0: bu belgeyi nihai haline kavuşturmak için son aşamada olduğunu savundu. Kaynaklara göre belgede İran'ın nükleer programından bahsedilmezken İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması, buna karşılık ABD'nin de ablukayı kaldırması öngörülüyor. Diplomasi çabalarına rağmen bölgede gerilim zaman zaman yükseliyor. Kızıldeniz'de patlayıcı yüklü tekneyle bir yük gemisi hedef alındı. Saldırıda geminin battığı, 14 kişiden oluşan mürettebatın ise kurtarıldığı açıklandı. Yük gemisinin Hindistan'a ait olduğu ifade edildi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı kınadı.
1: Gazze'de Hamas'ın silahsızlandırılması ile ilgili tartışmalar sürüyor. Gazze Barış Kurulu, Hamas silahlarını bırakmadan İsrail'in Gazze'den çekilmeyeceğini duyurdu. Kurul başkanının İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından söylemini değiştirdiği belirtiliyor.
2: Hamas'ın silahsızlanması ile ilgili planda yeni bir söylem değişikliği var. Gazze Barış Kurulu Direktörü Nikolay Miladenov, daha önce Hamas'ın silahsızlanması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesinin eş zamanlı ilerlemesi gerektiğini söylemişti. Ancak Miladenov, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından söylemini değiştirdi. Miladenov, İsrail'in Gazze'den ancak Hamas silahlarını bıraktıktan sonra çekilebileceğini söyledi. Barış Kurulu'ndan yapılan açıklamada, yanlış haberlerin aksine İsrail ordusunun sarı hattın ötesine çekilmesinin ancak Hamas'ın arabuluculara taahhüt ettiği üzere silahsızlanma süreci tamamlandığında gerçekleşeceğini belirtiyoruz denildi. Bunun hafif silahlar, ağır silahlar ve tünellerin tamamını kapsadığı vurgulandı. Gazze şeridindeki silahların tamamen tasfiye edilmesi ve sivil yönetime geçilmesinin tartışmasız bir hedef olduğunun altı çizildi. Hamas ise İsrail'in Gazze'den çekinmeden silah bırakmayı kabul etmiyor. Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu Direktörü Miladenov'a İsrail'de Hamas tehdidi sürdüğü için saldırılarını durdurmayacaklarını ve sarı hattın gerisine çekilmeyeceklerini söylediği belirtiliyor. İsrail basınına göre İsrail, Hamas'ın silahsızlanmasını izlemekle görevli uluslararası komiteye Türkiye ve Katar'dan temsilcilerin dahil edilmesi planına da karşı çıktı. İsrail'in Hamas'tan toplanacak silahların yok edilmesi yerine depolanmasına itiraz ettiği de belirtiliyor. Plan, Hamas'ın tüm silahlarını Gazze'nin yönetiminden sorumlu olacak Filistin Teknokrat Komitesi'ne devretmesini öngörüyordu. Silahsızlanma sürecinin başlamasından 2 hafta sonra Teknokrat Komitesi'nin Gazze'ye girerek göreve başlaması planlanıyor. Silahsızlanma sürecinin 8 ayda 1 yıl arasında tamamlanması hedefleniyor. Gazze Barış Kurulu, kurulacak Gazze yönetimini denetlemek üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından Ocak'ta kuruldu. Sarı Hat, Gazze'yi İsrail ve Hamas kontrolündeki alanlar arasında bölen ve Ekim 2025'teki ateşkesle belirlenen sınır olarak tanımlanıyor. O tarihten bu yana İsrail'in Gazze'de kontrolündeki bölgeyi %70'e çıkardığı belirtiliyor.
1: Yurt içi gelişmelerle devam ediyoruz. Gülistan Doku soruşturmasındaki son gelişme, genç kız kaybolmadan tam 41 gün önce hakkında polis bilişim ağından sorgulama yapıldığının ortaya çıkması oldu. Tunceli Polis Evi'nden yapılan araştırmalarda kimler tarafından yapılmış izleyelim.
2: Kaybolmadan 41 gün önce sorgulamalar başladı. Polis bilişim ağı üzerinden toplam 40 sayfalık sorgulama gerçekleştirildi. Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Polnet sorgulamaları Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020'den 41 gün önce başladı. İddiaya göre ilk araştırma şu an tutuklu bulunan polis memuru Mustafa Kılıç tarafından 25 Kasım 2019'da yapıldı. Toplamda 40 sayfalık bir sorgulama gerçekleştirildi. Sorgulayanlar listesinde eski polis Gökhan Ertok da var. Ertok, Vadi Tuncay Soner'in Gülistan'ın sim kartını karartmak için Ankara'ya teslim ettiği eski polis memuru. Bilgi almak ve sızdırmak amaçlı sorgulamaların Tunceli Polis Evi'nden yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 27 Temmuz'da örtbas suçlamasıyla yakalanan 8 polisten 4'ü tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da vardı. Aslan, tutuklandığında Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcısıydı. Zanlıların 25 Kasım 2019, 4 Ocak ve 5 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku'yu Polnet üzerinden birçok kez sorgulattığı belirlendi. 108 kişilik örtbas listesinden henüz 19 kişiye işlem yapıldı. Soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner de oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı. Olayın kilit isimlerinden valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu.
1: İçişleri Bakanlığı, sahte gayrimenkul raporlarıyla usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarla birlikte 6000'den fazla kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiği duyuruldu. 16 ilde yapılan operasyonda 72 kişi gözaltında. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 16 ildeki operasyonda 72 kişinin yakalanmasının ardından bilgilendirme yapıldığını ifade etti. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyenlerle ilgili bir şebekenin usulsüz işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Toplamda 6134 kişinin vatandaşlık kararı iptal oldu. Ayrıca 11 Şubat'tan bu yana yapılan incelemelerde 1358 kişinin Türk vatandaşlığı da iptal edildi. 7 kişinin ise milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca bildirmesi nedeniyle vatandaşlığı geri alındı. İçişleri Bakanlığı'nda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık etti. Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı, hedeflerinin suç örgütlerini yapılanma aşamasında tespit etmek, insan ve finans kaynaklarını kesmek, suç gelirlerini hukuk çerçevesinde devletin denetimine almak olduğunu belirtti. Bakan Çiftçi, hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız mesajını da verdi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan bağlı sabah konutlarında 42 kişi hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda binanın yapısal ve imar yönünden eksikleri olduğu belirtildi. Davanın son duruşmasında 22 yıl hapis sistemiyle yargılanan müteahhit tahliye edildi.
2: Henüz bir yıl önce inşa edilmişti. Depremde yerle bir olan sitede 42 kişi hayatını kaybetti. 22,5 yıl hapsi istenen müteahhit tahliye edildi.
3: Buraya taşınalı 8 ay oldu. Burayı da alırken 10 şiddetinde depreme bile dayanıklı dediler. Bizim kullandığımız malzemeleri hiç kimse kullanmıyor dediler.
2: 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'taki Bağdı Sabah sitesinin 3 blokundan ikisi tamamen çöktü, biri ağır hasar aldı. Tapularını sadece bir yıl önce alan site sakinlerinden 42 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Müteahhit Şahin Avşaroğlu tutuklandı. Avşaroğlu'nun sitenin aynı zamanda statik proje sorumlusu ve şantiye şefi olduğu öğrenildi. Bilinçli taksirde birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıl hapis sistemiyle dava açıldı.
3: İki tane oğlum ikizdi. Bir tanesi 7 yaşındaydı. Hepsinin hayalleri vardı.
2: Bilirkişi raporunda binanın yıkımında yapısal ve imar yönündeki hataların belirleyici olduğu vurgulandı. 8 katlı olması gereken yapıya ilave kat eklendiği, bunun da taşıyıcı sisteme zarar verdiği belirtildi. Şahin Avşaroğlu mahkemede suçlamaları kabul etmedi. İnşaat aşamasında tüm kurallara uydukları için denetim firması ve belediyeden uyarı almadıklarını anlattı. Mahkeme Şahin Avşaroğlu'nun tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut deli durumunu gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Depremde ölenlerin yakınları mahkeme kararına itiraz etti.
1: Beyoğlu'nda 4 taksi, 3 otomobil ve 1 servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Beyoğlu'nda Dolmabahçe-Gazhane Caddesi üzerinde seyir halindeki minibüsün şoförü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından önünde ilerleyen taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taksinin de önündeki araca çarpmasıyla toplamda 8 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Olayda 5 kişi yaralı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere götürdü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Bartın'da polisten kaçarken motosikletiyle vali yardımcısı Muhittin Gürel'e çarpan AÇ'ye 5 ayrı suçtan toplam 289 bin lira idari para cezası kesildi. Uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı. Takip sırasında kaldırıma çıkan AÇ'nin kullandığı motosiklet burada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Gürel hastanede tedavi edildi. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsüne muayenesiz, sigortasız ve sürücü belgesiz araç kullanmak, dur ikazına uymamak ve araca yaya yolundan sürmek suçlarından toplam 289 bin lira idari para cezası kesildi. Vali yardımcısı Muhittin Gürel'in motosiklet sürücüsünden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya İstanbul Şişli'de düzenlenen yumruklu saldırı ile ilgili soruşturma tamamlandı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamazken iddianamede saldırgan için 5 yıl olaya müdahale eden şoföre ise 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
4: Uzlaşma sağlanamadı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya saldıran şüpheliye 5 yıl istendi. İddianamede saldırganın tehdit ve basit yaralama suçlarından cezalandırılması istendi. Saldırgan Galatasaray'da fotoğrafçı olarak görev yapan bir kadına ilgi duyduğunu, genç kadının Lucas Torreira ile fotoğraf paylaşmasının ardından futbolcuya karşı nefret beslemeye başladığını söyledi. İddianamede şüphelinin saldırıdan önce sosyal medya üzerinden Torreira'yı tehdit ettiği ve daha sonra fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi. Olay sırasında engellemek amacıyla saldırgana yumruk attığını ifade eden Lucas Torreira'nın şoförü hakkında da basit yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame mahkemenin incelemesine sunuldu. Lucas Torreira 12 Mayıs günü akşam saatlerinde Beyoğlu'ndaki bir AVM'de yumruklu saldırıya uğramış, Uruguaylı futbolcuyu darbeden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosya uzlaşma bürosuna gönderilse de taraflar uzlaşma teklifini reddetmişti.
1: Orman yangını tehdidi yurt genelinde devam ediyor. Yangını başlatacak etkenlerin önüne geçilmesi, başladıktan sonra ise olay yerine hızlı müdahale hayati önem taşıyor. Ormanların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle İstanbul'da yangın riski taşıyan iller arasında. Peki mega kent kritik durumlar için hazır mı? Nasıl tedbirler alınıyor? NTV'den Beyza Nur Özer, İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile konuştu.
4: Yükselen sıcaklıklar, düşük nem oranı, sert esen rüzgarlar. Hepsi orman yangını tehlikesini artıran etkenler arasında. İstanbul'da 28 arazöz ekibi ve 49 ilk müdahale aracı olası ihbarları için hazır bekliyor.
5: Rüzgar, sıcaklık, nem durumuna göre bir risk haritası oluşturuluyor. Bu her sabah güncelleniyor ve biz bunu an be an her kulemizde ve yangın koordinasyon merkezlerimizde görebiliyoruz. Buna göre de tedbir alıyoruz.
4: Peki hangi ilçelerde yangın riski daha yüksek?
5: Şile, Beykoz, Çekmeköy, Çatalca, Arnavutköy ve Silivri geniş orman ve tarım alanlarıyla ön plana çıkıyor. Sarıyer, Eyüp Sultan, Sultan Gazi, Aydos çevresi ve adalar ise yerleşim yerlerinin ormanlara yakınlığı ve yoğun ziyaretçi baskısı ile sınırlı tahliye imkanlarıyla hassas.
6: Sarıyer'deki yangın gözetleme kulesinin yerden yüksekliği 38 metre ve burada 360 derecelik bir teras var. Dolayısıyla İstanbul'un pek çok noktasına hakim bir kule burası. Bir duman tüttüğünde ihbar gidiyor ekiplere ve ekipler hazırlıklara başlıyor. İstanbul'da 15'i sabit, 9'u mobil olmak üzere toplamda 24 yangın gözetleme kulesi bulunuyor.
5: En ufak bir kıvılcımın çok büyük yangınlara sebep olabileceğini bilerek hiçbir şekil ve surette ateşle oynamasınlar.
4: Orman yangınlarının %90 ila 96'sı insan kaynaklı. Ormanlara giriş yasağı 15 Ekim'e kadar sürecek.
1: Bungalov ve bağ evlerine yeni düzenleme geldi. Tarım arazilerine yapılabilecek bağ evi ve benzeri tarımsal amaçlı yapılar için aranan asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi.
2: 2 hektar büyüklüğündeki arazilerin üzerine tarımsal amaçlı yapı yapılabilecek. Yıkımı gündeme gelen bungalov tarzı yapılar için önemli bir yönetmelik değişikliğine gidildi. Tarım arazilerinin korunması ve kullanılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Daha önce yalnızca en az 5 hektar büyüklüğündeki özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde izin verilen yapılar yeni düzenleme ile 2 hektar büyüklüğündeki arazilerde de yapılabilecek. Önceki düzenlemede alanın en az 5 hektar olması ve yapının taban alanının 30 metrekareyi geçmemesi şartı vardı. Yeni yönetmelikte yalnızca arazi büyüklüğüne ilişkin kriter değiştirildi. Yapının şartlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Düzenleme 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 4 Nisan'dan önce bakanlık birimlerinde yapılan başvurular önceki yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak.
1: Karadeniz bölgesinde görülen kahverengi kokarca böceği ile mücadele sürüyor. Bu kapsamda 1 milyonu aşkın samuray yaban arısı doğaya salındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mücadele konusunda üreticilere eğitim verildiğini de duyurdu.
2: Kahverengi kokarca böceği ile mücadele sürüyor. Bu kapsamda 1 milyon 607 bin samuray arısı doğaya salındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 40 ilde öncelikle biyolojik ekonomik zarar eşiğini aşan alanlarda kimyasal mücadele yürütüldüğünü söyledi.
7: Tarım alanlarımızı tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı doğanın kendi kalkanı olan samuray arılarıyla savaşıyoruz. Sadece 2026 yılında 1,6 milyonu aşkın samuray arısını doğayla buluşturarak ekolojik dengeyi koruduk.
2: Yumaklı sonbahar döneminde de ahır, samanlık, serender, merek, depo gibi alanlara yoğunlaşılacağını belirtti. Kahverengi kokarca böceği fındık başta olmak üzere 300'den fazla bitkisel üründe zarara yol açabiliyor. Yumaklı, ülkesel entegre mücadele yönetimi projesi kapsamında üreticilere eğitim verildiğini de söyledi. Bu kapsamda biyolojik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan broşürler üreticilere dağıtıldı. Bakan Yumaklı, iki yeni bilimsel proje başlattıklarını da belirterek, kahverengi kokarca zararlısının tarımsal üretimimizde yol açtığı kayıpların ortadan kaldırılması ve üreticilerimizin verim kaybının önlenmesi için yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz dedi.
1: Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları %25 düşüşle 80.768 oldu. Böylelikle son 4 yılın en düşük Temmuz ayı performansı kaydedildi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre toplam araç pazarı 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,72 oranında daraldı. İlk 7 ayda 638.965 adet araç satıldı. İlk 7 ayda otomobil satışlarında %12, hafif ticari araç satışlarında ise %5 daralma yaşandı. Diyarbakır'da yüzyıllardır yaşatılan altın ve gümüş işçiliği şimdi de kadın ustaların elinde vitrine çıkıyor. Diyarbakır'ın coğrafi işaretli ürünlerinin yapımında artık kadın ustalar da söz sahibi.
8: Altın ve gümüş teller usta ellerde şekilleniyor. Asırlardır değişmeyen teknik bugün de aynı özenle uygulanıyor.
9: Yaklaşık 500 yıldır devam eden bir gelenek. İncecik altın ve gümüş teller sabır ve ustalıkla örülüyor. Diyarbakır'ın tescilli hasır bileziği ile kişnişli kolyesi artık kadın ustaların elinde geleceğe taşınıyor.
8: Şehrin geleneksel sanatlarının yaşatılması için tarihi surların 47 numaralı burcu Diyarbakır Hasır Evi ve El Sanatları Atölyesi olarak düzenlendi. Çoğunluğu kadınlardan oluşan ustalar hasır bilezik, kişnişli kolye ve kortik seti özenle hazırlıyor.
10: Kadın arkadaşlar sağ olsunlar özverili bir şekilde çalışıp ürünü daha kaliteli, daha görünür hale getirdiler. Dolayısıyla üretim kapasitemiz arttı ve ulaşılabilirliği rahatladı. Yani Diyarbakır'da eskiden bir hasır almak isteseniz 15-20 gün bir süre veriyorlardı en az. Şimdi 3 günde 4 günde teslim edebiliyoruz. Kadınların çalışma, yürüttüğü çalışmadan kaynaklı daha hızlı üretim yapıyoruz.
8: Daha çok düğün takılarında tercih edilen Diyarbakır hasır bileziği tamamen el işçiliğiyle hazırlanıyor. Bir diğer tescilli değerse kişnişli kolye. Kişniş tohumuna benzeyen yaklaşık 700 küçük altın top tek tek kaynakla birleştiriliyor. Bu zahmetli üretim günler süren ince bir emeğin ürünü.
11: İnce detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Yaklaşık 200-250 tane teli birleştiriyoruz. Kaynatıp eğiyoruz, dövmesi ayrı, çatması ayrı, markası ayrı ve bunun rengini parlatmamız var. Hani özel olaraktan hepsini yaptığımız için biraz uzun sürüyor.
12: Çok detay bir iş. Gümüşü eritmekten başlayıp tel haline getiriyoruz. Daha sonra burgu haline getiriyoruz.

0: ise 1475 kişilik kullanıcı ve yaklaşık 62 bin kitap raf kapasitesiyle ilimizin en önemli kültür ve bilgi merkezlerinden biri olacaktır.
1: Açılışta konuşan Bakan Ersoy, üreten kütüphaneler vizyonuna dikkat çekti. Kütüphanelerin birer üretim ve fırsat merkezine dönüştürüldüğünü söyledi.
0: Üreten kütüphaneler vizyonumuz ile kütüphaneleri ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve hatta iktisadi kalkınmasına katkıda bulunacak birer üretim ve fırsat merkezine dönüştürmenin adımlarını atıyoruz.
1: Törenin ardından kütüphaneyi gezen Bakan Ersoy öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarla sohbet edip hediyeler verdi.
2: İnzivaya çekilen yıldızlar, gün yüzüne çıkan başyapıtlar. Kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlenen turla veda ediyoruz.
3: Son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme gelen Amerikalı müzik yıldızı Ariana Grande, 1 Eylül'de tamamlayacağı turnesinin ardından çalışmalarına ara vereceğini duyurdu. Dış görünüşüne yönelik eleştirilerden yorulan 32 yaşındaki şarkıcının bu kararı bitmek bilmeyen kamuoyu baskısı nedeniyle aldığı öğrenildi. Başrollerini Tom Cruise ve Brad Pitt'in paylaştığı kült film Vampirle Görüşme, 30. yılına özel olarak yenilenen yüksek kaliteli formatlarıyla koleksiyoncular için satışa sunuluyor. Oscar ödüllü yönetmen Neil Jordan imzalı filmin ilk kez yayınlanan kamera arkası görüntüleri ve film ekibinin değerlendirmeleri 5 Ekim'de sinema severlerle buluşacak. Fransız ressam Claude Monet'in uzun yıllar saklı kalan 1882 tarihli Pourville'deki Uçurum Kenarı adlı tablosu açık artırmaya çıkıyor. Paris'te düzenlenecek müzayedede eser için 11 ila 15 milyon euro değer biçiliyor. Monet'in Normandiya kıyısında yer alan Pourville köyünde yaptığı resim sanatçının başyapıtları arasında gösteriliyor.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Arfat ben. Aylardır konuştuğumuz terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir dönemeçteyiz. Süreci yasal bir çerçeveye oturtacak adım atılıyor. Çerçeve yasa teklifi imzaya açıldı. Yarın sabah meclise sunulacak. Hedef hafta sonuna kadar genel kuruldan geçirmek. DEM Parti'nin yasa teklifinin isminde terörsüz Türkiye kavramı olmaması yönünde bir talebi vardı. O talebin karşılık bulduğunu görüyoruz. Tam isim Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi. 12 maddeden oluşuyor teklif. MHP lideri Devlet Bahçeli ilk imzacı oldu. AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzası var yasa teklifinin altında. Peki bu teklif ne içeriyor? Süreci etkisi nasıl olur? Muhalefet partileri nasıl yaklaşacak? Komisyon görüşmelerinde ve genel kurul oylamasında nelere tanıklık edeceğiz? Siyasi işlerde derinlemesine konuşacağız. Bu arada teklife ilişkin İmralı'nın yaklaşımı da önemli. DEM Parti heyeti hafta sonu İmralı'ya gitti. Bir anlamda teklifin son şeklini Öcalan'la istişare ettiler. Gelen yorum dikkat çekici. Olumlu bir yaklaşımı var Öcalan'ın. Öcalan, Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli bir süreç diyor. Acaba ekip bu benzetmeye ne diyecek? Soracağım. Bugün dikkatle takip ettiğimiz bir diğer başlık meclisteki grup toplantılarıydı. Daha doğrusu iki toplantı. Birkaç saat arayla aynı salonda Yeni Parti ve CHP grup toplantıları vardı. Birinde Özgür Özel, diğerinde Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Verdikleri mesaj ne anlatıyordu? Salonda neler yaşandı? Bakacağız bu akşam siyasi işlerde. Ankara İstanbul birlikte yapıyoruz bu akşam programı. İstanbul stüdyomuzda Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın
1: Müderrisoğlu. Teşekkür ediyorum Ahmet. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
2: Çok

0: Teşekkürler, hepinize iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Ankara stüdyomuzda da Profesör Doktor Ahmet Kasman bizimle birlikte, TED Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Han.
2: Merhabalar.
1: Çok teşekkürler. Ankara'ya selamlar. İstanbul'da başlayalım. Okan Müderrisoğlu'yla başlayalım. Geleneği bozmayalım. Şimdi açılışta aktardım. Yarın saat 10.30'da teklifin meclise sunulması bekleniyor. AK Parti'de bir kapalı oturum yapacak, grup toplantısı.
3: Doğrudur.
1: Şeffaf bir şekilde bilgilendirmek istiyorlar siyasi partileri de, muhalefet partilerini de. Şimdi baktığımızda sanki sorunsuz bir süreç işleyecek gibi gözüküyor ama öyle mi gerçekten?
3: Bu amaç, niyet, yola çıkış biçimi. Dolayısıyla bizde güzel bir söz vardır. Ameller niyete göre. Bazen de Sayın Cumhurbaşkanı niyet hayır, akıbet hayır der. Dolayısıyla bu tabii dikensiz gül bahçesinde ilerleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Çok hassas bir siyaset dili, toplumun rızası, ikna olması, geriye sürekli takılmadan ileriye bakabilme özgüveni ve kabiliyeti. Esas olan husus şu: terör örgütünün lağvedilmiş olması, mutlak manada silahtan arındırılmış olması. Yani silahın olmadığı bir yerde hukuk devleti ilkeleri içinde anayasal çerçevede faaliyet gösterebilmenin yol ve yönteminin bulunması, ama aynı zamanda yıllardır cezaevinde olan 1970 model bir zihniyetle, yani hatta bırak Marksist-Leninist bir kuruluş felsefesini, neredeyse faşist-Stalinist bir anlayışla şekillenmiş insanları, örgüt mensuplarını, hala sıfatı bence terörist olan bu isimleri 10 yıl, 20 yıl, 25 yıl sonra dışarı çıkardığınızda dünya değişti, ne olacaklar sorusuna cevap da bulabilmek ve aynı zamanda da yeni bir örgüt mantığının içinde değil de Türkiye ile entegre olarak barış içinde bir arada yaşamanın, etnik ayrışma değil, Cumhuriyet'in ortak ilkelerinde geniş bir paydada buluşabilme becerisiyle de süreci yönetmek. O nedenle bir iki kanatlı kuştan söz ediyoruz. Yani burada parlamentonun gösterdiği irade, parlamentoda kurulan komisyonda farklı partilerden katılımla komisyon raporuna ezici çoğunlukla evet denmiş olması, komisyon raporunun çizgisinde bir yasa teklifi hazırlanmış olması, birden çok ve farklı partilerin bu metne imza atacağına ilişkin inanç, sinyal ve beklentiler, bunun bir devlet projesi olarak milletin iradesiyle hukukun öncelendiği, kamu vicdanının ise mutlak olarak korunduğu bir yeni dönemin kapısının açılmasını ifade ediyor.
1: AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzası var değil mi? DEM Parti'den imza geldi mi teklife?
3: DEM Parti'nin de imzası kamuoyuna paylaşıldı. Hı. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yeni partinin, bağımsızların, hala grubu bulunan işte ama akıbeti biraz soru işaretli olan Yeni Yol grubunun, farklı partilerin de sağlayacağı katkı son derece önemli. İYİ Parti'nin baştan beri kategorik bir karşı duruşu ve itirazı var. Aslında farklı seslere de itiraz, aslında farklı seslere açıklık da ve itirazı açıklık da.
1: İtiraz da kıymetli bir itiraz yani.
3: Şöyle söyleyeyim, yani sürecin içinde ince ayar yapılması gereken durumlar olabilir. Sürecin içinde kamuoyu yönetimi bakımından dikkate alınması gereken unsurlar olabilir. Öngördüğünüz ama yüksek sesle düşünemediğiniz hususları bir siyasi partinin ifade ediş biçiminin toplumda nasıl karşılık bulduğu, nasıl yansıdığını görerek atılacak adımlara, yeni adımların içeriğine, çerçevesine, zamanlamasına ilişkin ince ayarlar gerekebilir. O nedenle mutlak bir toplumsal mutabakatı elbette önemsiyoruz. Tabii ki buna itirazlar da gelecektir. Bak, önemli olan şu, yani yaklaşık 50 yıllık terör defterinin kapanıp kapanmadığına bakacağız. Bir, şiddetin, silahın bütünüyle aradan çıktığı yeni Türkiye ideali ve hedefi için atılacak adımlar. Burada hani etnik milliyetçilik üzerine kurulmuş, ayrı devlet iddiasıyla yola çıkmış kanlı bir örgüt yapısının tasfiyesinden söz ediyoruz. Ama öbür yandan da hani dil, zihniyet, üslup ve hedef değişikliği var mı? Bunlar zaman içinde görülecektir ama ben yine de hani genetik siyasal kodlarında fazla bir değişikliği bu aşamada beklemediğim, bu yapının Türkiye'de silahın ve şiddetin olmadığı bir ortamda rekabetçi siyaset yapma kabiliyetinin ne olabileceğini, sadece etnik temele dayalı dar bir anlayışla ne kadar mesafe alıp alamayacağının da zaten test edileceğini düşünüyorum. Ama elbette kimlik siyasetinin göz ardı edilmeyeceği bir dönem bizi yakın tarihte bekliyor. Ama sadece kimliğe dayalı, ayrışmaya dayalı veya bunu sabitlemeyi önceleyen ve genel olarak uluslararası sistemin, bölgenin bu büyük değişimine ayak uydurup uyduramayacağı belli olmayan bir yapının kendisini var etme biçimi son derece önemli olacak. O yüzden bu yasanın murad ettiği o niyet beyanıyla aynı sonuçlara varma iradesi arasında bir uyumu bundan sonra çok dikkatle izleyeceğiz. Yani İmralı'nın, DEM Parti'nin ki önümüzdeki sonbaharda kongresi var ve yeni bir yapıya dönüşeceğine ilişkin sinyalleri de biliyoruz, nasıl bir nitelik kazanacağı ve o metni yorumlama ve hedefe taşıma konusundaki yaklaşımın birbiriyle ne ölçüde benzeştiğini, aynı anlamı yükleyip yüklemediğimizi de göreceğiz. Bence bundan sonrası için en önemli husus şu olacak. Şimdiye kadar işte daha çok devlet görevlileriyle ve istihbari çerçevede yürüyen İmralı ile temas trafiğinin, DEM Parti İmralı heyeti diye bilinen heyetle verilen mesaj trafiğinin ve bu sınırlı çerçevedeki kamuoyu yönetiminin artık daha öngörülebilir ve açık çerçeveye ulaşması, bence İmralı'nın da hedef hayal söylemlerinde önemli törpülenmelere yol açacağını beklemek gibi bir hani pozitif düşünceyi de taşımak durumundayız.
1: Tabii buradan hareketle yani yine konuşulanlar işte DEM Parti'nin işte İmralı'yla daha fazla taraf muhatap olsun, işte ziyaretler, akademisyenler gitsin, gazeteciler yani gitsin.
3: Bu görünür gelecekte artık tartışma konusu bile olmayacak.
1: Ama tabii bu kadar çok açıklama da bir şekilde işi kontrolden de çıkarabilir. Yani
3: bu haklısın ama şöyle söyleyeyim. Bu aynı zamanda bir hani el arttırma. Anladım. Kendi tabanını yönetme süreci de.
1: Bunu konuşalım bir sonraki
3: bunu
1: turda.
3: Bunun hani yani, içeriğini beraber doldururuz.
1: Hocalana ilişkin.
3: Genel çerçeveyi çizmiş olayım ben.
1: Peki.
3: Bu arada bu sezonun kapanış.
1: Program sonunda yapacağız o açıklamayı. Dur acele etmeyin. Niye?
3: Yok hayır, bu programı daha dikkatli izlesinler.
1: Ha, peki tamam.
3: Bir süre mahrum kalmasınlar diye.
1: Peki. Ahmet Kasım'a şimdi herhalde geçen program biz yaptık hesabı. 2 yıla yakın süredir. 1,5 yılı geçmiştir, 2 yıla yakın süredir biz bu konuyu konuşuyoruz. İlk başlarda hem sizin hem Sayın Barış Doster'in çok sert muhalefeti ya da uyarıları diyelim, muhalefet demeyelim de yani sürece dair uyarıları vardı. Şöyle bir geride kalan 2 yılı süreç yönetimini, bugün geldiğimiz noktayı göz önünde bulundurursanız, tarihi bir dönemeç dedik bu yasal çerçeveyle birlikte. Baştaki yerinizde mi duruyorsunuz yoksa gelen işaretler, sinyaller, yapılan açıklamalar, niyet beyanları daha umutlu baktırıyor mu sürece dair size?
2: Ahmet Arpat, demek ki sana da hatırlatmam lazım. Bizim sevgili Barış Doster'le itirazımızın karakteri birbirinden oldukça farklı. Yani aynı tavanın balıkları diye nitelenebilecek durumda değiliz. Bu Barış'a da haksızlık olur.
1: Peki ayrı ayrı sorarız olur. O zaman. Peki.
2: Evet. Yani bu bir bütünlük arz eden bir itiraz şekli değil. Ben bu sürece usulden karşıydım, esastan karşı değilim. Hı-hı. Barış kendisini de dile getirmeyi çok mahir bir biçimde becerdiği haliyle hem usulden hem esastan karşı. Benim usulden karşı olma pozisyonumda bir değişiklik yok. Esası itibariyle karşı olmadığımı söylediğim bir süreç işliyor. Beni ilgilendiren şey bu sürecin sonunun arzu edilen menzile varıp varmayacağı meselesi. Şimdi bu aşamaya geldikten sonra senin sorunun ilk bölümündeki nitelemeyle başlayalım. Tarihsel bir kavşakta duruyor muyuz, durmuyor muyuz? Hiç kuşku yok, tarihsel bir kavşakta duruyoruz. Ama tabii o tarihsel kavşağın Cumhuriyet'in kurulmasıyla kıyaslanması haddine İmralı'daki kişi karar verecek durumda değil. Onun tarihsel tespitleriyle ilgilenmiyoruz. Onun yazmaya çalıştığı tarihin neye benzediği tarihin kanlı sayfaları arasına girmiştir. Ve onun becerdiği ya da yaptığı ya da başlattığı, ona iman etmiş olanların, haşa, ama ona iman etmiş olanların umduğu şekilde bir rol oynamak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni herhangi bir noktaya getirdiği bir aşamada falan olmadığımız gibi, kendisinin süreç içerisindeki rolünü muhtemelen oldukça böyle büyük, ancak şaşı bir pertafsızın altında büyütmek adına tutup Cumhuriyet'in kuruluşuyla kıyasladığı bu anı da onun tescil ettiği biçimiyle kabullenecek halimiz de yok. Fakat bütün bu söylediklerim sabitken, bu sürecin sonunda Türkiye'de terörle ilişkili kaygıların tamamının bittiği, demokrasinin ve ifade özgürlüğünün bu devletin, bu vatanın sınırları içerisindeki her noktada eşit ve adil bir biçimde yaşandığı bir noktaya, bir aşamaya geleceksek, bu hiç kuşku yok ki 1980'lerin ortasından bu yana süren bu kanlı ve herhalde hepimizin son derece rahatsız olduğu sürecin bu manada sonunu getirecekse, o zaman bunun karşısında olmanın bir şeyi yok, bir imkanı yok. Yani esas olan bence bu. Benim karşı olmadığım esas da bu. Ha, usulle ilişkili, bu girilen yoldan oraya varılıp varılmayacağı ile ilgili bir takım uyarılarım vardı zamanında. Bugün o uyarıları hala bir biçimde muhafaza ediyorum. Yani birer not olarak onları burada tutuyorum. Fakat bu notların sonuçlarının ne olacağını görüp Okan Müderrisoğlu'nun sevmediği bir şeyi yapmaya da mahkum olduğumu hissediyorum. Çünkü siyaset bir irade koyuyor ortaya ve o iradenin sonunda bir yere doğru evrilecek bu süreç. Dolayısıyla bu noktadan itibaren siyasete güvenmek dışında yapabileceğimiz bir şey yok.
3: Siyaset kurumu itiraz diye etmemiz... hocam, özür diliyorum. Siyaset kurumu diye biraz daha genel bir çerçeveye oturtmak, dolayısıyla bir devlet projesinden söz etmek de belki bu aşamada faydalı olabilir. Bir de İmralı'daki kişi, işte artık Öcalan diyelim, sıfat tamlaması konusunda rahatsız olduğuna ilişkin hususu da biraz sonra tartışırız. Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli bir aşamadayız dedi. Az önce herhalde onu hatırlatmak istediniz değil mi? Ben de bunu benimsemek zorunda değilim, evet, derken.
2: Aynen.
3: İmralı, DEM Parti İmralı heyetinin son ziyaretinden sonraki açıklamadaki bir cümleyi hatırlattınız. Doğru
2: açıklama, evet, o açıklamadaki o cümleyi. O cümle çünkü masum bir cümle değil. O tabii bu zihniyetin iyi bildiği bir propaganda dili var. O propaganda dilinin altlığı o. Onun için o kadar hassasiyetle üzerinde durdum ve durmaya da devam edeceğim. Hiç kuşku yok bu bu durumun. Ama dediğim gibi siyasetin burada bir iradesi var. O iradenin sonuçlarını görmemiz lazım. Ve tabii hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, vatanını seven hiçbir birey bu süreç duvara vurulmasıyla sona ersin, bütün fincanlar kırılsın, ortalık dağılsın falan diye dileyemez. Yani o bu vatanın iyiliğini düşünmek değil. Dolayısıyla artık madem bu yola girildi, sürecin sağlıklı götürülebilmesi açısından uyarılarımızı yapmaya devam etmek kaydıyla, o rezervi burada saklı tutarak bundan sonraki sürecin beklenilen sonuçları vermesini umut ediyoruz. Ha, o sonuçları vermediği zaman ne yapacağız? Valla yani kimse buna bozulmayacak ama dönüp diyeceğiz ki demiştik. Yani bunun böyle olmayacağını söylemiştik.
3: Neyse, deriz. Şimdi çok böyle uzun vadeli negatif bakmamak da lazım ama şunu söyleyeyim. Hani uyarılarımızı yapacağız derken aslında sürece bir tür katkı sağlayacağız biçiminde okumak da gerekiyor mu acaba?
2: Yani elbette muhakkak. Yani çünkü eğer yapılan uyarılar dinlenir, o uyarılara göre bir takım pozisyon farklılıkları, yani o illa benim söylediğim, A'nın söylediği, B'nin söylediği değil yani. Bizim her söylediğimizin yani bu, doğru olacağı bu, kaidesi de yok.
3: Özür diliyorum Ahmet, şöyle bir anlatım tarzına dönüşüyor. Vizontele'de bir sahne var. Baba diyor akü yok diyor. E tabii diyor, farı açık bırakırsan akü biter diyor. Baba diyor akü komple yok diyor. Şimdi hoca hani komple yok demek için acaba farı mı açık bıraktık diye hani o yani sahneyi belki, bize hatırlatıyor.
1: Tabii şunu, yani elbette uyarılar yerinde duruyor. Yani Ahmet Kasman'ın dediği gibi. Yani bu işin evet siyaseten sahiplenmesi önemli.
3: Ama süret menzile nasıl varacak dedi.
2: Yani bak mesela şuradan onu gayet söylemedi. Net bir şey söyleyeyim. Mesela ben usulden karşıyım derken neye karşıydım örneğin? Bu İmralı'dakinin muhatap alınmasının doğru olmadığını düşünüyordum. Mesela bu neden öyle düşünüyordum? İşte biraz evvel referans yaptığım türdeki açıklamaları anladım. Nedeniyle. Bu şimdi toplumsal barışı kuvvetlendirir mi? Vallahi bende bir şey kuvvetlendirmiyor açıkçası. Cumhuriyet'in kurulmasıyla kendisinin içerisinde kanlı elleriyle rol oynadığı bir sürecin sonunda buraya varıldığını ima eden ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendisiyle müzakere ettiğine dair tezini dile getirmesi için kendisine alan açtığını düşündüğü bir üslupla konunun içerisine girmesi mesela benim bu şeyin küçük aile adamın söyledikleriyle alakalı rahatsızlık duymamın bir nedeni.
1: Anladım.
2: Bu rahatsızlığı da hocayı, duymaya devam edeceğim. Kimse kusura bakmasın yani.
3: Hocayı coşturmayalım. Yok, ama hoca hani İmralı'yı muhatap almadan bu işi nasıl çözebileceğimize ilişkin hiçbir programda şu an dahil olmak üzere de bir alternatif bize bir yol göstermedi.
1: Peki.
2: Yok gösterdim. Gösterdim, adres de verdim, şahıs ismi de telaffuz ettim.
3: Yani aman hocam onları hatırlatmak bile doğru değil bence.
1: Barış Sosyal'e dönelim mi? Şimdi biz evet bu metaforu çok sık kullanırız işte önemli bir süreci konuşurken kritik bir virajda bir virajı dönünce yol hedefe ulaşır ama virajı da doğru dönmek çünkü dediğimiz gibi kritik viraj otobüsü de devirebilirsiniz ani bir manevrayla. Burada baktığınızda süreç yönetimi işte bu yasa teklifin bir şekilde anlıyoruz ki muhalefet partilerinin de ittifakıyla İYİ Parti dışında meclisten geçecek olması menzile dair ne gösteriyor?
0: Şimdi ben de şu Cumhuriyet'in kuruluşuyla mukayese ediyor ya terör örgütleri Öcalan.
1: Hani madem buna, bunu tartışıyoruz tam cümleyi de okuyalım. Tam cümleyi okuyayım onu.
0: Yani Türkiye Cumhuriyeti bir ulusal kurtuluş savaşının neticesinde kurulmuş. Dünyanın en haklı, dünyanın en meşru, dünyanın en destansı ulusal kurtuluş savaşının neticesinde kurulmuş bir ulus devlettir. Şimdi acaba alt metin olarak, hani bir alt metin olarak Öcalan kendisini bir kurucu önder, PKK terör örgütünü de bir ulusal kurtuluş hareketi olarak konumlandırıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yenilen PKK terör örgütünde, Türk devletine yenilmiş olan PKK terör örgütünde bir galip unsur olarak mı kodluyor ki kafasında bu süreci Cumhuriyet'in kuruluşuyla kıyaslayabilecek kadar
1: şöyle bir ifade
0: saçma sapan
1: DEM Parti'nin yaptığı
0: bir söz edebiliyor.
1: Şöyle bir ifade var DEM Parti'nin yaptığı açıklamada. En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız.
0: Bir de bak en az diyor yani. En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar. Yani.
3: Ya ne derse desin canım şimdi, sizin söyleyecekleriniz daha kıymetli ya.
0: Bu acaba ne derse desin diye geçiştirilebilecek bir şey
3: hayır,
0: mi?
3: Hayır yani bu
0: DEM Parti ki bir terör örgütünün uzantısı. Bunu da ben demiyorum. DEM Parti'den. Öncülüğünden milletvekili yapmış Altantan diyor yani.
3: Bu cümleler size şaşırtıcı mı? Bu cümleler sizin benim için yeni mi? Bunun daha rigid ifadeleri de var. Biz biliyoruz bu zihniyeti. Önemli olan sizin söyleyecekleriniz.
0: Ama yani sürekli olarak bakınız işte hani süreci zehirleyenler, süreci sabote edenler diye sağda solda böyle hani elinde fenerle mumla arayanlar var işte, ah süreci kim zehirliyor? Süreci kim sabote ediyor? Süreci kim çelme takıyoruz da bak bu dil ve bu üslup.
3: Tek bir cümleye takılmayalım tabii. O açıklamanın bir bütününe bakınca daha ayakları yere basan bir perspektif
0: var. Buna nasıl takılmayalım canım ama yani.
3: Hayır. Tek bir cümleye takılıp da oradan genelleme yaparak o metnin bütününü okumak mümkün değil. Yani onu demeye çalışıyorum. Elbette içine sizce mayınlı bir takım sahalar döşenmiş olabilir. Ama sizin tecrübeniz, bizim ferasetimiz, bu milletin büyüklüğü bunları görerek bunları aşacak kabiliyette midir, değil midir? Onu konuşuyoruz galiba.
0: Ben hiçbir şeyi Cumhuriyet'in kuruluşuyla, ulusal kurtuluş savaşımızla mukayese etmem. Aynı cümlede bile almam. Şimdi gelelim sorunuzun ilk kısmına Ahmet Bey dostum.
1: Lütfen.
0: Şimdi başından beri İyi Parti kendi içinde de tutarlı bir şekilde usulden ve esasdan itiraz ediyor. O gün CHP içinde olan, son günlerde kendi partisinden efendim ayrılan yeni parti, CHP içinden doğan yeni parti, Halk Partisi içerisinde mesela bugün Murat Emir partinin A takımında bir isim aracılığıyla onun ağzından bir açıklama yaptı. Gelmeden evvel baktım diyor ki Murat Emir yeni parti adına metni diyor biz görmedik diyor yani doğru. Kategorik olarak diyor bizim buna bir evet veya hayır dememiz beklenmemeli çünkü diyor bizim metinden haberimiz yok. Şimdi az evvel Ahmet'in de işaret ettiği üzere yani parlamentoda sandalye sayısı ne olursa olsun ister ana muhalefet olsun ister ana muhalefet olmayan muhalefet olsun. Şimdi parlamentodaki pek çok milletvekilinin görmediği işte kim gördü deniyor işte bu basına yansıdı efendim işte MİT başkanı gördü deniyor işte DEM Parti heyeti gördü deniyor işte Bebek Katili Öcalan gördü deniyor. İşte
1: mesela MHP gördü.
0: MHP gördü. Altı, zaten altında Devlet Bahçeli'nin MHP liderinin imzası var. Şimdi bu mesela acaba biraz sorunlu bir durum değil mi? Adalet ve Kalkma Partisi virgül, Milliyetçi Hareket Partisi virgül, DEM Parti görmüş, ilgili sivil asker bürokrasi görmüş, İmralı'da terör örgütleri Öcalan görmüş ama parlamentoda ana muhalefet konumundaki parti görmemiş. Parlamentoda grubu olan İyi Parti görmemiş. Şimdi mesela bu hani en hafifinden usulden sıkıntılı bir durum değil mi?
3: Bence ama, öyle bir durum. Ama bilgilendirilmiş.
0: Ha, bilgilendirilmiş ama yani şimdi
1: komisyonda görülecek sonuçta.
0: Bilgilendirilmek
3: başka. Şimdi tabii başka, altına imza atması istenilen metni görmek başkadır. Beklenir doğal
0: yani
3: olarak.
0: Yani tabii metni zaten, görmek. Zaten ama Murat, yani kabataslak hepimiz de, bilebiliyoruz. Yani, komisyon haftalarda toplandı, İmralı'ya gidildi falan ama şimdi bilgilendirilmek yani başkadır.
1: Tabii.
0: Çerçevesi, muhtevası, özü itibariyle ama metni görmek bambaşka.
1: Yani şimdi aslında şimdi amaç bu yasa teklifini hazırlayanların bütün işte muhalefet partilerinin de teklifin altına imzasını atması ve bu şekilde
0: evet. Canım, meclise sunulması. Metnin gibi tamamını görmediğin, ama özetini duyduğun bir metnin altında hangi bizim zaten?
1: Dediğiniz gibi yani o uzlaşı arandı ama işte yeni parti Murat Emir de dedi ki elimize o metin gelmedi. O yüzden incelemediğim için de altına şu an için bir işe imza atmıyoruz dedi. Ama tabii bu genel kurulda karşı çıkacaklar ya da komisyonda karşı çıkacaklar. Anlamına,
0: o anlama gelir mi? Bence o anlama gelmiyor.
1: Gelmiyor. Yani.
0: Bence yeni partinin hani böyle bir itirazı var. Hı hı. Ama bu itiraz genel kurulda hayır diyecek boyuta varır mı? Varmaz. Hı. Fakat bu bence üzerinde durulması gereken ve haklı bir itirazdır. Yani bir notere gittiğimizde, bir bankadan kredi çektiğimizde değil mi? Metnin tamamını okuruz yani. Canım sen bana özetle, yapay zekayı da kullan. Ben biraz fikir sahibi olayım, imza atayım demeyiz. Noktasına virgülüne kadar, hele bu kadar hayati bir meseleyse, bu kadar yaşamsal bir meseleyse metnin tamamını okuyup kendi işte tartışıp öyle imza atmak.
1: Metin dediğimiz kaç sayfa zaten? Niye paylaşılmadı? 12 maddelik metin yani en fazla hadi 3 sayfa olsun. Neden metin paylaşılmadı sadece bilgilendirmeyle geçti?
3: Valla şöyle söyleyeyim, son ana kadar ince ayarlar yapılan bir metinden de söz ediyoruz. Hı-hı. Ama burada katılıyorum. Hoca hani noter üzerinden güzel bir örnek verdi. En geniş tabanlı imza demek, en geniş şekilde bilgilendirmeyle birlikte
1: metinde bulunur diye göstermek gerekir.
3: Metne, tabii. Hakim olmak demek. Bunu da muhatabıyla, arka kapı diplomasıyla, mahremiyetine, gizliliğine, hassasiyetine, sadakat gösterme hususuyla birlikte paylaşabilirsiniz. Nihayetinde yarın zaten kamuoyuyla paylaşılacak ve en geniş çerçevede hem sadece meclis zemininde değil sosyal medyasını da içerecek şekilde içeride ve dışarıda çok boyutlu tartışılacak. Hı hı. Ama elbette Hani soruşturma aşamasında olan, kovuşturma dediğimiz mahkeme aşamasında olan, mahkeme aşamasında olup ilk derece mahkemesinde kararı çıkıp henüz yani Yargıtay aşamasında bu anlamda onaması çıkmayan, hüküm giymiş olanlar bakımından, hüküm giymiş olanlar da örgüt üyeliği sıfatı ile hüküm giyenlerle örgüte tamam. yardım yataklık sıfatı taşıyanların durumları ile ilgili teknik bir yığın ayrıntı da var. Dolayısıyla burada da hala üzerinde çalışılan hususlar olduğu en azından düne kadar biliniyordu. Ama bugün artık adı konulmuş gözüküyor. Belki de an itibariyle o aşamada tamamlanıyordur.
4: İmzaları açıldıktan sonra Sayın Bahçeli imzayı attıktan sonra bir de üzerine değişiklik olur mu? Yani sonuçta belli ki son şekli verilmiş.
3: Şöyle söyleyeyim.
4: İmzaya sunulmuş.
3: Şöyle söyleyeyim. Yani adli kontrol, şartlı salıverme, denetimli serbestlik, farklı hususlar ve kimin dosya bazında ne kadar süreyle izleme altında ve belli kamu haklarından mahrumiyet altında kalabileceğine ilişkin çerçeve çok ince yazımı gerektiriyor.
4: Doğru.
3: Aynı şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar bakımından bu kanun İmralı'ya bir statü veya işte umut hakkı dahil olmak üzere bir çıkış yolunu bu aşamada ve bu metinde taşımadığı için bu metnin PKK terör örgütü dışında da teşmil edilmesine olanak sağlayabilecek boyutları da hesaba katarak çok yönlü ve çok tamam. boyutlu düşünmeyi de gerektirdiği için orada hala son ana kadar ince ayarlar yapılabilir. Sayın Bahçeli'nin ya da metne imza atanların genel bakış açısı şu. Türkiye artık terörün sona erdirilmesi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine bütünüyle sıcak bakıyor. En azından imza atanlar Anladım. Bakımından içindeki teknik ayrıntılar zaten tartışmaya açık olacak mecliste ya da müzakere ya da konuşmaya açık olacak.
4: Tabii yani ilkeye bir komisyon imza, süreci var.
3: Burada ilkeye imza atıyor Anladım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ya da diyelim ki ağırlıklı olarak Yeni Parti sözcüleri diyor ki ya işte kayyum konusu orada duruyor. Hı hı. İşte örgüt mensuplarından salı verilecek olanlar var. Ama aynı zamanda belediye başkanlarımız içeride. Farklı iki konu. Onu bir sepetin içine toplamaya çalışan bir anlayış var. Buna göre bir itiraz oluşturuluyor. Bu sadece bir 12 maddelik paket değil de daha geniş bir demokratikleşme paketi olmalı gibi tavsiyeler, talepler de var. Dolayısıyla konu Türkiye'nin 50 yıllık terör sorunu çözmenin ötesinde, en azından bu ilk adımın atılmasının ötesinde genel demokratikleşme perspektifine ilişkin başka hükümlerin de bu sepetin içine konulup konulmayacağı aşamasına kadar varıyor. Bu taleplerin hepsi makul, meşru ve teklif, sadece
4: yasa
3: zamanlama.
4: Yasa teklifinin ismi zaten ama bunu vaat etmiyor mu?
3: Evet yani, ama işte zamanlama sonraki. Ve zamanı ruhu tamam. konusu.
4: Barış Dostlar tamamlayın bu turda.
0: Son olarak
4: buyurun.
0: Ona Okan Bey de değindi, Ahmet Bey de değindi. Sahadaki gelişmelere bakmak lazım. Yani 50 milyar dolara yakın bir kara parayı yöneten, diğer vasıfları yanında narko terör örgütü olarak da tanımlanan, anılan bir terör örgütü. İçinde Almanya'sından Fransa'sına kadar, İngiltere'sinden ABD'sine kadar, İsrail'inden efendim Belçika'sına kadar bilimum terör örgütüne sızmış yabancı servislerin olduğu bir terör örgütü. Sivil asker güvenlik bürokrasisinin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadaki saptamaları, yani silahın gerçekten inandırıcı şekilde beklenen, umulan ölçekte, öyle simgesel değil, törendeki gibi değil, gerçek anlamda silahın bırakıldığının tespiti ve tescili sonrasında sahadaki gelişmeler elbette süreci daha bir belirleyici kalacak diye düşünüyorum.
4: Belki bir ayrışma da görürüz sahada örgüt içerisinde. Onu da tabii konuşalım. Bir kısa ara verelim.
3: En önemli şey sizin isminiz hocam.
4: Bir aramız var, arayı verelim, devam edeceğiz.
5: Siyasi işler devam edecek. Hava durumu.
6: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul ve Bursa'da Poyraz sert. İstanbul 32, Bursa 35 derece. İç Anadolu'da Ankara ve Eskişehir 33 derece. Rüzgarlar çoğu yerde orta hızda. Ege'de karayel sert esiyor. Gölgede İzmir 37 derece. Akdeniz'de sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize kesiminde bazı noktalara kısa süre yağmur yağacak. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda koşullar değişmiyor, lodos sert. Gölgede Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
5: Hava durumu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
7: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
8: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalı.
5: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
8: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların giren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
5: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Mutlu geceler. Saat 4 oldu. Gelişmeleri aktarıyoruz. Süreç yasa teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa AK Parti ve MHP gruplarında imzalandı. Teklifin meclise sunulacağı 5 Ağustos'un yani bugünün de ayrı bir önemi var.
1: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasaya son şekli verildi. Teklif meclis başkanına sunulacak. 12 maddeden oluştuğu belirtilen kanun teklifi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi başlığını taşıyacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kurulan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te yapmıştı. Çerçeve yasa meclise tam bir yıl sonra komisyonun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'ta sunulacak. Teklif AK Parti ve MHP grubunda imzalandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teklifi imzaladığı an MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da teklife imza attı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teklifin imzayı açılmasını terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
2: Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik terörün sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır.
1: Çerçeve yasa için yoğun bir görüşme trafiği de yaşanıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol grubuyla görüşüp teklif hakkında bilgi verdi.
3: Teklifin içeriğini paylaştınız sanırım.
4: İstişare ettik, bilgilendirdik.
5: Kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK-KCK örgütü ve uzantılarına dönük ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü, belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz.
1: AK Parti teklifi görüşmek için meclise kapalı grup toplantısı da düzenleyecek. DEM Parti ise çerçeve yasa gündemli olağanüstü MYK toplantısı yaptı.
6: Meclisin bu hafta çok önemli, çok tarihi bir gündemi var. Bu önemli gündemi başarıyla inşallah amacına ulaştırabilirsek yeni bir kapı, yeni bir aralık açılacak.
1: Çerçeve yasa af niteliği taşımayacak ve geçici olacak. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri ya da cezaevinden çıkacaklar 3 veya 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
0: Yüksek Askeri Şura'nın 2026 olağan toplantısıyla komuta kademesinde tek değişiklik havada oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran kuvvet komutanlığına atandı. Türkiye'nin ilk astronotu da generalliğe terfi etti. Ayrıca kara ve hava kuvvetlerinde ilk kez iki kadın tuğgeneral rütbesiyle görev alacak.
1: Hava Kuvvetleri Komutanı değişti, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresi uzatıldı. Ege Ordu Komutanı emekli edildi. Türkiye'nin ilk astronotu da tuğgeneral oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da önemli kararlar alındı. Şura üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Anıtkabir özel defterini de imzaladı.
7: Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
1: Beştepe'de toplanan yaş 2 saat 20 dakika sürdü. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 3. kez bir yıl daha uzatıldı. Korgenerallikten Orgeneral rütbesine terfi ettirilen Erdoğan Gür'ün Muharip Hava Kuvveti Komutanı olması bekleniyor. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'la 15 Temmuz'da derbecilerle giriştiği çatışmada 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Davut Alan'ın da görev süreleri bir yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Bu kararla halen 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibariyle 334 olacak. 24 generalin görev süreleri 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. Yaşta Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da terfi aldı. 2024'te hava pilot albay olarak uzay komutanlığı emrine atanan Alper Gezer Avcı yaş kararıyla Tuğgeneral oldu. Hem kara hem de hava kuvvetlerinde ise ilk kez iki kadın albay generalliğe terfi ettirildi. Albay Armağan Özer ve Albay Özlem Karapınar, kara ve hava kuvvetlerinde generalliğe yükselen ilk kadın subaylar oldu. Aralarında Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Öztert'in de bulunduğu 63 general ve amiral, yaş adli ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Konya Spor'a destek vermek için stadyum üzerinde F-16 uçurduğu iddiasıyla görevden alınan tüm general Mete Kuş da emekli edilen isimler arasında.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlandı. Fezleke'de Özgür Özel'in yerel seçimlerde Muhittin Böceğin Antalya Belediye Başkanı adaylığı ve CHP kurultayında kullanılmak üzere de Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan farklı tutarlarda menfaat temin ettiği vurgulandı. Veli Ağbaba'nın ise hem Muhittin Böcek'ten maddi menfaat sağladığı hem de Çankaya Belediyesi'nde nüfuzunu kullanarak ihale şartnamesine aykırı şekilde ihalenin kendi istediği şirkete verilmesini sağladığı belirtildi. Bu çerçevede her iki ismin de zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediğinin altı çizildi. Fezleke Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilirse Cumhurbaşkanlığına, buradan da onay alınırsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek. İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltında. Rüşvet ve irtikap iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında Çiçek'in yardımcıları ve imar müdürü de var. Bir şüpheli de aranıyor. Zanlıların emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıları rafa kaldırdığını duyurmuştu. Taraflardan özellikle Hürmüz Boğazı'na yönelik önemli açıklamalar var. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. İran'dan da benzer açıklamalar geldi.
8: Görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söylemek yeterli olacaktır. Ancak henüz kesin bir sonuca varılmadı. Bunun çok yakında gerçekleşmesini umuyoruz.
9: ABD ile İran bir kez daha diplomasi diyecek mi? Taraflardan görüşmelerde kilit konumda olan Hürmüz Boğazı'nın işleyişine dair peş peşe açıklamalar var. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı konusunda İran'la varılacak muhtemel bir anlaşmada ilerleme olduğunu ifade etti. Ancak henüz sürecin nihayete erdirilemediğini söyledi. Umarım en yakın zamanda olur, dedi. İran'la iki konuda anlaşmaya çalıştıklarını belirten Rubio, bunlardan birinin İran'ın nükleerden arındırılması, diğerinin ise Hürmüz'den daha fazla geminin geçişini sağlanması olduğunu duyurdu. Diplomasi çabaları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani ile telefonla görüştü. Görüşmede başta ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik çabalar olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. İran'dan da diplomasi adına umut verici açıklamalar var. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'nda gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla Umman'la yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirten Bekai, görüşmelerin nihai sonuçlarının daha sonra açıklanacağını ifade etti. Bu sırada arabulucu ülkelerden Pakistan'da hükümet kaynakları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırlandığını iddia etti. ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerin bu belgeyi nihai haline kavuşturmak için son aşamada olduğunu savundu. Kaynaklara göre belgede İran'ın nükleer programından bahsedilmezken İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması, buna karşılık ABD'nin de ablukayı kaldırması öngörülüyor. Diplomasi çabalarına rağmen bölgede gerilim zaman zaman yükseliyor. Kızıldeniz'de patlayıcı yüklü tekneyle bir yük gemisi hedef alındı. Saldırıda geminin battığı, 14 kişiden oluşan mürettebatın ise kurtarıldığı açıklandı. Yük gemisinin Hindistan'a ait olduğu ifade edildi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı kınadı.
0: Gazze'de Hamas'ın silahsızlandırılması ile ilgili tartışmalar sürüyor. Gazze Barış Kurulu, Hamas silahlarını bırakmadan İsrail'in Gazze'den çekilmeyeceğini duyurdu. Kurul başkanının İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından söylemini değiştirdiği belirtiliyor.
1: Hamas'ın silahsızlanması ile ilgili planda yeni bir söylem değişikliği var. Gazze Barış Kurulu Direktörü Nikolay Miladenov, daha önce Hamas'ın silahsızlanması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesinin eş zamanlı ilerlemesi gerektiğini söylemişti. Ancak Miladenov, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından söylemini değiştirdi. Miladenov, İsrail'in Gazze'den ancak Hamas silahlarını bıraktıktan sonra çekilebileceğini söyledi. Barış Kurulu'ndan yapılan açıklamada, yanlış haberlerin aksine İsrail ordusunun Sarı Hattın ötesine çekilmesinin ancak Hamas'ın arabuluculara taahhüt ettiği üzere silahsızlanma süreci tamamlandığında gerçekleşeceğini belirtiyoruz denildi. Bunun hafif silahlar, ağır silahlar ve tünellerin tamamını kapsadığı vurgulandı. Gazze şeridindeki silahların tamamen tasfiye edilmesi ve sivil yönetime geçilmesinin tartışmasız bir hedef olduğunun altı çizildi. Hamas ise İsrail'in Gazze'den çekinmeden silah bırakmayı kabul etmiyor. Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu Direktörü Miladenov'a İsrail'de Hamas tehdidi sürdüğü için saldırılarını durdurmayacaklarını ve Sarı Hattın gerisine çekinmeyeceklerini söylediği belirtiliyor. İsrail basınına göre İsrail, Hamas'ın silahsızlanmasını izlemekle görevli uluslararası komiteye Türkiye ve Katar'dan temsilcilerin dahil edilmesi planına da karşı çıktı. İsrail'in Hamas'tan toplanacak silahların yok edilmesi yerine depolanmasına itiraz ettiği de belirtiliyor. İran, Hamas'ın tüm silahlarını Gazze'nin yönetiminden sorumlu olacak Filistin Teknokrat Komitesi'ne devretmesini öngörüyordu. Silahsızlanma sürecinin başlamasından 2 hafta sonra Teknokrat Komitesi'nin Gazze'ye girerek göreve başlaması planlanıyor. Silahsızlanma sürecinin 8 ayda 1 yıl arasında tamamlanması hedefleniyor. Gazze Barış Kurulu, kurulacak Gazze yönetimini denetlemek üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından Ocak'ta kuruldu. Sarı Hat, Gazze'yi İsrail ve Hamas kontrolündeki alanlar arasında bölen ve Ekim 2025'teki ateşkesle belirlenen sınır olarak tanımlanıyor. O tarihten bu yana İsrail'in Gazze'de kontrolündeki bölgeyi %70'e çıkardığı belirtiliyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılacak. Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya 15 ülkeden üst düzey isimlerin yanı sıra Arap Ligi Genel Sekreteri de katılacak. Toplantıda son dönemde Kudüs'teki kutsal mekanlara dönük saldırılar başta olmak üzere İsrail hükümetinin sürdürdüğü uluslararası hukuka aykırı uygulamalar ve Gazze'deki ateşkes süreciyle insani durum gibi başlıklar ele alınacak. Kudüs konulu toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir konuşma yapacak. Fidan'ın İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamaları, yerleşimci terörü ve provokatif eylemlerden duyulan endişeyi dile getirmesi bekleniyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler saatler süren uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın dün saat 19.19'da ilçedeki bir otluk alanda başladı. Ancak bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Alevler kısa süre içinde geniş bir alana yayılıp ormana sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye 38 araç ve 131 personel sevk edildi. Hava kararına kadar çalışmalara 2 uçak, 2 helikopter destek verdi. Hava müdahalesi karanlık çökmesiyle birlikte durdu. Kara ekiplerinin alevlerle mücadelesi de saatlerce devam etti. Çanakkale Valiliği'nden gece yarısı yapılan açıklamada ise yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Bölgede tedbiren soğutma çalışması yapıldı. Yazın gelmesiyle evlerde kışlık konserve hazırlıkları da başladı. Ancak uygun koşullarda yapılmamış konserveler ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu örneklerden biri var sırada. Patlayan domates konservesi bir bebeğin vücudunun yanmasına neden oldu. NTV'den Tuana Çiftçi hem bebeğin annesiyle hem de gıda denetim uzmanıyla konuştu.
10: Konserve bomba gibi patladı, bebeğin vücudu yandı. Aylar boyunca tedavi gördü, ardından sağlığına kavuştu. Olay 19 Eylül 2023'te Mersin'de yaşandı. Çakır ailesi misafirliğe gittikleri evde korku dolu anlar yaşadı. O zaman 9 aylık olan kızları Eliz emeklediği sırada 2 saat önce hazırlanan domates konservesi patladı.
11: Yaklaşık bir 8-9 tane yapılan bir konserve mutfak masasının altına dizmişler. Bebeğim o sıralar emekliyor tabii. Evde bir de köpek var. Bebeğimin ağzında emzik varken emekliyor. Köpek emziği oyuncak sanıp alıp kaçıyor. Köpeğin peşinden gidiyor annem. Ne olduysa o anda bir anda 8-9 konserve bir anda patlıyor. Patlayınca direkt zaten kavanozlar kızımın yüzüne geliyor domates. Yüzüne geliyor, yüzü yandığı için ve zaten emeklediği için kayıyor. Elinin üstünden kayarak bu sefer göğsü de yanıyor. Eli, yüzü ve göğsü 3. derece ağır yanıklar. Kimi bölgeler 2. derece ağır yanıklar olarak oluşuyor. Tamam anneciğim.
10: Eliz bebek uzun süren bir tedavi süreci geçirdi. Sonunda da sağlığına kavuştu.
11: Yüzünde ya da vücudunda hiçbir leke iz yok. Çünkü biz özel bir suni deri tarzı bir şey getirdik. O takıldı. Deri soyma işlemi yapıldı. Yani bir yaklaşık 2 hafta kadar hastanede kaldık. Bunun tabii bir haftası yoğun bakımda geçti. Sonrasında ciğerlerinde nefesle alakalı problem olduğu tespit edildi.
10: Kışlık konserveler doğru hazırlanmadığında hem zehirlenmelere hem de bu tarz olaylara neden olabiliyor. Kullanılmış kapakların tercih edilmemesi gerekiyor.
12: Şu elimde gördüğünüz ürün gibi aslında üzerinde leke olmayan, bütünlüğünü korumuş, ezik, çürük veya küflü ürünlerin tercih edilmemesi lazım. Sürekli açılıp kapanan kapaklar dışarıdaki havayla teması kesmez. Dolayısıyla dışarıdan hava alan konserve şurada... Bir kötü örnek göstererek devam edebilirim. Küflenmesine sebebiyet verir.
0: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yüzme havuzuna giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Orhan Dozen serinlemek için Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir halı saha tesisindeki havuza girdi. Çevredekiler çocuğun bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark etti. Vatandaşlar tarafından baygın halde sudan çıkarılan çocuk Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 13 yaşındaki öğrencinin bu yıl LGS'ye girdiği, çok istediği Kızıltepe Fen Lisesi'ne yerleştiği öğrenildi. İstanbul Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Ercan Ekşi hayatını kaybetti. Olay 31 Temmuz'da Bakü Caddesi'nde yaşandı. İş insanı Ercan Ekşi'ye şantiyeden çıktığı sırada silahlı saldırı düzenlendi. Ekşi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için de 480 saatlik kamera görüntüsü izledi. 23 yaşındaki katil zanlısı tespit edildi ve gözaltına alındı. Onun ifadesiyle de 2 zanlı daha yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun son toplantısı yapıldı. Son toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu temsilcileri konuşma yaptı. Çocuk haklarından sorumlu kamu denetçisi Dr. Fatma Benli Yalçın'ın çocuklarda dip dalga geliyor tespiti ise dikkat çekti.
13: Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı...
9: Şu anda her şeyi bırakalım ve çocuk üzerine çalışmaya başlayalım. Çünkü çocukta dip dalga geliyor. Bu ifadeler çocuk haklarından sorumlu kamu denetçisi Dr. Fatma Benli Yalçın'a ait. Yalçın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Yalçın, yaşanan sorunla mücadelenin mevcut mevzuat hükümleriyle gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı. Bu kapsamda kadın ve çocuğa karşı şiddeti kesin olarak yasaklayan bir kanun düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi. Bunu yapmadığımız her gün Türkiye'de maalesef Amerika'daki benzer olaylar karşımıza gelecektir ifadesini kullandı. Yalçın, risk teşkil eden öğrencilerin rehberlik hizmeti almasının aileler tarafından engellendiğini de hatırlattı. Buna karşın okullarda öğretmen, sınıf öğretmeni ve bir yöneticiden oluşan bir komisyon oluşturulmasını teklif etti. Bu komisyonun önerisi doğrultusunda velinin rızası alınmadan öğrencinin rehberlik araştırma merkezlerine ya da uygun görülen sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
14: Değerli komisyon üyeleri, kıymetli hanım.
9: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'nun 2. Başkanı Muhammed Ecevit Carti de çocukların bulunduğu merkezlerdeki uzman kapasitesinin güçlendirilmesini ve sosyal gelişimi güçlendiren faaliyetlerin çeşitlendirilmesi önerisinde bulundu. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başkan Yardımcısı Doktor Cihan Kanlıgöz ise sosyal medya platformları tarafından suça teşvik, zorbalık, intihar ve şiddet içeren konularda çocuklar için özel koruma mekanizmaları geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
0: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi. Bir kişi öldü, 22 kişi de yaralandı. Kaza Kayseri-Niğde Karayolu İncesu ilçesinde meydana geldi. Yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir kişi öldü, 22 kişi de yaralandı. Yaralılar Kayseri'deki hastanelere sevk edildi. Yabancı bir hava yolunda görev yapan Malezyalı pilotun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Bavullarında da 25 kilogram uyuşturucu bulundu. Kuala Lumpur-Jakarta seferinde görev yapan 39 yaşındaki pilot Endonezya'daki havalimanında teste girdi. Uyuşturucu etkisinde uçuş gerçekleştirdiği anlaşıldı. X-ray kontrolünde bavulunda toplam 25 kilogram ağırlığında 70 bin hap ele geçirildi. Pilot bir kişinin talimatıyla uyuşturucu Jakarta'ya getirdiğini, karşılığında ise kendisine 12 bin dolar vaat edildiğini söyledi. Polis pilotun üçüncü kez kuryelik yaptığını açıkladı. Ağustos ayı ile birlikte yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıkları da arttı. Diyarbakır'da serinlemek isteyen çocuklar soluğu süs havuzunda aldı. Şanlıurfa'da yaz aylarının en sıcak günlerini yaşıyor. Uzmanlar kavurucu sıcakların sağlık için tehdit oluşturabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.
9: Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi. Sokakların boşaldığı kentte çocuklar süs havuzlarını doldurdu.
15: Diyarbakır'da sıcaklığı en iyi anlatan yerlerden biri Anzele Parkı. Çünkü hava sıcak olunca burası da bir hayli sıcak bir ortama dönüşüyor, çocuklar tarafından dönüştürülüyor. Neredeyse yaz aylarında her gün böyle. Yani Haziran itibariyle başlayıp Ağustos, Eylül'ün ortalarına kadar buradaki yoğunluk böyle devam ediyor.
9: Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları sağlık için risk oluşturacak seviyelere ulaştı. Uzmanlar aşırı sıcak havalara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı. Yaşlılar, çocuklar, gebeler, kronik hastalığı bulunanlar sıcaktan en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor. Ayrıca tarım ve sanayi sektöründe açık alanlarda çalışanlar da risk altında.
16: Güneş ışınlarının en yoğun olduğu öğlen saatleri 11 ila 16 arasında dışarı çıkmamalı. Çıkmaları gerekiyorsa da açık renkli, ince ve pamuklu kıyafetler tercih edilmeli.
9: Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçmesiyle birlikte Adıyaman sokakları da boşaldı. Bazı vatandaşlar ağaçların gölgesinde, bazıları da başını ıslatarak serinlemeye çalıştı.

0: Büyükçekmece, Çatalca, Eyüp Sultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'un bazı mahallelerine su verilemeyecek. Kesintiler bugün saat 23'te Perşembe günü saat 19 arasında uygulanacak. Ayrıca Ümraniye'de yenileme çalışmaları kapsamında da bazı mahallelerde kesinti olacak. Kesintiler saat 22 ile Perşembe günü saat 12 arasında uygulanacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'daki Traleis Antik Kenti'ndeki 2000 yıllık antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Ersoy, 37 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yaklaşık 300 kişilik antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Traleis Antik Kenti'ndeki antik havuzun 2000 yıllık olduğu belirlendi. Antik havuz, hamam jimnazyum kompleksinin Frigidarium bölümünde yer alıyor. LGS yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte birinci nakil dönemi başlayacak. Birinci nakil dönemi için tercih başvuruları 5-7 Ağustos günleri arasında alınacak. İkinci nakil tercih başvuruları da 10-12 Ağustos arasında. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen ekonomi istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Merkez Bankası'nın para politikaları, enflasyonla mücadele adımları ve ekonomiye dair genel durum değerlendirildi.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadeleye dair önemli mesajlar verdi. Enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana genele yayılan bir gerileme görüldüğünü belirtti. Karahan ayrıca kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılığın dezenflasyonu desteklediğini ifade etti. Merkez Bankası Başkanı Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen ekonomi istişare toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Karahan, enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir dedi. Politika faizine ilişkin atılacak adımların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentileri göz önünde bulundurarak dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlendiğini de vurguladı. Merkez Bankası Başkanı, para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır ifadesini de kullandı. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaşacağı mesajını verdi.
0: Türk savunma sanayinin en önemli şirketleri arasında yer alan Aselsan'ın ilk 6 aylık cirosu belli oldu. Şirket hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %25 artışla 88,5 milyar liraya ulaştı. Şirketin kamu aydınlatma platformuna yaptığı duyuruda 2026'nın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçları paylaşıldı. Buna göre yılın ilk 6 aylık döneminde alınan yeni işler %72 artışla 4,9 milyar dolar oldu. Bakiye siparişleri %45'lik artışla 23 milyar dolara ulaştı. Ölçek ve kapasite genişletmeye yönelik yatırımlar da %195 artışla 323 milyon dolara yükseldi. Arge harcamaları ise %41 artarak 804 milyon dolara yükseldi. 6 aylık süreçte şirketin ticari borçları %17 düşerken öz kaynak karlılığı %11,9'dan %15,5'e çıktı. Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'de Türk sahipli gemilere düzenlenen drone saldırısına tepki gösterdi. Açıklamada Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde yayılmasından endişe duyuyoruz denildi. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde durumun gıda güvenliği dahil çok boyutlu yansımaları olacaktır uyarısı yapıldı. Dışişleri açıklamasında tüm aktörlere tedbirlerin ivedilikle hayata

0: geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz ifadesi kullanıldı. Yaralı vatandaşların durumlarının da yakından takip edildiği söylendi. Rusya'dan ayrılan Yaşar ve Nadezhda isimli gemiler drone saldırısına uğramış, yaralanan gemi personelinden 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Rusya, Batı yaptırımlarına karşılık sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyabilen gemilerinde de artışa giriyor. Özel teknoloji gerektiren gemiler ya ikinci el satın alınıyor ya da sıfırdan üretiliyor. Ancak teknolojik olarak üretim aşaması Moskova'yı zora sokuyor.
1: Rusya, Avrupa Birliği'nin sıvılaştırılmış doğalgaz yaptırımlarını kırmak için gölge filosunu genişletiyor. Financial Times gazetesinin haberine göre son 6 ayda sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyabilen ikinci el en az 8 gemi satıldı. Bu gemiler kısa sürede Rus yükünü taşımak için kullanıldı. Ayrıca Rus tersanelerinde yapılan 2 yeni gemiyle birlikte Rusya'nın doğalgaz için gölge filosu 25 gemiye ulaştı. Gazetenin haberinde yakın zamanda alınan gemilerden 4'ü, Batı yaptırımlarına tabi tutulan sıvılaştırılmış doğalgaz üretim tesislerinden yük taşıdı. Kremlin'in Ukrayna savaşını finanse etmek için ana kaynaklardan biri fosil yakıtlardı. Ancak bu da Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına maruz kaldı. Yeni Enerji Geliştirme Merkezi'nden kıdemli araştırmacı Irina Mironova, İran ve Venezuela'dan da gölge filoya yönelik benzer hamleler geldiğini hatırlattı. Mironova, hiçbir ülkenin Rusya'nın bu anlamda ulaştığı seviyeye gelemediğini belirtti. Avrupa ülkeleri bu yılın ilk yarısında Sibirya'daki Yamal tesisinde üretilen sıvılaştırılmış doğalgazın neredeyse tamamını satın aldı. Rusya 2027'den itibaren hiçbir Avrupa ülkesine sıvılaştırılmış doğalgaz satamayacak. Sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyabilen gemiler, fosil yakıt taşıyan gölge filodaki gemilerle benzer taktikleri uyguluyor. Asya ve Arap Yarımadası'nda kurulan paravan şirketlere ait bayraklar taşınıyor. Bu tankerler sık sık sinyal bozma ve açık denizde gemiden gemiye yük aktarma yöntemlerine başvuruyor. Diğer yandan sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyabilen gemilerde bulunan sistem üretim için oldukça karmaşık. Gemilerin maliyeti yaklaşık 300 milyon dolar ve gazı -162 derecede sıvı halde tutuyor. Fransız şirketi GTT, gazı basınç altında tutabilen sistemin üretiminde neredeyse teker durumunda. Şirket 2023'te Avrupa Birliği yaptırımları sonrası Rus sözleşmelerini askıya aldığını açıkladı. Bu da Rusya'nın kendi gemilerini inşa etmesini güç hale getiriyor.
0: Rusya-Ukrayna savaşının en sıcak adreslerinden her sonda Rusya'ya ait bir drone bir kişiye hedef aldı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Bir minibüsün yanındaki sivili hedef alan drone saldırmak için takip etti. Kısa süreli kovalamacanın ardından drone adamın yakınına gelerek patladı. Saldırıya uğrayan kişi yaralanırken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski konuya ilişkin açıklama yaptı. Ruslar her gün her sonda sıradan insanlara karşı bu tür saldırılar düzenliyorlar dedi. Hedef alınan kişinin sokakta sebze sattığını öne süren Zelenski, dünyanın bu yaşananlara kayıtsız kalmaması gerektiğini vurguladı. Rusya savaşı sona erdirmeli diye seslendi.

0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'deki göçmen krizi gündemdeki yerini koruyor. Bir günde yaklaşık 60 bin kişinin akın ettiği kriz, göçün silah olarak kullanılmasının da açık örneği olarak değerlendiriliyor. Analistlere göre Septe ve Melilla üzerinde hak iddia eden Fas, iddiasını hayata geçirmek için Trump'ı yanına çekmek istiyor. Haberimize veda ediyoruz. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe, geçen hafta eşi görülmemiş düzensiz göçmen akınına uğradı. Bir günde yaklaşık 60 bin kişi yüzerek ya da dikenli tellere tırmanarak Fas'tan Septe'ye geçti. Septe'de yaşayan her 4 kişiye karşılık 3 düzensiz göçmen düşüyordu. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez krizden insan kaçakçılarını ve sosyal medyadaki yanlış bilgileri sorumlu tuttu. Ancak uzmanlar Septe'ye göçmen akını göçün silah olarak kullanılmasının açık örneği olarak yorumluyor. İngiliz Financial Times gazetesinde bu konuda Pedro Sánchez'i alt eden kral başlıklı bir yazı yayımlandı. Financial Times, Fas Kralı Muhammed'in İspanya sınırını Madrid üzerinde koz olarak kullandığını yazdı. Fas topraklarında iki İspanyol yerleşim yeri bulunuyor. Septe ve Melilla 16. yüzyıldan bu yana İspanya krallarının parçası. Ancak Fas, İspanya'nın deniz kıyısındaki bu yerleşimler üzerindeki egemenliğini tanımıyor. Savunmasız yerleşim yerlerinin varlığı, Faslı gençlerin ülkelerini terk etme isteğiyle birleşince göçü Fas kralı için güçlü bir pazarlık kozu haline getiriyor. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları, Avrupa'ya sığınmak isteyenler için Septe'den çok daha önemli bir giriş noktası. Madrid, düzensiz göçmen akınını sınırlandırmak için Rabat'ın desteğine ihtiyaç duyuyor. 2021'de Batı Sahra'nın Fas'tan bağımsızlığı için savaşan Polisario cephesi liderinin İspanya'da tedavi görmesi diplomatik krize yol açmıştı. İki ülke arasındaki ilişkiler 2021'deki diplomatik krizden itibaren Madrid açısından zorlaştı. Rabat'ın giderek daha cesur davrandığı, Madrid'in idare etmekte zorlandığı bir dönem başladı. Septe'ye göçmen akını bu dönemin doruk noktası olarak değerlendiriliyor. Sánchez, son 5 yılda sakin ve nazik davranarak Fas'ta ciddi bir kopuştan kaçınmaya çabaladı. Ancak analistlere göre Fas, Sánchez'in bu nezaketini zayıflık olarak algıladı. İspanya'nın Fas'a, Fas'ın İspanya'ya olduğundan daha çok ihtiyaç duyduğuna karar verdi. 2022'de İspanya'nın Batı Sahra politikasını değiştirmesiyle Rabat zafer elde etti. Madrid, Batı Sahra'ya daha fazla özellik karşılığında Fas'a bağlı kalmasına destek verdi. İlişkiler daha olumlu bir aşamaya girdi, ancak jeopolitik konularda anlaşmazlık sürüyor. Fas ekonomisi, İspanya'nın onda biri olsa da iki ülke yoğun ticaret ağıyla birbirine bağlı. Ancak iki ülke büyük jeopolitik konularda farklı görüşlere sahipler. Özellikle Fas Kralı Muhammed Trump'la yakın ilişkiler kurarken Amerikan Başkanı'nın Sánchez'le anlaşamadığı biliniyor. Fas, Trump'ın ilk döneminde İbrahim Anlaşmaları'nı imzalayarak İsrail'le ilişkilerini normalleştirdi. Karşılığında Amerika Birleşik Devletleri Batı Sahra'yı Fas'ın parçası olarak tanıdı. Fas, Septe ve Melilla üzerinde uzun süredir hak iddia ediyor. Alaska Üniversitesi'nden akademisyen Michael Walsh'a göre Rabat iddialarını hayata geçirmek için az rastlanan küçük bir fırsat penceresi yakaladı. Fas kralı, Trump'ın Sánchez'le arasının bozuk olmasını Beyaz Saray'ı yanına çekmek için fırsat olarak görüyor. Septe'ye göçmen akınının uyarı işareti olabileceğine dikkat çekiliyor.
2: NTV Radyo. Siyasi işler devam ediyor.
3: Devam ediyoruz siyasi işlere. Çerçeve yasa teklifini konuşuyoruz. Ahmet Kasman, sizinle başlayayım bu bölüme. Şimdi bu tür yasa tekliflerinde yasanın ismi de aslında o yasanın ruhunu anlatır. Şimdi baktığımızda işte çerçeve, terörsüz Türkiye süreci hep konuştuk. Ama yasa teklifinin adına baktığımızda belki de partinin de talebi burada göz önünde bulundu. Yani terör olmasın bu yasa teklifinin adında denmişti. Böyle bir talep vardı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi. Ne anlatıyor bu isim?
4: Bu isim senin söylediğini anlatıyor. Bir kere her şeyden evvel DEM Parti'nin hassasiyeti tırnak içerisinde göz önüne alınmış. Zaten onlar şunu iddia ediyorlar ya, bu bir terör dönemi falan değildi. PKK'da bir terör örgütü değil, PKK üyeleri de terörist değil. Abdullah Öcalan da bir terörist başı değil. Yani o yaklaşım bu. Ha, bu aşamada, gelinen bu aşamada bir iletişim yaklaşımı olarak da bu yöndeki onların isteklerinin dikkate alındığı açık. Çünkü işte Okan Müderrisoğlu da sıklıkla söylüyor. Genel olarak da yani kamuoyunun önündeki tartışmanın şekline baktığımız zaman gördüğümüz o. Biz hani geçmişe takılmayalım. Yani bunu böyle zaten geçmişi hatırlatarak kolay kolay aşamayız deniyor. İşte o geçmişe takılmamanın yollarından bir tanesi de zaten bu dünya tarihi boyunca böyle olmuştur. İşte günlerin anlamlarının değiştirilmesi, isimlerin değiştirilmesi, hep şeye takılınır ya, işte ya bir kelimeye niye takıldın? Ya o kelime bütün dünyayı zaten değiştiriyor. Yani kelimelerin öyle bir gücü var. Şimdi burada da bu kelimeler kullanılmak suretiyle algı ve kamuoyundaki yaklaşım ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Ya da sürecin zarar görmesine neden olacak olan o rahatsızlık ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Hatırlayalım, bu İmralı'daki mapushane kuşunun adı ne zaman İmralı oldu? Daha önce terörist başıydı. Değil mi? Ne zaman İmralı oldu? O bir kere süreçler başlatılınca, tamam mı? Çözüm süreci adı altında süreç başlatılınca buna sürekli terörist başı denilmesi uygun değil diye düşünüldü. Kamuoyunun, çünkü sürekli terörist başı diye adlandırılan bir adamın şu veya bu biçimde ortalığa mektup yazması, açıklama yapması falan gibi bir durumu içselleştirmesi, tutarlı bulması mümkün değil. Çünkü zaten bu tutarlı değil. O halde ne yapacaksın? Manayı dönüştüreceksin. Terörist başı sana olacak İmralı. Şimdi İmralı'dan başka bir şeye doğru evriliyor. Yani bu tartışmayı çünkü o kavramlar çerçevesinde yaparsan sürekli olarak o şimdi eski diye nitelenilen fakat Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en acı sayfalarını oluşturan bir döneme gideceksin. İnsanların içinin yanıklığı sızlayacak illa. Şimdi bunu daha kolay yönetilebilir bir hale sokmak için de isim değiştiriliyor. Ha, bu isim değiştirilmesinin dışında da bir takım istekler ve arzular olduğu DEM Parti tarafında gözüküyor. Mesela Tülay Hatimoğulları ne diyor? Diyor ki bu yasal çerçeveden beklenen şey barışın bir takım böyle geçmiş algıların ve siyasi, gündelik siyasi kaygıların eline bırakılmaması gerekir diyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani gündelik siyasi kaygılar buradan kamuoyunun ortaya çıkabilecek olan, Türkiye kamuoyunun ortaya çıkabilecek olan rahatsızlığının bir bedeli olabilir düşüncesiyle diyor, İleriye adım atmaktan kaçmayın diyor. Siyaset kurumuna, iktidar siyasetine sesleniyor. Sadece iktidar siyasetine değil, onun için önce siyaset kurumuna, arkasından iktidar siyasetine dedim. Çünkü bunun diyor, eğer gündelik siyasi değerlendirmelerle yaklaşarak formüle ederseniz, o zaman buradan çıkacak olan bedeli taşımak istemeyeceksiniz. Çünkü siyasetin doğası öyle. Getir gelene kadar burada, çünkü bir takım ciddi yönetilmesi gereken mevzular ortaya çıkacak. Bunu aşmanın iki yolu var. Bir tanesi meseleyi sadece iktidarın, sadece muhalefetin, sadece A partisinin, sadece B partisinin meselesi olmaktan çıkarıp siyaset kurumunun tamamının tartıştığı bir mevzu haline, mümkünse de tamamının ya da tamamına yakınının desteklediği bir mevzu haline getirmek. Bu bir. İki, tartışmada kullanılan kavramları dönüştürmek. İşte yasa ismi tam da bu işe yarıyor. O yüzden alabildiğine siyasal. Alabildiğine siyasal. Yani yasanın isminin böyle seçilmesi. Çünkü siyasette kullanılan hiçbir söz siyasal olmanın ötesinde bir mana kolay kolay kesbetmez. Dolayısıyla da buna böyle bakmak lazım. Fakat burada bir problem ortaya çıkıyor. Onu da bir önceki turda konuştunuz. Barış Dostlar söyledi bunu. O da şu. Şimdi madem iki tane yolu var, yani iki tane ezbere yolu var. Böyle bir sürü perde arkasında başkaca iş yapılır falan ama yani netice itibariyle bir tanesi konuşulan kavramları, dili, çerçeveyi değiştireceksin. İkincisi bunu ortaklaşa bir mesele haline getireceksin. İkincisi birincisinden daha önemli. Çünkü birinciyi ne yaparsan yap, ikincide ilerleyemezsen bu bir amaçlandığı gibi evet, bir dayanışmaya ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine, yani yasanın isminin çağrıştırdıklarına hizmet etmez. Dolayısıyla burada ne yapacaksın? Muhalefeti ortak edeceksin bu meselenin içerisine. Ha, şimdi orada maalesef Türk siyasetinin şöyle bir alışkanlığı vardır ve bu çok nettir. Aslında Türkiye'de sosyolojinin böyle bir alışkanlığı var. Dolayısıyla o toplumun yaptığı politikanın da, o politikanın kurumlarının da ve aktörlerinin de böyle bir arazı maalesef mevcut. Gayet pederşahiyiz biz. Bu yasa teklifinin daha önceden muhalefetle paylaşılmaması şu demektir. Biz bu yasa teklifini odadaki yetişkinler olarak hazırladık. Yani siz çoluk çocuk bu mevzunun hazırlanmasının, pişirilmesinin pek bir parçası da olamazsınız. Yani o yetkinliğe de sahip değilsiniz, o yeterliliğe de sahip değilsiniz. Öyle bir konumunuz da yok. Ama şimdi bir metin üretildi. Ya bunu bakın, mızıkçılık yaparsanız mızıkçılık yaptınız diyeceğiz. Katılırsanız katılmış olmanız bir marifet değil, zaten biz hazırlamış olacağız. Fakat bunu yaptığın zaman şöyle bir problem ortaya çıkıyor. O zaman sana ait bu. Bütün sonuçlarından da sorumlusun demek. Bu aşamaya gelinmesinin, engellenmesinin yöntemi ise gene o pederşahiliğe sığınmaktır. Bunu eğer siyaset ve toplumsal taban bağlamında paylaşamıyorsan o zaman devletle paylaşırsın.
3: Biraz önce şimdi hani dediniz ya işte kullanılan dil, seçilen kelimeler, Sayın Asimoğulları'nın işte itirazı. Yani şimdi bir sürece girilmiş, soru olarak soruyorum. O sürece Sayın Bahçeli'nin önerisi ve sonrasında işte devletin girişimiyle girilmiş, başlanmış. Sonrasında Öcalan'dan işte örgütün feshedilmesine yönelik bir çağrı gelmiş. Yani söylem, İmralı'nın söylemi birazcık o seçilen hedefle paralel şekilde gitmeye başlamış. Kandil'den gelen açıklamalar yine olumlu yönden geliyor. Şimdi yani DEM Parti eş genel başkanları da ya bu işin dilini de bakın bu taraf böyle kurarken devlet de ya da siyaset de benzer paralellikte kursun. Adını koyuyorsak yasanın böyle olsun. Sayın Atimoğulları'nın ya da Sayın Bakan'ın sıklıkla dile getirdiği barış dilini biz burada konuşturalım. Çağrısı da haklı bir çağrı değil mi?
4: Yani bu çağrının haklı olup olmamasının bence bir bu senin çizdiğin çerçevede bir önemi yok. Çünkü ön şart bu. Haklı veya değil bir yana bırak. Shakespeare'in çok güzel bir sözü var. Kralına söylettiği. Dünyada zaruretten daha büyük bir erdem yoktur. Bunu böyle yapmak zorundasın zaten. Bunun tekniği bu. Yani haklı haksız falan, yani haklı. Anladım. Yani şimdi haklılığa ilişkin bir şey söylememi istersen hakikaten gürültü koparmamız lazım. Çünkü yani şunu, kime göre haklı, neye göre
3: niyet
4: haklı?
3: Niyet önce dilden başlamaz mı?
4: Niyet önce yani bu bence şunun sorulmasını gerektiren bir durum bu sorudan ziyade. Toplumsal bütünleşme, barış gibi kavramları ön plana alan bir yaklaşımın önce toplumsal bütünlüğü ve barışı öncelleyebilecek, bunun önünü açabilecek bir zemin üzerinde kurgulanması, böyle bir davranış modeliyle bu ortaklaşalık anlayışını var edecek bir üslupla kurgulanması lazım.
0: Peki.
4: Yoksa sadece o dili konuşursanız o dediğim gibi siyasal bir eylem.
0: Anladım.
5: Öncelikle hocam,
4: toplumsal olmaktan, genel barışı hedeflemekten çıkıyor. Daha siyasetle alakalı bir hikaye haline geliyor. Anladım.
5: Öncelikle hocaya bir teşekkür borçluyuz. Hayırdır. Sürecin bundan sonrasını okumak ve anlamak bakımından bize önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek söylem, itiraz veya açık örtülü karşıtlıkların gerekçeleri ve tabanla ilişkin önemli bir fikir verdi aslında. Ben o anlamda hocaya teşekkür ediyorum. Şimdi bu sürecin meclis boyutunda kurulan
4: Zaten çok pardon Okan Müderris oldu, lafını kestim ama zaten bu söylediklerimin hiçbir tanesini hani o öyle der bu böyle yapar falan diye söylemedim. Bu çerçeve içerisinde anlaşılabilir bütün bu işler diye çizdim.
5: O tabii sizin kıymetli görüşünüz ama bundan mülhem epeyce bir aktörün ne söyleyebileceğine ilişkin sizinki kadar samimi olduğundan kuşkulanacağımız çok sayıda argümanda bu arada aslında açık örtülü ifade edilmiş oldu. Bir defa sürecin içinde mecliste kurulan komisyonun ismi neydi? Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Şimdi adı ne? Milli Dayanışma.
3: İsim de uyumlu.
5: Toplumsal bütünleşmenin güçlendirmesine dair. Hocam arşivlere bakar ama gayet iyi de biliyor. O zamanki adı çözüm süreci olan 2015'in yazında maalesef sabot edilen süreçte de terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair bir kanun vardı. Yani bugün yapılan düzenleme aslında yeni, çok farklı, çok sürpriz bir düzenleme değil. Bugünü farklı kılan, ki şu anda yeterince konuşamadığımız hususta bu, örgütün lağvedilmiş olması ve kesin olarak silahtan arındırılacak olması, yani terörün, şiddetin, kanın aradan çıktığı yeni bir döneme dil olarak, zihniyet olarak ve içerik olarak hazırlanabilme, uyum sağlayabilme. Bu son derece önemli ve zor bir husus. Şimdi değerli hocam, süreci sürekli İmralı ve DEM Parti ağzıyla veya perspektifiyle veya riskleriyle de anlatmayı denedi. En azından. Şimdi mesela bu bebek katili ve terörist başı. Doğru. Zamanın ruhu değiştikçe sıfatlar ya da söylemler değişebilir. Ama toplumun vicdanındaki karşılığı değişmez. Yani Öcalan eşittir terörist başı ya da bebek katili sıfatını sen ben istesek de değiştiremeyiz toplumun vicdanında. Bunu ancak bir ölçüde, ne kadar beceri bilmiyorum, süreçte ne kadar daha açık rol oynayacağını göreceğimiz aktörün kendisi değiştirebilir. Bu artık senin benim ikna olacağım veya onun bunun söylemesiyle sıfatı değiştireceğimiz bir sürecin adı değil. Evet, kamu söyleminde bu mümkündür ve yaygın olarak da kullanılır. Ama önemli olan kamu vicdandaki karşılığı. O karşılığı üretecek olan da bu faturayı üretmiş olanın ta kendisidir. Ha, ne kadar başarır, ne kadar samimidir bilemem. Ama bu onun işidir yani bir defa. O yüzden hocanın benim vereceğim sıfat tamlamasını şu ya da bu şekilde etkilemez. O bir kenara not edilmeli. Ama biliyorsunuz DEM Parti sözcüleri ne demişti? Bunlardan çok rahatsızlık duyuyor diye hatırlarsınız.
3: Doğru.
5: Onu da kayda geçirelim. Şimdi burada kritik olan husus hocamın yine sürekli siyaset vurgusu yapmış olması. Şimdi siyaset kurumu diyeceğiz. Daha genel bir perspektif oturtmak zorundayız. İki, bunu bir devlet projesi olarak görmekten de vazgeçmeyeceğiz. Yani bu devletin ve milletin ortak projesi olarak sahiplenilmesi veya bu bakış açıyla ele alınması. Sahiplenmek zorunda olmayan da vardır. Ama hoca vatanseverler bakımından yine de böyle bir yola girildiyse bunun kırılıp dökülmemesi gerektiğine ilişkin güzel bir tespitte bulmuştu programın ilk döneminde, ilk bölümünde. Dolayısıyla bu kanun teklifiyle ne murad ediliyor? Bu zihniyet ve dil değişimi nasıl olacak? Çünkü önümüzde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerekiyor. Hoca bunu söyledi, Barış Hoca çok daha güçlü vurguladı. Kamuoyunun doğru ve açık bilgilendirilmesi lazım. Tabii ki elbette meclisteki temsilcilerinin daha detaylı bilgilendirilmesi lazım. Niye? Çünkü bu sürecin içinde koordinasyon amaçlı Cumhurbaşkanlığında bir heyet, bu heyetin içinde Adalet İşleri Bakanlıkları, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı var da var yani. Ama asıl önemlisi toplumsal karşılık üretme kabiliyeti itibariyle mecliste oluşturulacak izleme kurulu ve buraya yapılacak bilgilendirmenin, yani hem bu örgüt mantığının tasfiyesi anlamında milli iradenin etki ve baskısının sonuna kadar hissedilmesi, hem de milletin temsilcilerinin bu süreçteki varlık ve ağırlığının bir komisyon raporu, bir de yasa teklifiyle sınırlandırılmaması. Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm taraflarıyla bu sürecin içinde olduğu müddetçe bu sürecin geleceğine ilişkin umutlanmak için her an her türlü iniş çıkışa rağmen bir güçlü nedenimiz var demektir. Ben bunu son derece önemsiyorum. Yani meclisi bir komisyon faaliyetine indirgemeyen, meclisi bir yasa teklifiyle sınırlamayan, bu sürecin yönetiminde belli aralıklarla, ki en az 6 ayda bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, milli iradenin tecelligahını merkezine oturtmak son derece önemli. Bunu asla unutmamak lazım. Dolayısıyla ikinci hususta dezenformasyonun önlenmesi. Birlikte program yaptığımız, şu anda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olan Sayın Burhanettin Duran'ın elbette tek başına ya da kurumuyla birlikte yapacağı mutlak olarak ona ait bir iş değil, ama onun orkestra şefliğinde bu sürecin yönetiminde gerek siyasi partilerin, yani parti sözcüleri anlamında, ama daha çok dilin yönetimi ve kamuoyu yönetimi bakımından zehirleyici dil, üslup, iddia, söylem ve benzerleriyle mücadele anlamında, ama kastettiğim husus dezenformasyon. Hı hı. Yani insanların eleştirel olması, karşıtlık beyan etmesi, kaygı beyan etmesinden bahsetmiyorum. Olmayanı varmış gibi toplumu manipüle edecek, infial uyandıracak tarzdaki faaliyetlerle mücadele anlamında, ki FETÖ'cüler bu konuda çok profesyoneldir biliyorsunuz. Daha önceki süreçte de böyle talihsizliklerle bağlantılı, evet, son derece çirkin rolleri de olmuştu. Ve son nokta elbette toplumsal desteğin, rızanın oluşturulması, arttırılması. Bir de şunu da unutmayalım. İmralı bakımından da ben süreci onun ağzından anlatmak ve onun bakış açısıyla değerlendirmek boyutunda değilim. Ama ne diyor? O zihni kodları nedir? Az önce Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli bir demokratikleşme.
6: En az onun kadar önemli. Evet, evet. Maalesef.
5: O, tabii onu söyleme o. Tamam, onu kafasını, zihniyetini ve alt ve üst metinlerini hep beraber okuruz. Ama bu bize şu avantajı sağlıyor. Ya artık sen, her kimsen, senin söyleminin açık ve örtülü her boyutunu anlayabilecek, yorumlayabilecek, buna göre de tavır geliştirebilecek bir bilinçte bir toplum var artık. Tamam? Çünkü artık o örgüt söyleminin ve dilin nereye evrilebileceğini ve ona karşı ne oluşturulabileceğini bilen, akademisyeniyle, sivil toplumuyla, evet, medyasıyla, meclisiyle bir bütünlük var.
6: MİT'te onun tabii, tabii, her dediğinin noktasını virgülünün uzmanı olmuş, çok yetkin, çok tecrübeli kadrolar var zaten yani.
5: Ama şunu söyleyeyim, artık onlar yeterli değil. Şu anda sizin bunu çözümleme biçiminiz, benim ele alış biçimim bundan sonrası için çok daha önemli olacak. O nedenle sizin az önceki bakış açınıza göre itirazınızın ya da eleştirinizin son derece kıymetli olduğunun altını çizmek için söylüyorum. Bitirmek üzereyim. Son olarak hani bu notlarımı aldığım için burada bir hususun daha altını çizeyim. Bu menzile erer mi? Hayata nasıl geçer? Bunları konuşalım. Nasıl ermez? Yolda nasıl kazalar olur? İnşallah bir sonraki programda konuşabiliriz. Şu anda daha yasa teklifinin içeriğini konuşmadan nerede lastik patlar, nerede viraj, belki de halk tabiriyle S viraj denilen sağa ve sola kıvrımlı birkaç viraja birlikte gireceğiz belki de, öyle değil mi? Hı hı. Yani sadece bir virajı dönmekten bahsetmiyoruz. Ama şunu biliyoruz artık, şunu çok net biliyoruz. Yani 2024 yılının Ekim ayında başlayan süreçte, peki, en önemli noktaya geldik. Bundan sonrasına bakacağız.

0: Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul ve Bursa'da Poyraz sert. İstanbul 32, Bursa 35 derece. İç Anadolu'da Ankara ve Eskişehir 33 derece. Rüzgarlar çoğu yerde orta hızda. Ege'de karayel sert esiyor. Gölgede İzmir 37 derece. Akdeniz'de sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize kesiminde bazı noktalara kısa süre yağmur yağacak. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda koşullar değişmiyor. Lodos sert. Gölgede Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
0: Hava durumu.

NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo.

0: Mutlu günler. Saat 5 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Süreç yasa teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa AK Parti ve MHP gruplarında imzalandı. Teklifin meclise sunulacağı 5 Ağustos tarihi yani bugünün de ayrı bir önemi var.
1: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasaya son şekli verildi. Teklif meclis başkanına sunulacak. 12 maddeden oluştuğu belirtilen kanun teklifi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi başlığını taşıyacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kurulan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te yapmıştı. Çerçeve yasa meclise tam bir yıl sonra komisyonun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'ta sunulacak. Teklif AK Parti ve MHP grubunda imzalandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teklifi imzaladığı an MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da teklife imza attı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran teklifin imzayı açılmasını terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
2: Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik terörün sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır.
1: Çerçeve yasa için yoğun bir görüşme trafiği de yaşanıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol grubuyla görüşüp teklif hakkında bilgi verdi.
3: Teklifin içeriğini paylaştınız sanırım.
4: İstişare ettik, bilgilendirdik.
5: Kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK-KCK örgütü ve uzantılarına dönük ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü, belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz.
1: AK Parti teklifi görüşmek için meclise kapalı grup toplantısı da düzenleyecek. DEM Parti ise çerçeve yasa gündemli olağanüstü MYK toplantısı yaptı.
6: Meclisin bu hafta çok önemli, çok tarihi bir gündemi var. Bu önemli gündemi başarıyla inşallah amacına ulaştırabilirsek yeni bir kapı, yeni bir aralık açılacak.
1: Çerçeve yasa af niteliği taşımayacak ve geçici olacak. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri ya da cezaevinden çıkacaklar 3 veya 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
0: 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi de uzatıldı. Türkiye'nin ilk astronotu generalliğe terfi ederken Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ise ilk kez iki kadın Tuğgeneral rütbesiyle görev alacak.
1: Hava Kuvvetleri Komutanı değişti, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresi uzatıldı. Ege Ordu Komutanı emekli edildi. Türkiye'nin ilk astronotu da Tuğgeneral oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da önemli kararlar alındı. Şura üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Anıtkabir özel defterini de imzaladı.
7: Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
1: Beştepe'de toplanan yaş 2 saat 20 dakika sürdü. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 3. kez bir yıl daha uzatıldı. Korgenerallikten Orgeneral rütbesine terfi ettirilen Erdoğan Gür'ün Muharip Hava Kuvveti Komutanı olması bekleniyor. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'la 15 Temmuz'da derbecilerle giriştiği çatışmada 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Davut Alan'ın da görev süreleri bir yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiraliye yükseltildi. Bu kararla halen 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibariyle 334 olacak. 24 generalin görev süreleri 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. Yaşlar Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da terfi aldı. 2024'te hava pilot albay olarak uzay komutanlığı emrine atanan Alper Gezer Avcı yaş kararıyla Tuğ General oldu. Hem kara hem de hava kuvvetlerinde ise ilk kez iki kadın albay generalliğe terfi ettirildi. Albay Armağan Özer ve Albay Özlem Karapınar, kara ve hava kuvvetlerinde generalliğe yükselen ilk kadın subaylar oldu. Aralarında Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Öztert'in de bulunduğu 63 general ve amiral, yaş adli ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Konya Spor'a destek vermek için stadyum üzerinde F-16 uçurduğu iddiasıyla görevden alınan tüm general Mete Kuş da emekli edilen isimler arasında.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlandı. Fezleke'de Özgür Özel'in yerel seçimlerde Muhittin Böceğin Antalya Belediye Başkan adaylığı ve CHP kurultayında kullanılmak üzere Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan farklı tutarlarda menfaat temin ettiği vurgulandı. Veli Ağbaba'nın ise hem Muhittin Böcek'ten maddi menfaat sağladığı hem de Çankaya Belediyesi'nde nüfuzunu kullanarak ihale şartnamesine aykırı şekilde ihalenin kendi istediği şirkete verilmesini sağladığı belirtildi. Bu çerçevede her iki ismin de zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediğinin altı çizildi. Fezleke Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilirse Cumhurbaşkanlığına, buradan da onay alınırsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek. Yeni parti lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısından mesajlar verdi. Özel, yeni parti Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların adresidir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun diyerek çağrıda bulundu.
8: Artık vakittir. Geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza yeni partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum: darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk kez partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Yeni Parti Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların partisidir. Türkiye'nin tüm demokratlarını davet ediyorum dedi. FETÖ desteği iddialarına sert tepki gösterdi.
8: Milletin 10 gün önce kurduğu partiyi 10 yıldır firari olan FETÖ'cüler kirletmeye çalışıyorlar. Yeni parti askeri darbelere de, darbe girişimlerine de, postmodern darbelere de, kendinden sonra gelecek iktidara darbe yapanlara da, 12 Eylülcülere de, 15 Temmuzculara da, 19 Martçılara da karşı dimdik ayaktadır.
1: Özel, yeni partide delegeliğin teknik bir görev olacağını, her üyenin il ilçe başkanlarını ve genel başkanı doğrudan seçeceğini, yöneticiler için 3 dönem sınırı olacağını da söyledi.
0: Yeni parti grup toplantısından 2 saat sonra ise mecliste aynı salonda bu kez CHP grup toplantısı vardı. Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yıl sonra grup kürsüsünden seslendi. Ahlaki zeminde siyaset vurgusunda bulundu. Bizim parayla, pulla, villayla, arsayla işimiz yok diye seslendi.
8: Hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıllarının ardından meclis grubu kürsüsünde konuştu. Biz siyaseti ahlaki zeminde yapıyoruz. Hesap vermekten çekinmiyoruz dedi.
8: Evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır, halk.
1: Kılıçdaroğlu düşünce, ifade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız diye konuştu.
8: CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman kalacak, ne Osman Kavala kalkacak.
1: Grup toplantısına CHP'nin 45 milletvekilinden 28'inin katıldığı öğrenildi.
0: Şantaj ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Tahir Sarıkaya tutuklandı.
9: Cem Küçük aralarında para alışverişi bulunduğunu söyledi. Tweet atılması ya da haber yapılması karşılığında para göndermedim dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Sarıkaya'nın hesaplarına kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Komutanlıktaki işlemlerin ardından Tahir Sarıkaya adliyede ifade verdi. Sarıkaya'ya neden kripto para hesabı kullandığı soruldu. Tahir Sarıkaya kripto hesabını faiz haram olduğu için kullandığını belirtti. Öte yandan Sarıkaya hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını, erkeklerle kadınları menfaat karşılığında tanıştırmadığını ve bu yolla kazanç sağlamadığını söyledi. Tahir Sarıkaya, Cem Küçük'ü 2015 yılından beri tanıdığını ve farklı dönemlerde birlikte program yaptıklarını ifade etti. Savcılık ifadesinde Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını belirtti. Sarıkaya'ya kripto hesabına 320 işlemde toplam 27 milyon 569 bin lira gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi. Hesaba para yatırıp daha sonra çektiğini savundu. Tahir Sarıkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan bir FETÖ'cü geçen hafta Afyonkarahisar'daki hücre evinde yakalanmıştı. Burkay Karatepe isimli eski yüzbaşının kaçış rotası ortaya çıktı. Terör örgütü mensubunun Marmaris'ten İzmir'e, oradan da Eskişehir'e geçtiği belirlendi. En son yakalandığı Afyonkarahisar'da ise kağıt toplayıcılığı yapan ve eski deprem konutlarında yakalanan teröristin evinden de 6 milyon lira değerinde döviz ve altın çıktı.
1: On yıldır aranıyordu. Kağıt toplayıcılığı yapıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tatilci gibi giyinerek izini kaybettiren FETÖ firaresi Burkay Karatepe'nin kaçış rotası ortaya çıktı. FETÖ'cü Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin içinde yer alıyordu. Eski yüzbaşının 10 yıllık kaçış sürecine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Burkay Karatepe ilk olarak darbe girişiminden 2 gün sonra Marmaris'teki bir işletmede alışveriş yaparken görüntülendi. Tatilci gibi giyinerek kamufle olan Karatepe 17 Temmuz'da Marmaris'ten ayrılarak İzmir'e gitti. Oradan da Eskişehir'e geçti. Burkay Karatepe'nin daha sonra Kütahya-Afyon istikametine gittiği tespit edildi. Polis ailesinin ikamet ettiği Afyonkarahisar ve Eskişehir'de çalışmalarını arttırdı. 6 aylık takip sürecinin sonunda şüpheler kağıt toplayıcılığı yapan zanlı üzerinde yoğunlaştı. Firari FETÖ'cü eski deprem konutları içindeki evinde yakalandı. Yanında sahte kimlik, 98 ata altın, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 33.700 dolar, 2.620 avro, 13.525 lira ve 1 gram uyuşturucu madde vardı.
0: Usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 90 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Zanlıların 2,5 milyar liralık usulsüzlüğe karıştığı da iddia ediliyor.
10: Özel harekat ekiplerinin desteğiyle baskınlar gerçekleştirildi. Aramalar yapıldı. Şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda mülk edilme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen bazı yabancı uyruklu kişiler hakkında inceleme başlatıldı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Masak ve tapu kayıtlarıyla bilirkişi raporlarına göre ortada çeşitli usulsüzlükler vardı. Mülk satışları gerçekleşiyor. Ancak Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişi sağlanmıyordu. Bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları da kullanılıyordu. 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadı. Bunun yerine sahte para hareketleri oluşturulduğu anlaşıldı. Bu tespitlerin ardından 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'la birlikte 16 ilde operasyon düzenlendi. Lüks bir villa ve yatta baskın yapılan noktalar arasındaydı. 687 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığının iptali için hukuki süreç başlatıldı. 1045 taşınmaz, Bodrum'daki bir otel, bir yat, 10 banka hesabı, 7 anonim şirkete el konuldu. İşletmelere kayyum atandı.
0: Gülistan 9 soruşturmasındaki son gelişme, genç kız kaybolmadan tam 41 gün önce hakkında polis bilişim ağından sorgulama yapıldığının ortaya çıkması oldu. Tunceli polis evinden yapılan araştırmalar kimler tarafından yapılmış izleyelim.
1: Kaybolmadan 41 gün önce sorgulamalar başladı. Polis bilişim ağı üzerinden toplam 40 sayfalık sorgulama gerçekleştirildi. Gülistan 9 soruşturmasında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Polnet sorgulamaları Gülistan 9'un kaybolduğu 5 Ocak 2020'den 41 gün önce başladı. İddiaya göre ilk araştırma şu an tutuklu bulunan polis memuru Mustafa Kılıç tarafından 25 Kasım 2019'da yapıldı. Toplamda 40 sayfalık bir sorgulama gerçekleştirildi. Sorgulayanlar listesinde eski polis Gökhan Ertok da var. Ertok, Vadi Tuncay Soner'in Gülistan'ın sim kartını karartmak için Ankara'ya teslim ettiği eski polis memuru. Bilgi almak ve sızdırmak amaçlı sorgulamaların Tunceli polis evinden yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 27 Temmuz'da örtbas suçlamasıyla yakalanan 8 polisten 4'ü tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da vardı. Aslan, tutuklandığında Nevşehir İl Emniyet Müdürü Yardımcısıydı. Zanlıların 25 Kasım 2019, 4 Ocak ve 5 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku'yu Polnet üzerinden birçok kez sorgulattığı belirlendi. 108 kişilik örtbas listesinden henüz 19 kişiye işlem yapıldı. Soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner de oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı. Olayın kilit isimlerinden valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıları rafa kaldırdığını duyurmuştu. Taraflardan özellikle Hürmüz Boğazı'na yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. İran tarafından da benzer açıklamalar var.
11: Görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söylemek yeterli olacaktır. Ancak henüz kesin bir sonuca varılmadı. Bunun çok yakında gerçekleşmesini umuyoruz.
9: ABD ile İran bir kez daha diplomasi diyecek mi? Taraflardan görüşmelerde kilit konumda olan Hürmüz Boğazı'nın işleyişine dair peş peşe açıklamalar var. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı konusunda İran'la varılacak muhtemel bir anlaşmada ilerleme olduğunu ifade etti. Ancak henüz sürecin nihayete erdirilemediğini söyledi. Umarım en yakın zamanda olur dedi. İran'la iki konuda anlaşmaya çalıştıklarını belirten Rubio, bunlardan birinin İran'ın nükleerden arındırılması, diğerinin ise Hürmüz'den daha fazla geminin geçişini sağlanması olduğunu duyurdu. Diplomasi çabaları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani ile telefonla görüştü. Görüşmede başta ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik çabalar olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. İran'dan da diplomasi adına umut verici açıklamalar var. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'nda gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla Umman'la yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirten Bekai, görüşmelerin nihai sonuçlarının daha sonra açıklanacağını ifade etti. Bu sırada arabulucu ülkelerden Pakistan'da hükümet kaynakları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırlandığını iddia etti. ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerin bu belgeyi nihai haline kavuşturmak için son aşamada olduğunu savundu. Kaynaklara göre belgede İran'ın nükleer programından bahsedilmezken İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması, buna karşılık ABD'nin de ablukayı kaldırması öngörülüyor. Diplomasi çabalarına rağmen bölgede gerilim zaman zaman yükseliyor. Kızıldeniz'de patlayıcı yüklü tekneyle bir yük gemisi hedef alındı. Saldırıda geminin battığı, 14 kişiden oluşan mürettebatın ise kurtarıldığı açıklandı. Yük gemisinin Hindistan'a ait olduğu ifade edildi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı kınadı.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian hakkındaki istifa haberlerini yalanladı. İstifa etmeyeceğim, mücadele edeceğim dedi. İran basını Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın halka hitabından bir bölüm yayınladı. Pezeşkian istifa etse bunu alenen açıklayacağını belirtti. İran Cumhurbaşkanı silahlı kuvvetler ve dini lider Müçteba Hamaney ile anlaşmazlık yaşadığına ilişkin iddiaları da yalanladı. Tahran yönetimindeki ılımlı isimlerin rejimin kararlarını etkilemeye çalıştığı iddia ediliyordu. Dini lider Müçteba Hamaney'in bu isimlere uyardığı öne sürüldü. Hamaney'in Pezeşkian'ı tekrar istifa etmesi halinde bunu kabul edeceğine ilişkin uyardığı da iddialar arasında. Gazze'de naaşları yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılan 112 Filistinli için cenaze töreni vardı. Törenden dramatik görüntüler kameralara yansıdı. İsrail iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin vermediği için enkazlarda kalanlara güçlükle ulaşılabiliyor.
1: Gazze'de son yolculuğa ancak 3 yıl sonra uğurlanabildiler. Enkaz altından çıkarılan 112 Filistinli için Gazze'de toplu cenaze töreni düzenlendi. 112 Filistinli İsrail ordusunun Gazze şeridinde Kasım 2023'te düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti. İsrail ordusunun 24 Kasım 2023'te başlayan ateşkesten bir gün önce Gazze kentinin güneyindeki Sabra mahallesine düzenlediği saldırıda Hasaniye ve Ebu Şeria ailelerine ait evlerin bulunduğu yerleşim bölgesi hedef alındı. Saldırıda ölen ve enkaz altında kalanların naaşlarına ancak 3 yıl sonra ulaşılabildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü 1 Ağustos'ta ekiplerin yaklaşık 2 hafta süren 136 saatlik zorlu arama çalışmaları sonucunda 40'ı çocuk, 38'i kadın ve 7'si engelli 112 Filistinli'nin naaşının çıkarıldığını açıkladı. Enkazda kaybolan 157 kişinin naaşına ise hala ulaşılamadı. 112 kişinin naaşı Filistin bayraklarına sarılarak Sabra mahallesinde omuzlarda taşındı. Filistinliler yıllardır ulaşmayı bekledikleri aile fertlerinin tabutlarının üstüne gül yaprakları bıraktı. Yakınlarını kaybeden çocuklar tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Toplu cenaze töreni yaklaşık 3 yıl önce mahallede yaşanan katliamı yeniden gözler önüne serdi. Gazze'de yeterli iş makinesi bulunamadığı için enkazda kalan yüzlerce kişinin naaşlarına yıllardır ulaşılamıyor. İsrail, iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin vermiyor. İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze'de temel ilaç stoklarının da tükendiği belirtiliyor. Tıbbi cihazların hizmet dışı kalma riski bulunduğu uyarısı da yapılıyor.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'deki göçmen krizi gündemdeki yerini koruyor. Bir günde yaklaşık 60 bin kişinin akın ettiği kriz, göçün silah olarak kullanılmasının açık örneği olarak da değerlendiriliyor. Analistlere göre Septe ve Medea üzerindeki hak iddia eden Fas, iddiasını hayata geçirmek için Amerikan Başkanı Trump'ı da yanına çekmek istiyor.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe, geçen hafta eşi görülmemiş düzensiz göçmen akınına uğradı. Bir günde yaklaşık 60 bin kişi yüzerek ya da dikenli tellere tırmanarak Fas'tan Septe'ye geçti. Septe'de yaşayan her 4 kişiye karşılık 3 düzensiz göçmen düşüyordu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez krizden insan kaçakçılarını ve sosyal medyadaki yanlış bilgileri sorumlu tuttu. Ancak uzmanlar Septe'ye göçmen akını göçün silah olarak kullanılmasının açık örneği olarak yorumluyor. İngiliz Financial Times gazetesinde bu konuda Pedro Sanchez'i alt eden kral başlıklı bir yazı yayımlandı.

0: daim anlaşmalarını imzalayarak İsrail'le ilişkilerini normalleştirdi. Karşılığında Amerika Birleşik Devletleri Batı Sahra'yı Fas'ın parçası olarak tanıdı. Fas, Sebte ve Meniya üzerinde uzun süredir hak iddia ediyor. Alaska Üniversitesi'nden akademisyen Michael Walsh'a göre Rabat iddialarını hayata geçirmek için az rastlanan küçük bir fırsat penceresi yakaladı. Fas kralı, Trump'ın Sanchez'le arasının bozuk olmasını Beyaz Saray'ı yanına çekmek için fırsat olarak görüyor. Sebte'ye göçmen akınının uyarı işareti olabileceğine dikkat çekiliyor.
1: Yazın gelmesiyle evlerde kışlık konserve hazırlıkları da başladı. Ancak uygun koşullarda yapılmamış konserveler ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu örneklerden birini getireceğiz ekrana şimdi. Patlayan domates konservesi bir bebeğin vücudunun yanmasına neden oldu. NTV'den Tuana Çiftçi hem bebeğin annesiyle hem de gıda denetim uzmanıyla konuştu.
2: Konserve bomba gibi patladı. Bebeğin vücudu yandı. Aylar boyunca tedavi gördü, ardından sağlığına kavuştu. Olay 19 Eylül 2023'te Mersin'de yaşandı. Çakır ailesi misafirliğe gittikleri evde korku dolu anlar yaşadı. O zaman 9 aylık olan kızları Eliz emeklediği sırada 2 saat önce hazırlanan domates konservesi patladı.
3: Yaklaşık bir 8-9 tane yapılan bir konserve mutfak masasının altına dizmişler. Bebeğim o sıralar emekliyor tabii. Evde bir de köpek var. Bebeğimin ağzında emzik varken emekliyor. Köpek emziği oyuncak sanıp alıp kaçıyor. Köpeğin peşinden gidiyor annem. Ne olduysa o anda bir anda 8-9 konserve bir anda patlıyor. Patlayınca direkt zaten kavanozlar kızımın yüzüne geliyor domates. Yüzüne geliyor, yüzü yandığı için ve zaten emeklediği için kayıyor. Elinin üstünden kayarak bu sefer göğsü de yanıyor. Eli, yüzü ve göğsü 3. derece ağır yanıklar. Kimi bölgeler 2. derece ağır yanıklar olarak oluşuyor.
4: Tamam anneciğim.
2: Eliz bebek uzun süren bir tedavi süreci geçirdi. Sonunda da sağlığına kavuştu.
3: Yüzünde ya da vücudunda hiçbir leke iz yok. Çünkü biz özel bir suni deri tarzı bir şey getirdik. O takıldı. Deri soyma işlemi yapıldı. Yani bir yaklaşık 2 hafta kadar hastanede kaldık. Bunun tabii bir haftası yoğun bakımda geçti. Sonrasında ciğerlerinde nefesle alakalı problem olduğu tespit edildi.
2: Kışlık konserveler doğru hazırlanmadığında hem zehirlenmelere hem de bu tarz olaylara neden olabiliyor. Kullanılmış kapakların tercih edilmemesi gerekiyor.
5: Şu elimde gördüğünüz ürün gibi aslında üzerinde leke olmayan, bütünlüğünü korumuş, ezik, çürük veya küflü ürünlerin tercih edilmemesi lazım. Sürekli açılıp kapanan kapaklar dışarıdaki havayla teması kesmez. Dolayısıyla dışarıdan hava alan konserve, şurada bir kötü örnek göstererek devam edebilirim, küflenmesine sebebiyet verir.
1: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Bağdı Sabah konutlarında 42 kişi hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda binanın yapısal ve imar yönünden eksikleri olduğu belirtildi. Davanın son duruşmasında 22 yıl hapis istemiyle yargılanan müteahhit ise tahliye edildi.
0: Henüz bir yıl önce inşa edilmişti. Depremde yerle bir olan sitede 42 kişi hayatını kaybetti. 22,5 yıl hapsi istenen müteahhit tahliye edildi.
6: Buraya taşınalı 8 ay oldu. Burayı da alırken 10 şiddetinde depreme bile dayanıklı dediler. Bizim kullandığımız malzemeleri hiç kimse kullanmıyor dediler.
0: 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'taki Bağdı Sabah sitesinin 3 blokundan ikisi tamamen çöktü, biri ağır hasar aldı. Tapularını sadece bir yıl önce alan site sakinlerinden 42 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Müteahhit Şahin Avşaroğlu tutuklandı. Avşaroğlu'nun sitenin aynı zamanda statik proje sorumlusu ve şantiye şefi olduğu öğrenildi. Bileşli taksirde birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıl hapis sistemine dava açıldı.
6: İki tane oğlum ikizdi. Bir tanesi 7 yaşındaydı. Hepsinin hayalleri vardı.
0: Bilirkişi raporunda binanın yıkımında yapısal ve imar yönündeki hataların belirleyici olduğu vurgulandı. 8 katlı olması gereken yapıya ilave kat eklendiği, bunun da taşıyıcı sisteme zarar verdiği

0: ibir itildi. Şahin Avşaroğlu mahkemede suçlamaları kabul etmedi. İnşaat aşamasında tüm kurallara uydukları için denetim firması ve belediyeden uyarı almadıklarını anlattı. Mahkeme Şahin Avşaroğlu'nun tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut deli durumunu gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Depremde ölenlerin yakınları mahkeme kararına itiraz etti.
1: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler saatler süren uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın dün saat 19.19'da ilçedeki bir otluk alanda başladı. Ancak bölgede şiddetli rüzgarda etkiliydi. Alevler kısa süre içinde geniş bir alana yayılıp ormana sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye 38 araç ve 131 personel sevk edildi. Hava kararana kadar da çalışmalara 2 uçak ve 2 helikopter de destek verdi. Hava müdahalesi karanlık çökmesiyle birlikte durdu. Kara ekiplerinin alevlerle mücadelesi saatlerce devam etti. Çanakkale Valiliğinden gece yarısı bir açıklama geldi. Yangının kontrol altına alındığı duyuruldu. Bölgede tedbiren soğutma çalışması yapıldı. Orman yangını tehdidi yurt genelinde de devam ediyor. Yangını başlatacak etkenlerin önüne geçilmesi, başladıktan sonra da olay yerine hızlı müdahale hayati önem taşıyor. Ormanların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle İstanbul'da yangın riski taşıyan iller arasında. Peki mega kent kritik durumlar için hazır mı? Nasıl tedbirler alınıyor? NTV'den Beyza Nur Özer, İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile konuştu.
2: Yükselen sıcaklıklar, düşük nem oranı, sert esen rüzgarlar. Hepsi orman yangını tehlikesini artıran etkenler arasında. İstanbul'da 28 arazöz ekibi ve 49 ilk müdahale aracı olası ihbarları için hazır bekliyor.
3: Rüzgar, sıcaklık, nem durumuna göre bir risk haritası oluşturuluyor. Bu her sabah güncelleniyor ve biz bunu an be an her kulemizde ve yangın koordinasyon merkezlerimizde görebiliyoruz. Buna göre de tedbir alıyoruz.
2: Peki hangi ilçelerde yangın riski daha yüksek?
3: Şile, Beykoz, Çekmeköy, Çatalca, Arnavutköy ve Silivri geniş orman ve tarım alanlarıyla ön plana çıkıyor. Sarıyer, Eyüp Sultan, Sultan Gazi, Aydos çevresi ve adalar ise yerleşim yerlerinin ormanlara yakınlığı ve yoğun ziyaretçi baskısı ile sınırlı tahliye imkanlarıyla hassas.
4: Sarıyer'deki yangın gözetleme kulesinin yerden yüksekliği 38 metre ve burada 360 derecelik bir teras var. Dolayısıyla İstanbul'un pek çok noktasına hakim bir kule burası. Bir duman tüttüğünde ihbar gidiyor ekiplere ve ekipler hazırlıklara başlıyor. İstanbul'da 15'i sabit, 9'u mobil olmak üzere toplamda 24 yangın gözetleme kulesi bulunuyor.
3: En ufak bir kıvılcımın çok büyük yangınlara sebep olabileceğini bilerek hiçbir şekil ve surette ateşle oynamasınlar.
2: Orman yangınlarının %90 ila %96'sı insan kaynaklı. Ormanlara giriş yasağı 15 Ekim'e kadar sürecek.
1: İşçi ve Bağkur emeklileri en düşük aylığın yükseltilmesinden doğan farklarını cuma günü alacak. En düşük emekli aylığı yasal düzenlemeyle 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmıştı. Temmuz ayından itibaren geçerli olan rakam için 3 bin 552 liralık fark ödemesi de cuma günü yapılacak. Ödemeler PTT şubelerinden ya da aylıkların alındığı bankalar üzerinden gerçekleşecek. Düzenlemeyle yaklaşık 5 milyon emeklinin aylığında artış yapıldı. Piyasada ödemelerin büyük çoğunluğu çekler üzerinden dönüyor. Ancak orada da karşılıksız çıkan çek sıkıntısı var. Karşılıksız çeklerin sayısı da tutarı da geçen yıla göre artışta.
0: Yeresiye defterleri son satırına kadar doldu. Borçlar çekler üzerinden tahsil edilmeye çalışılıyor. Ancak orada da sorun var. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre yılın ilk yarısında 162 milyar lira değerinde 156 bin çek karşılıksız çıktı.
5: İnsanlara telefon açıyorsunuz, diyorsunuz ki yani çekin karşılıksız çıktı, param yok, ödeyemiyorum diyor. Zor durumdayız. Yani şu anda millet malı zarına satmaya başladı.
0: Piyasalarda nakit sıkıntısı var. Borç tahsili zor. Geçen yılın ilk yarısına göre karşılıksız çek tutarı %54 arttı.
6: 10 çekten minimum 3 tanesi, 4 tanesi ödenmiyor. Yani biz de buna göre yatırım yapıyoruz, mal alıyoruz sağdan soldan. üretim yapıyoruz. Tekrar ödemeye kalkıyoruz. Bu sefer ödeyemiyoruz. 92 yılından beri imalat yapıyoruz kendi markamızda. Bu sene itibariyle artık imalatımızı bıraktık.
0: 2026'nın ilk 6 ayında karşılıksız çek tutarının en yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.
7: 26 milyona giden bir icra dosyası var. Ekonomideki daralma ve esnafın sıcak paraya ulaşamaması, yani kredi musluklarının bir parça kapatılmış olması ne yazık ki karşılıksız çek miktarlarının artmasına ve bunun da tabii adliyelerde özellikle icra takiplerine ve çek şikayeti dosyalarının artmasına neden oluyor.
0: 2025'te 135 bin karşılıksız çek davası görüldü.
1: Bungalov ve bağ evlerine yeni düzenleme geldi. Tarım arazilerine yapılabilecek bağ evi ve benzeri tarımsal amaçlı yapılar için aranan asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi.
0: 2 hektar büyüklüğündeki arazilerin üzerine tarımsal amaçlı yapı yapılabilecek. Yıkımı gündeme gelen bungalov tarzı yapılar için önemli bir yönetmelik değişikliğine gidildi. Tarım arazilerinin korunması ve kullanılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Daha önce yalnızca en az 5 hektar büyüklüğündeki özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde izin verilen yapılar yeni düzenlemeyle 2 hektar büyüklüğündeki arazilerde de yapılabilecek. Önceki düzenlemede alanın en az 5 hektar olması ve yapının taban alanının 30 metrekareyi geçmemesi şartı vardı. Yeni yönetmelikte yalnızca arazi büyüklüğüne ilişkin kriter değiştirildi. Yapının şartlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Düzenleme 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 4 Nisan'dan önce bakanlık birimlerinde yapılan başvurular önceki yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak.
1: Sosyal medyanın etkileri hayatın hemen hemen her alanında olduğu gibi kamera ve ekipman pazarında da görülüyor. Hatta belirgin değişiklikler var. İçerik üreticiliğinin yeni bir meslek grubu olarak karşımıza çıkmasıyla ve fotoğraf çekme alışkanlığının da artmasıyla çekim ekipmanlarına ilgi büyüdü, satışlar da zirve yaptı.
0: Eskiden anıları ölümsüzleştirmek için kullanılırdı. Şimdi ise başka bir özelliği daha var. Özellikle içerik üreticilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte kamera ve çekim ekipmanlarına olan talep hızla arttı.
8: Bayağı bir talep var. Özellikle bu influencerların talep ettiği bir yükseliş var. Genellikle böyle aksiyon kameraları, vlog kameralar müşteri artışı her yıl üstüne koya koya gidiyor.
9: Sosyal medya influencerlığı son 2-3 yılda çok inanılmaz seviyede arttı. Bizim çektiğimiz gelin damatlarımız bile şu an bize soruyorlar. Acaba hangi ekipmanı alsak, sizin ekipmanlar ne kadar?
0: Bir e-ticaret platformunun verilerine göre fotoğraf ve kamera kategorisi geçen yıla göre %75 büyüdü. En dikkat çekici artış %1600'de aksiyon kamera ve aksesuarlarında görüldü. Vlog kamerası %300, halka ışık talebi ise %113 arttı.
10: Kamerası, videosu, drone'u daha farklı kameralarda kullanılıyor.
0: Yalnızca içerik üreticileri değil, sosyal medyanın etkisiyle çek paylaş kültürü pek çok kişiye fotoğraf çekme alışkanlığı kazandırdı.
11: Profesyonel tarafta düşüş var ama amatör tarafta biraz daha yükseliş var. Masalara takılan tripodlar var. Bir tarafa fotoğraf makinesi kullanırken diğer tarafta ışık kullanarak videolarını çekebiliyorlar.
12: Eskiden bir makine almak istiyordun. Belli başlı ve belli bütçeye sahip olman gereken niş bir alanda aslında. Ama şimdi teknik açıdan fazlasıyla yeterli kameralar. İnsanların kullanımı için de kolaylaştığı için herkes kamerasını alıp sahaya çıkıyor.
0: Bu hareketlerin ilerleyen zamanlarda da devam etmesi bekleniyor.
1: LGS yerleştirme sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte birinci nakil dönemi de başlayacak. Birinci nakil dönemi için tercih başvuruları 5-7 Ağustos günleri arasında alınacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular da 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak. Doğada kaybolması yüzyıllar süren plastik ürünler hayatımızın her yerinde. Ancak Türkiye plastik kullanımında dünya ortalamasının da üzerinde. İstanbul'da Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği toplantıda çarpıcı veriler paylaşıldı.
2: Kullanımı gittikçe yayılıyor. Her yıl tonlarcası doğaya karışıyor. Türkiye'de kişi başına düşen plastik atık üretimi yılda 48 kiloya ulaştı. Bu miktar dünya ortalamasının %44 üzerinde. Veriler Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan plastik atık raporundan. Rapor İstanbul Üsküdar'da kamuoyuyla paylaşıldı.
13: 2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 356 milyon tona yükseldi. Buna rağmen üretilen plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor. Bu çok vahim bir durum ve raporumuzun ortaya koyduğu veriler de bu gerçeği ortaya koyuyor.
2: Kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, bu çalışmayı Türkiye'nin 81 iline ve 193 ülkeye yaymayı hedeflediklerini söyledi.
13: Biz gelecek nesillere plastik değil, sürdürülebilirlik çağını bırakmak istiyoruz. Bir plastik şişeyi yalnızca birkaç dakika kullanıyoruz ama doğa onu yüzyıllar boyunca taşımak zorunda kalıyor. Biz plastiği attığımızı düşünüyoruz. Oysa plastik bizi hiç terk etmiyor.
2: Raporda tek kullanımlık plastik ürünlerin kademeli olarak azaltılması, yeniden kullanılabilir ürün tasarımlarının yaygınlaştırılması gibi öneriler yer alıyor.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şırnak'ı ziyaret etti. Şırnak İl Halk Kütüphanesi'nin açılışına katılan Ersoy, üreten kütüphaneler vizyonuyla kütüphaneleri birer üretim ve fırsat merkezine dönüştürdüklerini vurguladı.
14: Tüm Şırnak'ımıza, tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun.
15: Şırnak İl Halk Kütüphanesi hizmete girdi. Açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.
16: 8390 metrekare kapalı alana sahip olan Şırnak İl Halk Kütüphanesi, 1475 kişilik kullanıcı ve yaklaşık 62 bin kitap raf kapasitesiyle ilimizin en önemli kültür ve bilgi merkezlerinden biri olacaktır.
15: Açılışta konuşan Bakan Ersoy, üreten kütüphaneler vizyonuna dikkat çekti. Kütüphanelerin birer üretim ve fırsat merkezine dönüştürüldüğünü söyledi.
16: Üreten kütüphaneler vizyonumuz ile kütüphaneleri ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve hatta iktisadi kalkınmasına katkıda bulunacak birer üretim ve fırsat merkezine dönüştürmenin adımlarını atıyoruz.
15: Törenin ardından kütüphaneyi gezen Bakan Ersoy öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarla sohbet edip hediyeler verdi.
1: Trabzonspor'un Muhammed Salah bekleyişi sona erdi. Dünya ünlü yıldız futbolcunun saat 12'de İstanbul'da olması bekleniyor. İstanbul'da imza atacak olan Muhammed Salah özel uçakla Trabzon'a gidecek. Kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig şampiyonluğu ve bir de UEFA Süper Kupası başta olmak üzere toplam 11 kupası bulunan yıldız oyuncu İngiltere Ligi'nde 4 kez altın ayakkabı kazandı. 34 yaşındaki oyuncuya Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sarı lacivertli takım 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'dan Sturm Graz'ı saat 21'de konuk edecek.
17: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
18: Hep birlikte camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek üzere Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz.
17: Gornik Zabrze'yi eleyen Sarı Lacivertliler 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşılaşacak. Sakatlığı nedeniyle önceki turda forma giyemeyen Vedat Muriç ve UEFA listesine eklenen N'Golo Kante kadroya döndü. Maç öncesindeki son antrenmanda Samandıra'ya giden taraftarlar takıma destek verdi. Çalışmayı Başkan Aziz Yıldırım da takip etti.
19: Hadi iyi günler, kolay gelsin.
17: Teknik direktör İsmail Kartal zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.
18: Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Takımımız bir bütün olarak bütün oyuncularımızla birlikte, bütün kadroyla birlikte bunu en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum.
17: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Şkriniar, Ake, Osterwolde, Guendouzi, Fred, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Önceki turda İskoç temsilcisi Hearts'ı 4-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle eleyen Sturm Graz'sa evindeki rövanşa umutlu dönmenin peşinde. Çobani Stadyumunda saat 21'de başlayacak maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
1: Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin ilk maçı da Sparta Prag lehine 2-1 sona erdi. Federasyon yeni sezonda Süper Lig'de futbolun daha akıcı oynanması için kural değişiklikleri yaptı. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Ayrıca kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa da rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Merkez Hakem Kurulu'nun yaz seminerinde tanıtılan yeni kuralları da Elit Hakem Direktörlüğü görevine getirilen Anthony Taylor anlattı.
17: Türk Hakemliği yeni sezona yeni kurallarla hazırlanıyor. Yaz semineri açılış töreninde konuşan Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu, futbol severlerin Dünya Kupası'yla tanıdığı kuralların oyunun akıcılığını arttıracağını söyledi.
20: Dünya Kupası'nda uygulamaya başlanan yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı oyunun akıcılığını arttırmak, adaleti güçlendirmek ve hakem kararlarının doğruluk oranını yükseltmektir.
17: Federasyon Başkan Vekili Fuat Göktaş, çipli top sisteminin kullanılacağını açıkladı.
21: Sensör ve yapay zeka destekli bu sistem sayesinde insan gözünün kaçırabileceği tartışmalı pozisyonlar çok daha hızlı ve yüksek doğruluk oranıyla tespit edilebilecektir.
17: MHK'da elit hakem direktörlüğü görevine getirilen İngiliz Anthony Taylor hakemlerden tutarlılık istedi.
22: I believe that elite refereeing.
23: Elit hakemlik her şeyden önce sıkı çalışma ve tutarlılıkla alakalıdır. Dolayısıyla hepimizin buna dönük bir ortamda hazırlanması çok önemli.
17: 7 gün sürecek seminerin açılış gününde hakemlere ilk eğitimini veren Taylor, Dünya Kupası'ndaki yeni uygulamaları anlattı. Yapılan sunumdaki kural değişiklikleri şu şekilde. Değişiklik işaretinden sonra futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmezse diğer futbolcu 1 dakika bekleyip oyuna girecek. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Taç atışı geciktirilirse atış rakip takıma geçecek. Açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak hakemlere destek verdi.
24: Bir hakem abiniz olarak da hakem şansı diliyorum, başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. 2026-27 sezonunda güzel maçlar, başarılı sonuçlar. Türk futbolu için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.
17: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos Cuma günü başlayacak.
1: ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma yakın mı? Washington yönetimi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ateşkesin devamı konusunda kısa süre içinde uzlaşma sağlanabileceğini söylüyor. Peki taraflar gerçekten de anlaşmaya mı yaklaşıyor? Yoksa diplomasi masasındaki temel görüş ayrılıkları devam ediyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Muhammed Berdibek NTV yayınında işte bu gündemi değerlendirdi. Bu yorumlarla da noktayı koyuyoruz.
25: Normalde her halükarda ABD ve İran ilişkileri söz konusu olduğunda bir anlaşmadan her halükarda bahsedebiliriz ve genelde savaşın en kızıştığı anlarda bile bu müzakere masasının hep bir şekilde yani bir şekilde çalıştığını en azından kademeli bir şekilde gördük. Fakat ABD'nin İran'ı baskılayacak ben çok ciddi bir avantajın olduğunu düşünmüyorum. Hele hele anlaşma maddelerine baktığımızda İran'ın özellikle sahada direnişinin bir şekilde masaya da yansıttığını ve masada da istediği şartları bir şekilde ABD'ye dayattığını görüyoruz. Nedir bu şartlar? Mesela benim en çok bu anlaşma çerçevesinde benim en çok dikkatimi çeken madde $300 milyar yeniden yapılandırma maddesiydi. Teknik anlamda bu savaş tazminatı. Normalde kimse kimseye $300 milyar vermez. Körfez ülkelerine ödetsin ve ödetmesin veya günün sonunda hiç de ödemesin fark etmez. Siz bir anlaşmaya böyle bir maddeye atarsanız bu İran'ın savaşta teknik anlamdaki üstünlüğünü en azından savaşta İran'ı yenemediğinizin açıkça kabulü gibi. Şimdi ben operasyonel anlamda ABD'nin savaş boyunca baktığımda 30 bine yakın bir vuruş şeyi var. hani sortilerle birlikte hepsinde. Evet, hava sistemi delik teşik oldu. Üst düzey liderlerinin önemli bir kısmı öldürüldü. Fakat stratejik anlamda baktığımda ABD'nin neredeyse hiçbir hedefine varmadığını görüyoruz. Mesela ABD'nin hatırlarsanız 28 Şubat'ta Trump'ın doğrudan açıklamaları vardı. Biz İran'ın nükleer etkinliğini yok edeceğiz, edemedi. İran'ın balistik füze kapasitesini yok edeceğiz, edemedi. İran'ın vekil güçlerle olan ilişkilerini yok edeceğiz, yani onu kısıtlayacağız, yapamadı. İran'da rejim değişikliğini gerçekleştireceğiz, gerçekleştiremedi. Bunları şeye de baktığımızda, ön mutabakat zaptına da baktığımızda aslında bir şekilde bunu görüyoruz. Ve bu stratejik hedefler gerçekleşmediği gibi yanına İran'a Hürmüz kartını veriyorsunuz. Hürmüz'ü İran bu kadar etkili bir şekilde kullanıyor ki gördüğünüz üzere mesele Hürmüz'de tıkanmış durumda. Ben savaşın ilk günlerinde şey iddiasında bulunmuştum. Hani 28 Şubat'ta artık Hürmüz Boğazı İran'ın milli boğazıdır şeklinde. Ben bu durumdan herhangi bir geri adım atacaklarını düşünmüyorum. İran Hürmüz'den nakit akışını da sağlayacak bir mekanizma kuracağını düşünüyorum. Çünkü bunu İranlıların gözlemlerinden, İran medyasından anladığım kadarıyla İran liderleri bunu bir savaş ganimeti olarak görüyorlar. Düşünsenize, İran diyelim ki oradan bir nakit akışı sağlayacak. İsterse bunu doğrudan kontrol noktası olarak, isterse bunu servis ücreti olarak da tanımlasın. Bir şekilde bir paylaşım olacaksa Umman'la paylaşmak zorunda ve Umman neredeyse hiçbir şey yapmadan bu ticari anlaşmaya ortak olacak. Bu normalde Umman'ın bu bağlamda çok da kaybedeceği bir şey yok. Ancak kaybedecek ülkelerin sayısı çok fazla. Mesela Suudi Arabistan bu süreçten çok etkilenecek. Katar çok etkilenecek. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, her birinin ayrı ayrı bir etkilenme oranı var. Dolayısıyla bu anlaşmayı bu anlamda zorlayabilecek unsurlar biraz da burada. Ben ABD'nin ablukasının İran üzerinde çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Bu senin şey iddiasında değilim. Hani İran bu savaşı kazandı, ABD ve İsrail'i yendi açık şeyinde değilim. Sadece ABD ve İsrail'in stratejik hedeflerinin vardığı sonuç üzerinden analiz yaptığımda şu anda İran'ın elinin güçlü olduğunu görüyorum ve İran yıkılmadığı sürece belli ki Hürmüz'deki avantajını korumak isteyecektir. Ki ön mütabakat zaptında zaten şöyle bir madde var. Geçici de olsa 60 günlük geçiş sürecindeki denetim yine İran İslam Cumhuriyeti'nin kontrolündedir diye bir ibare var. Dolayısıyla siz bunu verdiğinizde istediğiniz an oradan ayrı bir rota sunamazsınız. İran bunu güvenlik bahanesiyle, mayın bahanesiyle, işte bakım bahanesiyle bir şekilde kendi rotasına çeker. Ve orası çok, bak haritada da gördüğümüz üzere çok dar bir alan. Zaten 31 kilometrelik bir alan. Bütün geçiş aşağı yukarı 10 kilometrelik bir alan. Ve bu 10 kilometrelik alanın da %90'ı bir şekilde İran karasularının içinde. Yani İran'ın burada çok ciddi bir etkinliği var. ABD bir şekilde İran'ın şartlarını sanki kabul etmek zorunda gibi. Ben sonsuz bir savaş döngüsüne girdiğimizi zaten düşünüyorum. Yani sadece Kasım seçimlerinden önce açıkçası böyle bir saldırıyı beklemiyordum. Ama Kasım seçimlerinden sonra ABD ve İsrail'in buldukları her fırsatta İran'ı bir şekilde böyle bombalama faaliyetlerini yapacağını zaten düşünüyorum. Çünkü burada yenişme yok. Eğer bir yenişme olmadığı sürece belli ki bu savaş devam edecek. Yani ne ABD İsrail istediğini elde edebiliyor ne de İran tam rahatlıyor. Bunun bir çerçeve anlaşması var. Mesela 2015'te bir çerçeve anlaşması imzalandı. Mesele çok basitti. İran nükleer bomba yapmayacağına dair bir teminat veriyordu. Nükleer enerji hakkını elinde tutuyordu ve bunu Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimine açıyordu. Karşılığında ABD ambargoları kaldırıyordu ve İran'ın dondurulmuş mallarını serbest bırakıyordu. Böyle bir anlaşma dışındaki herhangi bir anlaşmanın teknik anlamda uygulanma ihtimali yok. Şöyle düşünün, mesela Lübnan şu anda anlaşmaya dahil değil mi ateşkes maddesinde? İsrail Lübnan'daki emellerinden vazgeçecek mi? Asla vazgeçmeyecek. Yani İran Hizbullah üzerindeki kontrolünü kaybetmek isteyecek mi? Asla kaybetmeyecek. Dolayısıyla önümüzdeki süreç, ben savaşa daha yakın olduğunu düşünüyorum. Fakat Trump'ın seçmen kaygısı, Hürmüz'ün kapalı olmasının doğrudan Amerikan orta sınıfı alt sınıfına etkisi, bunun da doğrudan Trump seçmenine yansıması, yani Amerikan seçmeninin oy davranışları üzerindeki etkisini baz alarak Trump'ın bir şekilde buradan bir anlaşma çıkarma arzusunun olduğunu görüyoruz. Umarım bir anlaşma çıkar, biz de bu sonsuz döngünün bir şekilde kırılacağını görürüz.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
4: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Sıcaklık 32 derece. Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35 derece. Antalya'da 32 derece olan sıcaklık %70 bağın nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert. Edirne 36, Çanakkale 34 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Nevşehir 35, Eskişehir 33 derece. Rüzgarlar çoğu yerde orta hızda. Ege'de karayel sert esiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla 36 derece. Bodrum'da rüzgar orta hızda, sıcaklık 36 derece. Akdeniz'de %70'leri bulan bağın nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize kesiminde bazı noktalara kısa süre yağmur yağacak. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda koşullar değişmiyor. Lodos sert. Gölgede Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır 42 derece.
3: Hava durumu.
5: Müzik arası.

0: Mutlu sabahlar. 6 bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi. Beştepe'deki kabule ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş toplantısının ardından Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatlarını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü. Görüşmeye Adalet Bakanı Akın Gürlek de, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Kabul sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanımızın ailelerimize gösterdiği yakın ilgi ve hassasiyet, devletimizin bu büyük acının sahiplerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağının en güçlü ifadesidir dedi. Evlatlarını kaybeden ailelerin acılarını paylaştıklarını da belirten Gürlek, benzer acıların bir daha yaşanmaması ve çocuklarımızın her türlü şiddetten korunması için çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdüreceğiz ifadesine yer verdi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu son toplantısını da yaptı. Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'yla Kişisel Verileri Koruma Kurumu temsilcileri söz aldı. Çocuk haklarından sorumlu kamu denetçisi Dr. Fatma Benli Yalçın'ın çocuklarda dip dalga geliyor tespiti dikkat çekti.
1: Çocuklarımızın güvenli,
2: şu anda her şeyi bırakalım ve çocuk üzerine çalışmaya başlayalım. Çünkü çocukta dip dalga geliyor. Bu ifadeler çocuk haklarından sorumlu kamu denetçisi Dr. Fatma Benli Yalçın'a ait. Yalçın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Yalçın, yaşanan sorunla mücadelenin mevcut mevzuat hükümleriyle gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı. Bu kapsamda kadın ve çocuğa karşı şiddeti kesin olarak yasaklayan bir kanun düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi. Bunu yapmadığımız her gün Türkiye'de maalesef Amerika'daki benzer olaylar karşımıza gelecektir ifadesini kullandı. Yalçın, risk teşkil eden öğrencilerin rehberlik hizmeti almasının aileler tarafından engellendiğini de hatırlattı. Buna karşın okullarda öğretmen, sınıf öğretmeni ve bir yöneticiden oluşan bir komisyon oluşturulmasını teklif etti. Bu komisyonun önerisi doğrultusunda velinin rızası alınmadan öğrencinin rehberlik araştırma merkezlerine ya da uygun görülen sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
3: Değerli komisyon üyeleri, kıymetli
2: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'nun 2. Başkanı Muhammed Ecevit Carti de çocukların bulunduğu merkezlerdeki uzman kapasitesinin güçlendirilmesini ve sosyal gelişimi güçlendiren faaliyetlerin çeşitlendirilmesi önerisinde bulundu. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başkan Yardımcısı Dr. Cihan Kanlıgöz ise sosyal medya platformları tarafından suça teşvik, zorbalık, intihar ve şiddet içeren konularda çocuklar için özel koruma mekanizmaları geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
0: AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören kanun teklifi önceki gün meclis başkanlığına sunuldu. Teklifin ayrıntılarını Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık anlattı.
4: İki bölüm halinde bu yasalar meclise geleceği söylendi. Görüştüğümüz komisyondaki üyelerle de önümüzdeki yasama döneminde geri kalan maddelerin geleceği söylenmektedir.
5: Şehit yakınlarının ve gazilerin mali ve sosyal haklarını iyileştirecek kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifte şehitlerin anne ve babalarına bağlanan aylık tutarı artırılacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlunlara yapılan ek ödemenin miktarı da yükselecek. Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık teklifi değerlendirdi.
4: 15 Temmuz gazilerimizi terörle mücadelede yaralanıp da mağlul sayılmayan arkadaşlarımıza hiçbir ücret verilmezken bu bir yeni düzenleme. Kendilerine 28.076 lira gibi bir aylık bağlanacaktır. Bakıma muhtaç gazilerimizin evde bakım ücretleri 2,5 asgari ücrete yani 70.187 lira gibi bir rakama çıkarılacaktır.
5: Mustafa Işık, şehit ve gaziler için sosyal güvenlik mevzuatında bir tanım yapılması gerektiğini de belirtti.
4: Tabii burada en büyük sorunlardan birisi şehit yakınlarının ve gazilerin sosyal güvenlik mevzuatında şehit ve gazinin tanımı yoktur. Buradaki sorun aşıldığı zaman şehit ve şehit ailelerimiz, gazilerimiz daha iyi hayat şartlarına erişecektir.
0: İçişleri Bakanlığı'nda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık etti. Sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı, hedeflerinin suç örgütlerini yapılanma aşamasında tespit etmek, insan ve finans kaynaklarını kesmek, suç gelirlerini hukuk çerçevesinde devletin denetimine almak olduğunu belirtti. Bakan Çiftçi, hiçbir suç yapılanmasına da alan bırakmayacağız mesajını verdi. İçişleri Bakanlığı, sahte gayrimenkul raporlarıyla usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini açıkladı. 6.000'den fazla kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiği duyuruldu. 16 ilde yapılan operasyonda ise 72 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 16 ilde yapılan operasyonda 72 kişinin yakalanmasının ardından bilgilendirme yapıldığını ifade etti. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyenlerle ilgili bir şebekenin usulsüz işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Toplamda 6.134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi. Ayrıca 11 Şubat'tan bu yana yapılan incelemelerde 1358 kişinin de Türk vatandaşlığı iptal edildi. 7 kişinin ise milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca bildirilmesi nedeniyle vatandaşlığı geri alındı. Dünyadan gelişmelerle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıları planlarını rafa kaldırdığını duyurmuştu. Taraflardan krizin düğüm noktası olan Hürmüz Boğazı'na yönelikse açıklamalar var. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi ve İran tarafından da benzer açıklamalar geldi.
6: Görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söylemek yeterli olacaktır. Ancak henüz kesin bir sonuca varılmadı. Bunun çok yakında gerçekleşmesini umuyoruz.
2: ABD ile İran bir kez daha diplomasi diyecek mi? Taraflardan görüşmelerde kilit konumda olan Hürmüz Boğazı'nın işleyişine dair peş peşe açıklamalar var. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı konusunda İran'la varılacak muhtemel bir anlaşmada ilerleme olduğunu ifade etti. Ancak henüz sürecin nihayete erdirilemediğini söyledi. Umarım en yakın zamanda olur dedi. İran'la iki konuda anlaşmaya çalıştıklarını belirten Rubio, bunlardan birinin İran'ın nükleerden arındırılması, diğerinin ise Hürmüz'den daha fazla geminin geçişini sağlanması olduğunu duyurdu. Diplomasi çabaları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani ile telefonla görüştü. Görüşmede başta ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik çabalar olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. İran'dan da diplomasi adına umut verici açıklamalar var. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'nda gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla Umman'la yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirten Bekai, görüşmelerin nihai sonuçlarının daha sonra açıklanacağını ifade etti. Bu sırada arabulucu ülkelerden Pakistan'da hükümet kaynakları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırlandığını iddia etti. ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerin bu belgeyi nihai haline kavuşturmak için son aşamada olduğunu savundu. Kaynaklara göre belgede İran'ın nükleer programından bahsedilmezken İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması buna karşılık ABD'nin de ablukayı kaldırması öngörülüyor. Diplomasi çabalarına rağmen bölgede gerilim zaman zaman yükseliyor. Kızıldeniz'de patlayıcı yüklü tekneyle bir yük gemisi hedef alındı. Saldırıda geminin battığı, 14 kişiden oluşan mürettebatın ise kurtarıldığı açıklandı. Yük gemisinin Hindistan'a ait olduğu ifade edildi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı kınadı.
0: Gazze'de Hamas'ın silahsızlandırılması ile ilgili tartışmalar sürüyor. Gazze Barış Kurulu, Hamas silahlarını bırakmadan İsrail'in Gazze'den çekilmeyeceğini duyurdu. Kurul başkanının İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından söylemini değiştirdiği belirtiliyor.
5: Hamas'ın silahsızlanması ile ilgili planda yeni bir söylem değişikliği var. Gazze Barış Kurulu Direktörü Nikolay Miladenov, daha önce Hamas'ın silahsızlanması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesinin eş zamanlı ilerlemesi gerektiğini söylemişti. Ancak Miladenov, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından söylemini değiştirdi. Miladenov, İsrail'in Gazze'den ancak Hamas silahlarını bıraktıktan sonra çekilebileceğini söyledi. Barış Kurulu'ndan yapılan açıklamada, yanlış haberlerin aksine İsrail ordusunun sarı hattın ötesine çekilmesinin, ancak Hamas'ın arabuluculara taahhüt ettiği üzere silahsızlanma süreci tamamlandığında gerçekleşeceğini belirtiyoruz denildi. Bunun hafif silahlar, ağır silahlar ve tünellerin tamamını kapsadığı vurgulandı. Gazze şeridindeki silahların tamamen tasfiye edilmesi ve sivil yönetime geçilmesinin tartışmasız bir hedef olduğunun altı çizildi. Hamas ise İsrail Gazze'den çekinmeden silah bırakmayı kabul etmiyor. Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu Direktörü Miladanova, İsrail'de Hamas tehdidi sürdüğü için saldırılarını durdurmayacaklarını ve sarı hattın gerisine çekinmeyeceklerini söylediği belirtiliyor. İsrail basınına göre İsrail, Hamas'ın silahsızlanmasını izlemekle görevli uluslararası komiteye Türkiye ve Katar'dan temsilcilerin dahil edilmesi planına da karşı çıktı. İsrail'in Hamas'tan toplanacak silahların yok edilmesi yerine depolanmasına itiraz ettiği de belirtiliyor. Plan, Hamas'ın tüm silahlarını Gazze'nin yönetiminden sorumlu olacak Filistin Teknokrat Komitesi'ne devretmesini öngörüyordu. Silahsızlanma sürecinin başlamasından 2 hafta sonra Teknokrat Komitesi'nin Gazze'ye girerek göreve başlaması planlanıyor. Silahsızlanma sürecinin 8 ayda 1 yıl arasında tamamlanması hedefleniyor. Gazze Barış Kurulu, kurulacak Gazze yönetimini denetlemek üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından Ocak'ta kuruldu. Sarı Hat, Gazze'yi İsrail ve Hamas kontrolündeki alanlar arasında bölen ve Ekim 2025'teki ateşkesle belirlenen sınır olarak tanımlanıyor. O tarihten bu yana İsrail'in Gazze'de kontrolündeki bölgeyi %70'e çıkardığı belirtiliyor.
0: Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya İstanbul Şişli'de düzenlenen yumruklu saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamazken iddianamede saldırgan için 5 yıl, olaya müdahale eden şoföre ise 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
7: Uzlaşma sağlanamadı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya saldıran şüpheliye 5 yıl istendi. İddianamede saldırganın tehdit ve basit yaralama suçlarından cezalandırılması istendi. Saldırgan Galatasaray'da fotoğrafçı olarak görev yapan bir kadına ilgi duyduğunu, genç kadının Lucas Torreira ile fotoğraf paylaşmasının ardından futbolcuya karşı nefret beslemeye başladığını söyledi. İddianamede şüphelinin saldırıdan önce sosyal medya üzerinden Torreira'yı tehdit ettiği ve daha sonra fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi. Olay sırasında engellemek amacıyla saldırgana yumruk attığını ifade eden Lucas Torreira'nın şoförü hakkında da basit yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame mahkemenin incelemesine sunuldu. Lucas Torreira 12 Mayıs günü akşam saatlerinde Beyoğlu'ndaki bir AVM'de yumruklu saldırıya uğramış, Uruguaylı futbolcuyu darbeden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosya uzlaşma bürosuna gönderilse de taraflar uzlaşma teklifini reddetmişti.
0: Beyoğlu'nda 4 taksi, 3 otomobil ve 1 servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Beyoğlu Dolmabahçe Gazhane Caddesi üzerinde seyir halindeki minibüsün şoförü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından önünde ilerleyen taksiye çarptı. Çarpmanın da şiddetiyle taksinin de önündeki araca çarpmasıyla toplamda 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayda 5 yaralı var. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere götürdü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. İstanbul Esenyurt'ta bir iş yeri sahibi kaybolan köpeğinin izine barınakta rastladı. Teslim almaya gittiğinde ise öldüğünü öğrendi. Köpeğin sahibiyle görevliler arasında tartışma çıktı.
8: Çekin bak, çekin bak. Esenyurt hayvan barına. Köpeğimi aldılar, öldürdüler.
9: Soyundu bize saldıracak.
2: Esenyurt'ta teslim almaya gittiği köpeğinin öldüğünü öğrendi. Ortalık bir anda karıştı.
10: 10 yılı aşkın süredir Alış isimli köpek dükkanımızda hem barınması hem yemeğini sağlamaktayız. 26 Temmuz sabahı saat 8.30'da dükkandan çıkıyor. Gelir diye düşündük. Gelmemesi üzerine arayışlarımız başladı.
11: Arama çalışmalarını devam ettiren iş yeri sahibi bir süre sonra köpeğinin barınakta olduğunu öğrendi. Hemen oraya gitti. köpeği teslim almak için evrak bile düzenlendi. Ancak bir gün sonra köpeğinin öldüğü haberini aldı.
2: Haber alan köpeğin sahibi sinir krizi geçirdi. Aile köpeklerinin ölüsünü istedi ancak iddiaya göre istedikleri karşılık bulamadı.
12: 10 sene baktığımız bir canın ölüsünü istedik. Neden öldüğünü sormak istedik. Gülerek, tahrik edercesine bir muamele gördük.
10: Barınakta memur olan görevli ayağıma çelme taktı ve telefonum kırıldı. Ve bir şekilde annem, kız kardeşim ve ben oradan dışarı atıldık.
2: Barınaktan uzaklaşan adam darp raporu alarak şikayetçi oldu.
0: Ağustos ayı ile birlikte yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıkları da arttı. Diyarbakır'da serinlemek isteyen çocuklar soluğu süs havuzunda aldı. Şanlıurfa'da yaz aylarının yine en sıcak günlerini yaşıyor. Uzmanlar kavurucu sıcakların sağlık için tehdit oluşturabileceği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
2: Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi. Sokakların boşaldığı kentte çocuklar süs havuzlarını doldurdu.
13: Diyarbakır'da sıcaklığı en iyi anlatan yerlerden biri Anzelep Parkı. Çünkü hava sıcak olunca burası da bir hayli sıcak bir ortama dönüşüyor, çocuklar tarafından dönüştürülüyor. Neredeyse yaz aylarında her gün böyle, yani Haziran itibariyle başlayıp Ağustos, Eylül'ün ortalarına kadar buradaki yoğunluk böyle devam ediyor.
2: Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları sağlık için risk oluşturacak seviyelere ulaştı. Uzmanlar aşırı sıcak havalara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı. Yaşlılar, çocuklar, gebeler, kronik hastalığı bulunanlar sıcaktan en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor. Ayrıca tarım ve sanayi sektöründe açık alanlarda çalışanlar da risk altında.
14: Güneş ışınlarının en yoğun olduğu öğlen saatleri 11 ila 16 arasında dışarı çıkmamalı. Çıkmaları gerekiyorsa da açık renkli, ince ve pamuklu kıyafetler tercih edilmeli.
2: Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçmesiyle birlikte Adıyaman sokakları da boşaldı. Bazı vatandaşlar ağaçların gölgesinde, bazıları da başını ıslatarak serinlemeye çalıştı. Kilisilerin kavurucu sıcaklarda serinlemek için tercihi soğuk şerbet oldu. Kentin yöresel lezzetlerinden biri olan soğuk meyan şerbeti satışlara arttı.
15: Yazları devamlı kalabalık oluyor. Günlük 300-400 bardak satıyorum.
2: Ağrı'nın Patnos ilçesinde de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Besiciler yaz sıcaklarından daha az etkilenmeleri için koyunların postlarını kesmeye başladı.
0: İstanbul'un 8 ilçesinde dün geceden itibaren su kesintisine gidildi. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Osman Gazi Terfi Merkezi'nde onarım çalışması yapılacak. Ana ithali hattı geçici olarak servis dışı bırakılacak. Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüp Sultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'un bazı mahallelerine su verilemeyecek. Kesintiler dün saat 23'ten yarın saat 19'a kadar uygulanacak. Ayrıca Ümraniye'de yenileme çalışmaları kapsamında da bazı mahallelerde kesinti olacak. Kesintiler dün saat 22 ile yarın saat 12 arasında uygulanacak. Sırada yurttan derlediğimiz haber turu var. Bartın'da uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı. Takip sırasında kaldırıma çıkan motosikletli burada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Kazaya neden olan zanlıya 5 ayrı suçtan toplam 289 bin lira idari para cezası kesildi. Kayseri'de bir yolcu otobüsü devrildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada 22 kişi de yaralandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yüzme havuzuna giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 13 yaşındaki öğrencinin bu yıl LGS'ye girdiği, çok istediği Kızıltepe Fen Lisesi'ne yerleştiği öğrenildi. Malatya'dan bir iş kazası haberi geldi. Organize sanayi bölgesindeki bir işletmede çalışan 46 yaşındaki Amanullah Serferbay pres makinesine sıkıştı. Müdahaleler işçiyi kurtarmaya yetmedi. Olayın ardından işletmenin faaliyeti durduruldu. Soruşturma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'daki Traleis Antik Kenti'ndeki 2000 yıllık antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen ekonomi istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Merkez Bankası'nın para politikaları, enflasyonla mücadele adımları ve ekonomiye dair genel durum değerlendirildi.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadeleye dair önemli mesajlar verdi. Enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana genele yayılan bir gerileme görüldüğünü belirtti. Karahan ayrıca kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılığın dezenflasyonu desteklediğini ifade etti. Merkez Bankası Başkanı Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen ekonomi istişare toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Karahan, enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir dedi. Politika faizine ilişkin atılacak adımların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentileri göz önünde bulundurarak dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlendiğini de vurguladı. Merkez Bankası Başkanı, para politikası kararları, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır ifadesini de kullandı. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaşacağı mesajını verdi.
0: Artan enerji maliyeti fiyatlara yansıyor. Enflasyon Temmuz ayında Haziran'a kıyasla yükseldi. Bu durum faiz beklentilerini de etkiliyor.
2: Faizde ilk adımın Eylül ayında atılması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz'da enflasyon aylık %1,78 oldu. Rakamın açıklanması sonrası yabancı kurumlar faizle ilgili rapor yayınladı. HSBC, Orta Doğu'daki gerilimlerin para politikasını rayından çıkarmadığını vurguladı. Sadece gecikme olduğu değerlendirmesini yaptı. Eylül ayında faiz indirim döngüsünün yeniden başlayabileceğini tahmin etti. BBVA Research, Eylül'de fonlama maliyetinin düşürüleceğini öngördü. Yıl sonu enflasyon beklentisini %30'da bırakırken faiz tahminini 36 olarak duyurdu. Goldman Sachs ise faizin uzun süre yüksek alabileceğini dile getirdi. Yüksek enerji fiyatlarının belirsizlik yarattığını ifade etti. Enflasyonda yukarı yönlü riskler var diyen Goldman, Türk lirasında daha hızlı değer kaybı yaşandığını vurguladı.
0: Türk gayrimenkul pazarı Körfez ülkelerine tanıtılıyor. Türkiye'de gayrimenkul satışı amacıyla Körfez ülkelerinde etkinlikler düzenleniyor. Gayrimenkul Yatırım ve Teknolojileri Derneği Başkanı Burak Ustaoğlu konuya ilişkin NTV'nin sorularını yanıtladı.
3: Türkiye'deki fırsat ürünleri, gayrimenkullerin yabancıya satışı noktasında tanıtımlara başladık. Bu noktada da ilk rotamız Dubai oldu. 100'ün üzerinde yatırımcı talebi aldık, 80'in üzerinde misafiri birebir ağırladık.
2: Tanıtım etkinlikleri düzenleniyor, yatırımcılarla birebir temaslar kuruluyor. Türk gayrimenkul pazarı Körfez ülkelerine tanıtılıyor.
3: Bölgede gerçekten ülkemize ciddi bir talep ve ilgi var ve yatırım fırsatı olarak görüyorlar. Türkiye çok ciddi anlamda fırsatlar sunuyor yatırımcısına. O yüzden biz de Körfez'de bunu anlatmaya çalışıyoruz ve günün sonucunda ülkemizin kazanmasını hedefliyoruz.
2: Etkinliklerin ilki geçtiğimiz ay Dubai'de düzenlendi. Bunun sonucunda sadece Ağustos ve Eylül ayında 20'den fazla yatırımcı Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Yıl içerisinde Kuveyt, Doğa ve Suudi Arabistan'da da tanıtım etkinlikleri düzenlenecek. Bu yılın son durağı ise Eylül ayında yine Dubai olacak. Tanıtım etkinlikleriyle Türkiye'nin gayrimenkul piyasasını tanıtmak ve satışı artırmak amaçlanıyor.
3: Biz özellikle İstanbul ve Bodrum üzerinde çalışıyoruz. İlk satışımızı da Bodrum'dan gerçekleştirdik. İkincisi de şu an İstanbul'dan olmak üzere. Öngörümüz bu talepler bu hızla devam ettiği noktada 2 ayda 3 ayda bir bu şehirlerde tekrar etkinlikler yapmak.
2: Gayrimenkul Yatırım ve Teknolojileri Derneği Başkanı Burak Ustaoğlu, yıl sonuna kadar yaklaşık 2000 yabancı yatırımcıyla temas kurarak Türkiye'de en az 300 misafir ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.
0: Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Üniversitelerin ve akademi çevrelerinin sürece yapacakları katkı başkentte düzenlenen toplantıda ele alındı.
4: Önümüzde çok önemli bir dönüşüm var. Bu dönüşümü hocalarım

0: rektör yardımcılarının koordinatör olarak görevlendirildiğini söyledi. Her üniversitede devam eden ya da tamamlanan projelerin YÖK'e bindirileceğini ve böylece akademik faaliyetlerinde sürece dahil edileceğini belirtti.
1: Hedefimiz üniversitelerimizin geniş katılımını nitelikli çalışmalarla buluşturarak kalıcı bir bilimsel ve toplumsal etki üretmektir. Birbirini tamamlayan ekipleri bir araya getirmek ve bu birikimi uygulanabilir çıktılara dönüştürmek arzu ediyoruz.
2: İklim değişikliğinin etkisiyle aşırı iklim olayları artık normalleşmeye başladı. Son aşırı iklim olaylarıyla da dünyanın farklı ülkelerinden kısa bir dünya turuna çıkalım şimdi de. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde 3 gün önce başlayan orman yangınları devam ediyor. Spokane kenti çevresinde 700 hektar alan küle döndü, 65 bin kişi de tahliye edildi. 17 noktada devam eden yangınlara yaklaşık 5 bin kişi müdahale ediyor. 700'den fazla ev ise küle döndü. Kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan bir kişinin üzerinde su geçirmez kibritler ve çakmaklar bulunduğu bildirildi. Güney Amerika ülkesi Şili'de fırtına ve aşırı yağış can aldı. Araçlarının üzerine ağaç devrilen iki kişi hayatını kaybetti. Taşan nehirler geniş bir coğrafyada sele yol açtı. 2000'den fazla kişi evlerinde mahsur kaldı. Rüzgar hızının saatte 100 kilometreyi aştığı bildiriliyor. Ülkede Temmuz ayında yaşanan fırtınada 13 kişi ölmüş, 4000'den fazla ev hasar görmüştü. Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ederken güney yarımkürede ise kutup soğukları var. Yeni Zelanda'nın güneyinde sokaklar kalın bir kar tabakası kapladı. Güney adasında termometreler sıfırın altına indi. İlk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Buzlanma sebebiyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Avrupa'daki orman yangınları Hollanda'ya da sıçradı. Limburg bölgesinde çıkan yangın sebebiyle 100 hektar alan küle döndü. Bölgedeki bir kamp alanı boşaltıldı. Yangın sebebiyle tren seferleri de aksadı. Yağışlı iklimi ve parçalı bitki örtüsü sebebiyle Hollanda'da büyük orman yangınlarına seyrek rastlanıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libyalı yetkililerle Ankara'da görüşme gerçekleştirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın ilk olarak Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile Başbakanı Abdülhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile de bir araya geldi. Görüşmede Libya'da istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar, iki ülke arasındaki işbirliğinin devamına yönelik adımlarla bölgesel gelişmeler ele alındı. Türkiye'nin Libya'da barış ve istikrarın korunması amacıyla verdiği güçlü desteğin süreceğini belirten Kalın, ülkenin birliğiyle Batı ve Doğu yönetimlerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi sürecini de desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Bu görüşmenin ardından Kalın, Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile de görüşme yaptı. Toplantıda Libya'da güvenlik ve istikrarın geliştirilmesine yönelik atılabilecek ilave adımlar ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luisa Ribeiro Viotti'nin vizesini iptal etti. Kararın diplomatik vize anlaşmazlığı ve ABD'nin büyükelçi atamasının geciktirildiği gerekçesiyle alındığı belirtildi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı kararın Brezilya'nın iki Amerikalı diplomata vize vermemesi ve Beyaz Saray'ın Brezilya Büyükelçisi adayının da onay sürecini askıda tutması nedeniyle karşılıklılık ilkesi çerçevesinde alındığını bildirdi. Yetkililer, Brezilya'nın Trump'ın büyükelçi adayını kabul etmesi halinde yeniden vizenin sağlanabileceğini de ifade etti. Vizesinin iptaline rağmen büyükelçinin Amerika Birleşik Devletleri'nden sınır dışı edilmediği de aktarıldı. Brezilya hükümeti geçen ay 4 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi Amerikalı iki diplomata seçim sürecine müdahale edebileceği iddiasıyla vize vermeyi reddetmişti. Rusya batı yaptırımlarına karşılık sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyabilen gemilerinde de artışa giriyor. Özel teknoloji gerektiren gemiler ya ikinci el satın alınıyor ya da sıfırdan üretiliyor. Ancak teknolojik olarak üretim aşaması Moskova

0: zora sokuyor.
1: Rusya, Avrupa Birliği'nin sıvılaştırılmış doğal gaz yaptırımlarını kırmak için gölge filosunu genişletiyor. Financial Times gazetesinin haberine göre son 6 ayda sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyabilen ikinci el en az 8 gemi satıldı. Bu gemiler kısa sürede Rus yükünü taşımak için kullanıldı. Ayrıca Rus tersanelerinde yapılan iki yeni gemiyle birlikte Rusya'nın doğal gaz için gölge filosu 25 gemiye ulaştı. Gazetenin haberinde yakın zamanda alınan gemilerden 4'ü, Batı yaptırımlarına tabi tutulan sıvılaştırılmış doğal gaz üretim tesislerinden yük taşıdı. Kremlin'in Ukrayna savaşını finanse etmek için ana kaynaklardan biri fosil yakıtlardı. Ancak bu da Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına maruz kaldı. Yeni Enerji Geliştirme Merkezi'nden kıdemli araştırmacı Irina Mironova, İran ve Venezuela'dan da gölge filoya yönelik benzer hamleler geldiğini hatırlattı. Mironova, hiçbir ülkenin Rusya'nın bu anlamda ulaştığı seviyeye gelemediğini belirtti. Avrupa ülkeleri bu yılın ilk yarısında Sibirya'daki Yamal tesisinde üretilen sıvılaştırılmış doğal gazın neredeyse tamamını satın aldı. Rusya 2027'den itibaren hiçbir Avrupa ülkesine sıvılaştırılmış doğal gaz satamayacak. Sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyabilen gemiler, fosil yakıt taşıyan gölge filodaki gemilerle benzer taktikleri uyguluyor. Asya ve Arap Yarımadası'nda kurulan paravan şirketlere ait bayraklar taşınıyor. Bu tankerler sık sık sinyal bozma ve açık denizde gemiden gemiye yük aktarma yöntemlerine başvuruyor. Diğer yandan sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyabilen gemilerde bulunan sistem üretim için oldukça karmaşık. Gemilerin maliyeti yaklaşık 300 milyon dolar ve gazı -162 derecede sıvı halde tutuyor. Fransız şirketi GTT, gazı basınç altında tutabilen sistemin üretiminde neredeyse teker durumunda. Şirket 2023'te Avrupa Birliği yaptırımları sonrası Rus sözleşmelerini askıya aldığını açıkladı. Bu da Rusya'nın kendi gemilerini inşa etmesini güç hale getiriyor.
0: Polonya'da bir yolcu treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan traktöre çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza Pomeranya bölgesinde meydana geldi. Saman balyaları taşıyan traktör hemzemin geçitten ilerlemeye çalışıyordu. O esnada geçit bariyerleri kapandı. Yolcu treni geçitte durmak zorunda kalan traktörün saman balyalarına çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaklaşık 500 kişiyi taşıyan trende yaralanan olmazken traktör sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Brezilya'da kimyasal madde üreten bir fabrikada çıkan büyük yangın paniğe neden oldu. Çevrede yaşayan 150 kişi patlama riski nedeniyle bölgeden tahliye edildi. São Paulo kentinde solvent ve polyester reçine üreten fabrikada çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Depolardaki kimyasal maddelerin de tutuşmasıyla alevler büyüdü. Alevler fabrikayı kısa sürede sardı. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Patlama riski nedeniyle çevrede yaşayan yaklaşık 150 kişi tahliye edildi. Yangına 30 itfaiye aracıyla müdahale edilirken ekiplerin söndürme çalışmaları uzun süre devam etti. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Katar'ın ABD Başkanı Donald Trump'a hediye ettiği ve yeni Air Force One olarak envantere katılan Boeing 747 güvenlik eksikleri nedeniyle yeniden hangara çekildi. Uçak Amerikan medyasında askeri güvenlik standartlarının gerisinde kalmasıyla tartışılıyor. Peki güvenlik güncellemesi için ne kadar bir süre gerekiyor ve hangi özellikler eklenecek? Detaylar haberimizde.
1: Katar'ın hediye ettiği başkanlık uçağı Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden gündem oldu. Güvenlik güncellemeleri için hangara çekilen uçağı, sedefleriyle karşılaştıran Amerikan medyası, jetlerin farklı özelliklerini masaya yatırdı. Wall Street Journal'ın analizine göre, 90'lı yıllardan bu yana hizmet veren başkanlık uçakları, olası bir nükleer patlamanın yaratacağı elektromanyetik dalgalara karşı korumalı inşa edilmişti. Katar Kraliyet ailesince hediye edilen sivil menşeili yeni jette ise söz konusu koruma donanımı henüz istenilen seviyede değil. Yeni uçağın füze savunma sistemi olup olmadığı da bilinmiyor. Üstelik sedefleri havada yakıt ikmali yaparak günlerce gökyüzünde kalabilirken, Trump'ın talebiyle hızlıca filoya katılan bu modelde hava yakıt ikmal yeteneği de bulunmuyor. Trump bu eksikliği zaten benzili sonsuz sayıdır sözleriyle savunsa da uzmanlar askeri komuta merkezi standartlarına dikkat çekiyor. Yeni uçağın yolcu kapasitesi sedeflerine göre daha sınırlı. Ancak kabin konforu bakımından tam anlamıyla bir uçağın saray niteliğinde. Basın heyeti ve konukların oturduğu bölüm dahil tümü geriye yatabilen ve masaj fonksiyonuna sahip lüks deri koltuklarla donatılmış. İç mekanda altın kaplama detaylar, kristal avizeler ve el yapımı özel hınlar göze çarpıyor. Başkan için tasarlanan yatak odasındaysa nadide ahşap kaplamalar ve eski uçaklarda yer almayan özel bir duş alanı bulunuyor. Trump'ın emektar uçaklara kıyasla neredeyse iki kat daha büyük olarak tanımladığı jet, Türkiye'deki NATO zirvesinde de kullanılmış, ancak güvenlik ekipmanı eksikliği nedeniyle Washington'a dönüş yolculuğunda yine eski uçak tercih edilmişti. Beyaz Saray, modifikasyon sürecinin bir ay süreceğini duyurdu. Ancak savunma uzmanları, uçağın tam donanımlı bir komuta merkezine dönüşülmesinin maliyetinin 1 milyar doları bulabileceğini ve sürenin 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor. Jet, Boeing'in 2028'de teslim edeceği iki yeni Air Force One uçağı hazır olana kadar geçici bir köprü model olarak görev yapacak.
0: Sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan görüşme dönemi başladı. Psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerine görüntülü görüşme yapılabilecek.
2: Uzaktan hasta değerlendirme sistemimiz vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimindeki zamansal ve fiziksel engelleri ortadan kaldırıyor.
1: Psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetleri. Sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan görüntülü görüşme dönemi başladı.
2: Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Sigara bırakmaya karar vermişsiniz.
3: Evet hocam.
2: Daha önce hiç bırakmayı denemiş miydiniz?
3: Birkaç denemelerim oldu ama hocam başarısız oldu.
2: Bu sistemin birçok avantajı var. Ama en önemli avantajları kesinlikle zaman yönetimi, süreklilik ve erişilebilirlik.
1: Yeni uygulamayla hazırlıklarını tamamlayan inlerde merkezi hekim randevu sistemi üzerinden aktif branşlara doğrudan randevu oluşturulabilecek.
2: Vatandaşlarımızda en önemli tavsiyem bu teknolojiyi aktif olarak kullanmaktan ve sağlık sorunlarını ertelememekten çekinmemeleri, randevularına sadık kalmaları, görüşme öncesinde varsa sorularını veya semptomlarını not etmeleri ve görüşmeyi sakin, sessiz bir ortamda gerçekleştirmeleri olacak.
1: Türkiye genelinde faaliyet gösteren 371 Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 17 farklı birimde ücretsiz hizmet sunuluyor. Bu merkezlerde psikososyal destek, beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite programları, bağımlılıkla mücadele gibi birçok alanda hizmet veriliyor.
0: Karadeniz bölgesinde görülen kahverengi kokarca böceğiyle mücadele sürüyor. Bu kapsamda 1 milyonu aşkın samuray yaban arısı doğaya salındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mücadele konusunda üreticilere eğitim verildiğini de duyurdu.
1: Kahverengi kokarca böceğiyle mücadele sürüyor. Bu kapsamda 1 milyon 607 bin samuray arısı doğaya salındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 40 ilde öncelikle biyolojik ekonomik zarar eşiğini aşan alanlarda kimyasal mücadele yürütüldüğünü söyledi.
4: Tarım alanlarımızı tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı doğanın kendi kalkanı olan samuray arılarıyla savaşıyoruz. Sadece 2026 yılında 1,6 milyon aşkın samuray arısını doğayla buluşturarak ekolojik dengeyi koruduk.
1: Yumaklı sonbahar döneminde de ahır, samanlık, serender, merek, depo gibi alanlara yoğunlaşılacağını belirtti. Kahverengi kokarca böceği fındık başta olmak üzere 300'den fazla bitkisel üründe zarara yol açabiliyor. Yumaklı, ülkesel entegre mücadele yönetimi projesi kapsamında üreticilere eğitim verildiğini de söyledi. Bu kapsamda biyolojik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan broşürler üreticilere dağıtıldı. Bakan Yumaklı, iki yeni bilimsel proje başlattıklarını da belirterek, kahverengi kokarca zarardasının tarımsal üretimimizde yol açtığı kayıpların ortadan kaldırılması ve üreticilerimizin verim kaybının önlenmesi için yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz dedi.
0: Diyarbakır'da yüzyıllardır yaşatılan altın ve gümüş işçiliği şimdi de kadın ustaların elinde vitrine çıkıyor. Diyarbakır'ın coğrafi işaretli ürünlerinin yapımında artık kadın ustalar da söz sahibi.
5: Altın ve gümüş teller usta ellerde şekilleniyor. Asırlardır değişmeyen teknik bugün de aynı özenle uygulanıyor.
6: Yaklaşık 500 yıldır devam eden bir gelenek. İncecik altın ve gümüş teller sabır ve ustalıkla örülüyor. Diyarbakır'ın tescilli hasır bileziği ile kişnişli kolyesi artık kadın ustaların elinde geleceğe taşınıyor.
5: Şehrin geleneksel sanatlarının yaşatılması için tarihi surların 47 numaralı burcu Diyarbakır Hasır Evi ve El Sanatları Atölyesi olarak düzenlendi. Çoğunluğu kadınlardan oluşan ustalar hasır bilezik, kişnişli kolye ve kortik seti özenle hazırlıyor.
7: Kadın arkadaşlar sağ olsunlar özverili bir şekilde çalışıp ürünü daha kaliteli, daha görünür hale getirdiler. Dolayısıyla üretim kapasitemiz arttı ve ulaşılabilirliği rahatladı. Yani Diyarbakır'da eskiden bir hasır almak istediğinizde 15-20 gün bir süre veriyorlardı en az. Şimdi 3 günde 4 günde teslim edebiliyoruz. Kadınların çalışma, yürüttüğü çalışmadan kaynaklı daha hızlı üretim yapıyoruz.
5: Daha çok düğün takılarında tercih edilen Diyarbakır hasır bileziği tamamen el işçiliği hazırlanıyor. Bir diğer tescilli değerse kişnişli kolye. Kişniş tohumuna benzeyen yaklaşık 700 küçük altın top tek tek kaynakla birleştiriliyor. Bu zahmetli üretim günler süren ince bir emeğin ürünü.
8: İnce detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Yaklaşık 200-250 tane teli birleştiriyoruz. Kaynatıp eğiyoruz. Dövmesi ayrı, çatması ayrı, markası ayrı ve bunun rengini parlatmamız var. Hani özel olaraktan hepsini yaptığımız için biraz uzun sürüyor.
9: Çok detay bir iş. Gümüşü eritmekten başlayıp tel haline getiriyoruz. Daha sonra burgu haline getiriyorum. Sonra tek tek halkalar, halkaları dörtlü dizme derken yani çok ince detay isteyen bir iş.
5: Hasır evinde ziyaretçiler ustaların çalışmalarını da yakından izleyebiliyor.
0: Bugünlerde bir roman edebiyat dünyası ve sosyal medyada konuşuluyor. Carol Claire Burke'ün ilk romanı Yesteryear, geleneksel kadın rollerini pazarlayan bir sosyal medya fenomenini 1855 yılına gönderiyor. Çok satanlar listesine giren kitap Tradwife akımına bir hiciv anlamını da taşıyor. Peki bu akımın anlamı ne? Kitap neden tartışma konusu? Cevapları da haberde.
10: 2004 yapımı Stepford Kadınları filmini hatırlayın. Kadınların erkekler tarafından kusursuz birer ev hanımına dönüştürüldüğü kara komedi filmi bir kasabada geçiyordu. Hikaye şimdilerde bütün dünyada konuşuluyor. Sosyal medyada kadınların modern iş hayatını reddederek 1950'li yılların geleneksel ev hanımı rollerini benimsediği bir akım başladı. Geleneksel eş anlamına gelen traditional wife'ın kısaltması olan tradwife hareketi bir romana bile konu oldu. Carol Claire Burke'ün ilk romanı Yesteryear çok satanlar listelerinde boy gösteriyor. Idaho'da bir çiftlikte 5 çocuğuyla kusursuz bir hayat süren ve bunu takipçileriyle paylaşan baş kahraman Natalie bir gün kendini 1855 yılında buluyor. Natalie'nin milyonlarca takipçisiyle paylaştığı mükemmel hayatı, gelir getiren bir sosyal medya kurgusu olması, bu şekilde para kazanan fenomenleri kızdırırken, eleştirmenlerse karakterin derinlikten yoksun olduğu görüşünde. Öte yandan bu tartışmalar yazarın ve yayın evinin işine yaramış görünüyor. Amazon MGM Studios, roman henüz yayımlanmadan sinema haklarını satın aldı. Yazar Lee Stein, kitabın işlediği konuyla ilişkin belki de en dikkat çekici açıklamayı yaptı. Stein, Yesteryear'ın sosyal medya fenomenleriyle onlardan hoşlanmayan takipçiler arasındaki ilişkiyi başarılı biçimde yansıttığını düşünüyor. Fenomenleri eleştiren kullanıcılar içeriklerden uzak duramıyor. Yorumları ve paylaşımlarıyla görünürlüğü artırıyor. Fenomenler de markalarını büyütebilmek için bu etkileşime ihtiyaç duyuyor.
0: Avrupa tarihinin en ağır iklim kriziyle karşı karşıya. Kıtada hava sıcaklığı 40 derece yaşarken kontrol edilemeyen orman yangınları kendi mikro iklimini oluşturmaya da başladı. Avrupa'daki nükleer santraller soğutulamadığı için kapatılıyor ya da kapasite düşüyor. Suyun çekildiği nehir tabanları şaşırtıcı keşiflere de ev sahipliği yapıyor. Uzmanlarsa uyarıyor. Avrupa için bu artık geçici bir yaz dalgası değil, kıtanın yeni normali. Gelin bu yeni normale bir parantez açalım ve haberimizle de veda edelim. Saat başındaysa güne başlarken izleyebilirsiniz. Osman Girgin ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
1: Görünmemiş boyutta devasa yangınlar, yangın bulutları, kuruyan nehirler, soğutulamadığı için kapatılan nükleer santraller, aşırı sıcak sebebiyle gerçekleşen on binlerce ölüm. Uzmanlara göre artık bundan sonra normal yaz olmayacak. Avrupa'nın dört bir yanında 40 dereceyi aşan sıcak, aşırı kuraklığı sıradan hale getirdi. Temmuz ayında üst üste 4 sıcak dalgası yaşayan kıtada, İspanya ve Fransa başta olmak üzere yüz binlerce hektar orman alanı yandı. Yüzlerce bina küle döndü. Sert rüzgar ve hızla ilerleyen alevler çoğu noktada ekipleri çaresiz bıraktı. Yangın bilim uzmanları mücadelenin zorluğuna dikkat çekiyor.
11: Which is a very important step.
12: Bitki örtüsü çok kuru olduğunda ki şu anda Avrupa'nın çok geniş bölgelerinde böyle bir durum söz konusu ve rüzgarlı hava koşulları varsa bir yangın çıktığında ister kazara ister doğal nedenlerle ister kundaklama sonucu olsun ancak genellikle kazara olur. Yangın çok şiddetli ve çok hızlı yayılır. İtfaiye ekipleri bu kadar hızlı yayılan ve çok büyük yangınları söndüremez. Çoğu yangını sadece kontrol altına alabilir, yayılma alanını azaltabilirler.
1: Uzmanlar Avrupa'daki yangınların kendi mikro iklimini oluşturduğunu söylüyor.
12: Yangın bulutları olarak adlandırılan bu bulutların bilimsel adı Pyrocumulus nimbus'tur. Bunlar yangının kendisi tarafından oluşan bulutlardır. Yangının oluşturduğu devasa duman sütunları buhar halinde çok miktarda su içerir ve aynı zamanda çok sıcaktır. Bu nedenle atmosfere yükselebilir, atmosferle etkileşime girerek kendi bulutlarını oluştururlar. Ve bu bulutlar statik elektrik depolayabilir ve yerleşim yerlerinin çevresinde gök gürültüsü ve yıldırım oluşturabilir. Böylece sadece kendine özgü hava koşullarını yaratmakla kalmaz, aynı zamanda kendi tutuşma kaynaklarını da oluşturarak ileride yeni yangınlara yol açar. Yani bu daha fazla yangından oluşan mini bir ekosistem yaratmak gibidir.
13: Olay bir kez yangın bulutu haline geldiğinde artık yaşanacakları öngörmek imkansızlaşır ve bu muazzam bir ateş fırtınasıyla karşı karşıya kalan itfaiyeciler için çok tehlikelidir. Ne yapacağınızı bilmediğiniz için onunla mücadele edemezsiniz, söndüremezsiniz. Hatta güvenli bir şekilde yanına bile yaklaşamazsınız.
1: Bilim insanları yangınların etkisini iklim değişikliğinin getirdiği küresel ısınmaya bağlıyor. Aşırı sıcaklar Avrupa'da on binlerce kişinin ölümüne de yol açtı. Sağlık uzmanları yüksek sıcaklıkların mevcut hastalıklarla özellikle de kalp damar, akciğer ve böbrek rahatsızlıklarıyla birleşerek ölüm riskini arttırdığını belirtiyor. Ölüm belgelerinde doğrudan neden olarak belirtilmeyen aşırı sıcak resmi istatistiklerde de yer almıyor. Ancak etkisi her gün artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Avrupa dünyanın en hızlı ısınan kıtası. Bu bölgedeki sıcaklıklar küresel ortalamanın iki katı hızla artıyor. Klima ve ventilatör satışları rekor kırarken asıl sorun yapı stokunda yatıyor. Uzmanlar Avrupa'daki yapıların aşırı sıcaklıklara uygun inşa edilmediğine dikkat çekiyor. Klima kullanımının küresel ısınmaya da katkı sağladığını söyleyen bilim insanları kentlerdeki yeşil alanların artırılması gerektiğine vurgu yapıyor. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve uzun süredir devam eden kuraklık kıtanın en önemli akarsularından Ren ve Tuna nehirlerindeki su seviyelerini rekor seviyede azalttı. Almanya'nın en önemli iç su taşımacılığı güzergahı olan Ren nehrinde su seviyesi 25 santimetreye kadar düştü. Uzmanlar su seviyesinin daha da azalabileceği uyarısında bulundu.
12: Rekor seviyede azalan su seviyelerinin ana sebebi sıcak hava dalgalarının yanı sıra yağış olmaması. Afrika'dan, Sahra Çölü'nden sıcak ve kuru havanın taşınması sıcak dalgalarının etkisini artırıyor.
1: Almanya'dan doğup 10 ülkeyi kat ederek Ukrayna'dan Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'ndeki su seviyesi de rekor seviyede azaldı. Sıcak dalgası bu yıl etkisini geçen yıldan çok daha erken gösterdi. Hem Romanya hem de Slovakya'da su seviyeleri tarihi dip noktaları gördü. Sırbistan'da ise suyun çekilmesiyle Nazi Almanyası'ndan kalma batık gemiler yeniden görünür hale geldi. Bölgede yaklaşık 200 savaş gemisi enkazı bulunduğu tahmin ediliyor. Bazı gemilerde hala patlamamış mühimmat bulunması batık kaldırma çalışmalarını hayli riskli hale getiriyor. Suyun çekilmesiyle ortaya çıkarılanların tarihi 2. Dünya Savaşı'ndan çok daha geriye uzanıyor. Romanya'da buzul çağından günümüze kaldığı düşünülen mamut kemikleri gün yüzüne çıktı. Uzmanlar şimdiye kadar çene kemiği, fil dişi parçaları, kürek kemiğinin bir bölümü ve uyluk kemiğini tespit etti. Kalıntıların aynı hayvana ait olduğu düşünülürken kemiklerin iyi korunmuş olması keşfi bilim dünyası açısından önemli kılıyor. Avrupa'da nehirlerde yaşanan su kaybı sanayi ve taşımacılığın yanı sıra enerji üretimini de etkiledi. Macaristan ülkenin tek nükleer santrali Pax'ın iki reaktöründen birini kapatmıştı. Başbakan Peter Macar diğer reaktöründe gerekli soğutma sağlanamadığı için kapatılacağını açıkladı. Macaristan'ın elektrik ihtiyacının üçte birini karşılayan tesiste 44 yıldır ilk kez üretimin durdurulması kararı alındı. Macaristan Çevre Bakanı Laszlo Gajdos, yakında çöl benzeri koşullarla karşı karşıya kalacağız ifadelerini kullandı. Acil durum ilan eden Macar hükümetinin eşi benzeri görülmemiş olarak nitelendirdiği durum aslında tüm Avrupa'da yaşanıyor. Nükleer santrallerin reaktörlerini soğutmak için büyük miktarda nehir suyuna ihtiyaç duyulması, düşük su seviyelerini kritik bir sorun haline getiriyor. Romanya'daki Cernavoda nükleer santralinde iki reaktörden biri Tuna Nehri'ndeki düşük su seviyesi nedeniyle devre dışı bırakıldı. Batı Avrupa'nın elektrik sisteminin bel kemiğini oluşturan Fransa'nın nükleer santrallerinde de üretim zorunlu olarak azaltıldı. Uzmanlar, kuraklığın sürmesi halinde Avrupa'da enerji üretiminde daha fazla aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.
14: Özellikle 2020'den bu yana aşırı iklim koşulları normalleşti. Yaz aylarında yağışlar yetersiz kalıyor. Kış aylarında nehirler ve kar erimesi yoluyla toprağa akan su miktarı da azalıyor. Toprağın derinliklerinde bile ciddi su kıtlığı yaşanıyor. İstatistikler metrekare başına 140 ila 170 litre arasında bir su kıtlığı olduğunu gösteriyor. Bu durum bitki örtüsüyle mısır, tahıl, üzüm ve diğer meyveler gibi mahsuller üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Azalan ham madde üretimi de hayvancılığı, işleme ve gıda endüstrisini de temelden etkiliyor.
1: Kuraklık ve ekin kaybı kısa ve orta vadede yeni kıtlık olaylarını tetikleyebilir.
12: Avrupa'da iklim değişikliğinin etkisini çok güçlü olarak görüyoruz. Bunu göz ardı etmek ya da saklamak imkansız. Bu kadar büyük çapta iklim değişikliği, ardı arkası gelmeyen sıcak dalgaları, orman ve bitki örtüsünü görülmemiş oranda kurutuyor. Bilim insanları artık her geçen gün görülmemiş seviyede ifadelerini kullanıyor. Ancak bu durum yeni normal oldu.
1: Kıta genelinde kriz yönetimi için hükümetler seferber olurken, uzmanlarsa şimdiden gözlerini gelecek yıla çevirdi.
12: Yapabileceğimiz ancak gelecek yaza hazır olmak. Umarız yetkililer gerekli dersleri çıkarır ve bunların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemler alınır. Orman yönetimi, toplum bilinci ve diğer tüm adımların yangınların engellenmesini sağlamak için doğru şekilde atılması gerekiyor.
1: Bilim insanlarına göre iklim krizinde artık geri sayım bitti. Uzmanlar Avrupa için aşırı sıcakların geçici bir felaket değil, hayatın tam merkezindeki yeni gerçeklik olduğunu söylüyor.
15: NTV Radyo. Reklam.
16: Her 8 kadından biri
15: meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
16: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Sıcaklık 32 derece. Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35 derece. Antalya'da 32 derece olan sıcaklık %70 bağın nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %22'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında yine bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Çavuşbaşı-Kavacık arasında aynı yönde hafif yoğunluk başladı. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar-Küçükçekmece arasında, TEM tarafında da Esenyurt-İkitelli arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi

0: Tekrar merhaba. Artık haftanın ortasındayız ve çok sayıda haber var elbette. Bu fezlekelerle ilgili durum ne olacak? Özgür Özel'le ilgili deniliyordu. Artık meclise gitti, gece yarısının haberlerinden birisi. Bu az sonra ayrıntıya bakacağız. Ne olacak sorusuyla birlikte elbette. Diğer taraftan sporda Trabzonspor Salah sevincini yaşıyor. Ona ilişkin de pek çok haber var. Bu akşam Fenerbahçe'nin maçı var. Ekonomiye dair haber var. Ama bugün son derece önemli ve Türkiye'nin son 45 yılına damga vuran bir olayın tam da kırılma anlarından birisi, terörle mücadeleden ve artık yeni süreçten bahsediyorum elbette. Bugün meclise sunulacak teklif, dün pek çok siyasiye bu konu soruldu. Maddelerde neler var, bundan sonra ne olacak, kimi kapsıyor, kimi kapsamıyor, bütün ayrıntısı haberin içerisinde.
1: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasaya son şekli verildi. Teklif meclis başkanına sunulacak. 12 maddeden oluştuğu belirtilen kanun teklifi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi başlığını taşıyacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kurulan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te yapmıştı. Çerçeve yasa meclise tam bir yıl sonra komisyonun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'ta sunulacak. Teklif AK Parti ve MHP grubunda imzalandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teklifi imzaladığı an MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da teklife imza attı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teklifin imzayı açılmasını terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
2: Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik terörün sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır.
1: Çerçeve yasa için yoğun bir görüşme trafiği de yaşanıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol grubuyla görüşüp teklif hakkında bilgi verdi.
3: Teklifin içeriğini paylaştınız sanırım.
4: İstişare ettik, bilgilendirdik.
5: Kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK-KCK örgütü ve uzantılarına dönük ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü, belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz.
1: AK Parti teklifi görüşmek için meclise kapalı grup toplantısı da düzenleyecek. DEM Parti ise çerçeve yasa gündemli olağanüstü MYK toplantısı yaptı.
6: Meclisin bu hafta çok önemli, çok tarihi bir gündemi var. Bu önemli gündemi başarıyla inşallah amacına ulaştırabilirsek yeni bir kapı, yeni bir aralık açılacak.
1: Çerçeve yasa af niteliği taşımayacak ve geçici olacak. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri ya da cezaevinden çıkacaklar 3 veya 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
0: Süreçle ilgili durum bu. Bir de önemli bir toplantı vardı dün Beştepe'de. O da Yüksek Askeri Şura 2026 olağan toplantısı yapıldı. Komuta kademesindeki tek değişiklik Hava Kuvvetleri'nde.
1: Hava Kuvvetleri Komutanı değişti, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresi uzatıldı. Ege Ordu Komutanı emekli edildi. Türkiye'nin ilk astronotu da Tuğgeneral oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da önemli kararlar alındı. Şura üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Anıtkabir özel defterini de imzaladı.
7: Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
1: Beştepe'de toplanan yaş 2 saat 20 dakika sürdü. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 3. kez bir yıl daha uzatıldı. Korgenerallikten Orgeneral rütbesine terfi ettirilen Erdoğan Gür'ün Muharip Hava Kuvveti Komutanı olması bekleniyor. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'la 15 Temmuz'da darbecilerle giriştiği çatışmada 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Davutoğlu'nun da görev süreleri 1 yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Bu kararla halen 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibariyle 334 olacak. 24 generalin görev süreleri 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. Yaşta Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da terfi aldı. 2024'te hava pilot albay olarak uzay komutanlığı emrine atanan Alper Gezer Avcı, yaş kararıyla Tuğ General oldu. Hem kara hem de hava kuvvetlerinde ise ilk kez iki kadın albay generalliğe terfi ettirildi. Albay Armağan Özer ve Albay Özlem Karapınar, kara ve hava kuvvetlerinde generalliğe yükselen ilk kadın subaylar oldu. Aralarında Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Öztert'in de bulunduğu 63 general ve amiral, yaş adli ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Konya Spor'a destek vermek için stadyum üzerinde F-16 uçurduğu iddiasıyla görevden alınan Tümgeneral Mete Kuş da emekli edilen isimler arasında.
0: Şimdi gelelim fezlekelere. Zaten çok uzun zamandır konuşuluyor. 19 Mart'tan beri devam eden bu soruşturmalar, operasyonlar, siyasetin, adaletin, hukukun hepsinin iç içe tartışıldığı bir durum. Ve bu son dönemde özellikle mutlak mutlak kararından ve yeni partinin kurulmasından sonra özelle ilgili de bir fezleke, dokunulmazlığın kaldırılması, bir soruşturmanın başlatılması gibi bir durum olur mu diye konuşuluyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi artık Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Bakalım ayrıntısında ne var? Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor bu soruşturma. Bu kapsamda hazırlandı fezlekelerde. Özgür Özel'in yerel seçimlerde Muhittin Böceğin Antalya Belediye Başkan adaylığı ve CHP kurultayında kullanılmak üzere Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da farklı tutarlarda menfaat temin ettiği iddia ediliyor bu konuyla ilgili. Veli Ağbaba'nın ise hem Muhittin Böcek'ten maddi menfaat sağladığı hem de Çankaya Belediyesi'nde nüfuzunu kullanarak ihale şartnamesine aykırı şekilde ihalenin kendi istediği şirkete verilmesini sağladığı yine iddia ediliyor. Bu çerçevede her iki isminde zincirleme şekilde rüşvet almak iddiasıyla bu fezlekelerin hazırlandığı ve Adalet Bakanlığı'na verildiği ifade ediliyor. Adalet Bakanlığı eğer bu fezlekeleri kabul ederse Cumhurbaşkanlığı'na, buradan da onay alınırsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek bu fezlekeler. Bakalım ne olacak? Durum böyle. Şimdi Yeni Parti grubuna gidelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kamuya açık ilk toplantısını, yani kapalı olmayan ilk toplantısını dün yaptı Yeni Parti'nin. Atatürkçülerin, sosyal demokratların ve herkesin adresidir. Butlancılardan kurtulun, Yeni Parti'mize buyurun dedi.
8: Artık vakittir. Geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza Yeni Parti'ye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, Yeni Parti'mize buyurun.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk kez partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Yeni Parti Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların partisidir. Türkiye'nin tüm demokratlarını davet ediyorum dedi. FETÖ desteği iddialarına sert tepki gösterdi.
8: Milletin 10 gün önce kurduğu partiyi 10 yıldır firari olan FETÖ'cüler kirletmeye çalışıyorlar. Yeni parti askeri darbelere de, darbe girişimlerine de, postmodern darbelere de, kendinden sonra gelecek iktidara darbe yapanlara da, 12 Eylülcülere de, 15 Temmuzculara da, 19 Martçılara da karşı dimdik ayaktadır.
1: Özel, Yeni Parti'de delegeliğin teknik bir görev olacağını, her üyenin il ilçe başkanlarını ve genel başkanı doğrudan seçeceğini, yöneticiler için 3 dönem sınırı olacağını da söyledi.
0: Aynı salon 2 saat sonrası bu kez Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı ve 41 ay sonra mahkeme kararıyla, yani mutlak mutlak kararıyla CHP'nin genel başkanlığına getirilen Kılıçdaroğlu kürsüde değil.
8: Hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıllarının ardından meclis grubu kürsüsünde konuştu. Biz siyaseti ahlaki zeminde yapıyoruz. Hesap vermekten çekinmiyoruz dedi.
8: Evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır, halk.
1: Kılıçdaroğlu düşünce ifade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız diye konuştu.
8: CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman kalacak, ne Osman Kavala kalkacak.
1: Grup toplantısına CHP'nin 45 milletvekilinden 28'inin katıldığı öğrenildi.
0: Birkaç gündür haberleştiriyoruz. Cem Küçük soruşturmasıyla birlikte gözaltına alınan isimlerden biriydi Beyaz TV'nin sunucusu Tahir Sarıkaya. O da tutuklandı.
9: Cem Küçük'le aralarında para alışverişi bulunduğunu söyledi. Tweet atılması ya da haber yapılması karşılığında para göndermedim dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Sarıkaya'nın hesaplarına kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Komutanlıktaki işlemlerin ardından Tahir Sarıkaya adliyede ifade verdi. Sarıkaya'ya neden kripto para hesabı kullandığı soruldu. Tahir Sarıkaya kripto hesabını faiz haram olduğu için kullandığını belirtti. Öte yandan Sarıkaya hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını, erkeklerle kadınları menfaat karşılığında tanıştırmadığını ve bu yolla kazanç sağlamadığını söyledi. Tahir Sarıkaya Cem Küçük'ü 2015 yılından beri tanıdığını ve farklı dönemlerde birlikte program yaptıklarını ifade etti. Savcılık ifadesinde Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını belirtti. Sarıkaya'ya kripto hesabına 320 işlemle toplam 27 milyon 569 bin lira gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi. Hesaba para yatırıp daha sonra çektiğini savundu. Tahir Sarıkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Şimdi geride bıraktığımız, hafta verdiğimiz habere bir kez daha bakacağız. Bu 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığa suikast timinde yer alan bir kişi biliyorsunuz bir hücre evinde Afyonkarahisar'da yakalanmıştı. Burkay Karatepe'den söz ediyoruz. O kaçış hikayesi, kaçış rotası nasıl, o da artık ortaya çıktı.
1: On yıldır aranıyordu. Kağıt toplayıcılığı yapıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tatilci gibi giyinerek izini kaybettiren FETÖ firaresi Burkay Karatepe'nin kaçış rotası ortaya çıktı. FETÖ'cü Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin içinde yer alıyordu. Eski yüzbaşının 10 yıllık kaçış sürecine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Burkay Karatepe ilk olarak darbe girişiminden 2 gün sonra Marmaris'teki bir işletmede alışveriş yaparken görüntülendi. Tatilci gibi giyinerek kamufle olan Karatepe 17 Temmuz'da Marmaris'ten ayrılarak İzmir'e gitti. Oradan da Eskişehir'e geçti. Burkay Karatepe'nin daha sonra Kütahya-Afyon istikametine gittiği tespit edildi. Polis ailesinin ikamet ettiği Afyonkarahisar ve Eskişehir'de çalışmalarını arttırdı. 6 aylık takip sürecinin sonunda şüpheler kağıt toplayıcılığı yapan zanlı üzerinde yoğunlaştı. Firari FETÖ'cü eski deprem konutları içindeki evinde yakalandı. Yanında sahte kimlik, 98 ata altın, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 33.700 dolar, 2.620 avro, 13.525 lira ve 1 gram uyuşturucu madde vardı.
0: Şimdi bu usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütü. Dün buna bir operasyon yapıldı. Adalet Bakanı'nın da konuya ilişkin açıklaması var. 90 kişi gözaltında.
10: Özel harekat ekiplerinin desteğiyle baskınlar gerçekleştirildi. Aramalar yapıldı. Şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda mülk edilme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen bazı yabancı uyruklu kişiler hakkında inceleme başlatıldı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Masak ve tapu kayıtlarıyla bilirkişi raporlarına göre ortada çeşitli usulsüzlükler vardı. Mülk satışları gerçekleşiyor. Ancak Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişi sağlanmıyordu. Bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları da kullanılıyordu. 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadı. Bunun yerine sahte para hareketleri oluşturulduğu anlaşıldı. Bu tespitlerin ardından 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'la birlikte 16 ilde operasyon düzenlendi. Lüks bir villa ve yatta baskın yapılan noktalar arasındaydı. 687 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığının iptali için hukuki süreç başlatıldı. 1045 taşınmaz, Bodrum'daki bir otel, bir yat, 10 banka hesabı, 7 anonim şirkete el konuldu. İşletmelere kayyum atandı.
0: Gülistan Doku soruşturmasına bakalım bir de. Şimdi 41 gün önce aslında bugün olanların bilindiği bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü polis bilişim ağında sorgulama yapıldığı ve işte Tunceli'de polis evinden yapılan o araştırmalarda kimler tarafından yapıldığını bir kez daha getireceğiz ekrana. Bugün tutuklu olan isimler aslında o gün ne olduğunu bilenler.
1: Kaybolmadan 41 gün önce sorgulamalar başladı. Polis bilişim ağı üzerinden toplam 40 sayfalık sorgulama gerçekleştirildi. Gülistan 9 soruşturmasında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Polnet sorgulamaları Gülistan 9'un kaybolduğu 5 Ocak 2020'den 41 gün önce başladı. İddiaya göre ilk araştırma şu an tutuklu bulunan polis memuru Mustafa Kılıç tarafından 25 Kasım 2019'da yapıldı. Toplamda 40 sayfalık bir sorgulama gerçekleştirildi. Sorgulayanlar listesinde eski polis Gökhan Ertok da var. Ertok, Vadi Tuncay Soner'in Gülistan'ın sim kartını karartmak için Ankara'ya teslim ettiği eski polis memuru. Bilgi almak ve sızdırmak amaçlı sorgulamaların Tunceli polis evinden yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 27 Temmuz'da örtbas suçlamasıyla yakalanan 8 polisten 4'ü tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da vardı. Aslan, tutuklandığında Nevşehir İl Emniyet Müdürü Yardımcısıydı. Zanlıların 25 Kasım 2019, 4 Ocak ve 5 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku'yu Polnet üzerinden birçok kez sorgulattığı belirlendi. 108 kişilik örtbas listesinden henüz 19 kişiye işlem yapıldı. Soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner de oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı. Olayın kilit isimlerinden valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu.
0: Sırada ekonomi var. Biraz ekonomiye bakacağız. İşçi ve Bağkur emeklileri en düşük aylığın yükseltilmesinden doğan o farkları artık cuma günü itibariyle alacaklar. En düşük emekli aylığını yasal düzenlemeyle 20.000 liradan 23.550 liraya çıkarılmıştı. Temmuz ayından itibaren geçerli olanlar için de 3.552 liralık bir fark çıkıyor elbette. Cuma günü itibariyle yapılacak bu. PTT şubelerinden yahut aylık aldıkları bankalar üzerinden yapılacak bu ödemeler. Düzenlemeyle yaklaşık 5 milyon emeklinin aylığında artış yapıldı. Artık piyasada ödemelerin büyük çoğunluğu çekler üzerinden dönüyor ama orada da karşılıksız çıkan çek sıkıntısı var. Karşılıksız çeklerin sayısı da tutarı da geçtiğimiz yıla göre hayli arttı.
1: Veresiye defterleri son satırına kadar doldu. Borçlar çekler üzerinden tahsil edilmeye çalışılıyor. Ancak orada da sorun var. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre yılın ilk yarısında 162 milyar lira değerinde 156 bin çek karşılıksız çıktı.
11: İnsanlara telefon açıyorsunuz, diyorsunuz ki yani çekin karşılıksız çıktı, param yok, ödeyemiyorum diye. Zor durumdayız. Yani şu anda millet malı zarına satmaya başladı.
1: Piyasalarda nakit sıkıntısı var. Borç tahsili zor. Geçen yılın ilk yarısına göre karşılıksız çek tutarı %54 arttı.
12: 10 çekten minimum 3 tanesi 4 tanesi ödenmiyor. Yani biz de buna göre yatırım yapıyoruz, mal alıyoruz, sağdan soldan üretim yapıyoruz. Tekrar ödemeye kalkıyoruz, bu sefer ödeyemiyoruz. 92 yılından beri imalat yapıyoruz kendi markamızda. Bu sene itibariyle artık imalatımızı bıraktık.
1: 2026'nın ilk 6 ayında karşılıksız çek tutarının en yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.
13: 26 milyona giden bir icra dosyası var. Ekonomideki daralma ve esnafın sıcak paraya ulaşamaması, yani kredi musluklarının bir parça kapatılmış olması ne yazık ki karşılıksız çek miktarlarının artmasına ve bunun da tabii adliyelerde özellikle icra takiplerine ve çek şikayeti dosyalarının artmasına neden oluyor.
1: 2025'te 135 bin karşılıksız çek davası görüldü.
14: Bağ evleriyle bungalovlarla ilgili de bir yeni düzenleme var. Tarım arazine yapılmasında bir sınır vardı biliyorsunuz. Artık oradaki bağ evi ve benzeri tarımsal amaçlı yapılar için aranan o asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi.
1: 2 hektar büyüklüğündeki arazilerin üzerine tarımsal amaçlı yapı yapılabilecek. Yıkımı gündeme gelen bungalov tarzı yapılar için önemli bir yönetmelik değişikliğine gidildi. Tarım arazilerinin korunması ve kullanılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Daha önce yalnızca en az 5 hektar büyüklüğündeki özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde izin verilen yapılar yeni düzenlemeyle 2 hektar büyüklüğündeki arazilerde de yapılabilecek. Önceki düzenlemede alanın en az 5 hektar olması ve yapının taban alanının 30 metrekareyi geçmemesi şartı vardı. Yeni yönetmelikte yalnızca arazi büyüklüğüne ilişkin kriter değiştirildi. Yapının şartlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Düzenleme 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 4 Nisan'dan önce bakanlık birimlerinde yapılan başvurular önceki yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak.
14: Şimdi ekonomide bir yeni dal var. Çekim ekipmanları pazarındaki büyüme, artış. Neden? Çünkü artık herkes içerik üreticisi oldu.
1: Eskiden anıları ölümsüzleştirmek için kullanılırdı. Şimdi ise başka bir özelliği daha var. Özellikle içerik üreticilerin yaygınlaşmasıyla birlikte kamera ve çekim ekipmanlarına olan talep hızla arttı.
15: Bayağı bir talep var. Özellikle bu influencerların talep ettiği bir yükseliş var. Genellikle böyle aksiyon kameraları, vlog kameralar. Müşteri artışı her yıl üstüne koya koya gidiyor.
16: Sosyal medya influencerlığı son 2-3 yılda çok inanılmaz seviyede arttı. Bizim çektiğimiz gelin damatlarımız bile şu an bize soruyorlar. Acaba hangi ekipman alsak, sizin ekipmanlar ne kadar?
1: Bir e-ticaret platformunun verilerine göre fotoğraf ve kamera kategorisi geçen yıla göre %75 büyüdü. En dikkat çekici artış %1600'de aksiyon kamera ve aksesuarlarında görüldü. Vlog kamerası %300, halka ışık talebi ise %113 arttı.
17: Kamerası, videosu, drone'u daha farklı kameralarda kullanılıyor.
1: Yalnızca içerik üreticileri değil, sosyal medyanın etkisiyle çek paylaş kültürü pek çok kişiye fotoğraf çekme alışkanlığı kazandırdı.
18: Profesyonel tarafta düşüş var ama amatör tarafta biraz daha yükseliş var. Masalara takılan tripodlar var. Bir tarafa fotoğraf makinesi kullanırken diğer tarafta ışık kullanarak videolarını çekebiliyorlar.
19: Eskiden bir makine almak istiyordun. Belli başlı ve belli bütçeye sahip olman gereken niş bir alanda aslında. Ama şimdi teknik açıdan fazlasıyla yeterli kameralar. İnsanların kullanımı içinde kolaylaştığı için herkes kamerasını alıp sahaya çıkıyor.
1: Bu hareketlerin ilerleyen zamanlarda da devam etmesi bekleniyor.
14: Çanakkale'ye gideceğiz. Ezine ilçesinde orman yangını çıktı ve alevler saatler süren uğraş sonucunda ancak kontrol altına alınabildi. Saat 19.19'da bir otluk alanda başlıyor bu yangın. Bölgede şiddetli rüzgar var. Zaten Çanakkale'nin rüzgarı meşhur. Dolayısıyla alevler kısa bir süre içerisinde geniş bir alana yayıldı. Ormanlık alana da sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye 38 araç ve 131 personel sevk edildi. Sonrasında valilikten gece yarısı yapılan açıklamada kontrol altına alındığı, soğutma çalışmasını sürdüğü açıklandı. Şimdi bu yangınlar devam ediyor, tehditleri de devam ediyor. Özellikle bugünden itibaren başlayacak işte bu sıcaklar var. Dolayısıyla bundan sonra ne olacak sorusu var. Ormanların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle İstanbul'da da yangın riski var elbette. Megakent'te kritik durum için hazırlıklar ne durumda? Beyza Nur Özer, İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Cerince ile konuştu.
10: Yükselen sıcaklıklar, düşük nem oranı, sert esen rüzgarlar. Hepsi orman yangını tehlikesini artıran etkenler arasında. İstanbul'da 28 arazöz ekibi ve 49 ilk müdahale aracı olası ihbarları için hazır bekliyor.
20: Rüzgar, sıcaklık, nem durumuna göre bir risk haritası oluşturuluyor. Bu her sabah güncelleniyor ve biz bunu an be an her kulemizde ve yangın koordinasyon merkezlerimizde görebiliyoruz. Buna göre de tedbir alıyoruz.
10: Peki hangi ilçelerde yangın riski daha yüksek?
20: Şile, Beykoz, Çekmeköy, Çatalca, Arnavutköy ve Silivri geniş orman ve tarım alanlarıyla ön plana çıkıyor. Sarıyer, Eyüp Sultan, Sultan Gazi, Aydos çevresi ve adalar ise yerleşim yerlerinin ormanlarında.

0: Peki.
1: Yurda bakalım bir de hava sıcaklıkları böyle olunca tabii ki özellikle Urfa, Diyarbakır gibi şehirlerde kanallar, havuzlar her yer doldu. Ama bir yandan da uyarılar var uzmanlardan, sağlık uyarıları.
2: Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi. Sokakların boşaldığı kentte çocuklar süs havuzlarını doldurdu.
3: Diyarbakır'da sıcaklığı en iyi anlatan yerlerden biri Anzele Parkı. Çünkü hava sıcak olunca burası da bir hayli sıcak bir ortama dönüşüyor, çocuklar tarafından dönüştürülüyor. Neredeyse yaz aylarında her gün böyle, yani Haziran itibariyle başlayıp Ağustos, Eylül'ün ortalarına kadar buradaki yoğunluk böyle devam ediyor.
2: Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları sağlık için risk oluşturacak seviyelere ulaştı. Uzmanlar aşırı sıcak havalara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı. Yaşlılar, çocuklar, gebeler, kronik hastalığı bulunanlar sıcaktan en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor. Ayrıca tarım ve sanayi sektöründe açık alanlarda çalışanlar da risk altında.
4: Güneş ışınlarının en yoğun olduğu öğlen saatleri 11 ila 16 arasında dışarı çıkmamalı. Çıkmaları gerekiyorsa da açık renkli, ince ve pamuklu kıyafetler tercih edilmeli.
2: Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçmesiyle birlikte Adıyaman sokakları da boşaldı. Bazı vatandaşlar ağaçların gölgesinde, bazıları da başını ıslatarak serinlemeye çalıştı. Kiliselerin kavurucu sıcaklarda serinlemek için tercihi soğuk şerbet oldu. Kentin yöresel lezzetlerinden biri olan soğuk meyan şerbeti satışlara arttı.
5: Yazları devamlı kalabalık oluyor. Günlük 300-400 bardak satıyorum.
2: Ağrı'nın Patnos ilçesinde de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Besiciler yaz sıcaklarından daha az etkilenmeleri için koyunların postlarını kesmeye başladı.
1: LGS yerleştirme sonuçları da artık bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte birinci nakil dönemi başlıyor. Birinci nakil dönemi için tercih başvuruları da 5-7 Ağustos arasında yapılacak. Yani bu 2 gün boyunca. İkinci nakil dönemi ise, ikinci tercih dönemi ise 10-12 Ağustos arasında olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak. Doğada kaybolması yüzyıllar süren plastik ürünlere bakalım, hayatımızın her yerinde artık. Ama Türkiye plastik kullanımında dünya ortalamasının da biraz daha üzerinde. İstanbul'da Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği toplantıda bu konuya ilişkin çarpıcı veriler paylaşıldı.
6: Kullanımı gittikçe yayılıyor. Her yıl tonlarcası doğaya karışıyor. Türkiye'de kişi başına düşen plastik atık üretimi yılda 48 kiloya ulaştı. Bu miktar dünya ortalamasının %44 üzerinde. Veriler Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan plastik atık raporundan. Rapor İstanbul Üsküdar'da kamuoyuyla paylaşıldı.
7: 2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 356 milyon tona yükseldi. Buna rağmen üretilen plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor. Bu çok vahim bir durum ve raporumuzun ortaya koyduğu veriler de bu gerçeği ortaya koyuyor.
6: Kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, bu çalışmayı Türkiye'nin 81 ilini ve 193 ülkeye yaymayı hedeflediklerini söyledi.
7: Biz gelecek nesillere plastik değil, sürdürülebilirlik çağını bırakmak istiyoruz. Bir plastik şişeyi yalnızca birkaç dakika kullanıyoruz ama doğa onu yüzyıllar boyunca taşımak zorunda kalıyor. Biz plastiği attığımızı düşünüyoruz. Oysa plastik bizi hiç terk etmiyor.
6: Raporda tek kullanımlık plastik ürünlerin kademeli olarak azaltılması, yeniden kullanılabilir ürün tasarımlarının yaygınlaştırılması gibi öneriler yer alıyor.
1: Biraz dış haberlere bakalım. Bölgede bizi de yakından ilgilendiren pek çok konu var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la krizin artık düğüm noktası olan Hürmüz Boğazı'na ilişkin Amerikan Fox News'a bir röportaj verdi. İran'la çok iyi görüş.

0: Görüşmeler gidiyor diyor. Bakalım nasıl olacak sonucu. Bugün gün boyu müzakereler yapıldı diyor Trump. Hürmüz Boğazı'nın çok yakında yeniden açılacağını ifade ediyor. Amerika Başkanı yoksa İran'ı çok sert vururum ifadesini bir kez daha tekrarladı. Tahran'a gözdağını sürdürdü. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da öncesinde Hürmüz konusunda İran'la bir anlaşmaya varma noktasında ilerlediklerini ifade etmişti. Umman'la görüşmelerin olumlu seyrettiğine dair bir açıklama yaptı Tahran. Diğer taraftan Axios haber sitesi de Amerikalı Washington'ın Hürmüz'ün yeniden açılması konusunda geçici bir anlaşmayı bugün duyurmayı hedeflediğini söylüyor. 60 günlük ön anlaşma uyarınca boğaza giriş yapan gemiler İran karasularındaki o kuzey koridorunun, Hürmüz'den çıkan gemilerse Umman karasularındaki güney koridorunu kullanacak. Bu süreçte gemilerden herhangi bir geçiş ücreti alınmayacak. Taraflar ayrıca deniz mayınlarını 30 gün içinde temizlemeyi de hedefliyor. Gazze'ye bakalım. Bir görüntü gelecek şimdi ekrana. 3 yıldır devam eden soykırımın, işte belirli bir süredir de devam eden, işte 6-7 ay ancak olduğu hafızam yanıltmıyorsa, tırnak içinde ateşkesin ve oradaki enkaz kaldırma çalışmasının, enkazı kaldırdığınızda içinden cenaze çıkıyor. Bakın nasıl bir manzara var.
1: Gazze'de son yolculuğa ancak 3 yıl sonra uğurlanabildiler. Enkaz altından çıkarılan 112 Filistinli için Gazze'de toplu cenaze töreni düzenlendi. 112 Filistinli İsrail ordusunun Gazze şeridinde Kasım 2023'te düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti. İsrail ordusunun 24 Kasım 2023'te başlayan ateşkesten bir gün önce Gazze kentinin güneyindeki Sabra mahallesine düzenlediği saldırıda Hasaniye ve Ebu Şeria ailelerine ait evlerin bulunduğu yerleşim bölgesi hedef alındı. Saldırıda ölen ve enkaz altında kalanların naaşlarına ancak 3 yıl sonra ulaşılabildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü 1 Ağustos'ta ekiplerin yaklaşık 2 hafta süren 136 saatlik zorlu arama çalışmaları sonucunda 40'ı çocuk, 38'i kadın ve 7'si engelli 112 Filistinli'nin naaşının çıkarıldığını açıkladı. Enkazda kaybolan 157 kişinin naaşına ise hala ulaşılamadı. 112 kişinin naaşı Filistin bayraklarına sarılarak Sabra mahallesinde omuzlarda taşındı. Filistinliler yıllardır ulaşmayı bekledikleri aile fertlerinin tabutlarının üstüne gül yaprakları bıraktı. Yakınlarını kaybeden çocuklar tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Toplu cenaze töreni yaklaşık 3 yıl önce mahallede yaşanan katliamı yeniden gözler önüne serdi. Gazze'de yeterli iş makinesi bulunamadığı için enkazda kalan yüzlerce kişinin naaşlarına yıllardır ulaşılamıyor. İsrail, iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin vermiyor. İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze'de temel ilaç stoklarının da tükendiği belirtiliyor. Tıbbi cihazların hizmet dışı kalma riski bulunduğu uyarısı da yapılıyor.
0: Kuzeyimizdeki savaşa, yani Rus ordusunun Ukrayna'ya o girişine, işgaline bir bakalım. Kiev'e yeni bir balistik füze saldırısı var. Sirenlerin çaldığı kentte en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği söyleniyor. Aynı zamanda 27 kişi de yaralandı. Kentin birçok bölgesinde binalar ağır hasar aldı. Saldırıyla birlikte depolarda yangın çıktı. Düşen o füze parçaları yerleşim alanlarının yakınına isabet etti. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşma çalışmaları da sürüyor. Yaralılardan 4'ünün durumunun kritik olduğu söyleniyor. Kiev vurulmadan önce Ukrayna 24 saat içinde ikinci kez Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketlerinin depolarına bir saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu. İspanya'ya, Pasaya'da, Sebte'ye bir gidelim bakalım artık orada durum ne? Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı İspanya'nın Sebte'deki göçmen krizi gündemdeki yerini koruyor. 60 bin kişinin akın ettiği bu kriz, bir günde oluyor bu, göçün silah olarak kullanılmasının açık örneği olarak değerlendiriliyor. Analistlere göre Sebte ve Melia üzerinde hak iddia eden Fas, iddiasını hayata geçirmek için, yani orayı almak için İspanya'dan Trump'ı yanına çekmeye çalışıyor.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Sebte, geçen hafta eşi görülmemiş düzensiz göçmen akınına uğradı. Bir günde yaklaşık 60 bin kişi yüzerek ya da dikenli tellere tırmanarak Fas'tan Septe'ye geçti. Septe'de yaşayan her 4 kişiye karşılık 3 düzensiz göçmen düşüyordu. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez krizden insan kaçakçılarını ve sosyal medyadaki yanlış bilgileri sorumlu tuttu. Ancak uzmanlar Septe'ye göçmen akını göçün silah olarak kullanılmasının açık örneği olarak yorumluyor. İngiliz Financial Times gazetesinde bu konuda Pedro Sánchez'i alt eden kral başlıklı bir yazı yayımlandı. Financial Times, Fas Kralı Muhammed'in İspanya sınırını Madrid üzerinde koz olarak kullandığını yazdı. Fas topraklarında iki İspanyol yerleşim yeri bulunuyor. Septe ve Melilla 16. yüzyıldan bu yana İspanya krallarının parçası. Savunmasız yerleşim yerlerinin varlığı, Faslı gençlerin ülkelerini terk etme isteğiyle birleşince göçü Fas Kralı için güçlü bir pazarlık kozu haline getiriyor. Fas ekonomisi İspanya'nın onda biri olsa da iki ülke yoğun ticaret ağıyla birbirine bağlı. Ancak iki ülke büyük jeopolitik konularda farklı görüşlere sahipler. Özellikle Fas Kralı Muhammed Trump'la yakın ilişkiler kurarken Amerikan Başkanı'nın Sánchez'le anlaşamadığı biliniyor. Fas, Trump'ın ilk döneminde İbrahim Anlaşmaları'nı imzalayarak İsrail'le ilişkilerini normalleştirdi. Karşılığında Amerika Birleşik Devletleri Batı Sahra'yı Fas'ın parçası olarak tanıdı. Fas, Septe ve Melilla üzerinde uzun süredir hak iddia ediyor. Alaska Üniversitesi'nden akademisyen Michael Walsh'a göre Rabat iddialarını hayata geçirmek için az rastlanan küçük bir fırsat penceresi yakaladı. Fas kralı Trump'ın Sánchez'le arasının bozuk olmasını Beyaz Saray'ı yanına çekmek için fırsat olarak görüyor. Septe'ye göçmen akınının uyarı işareti olabileceğine dikkat çekiliyor.
2: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %40 seviyesinde. Genel görünüme bakmadan önce iki yakada da meydana gelen iki farklı kaza haberini aktarmak istiyoruz. Avrupa yakası D100 Sefaköy'de Florya yönünde trafik kazası var ve bu kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapalı. Kazaya müdahale ediliyor ve ulaşım yan yoldan sağlanıyor. Diğer kaza haberi ise Anadolu yakası Kurtköy'den. Tem Kurtköy kavşağında Aydınlık Deliciler yönünde sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Kaza kenara alındı. Trafik kazasına karışan araçlar emniyet şeridinde. Bölgede yoğun trafik devam ediyor. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra genel görünümü aktarabiliriz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçişlerde Acıbadem sırtlarında başlayan bir yoğunluk var. Ayrıca Çengelköy'den Beylerbeyi katılım noktasını kullanarak birinci köprüye bağlantı noktasında da bir yoğunlaşma var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Çavuşbaşı Kavacık arasında yoğunluk göze çarpıyor. Anadolu yakası finans merkezi önünde TEM bağlantı yolu Çamlıca Gişeler yönüne ağır ilerliyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında ve Cevizi Bağ Topkapı arasında yine araç birikmeleri yaşanıyor. TEM tarafında ise Esenyurt İkitelli arasında ve Mahmut Bey Gişeler mevkinde çift yönlü yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
4: Reklam. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: İçi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
1: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kars-Digor yolunun 37-39. Kilometrelerinde ve Ankara-Niğde otoyolunun 7-9. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Dolmabahçe'de kuruyan çınar ağaçlarının yerine yine çınar ağacı mı dikilmeli? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay NTV Radyo'da anlattı.
4: Şimdi yerine yine çınar dikilmesini önermiyorum. Çünkü hani bu Avrupa'da da çok ciddi bir sorun, bu çınar kanser lekesi mantarı. İlk bununla ilgili hatta Avrupa Birliği mevzuatı var. Karantina ile ilgili, bunun görüldüğü yerlerin karantinaya alınması ile ilgili, hatta çınar ağaçlarının ithalat, ihracatı, hatta ülke içinde bile çınar ağaçlarının bir yerden bir yere taşınması ya da fidanları ile ilgili bir mevzuat dahi geliştirilmiş. O yüzden hani evet, o yol hattı çınarlarıyla özdeşleşmiştir ama bu konuda öncelikli olarak orada tür değişikliğinin düşünülmesi gerekiyor. Yine İstanbul'a özgü başka ağaç türleri olabilir, ıhlamurlar olabilir, manojalar olabilir. Çınar için yapılacaksa ülkemizde yok ama yurt dışında bu mantar hastalığına dayanıklı çeşitli çınar çeşitleri yetiştirilmiş. Bir ihtimal onlar olabilir ama bir bitki ithalatı gerekeceği için önermiyorum. Çünkü hani sadece çınar kanser lekesi değil, yurt dışından süs bitkileri ithalatıyla çok sayıda diğer hastalıklar, mantar hastalıkları, hatta böceklerin Türkiye'ye girdiğini biliyoruz. Daha doğrusu emin değiliz ama baş sorumlu olarak süs bitkileri ithalatının olduğunu değerlendiriyoruz ki İstanbul'da benzer bir hastalık dış budak ağaçlarında var, yalancı servilerde var. Yine çeşitli mantar türleri olduğunu biliyoruz. Özellikle Zeytinburnu taraflarında çok ortaya çıktı. Akça ağaçlarda görülen bir teke böceği var, Çin kökenli. Mesela o böceğin girdiği ağaçların da kesilip mutlaka yakılması gerekiyor. Dolayısıyla yine kendi doğal türlerinizle İstanbul'un ekolojisine uygun ağaçların tür değişikliği kapsamında değerlendirebileceğini söyleyebilirim.
2: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento. Mobile Systems.
5: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Arvento. Mobile Systems. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz polisiye gerilim yazarı Alice Feeney'in Kocamın Karısı isimli romanı yabancı yayınlarından çıktı. Romanı dilimize Beril Tüccarbaşıoğlu Uğur çevirmiş. Alice Feeney yazdığı 8 roman 40'a yakın dile çevrilmiş ve milyonlarca satmış bir yazar. Bunlardan Ne Yaptığını Biliyorum dizi filme de çekildi. Feeney yazarlık kariyerine başlamadan önce 15 yıl BBC'de gazeteci olarak çalışmış. Bugün bahsini ettiğimiz Kocamın Karısı, iki kadının kesişen gerilim dolu hikayesi. Bunlardan biri Eden Fox, diğeri ise Birdie. Eden bir akşam eve döndüğünde anahtarının kapıyı açmadığını fark eder. Ama kapıyı kendisine acayip benzeyen bir kadın açar. Dahası Eden'ın kocası, kapıyı açan bu yabancı kadının kendi karısı olduğunu söylemektedir. Romanın diğer kahramanı Londra'da kendi halinde bir yaşam süren Birdie. Birdie'nin hayatı sağlığı ile ilgili bir teşhisin ardından değişir. Anneannesinden kalan miras sebebiyle Hope Falls'a, yani az önce bahsettiğimiz Eden'ın yaşadığı yere gider ve burada insanların ölüm tarihini tahmin edebildiğini ileri süren gizemli bir kliniğin varlığını öğrenir. Eden gerçeği kanıtlamaya çalıştıkça kendi anılarından bile şüphe etmeye başlayacak. Birdie ise geçmişte yapılan bazı hataları düzeltmek için harekete geçecektir. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
6: Ülke genelinde aşırı sıcak ve yüksek nem etkisini sürdürüyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da hissedilen sıcaklıklar sağlık riski oluştururken Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar orman yangını riskini artırıyor. Karadeniz'in bazı kıyılarında ise kısa süreli sağanaklara karşı dikkatli olunmalı.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
7: Mobiliz. Tek reklam.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Tek reklam.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sırlaş Fertiler, 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı saat 21'de konuk edecek.
12: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
13: Hep birlikte camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz.
12: Gornik Zabrze'yi eleyen Sarı Lacivertliler, 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşılaşacak. Sakatlığı nedeniyle önceki turda forma giyemeyen Vedat Muriç ve UEFA listesine eklenen N'Golo Kante kadroya döndü. Maç öncesindeki son antrenmanda Samandıra'ya giden taraftarlar takıma destek verdi. Çalışmayı Başkan Aziz Yıldırım da takip etti. Teknik direktör İsmail Kartal zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.
13: Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Takımımız bir bütün olarak bütün oyuncularımızla birlikte, bütün kadroyla birlikte bunu en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum.
12: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde, Gendouzi, Fred, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Önceki turda İskoç temsilcisi Hearts'ı 4-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle eleyen Sturm Graz'sa evindeki rövanşa umutlu dönmenin peşinde. Çobani Stadyumunda saat 21'de başlayacak maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
6: Trabzonspor'un Muhammed Salah bekleyişi sona eriyor. Dünya ünlü yıldız futbolcu bugün saat 12'de İstanbul'da olması bekleniyor. İstanbul'da imza atacak olan Muhammed Salah özel uçakla Trabzon'a gidecek. Kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Süper Kupası başta olmak üzere toplam 11 kupası bulunan yıldız oyuncu İngiltere Ligi'nde 4 kez altın ayakkabı kazandı. 34 yaşındaki oyuncuya yarın Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.
11: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
0: Mobile Systems.
2: Reklam.
7: 3-10 Ağustos tarihleri arasında iPhone 16e 256

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Geçtiğimiz günlerde Marmara, İstanbul, Kilyos, Ege'de deniz suyu sıcaklığında hızlı bir düşüş oldu. Bunun nedeni geçen haftaki fırtınanın denizin üst seviyesindeki güneşin ısıttığı sıcak suları açık denizlere taşıması ve o boşluğu doldurmak için alttaki soğuk dip sularının yüzeye çıkmasıydı. Upwelling denilen bu olay sıcaklığı 25 derecelerden birden 19-20 derecelere kadar düşürdü. Ama bu hafta deniz suyu sıcaklığı yeniden yükselişe geçiyor.
9: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
10: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Yeni bir gelişmeyle başlayacağız. 8 dilimine yani ikinci dilime ekranda da son dakika gelişmesi olarak duruyor. İstanbul'da Küçükçekmece'de bir otomobille İETT otobüsü çarpışıyor. Kısa süre sonra Küçükçekmece işte gördüğünüz gibi D100'de meydana geliyor. Bu olay bir otomobil aynı istikametteki İETT otobüsüne çarpıyor. İhbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi elbette. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından orada yapıldı. Kazada ne yazık ki şu ana kadar 3 kişinin de hayatını kaybettiğini söyleyelim ama yaralılar var. Dileriz daha fazla bir ölü sayısında artış olmaz. Edirne istikametinin yan yolundan şu anda trafik sağlanıyor bu arada. Kazanın işe gidiş saatinde meydana gelmesi de tabii ki bir trafik anlamına geliyor şu andan da. Zaten aracın arkadan çarpmasıyla muhtemelen çok süratli geliyordu. Çünkü gördüğünüz gibi aracın şu anki görüntüler bu arada canlı olarak ekranlarınıza geliyor. İzleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatalım. Arabanın ne hale geldiğini görüyorsunuz. Muhtemelen son derece süratli giden bir araç. Dolayısıyla artık orada kaldırma çalışması da devam ediyor. O hurdalar, araç hurdaya dönmüş araçlar kaldırılacak. Yaralılar da hastanelere sevk edildi anladığım kadarıyla tamamen artık. Ve şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini bu kazayla ilgili ifade edelim ama yaralılar olduğu için daha farklı bir sonuç çıkar mı? Orası da büyük bir soru işareti. Aracın burnu tamamen artık işte sürücünün şoför mahalline kadar gelmiş bulunuyor. Gördüğünüz gibi ortaya çıkan durum bu. Muhtemelen son derece süratli bir şekilde araca yani İETT otobüsüne arkadan çarptı. Hayatını kaybedenler araç içindekiler mi yoksa İETT işte gördüğünüz gibi sürücünün o çarptığı noktada tam arkasından vuruyor. Aracın motor bölümünün olduğu noktada ciddi bir hasar var ama diğeri daha farklı bir halde elbette. Yeni gelişme olduğu takdirde bu konuyla ilgili aktarmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi. Beştepe'de kabule ilişkin açıklamayı İletişim Başkanlığı yaptı. Yaş toplantısının ardından Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenlerin ailesiyle görüşüyor Erdoğan. Görüşmeye Adalet Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı da katıldı. Kabul sonrası sosyal medyadan açıklama da yapıldı bu konuyla alakalı. Şimdi bu saldırılara bakalım. Bu okul saldırılarına yönelik kurulan bir de komisyon var mecliste bildiğiniz gibi. Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'yla Kişisel Verileri Koruma Kurumu temsilcileri bu kez bu komisyonda söz aldı. Çocuk haklarından sorumlu kamu denetçisi Doktor Fatma Benli, çocuklarda dip dalga geliyor diyor.
4: Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı.
5: Şu anda her şeyi bırakalım ve çocuk üzerine çalışmaya başlayalım. Çünkü çocukta dip dalga geliyor. Bu ifadeler çocuk haklarından sorumlu kamu denetçisi Doktor Fatma Benli Yalçın'a ait. Yalçın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Yalçın, yaşanan sorunla mücadelenin mevcut mevzuat hükümleriyle gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı. Bu kapsamda kadın ve çocuğa karşı şiddeti kesin olarak yasaklayan bir kanun düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi. Bunu yapmadığımız her gün Türkiye'de maalesef Amerika'daki benzer olaylar karşımıza gelecektir ifadesini kullandı. Yalçın, risk teşkil eden öğrencilerin rehberlik hizmeti almasının aileler tarafından engellendiğini de hatırlattı. Buna karşın okullarda öğretmen, sınıf öğretmeni ve bir yöneticiden oluşan bir komisyon oluşturulmasını teklif etti. Bu komisyonun önerisi doğrultusunda velinin rızası alınmadan öğrencinin rehberlik araştırma merkezlerine ya da uygun görülen sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
6: Değerli komisyon üyeleri, kıymetli hanım.
5: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'nun 2. Başkanı Muhammed Ecevit Carti de çocukların bulunduğu merkezlerdeki uzman kapasitesinin güçlendirilmesini ve sosyal gelişimi güçlendiren faaliyetlerin çeşitlendirilmesi önerisinde bulundu. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başkan Yardımcısı Doktor Cihan Kanlıgöz ise sosyal medya platformları tarafından suça teşvik, zorbalık, intihar ve şiddet içeren konularda çocuklar için özel koruma mekanizmaları geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
3: Meclise sunulacak bugünkü teklife bir bakalım şimdi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa AK Parti ve MHP'nin gruplarında imzalandı. Bugün yani 5 Ağustos tarihi, komisyonun kurulduğu tarih ayrı bir önemi var. Bakalım ne olacak?
7: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasaya son şekli verildi. Teklif meclis başkanına sunulacak. 12 maddeden oluştuğu belirtilen kanun teklifi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi başlığını taşıyacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kurulan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te yapmıştı. Çerçeve yasa meclise tam bir yıl sonra komisyonun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'ta sunulacak. Teklif AK Parti ve MHP grubunda imzalandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teklifi imzaladığı an MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da teklife imza attı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran teklifin imzayı açılmasını terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
8: Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik terörün sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır.
7: Çerçeve yasa için yoğun bir görüşme trafiği de yaşanıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol grubuyla görüşüp teklif hakkında bilgi verdi.
9: Teklifin içeriğini paylaştınız sanırım.
10: İstişare ettik, bilgilendirdik.
11: Kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK-KCK örgütü ve uzantılarına dönük ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü, belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz.
7: AK Parti teklifi görüşmek için meclise kapalı grup toplantısı da düzenleyecek. DEM Parti ise çerçeve yasa gündemli olağanüstü MYK toplantısı yaptı.
12: Meclisin bu hafta çok önemli, çok tarihi bir gündemi var. Bu önemli gündemi başarıyla inşallah amacına ulaştırabilirsek yeni bir kapı, yeni bir aralık açılacak.
7: Çerçeve yasa af niteliği taşımayacak ve geçici olacak. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri ya da cezaevinden çıkacaklar 3 veya 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
3: Şimdi kazaya bir kez daha bakalım. Büyükçekmece'de bir otomobil İETT otobüsüne çarptı bildiğiniz gibi. Gördüğünüz gibi şu andaki görüntü canlı ve oraya akan yağ tabii ki oradaki ekipler tarafından diğer araçların kaymaması için bir çalışmayla kaldırılıyor. Cenazeler ve diğer taraftan yaralılar da çevredeki hastanelere kaldırılmış durumda. Hala Edirne istikametinin yan yoldan sağlandığını ifade ederim. Küçükçekmece Edirne yönü burası. Dolayısıyla otomobil otobüse çarptıktan sonra ortaya çıkan görüntü bu şekilde. Sabahın ilk saatlerinde oluyor. Tabii ki şu anda bir iş saati de olduğu için bu konuyla alakalı bir trafik yoğunluğu da o bölgede yoğun. Baran Bila'ya bir dönelim, oradaki durumu aktarsın bizlere. Baran.
13: Osman, maalesef 3 can kaybı var. Küçükçekmece D100 karayolunda kaza meydana geldi. Henüz sebebi bilinmiyor ama bir otomobille İETT otobüsü çarpıştı ve hemen olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Burada yapılan incelemelerde 3 kişinin aynı otomobilde hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Yaralananlar da var ama büyük ölçüde otobüste yaralananların sağlık durumunun iyi olduğu şu an biliniyor. Genellikle cam kırıklarında veya çarpışmanın etkisiyle o savrulmalardan dolayı hafif şekilde yaralanmalar meydana gelebiliyor. Tabii böyle bir saatte, tam işe gidiş saatinde bu kaza olunca da şu an halen çeşitli önlemler devam etmekte. Sefaköy'de olay meydana geldi ve Edirne yönüne doğru şu an yan yoldan trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmakta. Zaman zaman metrobüs seferlerinde de hafif bir yavaşlama olduğu göze çarpıyor. Kazaya karışan olayları bölgeden çekmek için de bir çalışma başlatıldı. Maalesef bir kez daha vurgulayalım, 3 can kaybı var. Sabah saatlerinde olay meydana geldi. Aynı şeritte oldukları öngörülüyor araçların ama tam olarak ne oldu, otobüs durmuş vaziyette miydi, veya ne şekilde bir herhangi orada önlem alınabilir miydi? Bunların hepsine teker teker bakılacak. Çevredeki kameraların incelendiğini öngörmek mümkün. Çok sayıda mobese kamerası var. Öte yandan araç kamerası kayıtları var. Bunların hepsi incelenecek ve bunun ardından daha net bir bizde tabloyla karşılaşabileceğiz. Ama şu an maalesef tek bildiğimiz aynı yönde bir kaza olduğu ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Osman.
3: Baran bile aktardı olan biteni, ama tabii orada bir trafik yoğunluğunun olduğunu da biliyoruz. Ona da bir bakalım hemen, trafik yoğunluğu nedir ne değildir diye. Şu anda gördüğünüz nokta işte kazanın olduğu yer, kırmızı bir halde Edirne istikametini görüyorsunuz. Özellikle şimdi orada trafik yoğunluğu da İstanbul'a etkisi tabii ki bunun bir olacak özellikle o bölgede. %49'luk bir trafik yoğunluğu var. Bunun %51'i Anadolu yakasında, 47'si Avrupa yakasında. Bir kez daha aktarmış olalım. Küçükçekmece Edirne yönü sadece yan yoldan sağlandığı için ilgili yeri görüyorsunuz. Orada da kırmızı bir hal var bu kaza sebebiyle. Şimdi bir gazi şehit yakınları için de bir teklif vardı, ona da bakalım. O gazilerle ilgili teklif meclis başkanlığına önceki gün sunulmuştu. Teklifin detaylarını Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık anlattı.
14: İki bölüm halinde bu yasalar meclise geleceği söylendi. Görüştüğümüz komisyondaki üyelerle de önümüzdeki yasama döneminde geri kalan maddelerin geleceği söylenmektedir.
7: Şehit yakınlarının ve gazilerin mali ve sosyal haklarını iyileştirecek kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifte şehitlerin anne ve babalarına bağlanan aylık tutarı artırılacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağdurlara yapılan ek ödemenin miktarı da yükselecek. Türkiye Harp Mağdurlu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık teklifi değerlendirdi.
14: 15 Temmuz gazilerimizi terörle mücadelede yaralanıp da mağlul sayılmayan arkadaşlarımıza hiçbir ücret verilmezken bu bir yeni düzenleme, kendilerine 28.076 lira gibi bir aylık bağlanacaktır. Bakıma muhtaç gazilerimizin evde bakım ücretleri 2,5 asgari ücrete, yani 70.187 lira gibi bir rakama çıkarılacaktır.
7: Mustafa Işık, şehit ve gaziler için sosyal güvenlik mevzuatında bir tanım yapılması gerektiğini de belirtti.
14: Tabii burada en büyük sorunlardan birisi şehit yakınlarının ve gazilerin sosyal güvenlik mevzuatında şehit ve gazinin tanımı yoktur. Buradaki sorun aşıldığı zaman şehit ve şehit ailelerimiz, gazilerimiz daha iyi hayat şartlarına erişecektir.
3: Şimdi şu sahte vatandaşlık meselesine bir bakalım. İçişleri Bakanlığı sahte gayrimenkul raporlarıyla usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlediğini açıkladı. Operasyonlarla birlikte 6.000'den fazla kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiği duyurdu. 16 ilde yapılan operasyonda 72 kişinin gözaltına alındığı da duyurdu. İçişleri Bakanlığı sosyal medya üzerinden hesaplarından yaptığı o açıklamada 16 ilde yapılan operasyonla 72 kişinin yakalanmasına bununla ilgili bir bilgilendirme yapıldığını ifade ediyor. Türk vatandaşlığını yatırım yoluyla kazanmak isteyenlerle ilgili bir şebeke bu ve usulsüz işlem gerçekleştirdiği söyleniyor. Toplamda 6.134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi. Ayrıca 11 Şubat'tan bu yana yapılan incelemelerde 1.358 kişinin Türk vatandaşlığı iptal edildi. 7 kişinin ise milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca bildirilmesi nedeniyle vatandaşlığı geri alındı. Türk gayrimenkul pazarı da Körfez ülkelerine tanıtılıyor şimdi. Türkiye'de gayrimenkul satışı amacıyla Körfez ülkelerine bazı etkinlikler yapılıyor. Gayrimenkul Yatırım ve Teknolojileri Derneği Başkanı Burak Ustaoğlu konuya ilişkin NTV'nin sorularını yanıtladı.
15: Türkiye'deki fırsat ürünleri, gayrimenkullerin yabancıya satışı noktasında tanıtımlara başladık. Bu noktada da ilk rotamız Dubai oldu. 100'ün üzerinde yatırımcı talebi aldık, 80'in üzerinde misafiri birebir ağırladık.
7: Tanıtım etkinlikleri düzenleniyor, yatırımcılarla birebir temaslar kuruluyor. Türk gayrimenkul pazarı Körfez ülkelerine tanıtılıyor.
15: Bölgede gerçekten ülkemize ciddi bir talep ve ilgi var ve yatırım fırsatı olarak görüyorlar. Türkiye çok ciddi anlamda fırsatlar sunuyor yatırımcısına. O yüzden biz de Körfez'de bunu anlatmaya çalışıyoruz ve günün sonucunda ülkemizin kazanmasını hedefliyoruz.
7: Etkinliklerin ilki geçtiğimiz ay Dubai'de düzenlendi. Bunun sonucunda sadece Ağustos ve Eylül ayında 20'den fazla yatırımcı Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Yıl içerisinde Kuveyt, Doğa ve Suudi Arabistan'da da tanıtım etkinlikleri düzenlenecek. Bu yılın son durağı ise Eylül ayında yine Dubai olacak. Tanıtım etkinlikleriyle Türkiye'nin gayrimenkul piyasasını tanıtmak ve satışı artırmak amaçlanıyor.
15: Biz özellikle İstanbul ve Bodrum üzerinde çalışıyoruz. İlk satışımızı da Bodrum'dan gerçekleştirdik. İkincisi de şu an İstanbul'dan olmak üzere. Öngörümüz bu talepler buzla devam ettiği noktada 2 ayda 3 ayda bir bu şehirlerde tekrar etkinlikler yapmak.
7: Gayrimenkul Yatırım ve Teknolojileri Derneği Başkanı Burak Rustaoğlu, yıl sonuna kadar yaklaşık 2000 yabancı yatırımcıyla temas kurarak Türkiye'de en az 300 misafir ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.
3: Artan enerji maliyeti fiyatlara da yansıyor. Enflasyon Temmuz ayında Haziran'a kıyasla yükseldi biraz daha. İşte bu durum faiz beklentilerini de etkiliyor elbette.
7: Faizde ilk adımın Eylül ayında atılması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz'da enflasyon aylık %1,78 oldu. Rakamın açıklanması sonrası yabancı kurumlar faizle ilgili rapor yayınladı. HSBC, Orta Doğu'daki gerilimlerin para politikasını rayından çıkarmadığını vurguladı. Sadece gecikme olduğu değerlendirmesini yaptı. Eylül ayında faiz indirim döngüsünün yeniden başlayabileceğini tahmin etti. BBVA Research, Eylül'de fonlama maliyetinin düşürüleceğini öngördü. Yıl sonu enflasyon beklentisini %30'da bırakırken faiz tahminini 36 olarak duyurdu. Goldman Sachs ise faizin uzun süre yüksek alabileceğini dile getirdi. Yüksek enerji fiyatlarının belirsizlik yarattığını ifade etti. Enflasyonda yukarı yönlü riskler var diyen Goldman, Türk lirasında daha hızlı değer kaybı yaşandığını vurguladı.
3: Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları %25 düşüşte 80.768 oldu. Böylelikle son 4 yılın en düşük Temmuz ayı performansı kaydedildi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre toplam araç pazarı 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,72 oranında daraldı. İlk 7 ayda 638.965 araç satıldı ve yine ilk 7 ayda otomobil satışlarında %12, hafif ticari araç satışlarında %5 daralma yaşandı. Biraz spora bakacağız şimdi. Muhammed Salah beklentisi var Trabzon'da. Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun artık saat 12'de İstanbul'da olması bekleniyor bugün. İmza atacak olan Muhammed Salah özel uçakla Trabzon'a girecek. Kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası, Süper Kupası başta olmak üzere toplam 11 kupası bulunuyor yıldız oyuncunun. İngiltere Ligi'nde 4 kez altın ayakkabı kazandı. 34 yaşındaki oyuncuya Papara Park'ta bir imza töreni düzenlenecek. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'nde maçı var. Ona bakalım, saat 21'de maç.
16: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
17: Hep birlikte camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek üzere Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz.
16: Gornik Zabrze'yi eleyen Sarı Lacivertliler 3. öneleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşılaşacak. Sakatlığı nedeniyle önceki turda forma giyemeyen Vedat Muriç ve UEFA listesine eklenen N'Golo Kante kadroya döndü. Maç öncesindeki son antrenmanda Samandıra'ya giden taraftarlar takıma destek verdi. Çalışmayı Başkan Aziz Yıldırım da takip etti.
18: Hadi iyi günler, sola gelsin.
16: Teknik direktör İsmail Kartal zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.
17: Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Takımımız bir bütün olarak bütün oyuncularımızla birlikte, bütün kadroyla birlikte bunu en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum.
16: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde, Gendouzi, Fred, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Önceki turda İskoç temsilcisi Hearts'ı 4-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle eleyen Sturm Graz'sa evindeki rövanşa umutlu dönmenin peşinde. Chobani Stadyumunda saat 21'de başlayacak maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
3: Şimdi federasyonda yeni sezonda Süper Lig'de bazı kurallar koyuyor. Dünya Kupası'nda aslında tecrübe ettiğimiz, acaba uygulanır mı diye sorduğumuz kurallar. Oyunun akıcı olması ilk hedef.
16: Türk hakemliği yeni sezona yeni kurallarla hazırlanıyor. Yaz semineri açılış töreninde konuşan Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu, futbol severlerin Dünya Kupası ile tanıdığı kuralların oyunun akıcılığını artıracağını söyledi.
19: Dünya Kupası'nda uygulamaya başlanan yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı oyunun akıcılığını artırmak, adaleti güçlendirmek ve hakem kararlarının doğruluk oranını yükseltmektir.
16: Federasyon Başkan Vekili Fuat Göktaş, çipli top sisteminin kullanılacağını açıkladı.
20: Sensör ve yapay zeka destekli bu sistem sayesinde insan gözünün kaçırabileceği tartışmalı pozisyonlar çok daha hızlı ve yüksek doğruluk oranıyla tespit edilebilecektir.
16: MHK'da elit hakem direktörlüğü görevine getirilen İngiliz Anthony Taylor, hakemlerden tutarlılık istedi.
21: I believe that elite refereeing,
22: elit hakemlik her şeyden önce sıkı çalışma ve tutarlılıkla alakalıdır. Dolayısıyla hepimizin buna dönük bir ortamda hazırlanması çok önemli.
16: 7 gün sürecek seminerin açılış gününde hakemlere ilk eğitimini veren Taylor, Dünya Kupası'ndaki yeni uygulamaları anlattı. Yapılan sunumdaki kural değişiklikleri şu şekilde. Değişiklik işaretinden sonra futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmezse, diğer futbolcu 1 dakika bekleyip oyuna girecek. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu, oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Taç atışı geciktirilirse atış rakip takıma geçecek. Açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak hakemlere destek verdi.
23: Bir hakem abiniz olarak da hakem şansı diliyorum, başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. 2026-27 sezonda güzel maçlar, başarılı sonuçlar. Türk futbolu için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.
16: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos Cuma günü başlayacak.
3: Yazın gelmesiyle birlikte artık evlerde kışlık konser ve hazırlıkları da başladı ama uygun koşullarda yapılmamış konserveler ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. O örneklerden birini getireceğiz şimdi ekrana. Patlayan domates konservesi bir bebeğin vücudunun yanmasına sebep oldu. Arkadaşımız Doğan Çiftçi hem bebeğin annesiyle hem de gıda denetim uzmanlarıyla görüştü.
24: Konserve bomba gibi patladı, bebeğin vücudu yandı. Aylar boyunca tedavi gördü, ardından sağlığına kavuştu. Olay 19 Eylül 2023'te Mersin'de yaşandı. Çakır ailesi misafirliğe gittikleri evde korku dolu anlar yaşadı. O zaman 9 aylık olan kızları Eliz emeklediği sırada 2 saat önce hazırlanan domates konservesi patladı.
25: Yaklaşık bir 8-9 tane yapılan bir konserve mutfak masasının altına dizmişler. Bebeğim o sıralar emekliyor tabii. Evde bir de köpek var. Bebeğimin ağzında emzik varken emekliyor. Köpek emziği oyuncak sanıp alıp kaçıyor. Köpeğin peşinden gidiyor annem. Ne olduysa o anda bir anda 8-9 konserve bir anda patlıyor. Patlayınca direkt zaten kavanozlar kızımın yüzüne geliyor domates. Yüzüne geliyor, yüzü yandığı için ve zaten emeklediği için kayıyor. Elinin üstünden kayarak bu sefer göğsü de yanıyor. Eli, yüzü ve göğsü 3. derece ağır yanıklar. Kimi bölgeler 2. derece ağır yanıklar olarak oluşuyor. Tamam anneciğim.
24: Eliz bebek uzun süren bir tedavi süreci geçirdi. Sonunda da sağlığına kavuştu.
25: Yüzünde ya da vücudunda hiçbir leke iz yok. Çünkü biz özel bir suni deri tarzı bir şey getirdik. O takıldı. Deri soyma işlemi yapıldı. Yani bir yaklaşık 2 hafta kadar hastanede kaldık. Bunun tabii bir haftası yoğun bakımda geçti. Sonrasında ciğerlerinde nefesle alakalı problem olduğu tespit edildi.
24: Kışlık konserveler doğru hazırlanmadığında hem zehirlenmelere hem de bu tarz olaylara neden olabiliyor. Kullanılmış kapakların tercih edilmemesi gerekiyor.
0: Elimde gördüğünüz ürün gibi aslında üzerinde leke olmayan, bütünlüğünü korumuş, ezik, çürük veya küflü ürünlerin tercih edilmemesi lazım. Sürekli açılıp kapanan kapaklar dışarıdaki havayla teması kesmez. Dolayısıyla dışarıdan hava alan konserve, şurada bir kötü örnek göstererek devam edebilirim, küflenmesine sebebiyet verir.
3: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Bağdı Sabah konutlarında 42 kişi hayatını kaybetti. Şimdi bilirkişi raporunda yapısal ve imar yönünden eksikleri olduğu belirtiliyor. Davanın son duruşmasında 22 yıl hapis istemiyle yargılanan müteahhit tahliye edildi.
7: Henüz bir yıl önce inşa edilmişti. Depremde yerle bir olan sitede 42 kişi hayatını kaybetti. 22,5 yıl hapsi istenen müteahhit tahliye edildi.
1: Buraya taşınalı 8 ay oldu. Burayı da alırken 10 şiddetinde depreme bile dayanıklı dediler. Bizim kullandığımız malzemeleri hiç kimse kullanmıyor dediler.
7: 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'taki Bağdı Sabah sitesinin 3 blokundan ikisi tamamen çöktü, biri ağır hasar aldı. Tapularını sadece bir yıl önce alan site sakinlerinden 42 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Müteahhit Şahin Avşaroğlu tutuklandı. Avşaroğlu'nun sitenin aynı zamanda statik proje sorumlusu ve şantiye şefi olduğu öğrenildi. Bilinçli taksirde birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıl hapis sistemiyle dava açıldı.
1: İki tane oğlum ikizdi. Bir tanesi 7 yaşındaydı. Hepsinin hayalleri vardı.
7: Bilirkişi raporunda binanın yıkımında yapısal ve imar yönündeki hataların belirleyici olduğu vurgulandı. 8 katlı olması gereken yapıya ilave kat eklendiği, bunun da taşıyıcı sisteme zarar verdiği belirtildi. Şahin Avşaroğlu mahkemede suçlamaları kabul etmedi. İnşaat aşamasında tüm kurallara uydukları için denetim firması ve belediyeden uyarı almadıklarını anlattı. Mahkeme Şahin Avşaroğlu'nun tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Depremde ölenlerin yakınları mahkeme kararına itiraz etti.
3: İstanbul'da Esenyurt'ta bir iş yeri sahibi kaybolan köpeğin izini barınakta rastladı ve teslim almaya gittiğinde ise öldüğünü öğrendi. Köpeğin sahibiyle görevliler arasında tartışma çıktı.
2: Çekin bak, çekin bak. Esenyurt hayvan barınağı. Köpeğimi aldılar, öldürdüler. Soyundu bize saldıracak.
24: Esenyurt'ta teslim almaya gittiği köpeğinin öldüğünü öğrendi. Ortalık bir anda karıştı.
4: 10 yılı aşkın süredir Alış isimli köpek dükkanımızda hem barınması hem yemeğini sağlamaktayız. 26 Temmuz sabahı saat 8.30'da dükkandan çıkıyor. Gelir diye düşündük. Gelmemesi üzerine arayışlarımız başladı.

0: oradan dışarı atıldık.
1: Barınaktan uzaklaşan adam darp rapor alarak şikayetçi oldu.
2: İstanbul'da durakta beklediği sırada yola düşen kadına bir metrobüs çarpıyor. Hastaneye kaldırıldı kadın. Şirin Evler metrobüs durağında oluyor bu durum. Bir durakta metrobüsü beklerken henüz bilinmeyen bir sebeple metrobüs hattına düşüyor. O sırada seyir halindeki metrobüs kadına çarptı. Kadın savruldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler geldi elbette. Yaralı kadının bölgeden çıkarılması için demir bariyerler kesildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu söyleniyor hala. Beyoğlu'nda da 4 taksi, 3 otomobil ve 1 servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Beyoğlu'nda Beyoğlu Mahallesi Dolmabahçe Gashane Caddesi üzerinde seyir halindeki minibüsün şoförü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından önünde ilerleyen taksiye çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle taksinin de önünde araca çarpmasıyla toplamda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere götürdü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya İstanbul Şişli'de düzenlenen yumruklu saldırıyla ilgili soruşturma da artık tamamlandı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. İddianamede saldırgan için 5 yıl, olaya müdahale eden şoföre ise 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
3: Uzlaşma sağlanamadı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya saldıran şüpheliye 5 yıl istendi. İddianamede saldırganın tehdit ve basit yaralama suçlarından cezalandırılması istendi. Saldırgan Galatasaray'da fotoğrafçı olarak görev yapan bir kadına ilgi duyduğunu, genç kadının Lucas Torreira ile fotoğraf paylaşmasının ardından futbolcuya karşı nefret beslemeye başladığını söyledi. İddianamede şüphelinin saldırıdan önce sosyal medya üzerinden Torreira'yı tehdit ettiği ve daha sonra fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi. Olay sırasında engellemek amacıyla saldırgana yumruk attığını ifade eden Lucas Torreira'nın şoförü hakkında da basit yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame mahkemenin incelemesine sunuldu. Lucas Torreira 12 Mayıs günü akşam saatlerinde Beyoğlu'ndaki bir AVM'de yumruklu saldırıya uğramış, Uruguaylı futbolcuyu darbeden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosya uzlaşma bürosuna gönderilse de taraflar uzlaşma teklifini reddetmişti.
2: İstanbul'da bugün 8 ilçede dün geceden itibaren aslında su kesintisi var. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Osman Gazi Terfi Merkezi'nde onarım çalışması yapılacak. Dolayısıyla ana isale hattı geçici olarak servis dışı kalıyor. Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüp Sultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'un bazı mahallelerinde su kesintisi var. Kesintiler dün saat 23'te başlamıştı. Perşembe günü saat 19'a kadar devam edecek. Yani yarın 19'a kadar kesinti var. Ayrıca Ümraniye'de yenileme çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde yine kesinti olacak. Perşembe günü saat 12'ye kadar orada kesintidi. Sağlıklı hayat merkezlerine gidelim şimdi. Uzaktan görüşme dönemi başladı çünkü.
4: Uzaktan hasta değerlendirme sistemimiz vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimindeki zamansal ve fiziksel engelleri ortadan kaldırıyor.
5: Psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetleri. Sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan görüntülü görüşme dönemi başladı.
4: Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Sigara bırakmaya karar vermişsiniz.
6: Evet hocam.
4: Daha önce hiç bırakmayı denemiş miydiniz?
6: Birkaç denemelerim oldu ama hocam başarısız oldum.
4: Bu sistemin birçok avantajı var ama en önemli avantajları kesinlikle zaman yönetimi, süreklilik ve erişilebilirlik.
5: Yeni uygulamayla hazırlıklarını tamamlayan illerde merkezi hekim randevu sistemi üzerinden aktif branşlara doğrudan randevu oluşturulabilecek.
4: Vatandaşlarımızda en önemli tavsiyem bu teknolojiyi aktif olarak kullanmaktan ve sağlık sorunlarını ertelememekten çekinmemeleri, randevularına sadık kalmaları, görüşme öncesinde varsa sorularını veya semptomlarını not etmeleri ve görüşmeyi sakin, sessiz bir ortamda gerçekleştirmeleri olacak.
5: Türkiye genelinde faaliyet gösteren 371 sağlıklı hayat merkezinde 17 farklı birimde ücretsiz hizmet sunuluyor. Bu merkezlerde psikososyal destek, beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite programları, bağımlılıkla mücadele gibi birçok alanda

0: hizmet veriliyor.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Şırnak'ı ziyaret etti. Şırnak İl Halk Kütüphanesi'nin açılışına katıldı Ersoy. Üreten kütüphaneler vizyonuyla kütüphaneleri birer üretim ve fırsat merkezine dönüştürdüklerini söylüyor.
2: Tüm Şırnak'ımıza, tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun.
3: Şırnak İl Halk Kütüphanesi hizmete girdi. Açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.
4: 8390 metrekare kapalı alana sahip olan Şırnak İl Halk Kütüphanesi 1475 kişilik kullanıcı ve yaklaşık 62 bin kitap raf kapasitesiyle ilimizin en önemli kültür ve bilgi merkezlerinden biri olacaktır.
3: Açılışta konuşan Bakan Ersoy, üreten kütüphaneler vizyonuna dikkat çekti. Kütüphanelerin birer üretim ve fırsat merkezine dönüştürüldüğünü söyledi.
4: Üreten kütüphaneler vizyonumuz ile kütüphaneleri ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve hatta iktisadi kalkınmasına katkıda bulunacak birer üretim ve fırsat merkezine dönüştürmenin adımlarını atıyoruz.
3: Törenin ardından kütüphaneyi gezen Bakan Ersoy öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarla sohbet edip hediyeler verdi.
5: NTV Radyo.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Sıcaklık 32 derece. Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35 derece. Antalya'da 32 derece olan sıcaklık %70 bağın nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
9: Mobile Systems.
10: Reklam.
11: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
12: 3-10 Ağustos tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i9 işlemcili RTX 5060 8 GB ekran kartlı Acer Nitro V15 Notebook 79.999 liraya.

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: opette duracaksın. Aradığın ne varsa buldum opette bulacaksın.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
4: Mobile Systems.
5: Murat Ferman'la evdeki hesap.
6: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
7: Ayhan Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Herhangi bir konuda uzunca bir müddet çalışınca o alana orijinal bazı katkılar yapma imkanı da doğuyor. Biz de kendi akademik alanımızda 40 yılı aşkın bir süreyi tamamladıktan sonra bu yolculuğa devam ediyoruz. Seneler evvel henüz kariyerimizin başında Slack Variable karşılığı olarak aylak değişkenle literatüre katkı sağlamaya başlamıştık. Bugün de aynı ağırlıkta ve aynı kapsamda olmasa da pratik ve güncel bir aslında ibareyi belki de dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Double S veya çifte S sendromu. Aslında tarihi olarak SS Nazi Almanyası'nın bir kısaltılmış ifadesini hatırlattığı için belki çok popüler karşılanmayabilir ama çifte S sendromu bugünlerde yeniden yaşanmaya başladı. Buna kısaca sürgüt salınım diyoruz. Sürgüt salınım nedir? Piyasalarda devam eden bu ileri geri hareketler, dünya piyasalarında dün geçtiğimiz saatler içinde yaşanan gelişmeler bize bu ilhamı verdi. Bilindiği üzere hafta sonu adeta diken üzerinde geçirilecek beklentisi, haftanın daha pazar gününe girmeden Trump'ın daha evvel benzeri görünen açıklamalarıyla önce berbat ederiz, yok ederiz, haritadan sileriz, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı yaparız ibarelerinin barış anlaşması ufukta gözüktü. Bir şans tanıyalım, hafta sonu durup bekleyeceğim, saldırı yapmayacağım ibaresiyle birdenbire görece rahat bir atmosfere bıraktı ama pazartesi günü piyasalar açılınca ve takip eden saatlerde tamamen farklı bir gelişme oldu. Petrol fiyatları 4 haftanın en düşük düzeyine geldi. 86 dolardan evet geçtiğimiz saatler içerisinde 79 dolar 36 senti gördü. Sembolik olarak önemli 70'li dolarlara tekrar inmesi, oraları test etmesi. Esas iyi yönlü gelişme yani borsaların buna verdiği olumlu cevap ve altının ufak baş kaldırması dün Hazine Bakanı Scott Bessent'in anlaşma Hürmüz'de anlaşma çok yakın açıklamasıyla adeta katlandı ve Dow Jones S&P 500 Nasdaq 900 puan arttı bir günde, inanılmaz bir artış. Bu çöküş olsaydı büyük çöküş derdik. BIST 100 de geride kalır mı? O da yukarı yönlü hareket yaptı. Fakat tabii Ray Dalio, Grantham gibi kişiler de aman diyorlar, dikkat edin, sıkıntılar gündemde. Bu biraz böyle ihtiyatla karşılanması gereken bir durum. Şimdi bunu niye söyledik? Tabii şu anda piyasalar bakımından ufuk güzel gözüküyor. Ama bu sürgüt salınım, çifte S sendromunun da farkındayız. Bir öyle, bir böyle, bir yukarı, bir aşağıya. Bir barış ümidi yükseliyor, bir savaş riski. Bu sürgüt salınımların herhalde çifte S sendromunun epey süreceği görülüyor. Bugünün esas önemli gelişmelerinden bir tanesi de geçtiğimiz hafta içerisinde açıklanarak aslında ilk 6 aylık yani ilk yarının Türkiye'de cari denge açısından en önemli iki kulvarına ait. Evet, tahmin edileceği gibi dış ticaret dengesinden, tahmin edileceği gibi turizm gelirlerinden bahsediyoruz. Dış ticaret dengesine bakıldığında daha evvel de ifade ettiğimiz ve işlediğimiz gibi 136 milyar dolarlık bir ihracatla, ki her ay Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru egale edilmiş, kırılmış. Gene de 53 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı veriyoruz. Turizmde iş gene aynı şekilde, baktığımızda ilk 6 ayda 25.7 milyar dolarlık bir gelir elde etmişiz, ama bu işin bir de gider tarafı var. Tıpkı ithalat ihracat dengesi gibi Türkiye'de turizmde rekor ziyaretçi ve ciro hedeflerine ulaşılırken, aslında bilançonun detaylarına bakıldığında harcama dengesinin hızla bozulduğu gözüküyor. Çünkü turizm gideri, genel geçer bir ifadeyle, gelirden yaklaşık 3 kat daha hızlı büyüyor. Yani baktığımız zaman aslında 2026 yılında da pandemi sonrası başlayan o Türk vatandaşlarının, içeridekilerin yurt dışı seyahat harcamaları, yani bilançonun gider kısmındaki artış devam ediyor. İkinci çeyrekte örneğin turizm geliri %2.73 gerilerken, turizm gideri %7.35 bir artışla yaklaşık 3 milyar dolara yükseliyor. Buradan yapılan bir hesaplamayla kazanılan her 100 dolarlık turizm gelirinin yaklaşık 20 dolarının yurt dışına gittiği görülüyor. Tabii bu da tıpkı ihracatın ithalatı karşılama oranı gibi farklı bir şekilde değerlendirilmek gerekiyor. Ya anlaşılıyor ki hem ihracatta hem dış ticarette, hem düzelterek söyleyelim, hem turizmde böyle 40 yıllık ezberler artık sıkışıp kalmış. Rekabetçi platformda bizi tutundurmuyor. Hani bırakın ön almayı, kazanmayı, platformlarda mevcut rekabet düzeyini bile tutturamıyoruz. Orada bile ayağımız kaygan bir zemine girmiş bulunuyor ve dolayısıyla baktığımız zaman vatandaşın harcamasının yabancıya yaklaştığı, ticaret kesiminde de 100 dolarlık ihracat geliri elde etmek için neredeyse 85 dolar, 90 dolar ithalat yapman gereken bir durumda tablonun yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Öyle her şey dahil, öyle hala ihracatın neredeyse %60'ının düşük ve orta teknolojili ürünlerden meydana geldiği bir kompozisyonla mesafe almak ve net tarafta cari dengeyi iyileştirmek mümkün gözükmüyor. Formül çalışmıyorsa aynı şeyleri yapmaya devam etmek yerine yeni formüller arayışına girmek gerekiyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
3: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. Finans Bülteni.
6: Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi şu sıralar 13.687 puanda ve güne bu puandan başlayacak. Döviz piyasasında dolar güne 47 lira 50 kuruştan, euro 54 lira 90 kuruştan işlem görerek başladı. Çeyrek altın 10.390, gram altın 6.315 lirada. Brent petrol ise şu sıralar 79 dolar seviyesinde işlem görüyor.
3: NTV Radyo İstanbul Yol Durumu.
6: İstanbul'da trafik yoğunluk haritası şu dakikalar itibariyle %53 seviyesinde. Genel görünüme bakmadan önce Avrupa Yakası D100 Küçükçekmece mevkiinde meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin son durumu aktaralım. Sabahın erken saatlerinde D100 Karayolu Küçükçekmece Sefaköy mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle Edirne yönüne tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım yan yoldan tek şeritten sağlanıyor. Kaza mahallinde temizlik çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle bölgede ciddi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sürücülerin TEM yolunu ya da farklı güzergahları kullanmalarında fayda var. Bir diğer kaza haberi ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık mevkiinden. Köprü yolunda Avrupa Yakası yönünde kısa süre önce meydana gelen kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış durumda. Kaza nedeniyle şu dakikalarda Avrupa yönüne Çavuşbaşı Dinlenme Tesisinden köprü çıkışına kadar etkili olan bir yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Avrupa yakasına geçişlerde Acıbadem sırtlarına başlayan bir yoğunluk göze çarpıyor. Ayrıca Çengelköy tarafından köprüye bağlanan Beylerbeyi katılım noktasında da araçlar ağır ilerliyor. Anadolu yakası finans merkezi önünde TEM bağlantı yolundaki çalışmalar nedeniyle Bulgurlu'dan başlayan bir yoğunluk var. Yine aynı güzergahta Ataşehir'den Çamlıgişeler yönüne ağır ilerleyen bir trafik yine göze çarpıyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında da yine bir yoğunluk var. TEM tarafındaysa Esenyurt İkitelli arasında ve Mahmutbey Gişeler mevkiinde çift yönlü yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
4: Mobile Systems.
8: Reklam. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Kazancım net, SigortamNet.
13: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Mobile Systems.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
3: Merhabalar. Avokado her şeyden önce kremamsı, adeta tereyağı gibi yapısıyla dikkati çekiyor. Evet, avokadodan bahsediyoruz, soframıza nasıl getirebiliriz diye. Son yıllarda böyle kahvaltılarda avokado ve yumurta yemek falan moda oldu. Ama biz en çok sanki böyle Meksikalıların yaptığı gibi ezmesini, guacamole benzeri ezmelerini seviyoruz. Ama avokadoyu tatlıda da kullanmak mümkün. Yani daha doğrusu tatlılarda, kremalarda tereyağını kullandığımız veya kremayı kullandığımız her yerde avokadoyu kullanabiliriz. Aslında avokadonun son derece nötr bir tadı var. Zaten tereyağı adını almış demiştik ya, hani eskiden Amerika ve Avrupa arasında gidip gelen gemilerdeki gemiciler yemesi yutulması zor olan peksimet benzeri tuzlu bisküvilerinin üstüne tereyağı gibi sürmüşler ve tereyağı armudu demişler. Aynı şekilde Hindistan'da da mesela tereyağı meyvesi anlamına gelen ifadeler pekala kullanılabiliyor. Şimdi burada tereyağı gibi olması deyince gerçekten de tadı nötr aslında. Dolayısıyla şekerli şeylerle de pekala olabilir. Mesela avokadoyu ezme yaparak, tamamen böyle blenderde püre haline getirerek ve tatlandırarak pekala krema yerine kullanabilirsiniz. Mesela size bir tane çikolatalı muz tarifi vereyim. Şimdi şöyle bir 3 avokado alın. İyice ne yumuşaklarından olsun. Hani şu has türü var ya, hani timsah armudu da dedikleri, üstü pütür pütür, biraz rengi karaya yakın, koyu yeşil gibi olanlar. Mesela onlar birazcık da yağlıdır da hem de lezzetlidir. Dolayısıyla onlar ideal. Avokadoyu ikiye yarın. İçindeki bütün yumuşak etini çıkartın, blender'a koyun. 3 tane kadar yetecektir. Buna yarım bardak kadar kakao koyun. İstediğiniz gibi tatlandırın. Şeker olur, bal olur, hatta agave şurubu olabilir. İstediğiniz gibi şeker oranını istediğiniz gibi ayarlayın. Bir fiske tuz muhakkak çok yakışacak. Evet, hatta deniz tuzu olursa birazcık da böyle kıçır kıçır ağza gelir. Ve birazcık da vanilya, toz da olabilir, ekstresi de olabilir, vanilya özütü gibi. Onu da koyun, şöyle bir çevirin, tam krema kıvamına gelsin. Bardaklara koyun veya küçük kaselere koyun ve buzdolabında soğutun. İnanılmaz güzel bir çikolatalı mus olacak. İçinde 1 gram bile ne tereyağı var, ne krema var, ne yumurta var. Sağlıklı mı? Sağlıklı. İçinde sadece tatlandırmak için kullandığınız kadarıyla işte şeker veya bal veya da agave şurubu, ne varsa o var. Hatta ben bir tarif gördüm. Unla sanki tereyağını karıştırır gibi avokadoyu püre halinde karıştırıyor ve ondan hamur yapıyor. Tabii içine gene bir fiske tuz giriyor. Fakat bunu mesela tuzlu hamur, pay hamuru gibi kullanıyor ve o şekilde pişiriyor. Üstüne de ondan sonra sebzelerden başka bir karışım hazırlıyor ve börek gibi servis yapıyor. Gerçekten de tereyağı da kullandığınız her yere aslında avokadoyu kullanabilirsiniz. Aynı şekilde krema kullandığınız her yere. Dolayısıyla avokadoyla son derece yaratıcı tarifler yapmak da mümkün. Avokado hakkındaki bilgilerle devam edeceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. Kilometrelerinde ve Antalya-Alanya yolunun 19-25. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Hayvanların duyum mekanizmasının nasıl çalıştığını anlamak, dünyayı nasıl algıladıklarını çözmeye yardımcı oluyor. Balık gözü tipik bir örnek olabilir. Deniz atı, kaya balığı ve bazı yassı balıklar tıpkı bu kalemunlar gibi gözlerini birbirinden bağımsız olarak hareket ettirebilirler. Yani iki farklı görsel alanı eş zamanlı olarak işleyebilirler. İlginç bir nokta da yassı balık yavruları dünyaya geldiklerinde diğer balıklar gibi gözleri iki tarafta doğar ve dikine yüzerler. Ama ergenliğe geçerken gözlerden biri kendiliğinden yüzün diğer tarafına, öbür gözün yanına geçer. Ergenlik ve yetişkinlikte başın sağında ya da solunda iki göz yan yana gelir ve dışarı fırlar. Ve her bir göz kendi yuvasında diğerinden bağımsız olarak dönebilir. Bu göz sistemi yassı balıkların hayatta kalmasını sağlıyor. Çünkü düşmanının ya da avının her hareketini farklı açılardan ve aynı anda görebiliyor. Pusuya düşürme planlamasını rahat yapıyorlar. Bu arada yassı balıkların dil balığı, pisi balığı, kalkan gibi türleri de içeren 650'den fazla türü var. Balıkların bildikleri adlı kitaptan daha fazlasını öğrenebilirsiniz.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
1: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
14: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
15: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
16: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
17: Reklam.
18: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
19: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
20: Geçtiğimiz günlerde Marmara, İstanbul, Kilyos, Ege'de deniz suyu sıcaklığında hızlı bir düşüş oldu. Bunun nedeni geçen haftaki fırtınanın denizin üst seviyesindeki güneşin ısıttığı sıcak suları açık denizlere taşıması ve o boşluğu doldurmak için alttaki soğuk dip sularının yüzeye çıkmasıydı. Upwelling denilen bu olay sıcaklığı 25 derecelerden birden 19-20 derecelere kadar düşürdü. Ama bu hafta deniz suyu sıcaklığı yeniden yükselişe geçiyor.
18: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
19: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: Tekrar merhaba. Saatler 9. Üçüncü ve son dilimdeyiz artık güne başlarken de. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda iki kişi daha gözaltına alındı. Ayrıntısı önemli çünkü fezlekeleriyle de konuşulduğu Veli Ağbaba ile alakalı bir isim var. Yani abi, dolayısıyla hemen gidelim İzmir'e. Bölge temsilcimiz Meri Ak telefon attığımızda. Meri Ak, neler aktaracaksın?
3: Osman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyon var. Daha önce Mayıs ayında gerçekleştirilen bir operasyon vardı. Ege Şehir'e yönelikti bu. Ege Şehir peki ne yapıyordu? Örnek köy ve Menemen'de belediye adına konutlar yapan bir şirket bu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir şirket. Ege Şehir'in Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin de aralarında bulunan 4 kişi bu soruşturma kapsamında tutuklanmışlardı. Bu soruşturma devam etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettirilen, sürdürülen bir soruşturma bu. Bugün Diyarbakır ve Malatya'da operasyonlar yapıldı ve iki kişi daha yakalandı bununla ilgili. Şüphelilerden biri Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba. Peki neden Hür Ağbaba'nın adı geçiyor ya da neden gözaltında? Ondan da biraz bahsetmekte yarar var. Süleyman Ekinci'nin gözaltına alındığı olayda Veli Ağbaba'nın da Süleyman Ekinci ile ticari ilişkisi olduğu öne sürülmüştü. Bu aşamada yapılan iddialar gündeme gelmişti. İhaleyi alan şirketlerin yürüttüğü projelerde yapı denetim ve müşavirlik süreçlerinde Ege Şehir'in görev aldığı ve böylece çıkar çatışması oluşturduğu vurgulanmıştı. Ekinci'nin ihaleleri alan yüklenici firmalardan biriyle ticari ilişkisi bulunduğu iddia edilmişti savcılık tarafından. Yine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihale ve denetim süreçlerinin birlikte incelendiği de belirtilmişti. Veli Ağbaba bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Veli Ağbaba yaptığı açıklamada Süleyman Ekinci'nin ortağı olmadığını ama yakın arkadaşı ve yakın dostu olduğunu da dile getirmişti ve Ekinci için de ayrıca her şeyine kefil olurum diye de konuşmuştu. İşte bu iddialar ve bir taraftan bu tür iddialar, bu tip yanıtlar, bir taraftan da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen bir soruşturma var ve bu soruşturmada Malatya ve Diyarbakır'a kadar uzanmış durumda. Az önce de söyledim, hem Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltına alındı, hem de Diyarbakır'da bir kişinin gözaltına alındığını belirtelim ki her ikisiyle ilgili soruşturma ilerleyen günler devam edecek İzmir'e getirdikten sonra. Tabii girişte sen de söyledin, özellikle dün gece bir fezleke gündeme gelmişti. Bu fezlekenin gündeme geldiği dönemde tabii ki bu operasyon da çok önem kazanıyor. Veli Ağbaba'nın Muhittin Böcek'ten maddi menfaatler sağladığı, Çankaya Belediyesi'ndeki bir ihale nüfus ettiği iddia ediliyordu. Bu kapsamda fezleke, ki Özgür Özel ile ilgili de bir fezleke vardı. Fezlekelerin Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı'na, ardından da onaylanması durumunda Büyük Millet Meclisi'ne gönderileceğini biliyoruz. Ki burada şuna vurgulamakta yarar var. Veli Ağbaba'nın bu tip çeşitli belediyelerde bu tip ihalelerin nüfusunu kullanarak müdahil olduğu ve bazı şirketlere kendisinin de ortak olduğuna ilişkin iddialar, çeşitli kaynaklardan da gelen iddialar. Tabii ki bunlar da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gündeminde, onu da belirtmemizde yarar var Osman.
2: Teşekkür ediyoruz. Merih Ak aktardı bilgileri. Bir de şimdi Üsküdar Belediyesi ile ilgili bir bağlantı yapacağız. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı biliyorsunuz. Tutuklandıktan sonra Sinem Dededaş, yerine şimdi seçim yapılıyor. Ayrıntısı için Baran Bilay'a gidelim. Baran.
4: Osman Girgin, İstanbul Valiliği Üsküdar İlçe Belediye Meclisi'nde başkan vekilinin belirlenmesi için 5 Ağustos günü seçim yapılacağını duyurmuştu. İlçe meclisi sabah erken saatlerde saat 8 sıralarında toplandı ve şu sıralarda oylama devam ediyor. İlçe meclisinde ise aritmetik CHP'den yana CHP'nin 28 meclis üyesi bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın ise 17 üyesi var. Şöyle bir ayrıntı var şu an. Yeni partiye geçti CHP'den. 2 üye fakat evraklar yetişmediği için ya da resmi olarak bildirilmediği için yazı işlerinde hala CHP üyesi olarak görünüyorlar. Neticede CHP'nin meclis aritmatiğinde böyle bir üstünlüğü bulunmakta. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, Cumhur İttifakı'nın adayı ise Dündar Ziya Gültekin. İlk iki turda 31 üye çoğunluğu aranacak seçimin kazanını belirlemek için. Ancak üçüncü tura kalırsa daha fazla oyu alan belediye başkan vekili olacak. Şu sıralarda artık ilk turda oylamanın sonuçlanmak üzere olduğu bildirilmişti. Bu seçim CHP'den belediye başkanı seçilen Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapıldı. Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçlamaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 29 Temmuz'da gözaltına alınmıştı ve belediye başkanı Sinem Dedetaş ve özel kalem müdüründe aralığında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Çeşitli yapı ruhsatı usulsüzlükleriyle suçlanıyordu Dedetaş. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasına karar verildi ve başkan vekili seçimine gidildi. Bir kez daha vurgulayalım, oylama şu sıralarda devam ediyor. Birinci tur oylama sonucu da ulaştı ve şu sıralarda Sibelcan Çetinkaya'nın 14'e 6 üstünlüğü olduğu ifade ediliyor ve şu ana kadar son dakikada bir gelişme olmazsa ikinci tura kalmış gibi görünüyor seçim, Osman Gürgün.
2: Teşekkür ediyoruz. Baran Bilah aktardı olan biteni. Şimdi Küçükçekmece'deki o kazaya bakalım. YTT otobüsüne arkadan çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti. D100 karayolu Edirne istikametinde ilerleyen otomobil YTT otobüsüne arkadan çarpıyor. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiyenin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı ama ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadılar. Kazanın ardından bir süre trafik aksadı bölgede. Süreç yasalarına, terörsüz Türkiye sürecine bir bakalım. Bugün meclise gelecek. Dün AK Parti ve MHP milletvekilleri imzaladı. Ne içeriyor? Bakalım ona.
5: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasaya son şekli verildi. Teklif meclis başkanına sunulacak. 12 maddeden oluştuğu belirtilen kanun teklifi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi başlığını taşıyacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise kurulan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te yapmıştı. Çerçeve yasa meclise tam bir yıl sonra komisyonun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'ta sunulacak. Teklif AK Parti ve MHP grubunda imzalandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teklifi imzaladığı an MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da teklife imza attı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teklifin imzayı açılmasını terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
6: Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik terörün sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır.
5: Çerçeve yasa için yoğun bir görüşme trafiği de yaşanıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol grubuyla görüşüp teklif hakkında bilgi verdi.
7: Teklifin içeriğini paylaştınız sanırım.
8: İstişare ettik, bilgilendirdik.
9: Kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK-KCK örgütü ve uzantılarına dönük ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü, belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz.
5: AK Parti teklifi görüşmek için meclise kapalı grup toplantısı da düzenleyecek. DEM Parti ise çerçeve yasa gündemli olağanüstü MYK toplantısı yaptı.
10: Meclisin bu hafta çok önemli, çok tarihi bir gündemi var. Bu önemli gündemi başarıyla inşallah amacına ulaştırabilirsek yeni bir kapı, yeni bir aralık açılacak.
5: Çerçeve yasa af niteliği taşımayacak ve geçici olacak. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri ya da cezaevinden çıkacaklar 3 veya 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
2: Yüksek Askeri Şura kararlarına bakalım. toplantı dün yapıldı biliyorsunuz. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran artık kuvvet komutanı olarak görev yapacak. Türkiye'nin ilk astronotu generalliğe terfi etti. Ayrıca hava ve kara havacılıkta iki kadın tuğgeneral rütbesiyle artık görev yapacak.
5: Hava Kuvvetleri Komutanı değişti. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresi uzatıldı. Ege Ordu Komutanı emekli edildi. Türkiye'nin ilk astronotu da tuğgeneral oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da önemli kararlar alındı. Şura üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Anıtkabir özel defterini de imzaladı.
11: Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
5: Beştepe'de toplanan yaş 2 saat 20 dakika sürdü. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 3. kez bir yıl daha uzatıldı. Korgenerallikten Orgeneral rütbesine terfi ettirilen Erdoğan Gür'ün Muharip Hava Kuvveti Komutanı olması bekleniyor. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'la 15 Temmuz'da darbecilerle giriştiği çatışmada 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Davut Alan'ın da görev süreleri 1 yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Bu kararla halen 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibariyle 334 olacak. 24 generalin görev süreleri 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. Yaşta Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da terfi aldı. 2024'te hava pilot albay olarak uzay komutanlığı emrine atanan Alper Gezer Avcı, yaş kararıyla tuğgeneral oldu. Hem kara hem de hava kuvvetlerinde ise ilk kez iki kadın albay generalliğe terfi ettirildi. Albay Armağan Özer ve Albay Özlem Karapınar, Kara ve Hava Kuvvetleri'nde generalliğe yükselen ilk kadın subaylar oldu. Aralarında Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert'in de bulunduğu 63 general ve amiral, yaş adli ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Konya Spor'a destek vermek için stadyum üzerinde F-16 uçurduğu iddiasıyla görevden alınan Tümgeneral Mete Kuş da emekli edilen isimler arasında.
2: Şantaj ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Tahir Sarıkaya da artık tutuklandı.
12: Cem Küçük'le aralarında para alışverişi bulunduğunu söyledi. Tweet atılması ya da haber yapılması karşılığında para göndermedim dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Sarıkaya'nın hesaplarına kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Komutanlıktaki işlemlerin ardından Tahir Sarıkaya adliyede ifade verdi. Sarıkaya'ya neden kripto para hesabı kullandığı soruldu. Tahir Sarıkaya kripto hesabını faiz haram olduğu için kullandığını belirtti. Öte yandan Sarıkaya hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını, erkeklerle kadınları menfaat karşılığında tanıştırmadığını ve bu yolla kazanç sağlamadığını söyledi. Tahir Sarıkaya, Cem Küçük'ü 2015 yılından beri tanıdığını ve farklı dönemlerde birlikte program yaptıklarını ifade etti. Savcılık ifadesinde Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını belirtti. Sarıkaya'ya kripto hesabına 320 işlemle toplam 27 milyon 569 bin lira gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi. Hesaba para yatırıp daha sonra çektiğini savundu. Tahir Sarıkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Sahte gayrimenkul raporlarıyla usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye yönelik de bir operasyon yapıldı. 6000'den fazla kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edildi. 72 kişi gözaltında. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 16 ilde yapılan operasyonda 72 kişinin yakalanmasının ardından bilgilendirme yapıldığını ifade etti. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyenlerle ilgili şebekenin usulsüz işlem gerçekleştiği belirtiliyor. Bu toplamda 6134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi. Ayrıca 11 Şubat'tan bu yana yapılan işlemlerde, incelemelerde 1358 kişinin Türk vatandaşlığı da iptal edildi. Geri kişinin ise milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca bildirmesi nedeniyle vatandaşlığı geri alındı. İstanbul'da Maltepe'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü drone desteğiyle düzenlenen operasyonda yakalandı. Polis cezaevinden firar eden 24 yaşındaki hükümlünün yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu ve Maltepe'de bir evde saklandığını belirledi. Baskın düzenlendi. Hükümlü operasyonu fark edince de kaçmaya çalıştı. Evin arka kapısından çıkışa yöneldi. Kapıda atlamak üzereydi ancak başarılı olamadı. Kısa sürede polis ekiplerince yakalandı, emniyete götürüldü. Operasyon anında drone kamerasıyla böyle çekildi. Okul saldırılarına da bir bakalım. Mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu bildiğiniz gibi. Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'yla Kişisel Verileri Koruma Kurumu temsilcileri söz aldı son toplantıda.
13: Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı.
12: Şu anda her şeyi bırakalım ve çocuk üzerine çalışmaya başlayalım. Çünkü çocukta dip dalga geliyor. Bu ifadeler çocuk haklarından sorumlu kamu denetçisi Doktor Fatma Benli Yalçın'a ait. Yalçın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Yalçın, yaşanan sorunla mücadelenin mevcut mevzuat hükümleriyle gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı. Bu kapsamda kadın ve çocuğa karşı şiddeti kesin olarak yasaklayan bir kanun düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi. Bunu yapmadığımız her gün Türkiye'de maalesef Amerika'daki benzer olaylar karşımıza gelecektir ifadesini kullandı. Yalçın, risk teşkil eden öğrencilerin rehberlik hizmeti almasının aileler tarafından engellendiğini de hatırlattı. Buna karşın okullarda öğretmen, sınıf öğretmeni ve bir yöneticiden oluşan bir komisyon oluşturulmasını teklif etti. Bu komisyonun önerisi doğrultusunda velinin rızası alınmadan öğrencinin rehberlik araştırma merkezlerine ya da uygun görülen sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
14: Değerli komisyon üyeleri, kıymetli hanım.
12: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'nun 2. Başkanı Muhammed Ecevit Carti de çocukların bulunduğu merkezlerdeki uzman kapasitesinin güçlendirilmesini ve sosyal gelişimi güçlendiren faaliyetlerin çeşitlendirilmesi önerisinde bulundu. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başkan Yardımcısı Doktor Cihan Kanlıgöz ise sosyal medya platformları tarafından suça teşvik, zorbalık, intihar ve şiddet içeren konularda çocuklar için özel koruma mekanizmaları geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
1: NTV Radyo. Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
15: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sırlaş Fertiler 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı saat 21'de konuk edecek.
5: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
6: Hep birlikte camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz.
5: Gornik Zabrze'yi eleyen Sarı Lacivertliler 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşılaşacak. Sakatlığı nedeniyle önceki turda forma giyemeyen Vedat Muriç ve UEFA listesine eklenen N'Golo Kante kadroya döndü. Maç öncesindeki son antrenmanda Samandıra'ya giden taraftarlar takıma destek verdi. Çalışmayı Başkan Aziz Yıldırım da takip etti. Teknik direktör İsmail Kartal zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.
6: Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Takımımız bir bütün olarak bütün oyuncularımızla birlikte, bütün kadroyla birlikte bunu en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum.
5: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Şikrinyar, Ake, Osterwolde, Genduzi, Fred, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Önceki turda İskoç temsilcisi Hearts'ı 4-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle eleyen Sturm Graz'sa evindeki rövanşa umutlu dönmenin peşinde. Çobani Stadyumunda saat 21'de başlayacak maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
4: Trabzonspor'un Muhammed Salah bekleyişi sona eriyor. Dünya ünlü yıldız futbolcu bugün saat 12'de İstanbul'da olması bekleniyor. İstanbul'da imza atacak olan Muhammed Salah özel uçakla Trabzon'a gidecek. Kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Süper Kupası başta olmak üzere toplam 11 kupası bulunan yıldız oyuncu İngiltere Ligi'nde 4 kez altın ayakkabı kazandı. 34 yaşındaki oyuncuya yarın Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turnuvası yarı finalinde Fenerbahçe, Arsa ve Ev, Ukrayna'nın Metalis 1925 takımıyla bugün karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Leuven kentindeki Dendriff stadında yapılacak mücadele saat 14'te başlayacak. Fenerbahçe kadın futbol takımı finali kazanması durumunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükselecek. Sarı Lacivertliler yenilmesi durumunda yoluna UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek. Uluslararası Voleybol Federasyonu Rusya'nın turnuvalara geri döneceğini açıkladı. Erkek ve kadın milli takımları gelecek sene Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edebilecek. 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rus sporcuları ve takımlarına spor organizasyonlarında ambargo uygulanıyordu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tavsiyesi doğrultusunda kapsamlı doping kontrol planının geliştirilip uygulamaya konulacağı da ifade edildi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA ise Rus takımlarına olan yasağın 2026-2027 sezonunda da geçerli olacağını açıklamıştı.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Anda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kars-Digor yolunun 37-39. Kilometrelerinde ve Ankara-Niğde otoyolunun 7-9. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü sabahında geri sayım programımızla karşınızdayız. Birazdan Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke bizimle birlikte olacak. Değerli izleyenler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bir sunumu vardı. Ayrıca Merkez Bankası yine Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı. Öne çıkan notları konuşacağız. Uluslararası kuruluşların da Türkiye'de Merkez Bankası'nın faiz patikasına yılın geri kalanına ilişkin kalan toplantılarda nasıl karar vereceğine ilişkin tahminler de geliyor, revizyonlar da geliyor. Yine Sertaç Ekeke'ye soracağız değerli izleyenler. Elbette küreselde son durum ne, onu da konuşacağız. Sonrasında emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikte olacak. Petrol fiyatlarındaki gerileme devam ediyor. Altın fiyatları bu sabah bir yukarı doğru hareket yaptı. Şöyle bir yılın ilk 7 ayı, yılın geri kalanı neler olabilir kıymetli madenlerde, altında, petrol fiyatlarında, onu da Zafer Ergezen'le beraber değerlendirmeye çalışacağız. Her zaman olduğu gibi rakamlar ve haberler de ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz programımızı. Bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla ve ilk maddemiz geliyor ekranlarınıza. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Erzurum'da iş dünyasıyla buluştu. Ekonomiye dair mesajlar verdi Fatih Karahan. Enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana genele yayılan bir geri çekilme olduğunu vurguladı. Kira ve eğitim kalemlerinin dezenflasyonu desteklediğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda enflasyon ana eğiliminin Temmuz'da gerilediği ifade edildi. Merkez Bankası enerji ve hizmet fiyatlarının aylık artışta belirleyici olduğunu vurgularken gıda enflasyonunun yükseldiğini bildirdi. Bir parantezde sağlık fiyatlarına ayırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yine enflasyonun yüksek çıkmasının sebepleri arasında. Uluslararası yatırım bankalarından Citigroup Türkiye'nin Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından, pazartesi günü açıklanan enflasyon verilerinin ardından yayınladığı raporda enflasyon görünümünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın öngördüğünden daha zorlu bir faiz patikasına işaret ettiğini belirtti. Orta Doğu'daki krizin etkilerine dikkat çekti Citigroup ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu beklenenden daha uzun süre koruyacağını ve yıl sonu politika faizinin %35 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü. Şu anda faizler %37 seviyesinde, haftalık gösterge faiz, ama Merkez Bankası günlük ihalelerden fiili olarak şu anda %40 üzerinden fonluyor piyasayı, onu da belirtelim. Türk savunma sanayinin en önemli şirketleri arasında yer alan Aselsan'ın ilk 6 aylık cirosu belli oldu. Şirket hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %25 artışla 88,5 milyar liraya ulaştığı değerli izleyenler. Usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı sağlayan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın

0: Tahran'a gözdağını sürdürdü. Bu ve birazdan aktaracağımız haberlerin de etkisiyle petrolde gerileme hızlandı değerli izleyenler diyelim. Ve buradan tam da bu noktada dönelim piyasa rakamlarına. Dün neler yaşandı? Önce bizim borsamıza bakalım. Borsada BIST 100 endeksi dün %2,07 yükselişle 13.688 puan ile gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyeden kapanışını gerçekleştirdi. Açılışta bir hafif aşağıya gelmişti. 13.395, sonra da bir daha oralara inmedi, geriye bakmadı. İşlem hacminde 199 milyar lira, 200 milyar lira civarında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bankacılık endeksi %2,19 yukarıdaydı. Holdingler %2,1. İletişim endeksinde %2,8'lik bir yükseliş var. Şöyle bakıyorum, sanayi endeksi, ticaret endeksi yine %1,5 civarında yukarıda. Ulaştırma endeksinde de petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle %2,2'lik bir yükseliş vardı dün itibarıyla borsada alt endekslerde. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 91 kuruş seviyesinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Öncesinde piyasalar bir miktar bekleşti ama Amerikan dolarındaki gerilemenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Dolar endeksi bu sabah yeniden 100 endeks seviyesinin altına sarktı. 99,8'lere kadar gevşemiş durumda. Euro dolar karşısında 1.1540'lara yükseldi. Sterlin dolar karşısında 1.3560'lara doğru hareketlendi. Daha yukarısı olacak mı? Hep beraber göreceğiz değerli izleyenler. Bu çerçevede altın fiyatları da elbette etkilendi ama altın fiyatlarını etkileyen şey sadece tek başına dolar endeksindeki gevşeme ve cuma günkü tarım dışı istihdam verilerine ilişkin beklenti değildi. Az önce Donald Trump'ın açıklamalarını aktardık. Bir de Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklamaları var. Scott Bessent dedi ki İran'la görüşme, Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent dedi ki İran'la görüşme halindeyiz ve Amerika ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin bir anlaşma yakın tarihte sağlanabilir. Dün öğleden sonra gelen bu haber ciddi bir pozitif hava oluşturdu. Hem borsalarda hem de petrol fiyatlarında ve altın fiyatlarında. Altın fiyatlarında bu sabah 4167 dolar seviyesini görüyoruz ki bu sabahın, yani yükseliş devam ediyor. Dünkü kapanışı altının ons fiyatı 4077 dolar olmuştu. Oradan yukarı doğru hareket devam ediyor. 4167 güçlü bir seyirin korunduğunu. İran'da, Amerika Birleşik Devletleri İran savaşında artık sonun yakın olduğu ve bir şekilde anlaşmanın sağlanacağı, işlerin normale döneceği beklentisi. Petrol fiyatlarını gördüğünüz gibi 78 dolara kadar çekmiş durumda. 80 doların altına inmiyordu biliyorsunuz birkaç gündür. Bir gündür, iki gündür. Onun da altına geldi. 78 dolar seviyesine kadar indi. Dün şöyle bir baktığımızda da zaten yukarıda 86, aşağıda 78. Yani bir anda 8 dolar birden aşağıya geldi. Dünkü kapanış seviyelerinde 78 dolarda seyrettiğini ifade edebiliriz. Bu çerçevede her iki emtiada da, hem altında hem petrolde savaşın sonunun yaklaştığı fiyatlaması olduğunu, güçlendiğini söyleyebiliriz. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.379 lira, çeyrek altında 10.434 liraya yükselmiş durumda bankalar arası piyasada. Dün Amerikan borsalarında Nasdaq'ta %2,6'lık bir yükseliş vardı. S&P 500 %1,7 yükseldi. Güçlü yükselişler, savaşın sonu yaklaştı. Petrol fiyatları bundan sonra düşecek. Küresel olarak enflasyon olmayacak, büyümeler sekteye uğramayacak düşüncesi senaryosuyla beraber hızlı güçlü kapanışlar gördük. Bu sabah da Amerikan borsalarında yine yarım puan civarında vadeli işlemlerde yükselişler olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa borsaları da dün artıdaydı. DAX Almanya 0,77, Fransa'da Kakaran 0,61, İngiltere'de de 0,2'lik bir yükseliş vardı borsada. Asya borsalarında Japonya %3,5 yukarıda, Güney Kore'de %4'ün üzerinde bir prim var. Çin borsası %1,5-2 arasında bir yukarıda. Hong Kong'da da yatay bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Yani pozitif hava Amerikan vadelerinde ve Asya borsalarında da var. Son olarak kripto para evrenine de bakalım. Bitcoin'de bu sabah 64.400 dolarları görüyoruz. %1 civarı yukarıda. Ethereum 1800 dolarlarda devam ediyor. 1900 doların hemen altında. Ripple'da bu sabah 1 doları görüyoruz. Orada hafif bir kayıp var. Solana 74 dolarda. Cardano 19 sentte %2,5'luk bir kayıpla. Değerli izleyenler, şimdi İlk konumuz Sertaç Ekeke ama ona dönmeden, ona günaydın demeden önce bir haberimiz var. Az önce de ifade etmiştik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen ekonomi istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Merkez Bankası'nın para politikaları, enflasyonla mücadele adımları ve ekonomiye dair genel durum değerlendirildi. İzleyelim, sonrasında konumuza devam edeceğiz.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadeleye dair önemli mesajlar verdi. Enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana genele yayılan bir gerileme görüldüğünü belirtti.

0: Karahan ayrıca kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılığın dezenflasyonu desteklediğini ifade etti. Merkez Bankası Başkanı Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen ekonomi istişare toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Karahan, enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir dedi. Politika faizine ilişkin atılacak adımların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentileri göz önünde bulundurarak dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlendiğini de vurguladı. Merkez Bankası Başkanı, para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır ifadesini de kullandı. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaşacağı mesajını verdi.
1: Şimdi hemen Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke'ye dönüyoruz. Sertaç Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Sertaç Bey, enflasyon, Temmuz ayı enflasyon rakamını gördük. Aylık bazda bir hızlanma, yıllık bazda ise geçen yılın Temmuz ayı, yani baz etkisinden dolayı hafif bir gevşeme görüldü. Bu da aslında başta bankacılık olmak üzere bir miktar pozitif okundu gibi. Ama piyasa genel anlamda enflasyonu nasıl okudu diye soracağım size. Neden? Çünkü yılın geri kalanına ilişkin Merkez Bankası'nın kalan 3 faiz toplantısında farklı farklı görüşler var. Onu da sonra soracağım ama önce enflasyonu nasıl buldunuz? Yıl sonuna ilişkin sizin hedefinizi, tahmininizi revize etmenizi gerektirecek bir sonuç muydu? Yoksa korudunuz mu tahminleri?
2: Aslında önemli bir virajı döndük. Çünkü Temmuz ayında beklentiler 1.88'den başlayıp 2'nin üzerine kadar geniş bir yelpazedeydi. 2'nin üstü, hatta özellikle son dönemdeki işlenmemiş gıda ya da işte genel anlamdaki gıda enflasyonundan kaynaklı biraz ağır basmaya başlamıştı ki gelen rakam şaşırtıcı derecede iyi. Bu güzel bir geçiş. Çünkü bu viraj gerçekten önemli. Bir geçen yılda Temmuz-Ağustos'taki sapmaları bir de üzerine Ekim-Eylül'deki zaten standartta gelecek yukarı enflasyonla geçirmiştik. Bu da borsadaki özellikle belirli yukarı yönlü hareketleri sekteye uğrattı. Şimdi buradan sonraki harekette ne bekliyoruz? Aslında Ağustos önemli olacak. Ağustos'ta da önemli bir data karşılayacağız ve mümkün olduğu kadar düşük gelmesini bekliyoruz. Çünkü Eylül-Ekim tarafında harcamalar bir miktar daha, özellikle giyim tarafının da devreye girmesiyle birlikte artacak. Yapısal tarafta kira tarafı çözülmüş gibi gözüküyor. Orada bir sıkıntı yok. Fakat bizim çözemediğimiz hala temel faktörler var. Temmuz'da bu arada iyimser olan senaryolardan bir tanesi de şurası. Eğer biz sağlık ya da ulaştırma tarafındaki adımları atmasaydık, zam adımları gelmeseydi, 1.20 hatta savaşın da etkisi olmasaydı 1'e çok yakın bir data karşılayacaktık. Ve bununla birlikte aslında hedefi tutturabilmiş olacaktık. Fakat bu faktörlerle birlikte işte 1.5'un üzerine doğru kendimizi attık. Gene iyimser tarafta kalıyoruz. O yüzden 30'un altına doğru bir kayma bekliyoruz sene sonunda. 29'lar civarında bir kapanış. Muhtemelen enflasyon tarafında görülecek ama esas en önemli nokta, en önemli sapmanın gelebileceği yer Eylül-Ekim dönemi. Çünkü orada şu an soğumuş gözüken talep enflasyonu tarafında ne kadar etki gelecek, özellikle giyim kuşam tarafından ne kadar önemli bir etki gelecek, onları görüyor olacağız. Eylül-Ekim'de eğer düşük dönülebilirse belki 29'un altını konuşabiliriz ama şu an rasyonel beklenti 29 civarlarında.
1: Pekala, bu da bize yaptığınız bu yorumlarda bizi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasına, patikasına getiriyor. Bir haberimiz var. Hem sizinle hem izleyenlerimizle paylaşalım. Çünkü uluslararası yatırım bankaları da yavaş yavaş revize etmeye başladı. Artan enerji maliyeti fiyatlara da yansıyor ve enflasyon Temmuz ayında Haziran'a kıyasla yükseldi. Elbette faiz beklentileri. Buyurun hep beraber izleyelim, sonra devam edeceğiz.
3: Faizde ilk adımın Eylül ayında atılması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz'da enflasyon aylık %1,78 oldu. Rakamın açıklanması sonrası yabancı kurumlar faizle ilgili rapor yayınladı. HSBC, Orta Doğu'daki gerilimlerin para politikasını rayından çıkarmadığını vurguladı. Sadece gecikme olduğu değerlendirmesini yaptı. Eylül ayında faiz indirim döngüsünün yeniden başlayabileceğini tahmin etti. BBVA Research, Eylül'de fonlama maliyetinin düşürüleceğini öngördü. Yıl sonu enflasyon beklentisini %30'da bırakırken faiz tahminini 36 olarak duyurdu. Goldman Sachs ise faizin uzun süre yüksek alabileceğini dile getirdi. Yüksek enerji fiyatlarının belirsizlik yarattığını ifade etti. Enflasyonda yukarı yönlü riskler var diyen Goldman, Türk lirasında daha hızlı değer kaybı yaşandığını vurguladı.
1: Uluslararası yatırım bankaları arasında da farklı görüşler var. Haberimizde izledik. HSBC rayından çıkarmadı diyor ama mesela Goldman Sachs ya da Citigroup'ta işler biraz daha zorlu görünüyor ki siz de habere gitmeden önce sonbaharda olası iş talep, sonbahar mevsimsel etkilerle beraber olası iş talepteki güçlenme, acaba bu fiyatların baskısını nasıl hissedeceğiz diye de altını çizdiniz ki Merkez Bankası dün yayımladığı fiyat gelişmeleri raporunda da aynı konunun altını çizmiş durumda. Şimdi faiz ne olacak? Faizler ne zaman inecek? Hakikaten bunu kestirmek kolay bir şey değil. Tahmin değil. Zamanlama açısından da hem de yaşadığımız gerçekleşmeler açısından da. Sizin senaryonuzda nasıl bir şey var? Opsiyonlar var. Eylül mü? Yıl sonunda mı kalır? Yoksa bu sene pas mı geçilir? Ne dersiniz?
2: Bu seneyi pas geçeceğini zannetmiyorum. Çünkü özel sektör tarafı, özellikle reel tarafa baktığımızda çok zorlanmaya başladı. Hem kredi kanallarında özellikle dolarize tarafa gitmesi şimdilik bir tehlike yok. Ancak gerçekten üretim motivasyonunu bozacak kadar da dışarıya bir taşma var. O yüzden üretim motivasyonunu dikkate alarak ben Merkez Bankası'nın bu sene içerisinde 35'e kadar geri çekilme payının olduğunu şu anki şartlarda zannediyorum. Daha iyimser senaryoyu konuşabiliriz. Bir 29 hattı bence gerçekleşebilecek. Şu anki bütün o riskleri bile göz önünde bulundurursak gerçekleşebileceği bir nokta. 29'da yer gelebilirsek en azından 5 puanla kapatmak isteyebilir. Aradaki makası 5'e çekmek isteyebilir Merkez Bankası. Çünkü geçen sene 6 ile kapatmıştı. En azından bu seneki iyimser tablonun altını çizmek için. O yüzden faizde 34'ler, enflasyonda 29'lar beklenebilir. Bizde aslında en kötüler Amerika fiyatlandı gibi gözüküyor işin içerisinde. Tabii ki olası bir Hürmüz gerginliğinin geri yüklenmesi ya da işte Pasifik hattında olası bir arz şoku tarafını tekrar değerlendirmek lazım. Ama Merkez Bankası'nın ihtiyatı hani böyle bir sakin duruşu, bir temkinli duruşunun devam etmesi de şundan kaynaklı önemli. Gerçekten son 2,5-3 senelik döneme baktığımız zaman başımıza gelmeyen şey de kalmadı. Yani hem bölge coğrafyasında Rusya-Ukrayna savaşı bitecek derken şimdi ekstra bir güncelleme geliyor ve savaş belki bir başka boyuta taşındı. Hala Hürmüz tarafı çözülmedi. Bölge tarafındaki arz ve özellikle lojistik sıkıntıları da olunca arz yönlü bir şok da yaşandı. Merkez Bankası'nın aslında para politikası tarafındaki adımı hep talep yönlü bir enflasyonu yenmekti. O yüzden aslında başımıza gelmeyenler kalmadığı için de Merkez Bankası daha tedbirli, daha ihtiyatlı davranıyor. Ben 29'a 34'ün iyi bir kapanış olacağı kanaatindeyim. Onun da çok altında bir kapanış şimdilik beklemiyorum. Umarım yanılırım. Enflasyonda biraz daha geri çekilme nefes aldırır. 2027 içerisinde de 25'lere doğru geri çekilme devam eder. Ancak o onlu rakamlar ya da işte tek haneli rakamlara bayağı bir zaman var. Dünyanın geldiği şu noktada hem lojistik ve arz yönlü bir şok yaşandı. Hem de yapay zeka ile birlikte harcamalar, özellikle yatırım harcamaları çok yüksek noktaya ulaşmış durumda. O yüzden enflasyon bir süre daha bizimle yaşayacak bir kötülük.
1: Çok uzun zamandır aslında konuşuyoruz. Siz de altını çizdiniz. Enflasyon dediğimiz zaman petrol fiyatları etkili. Bununla beraber dünya kadar sebep sayabiliriz ama hizmeti konuştuk. Kiradan bahsettiniz. Gıda tarafı, gıdanın da ciddi yapısal reformlara ihtiyacı var. Neden? Arzı arttırabilmek için. Bu sadece bugün bizi enflasyon olarak zorluyor. Bir ay -5 çıkıyor taze sebze meyve fiyatları. Bir ay -10 çıkıyor, öbür ay %15 yukarıya yapabiliyor. Bu dalgalanmanın önüne geçebilmek hem enflasyon açısından hem de gıda güvenliği açısından hakikaten ciddi yapısal reformların acilen gerektiği bir nokta, bir kez daha altını çizmiş olalım. Şimdi Sertaç Bey, siz de alt alta şöyle bir sıralayacak olursak eğer, bir taraftan enflasyon, sıkı para politikası, bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı, bir taraftan Amerikan Merkez Bankası Fed bundan sonra ne yapacak telaşı, bir taraftan MSCI Türkiye'ye, bizim borsamıza, hisse senetlerine yönelik yine yapısal uyarıları, hani bunları şöyle bir kalemde 4 taneyi alt alta saydık. Bu ortamda bizim borsamız dün %2 yükseldi, 13 binlerde tutunuyor, 15 binlerden geri geldi ama hani nasıl diyelim, güç bela ilerlemeye çalışan bir tablo mu var ya da halk arzlarının etkisi mi dersiniz, bir piyasada likidite sıkışıklığı oldu mu dersiniz, yoksa hepsini beraber mi, nasıl değerlendirelim şu geride bıraktığımız 7 ayı borsada?
2: Aslında başlıkları çok iyi özetlediniz. Yani gerçekten orada da dönülmesi gereken çok fazla viraj var. Şimdi önemli noktalardan bir tanesinin şurası olduğunu düşünüyorum. Bir kere dünyada çok önemli ekonomik anlamdaki üçüncü devrimi yaşıyoruz. Yani ne demek istiyorum? Daha önce biz yerleşik düzene geçen insanla birlikte üretim dinamiklerinin değiştiğini gördük. Sonra sanayi devrimiyle birlikte çok büyük bir dinamik değişimi gördük. Üçüncü büyük dönüşümde işte bu yapay zeka devrimi. Artık hani devrim mi diyelim, dönüşüm mü diyelim, ona sonra zamanla karar veririz. Fakat dünyanın geldiği şu noktada istihdam ve büyüme sorunlarının da ayyuka çıktığında ciddi bir kriz, ciddi bir savaş ortamından söz edebiliriz. Şimdi Bessent'in açıklamalarına dikkat ederken geçen hafta da aslında Stefan Miron'un açıklamalarına dikkat etmek gerektiğini hatırlatayım ben. Onun işaret ettiği Hamilton tarzı bir model var. Amerika'nın özellikle Japonya'ya yaptığı müdahalelerde bunun altı da çizildi. Ne diyordu Hamilton? Savaş ekonomisini anlatıyor aslında. Daha merkantilist bir taraftan, hani bir taraftan savaş dinamiklerinin aktif olduğu bir ekonomik modele doğru kayılması. Yani savunma sanayinin büyütülmesi, savunma sanayinin dirsek temasındaki sağlık harcamalarının artması ya da işte sağlık yatırımlarının artması, bir taraftan da yapay zekanın büyütülmesi. Yani aslında Amerika'nın gittiği bir noktada endüstriyelleşmeye çalışan Kevin Warsh'la işte Stephen Miran'la birlikte endüstriyelleşmeye çalışan Amerika'nın aslında işaret ettiği üç noktayı altını çiziyor. Yani bu savaş atmosferi kolay kolay geçmeyecek. Zaten borsaları yukarıya taşıyan aslında ana dinamik şu an bu yapay zeka, savunma sanayi harcamaları ve bu harcamaların devam edeceği, kesintisiz devam edeceği hikayesi. Bunun yanına da artık yavaş yavaş sağlık harcamalarını sağlık sektöründe yazmaya başladık. O yüzden borsalardaki konu bir balon oluşmadı. Yeni rekorlara adayız fakat bir yere kadar. Buradaki sıkıntı şurada, sermayenin ana sorunu gene sermayeden kaynaklanıyor. Hala yapay zeka kendi çekirdeğinin dışına bir kar mekanizması yaratamadı. Yapılan yatırımlar çok yüksek. Bu kar mekanizması da muhtemelen zaten yaratılması uzun bir vade alacak. O yüzden illaki bir noktadan sonra ciddi bir perfect storm dediğimiz o sert satışlar, o kar realizasyonlarını görüyor olacağız. Bellekler hariç belki yarı iletkenlerin birçoğunun oyunla veda ettiğini göreceğiz. Çünkü buradaki ana konu şu, kar mekanizması şu an belli bir habitat içerisinde diyeyim, kendi çekirdekteki şirketlerin içerisinde. Fakat yatırım yapan şirketlerin sayısı bir hayli fazla ve çok ciddi bir dönüşüm yatırımı istiyor. Ve 2030'lardan bahsediyoruz. Hala SpaceX'in eksi yazdı. Eksisini iyi geldiği zaman mutlu olduğumuz bir süreçten de geçtiğimiz unutulmamalı. Yapay zeka kâra dönüşmeden önce, ki buna bayağı bir zaman var, mutlaka ve mutlaka borsalarda bir düzeltme hareketi, sert bir düzeltme hareketi gelecek. Ama daha zamanımız var ona. Özellikle S&P'nin 7900-8200 attığını göreceğini, buna işte KOSPI'nin de katılacağını söyleyebilirim. Özellikle son dönemde Güney Kore borsası çok belirleyici de oldu. Çünkü iki tane hisseye dayalı gidiyor çünkü. Neredeyse %40'ın üzerinde bir oranla belirleyici iki şirket var orada. Özellikle eski Hynix'in geri çekilmesi, Samsung'u da buna ekleyerek ciddi bir geri çekilme hareketi yarattı. Fakat orada da bir toparlanma var. Ben gene bu yılı endekslerin iyi kapatacağını, bunu Türkiye borsasının da işin içerisine gireceğini düşünüyorum. Fakat bizde yapay zeka hikayesi olmadığı için oyuna sokabileceğimiz en önemli hikaye bankalar. Ve bankalar oyuna girmesi için de yabancı sermayeye ihtiyacımız var. Çünkü yerli pandemiden beri anca borsayı buraya kadar taşıdı. Hatasıyla sevabıyla. İşte MSCI zaten o hatalar kısmını önümüze serdi. Ve o konuda da yaptırımlar geliyor. O yaptırımlar da gelince biz kendimizi bir anda 14.000 seviyesinin altında 13.000'lerde patinaj yaparken bulduk. Dünkü kapanış çok değerli. Bankalar özellikle Eylül ayından itibaren yabancı alımının gelmesi çok değerli olacaktır. Bu Japonya'nın müdahaleden sonra benim artık yavaş yavaş beklentim sonbaharda yabancı alımlarıyla birlikte endeksin 320-340 dolar arasına kadar tekrar yükselmesi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke, bu keyifli sohbet için bizi bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim tekrar.
1: Çok teşekkürler değerli izleyenler. Şimdi diğer konumuza döneceğiz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikte. Zafer Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Zafer Bey, çok büyük dalgalanmaları geride bıraktık. Belki altın tarafında bunu söyleyemeyeceğiz uzunca bir zamandır. Aşağıda 3.990, yukarıda 4.100 dolar bandında gidip gelen, 4.000 doların üzerinde büyük oranda tutunan bir altın fiyatları var ama petrol fiyatları, savaşın etkileri, Donald Trump'ın açıklamaları, çatışmaların tekrar alevlenmesi vesaire derken hakikaten büyük dalgalanmalar yaşadı. Tam savaş öncesi seviyelere geldik derken bir 100 dolara tekrar geri geldi. Bu sabah tekrar 78'ler. Hani artık bu sefer Zafer, hep söylüyordunuz bize piyasalar gelmesini istiyor, piyasalar fiyatın gevşemesini istiyor diye, onu da net bir şekilde şu geride bıraktığımız süreçte gördük. Artık hakikaten belli bir noktaya geldik mi? Piyasalar nasıl okuyor? Daha da aşağısı var mı petrol fiyatlarında? Buyurun böyle başlayalım.
4: Aslında dediğiniz gibi oldukça hareketli bir piyasa. Tabii bu piyasada belirsizlikten kaynaklanıyor. Arka arkaya birbirinin tam tersi gelen açıklamalar, haberler burada piyasadaki dalgalanmaya yol açan sonuçlardan bir tanesiydi. Yalnız şunu söyleyebilirim, yani bir süreden önceki yayınlarda da paylaşmıştım. Bir süreden beri piyasa zaten artık savaşın yeniden çok şiddetleneceğine inanmıyordu. Fiyatlamalar bize bunu gösteriyordu ki bu da gerçekleşti. Gerçekten de petrol fiyatlarını yeniden gerilemeyi görüyoruz. Çünkü bir anlaşma beklentisi yeniden artmış durumda. Ben bundan sonraki süreç içerisinde artık yeni bir yukarı $100 açıkçası çok fazla beklemiyorum. Tabii piyasa bu. ABD Başkanı Trump'ın da ne zaman ne açıklayacağı çok fazla belli olmaz tabii ki. Piyasa neler gösterir o da çok fazla belli olmaz. Ama şu anki görüntü artık bundan sonraki süreçte fiyatlarda aşağı doğru gevşemeyi göreceğimiz niteliğinde. Burada ben yeniden $70, hatta onun altındaki seviyelerinde görülme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim. $68-$70 bandı şu an için benim görülebilecek seviyeler olduğunu söylemem mümkün. Neden peki? Çünkü OPEC'teki arz artışları arz arttırmışlardı. O hala devam ediyor. Kısa vadede yeniden arzın arttığını göreceğiz eğer anlaşma sağlanırsa. Burada Rusya'nın hala ihracatı özellikle Çin, Hindistan tarafına devam ediyor. Ve bütün bir küresel büyümede de tabii yavaşlama endişeleri var. Bütün bunları toplayınca 68-70 dolar bandının oldukça makul olduğunu söyleyebilirim. Eğer OPEC arz kesintilerine gitmezse, yeniden ki savaş esnasında arz artışı yapmışlardı. Arz kesintilerine gitmezse, ki büyük ihtimalle de gitmeyecek, onu da söyleyebilirim. O zaman $68-$70, hatta belki daha aşağı seviyelerin görülmesi mümkün olabilir. Tabii bu enerji ithalatçısı ülkeler için oldukça olumlu olacaktır. Türkiye açısından da olumlu olacağını söyleyebilirim. Volatilite de bir miktar azalmaya başlayacaktır artık yavaş yavaş diyebiliriz.
1: Zafer Bey çok teşekkürler. Hızlıca altına geçmeden şunu da sormak istiyorum. Petrol fiyatları düşse bile altyapı ciddi zarar gördü. Bu altyapının yeniden tamiri, imarı 2 seneleri bulabilir. Petrol fiyatları savaş öncesi dönemlere kolay kolay dönmeyecek denirken hani $78 görüyoruz. Acaba hani hangisi daha ağır basıyor şu anda? Evet, daha uzun süre normale dönmeyecek, hızlı bir şekilde normale dönecek. Sanki hızlı bir şekilde normale dönmesi daha yakın gibi görünüyor. Ne dersiniz?
4: Aslında çok kritik bir soru sordunuz. Zaten en fazla sorulan, uzmanlar tarafından en fazla merak edilen, araştırılan konulardan bir tanesi de bu. Bana sorarsanız benim gördüğüm, evet enerji sahaları hasar aldı ama buradaki doğalgaz sahalarındaki hasarlar çok daha yüksek. Özellikle Katar tarafındaki. İran tarafındaki hasarlar zaten İran'ın petrol arzı küresel piyasalarda sınırlı olduğu için yaptırımlardan dolayı etkisi daha sınırlı kalmakta. Suudi Arabistan tarafındaki hasarlara baktığımız zaman bunlar da telafi edilebilecek düzeyde. Diğer taraftan OPEC tarafındaki arz artışı olduğunu da söylemiştik. Bütün bunlar ben baktığım zaman kısa vadede onun telafi edecek nitelikte ve $70 seviyelerinin görülebileceğini gösteriyor bana. Sonrasında bir miktar tepki hareketleri göreceğiz gene. Yukarı yönlü eğilimler olacak çünkü stratejik rezervler ciddi oranda azaldı. Stratejik rezervleri alımlar olduğunu göreceğiz. Küresel büyümedeki yavaşlama keza burayı yeniden baskılayacaktır. O yüzden ben petrolde bir yukarı sıçrama artık bundan sonraki süreçte zor olduğunu düşünüyorum. Tabii burada bir barış kalıcı bir anlaşmaya varıldığını varsayarsak diye söyleyebilirim. Ondan dolayı ben artık çok ciddi dalgalanmaların olduğu bir piyasa beklemiyorum. Daha çok bu baskı devam edecek. Enerji sağlığının etkisi var. Evet, ama bunu doğalgaz tarafında çok daha fazla görüyoruz. Mesela doğalgaz tarafında petrol kadar geri çekilme beklediğimi söyleyemem. Orası daha katı kalacak. Fiyatlar bir miktar daha yukarıda kalacak. Savaş önceki seviyelere gelmemiz çok uzun zaman alacak.
1: Çok teşekkürler. Son 2 dakika hemen altına geçelim. Altın fiyatları için dedik ya, 4000 doların altına sarkmadı. Büyük oranda üzerinde tutundu diye savaş biter bitmez. Bundan sonra yılın geri kalanı için senaryo nedir acaba?
4: Altın tarafında herhalde bizi izleyen izleyiciler oldukça memnun olmuşlardır. Çünkü 5000 dolarlardayken hep negatif taraftaydım. 4000 dolarlara gelince de bu sefer hep pozitif taraftaydım. Tam tersi, piyasa çok daha aşağı seviyeleri beklerken ben aşağı gelmesini açıkçası çok fazla beklemiyordum ki o da gerçekleşti. Yani bütün fiyatlamalar zaten, bütün olumsuzluklar, riskler fiyatlamaların içerisine girmişti. Bundan sonraki dönemde iyimserliği daha fazla fiyatlamasını bekliyordum. O da gerçekleşiyor. Bu fiyatlama bir süre daha devam edecektir. Ben yaklaşık 4400'lere kadar yükseliş olmasını oldukça yüksek olarak görüyorum. Bu seviyelere kadar gitmemiz önünde çok da fazla bir engel görmüyorum açıkçası. Onun daha üstüne gider miyiz? İşte orası soru işareti. O kadar güçlü bir toparlanmada, bir yükseliş trendi oluşmasını da beklemiyorum açıkçası. Ki bunu da zaten yaklaşık 3 aydan beri söylüyorum aynı şeyleri. Aynı şeyler geçerli. 3900-4400 arasındaki salınım devam edecektir bir süre daha. Burada dolar endeksi önemli. Dolar endeksinde 98 seviyelerini görmeden yeniden yukarı yönlü bir trend oluşmasını çok fazla beklemem. İzleyicilere, yatırımcılara tavsiyem de dolar endeksini takip etmeleri. Eğer 98 seviyelerine doğru gelirsek yavaş yavaş yukarı yönlü trendler oluşmaya başlayabilir o altında hem de gümüş tarafında. Ama şimdilik bu olasılık düşük gibi, ama 4400'e kadar yükselme olasılığımız var. 4400'de tekrar zaten konuşuyor oluruz.
1: Kesinlikle öyle olacak. Çok teşekkürler Zafer Ergezen. Bu sabah bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiğiniz için mutlu günler diliyorum.
4: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler, böylelikle programımızın bir ara verme zamanı geldi. Sonrasında borsa açılışıyla beraber tekrar karşınızda olacağız.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Reklam.

Tekrar birlikteyiz. Borsada BIST 100 endeksi yeni güne başladı. %0,14 yükselişle 13.707 puan seviyesinden açıldık. Değerli izleyenler, dün güçlü bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. %2,07 yükselişle gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyeden, yani 13.688 puandan kapanmıştı. Asya borsalarında, dün Amerikan kapanışlarında, bugün Asya borsalarında ve Amerikan bu sabahki vadeli işlemlerinde de pozitif bir seyir var. Biz de güne yatay pozitif diyebileceğimiz bir başlangıçla başladık. Gün içerisinde neler olacak hep beraber takip edeceğiz ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

0: NTV Radyo.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Sıcaklık 32 derece. Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35 derece. Antalya'da 32 derece olan sıcaklık %70 bağ nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert. Edirne 36, Çanakkale 34 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Nevşehir 35, Eskişehir 33 derece. Rüzgarlar çoğu yerde orta hızda. Ege'de karayel sert esiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla 36 derece. Bodrum'da rüzgar orta hızda. Sıcaklık 36 derece. Akdeniz'de %70'leri bulan bağlı nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize kesiminde bazı noktalara kısa süre yağmur yağacak. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda koşullar değişmiyor. Lodos sert. Gölgede Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır 42 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: Tekrar merhaba. Saatler 10 Haber Merkezi kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Üsküdar Belediyesi'nde artık Sinem Dedetaş'ın görevden alınmasından ve tutuklanmasından sonra yerine seçim yapılıyor. Ayrıntısı için Baran Bila'ya gideceğiz. Baran, neler aktaracaksın?
1: Osman, ilk tur oylama sona erdi. Hemen sonuçları aktaralım. Birinci turda CHP'nin adayı Sibel Can Çetinkaya 26 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin ise 16 oy aldı. 2 oy geçersizdi. Ancak toplam 31 çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi ve şu an ikinci turda oylama halen devam ediyor. Bunu aktarmış olan meclis aritmatiği CHP'nin lehine. İki partinin, iki üyenin yeni partiye geçmek istediği belirtilmişti CHP'den, ancak evraklar yetişmedi ya da resmi olarak bildirilmediği için yazı işlerinde hala CHP üyesiler. Bunu da bir ayrıntı olarak hatırlatmış olalım. Bu seçim CHP'nin belediye başkanı seçilen Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından verildi. Dedetaş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçlamaları kapsamında 29 Temmuz'da gözaltına alınmıştı ve 4 şüpheliyle toplam 4 şüpheliyle beraber tutuklanmıştı. Çeşitli yapı ruhsatı usulsüzlükleriyle ilgili suçlanıyor. Dedetaş bu kapsamda görevden uzaklaştırılmıştı ve başkan vekili seçimine gidildiği açıklanmıştı. Şu an halen oylama devam ediyor. Bir kez daha vurgulayalım. İkinci tur oylama sürüyor. Artık bu turda da 31'lik çoğunluk sağlanması, üçüncü turda seçim devam edecek Osman Girgün.
0: Teşekkür ediyoruz. Baran Bila aktardı durumları. Şimdi bir de LGS yerleştirme sonuçlarına bakalım. Öykü Tüccar karşımızda. Öykü?
2: Evet, yerleştirme sonuçları saat 10 itibariyle açıklandı. Bu yıl 1 milyona yakın öğrenci sınava girmişti. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada sınav sonuçları, yani yerleştirme sonuçlarına dair istatistiksel verileri de paylaştı. 1 milyon öğrenciye yakın bir aday sınava girmişti dedik. Biliyorsunuz merkezi sınavlı öğrenci alan okullarda toplam 198.899 kontenjan vardı. İlk yerleştirme sonuçlarına baktığımızda sınavlı öğrenci alan okullarda doluluk oranının %95.76'ya ulaştığını görüyoruz. Yani 1.029.595 öğrenci sınavla yerleştirme yapan okullara yerleşmiş durumda. Bu da ilk yerleştirmede öğrencilerin %93.56'sının tercihlerine yerleştirdiğini gösteriyor. Şöyle bir notlarıma bakıyorum. Merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %89.8'i ilk 5 tercihinden birine yerleştirildi. Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihlerine. Öğrencilerin %94.5'i de ilk 3 tercihinden birine yerleşti. Yine kendi illerinde öğrencilerin yerleşme oranı bu yıl %92 olarak açıklandı. Şimdi üst dilimde yer alan öğrenciler farklı okul ve illere dengeli bir şekilde dağıldı yazıyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın notunda. Bu noktada şunu hatırlatmakta fayda var. Bu yıl kontenjanlar %0.5 oranında düşmüştü. Ancak özellikle üst dilimde yer alan öğrencilerin tercih ettiği liselerde bir kontenjan azaltılmasına gidilmişti. Buna örnek olarak Kabataş Erkek Lisesi'ni, İstanbul Erkek Lisesi'ni, Vefa Lisesi'ni ve Kadıköy Anadolu Lisesi'ni örnek gösterebiliriz. Biliyorsunuz ki bu yıl 450'yi üzerinde bir birinci sayısı gerçekleşti. Ancak bu okullar, özellikle İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Lisesi, öğrencilerin, başarılı öğrencilerin tercih ettiği okullar. O yüzden de buralardaki kontenjan azaltmaları o öğrencilerin başka okullara yerleştirilmesine de neden oldu. Böyle bir kademeli olarak daha alt okullara yerleştirme yapılabileceği konusunda uzmanların uyarısı vardı. Baktığım zaman 2026 yılında %5'lik dilimdeki öğrencilerin 81 ildeki 760 okula, %10'luk dilimdeki öğrencilerin ise 81 ildeki 1193 okula yerleştirdiğini görüyoruz. Şimdi şunu hatırlatalım. Bugün itibariyle yerleştirme sonuçları açıklandı. Evet. Ancak süreç sona ermedi. Boş kalan kontenjanlarda bugün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde ilan edilmiş durumda ve aslında bugün aynı zamanda yerleştirmeye esas birinci nakil sürecinin de başladığı gün. Zira bugün ve 7 Ağustos'a kadar öğrenciler birinci nakil dönemi için boş kontenjanlara yerleşmek üzere başvuruda bulunabilecekler. Bunun sonucu ise 10 Ağustos'ta açıklanacak. Ardından ikinci bir nakil dönemi düzenlenecek ve genel olarak yerleştirmelerin 28 Ağustos itibariyle sona ermesini bekliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. Öykü Tüccar aktardı bilgileri. Çanakkale'ye gidelim şimdi. Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler saatler süren uğraşlar sonucunda ancak kontrol altına alınabildi. Akşam saatlerinde otluk alanda başladı ama rüzgarın etkisiyle iyice yayıldı. Geniş bir alanda karadan ve havadan müdahaleyle, saatlerce müdahaleyle söndürüldü. Gece yarısı saatlerinde Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamayla kontrol altına alınıldı ve artık soğutma çalışmasının yapıldığı söyleniyor. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast tipinde yer alan bir FETÖ'cü geçtiğimiz hafta Afyonkarahisar'daki hücre evinde yakalanmıştı. Burkay Karatepe isimli eski yüzbaşının kaçış rotası ortaya çıktı.
3: On yıldır aranıyordu. Kağıt toplayıcılığı yapıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tatilci gibi giyinerek izini kaybettiren FETÖ firaresi Burkay Karatepe'nin kaçış rotası ortaya çıktı. FETÖ'cü Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin içinde yer alıyordu. Eski yüzbaşının 10 yıllık kaçış sürecine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Burkay Karatepe ilk olarak darbe girişiminden 2 gün sonra Marmaris'teki bir işletmede alışveriş yaparken görüntülendi. Tatilci gibi giyinerek kamufle olan Karatepe 17 Temmuz'da Marmaris'ten ayrılarak İzmir'e gitti. Oradan da Eskişehir'e geçti. Burkay Karatepe'nin daha sonra Kütahya Afyon istikametine gittiği tespit edildi. Polis ailesinin ikamet ettiği Afyon Karahisar ve Eskişehir'de çalışmalarını arttırdı. 6 aylık takip sürecinin sonunda şüpheler kağıt toplayıcılığı yapan zanlı üzerinde yoğunlaştı. Firari FETÖ'cü eski deprem konutları içindeki evinde yakalandı. Yanında sahte kimlik, 98 ata altın, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 33.700 dolar, 2.620 avro, 13.525 lira ve 1 gram uyuşturucu madde vardı.
0: Türkiye artık terörsüz Türkiye sürecine hazırlanıyor. Bugün içerisinde artık yasal düzenlemenin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Peki neler var, ne konuşulacak, bütün bunları konuşacağız. Bir basın toplantısıyla da duyurulacağını biliyoruz bu sürecin. Özgür Akbaş telefon attığımızda. Özgür Akbaş merhaba. Ne olacak bugün?
4: Osman, şu sıralarda AK Parti'nin kapalı grup toplantısı var. Oldukça önemli bir toplantı. Çünkü AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, ki bu sürecin en önemli aktörleri, yasal düzenlemenin çalışmasını yürüten iki önemli isim, AK Parti milletvekillerini bilgilendirecekler. Tabii meclisin çalışma takvimi de bu toplantıda tüm yönleriyle konuşulacak. Milletvekillerin yasa teklifine ilişkin soruları varsa o sorular da yanıtlanacak. Artık yasa teklifi hazır. İmzalar tamamlandı ve bugün artık bu teklifin, bu terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıkılan bu sürecin yasal altyapısını hazırlayan bu teklifin meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz. Ne zaman? AK Parti'nin kapalı grup toplantısı bitecek ve bittikten sonra bu teklif meclis başkanlığına sunulacak ve aynı zamanda saat 11 sularında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkanı Efkan Ala, grup başkan vekillerinin de olmasını bekliyoruz. Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ve bu süreçte önemli bir pay sahibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız da yine bu basın toplantısında olacak. Öyle gözüküyor. Dün zaten bu program yapıldı. DEM partililer katılacak mı, katılmayacak mı, imzalarını sunacaklar mı, sunmayacaklar mı? Dün MYK toplantıları vardı. Bu konuyu da bugün netleşecek. Şimdi önemli bir teklif, yasal altyapı hazırlanıyor dedik. Yani bu sürecin hukuki zemini aslında ortaya konuluyor. Geçici ve müstakil bir yasa teklifi 12 maddeden oluşması bekleniyor. ve hala göremedik bu teklifi. Dün muhalefet partileriyle...
0: Ben de onu soracaktım çünkü dün muhalefet partilerinden de gelen bazı açıklamalar var. Sadece fikir söylediler ama teklifi görmedik. Ona göre hareket edeceğiz gibi bazı açıklamalar da görüldü. Yasa teklifinin içeriğini biliyor muyuz?
4: Yasa teklifinin içeriğini kısmen biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Kulis haberciliği şekliyle biliyoruz ve bunu NTV yayınlarında da zaten aktardık. Bir kere şunu net olarak biliyoruz. Bir genel af kesinlikle yok. Abdullah Öcalan'a özel bir statü kesinlikle yok. Adam öldürme suçunu işlemiş olanlar kapsam dışı tutuluyor. Bu çok net bir şekilde. İki önemli kurul kurulacak. Şimdi bu yasal düzenlemenin yürürlülük ve yürütme maddeleri çok önemli. Çünkü teyit ve tespit mekanizması devrede olacak. Teyit ve tespit mekanizması nasıl devrede olacak? İşte onun için bir kurul kuruluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ve güvenlik bürokrasisinin olduğu, bakanların da olduğu bir kurul kurulacak. Ve bu kurul sürekli denetim mekanizmasını işletecek. Teyit mekanizmasını işletecek. Bunun önemi ne? Çünkü hani hep şu konuşuluyordu. PKK silah bırakmadan yasal düzenleme olmayacak deniyordu. Ama bu aslında yasal düzenleme bu süreci hızlandıracak, teşvik edecek bir yasal düzenleme anlamı da taşıyor. Yani silahını bırakmış terör örgütü mensubu ya da işte hiç eline silah almamış bir terör örgütü mensubunun ülkeye gelmesi ve sonrasında topluma kazandırılması söz konusu olacak ki yıllar yılı Türkiye'de bu tür yasalarda aslında gündeme gelmişti ve devreye sokulmuştu. Aslında bu da ona benzer ancak çok daha tabii önemli, çok daha kritik, çok daha yukarıda bir yasa teklifi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii saat 11'de kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte biz de tüm yönleriyle bu kanun teklifini net bir şekilde görmüş olacağız. İki kurul kurulacak dedik. Bir tanesi evet güvenlik bürokrasisi oluşacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında olacak. Ama bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kurul oluşturulacak. Meclis başkanlığına bağlı olarak çalışacak. O kurul ve siyasi partiler de orada temsil edilecekler. O kurulda bu denetim mekanizmasını işletecek. Eğer belli kaygılar devreye girerse bu denetim mekanizmasıyla birlikte bunlar tabii siyasetin de gündeminde olacak. Çünkü tek bir yasayla çözülecek bir mevzu değil bu. Yani bu daha önce işte İngiltere'de İRA örneği, İspanya'daki örnekler de incelendiğinde pek çok yasal düzenlemeler arka arkaya geldiği görülüyor ki bu siyaset de buna vurgu yapıyor. Bu noktada bu ilk yasa, çerçeve yasa, bundan sonra da yasal düzenlemelerin gelmesi bekleniyor bu konuya ilişkin olarak. Terörün tamamen gündemden çıkması, tamamen son bulması için Osman.
0: Teşekkür ediyoruz. Özgür Akbaş aktardı bilgileri. Ukrayna'nın başkenti Kiev bir kez daha Rus füze ve dronlarının hedefindeydi. 15 kişi hayatını kaybetti, 27 de yaralı var.
5: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bir kez daha füze ve İHA'larla saldırdı. Gece boyunca süren saldırılarda binalar vuruldu. Kentte çok sayıda noktada yangın çıktı. Peş peşe gelen patlamalar kent genelinde paniğe neden oldu. Balistik füzeler ve kamikaze dronlarla yapılan saldırılarda apartmanlar, depolar ve sivil yerleşim alanları hedef oldu. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Onlarca kişi de yaralandı. İsabet alan binalarda büyük hasar oluştu. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışma yürüttü. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıda askeri amaçla kullanılan lojistik merkezleri hedef aldıklarını belirtti. Kiev'den yapılan açıklamalarda son haftalarda Rusya'nın balistik füze saldırılarında belirgin bir artış yaşandığına dikkat çekildi. Kremlin ise Ukrayna'nın da Rus topraklarına yönelik İHA saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurdu. Ukrayna gece saatlerinde dronlarla Moskova çevresiyle Tula bölgesine saldırı düzenledi. Onlarca İHA hava savunma sistemlerince düşürüldü. Saldırılarda Rus e-ticaret devi Wildberries'in lojistik tesislerinden biri de vuruldu. Şirket depoları 24 saat içinde ikinci kez hedef alınmış oldu.
0: ABD Başkanı Donald Trump da İran'a saldırı planlarını rafa kaldırdıklarını duyurmuştu. Taraflardan krizin düğüm noktası Hürmüz Boğazı'na yönelik önemli açıklamalar var. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söylüyor. İran tarafından da benzer açıklamalar var.
5: Görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söylemek yeterli olacaktır. Ancak henüz kesin bir sonuca varılmadı. Bunun çok yakında gerçekleşmesini umuyoruz.
6: ABD ile İran bir kez daha diplomasi diyecek mi? Taraflardan görüşmelerde kilit konumda olan Hürmüz Boğazı'nın işleyişine dair peş peşe açıklamalar var. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı konusunda İran'la varılacak muhtemel bir anlaşmada ilerleme olduğunu ifade etti. Ancak henüz sürecin nihayete erdirilemediğini söyledi. Umarım en yakın zamanda olur dedi. İran'la iki konuda anlaşmaya çalıştıklarını belirten Rubio, bunlardan birinin İran'ın nükleerden arındırılması, diğerinin ise Hürmüz'den daha fazla geminin geçişini sağlanması olduğunu duyurdu. Diplomasi çabaları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani ile telefonla görüştü. Görüşmede başta ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik çabalar olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. İran'dan da diplomasi adına umut verici açıklamalar var. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'nda gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla Umman'la yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirten Bekai, görüşmelerin nihai sonuçlarının daha sonra açıklanacağını ifade etti. Bu sırada arabulucu ülkelerden Pakistan'da hükümet kaynakları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırlandığını iddia etti. ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerin bu belgeyi nihai haline kavuşturmak için son aşamada olduğunu savundu. Kaynaklara göre belgede İran'ın nükleer programından bahsedilmezken İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması, buna karşılık ABD'nin de ablukayı kaldırması öngörülüyor. Diplomasi çabalarına rağmen bölgede gerilim zaman zaman yükseliyor. Kızıldeniz'de patlayıcı yüklü tekneyle bir yük gemisi hedef alındı. Saldırıda geminin battığı, 14 kişiden oluşan mürettebatın ise kurtarıldığı açıklandı. Yük gemisinin Hindistan'a ait olduğu ifade edildi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı kınadı.
0: Amerika'nın İran'la savaşta eriyen mühimmat stokları da tartışma konusu. ABD ordusunun uzun menzilli taarruz füze stoklarının neredeyse tamamının tükettiği öne sürülüyor.
7: 5 aydır İran'la savaşan Amerikan ordusunun cephaneliğinde alarm zilleri çalıyor. ABD ordusu kritik uzun menzilli füze stoklarının büyük bölümünü tüketti. Basına sızan raporlara göre ortaya çıkan tablo Washington'ın yeni saldırı planlarını da etkiliyor. Reuters haber ajansı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ordu taktik füze sistemi yani Atakımslarla yeni nesil hassas taarruz füzesi stoklarının neredeyse tamamını kullandığını yazdı. Envanterdeki Tomahawk seyir füzelerinin de yaklaşık yarısı ateşlenmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı halinde daha riskli görülen savaş uçaklarıyla bombardımanlara ağırlık vermek zorunda kalabileceği değerlendirmesi gündeme geldi. Sorun yalnızca taarruz füzeleriyle sınırlı değil. Amerikan CNN kanalı, ABD ordusunun savaş boyunca terminal yüksek irtifa alan savunma sistemi, yani TAAT önleme füzelerinin yaklaşık %80'ini, Patriot hava savunma sistemi füzelerinin ise yaklaşık yarısını kullandığını öne sürdü. Uzmanlara göre mevcut üretim hızıyla bu stokların eski seviyesine dönmesi yıllar alabilir. Beyaz Saray ise yeterli mühimmat olduğunu belirterek iddiaları reddediyor. Amerikan basını Pentagon'daki mühimmat stoklarının son haftalarda Trump yönetiminde yapılan toplantıların ana gündem maddelerinden biri olduğunu aktardı. CNN'e göre Trump'ın geçen hafta sonu İran'a planladığı saldırılardan vazgeçme kararında eriyen mühimmat stokları, Körfez'deki uyarılar ve olası bölgesel sonuçlara ilişkin değerlendirmeler etkili oldu.
0: Gazze'de Hamas'ın silahsızlanmasıyla ilgili tartışma da sürüyor. Gazze Barış Kurulu Hamas silahlarını bırakmadan İsrail'in Gazze'den çekilmeyeceğini duyurdu. Kurul başkanının İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinin ardından söylemini değiştirdiği ifade ediliyor.
3: Hamas'ın silahsızlanması ile ilgili planda yeni bir söylem değişikliği var. Gazze Barış Kurulu Direktörü Nikolay Miladenov, daha önce Hamas'ın silahsızlanması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesinin eş zamanlı ilerlemesi gerektiğini söylemişti. Ancak Miladenov, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından söylemini değiştirdi. Miladinov, İsrail'in Gazze'den ancak Hamas silahlarını bıraktıktan sonra çekilebileceğini söyledi. Barış Kurulu'ndan yapılan açıklamada, yanlış haberlerin aksine İsrail ordusunun sarı hattın ötesine çekilmesinin, ancak Hamas'ın arabuluculara taahhüt ettiği üzere silahsızlanma süreci tamamlandığında gerçekleşeceğini belirtiyoruz denildi. Bunun hafif silahlar, ağır silahlar ve tünellerin tamamını kapsadığı vurgulandı. Gazze şeridindeki silahların tamamen tasfiye edilmesi ve sivil yönetime geçilmesinin tartışmasız bir hedef olduğunun altı çizildi. Hamas ise İsrail Gazze'den çekinmeden silah bırakmayı kabul etmiyor. Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu Direktörü Miladinov'a İsrail'de Hamas tehdidi sürdüğü için saldırılarını durdurmayacaklarını ve sarı hattın gerisine çekinmeyeceklerini söylediği belirtiliyor. İsrail basınına göre İsrail, Hamas'ın silahsızlanmasını izlemekle görevli uluslararası komiteye Türkiye ve Katar'dan temsilcilerin dahil edilmesi planına da karşı çıktı. İsrail'in Hamas'tan toplanacak silahların yok edilmesi yerine depolanmasına itiraz ettiği de belirtiliyor. Plan, Hamas'ın tüm silahlarını Gazze'nin yönetiminden sorumlu olacak Filistin Teknokrat Komitesi'ne devretmesini öngörüyordu. Silahsızlanma sürecinin başlamasından iki hafta sonra Teknokrat Komitesi'nin Gazze'ye girerek göreve başlaması planlanıyor. Silahsızlanma sürecinin 8 ayda 1 yıl arasında tamamlanması hedefleniyor. Gazze Barış Kurulu, kurulacak Gazze yönetimini denetlemek üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından Ocak'ta kuruldu. Sarı Hat, Gazze'yi İsrail ve Hamas kontrolündeki alanlar arasında bölen ve Ekim 2025'teki ateşkesle belirlenen sınır olarak tanımlanıyor. O tarihten bu yana İsrail'in Gazze'de kontrolündeki bölgeyi %70'e çıkardığı belirtiliyor.
0: Gazze'den devam edeceğiz. Naaşları yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılan 112 Filistinli için cenaze töreni vardı.
3: Gazze'de son yolculuğa ancak 3 yıl sonra uğurlanabildiler. Enkaz altından çıkarılan 112 Filistinli için Gazze'de toplu cenaze töreni düzenlendi. 112 Filistinli İsrail ordusunun Gazze şeridinde Kasım 2023'te düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti. İsrail ordusunun 24 Kasım 2023'te başlayan ateşkesten bir gün önce Gazze kentinin güneyindeki Sabra mahallesine düzenlediği saldırıda Hasaniye ve Ebu Şeria ailelerine ait evlerin bulunduğu yerleşim bölgesi hedef alındı. Saldırıda ölen ve enkaz altında kalanların naaşlarına ancak 3 yıl sonra ulaşılabildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü 1 Ağustos'ta ekiplerin yaklaşık 2 hafta süren 136 saatlik zorlu arama çalışmaları sonucunda 40'ı çocuk, 38'i kadın ve 7'si engelli 112 Filistinli'nin naaşının çıkarıldığını açıkladı. Enkazda kaybolan 157 kişinin naaşına ise hala ulaşılamadı. 112 kişinin naaşı Filistin bayraklarına sarılarak Sabra mahallesinde omuzlarda taşındı. Filistinliler yıllardır ulaşmayı bekledikleri aile fertlerinin tabutlarının üstüne gül yaprakları bıraktı. Yakınlarını kaybeden çocuklar tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Toplu cenaze töreni yaklaşık 3 yıl önce mahallede yaşanan katliamı yeniden gözler önüne serdi. Gazze'de yeterli iş makinesi bulunamadığı için enkazda kalan yüzlerce kişinin naaşlarına yıllardır ulaşılamıyor. İsrail, iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin vermiyor. İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze'de temel ilaç stoklarının da tükendiği belirtiliyor. Tıbbi cihazların hizmet dışı kalma riski bulunduğu uyarısı da yapılıyor.
0: Şimdi LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını ilk anda Öykü Tüccar'dan almıştık. Biraz uzman görüşüne de bahsedeceğiz şimdi burada. Biraz başvuracağız. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar olsun.
0: Teşekkür ediyorum. Sorularım olacak ama bir sizden genel değerlendirme almak isterim ilk olarak.
8: Şu var Osman, verilere baktığımızda geçen yıllar hemen hemen aynı. Yani değişen hiçbir sonuç yok. Toplam kontenjan işte geçtiğimiz yıl 200 bindi. Yani küsuratı 25 artık onu hesaba katmayalım. 200 bindi. Bu yılki toplam kontenjana baktığımızda 199.000, hemen hemen aynı. Yerleşen aday sayısına baktığımızda da geçtiğimiz yıl 191.000 dolayındaydı. Bu yılda baktığımızda geçen aday sayısına yaklaşık olarak 190.500 dolayında değişen bir şey yok. Doluluk oranı geçtiğimiz yıl 95,57 iken bu yılda 95,76 olarak gerçekleşti. Yani geçtiğimiz yılın hemen hemen aynısı, hiçbir farklılığı yok Osman. Sonuçlar bu şekilde.
0: Peki şimdi burada Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin çoğunun artık işte tercih ettikleri okullara, ilk 5 sıralamadakilere yerleştiği görülüyor. Geçtiğimiz yılla da karşılaştırıyorsunuz. Evet. İstediğini aldı diyebilir miyiz öğrenciler, sınava girenler?
8: Diyebiliriz. Yani geçtiğimiz yılda doluluk oranı %95,57, gayet güzel bir orandı. Bu yılda 95,76, yani 1.030.000 yaklaşık adaydan bu 95,76 gerçekten iyi bir şey. Şimdi önümüzde iki nakil dönemi var. Tabii ki bunlar da hesaba kattığımızda bu doluluk oranı çok daha yüksek bir seviyeye gelecek Osman. Yani geçtiğimiz yıldan hiçbir farklı bir tabloyla karşılaşmadık. Gerek öğrenci sayısı, tercih yapan öğrenci sayısı, gerekse yerleştirme oranlarına baktığımızda hemen hemen aynı tabloyla karşılaşıyoruz. Yani burada sürpriz bir sonuç karşımıza çıkmadı.
0: Bunu bir başarı olarak addedebilir miyiz yerleştirilen yani ilk 5 puanı?
8: Kesinlikle. Yani Milli Eğitim Bakanlığı artık bu sistem gerek sınav olarak gerekse yerleştirme olarak hakikaten bir şeyine oturdu, rayına oturdu. Yani burada artık şey yok, bir sürpriz yok. Gerek sınav uygulanması bakımından, sınavın içeriği bakımından artık alışıldı ve sistem gayet güzel işliyor Osman. Yerleştirme şeyine baktığımızda da işleyiş açısından ve yerleştirme açısından hem Milli Eğitim açısından hem de öğrenciler ve ebeveynler açısından sistemin kurulduğunu ve rayında gittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bir şey yok burada, bilinmez bir durum kesinlikle söz konusu değil.
0: Şimdi herkesin şu sıralarda üniversiteliler de aynı heyecanı yaşıyorlar. Bu yerleştirme çok önemli. Tam tersi soruyu sorayım. Evet %90'lık bir oran var ama işte %10'luk bir kesimde ilk 5 tercihinde bile aynı yerde değil. Bu neyi gösteriyor? Hangi hatayla yapıldı da bu şekilde oldu?
8: Şimdi burada bakıldığında yani tabii ki bu nakil süreci de hesaba katılması gerekiyor. Yani önümüzde iki nakil süreci daha var. Tabii ki oradaki şeyi de beklentiler de hesaba katmak gerekiyor. Ama şey olarak baktığımızda, sonuç olarak baktığımızda gerek şeyler açısından, öğrenciler, ebeveynler açısından, gerekse Milli Eğitim açısından doluluk oranları hesaplanan şekilde, beklenen doğrultuda gerçekleşti. Geçen yılda bu şekildeydi. Yani bir sürprizle karşılaşılmadı kesinlikle Osman.
0: Peki şunu da sormak isterim. Şimdi bu nakil dönemi başlayacak. Burası da yine bir heyecan. Şöyle. Burada ne önerirsiniz velilere, öğrencilere nakil dönemiyle ilgili ya da ikinci yerleştirmeyle ilgili?
8: Değerlendirilebilir. Yani ama kontenjan kaldığı takdirde tabii ki işte iki nakil süreci var. Burada işte merkezi, yerel ve pansiyonlu olarak 3 okul tercihi yapabilecekler. Bir de burada farklı tür okul seçme zorunluluğu bulunmuyor. İşte birinci nakil süreci 5-7 Ağustos tarihleri arasında. Bunun sonucu 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil süreci de 10-12 Ağustos tarihlerinde. Onun da sonuçları 14 olacak. Tabii ki burada bir okul hedefi olan öğrenciler için bu bir fırsat sunuyor. Ama tabii ki buradaki bu fırsatın değerlendirilmesi için kontenjanın

0: Ama evet bu var ama hani son derece kısıtlı ve işte olursa gerçekten öğrenci için bir fırsat olarak karşısına çıkacak.
1: Sınavla öğrenci alan okullar, sınavsız girilenler, işte ücretli olanlar, tabii ki hepsi bir puanla yapılıyor ama eğitim sistemine baktığınızda şimdi isteyenler var, bugün üzülenler var, sevinenler var, girdim diyenler var. Ailesinin durumu yetip de farklı bir okulu tercih edenler ifade ettiğiniz gibi var. Bu eğitimdeki denge nasıl? Eşitlik meselesi nasıl? Bu sınav sonucu ne anlatıyor
0: Şu
1: bize?
0: var. Yani baktığımızda genel anlamda baktığımızda işte 1 milyon dolayında öğrenci katılıyor ve nihayetinde 200 bine yakın bir kontenjan var. Yani ilk uygulanmaya başlandığında bu sistem %14'lük, %15'lik bir kazanma oranı vardı. Ama ilerleyen süreçte bu %20'ye kadar yükselebildi. Yani işte 1 milyon dolayındaki adaydan baştan bu belli. 200 bin dolayındaki öğrenci işte Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip ve Anadolu Mesleki Teknik Liselere yerleştirilecekler. Şimdi yani buradaki tablo belli. 5 adaydan biri %20'lik bir yerleşme oranı var. Ve burada baktığımızda esasında ilk baştaki işte il genelinde, İstanbul genelinde veya diğer iller genelinde ilk baştaki 10 bilemediniz 15 okul için ağırlıklı olarak esasında bu sistem şey yapıyor çalışıyor. Ama diğer şeyden baktığımızda mesleki ve teknik liselerin ve Anadolu İmam Hatip liselerin hani niteliğinin, kalitesinin, kontenjanının artırılması. Tabii ki öğrencilerin hem lise hayatta hem de üniversite geçiş şeylerinde eğitimlerini artırmaya çalışıyor. Dolayısıyla %20'ye kadar artırılmış durumda. Kontenjan artırılmış durumda. Bu baştan belli 5 öğrenciden biri. Ama bu sistemin güzel tarafı şu. Üniversite sınavına nazaran öğrencilerin bu sınavda merkezi şeyle öğrenci alan sınavda beklentisi gerçekleşmese dahi öğrenci yerel olarak veya işte diğer özel okullar olarak eğitim hayatına devam ediyor. Bundan sonraki sürecine devam ediyor. Ama bir sonraki aşamadaki üniversite sınavında bu başarı gerçekleşmediği takdirde eğitim öğretim hayatı duraksıyor yahut da tamamlanmış oluyor. İşte bu sınavın şeyi güzel tarafı. Evet buradaki şey belli baştan. 5 adaydan biri %20'si başaracak, beklentisi gerçekleşecek. Ama bu gerçekleşmediği takdirde diğer alternatiflerde eğitim hayatı devam edecek.
1: Son olarak şunu sormak isterim. Şimdi az önce hani geçen yılda da aynı yani pekişmeye başladı artık bu sistem dediniz. Sistemde bir değişiklik gerekir mi ya da şu olmalı, burası eksik dediğiniz bir şey var mı LGS sistemiyle ilgili?
0: Şimdi şu var tabii ki yeni Maarif modeliyle birlikte hem LGS'de hem de üniversite sınavlarında TYT ve AYT'de sınav sisteminde bir değişiklik olmayacak. Yani aynı sınav sistemi devam edecek. İçerikte değişiklikler olacak. Her ne kadar soru içeriğinde değişiklik olacağı söylense de işte bağlam temelli sorular, güncel hayatla ya da soruda istenen şeyle bağlantı kurabilen sorular zaten şu anda her iki sınavda da uygulanıyor. Yeni müfredatla birlikte konularda konu sayılarında biraz değişiklik olacak. Çıkartılan konular olacak. Yahut da iç içe geçen konular olacak. Bazı konular çıkartılacak. Bazı konularda hibrit olarak işlenecek. Ama sınav sisteminde bir değişiklik olmayacak. İçerikte kısmen değişiklik olacak ama var olan soru sistemi gene devam edecek. Ve bağıntı istenecek. Yani sorularda sorulanla bunun bağıntısının hayatla kurulması yahut da soruda istenen şeyle bağıntının kurulması istenecek. Daha önce işte bilgi ağırlıklıydı, sonra beceri ağırlıklıydı. Şimdi bağlam ağırlıklı sorularla karşılaşacak. Ama genel anlamda soruların konularında biraz değişiklik olacak. Bundan korkmak gerekiyor mu? Bence hayır. Öğrenci yani çıkan sorular belli ve yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı hem lise geçiş sınavı için hem de üniversite sınavı için örnek testleri, örnek soruları, örnek kitapları zaten sürekli olarak yayınlıyor. Videoları öğrencilerin hizmetine sunuyor. Dolayısıyla önümüzdeki yani bu son uygulaması olacak. Ondan sonraki sene

0: Bu müfredat değişimiyle birlikte kısmi bir değişiklikle öğrenciler karşılaşacak ama sınav sistemi değişmeyecek. Soruların içeriği kısmen değişikliğe uğrayacak ama konuların sayısında azaltılmalarla karşılaşacağız Osman.
1: Hocam çok teşekkür ederiz yayına katkı için. Eğitim uzmanı Sadık Öztekin bizlerle birlikteydi. Devam ediyoruz biz. Kahramanmaraş'a gidelim. 6 Şubat depremlerinde yıkılan Bağdı Sabah konutlarında 42 kişi hayatını kaybetmişti. Bilirkişi raporunda binanın yapısal ve imar yönünden eksikleri olduğu belirtiliyor. Davanın son duruşmasında 22 yıl hapis sistemiyle yargılanan müteahhit tahliye edildi.
2: Henüz bir yıl önce inşa edilmişti. Depremde yerle bir olan sitede 42 kişi hayatını kaybetti. 22,5 yıl hapsi istenen müteahhit tahliye edildi.
3: Buraya taşınalı 8 ay oldu. Burayı da alırken 10 şiddetinde depreme bile dayanıklı dediler. Bizim kullandığımız malzemeleri hiç kimse kullanmıyor dediler.
2: 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'taki Bağdı Sabah sitesinin 3 blokundan ikisi tamamen çöktü, biri ağır hasar aldı. Tapularını sadece bir yıl önce alan site sakinlerinden 42 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Müteahhit Şahin Avşaroğlu tutuklandı. Avşaroğlu'nun sitenin aynı zamanda statik proje sorumlusu ve şantiye şefi olduğu öğrenildi. Bilinçli taksirde birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıl hapis sistemiyle dava açıldı.
3: İki tane oğlum ikizdi. Bir tanesi 7 yaşındaydı. Hepsinin hayalleri vardı.
2: Bilirkişi raporunda binanın yıkımında yapısal ve imar yönündeki hataların belirleyici olduğu vurgulandı. 8 katlı olması gereken yapıya ilave kat eklendiği, bunun da taşıyıcı sisteme zarar verdiği belirtildi. Şahin Avşaroğlu mahkemede suçlamaları kabul etmedi. İnşaat aşamasında tüm kurallara uydukları için denetim firması ve belediyeden uyarı almadıklarını anlattı. Mahkeme Şahin Avşaroğlu'nun tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut deli durumunu gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Depremde ölenlerin yakınları mahkeme kararına itiraz etti.
1: Bu yeni çözüm süreciyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. Nedir açıklama diye Ankara'ya gidiyoruz. Özden Erkuş telefon attığımızda. Özden?
4: Osman dün hatırlanacaktır, çerçeveye ilk imzaya atan isimdi Devlet Bahçeli. Bugün de bu imza ve çerçeve yasaya ilişkin genel değerlendirmeler yaptı. Gazeteci Sinan Burhan'ın sorularını yanıtladı. Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir ifadesini kullandı. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Meclis Başkanı'na teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. Bu bir devlet projesidir dedi. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor ifadelerini de kullandı. Zaman zaman soruyorlar, son grup konuşmasında niçin terörsüz Türkiye sürecine değinmiyorsunuz diye hatırlatması yaptı Bahçeli. Biz devlet adabına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmek doğru değildir ifadesini kullandı. Gazeteci Sinan Burhan, Selahattin Demirtaş'a ilişkin soruda yöneltti Bahçeli'ye. Demirtaş'ı ziyaret etmediğini ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüştüğünü, halini atını sorduğunu belirtti Devlet Bahçeli. Ve daha önce yaptığı Selahattin Demirtaş evine dönsün açıklaması da hatırlatıldı Bahçeli'ye. Bahçeli bu soruyu ise ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır şeklinde yanıt verdi.
5: NTV Radyo.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
7: Ülke genelinde aşırı sıcak ve yüksek nem etkisini sürdürüyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da hissedilen sıcaklıklar sağlık riski oluştururken Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar orman yangını riskini artırıyor. Karadeniz'in bazı kıyılarında ise kısa süreli sağanaklara karşı dikkatli olunmalı.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Reklam.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Türk Edebiyatı'nın unutulmaz isimlerinden Sabahattin Ali'nin arkadaşı Ayşe Sıtkı İlhan'a yazdığı mektuplar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. İki Gözüm Ayşe başlığı ile yayımlanan mektupları gazeteci Doğan Akın yayına hazırlamış. İsterseniz önce Sabahattin Ali'yi hatırlayalım. 1907'de Gümülcine'nin Eğridere kasabasında doğan, çocukluğu Çanakkale ve annesinin memleketi Edremit'te geçen Sabahattin Ali ilkokulu burada okudu. Ardından Balıkesir Muallim Mektebi'ne yazıldı. Sanata ilgisi bu yıllarda gelişti. 1927 yılında öğretmenlik diplomasını aldı. 1928 yılında devlet tarafından eğitim için Almanya'ya gönderildi. Almanca eğitimi gördü. Bu sayede Batılı ve Rus yazarları okuma imkanı buldu. Dönüşünde ülkenin muhtelif şehirlerinde, kasabalarında öğretmenlik yaptı. Hayatı soruşturmalarla geçen Sabahattin Ali, ilk kez Aydın'da öğretmenlik yaparken tutuklandı, cezaevine girdi. Çıkınca Konya'ya tayin edildi. Burada da tutuklandı. Önce Konya, daha sonra Sinop cezaevinde yattı. Cumhuriyet'in 10. kuruluş yıl dönümü sebebiyle çıkan genel haftan yararlanarak serbest kaldı. 1935 yılında Aliye Hanım'la evlenen Sabahattin Ali Ankara'ya yerleşti. Devlet memuriyetinin yanı sıra çeviriler yaptı, çeşitli dergilerde hikayeler yayımladı. İçimizdeki Şeytan ve Kürk Mantolu Madonna'yı bu dönemde yazdı. Hakkında açılan yeni davaların aleyhine gelişmesiyle birlikte 1948 yılında yurt dışına çıkmaya karar verdi. Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a geçerken kendisine rehberlik yapan Ali Ertekin isimli şahıs tarafından öldürüldü. Sabahattin Ali'nin ölümü üzerine pek çok tartışma gündeme geldi. Bugün hala çeşitli yönleriyle karanlıkta kalsa da bu cinayetin gerisinde bazı devlet kurumlarının olabileceği iddiası günümüze kadar geldi. Efendim, Sabahattin Ali'nin özel mektuplarına gelirsek, mektupların Doğan Akın'ın eline geçmesi şöyle oluyor. 1990 yılının başlarında Akın, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda henüz genç bir gazeteciyken, dönemin Cumhuriyet Ankara temsilcisi Ahmet Tan, Sabahattin Ali'nin yakın arkadaşı Ayşe Sıtkı yakınlarda bir yerde oturuyormuş, kendisini bulup hafta sonu için bir söyleşi yap der. Doğan Akın söyleşi için gittiği evde hiç beklemediği bir hazine ile karşılaşır. Sabahattin Ali'nin Ayşe Hanım'a 6 Kasım 1931 ile 15 Nisan 1935 tarihleri arasında yazdığı 67 mektup, 11 şiir ve 2 çeviri. Hepsi eski harflerle yazılmış. Neyse efendim, aylar süren bir çalışmanın ardından Ayşe Sıtkı İlhan mektupları çevirir ve ilk olarak bir kısmı Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanır. Ardından da kitap olarak basılır. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan bu yeni edisyon tam metin olmasının yanı sıra hem Sabahattin Ali Edebiyatı'nın kaynaklarının birinci elden habercisi hem de dönemin çarpıcı atmosferini yansıtmakta. İngiliz polisiye gerilim yazarı Alice Feeney'in Kocamın Karısı isimli romanı yabancı yayınlarından çıktı. Romanı dilimize Beril Tüccarbaşıoğlu Uğur çevirmiş. Alice Feeney yazdığı 8 roman 40'a yakın dile çevrilmiş ve milyonlarca satmış bir yazar. Bunlardan Ne Yaptığını Biliyorum dizi filme de çekildi. Feeney yazarlık kariyerine başlamadan önce 15 yıl BBC'de gazeteci olarak çalışmış. Bugün bahsini ettiğimiz Kocamın Karısı, iki kadının kesişen gerilim dolu hikayesi. Bunlardan biri Eden Fox, diğeri ise Birdy. Eden bir akşam eve döndüğünde anahtarının kapıyı açmadığını fark eder. Ama kapıyı kendisine acayip benzeyen bir kadın açar. Dahası Eden'ın kocası, kapıyı açan bu yabancı kadının kendi karısı olduğunu söylemektedir. Romanın diğer kahramanı Londra'da kendi halinde bir yaşam süren Birdy. Birdy'nin hayatı sağlığı ile ilgili bir teşhisin ardından değişir. Anneannesinden kalan miras sebebiyle Hofholz'a, yani az önce bahsettiğimiz Eden'ın yaşadığı yere gider ve burada insanların ölüm tarihini tahmin edebildiğini ileri süren gizemli bir kliniğin varlığını öğrenir. Eden gerçeği kanıtlamaya çalıştıkça kendi anılarından bile şüphe etmeye başlayacak. Birdie ise geçmişte yapılan bazı hataları düzeltmek için harekete geçecektir. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sırlaşvertiler 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı saat 21'de konuk edecek.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
5: Hep birlikte camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek üzere Şampiyon Ligi'ne kalmak istiyoruz.
4: Gornik Zabrze'yi eleyen Sarı Lacivertliler 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşılaşacak. Sakatlığı nedeniyle önceki turda forma giyemeyen Vedat Muriç ve UEFA listesine eklenen N'Golo Kante kadroya döndü. Maç öncesindeki son antrenmanda Samandıra'ya giden taraftarlar takıma destek verdi. Çalışmayı Başkan Aziz Yıldırım da takip etti. Teknik direktör İsmail Kartal zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.
5: Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Takımımız bir bütün olarak bütün oyuncularımızla birlikte, bütün kadroyla birlikte bunu en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum.
4: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde, Guendouzi, Fred, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Önceki turda İskoç temsilcisi Hearts'ı 4-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle eleyen Sturm Graz'sa evindeki rövanşa umutlu dönmenin peşinde. Çobani Stadyumunda saat 21'de başlayacak maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
3: Trabzonspor'un Muhammed Salah bekleyişi sona eriyor. Dünya ünlü yıldız futbolcu bugün saat 12'de İstanbul'da olması bekleniyor. İstanbul'da imza atacak olan Muhammed Salah özel uçakla Trabzon'a gidecek. Kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig şampiyonluğu ve bir UEFA Süper Kupası başta olmak üzere toplam 11 kupası bulunan yıldız oyuncu, İngiltere Ligi'nde 4 kez altın ayakkabı kazandı. 34 yaşındaki oyuncuya yarın Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. Federasyon yeni sezonda Süper Lig'de futbolun daha akıcı oynanması için kural değişiklikleri yaptı. Merkez Hakem Kurulu'nun yaz seminerinde tanıtılan yeni kuralları elit hakem direktörlüğü görevine getirilen Anthony Tyler anlattı.
4: Türk hakemliği yeni sezona yeni kurallarla hazırlanıyor. Yaz semineri açılış töreninde konuşan Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu, futbol severlerin Dünya Kupası ile tanıdığı kuralların oyunun akıcılığını arttıracağını söyledi.
6: Dünya Kupası'nda uygulamaya başlanan yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı oyunun akıcılığını artırmak, adaleti güçlendirmek ve hakem kararlarının doğruluk oranını yükseltmektir.
4: Federasyon Başkan Vekili Fuat Göktaş, çipli top sisteminin kullanılacağını açıkladı.
7: Sensör ve yapay zeka destekli bu sistem sayesinde insan gözünün kaçırabileceği tartışmalı pozisyonlar çok daha hızlı ve yüksek doğruluk oranıyla tespit edilebilecektir.
4: MHK'da elit hakem direktörlüğü görevine getirilen İngiliz Anthony Taylor, hakemlerden tutarlılık istedi.
8: Elit hakemlik her şeyden önce sıkı çalışma ve tutarlılıkla alakalıdır. Dolayısıyla hepimizin buna dönük bir ortamda hazırlanması çok önemli.
4: 7 gün sürecek seminerin açılış gününde hakemlere ilk eğitimini veren Taylor, Dünya Kupası'ndaki yeni uygulamaları anlattı. Yapılan sunumdaki kural değişiklikleri şu şekilde. Değişiklik işaretinden sonra futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmezse diğer futbolcu 1 dakika bekleyip oyuna girecek. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Taç atışı geciktirilirse atış rakip takıma geçecek. Açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak hakemlere destek verdi.
9: Bir hakem abiniz olarak da hakem şansı diliyorum, başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. 2026-27 sezonda güzel maçlar, başarılı sonuçlar. Türk futbolu için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.
4: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos Cuma günü başlayacak.
3: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turnuvası yarı finalinde Fenerbahçe, Arsa ve Ev, Ukrayna'nın Metalis 1925 takımıyla bugün karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Leuven kentindeki Dendriff stadında yapılacak mücadele saat 14'te başlayacak. Fenerbahçe kadın futbol takımı finali kazanması durumunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükselecek. Sarı lacivertliler yenilmesi durumunda yoluna UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek. Uluslararası Voleybol Federasyonu Rusya'nın turnuvalara geri döneceğini açıkladı. Erkek ve kadın milli takımları gelecek sene Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edebilecek. 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rus sporcuları ve takımlarına spor organizasyonlarında ambargo uygulanıyordu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tavsiyesi doğrultusunda kapsamlı doping kontrol planının geliştirilip uygulamaya konulacağı da ifade edildi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA ise Rus takımlarına olan yasağın 2026-2027 sezonunda da geçerli olacağını açıklamıştı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
2: Bedenimizdeki ağrıyı her zaman doğru mu hissederiz? Ağrının kaynağı psikolojik olabilir mi? Anestezi, reanimasyon ve ağrı uzmanı doçent doktor Savaş Çömlek NTV Radyo'da anlattı.
3: Bazen hissettiğimiz ağrıyı başka bir zaman hissetmeyiz. Mesela üzüntülü olduğumuz zaman daha fazla ağrı hissederiz.
4: Hı hı.
3: Mutlu olduğumuz zaman daha az ağrı hissederiz. Veya mesela olmayan ağrılar da hissederiz. Fantom ağrısı diye bir ağrı çeşidimiz var. İlginç olduğu için anlatıyorum bunu. Mesela artık daha çok savaş dönemlerinde çok rastlanan bir hadise bu. İşte bacak kesiliyor bir şekilde veya kol yok. Ama kolu ve bacağı ağrımaya devam ediyor insanların. Olmadığı halde olmayan organlar ağrıyor yani.
4: Hı hı.
3: Çünkü beynimizde bir harita var. O harita neyi algılarsa biz onu hissediyoruz. Yani ağrıyı aslında zihnimiz hissediyor.
4: Hı hı.
3: Bedenimiz değil yani. En yaygın ağrı çeşitlerinden bir tanesi bel ağrısı. Gerçekten çok ciddi bir halk sağlığı sorunu. Toplumda özellikle belli bir yaşın üstünde neredeyse %70 oranında gözükür bel ağrısı. Bel ağrısının uygun bir şekilde tedavi edilmesi lazım. Eskiden daha çok cerrahi yöntemler tercih ediliyordu. Hatta bir dönem özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde narkotik, morfin benzeri ilaçlarla bu tür ağrılar kontrol edilmeye başlandı. Ama günümüzde gene Amerika Birleşik Devletleri'nde morfin ve benzeri ilaçlara, fentanil daha çok popüler ismiyle, bağımlılık nedeniyle senede neredeyse 100 bin insan ölüyor. Dolayısıyla bu yöntemden vazgeçildi artık. Onun yerine kronik ağrılarla baş etmek için girişimsel ağrı tedavisi diye bizim tarif ettiğimiz, yani siz doktorların ameliyat ve mesela doğum ağrılarını kontrol etmek için kullandığı yöntemleri kullanıyoruz. Bu yöntemlerle uzun süreli ağrı kontrolü sağlamak mümkün. Hastaları uzun süreli remisyona sokmak, iyileştirmek mümkün. Dolayısıyla da ağrı kesicilere ihtiyacı azaltmak mümkün. Çünkü ağrı kesicilerin tamamının güvenli olduğunu düşünmüyoruz. İçlerinde görece daha güvenli olan ilaçlar var ama doğru zamanda, doğru dozda ve doğru şekilde kullanıldığı zaman bizim işimize yarıyor. Değilse günümüzde modern tıbbın en önemli kurallarından bir tanesi ağrının öncelikle girişimsel ağrı tedavisiyle yönetilmeye çalışılması. Ancak bütün bunlara rağmen sonuç itibariyle ağrıların %70'i, 80'i medikal tedaviyle, ağzın ilaçlarla tedavi edilebilir aslında.
4: Hı hı.
3: Bizim girişimsel ağrı tedavisine ihtiyacı olan hastaların oranı bu ağrılı hastaların %20'sinden fazla değildir aslında. Tabii bu oranlar bir fikir vermek için. Her toplumda, her bölgede bu oranlar tabii ki değişebilir. İleri yaş grubunun ağrılarının bir kısmı yaşlanmaya bağlı ağrılar.
4: Hı hı.
3: Yaşlanma bir ağrı nedeni ne yazık ki. Bundan korunmak için de yapabileceğimiz en güzel şey ileri yaşlarda kas gücümüzü artırmak. En etkili tedavi yöntemi, en etkili önleyici yöntem kas gücünün bir şekilde korunması ya da artırılması.
4: Hı hı.
3: Özellikle 60 yaş üstünde kronik bel ağrısının en önemli nedenlerinden bir tanesi kas kitlesinin her sene neredeyse %1, %2 oranında kaybolması.
4: Hı hı.
3: Dolayısıyla egzersiz ve düzenli ölçülü spor tabii ki yapmak en önemli ağrı tedavi yöntemlerinden bir tanesi.
1: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Sıcaklık 32 derece. Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35 derece. Antalya'da 32 derece olan sıcaklık %70 bağın nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Bugün önemli bir gün, önemli gelişmelerin yaşanacağı bir gün. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme için çok kritik bir gün. Yasa teklifi bugün meclise sunulacak. Yasal düzenlemenin ayrıntıları basın toplantısıyla duyurulacak. Ardından da komisyon süreci başlamış olacak böylelikle. Peki ayrıntılar neler? Hemen Ankara'ya bir uzanalım. Özgür Akbaş notlarıyla karşımızda. Özgür, pek çok sorum olacak ama ilk önce bugün tam olarak ne bekliyoruz? Bize bir anlatır mısın?
1: Ya artık bugün bu önemli teklifin, kritik teklifin meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak bir teklif. Bu oldukça önemli bir teklif ve bu nedenle gözler AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarında. AK Parti'nin kapalı grup toplantısı var. Şu saat itibariyle de devam ediyor. Bir saattir sürüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala milletvekillerini bilgilendiriyor. Tabii kanun teklifine ilişkin bazı sorular oluyor milletvekillerinden. Soruları cevaplıyorlar Efkan Ala ve Abdullah Güler. Tabii şunu belirtelim, çok hassas bir dönem ve bu nedenle bu kapalı grup toplantısının yakınına bizler giremiyoruz. Yani o kulis noktasında aslında gazeteciler, parlamento muhabirleri bulunur. Ama bu kez bunun önlemi alınmış durumda. Yani yapılan konuşmalar dışarıya sızmaması için kulis bölgesine de gazeteciler alınmamış durumda. Dışarıda bekliyoruz bu toplantının bitmesini. Toplantının bitmesinin hemen ardından aslında kulislere şöyle bir bilgi yayıldı. Öğleden sonraya kalabilir denildi. Ancak aldığım bilgiler saat 11 diye konuşulmuştu dün. Biraz belki o sarkabilir ama kanun teklifinin bu kapalı grup toplantısının bitmesinin hemen ardından meclis başkanlığına sunulması hedefleniyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirmesine ilişkin kanun teklifi bugün itibariyle meclis başkanlığına artık sunulacak. Bu en net bilgi. Yani bugün beklediğimiz en önemli gelişme bu Zehra.
0: Peki Özgür, şimdi bu teklif sunulacak, sonrasında yasalaşma süreci başlayacak. Komisyon süreci nasıl işleyecek? Bize bir anlatır mısın?
1: Şimdi bugün teklifin sunulmasıyla birlikte iş yüzü gereği 48 saatin geçmesi gerekiyor. Cuma günü zaten Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel de cuma günü komisyonun toplanacağını ifade etmişti. Bugün saat kaçta? Örneğin bugün saat 12'de eğer sunulursa meclis başkanlığına teklif, cuma günü saat 12'de Adalet Komisyonu toplanacaktır. Saati de öyle şekillenecektir. Önce Adalet Komisyonu'nda tabii ele alınacak teklif ve ardından da genel kurul süreci aralanacak. Şimdi genel kurulda önemli düzenlemeler var. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir teklif görüşülüyor ama dün görüşülemedi. Dün erken kapandı genel kurul. Bir de gaziler ve şehit yakınlarını çok yakından ilgilendiren 9 maddelik bir kanun teklifi var. Bugün Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınacak ve cuma günü ya da yarın suça sürüklenen çocuklar çekilirse genel kurul gündemine gelebilir ya da suça sürüklenen çocuklar bitirildikten sonra gazilerle ilgili teklif genel kurul gündemine gelebilir. İşte bunlardan sonra Adalet Komisyonu'ndan geçecek çerçeve yasa meclis genel kurulu gündemine gelecek ve yasalaşması da bu hafta sonuna kadar bitirilmesi öngörülüyor. Tabii çarşamba gününe kadar kesintisiz çalışma gibi bir niyetin olduğunu da vurgulayalım. Yani çarşambaya kadar bitirilmesi hedefleniyor. Şu da çok önemli. Geçen sene 5 Ağustos'ta bu sürecin, terörsüz Türkiye sürecinin en önemli ayaklarından biri harekete geçmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu. Bundan bir yıl sonra bugün de işte böylesi bu komisyonun aslında devamı niteliğinde bu yasal zemini hazırlayacak kanun teklifinin 5 Ağustos tarihinde verileceğini de bir not olarak iletmiş olalım Zehra.
0: Gerçekten de yoğun bir tempo, tarihi günlerden geçiyor bir kez daha meclis. Şimdi yasa teklifi çok kritik bir eşik, gelen açıklamaları da birazdan konuklarımızla değerlendireceğiz Özgür, ama senden yasa teklifinde neler olduğunu bir anlatmanı isterim.
1: Şimdi yasa teklifinin 12 maddeden oluşmasını bekliyoruz. Yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte. Yürürlük ve yürütme maddeleri de oldukça önemli. Bir kere bir genel af gibi bir durum söz konusu değil. Öcalan'a statü gibi bir durum söz konusu değil. Adam öldürme suçu kapsam dışı. Bunu çok net bir şekilde biliyoruz. Tabii bunlar aldığımız kulis bilgiler. Yani bunu çok altını çizelim. Çünkü bu teklif henüz muhalefete de sunulmadı. Aldığımız kulis bilgileri aktarıyoruz. Bunun altını çizelim. Günlerdir bunu yapıyoruz. Parlamento muhabiri olarak aldığımız bilgiler hem AK Parti kurmaylarından hem Milliyetçi Hareket Partisi kurmaylarından aldığımız bilgiler doğrultusunda kanun teklifinde yer alan düzenlemeler adam öldürme, kasten öldürme kapsam dışı bırakılmış durumda. 2005 öncesi ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hükümlü suçlar kapsam dışı. Niçin 2005? Çünkü 2004 tarihinde idam cezası vardı 2004 tarihine kadar. İdam cezası 2004 tarihinde kaldırıldı. İdam cezası yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilmişti. İşte o cezası olanlar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olanlar, müebbet hükümlü suçlar kapsam dışı tutulacağı yönde bilgilerimiz var. Bunun dışında 15 yıl altı suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü suçlarda 10 yıl erteleme ve bu sürenin ardından bu suçların düşmesi gibi bir düzenleme olduğunu da biliyoruz. Ama tabii her an her şey değişebilir elbette. Aldığımız son bilgiler bu yöndeydi. Tabii bu 12 maddelik yasa teklifiyle birlikte iki önemli kurul kurulacak. Bir tanesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nın da güvenlik bürokrasisinin olduğu ve bakanların da olduğu, İçişleri Bakanı'nın, Adalet Bakanı'nın da olduğu bir kurul oluşturulacak. Bu kurul teyit ve tespit mekanizmasını işletecek. Yani PKK'ların silah bırakması, kendini feshetmesi sürecinde ne gibi adımlar atıyor? İşte bunlar an ve an bu kurul tarafından takip edilecek. Ve bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kurul kurulacak bu yasa teklifiyle birlikte. O kurulda meclis başkanlığına bağlı olarak çalışacak ve o teyit tespit mekanizmasıyla eşgüdümlü bir şekilde bir süreç yürütülecek. Siyasi parti temsilcileri de o kurulun içinde görev alacaklar. Böylesi önemli bir teklif. 12 maddeden oluşması bekleniyor. Şu sıralarda AK Parti'de kapalı grup toplantısı var. Milletvekilleri bilgilendiriliyor ve o bilgilendirmenin ardından bir basın toplantısıyla AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kurmaylarının olduğu bir basın toplantısıyla tüm kamuoyuna bu teklifin ayrıntılarının duyurulmasını bekliyoruz Zehra.
0: Evet, Özgür Akbaş aktardı. Ayrıntılar bu şekilde, kulis bilgileri bu şekilde. AK Parti şu sıralarda bir kapalı grup toplantısı gerçekleştiriyor. Milletvekilleri bilgilendiriliyor. Ardından da çerçeve yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Aktaracağız. Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a açıklamalarda bulundu. O açıklamaların ayrıntılarına bir bakmak gerek. Özden Erkuş notlarıyla karşımızda. Özden.
2: Tabii çerçeve yasaya ilk imzayı atan isimlerden biriydi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. O yüzden değerlendirmeleri dikkat çekici. Sinan Burhan'ın sorularını yanıtladı. Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun dedi. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız kazanmıştır. Orta Doğu halkları kazanmıştır ifadesini kullandığı Sinan Burhan'ın sorularına yanıt verirken. Bahçeli sürece ilişkin değerlendirmesinde bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmayı yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz ifadesini kullandı. Bilindiği üzere Devlet Bahçeli zaman zaman cezaevindeki Selahattin Demirtaş'a dönük bazı açıklamalar yapar. Bu açıklamalar da hatırlatıldı Devlet Bahçeli'ye. Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmedim ama avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür. Halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığında sorarım ifadesini kullandı. Hemen bunun ardından da Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş evine dönsün açıklaması hatırlatıldı. Devlet Bahçeli bu soruya da ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır şeklinde yanıt verdi Zehra.
0: Özden Erkuş aktardı Bahçeli'nin yapmış olduğu bu açıklamaları. Biz şimdi konuşmaya başlayacağız elbette. Konuklarımız var. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk, NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk ve NTV Pasaport programı yapımcısı gazeteci Mete Çubukçu yayın konuğumuz. Bütün konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum ben. Mete Çubukçu, şimdi dilerseniz sizinle başlayalım biz konuşmaya, konuklarımızdan da izin isteyerek. Şimdi bugün kapalı bir oturum gerçekleştiriliyor AK Parti grubunda, bilgilendirme var. Sonrasında o artık 12 madde açıklanacak. Ne bekliyorsunuz?
3: Yani çok ince detaylar dışında aslında 3 aşağı 5 yukarı.
0: Polis bilgilerini Özgür aktardı.
3: Aktardı, evet, yani aktardı. Tabii. Herkes temkinli konuşuyor, çok normal yani bu süreçte temkinli konuşmak, kesin cümleler kurmak. Özgür de o şekilde aktardı. Ama 3 aşağı 5 yukarı dediğim gibi yani bizim işte bu cümle, kelime, paragraf yani bir takım wordingler dışında ki onunla ilgili pazarlık demeyeyim ama karşılıklı görüşmeler düne kadar devam etti, bunu biliyoruz. Orada yani bir takım kelimelerin kullanılması ya da bir takım eklemlerin yapılması. Mesela işte bu kanun teklifi, daha doğrusu bu yasalaştıktan sonra kanun teklifinin daha sonraki adımın demokratikleşme olması gibi bazı cümlelerin eklenmesi konusunda görüş alışverişi. Bunları göreceğiz şimdi çıkıp çıkmayacağını. İçinde örgütün isminin kesin olarak geçtiğini biliyoruz. PKK, KCK ve türevleri diye ki diğer terör örgütleri ya da diğer örgütler bu kapsama girmemesi açısından 6 ay süreli olacağını biliyoruz. Özgür aktardı, ben tekrarlamayayım. Kimler yararlanacak, yararlanamayacak, nasıl işleyecek? Öcalan'ı kapsamayacak. Yaklaşık 180-200 kişiyi kapsayan örgütün üst düzey yöneticilerini kapsamayacak. Ve geriye dönüşle ilgili bu sefer komisyonun zaten netleşmişti. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Başkanlığı'nda farklı bakanlıkların içinde olunduğu ama onların nasıl bir işlev göreceği biraz daha netleşti. Çünkü özellikle mesela dönecek olan kişilere ya da cezaevinden çıkacak olan kişilere yaklaşık 3 yıl bir siyaset yasağı getirilecek. O insanların siyasete katılıp katılmayacağını o koordinasyon kurulu.
0: Sıkı bir denetleme yani, süreci.
3: Çok sıkı bir denetleme olacak. Süreci geçirecek. İnce elenip sık dokunmuş bir şey. Bir şekilde DEM Parti'nin bir takım itirazları olsa da onların bir kısmı tahminim göz önüne alınıyor. Bir kısmına DEM Parti'de çok fazla itiraz edemiyor. Çünkü burada artık sürecin başından itibaren biliyoruz ki Öcalan son kararı o taraftan veriyor ve bu taslağı ya da teklifi imzalayın ve geçsin. Çünkü ne diyor? İşte ilk adım çok önemlidir. Yani belki binlerce atılacak adımın ilk adımı çok önemlidir diye mealen öyle bir cümlesi vardı. Ve hakikaten bugün çok çok önemli bir gün. Özgür de şey yaptı, söyledi. 5 Ağustos komisyonun kurulması, 5 Ağustos yasanın teklifinin imzaya burada açılması. Yani bugünden itibaren artık daha pratik adımlar. Yani işte çağrılar yapıldı, efendim örgütün fesi çağrısı yapıldı. Daha sonra komisyon kuruldu, partiler buralara katkılarda bulundu, fikirlerini beyan etti. Ama bugünden itibaren tabii bu hemen meclisten geçtikten sonra hayata geçmeyecek, öyle bağlayayım. Bu kontrol, teyit mekanizması çok sıkı bir şekilde tespit edilecek, MGK'ya bildirilecek, oradan Cumhurbaşkanlığına gidecek. O onaylandıktan sonra, bu ne kadar olur, bir ay, iki ay, üç ay onu bilemiyoruz. Ondan sonra yürürlüğe girecek ama şunu söyleyebiliriz, artık iş pratiğe dökülüyor. Yani nasıl diyelim, hani yanlış anlaşılmasın, eylem zamanı anlamında. Yani artık harekete geçme ve bütün bu süreci ete kemiğe daha fazla büründürmenin ilk adımı burada atılıyor diyebiliriz.
0: Peki Kemal Öztürk, size dönmek isterim. Şimdi gelen açıklamalar var. Bahçeli de kısa bir süre önce bir açıklama yapmıştı. İlk imzayı da kendisinin attığını aktarmıştık. Aslında bu sürecin belki de ilk adımını biz mecliste kendisinden gördükten sonra neler olup bittiğini anlayabilmiştik. Aylar sonra bu gelişmeler yaşanmıştı. Hızlı bir şekilde açığa çıkmıştı ve artık geldiğimiz noktada komisyon kurulduktan bir yıl sonra çerçeve yasa teklifinin meclise sunulması artık bekleniyor. Dakikalar sonra, belki yarım saat, bir saat sonra. Şu anda bir kapalı oturum var AK Parti'de. Hem o açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz, hem de bugüne dair, bu kritik eşiğe dair sizin beklentiniz nedir?
4: Şimdi önemli bir gündeyiz. Önemli bir eşik arifesindeyiz ve biraz da sarkan, yani daha hızlı olması gereken kimilerine göre bu sürecin yasalaşma ve kanun sürecine geldik. Şimdi buraya gelene kadar bir şeyi kafamızda netleştirmemiz lazım. Biz bir terör örgütünün silah bırakmasını, kendini feshetmesini ve entegrasyonunu aslında yürütüyoruz, konuşuyoruz, bununla uğraşıyoruz. Dolayısıyla bu yasa içerisinde, çıkacak olan yasa içerisinde bir Kürt sorunu meselesi, bir demokratikleşme konusu görmeyeceğiz. Bu belki sonraki süreçlerde karşımıza çıkabilir. Fakat biz bir silahlı 40 yıllık terör örgütü nasıl silah bırakacak? O silah bırakan örgüt üyeleri ne olacak? Hapistekiler ne olacak? Bunlar ülkeye nasıl gelecek? Durumları ne olacak? Bu konu, bir yıldır üzerinde konuştuğumuz konu bu. Ama bana göre sadece bir yıl geçmedi. Bunun öncesi de var. Biliyorsunuz birinci çözüm sürecinde aslında bu konuyu denedi AK Parti ve bazı konularını başardı, bazı konularında tam nihayete erdiremedi. Şimdi buraya gelmemiz için bizim ikinci dönemde bir psikolojik olarak kendimizi hazır hissetmemiz lazımdı. Yani ülke olarak, millet olarak, ya bu terör meselesini bitirelim mi, bitirmeyelim mi diye psikolojik olarak kendimizi hazır hissetmemiz lazımdı ve o gerçekleşti. İkincisi, siyasal bir zemin gerekiyordu. İşte Devlet Bahçeli burada öne çıktı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan iç safları sıklaştırmak için, iç cepheyi güçlendirmek için bir şey yapmamız lazım. Çünkü Orta Doğu'da kuvvetli bir fırtına geliyor düşüncesinden sonra Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi uyum dediğimiz şey onun bu sürece destek vermesiyle gerçekleşti. Sonrasında bir fiziki hazırlığa ihtiyacımız var. Orada da güvenlik birimleri devreye giriyor. Yani fiziken bu örgütü bastırmanız lazım. Fiziken bu örgütü eylem yapamaz hale getirmeniz lazım. İşte terörle mücadelede son yılların en büyük başarısı insansız hava araçları, teknolojik cihazlar, yeni harp sistemleriyle birlikte fiziki olarak da biz bu işi güvenlik birimlerimiz başarmış oldu. Sonra da yasal düzenleme işte geldi. Ne oldu? Parlamentoda aslında bugün çıkacak bu yasanın alt zemini oluşturuldu. Neyle? Teröristsiz Türkiye komisyonuyla oluşturuldu ve orada aslında bir, biz ona eski deyimle ünsiyet diyoruz. Partiler arasında bir ünsiyet, bir ilişki, bir sıcaklık oluştu bu yasayla ilgili. Bugün de AK Parti'nin ve DEM ve MHP'nin üzerinde ısrarla durduğu hep birlikte teklif verme, bunu sağlamak için uğraştılar bu saate kadar. Yani CHP, MHP, DEM Partisi, Yeni Yol Partisi hep birlikte bu teklifi verecekler. Parlamentoda dolayısıyla genel kurulda tartışma olmadan birçok süreçte hızlı geçerek, demin Özgür Akbaş'ın anlattığı bazı süreler var. 48 saat beklenmesi lazım, komisyona öyle gitmesi lazım. Bunlar hızla aşılabiliyor bu uyum olduğu zaman. Genel kurulda da fazla tartışma olmadan geçebiliyor. Dolayısıyla biz şimdi yasal süreç, yani bu anlattığım zaman diliminin tam ortasında yasal süreçteyiz. Bundan sonra silah bırakma süreci en kritik süreç. Yani daha doğrusu fiziki olarak tespit yapacak artık güvenlik birimleri. Yani ne diyecek Milli İstihbarat Teşkilatı? Ben gittim, mağaraları tespit ettim, silahları olduğunu aldım, ona teslim edilir mi, başka birine mi teslim edilir? Militanların silah bıraktığını gördüm, raporunu kurulacak olan komisyona verecek. Şimdi bu da son derece kritik, manipülasyona açık, efendim riskleri olan bir süreç. İkinci aşamamız bu. Son olarak da entegrasyon ve rehabilitasyon süreci yaşayacağız. O dağda görmüş olduğumuz PKK'lı bir militan silahını bıraktı, Türkiye'ye girdi, yasal süreçler işlendi. Sonra ne olacak? Topluma uyumu, Türk toplumunun onlara uyumu. Bunlar da entegrasyon ve rehabilitasyon süreci. Dolayısıyla uzun bir süreçtir bu. Ama şu ana kadar takdirle anmak lazım. Devlet kurumları içerisinde bir uyum var. Yani süreci yöneten Milli İstihbarat Teşkilatı, sürecin sahadaki gözü kulağı Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, tüm bunlar arasındaki uyumun ne kadar önemli bir konu olduğunu, bu meseleyi, terör meselesini yıllardan beri takip eden akademisyenler, gazeteciler, herkes bilir. Kurumların arasındaki uyumsuzluğun ne kadar problem yarattığını hepimiz biliyoruz. O yüzden çok şanslı bir dönemdeyiz. Çünkü ben buna altın momentum diyorum. Yani bu fırsat elimize bir daha geçmez. Neden? Orta Doğu'da çok büyük bir jeopolitik değişim yaşandı. Elimiz çok güçlendi. Türkiye güvenlik olarak, savunma sanayi olarak, askeri olarak, istihbarat olarak çok kuvvetlendi. MHP AK Parti uyumu bu süreci yönetmek için en çok ihtiyaç duyulan siyasi uyumu sağladı. DEM Partisi buraya entegre oldu. Dolayısıyla bu altın süreci kaçırmamamız lazım. Kaygılar var, evet. Endişeler var, sorular var. Bunların hiçbirini yadırgamamak lazım. Bunların hepsine tane tane cevap vermek lazım. Devletin görevi budur. Süreci yönetenlerin görevi budur. Kimse niye buna karşı çıktı diye kızmamalı. Karşı çıkanlara gerekçeler anlatılmalı. Bu sürecin herkesin ne kadar faydasına olacağını iyi anlatmaları gerekiyor. Bunu da ümit ediyorum. Şu ana kadar bunu çok fazla görmedik. Yani siyasi aktörlerin süreci anlatması. Şimdi biz gazeteciler süreci anlatıyoruz. Efendim akademisyenler olarak anlatıyoruz. Bu halkı bir yere kadar ikna eder. Asıl siyasi aktörlerin daha fazla bu süreci anlatması lazım. Zannediyorum bugünkü AK Parti grup toplantısında, kapalı grup toplantısında bu konu gündeme gelecektir. Çünkü ben AK Partili yetkililerle konuştuğumda bunun eksik kaldığını dile getirdiğimde hak veriyorlardı bana. Evet, böyle bir şey var ama çok ihtiyatlı davranıyoruz, riskli bir süreç. Evet, yoğurdu, çok üflüyorlar hakları, çünkü çok eleştirildi birinci çözüm sürecinde. Bir kısmı da haksızdı bana göre. Ama şimdi bu süreç bir yere geldi. Artık siyasi aktörlerin, MHP'lilerin, AK Partililerin, DEM Partililerin, destek veriyorsa CHP'nin ve Yeni Yol Parti siyasilerin bu kanunu neden imza attık, bu kanun neden çıkmalı fikrini topluma iyi anlatmaları gerekiyor. Peki. Önümüzdeki süreç iletişim kısmında kuvvetli olunması gereken bir süreç.
0: Yapılacak tabii daha pek çok çalışma var. Bugün kritik bir eşik. Armağan Öztürk, size sorayım ben. Şimdi süreç ortak fikirlerle çok hızlı bir şekilde ilerletilebilir cümlelerini duyuyoruz. Siz çerçeve yasanın kapsamını yeterli buluyor musunuz geldiğimiz bu noktada? Şimdi pek çok açıklama var. Mesela bunun tarihi bir fırsat olduğu cümlesini pek çok kanattan duyuyoruz. İşte DEM Parti kanadına bakıyoruz. Barışa doğru kürek çektiğimiz Türkiye'yi daha güzel günlere taşıyacağız mesela diyor Tuncer Bakırhan ve tarihi fırsat vurgusunu o da ineliyor. Şimdi bakıyoruz hep bu süreç konuşulurken aslında sadece Türkiye değil küresel anlamdaki bir güvenlik vurgusu da yapılıyor. Orayı birazdan açarız elbette ama çerçeve yasanın, yasa teklifinin kapsamını siz nasıl değerlendirirsiniz? Gelinen noktayı nasıl okursunuz?
5: Bu süreç 22 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin 2024'teki tarihi konuşmasıyla başladı veya daha önce başladıysa da kamuoyuna o şekilde duyuruldu. 27 Şubat Öcalan'ın davet ve silah bırakma çağrısı, 12 Mayıs'ta da geçen seneyi söylüyorum, PKK kendisini davettiğini açıkladı ama ondan sonra bir durgunluk yaşandı. Yani PKK'nın silah bırakma sürecinin bir hayli ağır gittiğini gördük, birlikte tanıklık ettik. Bunun büyük bir kısmı da Orta Doğu'daki jeopolitik dengelerle ilgili, Suriye meselesi, İran meselesi ve ayrıca yasa beklentisi, onu da söyleyelim. Yani belki oradan başlamak da uygun olabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi görüşü, aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın, AKP'nin ve MHP'nin resmi görüşü komisyona da yansıdı, o raporlara. PKK silah bırakacak, ardından yasa çıkacaktı. Şu andaysa yasa PKK'nın silah bırakmasını kolaylaştırmak adına bir yasa çıkıyor. İhtimal ki bu iki çizgi yasa metnine tam vakıf olduğumuzda göreceğiz. Yürürlük tarihi ileriki bir tarihi olarak belirlenerek aşılacak. Yani bir yasa çıkacak, PKK'lara ve tüm Türk kamuoyuna bir perspektif sunulacak. Yani şu koşullar altında silahlarınızı bırakın, böyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Ama bunun bir izlenmesi için de bir belli bir süre olacak. Yani yasanın hemen çıkıyor olması, yasanın tüm maddelerinin şu anda yürürlüğe gireceği gibi bir anlama gelmemekte. Böyle bir belli bir zamana yayarak bunun uygulanmasını bekliyoruz. Sorunuzda kapsamla ilgili bir hatırlatmada bulundunuz. Sizinle de başka yerlerde yaptığımız programlarda şöyle bir durum vardı. Bu arada bu yasa çok geç geldi meclise, onu söyleyeyim. Yani aslında PKK'nın silah bırakma süreci daha erken tamamlansaydı biz bu yasayı daha önce bekliyorduk. Ayrıca Sayın Erdoğan'ın bu sene yaptığı açıklama, işte birkaç ay önce yaptığı açıklama dikkate alındığında da meclise bir hali geç geldiğini görmekteyiz. Muhalefetten şu aralar açık ya da üstü örtük eleştiriler de var. Mesela bugün itibariyle, bu saat itibariyle Cuma günü komisyonda olacak olan yasa metni hala muhalefetin elinde değil. Artık kamuoyu tarafından da bilinmiyor. Yani bu sürecin kapalı kapılar ardında yürütülmesi bence sürecin başarıya ulaştırmasında çok önemli bir faktör oldu. İlk çözüm sürecinden farklı olarak, ama hani şu an başka bir aşamadayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kamuoyu, sivil toplum, insanların ikna edilmesi için metnin daha uzun süre konuşulması gerekirdi. Mesela az önce takvim söylendi. Cuma komisyon, pazar genel kurul. İhtimal ki gelecek hafta bu vakitler yasa meclisten çıkmış olacak. Mesela bu kadar önemli bir mesele için süre kısa mıdır sorusu sorulur. Ve ayrıca belki de kamuoyunun daha fazla da konuşulmaya ihtiyacı var. Kapsamla ilgili bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Geçen haftaya kadar genel kanaat şuydu. Yasada suça karışmamış olan PKK mensuplarının, PKK terör örgütü mensuplarının ile ilgili bir hukuki düzenleme yapılacağı. Ama son 1-2 gündür kulislerden yansıyan bilgiler bakımından bunun aşıldığını görüyoruz. Yani geçen hafta itibariyle ya da ondan önceki hafta itibariyle daha minimalist bir yasa varken şimdi o yasanın çapı genişlemiş. Daha maksimalist bir yasa var. Yani mesela Abdullah Öcalan tabii ki gündem dışı. Örgütün yöneticileri gündem dışı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirecek suçlardan yargılananlar gündem dışı. Asker polis şehit edenler, adam öldürenler gündem dışı. Ama onun dışında çok geniş bir spektrum var. Yani suça karışmış ve karışmamış PKK mensuplarının önemli bir kısmını da ilgilendiriyor bu yasa. Yasanın yürürlüğe girdiği andan itibaren, uygulandığı andan itibaren ise nerelerde sonuç doğuracak? Bir kere diaspora, Avrupa'daki diaspora bakımından, Kandil'deki terör varlığı bakımından ve tabii ki hapishanedeki tutuklu ve hükümler bakımından yürüyen soruşturmalar ve davalar var. Yani biz 3 boyutta hem Avrupa ayağında, hem Kandil, Kuzey Irak'taki PKK kampları bağlamında, hem de tabii ki şu an cezaevinde olan tutuklu ve hükümler bakımından bir takım iyileşmeler de bekliyoruz. Bunun ileri sonuçları da olabilir. Biraz önce değinildi. Mütabakat da çıkması konusunda bir siyasi iktidarın isteği var. Ama muhalefetin şu aşamada buna yani imza aşamasında, belki komisyonda ve genel kurulda desteğini olacağını, önemli ölçüde destekleneceğini düşünüyoruz, ama şu aşamada yani CHP'li, yeni partili, yeni yol milletvekillerinin de imzasıyla komisyona ve genel kurula sevk edilir mi? Bunu düşük ihtimal olarak görmekteyim. Komisyon ve genel kurulda destek ihtimali çok daha yüksek, ama çünkü metni görmediler. Yani yasa bugün itibariyle meclis başkanlığına verilecek. Böyle bir durum da var. Ama yine de mütabakatla ilgili şunu söyleyeyim. Mütabakat aranmasının birkaç sonucu olacak. Bir kere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üzerindeki siyasi riskin dağıtılmasına yol açacak. Bu da kötü bir şey değil. Yani bir hükümet var, evet, ama aynı zamanda bu herkesin sorunu. Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamasına tekrar vurgulandı. Bu bir devlet projesidir. İşte devleti ve milleti ilgilendiren, hepimizi ilgilendiren bir genel sorun. Yani hükümetin yanında muhalefetin de buna katılması olumlu. Eğer komisyondan ve genel kuruldan çok yüksek bir sayıda çıkarsa, mesela genel kuruldan örneğin 400 rakamının üstünde bir sayıyla bu yasa kabul edilirse, biz gelecek hafta bu vakitte başka bir şeyle konuşmuş olacağız. Yani anayasa değişikliği bu yasayı takip eden demokratikleşme süreçleri bağlamında demek ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir ortak siyasi iradenin ya da o siyasi iradeye evrilen

0: Yani mesela PKK ismi yazsa dahi ya da lağvedilen örgüt ismi yazsa dahi bu ceza infaz düzenlemesi, bu arada bu bir ceza infaz düzenlemesi, diğer terör örgütlerin bundan yararlanmaması için bazı işte ince işe, yasada ilgili hükümlere gerek var. Ayrıca tabii muhalefetin ve tabii mahkemelerin de bu konuda hassasiyet göstermesi gerekiyor ki bu kanunun çapı genişlemesin. Daha önce çünkü Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bazı konulardaki iptal kararlarında ceza infaz düzenlemelerinin çapının genişlediğini ve aslında kanun koyucunun amacının ötesindeki kesimlerinde bundan yararlandığını görmekteyiz. Umarım öyle olmaz. Tarihi bir an yaşıyoruz. Sürecin metnin içeri geldiğinde daha
1: Peki.
0: fazla ayrıntıda konuşabiliriz tabii ki.
1: Peki Mete Çubukçu, muhalefet kanadının tavrını şu an için nasıl değerlendirirsiniz? Şu anda evet metni belki bilmiyorlar ama şimdi görüşmeler de yapılıyor. Sürecin hani sadece bugünden bahsetmiyoruz elbette. Bugün evet tarihi bir eşikte izliyoruz hep. Önemli gerçekten de ama bu şimdi bir yılı biliyoruz. Öncesi de vardır muhakkak. Daha önceki süreçlerde var. Baktığınızda şimdi gelinen noktada muhalefet kanadının duruşuyla alakalı, yaşananlarla alakalı ne söylersiniz?
2: Ya şimdi burada kertesiz olarak tarihinde tam söyleyeyim. Yani geçen yıl işte bu tarih 5 Ağustos'ta kurulan Milli Dayanışma Kardeşliği Demokrasi Komisyonu, yani Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında, ki o süreci bence çok iyi yönetti. Yani hakikaten hem o komisyon sürecini hem daha sonra o partilerle olan ilişkiler sürecini. Oraya baktığımızda ve ki ben bütün o partilerin o komisyona verdiği raporları, partilerin kendi adına hepsini okudum. Tabii ki bazı partilerin bir takım şerhleri olmasına rağmen hiçbirisi itiraz etmedi bu şeye. Yani oradan başlayacak olursak bugün geldiğimiz süreçte o mutabakatın ve o desteğin bir takım tabii ki itirazlar, bir takım şerhler, onlar tabii ki o teklife büyük bir ihtimalle girmeyecektir ama hem komisyonda hem genel kurulda itiraz değil, belki bir takım eklemeler dile getirilecek ama büyük oranda Cumhur İttifakı, DEM, Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Yol tarafından bence desteklenecek. Yani arada bir takım fireler verilebilir ama genel anlamda baktığımızda hiç kimsenin itirazının çok yoğun bir şekilde, yani İyi Parti dışında o da olacaktır. Yani sonuçta birileri de itiraz edecektir. Baştan beri zaten onlar komisyona da üye vermediler. Ama genel anlamda baktığımızda o destek görülecektir. Çünkü bugün bakıldığında bir şekilde yani bu yasanın hukuki zemin oluşturan bu yasanın en temel amacı, yani iki yıldır süren bu süreci bir hukuki ya da yasal çerçeveye büründürüp bu işi artık sonlandırmak ve başka bir aşamaya geçmek. Yani baktığımızda iki yıldır değil mi, şehit haberleri gelmiyor, gazi haberleri gelmiyor ya da insanların hayatının, gençlerin hayatının kaybettiğine yönelik haberler gelmiyor. Biz ne güzel ki bu haberleri yapmıyoruz ki yıllardır yaptık. Yani ben 90'ları, ki yani 90'lar hakikaten terörün ya inanılmaz ya da şiddetin tavan yaptığı, hava karardıktan sonra sokağa çıkamadığımız, akşam 5'ten 6'dan sonra şehirler arası yolculuğa çıkamadığımız, işte bir sürü şehitlerin verildiği, hatta şöyle anlatayım, yani bazı ilçe ve illerin neredeyse düşmek olduğu dönem, düşmek üzere olduğu dönemler, bunların hepsini biliyoruz. Oralardan buralara gelindi. Onun için hakikaten bu süreç ve Türkiye'nin aldığı bu yol, hem terörle mücadeledeki o askeri başarı hem de süreç başarısı. Yani bugün şimdi bazen eleştiriliyor, uzun sürdü bu süreç diye. Bence hiç uzun sürmedi iki yıllık süreçte. Yani tabii ki Orta Doğu'daki gelişmeler biraz gecikmeye neden oldu ama hani gayet uygulanan takvim belki 5-6 ay bu anlamda gecikmiş olabilir.
1: Yani böylesi köklü bir sorunda aslında pürüzün
2: çok, yani çok, çok acele edilmesi değil. Zaten eşyanın tabiatına aykırı. Yani bu tür örgütleri, yani bu kadar kapsamlı, bu kadar yıldır mücadele edilen bir örgüt, tabii ki devletin mekanizmaları bir sürü bilgiye sahip. Yani şunları söyleyeyim ben mesela, kimler cezaevinde çıkacak, kimler çıkamayacak, Kandil'den kaç kişi dönme ihtimali var? Bunların isimleri, çeteleri, şunlar bunlar. Bence şu anda hazır. Büyük bir oranda bunlar hazır. Arada tabii ki ayrı kotu vesaire çıkacaktır. Avrupa'dan ilk dönme niyeti olanlar kimler? Bunların bir şekilde hani belki tek tek isim olmasa

0: bile genel anlamda bunlar hazır. Yani mesela şunu biliyoruz. Mesela cezaevlerinden yaklaşık 4000'e yakın insan ne şey yapıyor. Bu yasa çıkınca şeylerden çıkacaklar. Irak'tan, Kandil'den, Suriye'den, Avrupa'dan dönecek olanlar da bir yaklaşık bu miktarı. Bunlar hepsi döner dönmez bilmiyoruz. Bir mahmur boyutu da var, o başka tabii ki. Yani onun için dediğim bence vaktinde takvime göre bir takım o dediğim arızi gecikmeler dışında iyi gitti. Ve 2008-10 arasında Ağustos süreci, 2013-2015 sürecinin tecrübelerinden yola çıkılarak her aşama çok şeffaf olarak götürülmedi. Bu da çok normal bu tür süreçlerde. Ama bundan sonra tartışılacak olan ve muhtemelen bu işin biraz daha şeffaflaşması, çünkü artık topluma mal edilmeye çalışılacak, daha toplumsallaştırılması, atılan adımların bir şekilde herkese paylaştırılması ve herkesin bunu içine sindirilmesi anlamında hakikaten bence çok çok önemli bir nokta. Şunu söyleyebiliriz, yani tabii ki nüansları bilmiyoruz, o bizim wording dediğimiz kelimeler nasıl yer alacak onları bilmiyoruz, ama 3 aşağı 5 yukarı artık zaten 12 yasanın şeyin maddenin. 12 maddenin en az 10 tanesinin dediğim gibi nüanslar dışında ne getireceğini, ne önereceğini artık biliyoruz. Belki bir saat içinde onu çok daha net bir şekilde ortaya şey yapacağız. Burada önemli olan noktalar hakikaten, yani insanlara şunu şey yapmak, mesela bir önceki günkü o tartışmalarda, yani DEM heyetiyle AK Parti heyeti arasında diyelim. Özellikle bu işte 2005 öncesine gönderme yapılıyordu. Yani o 2005 öncesindekilerin de yasal çerçeveye alınması. Fakat o bildiğimiz kadarıyla kabul edilmeyecek. Çok net olarak. evet şey var, Devlet Bahçeli'nin yine o daha önce söylediği, hakikaten işte Demirtaş evine, Ahmetler makama ve Öcalan Umut hakkına diye bunu birkaç defa şey yaptı, şöyle bağlayayım, ama yani insanlar bilsin ki izleyicilerimiz, Öcalan'a böyle bir hak tanınmıyor. Yani bir
1: af, onlar aslında uzun çıkma. Bir süredir de belirtilen.
0: Evet. Yani bunun net olarak bilinmesi lazım.
1: Kırmızı çizgileri korunacak. Tabii, çok net bir şekilde ifade ediliyor.
0: Tabii, yani bu şey, bir takım hassasiyetlere zaten bundan sonra dikkat etmek gerekiyor. Hep onu söylüyorum. Belki sonra da konuşuruz. Maçlar da başlıyor. Ahmet Spor Süper Lig'de. Onun için çok dikkatli de olmak ve seyircilerin de hassas olması gerekiyor.
1: Peki Kemal Öztürk, muhalefetin tavrıyla alakalı size de dönmek isterim. Hem ne beklersiniz Armağan Öztürk'ün dediği gibi, yani 400 üzerinde bir kabul gelirse farklı bir şey mi konuşuruz? Şu andaki konjonktüre baktığınızda biz bu hafta tam olarak ne yaşayacağız, ne bekliyorsunuz? Kısa bir süre sonra artık 12 maddeyi öğreneceğiz, net bir şekilde üzerine konuşuyoruz. Aşağı yukarı da beklentiler hem fikir ama yani ne beklersiniz?
2: Şimdi zaten Yeni Parti ve CHP destek vereceklerini açıkladılar bu kanuna. Dolayısıyla MHP, AK Parti, DEM Parti, CHP ve Yeni Parti hep birlikte oy verdiklerinde çok büyük bir rakam ediyor. Zannediyorum Yeni Yol'da destek verecektir. Zaten siyaseti biraz okuyabilen bir partinin bu kanuna destek vermemesini kendisi açısından son derece yanlış bulurum. Ha, burada İYİ Parti destek vermeyecektir. Onu zaten Kürt kökenli seçmenlerden, vatandaşlardan oy almak gibi bir niyeti de yok. Dolayısıyla DEM Partisi'ne oy vermiş yaklaşık 5 milyona yakın seçmenin Cumhurbaşkanlığında desteğini almak isteyecek ya da Türkiye'deki Kürt sosyolojisinden oy almak isteyen her siyasi parti bu kanuna destek vermeli. Eğer böyle bir niyeti varsa, isteği varsa. Ha, ben sadece o partilerle, o şeylerle ilişkim yok, o oyları da istemiyorum diyorsa İYİ Parti gibi, o başka bir tavır. Ama benim gördüğüm, oy verecekler, destek verecekler bu siyasi partiler ve oldukça geniş bir toplumsal zemin oluşmuş olacak. Ne demek istiyoruz? Cumhuriyet Halk Partililer, işte MHP'liler, AK Partililer, Yeni Yol ve Yeni Parti, bütün bunların hepsini hesaba kattığımızda Türkiye'nin yaklaşık DEM Partisi, Türkiye'nin yaklaşık %90'a yakın siyasi yelpazesini temsil eder. Bu oyla oy oranı, bu oy yelpazesi. Bu da çok iyi bir şeydir. Yani sürecin aleyhine konuşacak insan sayısı son derece az veya siyasetçi sayısı son derece az, sürece karşı çıkacak, tahrik edecek siyasetçiler son derece az olmuş olacak ve biz toplumun oy verdiği bu partiler sayesinde oldukça güçlü bir mutabakat zemini kurmuş olacağız. Bunu kurduktan sonraki sürecimiz çok rahat geçecek diyemeyiz. Evet, siyasi olarak en azından bu rahatlığı sağlamış olacağız. Şimdi bazen şöyle düşünüyorum. Bizim şu anda uğraştığımız konunun ve silah bırakmaya çalıştırdığımız örgütün tam olarak algılandığını da düşünmüyorum. Mesela PKK'nın dünya silahlı örgütler tarihinde en büyük örgüt olduğunu, en uzun süreli ayakta kalan bir örgüt olduğunu çoğu kişi bilmiyordur. Bu örgüt liderinin terör örgütleri tarihindeki en uzun süre örgütün başında kalan kişi olduğunu da bilmiyoruz. Avrupa diasporasını da mesela çok iyi tanıdığımızı düşünmüyorum. Mesela Avrupa diasporası dediğimiz PKK'ya sempatizi duyan, PKK ile ilişkisi olan, PKK'ya müzahir olan insanların içerisinde şu anda Hollanda'da bir bakan var. Savunma Bakanı. Düşünebiliyor musunuz? O diaspora kendi içlerinden belediye başkanları çıkardı, meclis üyeleri çıkardı, bakanlar çıkarttı. Yaklaşık 100 bine yakın örgütlenmiş PKK için çalışan insan var Avrupa'da. Yani bunlar örgütlü sayısı. Vatan yani işte aileleri bilmem örgütlü olmayanları saymıyorum daha. Dolayısıyla bunun bir ekosistemi var. Para kazanılıyor, rüşvet ne bileyim haraç alınıyor, bir şeyler satılıyor, bir şeyler alınıyor. Örgütün dünyada bir ekosistemi var. Orta Doğu'da bir ekosistemi var. Silah kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, Avrupa'daki ilişkiler. Bütün bu ekosistemi hesaba kattığınızda uğraştığımız konunun ne kadar zor, ne kadar derinleşmiş, kronikleşmiş bir yapı olduğunu daha iyi algılarız. O zaman hani çok acele etmeyiz yani bu da olmadı, şu da olmadı, böyle olmadı gibi aceleyi de getirmeyebiliriz en azından konuşurken. Neden? Çünkü muhatap olduğumuz şeyin arkasında dünyanın en güçlü devletleri vardı bir zamanlar. Şaka değil. Gözümüzün önünde milyarlarca dolarlık silahlar getirildi YPG'ye yani PKK'nın bir koluna teslim edildi. Gözümüzün önünde oldu bu. Sınırımızın öte tarafında oldu. O sınırdan kilise havan mermileri yağdı. Dolayısıyla çok kısa süre önce yani 2 yıl öncesine kadar veya 3 yıl öncesine kadar dünyanın en güçlü devletlerinin askeri olarak, istihbarat olarak, siyasi olarak destek verdiği bir örgüt bugün silah bıraktığını ilan etti. O silahları sembolik olarak yaktı ve o örgütün lideri örgütü feshettiğini açıkladı. Bence büyük başarı. Bunu takdir etmek gerekiyor. Hem siyasi iradeye hem devlet kurumlarına bunu takdir etmek lazım. Ama işimiz çok kolay değil. Yani ihtiyatlı davranmamız sebebi bu. Çünkü bu sürece karşı çıkan PKK içerisinde gruplar var. Bu sürece karşı çıkan siyasiler var Türkiye'de. Daha enteresanı da söyleyebilirim. Bu sürece karşı olduğunu kendini hissettiren DEM Partisi içerisinde siyasi aktörler de gördük. Ha, bu sürece karşı çıkan AK Parti içerisinde aktörler de olabilir. Dolayısıyla karşı çıkan isimlerin, karşı çıkan kesimlerin, karşı çıkan tarafların süreç şu anda bitmiş değil, devam eden bir sürecimiz var. Bazen problem çıkaracağını da hesaba katabiliriz. Bazen bunlarla karşılaşacağımızı hesaba katabiliriz. Ne demek istiyorum? İhtiyatlı olacağız. Her zaman için riskleri göz önünde alacağız ama iyimserlikten de vazgeçmeyeceğiz. Yani geldiğimiz aşama kolay bir aşama değil. Bakın deminden beri saydığım o inanılmaz ekosistemi olan örgüt şu anda silah bırakmayı, örgütü feshetmeyi kabul etmiş durumda. Yasa çıktıktan sonra da bu örgüt üyelerinin teker teker Türkiye'ye geldiğini göreceğiz, yargılandığını göreceğiz. Kiminin de toplum içerisinde suçu yoksa toplum içerisinde girdiğini de göreceğiz. O nedenle tarihi günler, tarihi zamanlar, tarihi bir şeye şahitlik ediyoruz. Bütün bunların hepsi gelecek kuşaklarımız açısından hayırla yad edilecektir başarırsak. Ama Türkiye 85 milyonun kazanacağı bir süreci yönetiyor, izliyor şu anda. Ümit ediyorum bundan da herkes mutlu ayrılacaktır.
1: Şimdi son dakika gelişmesi var. AK Parti kapalı grup toplantısı da artık sona erdi. O toplantının ardından da zaten çerçeve yasa teklifinin işte meclis başkanına sunulmasını bekliyorduk. 12 maddeden bahsediyoruz. Gelince elbette bizler de konuşmaya devam edeceğiz sizlerle. Armağan Öztürk, şimdi Kemal Öztürk'ün bıraktığı yerden devam edelim dilerseniz. Biz o kadar köklü bir terör süreci var ki aslında ona değindi Kemal Öztürk süresi el verdiğince. Ve Avrupa diasporasını çok da iyi tanımıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı'nın aslında güçlü iç cephe vurgusu da bu anlamda, küresel anlamda bakacak olursak daha da önemli olarak öne çıkıyor. Sizden bir alabilir miyim kısaca buna dair değerlendirmenizi?
3: Şimdi hatta daha da geniş bir çerçevenin içine yerleştirilebilir. Türkiye'de sağ-sol çatışması 1960'larda başladı Zehra Hanım. 70'lerde devam etti yoğun bir şekilde. 80'lerde PKK terörü başladı. Ve başka terör örgütleri de vardı. Türkiye'de işte 15 Temmuz'da bir terör örgütü darbe yapmaya çalıştı. 60'ta 27 Mayıs'tan bugüne kadar darbeler ve darbe girişimleri oldu. Bunları niçin söylüyoruz? Demokrasi için askeri koşul söz söylemek demektir. Yani aramızdaki uzlaşmazlıkları ya da meseleleri konuşarak çözmemiz gerekir. Bir ülkede şiddet bu kadar yoğun kullanılırsa, yani terör örgütleri, sağ sol çatışması, askeri darbeler, darbe teşebbüsleri, bu demokrasinin üzerinde bir şiddet gölgesinin olması anlamına gelir. Bunun en basit sonucu hukukumuz bakımından her zaman bu ülkede güvenlik özgürlükten daha önemli olmuştur. Çünkü insanların can ve mal güvenliğini sağlayamadığınız yerde temel hak ve özgürlükleri onun için kısıtlamak kolay oldu. Bir anda her şeyin değişeceğini varsaymak iyimser olur. Evet, doğru. Ama bu tür adımlarla en azından şiddetin, terörün gölgesinin demokrasi üzerinden kalkması, aramızdaki meseleleri anlaşamasak dahi konuşabilmemizin de yolunu açacak. Bu önemli bir şey. Yani bu sadece PKK'nın silahsızlanması, PKK'yla işte terör ve Kürt sorunu ilgili değil. Bizim demokrasimizin kalitesi bakımından da elzem bir durum. Silahlar olmayınca insanlar daha rahat konuşabilecek hale tabii ki gelecek. Bu meselenin yani stüdyoda söylendi. Ben de bir şeyi tekrar etmek istiyorum. Bir konjonktürle bir alakası var. Yani konjonktür şu anda PKK'nın silah bırakmasını da kolaylaştırıyor. Mesela Öcalan'ın açıklamalara baktığınızda o açıklamalar bazen birbirine uyumlu değil. Evet, onu da söyleyeyim ama mesela sık sık Anadolu Mezopotamya eksenli bir siyaseti tavır aldığını, bundan yana olduğunu söylemekte. Bunun karşılığında ne var? Peki. Örneğin işte İsrail'in durumu. Yani Ortadoğu'da bazı...
1: Buyurun. Devam edeceğiz sizinle ama şimdi bir sıcak gelişme daha var. Onu da aktarmak durumundayım. Spordan önemli bir gelişme bu da. Trabzonspor'un transfer ettiği Mısırlı futbolcu Muhammed Salah da İstanbul'da. Ayrıntılar için sözü Özgür Yılmaz'a bırakalım.
4: Evet, dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah artık İstanbul'da. Muhammed Salah'ı taşıyan özel uçak dakikalar önce İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Ancak bizler uzun süredir burada bekleyişimizi sürdürüyoruz. Bordo mavili taraftarlar erken saatlerden itibaren buraya geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali önündeki bekleyişimizi sürdürüyoruz. Muhammed Salah'ı taşıyan özel uçakta dakikalar önce iniş yaptı ve Salah'ın birazdan buraya gelerek taraftarları selamlamasını bekliyoruz. Aslında uzun süredir Türkiye'de ismi transfer gündemindeydi ve işte sabah saatlerinde açıklama geldi. Trabzonspor'dan açıklama geldi ve işte Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğu açıklandı. Artık bundan sonrası için dünyaca ünlü yıldız, Mısırlı yıldız Trabzonspor için bordo mavili forma için ter dökecek. Tabii ki bu transfer çok önemli. Dünyada ses getiren bir transfer. Özellikle de Avrupa futbolunun son yıllardaki en istikrarlı, en başarılı isimleri arasında Muhammed Salah ki kariyerine baktığımızda başarılarla dolu bir kariyerden bahsediyoruz. Sadece Avrupa'da değil, dünyada tanınan bir isim, dünyanın son yıllarda yetiştirdiği en önemli futbol yıldızları arasında. Evet, Muhammed Salah biraz sonra buraya Kenan Havacılık terminaline gelecek. Ancak yayınımızın başında da belirttik. Taraftarlar saatlerdir burada bekleyişlerine devam ediyor. Bordo Mavili taraftarlar tezahüratlarla Muhammed Salah'ı bekliyor. Büyük bir karşılama töreni yapılacak burada. Öncelikle İstanbul'da ve tabii ki yarın resmi imza töreni olacak Trabzon'da. Yine Muhammed Salah buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek ve yarın akşam saatlerinde de Trabzon'da taraftarların önünde bir imza töreni gerçekleştirilecek. Kariyerinden bahsettik. Çok önemli bir isim Muhammed Salah. Avrupa'da istikrarlı ve başarılı futboluyla isminden bahsettiren bir isim ki birçok kulüpte oynadı. Avrupa'da, Chelsea'de, Fiorentina'da, Roma'da ve son olarak da Liverpool'da forma giydi. Tam 9 sezon forma giydi Liverpool'daki en önemli başarılarına da Liverpool'da imza attı. Şöyle bir notlarımıza baktığımızda Premier Lig'de 4 kez gol kralı oldu. Bu çok önemli. Kırılması çok zor bir rekor. 2 kez asist kralı oldu. Ve 2 kez de ligin en iyi futbolcusu seçildi. Yine Liverpool formasıyla 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da yaşayan bir futbolcu. Ayrıca kariyerinde birçok başarı daha var, birçok kupa daha var. Şöyle notlarımıza baktığımızda bir hali alt alta dizdiğimizde yayınımıza sığmayacak kadar çok başarıdan bahsediyoruz. Toparlamak gerekirse biraz da Muhammed Salah'ın buraya çıkması, evet, genel havacılık terminaline gelmesi ve burada sabah saatlerinden itibaren kendisini bekleyen taraftarları selamlamasını bekliyoruz.
1: Evet, Salah İstanbul'da, ayrıntılar bu şekilde. Ben konuklarıma söz istiyorum. Saat 12'de biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bir ara, saat başında birlikteyiz.
5: NTV Radyo.
6: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Geçtiğimiz günlerde Marmara, İstanbul, Kilyos, Ege'de deniz suyu sıcaklığında hızlı bir düşüş oldu. Bunun nedeni geçen haftaki fırtınanın denizin üst seviyesindeki güneşin ısıttığı sıcak suları açık denizlere taşıması ve o boşluğu doldurmak için alttaki soğuk dip sularının yüzeye çıkmasıydı. Upwelling denilen bu olay sıcaklığı 25 derecelerden birden 19-20 derecelere kadar düşürdü. Ama bu hafta deniz suyu sıcaklığı yeniden yükselişe geçiyor.
6: Her mevsimde, her havada.
9: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: Reklam.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Ülke genelinde aşırı sıcak ve yüksek nem etkisini sürdürüyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da hissedilen sıcaklıklar sağlık riski oluştururken, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar orman yangını riskini arttırıyor. Karadeniz'in bazı kıyılarında ise kısa süreli sağanaklara karşı dikkatli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.

0: Tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 12'yi gösteriyor. Haber merkezi kuşağının 3. ve son saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Spordan bir gelişmeyle başlayalım. Trabzonspor'un transfer gündemine damga vuran yeni yıldızı Muhammed Salah Türkiye'ye geldi. Mısırlı yıldızın uçağı az önce de İstanbul'a indi. Ayrıntıları Özgür Yılmaz'dan alacağız. Özgür, söz sende.
1: Dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah İstanbul'da Muhammed Salah taşıyan özel uçak biraz önce Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Bizler de genel havacılık terminalindeyiz ve buradaki bekleyişimiz devam ediyor. Tabii ki bir taraftan da gözümüz kapıda. Aslında erken saatlerde buraya geldik. Mısırlı yıldız için Trabzonsporlu taraftarlar erken saatlerde buraya geldiler. Bordo mavili taraftarlar saatlerdir tezahüratlarla Muhammed Salah'ı bekliyor ki dakikalar önce Muhammed Salah'ı taşıyan özel uçak da buraya İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı ve şu an için Trabzonsporlu taraftarlar tezahüratlarına devam ediyor. Tabii ki bu transfer çok önemli. Mısırlı yıldız dünyada ses getiren, dünyanın son yıllarda yetiştirdiği en önemli yıldızlar arasında Avrupa futbolunun en istikrarlı, en çok güven veren isimleri arasındaki kariyeri başarılarla dolu, birçok başarıya imza attı. Avrupa'da birçok kulüpte forma giydi. Chelsea'de, Fiorentina'da, Roma'da ve son olarak da Liverpool'da forma giydi Muhammed Salah. 9 sezon formasını giydi Liverpool'da. En önemli başarılarına da imza attı ki şöyle bir kariyerine baktığımızda Premier Lig'de 4 kez gol kralı oldu ki bu kırılması çok zor bir rekor. 2 kez asist kralı oldu, 2 kez ligin en iyi futbolcusu seçildi. Ayrıca kendisine verilen çok sayıda ödül de bulunmakta. Yine Premier Lig'de 3 kez şampiyonluğu yaşadı Liverpool formasıyla ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da yaşadı ve notlarımıza yine baktığımızda İngiltere'de 3 kez lig şampiyonluğu da yaşadı. Birçok başarıya daha imza attı. Aslında şöyle bir başarılarına baktığımızda burada yayınımıza sığmayacak kadar çok başarısı bulunmakta. Yine notlarımıza bir baktığımızda 442 resmi maçta 257 gol attı ve 123 asist üretti. Bunu belirtmek gerekiyor, vurgulamak gerekiyor. Çok önemli bir rekor ki işte bu rekor da zaten İngiltere'de İngiltere'de birçok ödüle değer görüldü. Trabzonspor'un bu transferi dünyada da ses getirdi. Muhammed Salah ismi bir süredir Türkiye'de transfer gündemindeydi. Uzun süredir konuşuluyordu. Haftalardır konuşuluyordu. Ve işte resmi açıklama Trabzonspor kulübünden geldi ve Muhammed Salah'ın bordo mavili renklere bağlandı. Açıklandı. İşte bu açıklamanın hemen ardından da resmi imza töreniyle ilgili programda netleşti. İşte Muhammed Salah dakikalar önce buraya İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi ve birazdan da buradan çıkacak. Öncelikle taraftarları selamlayacak ki sabah saatlerine itibaren çok sayıda bordo mavili taraftar burada Muhammed Salah'ı beklemekte, tezahüratlarla beklemekte, pankartlarla beklemekte. Trabzonspor formalarını giydiler, buraya geldiler ve gelmeye de devam ediyorlar. Burada çok ciddi bir yoğunluk yaşanmakta. Bizler de buraya girmekte zorluk çektik. Çok ciddi bir yoğunluk var. Atatürk Havalimanı genel havacılık terminaline çıkan tüm yollarda Trabzon spor taraftarlarını görmek mümkün ki buraya kadar yaklaşık 500-600 metrelik bir mesafeden bahsediyoruz. Yol boyunca Trabzon sporlu taraftarlar Muhammed Salah'ı beklemekteler. Muhammed Salah buradan çıkacak. Öncelikle taraftarları selamlayacak. Sonrasında sağlık kontrolüne götürülecek. Sağlık kontrolüne götürülecek ve akşam saatlerinde de yine özel bir uçakla Trabzon'a gidecek. Resmi imza töreni de yarın Trabzon'da taraftarların önünde gerçekleştirilecek, taraftarların önünde yapılacak. Tabii ki bir taraftan da gözümüz kapıda, evet. Bir hareketlilik var. Evet, Muhammed Salah şu an için Genel Havacılık Terminali kapısından çıkıyor, görmekteyiz. Artık Türkiye'de, İstanbul'da, Trabzonspor'da. Bundan sonra Trabzonspor için, Trabzonspor için ter dökecek. Bordo mavi formayı üzerinde gördük. Şu anda çok ciddi bir yoğunluk var. Tabii ki meslektaşlarımız da erken saatlerden itibaren burada. Onlar da bizlerle birlikte bu gelişmeyi aktarıyorlar. Yabancı kanalları, ajansları da burada gördük. Tabii ki önemli bir isim. Dünyanın son yıllarda yetiştirdiği en önemli yıldızlar arasında, en önemli yetenekleri arasındaki zaten başarısını, kariyerine baktığımızda net bir şekilde görmekteyiz. Kariyeri başarılarla dolu. Avrupa'da birçok kulübün formasını giydi ve hep üzerine koydu. Daha iyisini yaptı. Daha çok başarıya imza attı. Trabzonlu taraftarlar, Trabzonsporlu taraftarlar kendisinden büyük ümitleri var. Şampiyonluk istiyorlar. Buraya gelen taraftarlar şampiyonluk tezahüratları yapıyorlar sabah saatlerinden itibaren. Şu an için Muhammed Salah dışarıya çıkmakta ve bordo mavili taraftarları selamlayacak. Oraya doğru hareket etmekte. Trabzonsporlu yöneticiler de burada. Onlar da Salah'a eşlik ediyor. Çok ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız. Evet, şu an için taraftarların önüne yaklaştı. Birazdan da taraftarları selamlayacak. Aslında bu transfer sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve tüm dünyada konuşulan bir transfer. Dünyada ses getiren bir transfer. İsmi uzun süredir Türkiye'de transfer gündemindeydi. İsmi uzun süredir gündemdeydi. Ve işte açıklama Trabzonspor'dan geldi ve Muhammed Salah'ın bordo mavili renklere bağlandığı açıklandı, duyuruldu. İşte bu gelişme Trabzonlu taraftarlarda, Trabzonsporlu taraftarlarda büyük heyecan yarattı. Büyük bir yankı buldu ki işte o yankıyı, o heyecanı burada net bir şekilde görmekteyiz. O coşkuyu burada net bir şekilde görmekteyiz. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Muhammed Salah biraz önce taraftarları selamladı. Taraftarlar da Salah'a tezahüratlarla karşılık veriyor. Tezahüratlarla eşlik ediyor. Tabii ki bizler yayınımızda aktarıyoruz. Kariyeri başarılarla dolu bir isim. İngiltere'de, sadece İngiltere'de değil, Avrupa'da birçok ülkede, kulüpte forma giydi. Chelsea'de, Fiorentina'da, Roma'da ve Liverpool'da 9 sezon forma giydi. Birçok başarıya imza attı. 34 yaşındaki yıldız ve bundan sonra Trabzonspor için bordo mavi forma için ter dökecek. Trabzonsporlu taraftarlarının kendisinden büyük beklentileri var. Burada büyük bir karşılama töreni, büyük bir coşku yaşanıyor. Evet, Salah buradan ayrılıyor. Bordo mavili taraftarlar aracın etrafını sarmış durumda. Tabii ki güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında buradan çıkarılıyor. Öncelikle sağlık kontrolüne götürülecek ve akşam saatlerinde yine özel bir uçakla Trabzon'a gidecek Muhammed Salah ve resmi imza töreni yarın Trabzon'da yapılacak. Taraftarların önünde yapılacak imza töreni. Evet, gelişmeler bu şekilde. Bizler de sabah saatlerinden itibaren Genel Havacılık Terminali'ndeyiz. Buradaki gelişmeleri aktarıyoruz. Aslında görüntüler her şeyi net bir şekilde aktarıyor. Trabzonsporlu taraftarlar, bordo maviye gönül verenler büyük bir coşkuyla Muhammed Salah'ı bekledi. Buradaki coşkunun, buradaki karşılamanın bir benzeri ve belki de çok çok daha büyüğü Trabzon'da yaşanacak. Ayrıntılar bu şekilde.
0: Evet, haberin gündemi yoğun. Sporda da Salah transferi ilk gündem maddesi şu anda büyük bir coşkuyla karşılandı. Yarın da Trabzon'da coşkulu bir karşılama gerçekleşecektir kendisine. Biz şimdi Terörsüz Türkiye başlığına dönelim. Bugün gerçekten de kritik bir eşik, çok önemli bir gün. Özgür Akbaş'a bir uzanalım. Şimdi AK Parti'nin kapalı grup toplantısı var demiştik yayınımızın başında. 1,5 saat süren o toplantı bitti. Şimdi bundan sonra artık o teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasını bekliyoruz. Özgür, şu an için elindeki bilgiler neler?
2: AK Parti'nin kapalı grup toplantısı bitti. 1,5 saat sürdü ve o kapalı toplantıda milletvekilleri yasa teklifine ilişkin bazı sorular sordular. Yeni öneriler getirdiler. Ve çıkışta milletvekillerinin yüzlerinin güldüğünü gördük. Memnunlardı. Teklife ilişkin memnuniyet dile getiren milletvekillerinin olduğunu söyleyelim. Bir kere şu çok net artık. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine ilişkin yasa teklifi 12 maddeden oluşuyor. Oldukça önemli bir yasa teklifi. 2 yıllık sürecin ardından oluşturulan bu yasa teklifi Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak, hukuki zeminini oluşturacak. 12 maddeden oluşuyor ve bu 12 madde içinde aslında şunu çok net söyleyelim. Terör örgütü yöneticileri yok. Abdullah Öcalan'la ilgili bir statü gibi durum söz konusu bile değil. Genel af gibi bir durum söz konusu değil. Peki ne var? Adam öldürme, kasten adam öldürme kapsam dışı çok net. Ama bazı ertelemeler de var. İnfaz erteleme gibi bir durum söz konusu. Bir de tabii şu vurguyu yapalım, oldukça önemli. İki kurul kurulacak. Bir komisyon. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulacak. Bu komisyonun yanı sıra bir de Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Başkanlığı'nda bir kurul kurulacak. Bu kurulun misyonu çok çok önemli. Güvenlik bürokrasisinin oluşturacağı bir komisyon olacak bu. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer olacak bu komisyonda. Bakanların da olması bekleniyor bu komisyonda. Silah bırakma ve fesih süreci kurul tarafından an ve an izlenecek. Şimdi bu kurulun kurulma aşaması resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte 6 aylık süreç başlayacak terör örgütü mensupları için. Yani kurulması resmi gazetede ilan edilmesiyle birlikte terör örgütü mensuplarının 6 aylık süreci başlayacak. O 6 aylık süreç içinde Türkiye'deyseler adli makamlara, eğer Türkiye dışındaysalar, yani Türkiye dışında ikamet ediyorlarsa o zaman da ilgili makamlara giderek başvurularını yapacaklar. Bu yasa teklifinden yararlanmak istediklerini vurgulayacaklar. Şimdi yasa teklifinde en önemli ayrıntı bu. Resmi gazetede kurulun, bu önemli kurulun, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında teyit tespit mekanizmasını işletecek kurulun yayınlanmasıyla birlikte, resmi gazetede kuruluş aşamasının yayınlanmasıyla birlikte sürecin başlayacağını ifade edelim. Yürürlük ve yürütme maddesi bir hayli önemli. Kanun teklifinin bu 12 maddenin 2 maddesi yürürlük ve yürütme maddesinden oluşuyor. Ve bu yürürlük ve yürütme maddesi örgütün kendini feshettiği ve silahların bırakıldığının tespit ve teyidiyle soruşturma, kavuşturma, mahkumiyet hükümleri ertelenebilecek. İşte bu teyit ve tespit mekanizması bu kadar hayati bir önem taşıyor bu düzenlemede. 2005 yılı öncesi ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hükümlü suçlar kapsam dışı bırakılıyor. Bu ne anlama geliyor? 2004 yılına kadar idam cezası vardı. Abdullah Öcalan da idam cezasıyla yargılanmıştı. İdam cezası almıştı. Abdullah Öcalan gibi pek çok terör örgütü mensubu bu suçtan ceza almıştı. Ama onların cezası ağırlaştırılmış müebbete dönmüştü. İşte buradan 2005 yılı öncesi ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hükümlü suçlar kapsam dışı bırakılıyor. Yani Öcalan ve diğerleri kapsam dışı bırakılmış durumda. Bir önemli ayrıntı daha var. 15 yıl 6 suçlarda 5 yıl erteleme geliyor. Bu suçlarda 2 yılda siyasi yasak. Aslında siyasi yasak denmeyecek ama Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi devreye girecek. Hak yoksunluğu. 2 yıl boyunca hak yoksunluğu. O hak yoksunluğu seçme ve seçilme hakkından yoksunluk anlamı taşıyor. 2 yıl olacak. 15 yıl 6 suçlarda 5 yıl erteleme gelirken 2 yılda bir hak yoksunluğu yaşayacaklar. Bunun dışında 15 yıl üstü suçlarda 10 yıl erteleme gelecek. Ama onlara da 3 yıl bir siyasi yasak, daha doğrusu hak yoksunluğu süreci aralanacak. Türk Ceza Kanunu 53. maddesi uygulanacak. Yürürlük ve yürütme maddesi çok önemli dedik. Bazı hükümler kanunun yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Ama bazı düzenlemeler oluşturulacak. Teyit izleme mekanizmasıyla eş zamanlı uygulanacak. Yani işte o Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulacak komisyon teyit ve tespit mekanizmasını işletecek. Eğer PKK silahları bıraktıysa, mağaralardan çekildiyse, işte o zaman bu hükümler uygulanabilecek, infazlar ertelenebilecek. Böyle bir durum söz konusu. Kanun teklifi artık meclise sunulmayı bekliyor. Basın toplantısı için şimdi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağa ile birlikteler. Basın toplantısı için bir saat bildirecekler. Milliyetçi Hareket Partisi kurmayları da o toplantıya katılacaklar ve bu yasa teklifinin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacaklar.
0: Evet, bizler de o toplantıyı bekliyoruz elbette. Özgür Akbaş aktardı ayrıntıları. Biz konuklarımızla konuşmaya devam edelim kaldığımız yerden. Tam da bir önceki saat diliminde aslında Armağan Öztürk'le konuşuyorduk ki Salah transferine dair o son dakika gelişmesini duyurduk sizlere. Armağan Öztürk, bu saat diliminde sizinle başlamak isterim lafınızı da böldüğüm için. Özellikle şuna vurgu yapıyorduk, bir hatırlatma da yapalım. Kemal Öztürk'ün bahsettiği o terörün köklü yapısının aslında ne kadar uzun bir süredir yayıldığını, bizim aslında diasporaları ne kadar tanıdığımızı ve bu sürecin aslında ne kadar zor olduğunu ifade ediyorduk. Buna dair Cumhurbaşkanı Erdoğan da iç cephe vurgusu önemliydi. İç cephenin güçlü olmasının şu anda Orta Doğu'daki küresel anlamda yaşananlarla beraber güvenlik anlamında ne kadar önemli olduğunu, neler getirdiğini, neler götürebileceğinin ne anlama geldiğini tam anlatıyordunuz ki lafınızı bölmek durumunda kalmıştım. Buyurunuz, lütfen kaldığınız yerden devam edin. Hatta bu yapılan son açıklamaları da açıklamalarınıza ekleyebilirsiniz. Şimdi artık toplantı bitti. Bekliyoruz, saat bildirilecek, açıklamalar gelecek ama Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurulacak o komisyonda yine çok hayati bir önemde.
3: Evet, konuyu bir önceki turda kaldığımız yerden bağlayalım. Şeyi söyledik, yani bu PKK'nın tasfiyesi sadece PKK'nın tasfiyesi değil, aynı zamanda ihtimal ki, umarım ki Türkiye'deki bu demokrasi üzerindeki şiddet gölgesinin de ortadan kalkması. Tabii PKK bir terör örgütü ama arkasında sosyolojik bir arka plan olduğu açıkça ortada. Türkiye'deki siyasi dinamikler ve Avrupa'daki durum bağlamında, yani bunların kurdukları partiler, dernekler, işte siyasi faaliyetler, lobicilik, medya, dolayısıyla köklü bir değişiklik olacak tüm siyasi hatlarda ve akslarda. Bunun tabii Türkiye'nin iç siyaseti ve uluslararası siyaseti bağlamında da bu neye tanıklık ettiğimizi bir yorumlamak lazım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi görüşü ve aynı zamanda bu çözüm sürecinin arkasındaki temel motivasyon unsuru teröristiz Türkiye'nin bir iç cepheyi güçlendirme siyasetine karşılık geldi. Yani toplumsal barış adına bu yapılmakta. Öcalan gibi aktörlerse bunu şu şekilde yorumluyorlar. Bir tür Anadolu Mezopotamya eksenli siyaset tarzı. Onun kullandığı, sık kullandığı bir kavram. Buradan tabii Türkiye içindeki iç cephenin dayanışmanın arttırılmasını da o da kastetmekte. Ama aynı zamanda Türkiye'yi ile onun düşmanları arasındaki Orta Doğu'daki rekabet bağlamında Türkiye yanlısı bir siyasetten tavır takındığına dair de bir izlenim de alıyoruz bunu. Bunu bazen açıkça çoğu kesi üstü örtük bir şekilde söylüyor. Bu şu bakımdan da önemli. İsrail ile Türkiye arasındaki bazen harareti yükselen soğuk savaş durumunun bu meselede bir rolü var tabii ki. Yani Suriye'de PYD'nin silah bırakmayı, daha doğrusu entegrasyonu geciktirmesinden, PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili İsrail kaynaklı pek çok haber bağlamında. Dolayısıyla Öcalan'ın tavrı, daha doğrusu onun başındaki siyasal varlığın, terör varlığı da dahil buna, bunun meseleyi böyle yorumlaması da Türkiye'nin işte elini güçlendiren bir süreç. Ayrıca hem yasaya dair hem de sürece dair birkaç notu da altını çizmek isterim. Bir kere geçen çözüm sürecinden çıkardığımız bazı dersler var. Mesela nasıl yürürlüğe girip nasıl uygulanacağına bakacağız ama kesinlikle Habur benzeri bir olay yaşanmamalı Zehra Hanım. Bu çok önemli. Hı hı. Çünkü bu çözüm sürecine çok ciddi toplumsal destek var ama bu PKK'nın silah bırakma süreci bakımından alt maddeler bağlamında Türk toplumunun bazı kaygıları da var. Yani büyük bir gösterim, keskin açıklamalar, bunlar sürece ciddi ölçüde zarar verebilir. Bu bağlamda yani sadece yasaya değil, bunun yasanın uygulanması bağlamında da bir dikkatli bir iletişim stratejisine de ihtiyaç var. İşte kaygıların giderilmesi bağlamında. Maddeler açıkça maddeleri okuduğumuz zaman belki daha net yorum yapacağız ama mesela Selahattin Demirtaş'ın bu yasadan yararlanma ihtimali var, onu söyleyeyim. Yani çünkü maddenin istisnalarına bakıldığı zaman işte adam öldürenler, bilmem PKK yöneticileri, Öcalan falan bayağı şeyi çıkardıktan sonra kalanlar bakımından. Şimdi bunu da bir altını çizmek lazım. Yani PKK'nın silahsızlandırılma sürecinde çıkan yasanın Kürt siyasal hareketinin, yasal Kürt siyasal hareketinin siyaset yapma alanını genişletme ihtimali var. Yani mesela Demirtaş'ın çıkma ihtimali bile, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve onunla ilgili mevzuatla ilgili bir tartışma da var ama onun dışında, yani bu kanun bağlamında bence Türkiye'de çok şey değiştirecektir. Bu kanundan sonra bu ara ara da konuşuluyor, üzerine değinmek lazım. DEM'de bir yeni yapılanma da tabii bekliyoruz. Eylül-Ekim ayından itibaren yani Kürt siyasal hareketinin yeni duruma uyum sağlayacak şekilde belki yeni aktörlerle veya eski yeni aktörlerle devam etmesi ve söylemini de bir ölçüde değiştirmesi de mümkün. Yasanın uygulanmasında komisyonla ilgili hatırlatmalarda bulundu. Hı hı. Beklenti ki komisyon... Yani,
0: evet, Armağan Öztürk'le bağlantıda sanıyorum bir kopukluk yaşıyoruz. Biz şimdi Ahmet Ergen'e bir dönelim, Ankara'ya bir uzanalım. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı, bugün o 12 maddenin açıklanmasını bekliyoruz demiştik ama nasıl başladı, nasıl ilerledi bu süreç? Yasal düzenleme aşamasına giden süreç nasıl ilerledi? Bundan sonra ne olacak? Ankara temsilcimiz Ahmet Ergen'le konuşacağız şimdi. Ahmet merhaba, ilk olarak başından itibaren şöyle süreci bir hatırlayalım dilersen. Nasıl başladı süreç, nasıl ilerledi, bugüne nasıl gelindi? Çok önemli, çok kritik bir gün olduğunu ifade ediyoruz. Sadece biz ifade etmiyoruz tabii. Siyasilerden gelen açıklamalar da buna özellikle vurgu yapıyor. Son dönemeci sormak istiyorum. Bu yasal düzenleme için artık son adımların atıldığı süreci nasıl değerlendiriyorsun?
4: Zehra, iyi yayınlar diyeyim önce ben de. Şimdi o son dönemeç, birazdan detaylarını paylaşacağız. 15 Temmuz tarihinde yapılan toplantıyla başladı. Ama bir geriye dönük bakarsak sürece hemen hemen 2 yıllık bir süreçten aslında söz ediyoruz. Bu 2 yıl içinde çok yoğun gelişmelerle sürekli değerlendirdiğimiz noktalar var ama köşe taşlarını bir hatırlatmamız gerekirse aslında 26 Ağustos 2024 Ahlat'ta hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar bu sürecin başlangıcı olarak sayılabilir. Hemen sonrasında 1 Ekim 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Demlilerle tokalaşması ve nihayet 22 Ekim 2024'te MHP Meclis Grup Toplantısı'nda Devlet Bahçeli'nin yaptığı o açıklamalar, 27 Şubat 2025 İmralı'dan gelen açıklama ve 11 Temmuz 2025 silah bırakma süreci. Şimdi bütün bunlar yaşandıktan sonra sahada devam eden işler oldu, takibi yapılan işler oldu, dönem dönem raporlamalar oldu. Ama bugün artık çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasını ve onun içeriğini konuştuğumuz aşamaya gelirken en kritik viraj 15 Temmuz 2026 tarihinde yapılan toplantı. Darbe girişiminin 10. yılıyla ilgili anma etkinlikleri düzenlenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında çok önemli bir toplantı yapıldı. O toplantıda gelinen nokta, terörsüz Türkiye ile ilgili gelinen nokta değerlendirildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerin ardından süreçle ilgili yasanın bir an önce çıkması için talimat verdi ve 15 Temmuz'daki o toplantının ardından, Cumhurbaşkanı'nın o talimatının ardından temas trafiği hızlandı. Bilindiği gibi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un temasları, görüşmeleri oldu. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi oldu. Siyasi partiler arasında yoğun bir temas trafiği devam etti. İki kez İmralı heyetinin adaya gittiği bir süreç oldu ve nihayet terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasanın artık son noktaya geldiği değerlendirmeler son bu hafta başından itibaren 3 gündür yoğunlaştırıldı. Artık bugün itibariyle de o yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasını bekliyoruz.
0: Evet, saati bekliyoruz şimdi. Açıklama gelecek. Yasa teklifinin meclise sunulmasını bekliyoruz, senin de ifade ettiğin gibi. Ama şimdi biraz yasanın dilersen temel mantığına, ruhuna şöyle bir bakalım. Nasıl bir yaklaşımla hazırlandı bu yasa? Çok titiz bir çalışmayla uzunca bir süre yapıldığını biliyoruz. Hangi temel prensipler esas alındı?
4: Şimdi burada son derece önemli iki nokta var Zehra. Birincisi yasanın içeriği. İkincisi yasanın ruhu, yani yasanın hazırlanması sürecinde temel yaklaşım olarak üstünde durulan noktalar, ki aslında bu yasanın ruhu dediğimiz nokta sürecin bundan sonraki aşaması açısından da son derece önemli, son derece kritik ve son derece kıymetli. Çünkü toplumun atılacak adımları, yapılacak düzenlemeleri taşıma kapasitesini artırmak, güçlendirmek açısından bu yasanın ruhu dediğimiz noktanın iyi anlaşılması, kamuoyunda geniş kabul görmesi son derece önemli. Şimdi yasa hazırlanırken şöyle bir temel prensip de öne çıktı. Bunu da vurgulamakta fayda var. Olabilecek en geniş siyasi parti temsilcisi katılımıyla, yani imza vererek yasa teklifinin meclise gitmesi, meclise sunulması son derece önemsendi. Yani sadece Cumhur İttifakı bileşenleri değil, diğer partilerin de yasa teklifine imza vermesi çok üstünde durulan bir nokta oldu. Şimdi bir açıklamayı hatırlatmakta fayda görüyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran bu konuyla ilgili dün yasa teklifiyle ilgili sürecin hızlanması sonrasında bir açıklama yaptı. Aslında o açıklamada yer alan ifadeler bu yasayla ilgili hem içerik hem de yasanın ruhu dediğimiz noktaya temas eden cümleler. Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın bu sözleri yasanın ruhu dediğimiz noktayı anlamak açısından son derece önemli. Birkaç noktayı vurgulamakta fayda var. Bu yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan süreç komisyonunun raporunda ifade edilen çerçeveyi esas alıyor. Yani aslında 5 Ağustos 2025'te kurulup uzunca bir süre çalışmalarını sürdüren komisyonun çizdiği ana çerçevenin esas alındığı bir yasal düzenleme. Geçici bir yasa, içeriği itibariyle sınırlı ve süreli bir yasa. Bunlar son derece önemli ayrıntılar. Getirdiği haklar ya da imkanlar açısından baktığımızda da silah bırakan örgüt mensuplarını içeren bir yasa. Yani bu son derece önemli bir nokta. Yine önemli noktalardan biri, bu yasanın uygulanmasında çok kritik bir nokta var. O da şu: teyit ve tespit mekanizmasını esas alan bir yaklaşım ortaya konmuş durumda. Yani düzenleme yasalaştıktan sonra silahların bırakıldığının teyit ve tespiti yapılacak. Bundan sonra yasanın getirdiği haklardan yararlanma söz konusu olabilecek. Ve yasadan yararlanmak için de muhataplarına, ilgililerine ucu açık bir süre tanınmıyor. Burada bir süre sınırı var. 6 aylık bir süre olduğunu belirtmek lazım. Ama bu süreci yürüten, sürecin içinde olan kurumların şöyle bir yaklaşımı var. Her ne kadar yasayla 6 aylık bir süre tanınsa, böyle bir marş açılsa bile bu işin bir an önce tamamlanması mümkünse, olabiliyorsa, adımlar atılabiliyorsa 2 ayda bu sürecin tamamlanması gibi bir yaklaşım olduğunu da belirtelim. Şimdi burada yasanın uygulanmasının bazı amir hükümlere bağlı olduğunu söylemiştik. Bu nasıl işleyecek? Burada silahların bırakıldığının rapor edilmesi hem kurulacak komisyonlara, bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında kurulacak komisyon var, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafında oluşturulacak bir izleme kurulu var.

0: seferber olduğu bir vaziyeti yaratmak amaçlanıyor. Başlarken de söylemiştim, İletişim Başkanı evet. Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamadaki cümlelere dayanarak bazı noktaları vurgulamıştım. Bir ana mesaj olarak belki şunu almakta fayda olan bir süreç bu. Yani bir pazarlığın sonucu değil, tamamen terörün sona erdirilmesini hedefleyen, öncelik olarak silahların bırakılmasını temel yaklaşım olarak ortaya koyan ve silahlar sustuktan sonra hukukun işleyeceği bir mekanizmayı devreye sokan bir yasal düzenleme olacak bu Zehra.
1: Yani aslında ortaya Ahmet bölgesel bir güvenlik vizyonu konuyor. Şimdi sen o maddeleri bize çok da güzel hatırlatarak da anlattın. Ben son olarak da şunu sormak istiyorum. Yasa hükümleri hep konuşuyoruz, şöyle olacak, böyle ilerleyecek ama fiilen nasıl gerçekleşecek mesela, bu çok merak ediliyor. Hemen mi olacak yoksa biraz sürecek mi, ya da bu nasıl anlaşılacak, anlattırılacak, bunlar çok merak edilen hususlar.
0: Evet, şimdi tabii bütün yayınlarımızda hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hem de diğer noktalardan yayınlarımızda belirtiyoruz. 12 maddelik bir yasa teklifi bekliyoruz, bir yasal düzenleme bekliyoruz. Elbette bu düzenlemenin nihai halini görüp oradaki maddi ifadeler, maddi unsurlar üstünden yürüyeceğimiz noktalar da var değerlendirme yapmak için. Ama süreç boyunca yaptığımız görüşmelerde, bize aktarılan bilgilerde gördüğümüz bazı temel noktaları vurgulayabiliriz. O da ne? Şimdi yasa çıktıktan sonra Kuzey Irak, Suriye ve başka noktaları da içeren bir silah bırakma ve bunun takibi süreçleri yaşanacak. Burada baktığımızda ağırlıklı olarak Irak tarafının burada öne çıkacağını söylememiz mümkün. Bu çerçevede bakınca Irak merkezi yönetimi ve bölgesel yönetimle koordineli bir çalışma yürütüleceğini de söylemekte fayda var ki geçtiğimiz ay aslında bu çerçevede yapılan çok önemli ziyaretler vardı bu noktalara. Şimdi yasanın kapsadığı iki ana grup var. Cezaevlerindekiler ve Avrupa'dakiler. Şunu söylemek mümkün. Dediğim gibi bu 12 maddelik yasa teklifini görüp daha somut bir şekilde konuşmak mümkün ama şunu söylemek mümkün. Yasa bu aşamada kasten adam öldürmeden müebbet hapse çevrilenleri kapsayacak ve yasa hazırlanırken birçok gruptaki örgüt mensuplarına ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. İnce detaylar değerlendirildi, nüanslara bakıldı ve sayılar belirlendi. Bu her grupta kimlerin kaç kişinin olabileceğine dair. Ama özellikle ilk aşamada kapsam dışında kalanların durumu sürecin ilerleyişine bağlı olduğu için şu aşamada bizimle paylaşılan rakamlar üstünde çok durmuyoruz. Çünkü bu demin de bir önceki bölümde de söyledik. Bu aslında karşılıklı atılacak adımlara bağlı olarak hayata geçecek bir düzenleme olduğu için gelecek karşılığın örgüt tarafından atılacak adımların görülmesiyle ilk aşamada kapsam dışı kalanlarla ilgili durum daha da netleşecek. Şimdi söylemiştik bir kurul oluşturulacak. Bu üst kurul takip koordinasyon kurulu gibi isimlendirebileceğimiz bir kurul. Yasayla oluşacak bu kurum dönemsel değerlendirmeler yapacak. Sürece hem yön verecek hem de sürecin disiplinini sağlayacak. Belki o mekanizmayı çok özet bir şekilde böyle anlatmak mümkün. Örgüt mensuplarına şunu yaparsan bu haklardan yararlanabilirsin mesajları verecek ve bu çerçevede yürüyecek. Karşılıklı o sürecin başından beri gündeme getirilen o pedal çevirme metaforuyla birlikte, onun devamıyla birlikte bir toplumsal barış inşasının silahların sadece elden değil zihnen de bırakıldığını, zihinden de bırakıldığını görmeye bağlı olarak yeni adımlar atılacak Zehra.
1: Ankara temsilcimiz Ahmet Ergen'le konuştuk. Süreç nasıl başlamıştı? Nereye evrilecek? Bundan sonrasında neler olabilir? Ahmet Ergen bize aktardı, Ankara temsilcimiz. Şimdi konuklarımızla devam etmek isterim. Çok da kısa bir süremiz kaldı. Kemal Öztürk, size sormak istiyorum. Şimdi kapalı grup toplantısı bitti demiştik. Saat bekliyoruz artık bilgilendirme için. O 12 maddenin açıklanması için, basın toplantısı için. O kapalı grup toplantısında neler konuşulmuş olabilir?
2: Şimdi biz de yayına ara verdiğimiz zaman diliminde bir Ankara'yı arama fırsatım oldu benim de. Bir milletvekilleriyle görüştüm hani neler konuşuldu diye. Şimdi birkaç millet

0: Milletvekilinin soruları olmuş doğal olarak süreçle ilgili. Fakat genel hava, genel ortam süreçten bir memnuniyet, AK Parti grubunda bir memnuniyet olduğu anlaşılıyor oradaki konuşmalardan benim anladığım. Şimdi infaz düzenlemesiyle ilgili detaylı bilgiler verilmiş milletvekillerine daha çok. Yani bu cezaevinde olanlar nasıl çıkacak, kimler çıkacak, ne kadarı çıkacak, bunlar nasıl olacak diye infazla ilgili genel bilgiler verilmiş. 400'ün üzerinde bir imzayla bu kanunun çıkacağını ifade etmiş AK Parti yöneticileri. Yani bizim de yayın başında konuştuğumuz yeni AK Parti, MHP, DEM, yeni parti ve CHP'nin oy vermesi halinde zaten bunların toplamı 515 ediyor. Ama kapalı oylama olacağı için bunların içerisinde fire de olabilir. Fakat AK Parti grubu 400'ün üzerinde bir oyla kanunun yasalaşacağını ifade etmişler ki bu da çok büyük bir rakam Türkiye açısından. Milletvekillerinden bir tanesinin yani bu şehirlerimizde cezaevinden bırakılacaklarla ilgili bize sorular olacaktır veya eleştiriler olacaktır. Bunları dile getirmiş. Benim de tahmin ettiğim gibi iç siyasette bu konu riskli alanlar üretecek. Yani vatandaş vekillerine tepki gösterecektir. Onlardan açıklama isteyecektir. Onları eleştirecektir. Bu normal bir süreçtir. Yani bunun olması doğaldır. Milletvekillerinden bir tanesi bunu dile getirmiş. Ona da hem diğer milletvekilleri hem de AK Parti yöneticileri bu sürecin kazananın tüm millet olduğunu iyi anlatmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmaları da yapacağız diyor. İki komisyondan bahsediliyor ya sürekli. Ben üç komisyon olmasından yanayım başından beri. Yani bunlar teknik diyebileceğimiz konular. Birisi yürütmede kurulacak yani Cumhurbaşkanlığında kurulacak bir kurul. Silah bırakılması, teslimi gibi şeyleri takip edecek. Diğeri de mecliste kurulacak bir izleme komisyonu gibi. Ya bu komisyonun kapsamı genişletilmeli, yani entegrasyon ve rehabilitasyon süreçleriyle ilgili uzmanları bu komisyona almamız lazım. Ya da buna başlı başına yeni bir komisyon kurmamız gerekiyor. Entegrasyon ve rehabilitasyon
1: Evet.
0: konusunu önemsemeliyiz zannediyorum. Abdullah Güler ve Efkan Ala basın toplantısına mı geçiyor? Görüntüler oradan galiba.
1: Yok, şu anda değil daha.
0: Tamam. Bu bir komisyon milletvekillerinin gruptaki sorularından da anlaşılıyor. Yani sahada karşılaşacakları sıkıntılar var, sorular var, eleştiriler var. Bunları da yönetebilmek, bunları da katkı sağlayabilmek için bir yeni bir komisyona ihtiyaç var. Bu biraz daha sosyal entegrasyon ve uyumu destekleyecek bir komisyon.
1: Peki. Peki Kemal Öztürk'e, Mete Çubukçu'ya çok teşekkür ediyorum. Ben bu saati bu notlarla beraber noktalıyorum ama gelişmeler elbette karşınızda olacağız.
2: NTV Radyo. Reklam.
3: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: Mobile Systems.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
7: Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Şey, bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul ve Bursa'da Poyraz sert. İstanbul 32, Bursa 35 derece. İç Anadolu'da Ankara ve Eskişehir 33 derece. Rüzgarlar çoğu yerde orta hızda. Ege'de karayel sert esiyor. Gölgede İzmir 37 derece. Akdeniz'de sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize kesiminde bazı noktalara kısa süre yağmur yağacak. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda koşullar değişmiyor. Lodos sert. Gölgede Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: NTV Radyo. NTV Ekonomi başlıyor.
1: Tekrar merhaba değerli izleyenler. Gün ortasında piyasa ekranıyla tekrar birlikteyiz ve piyasalarla başlıyoruz. Şu sıralarda borsada BIST 100 endeksi yatay negatif %0,05 kayıpla 13.682 puan civarında işlem görüyor. Açılışın ardından endeks hafif bir yukarıya denedi. Oradan gelen satışlarla 13.677 puana kadar geri çekildi ki şu ana kadar gördüğümüz gün içerisinde en düşük seviyeler şu dakikalarda da gördüğünüz gibi yine aynı yerlere geri geldi. Arada bir yukarı deneme oldu. 13.779 puana kadar yükseldi endeks. Bu kez oradan gelen satışlarla gördüğünüz gibi buraya kadar tekrar gün içerisinde şu ana kadar gördüğümüz en düşük seviyelere geri çekilmiş durumdayız. Bankacılık endeksinde %1,5 civarında bir kayıp var. Sigortacılık %1 civarında kayıpta. Şöyle bakıyorum, ulaştırma endeksinde yine kayıp var %2 civarında ama petrokimya yukarıda %3,6 kadar. Sanayi endeks %1,3 kadar yukarıda. İşlemler devam ediyor. İşlem hacminin de 80 milyar lira civarında olduğunu, hemen yeni açtığını ifade edelim. Borsada günün ilk yarısı itibariyle birazdan konuğumuza soracağız. Bugünkü seyrin sebeplerini, analizini. Dolar Türk Lirası karşısında 47 lira 57 kuruş, Euro 54 lira 94 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Küresel para piyasalarında sabahtan bu saate çok büyük bir değişiklik yok. Dolar endeksi 99,8'lerde yatay seyrediyor. Euro dolar karşısında 1.1540'ın hemen altında, sterlin dolar karşısında 1.3460'a gelmiş durumda. Altının ons fiyatı düne göre yukarıda. Hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve de Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklamaları petrol fiyatlarını aşağı doğru indirirken, bir taraftan da barış umudunu arttırırken, bir taraftan da dolar endeksindeki gevşeme altın fiyatlarını yukarıya doğru itti ve 4157 ons seviyesine kadar çıktık. %1,97 artıda ons bazında baktığımız zaman Temmuz ayı başından bu yana en yüksek seviyelere geldi. 6 Temmuz'da 4200 dolarları görmüştük altının ons fiyatında. Petrolde sabah saatlerinde 78 dolara kadar gerilemiştik. Bir miktar yukarıya doğru yaptı. Kızıldeniz, Husiler tekrar saldırı vesaire derken işte bir yandan barış bekleniyor. Bir yandan ufak ufak çatışmalar devam ediyor. Orada bir 2 dolarlık yukarıya artış var. Yine %2 artıda Brent petrolün varil fiyatı. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı yurt dışında paralel bir hareketle o da %2 yukarıda 6360 lira ve çeyrek altında 10.431 liradan işlem görüyor. Hemen dönelim. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt'a hoş geldiniz yayınımıza diyelim.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Dinçer Bey. Bugün biraz hani nasıl diyelim, şöyle bir 100 puanlık bir bant içerisinde dalgalanan, aslında bir süredir borsada aynı seyri görüyoruz. 100 puan ya da 200 puanlık bir bant içerisinde dalgalanan bir endeks seyri var. Nasıl değerlendirelim bugünü?
2: Tabii aslında birçok makro veride olduğu gibi Brent petrol fiyatlarının Borsa İstanbul üzerindeki etkisini takip ediyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında Trump'ın açıklamaları çok önemli oluyor Brent petrol fiyatında. Ve bununla da birlikte hafta başında çok sert geri çekilen bir Brent petrol fiyatlaması görmüştük. Bu da borsalara, riskli varlıklara ve altına, gümüşe pozitif etkisi olmuştu tabii ki. Fakat yine de sizin de aktardığınız gibi son saatlerde aslında gelen yeni açıklamalarla birlikte Brent petrol fiyatlarındaki hafif yukarı seyir Borsa İstanbul'a bir satış getirmiş durumda. Şu anda hafif sınırlı negatif izleniyor piyasa bugün özelinde. Fakat baktığımızda tek gündemimiz bu da değil. İkinci çeyrek bilançolarını alıyoruz ve endeks üzerindeki ağırlığı yüksek olan birkaç tane hissenin de bu petrol fiyatlarının yüksek olduğu dönemdeki etkilerin bilançolara yansıması kaynaklı. Beklentilerin hafif altında gelen bilançolarla birlikte de endeksin negatif izlendiğini görüyoruz. Tabii ki pozitif gelen bilançolar da var. Özellikle enerji grubunda baktığımız zaman, petrokimya grubunda çok olumlu bilançolar da alıyoruz. Çünkü işte rafineri marjlarına bakıyoruz. Bazı ham petrol türevi ürünlerle iş yapan şirketlerimize baktığımızda bunlar pozitif seyrediyor. Fakat ikinci çeyrek bilançolarının genel olarak yansıması Borsa İstanbul'a şu anda biraz daha negatif oluyor diyelim. Fakat tabii ki baktığımızda dün özelinde de bir yabancı kurumun raporunu aldık. Türkiye ağırlığını artır tavsiyesi veriyordu yurt dışında. Bu da çok önemli gelişmeler tabii ki bunlarda. Aslında yurt dışı yatırımcının da beklediği gibi bizim de beklentimiz petrol fiyatı ortalamalarının biraz daha yıl sonuna doğru aşağı geldiği durumda, bizim de içeriye enflasyon görünümüne yansımasına bakarsak, enflasyonun aşağı gelmesi ve faiz indirim adımlarına sene sonuna doğru daha yüksek hızla devam edebilmemiz burada Borsa İstanbul için sene sonu ve 2027'nin daha çok pozitif geçeceğine işaret ediyor. İçeride tabii ki hem savunma sanayi şirketlerimizin hem inşaat şirketlerimizin yine işte enerji, havacılık gibi sektörlerin bilançolarını almaya devam ediyoruz. En önemlisi 3. çeyrek bilançoları olacak. Çünkü 3. çeyrekte 2. çeyrekteki Brent petrol yüksek fiyatlarının arındırılmış halini göreceğiz. Ve 3. çeyrek bilançoları da daha çok daha sıklıkla pozitif aldığımız bilançolar. O yüzden yıl sonuna doğru burada bir atak olacağını düşünüyoruz. Ocak ve Şubat ayında ilk iki ayda %30'a yakın bir yükseliş sergilemişti Borsa İstanbul bu savaş öncesinde. Savaş öncesinden sonra kaybettiklerimizi muhtemelen yılın sonuna doğru geri alacağımızı düşünüyoruz.
1: Çok teşekkürler. Bir taraftan da petrol fiyatlarındaki gerileme, bir taraftan Amerikan Merkez Bankası Fed'i takip eden, bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri ile İran Savaşı'nı takip eden altın fiyatları var. Uzunca bir süredir 3.990 dolar aşağıda, 4.100 dolar yukarıda bu bant içerisinde dalgalanan, büyük oranda da 4.000 doların üzerinde tutunan bir altın ons fiyatı görüyoruz uzunca bir zamandır. Baktığımız zaman bugün pozitif havanın biraz daha baskın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hemen pozitifliğin gelmesiyle beraber revizyonlar da gelmeye başladı. Altın 5.000'e gider, altın 4.800, altın 5.300 falan, ama sanki hani bilmiyorum siz ne dersiniz, ayaklar biraz daha yere basmalı mı bilemedim, altın fiyatları için değerlendirmeniz ne olur?
2: Murat Bey, ağzınıza sağlık, çok güzel özetlediniz ve biraz daha yere basmalıyız gerçekten altın fiyatlaması konusunda. Ayaklarımız yere bassın lütfen. Şöyle söyleyeyim, fazla endişe duyulmaması gerekiyor. Öncelikle buradan girelim konuya. Yani yılbaşından itibaren %25 düşen bir altın fiyatı vardı ve sizin de bahsettiğiniz burada 3.994.000 dolar ons bazında bu fiyatlardan daha fazla aşağı gelecek bir %25'lik kayıp yaşatacak durum daha yok. Öncelikle bu nedenle endişe duyulmaması gerekiyor. Bundan bahsedebiliriz. Fakat geçtiğimiz sene ve ondan bir önceki seneki rally'yi, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişi göreceğimizi ben düşünmüyorum. Çünkü baktığımız zaman Amerika'daki faizlerin, özellikle Fed'in faiz artırım ihtimalinin gündeme geldiği dönemde, dünyadaki enflasyonun tekrardan Brent petrol fiyatlarıyla yükselmesi ve bizim manşette gördüğümüz ham petrol fiyatları aşağı gelse bile rafineri marjları yukarıda kalacağı için petrol fiyatlarından hala etkilenebiliriz ve enflasyonist bir görünüm olabilir. Tüm dünya için bu geçerli. Ve bu durumda da zaten faiz artırım ihtimallerinin konuşulduğu bir dünyada ons altın fiyatlarında fazla yükseliş beklememek gerekiyor. Yurt içerisine baktığımız zaman da sınırlı yatay bir harekette olan bir döviz kuru görüyoruz. Ve dolar TL kurunda da bu sınırlı hareketten dolayı yurt içindeki gram altın fiyatlarında da ons altına yüksek korele bir hareket görüyoruz. Yani içerideki gram altın fiyatında da bir rally beklemek, çok hızlı bir yükseliş beklemek geçtiğimiz senelerdeki gibi hata olacaktır. O yüzden biraz daha temkinli olmalıyız. Aslında burada ihtiyatlı olmalıyız. Fakat kısa vadede bakacak olursak, yani bugünlerde altın alma ihtiyacı olan olur ya da portföyündeki altın ağırlığını değiştirmek isteyenler için şunu söyleyebiliriz. Gerçekten hem TL taraftaki 6000 TL hem de ons bazındaki 4000 dolar çok kıymetli nokta. Portföylerdeki altın ağırlığını artırmak için ben uygun yerlerin olduğunu düşünüyorum. Bugün özelinde çok kıymetli bir veri var. Özel sektör istihdam verisi. Cuma günü de direkt tarım dışı istihdam verisi gelecek Amerika'da. Bu çok önemli bir veri olacak. Cuma günü oynaklık artabilir. Biraz daha beklentilerin altında gelecek bir aslında veriyle Fed'in faiz indirimi olasılığı artarsa biz altının buralardan, sizin de bahsettiğiniz aslında 4200 dolar o kanalın üst bandını yukarı kırdığını ve 4400'e 4500'e doğru hareketlendiğini görebiliriz. Yine petrol fiyatlarıyla Fed'deki faiz indirimi eş güdümlü gidiyor. Petrol fiyatları geri geldiği zaman aslında Fed'den faiz indirim beklentisi artıyor ve bu durumda da biz yıl sonunda gram altında eğer petrol fiyatları biraz daha aşağı gelirse 7000'li seviyeleri göreceğimizi düşünüyorum. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi yine yani sürekli fiyat artışı yapmaya, fiyat tahminini yukarı çekmeye de gerek yok. Yani gördüğümüz eski zirvelerin ya da 8000 liraları 10.000 TL'yi altın tarafında konuşulacak bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Hem artılarını hem eksilerini yan yana koyduğumuzda bir süre yatay, sınırlı yukarı hareket edecek muhtemelen bir altın fiyatı göreceğimizi düşünüyorum.
1: aklımızın bir kenarında, kulağımızda mutlaka durması gereken bir değerlendirme oldu. Çok teşekkürler Dinçer Kurt, Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı, bizimle birlikte olduğunuz için. Mutlu günler diliyorum. Ve değerli izleyenler, şimdi artık yavaş yavaş veda etme zamanı geldi. Piyasa ekranını burada bitiriyoruz. Tekrar birlikte olarak hoşçakalınız.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Geçtiğimiz günlerde Marmara, İstanbul, Kilyos, Ege'de deniz suyu sıcaklığında hızlı bir düşüş oldu. Bunun nedeni geçen haftaki fırtınanın denizin üst seviyesindeki güneşin ısıttığı sıcak suları açık denizlere taşıması ve o boşluğu doldurmak için alttaki soğuk dip sularının yüzeye çıkmasıydı. Upwelling denilen bu olay sıcaklığı 25 derecelerden birden 19-20 derecelere kadar düşürdü. Ama bu hafta deniz suyu sıcaklığı yeniden yükselişe geçiyor. Her mevsimde, her
1: havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Hayvanların duyu mekanizmasının nasıl çalıştığını anlamak, dünyayı nasıl algıladıklarını çözmeye yardımcı oluyor. Balık gözü tipik bir örnek olabilir. Deniz atı, kaya balığı ve bazı yassı balıklar tıpkı bu kalemunlar gibi gözlerini birbirinden bağımsız olarak hareket ettirebilirler. Yani iki farklı görsel alanı eş zamanlı olarak işleyebilirler. İlginç bir nokta da yassı balık yavruları dünyaya geldiklerinde diğer balıklar gibi gözleri iki tarafta doğar ve dikine yüzerler. Ama ergenliğe geçerken gözlerden biri kendiliğinden yüzün diğer tarafına, öbür gözün yanına geçer. Ergenlik ve yetişkinlikte başın sağında ya da solunda iki göz yan yana gelir ve dışarı fırlar. Ve her bir göz kendi yuvasında diğerinden bağımsız olarak dönebilir. Bu göz sistemi yassı balıkların hayatta kalmasını sağlıyor. Çünkü düşmanının ya da avının her hareketini farklı açılardan ve aynı anda görebiliyor. Pusuya düşürme planlamasını rahat yapıyorlar. Bu arada yassı balıkların dil balığı, pisi balığı, kalkan gibi türleri de içeren 650'den fazla türü var. Balıkların bildikleri adlı kitaptan daha fazlasını öğrenebilirsiniz.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Müzik arası.

0: Müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: sabah. Saatlerimiz artık 13'ü gösteriyor. Öğle bülteninde gelişmelerle birlikteyiz. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık bir saat kadar birlikteyiz. Gündem hayli yoğun. Hemen kısa kısa öne çıkanları aktaralım. Sonra daha fazlasına geçeceğiz. Süreç yasa teklifi bugün meclise sunulacak. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa AK Parti ve MHP gruplarında imzalandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çerçeve yasaya atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin tescillendiğini söyledi. Bugün AK Parti kapalı grup toplantısı vardı. Son gelişmeleri de ekranlarınıza taşıyacağız. Ve bir diğer gündem maddemiz yine hayli çok önemli. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları açıklandı. İlk yerleştirmede adayların %93,56'sı tercihlerinden birine yerleşirken merkezi yerleştirmede öğrencilerin %89,84'ü ilk 5 tercihinden birine girdi. Ayrıntıları ilerleyen dakikalarda ekranlarınıza taşıyacağız. Ve bir diğer maddemizde dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah Trabzonspor'da artık. Salah yaklaşık bir saat önce İstanbul'a geldi. Salah'ın İstanbul'daki ilk görüntüleri ve dünya basınına yansıyanları da canlı bağlantılarla öğle bülteninde ekranlarınıza taşıyacağız. Başlıklar böyleydi. Çok daha fazlası için başladık. Bir bağlantıyla başlatalım bu saat dilimini. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme için kritik saatlerdeyiz artık. Yasa teklifinin meclise sunulması bekleniyor. Peki ayrıntılarda neler var? Sabahtan bu yana orada haber nöbetinde olan arkadaşımızla Özgür Akbaş'a bir dönelim ve sorularımızı hemen sıralayalım. Özgür, şu saat itibariyle neler yaşandı? Senden bir dinleyelim önce.
1: Oldukça kritik bir gün. Çünkü iki yıldır meşakkatli bir şekilde süren terörsüz Türkiye sürecinin belki de en önemli kavşağa dönülecek, hukuki zemini oluşturacak yasa teklifi bugün itibariyle Meclis Başkanlığı'na sunulacak ve o yasa teklifinin sunulmasını bekliyoruz. Aslında dün itibariyle saat 11'de bu teklifin sunulması öngörülüyordu ama biraz sarktı. Bunun nedeni de AK Parti'nin kapalı grup toplantısıydı elbette. Kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle değerlendirme yapıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala milletvekilleriyle kanun teklifini, 12 maddeden oluşan kanun teklifini değerlendirdiler. Öneriler aldılar. O öneriler konuşuldu. Milletvekillerin soruları vardı. Ve sonrasında her iki isim, hem Abdullah Güler hem Efkan Ala ayrıldılar ve aslında hala çalışmalar sürüyor. Bugün artık kesin olarak bu teklif Meclis Başkanlığı'na sunacak. Onu net olarak biliyoruz. AK Parti grup toplantısı sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çok önemli mesajlar geldi. Yine terörist Türkiye sürecine ilişkin mesajlardı bunlar. Şunu ifade etti. Gazeteci Sinan Burhan'a konuştu ve onun mesajlarıyla biz de öğrendik bu açıklamaları. Öcalan Umud'a Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmelidir sözlerini tekrarladı Devlet Bahçeli ve Demirtaş'ın sürekli halini hatırını sorduğunu ifade etti açıklamasında. Ve Bahçeli yine bu sürece ilişkin Türküyle Kürdüyle dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır dedi Bahçeli açıklamasında. Bu açıklamalar tam da AK Parti grup toplantısı, kapalı grup toplantısı sürerken geldi. Tabii çok hassas bir dönem. AK Parti grup toplantısını yaparken kulislere parlamento muhabirleri alınmadı. Oradaki konuşmaları tabii duymamamız için böyle bir önlem geliştirilmişti. Bir buçuk saat sürdü o toplantı, artık tamamlandı. Son bir değerlendirmede bulunuyor AK Partili kurmaylar. Ve sonrasında artık AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili kurmaylar kameraların karşısına geçerek bu önemli teklifi kamuoyuyla paylaşacaklar. Böyle bir sürecin aralandığını belirtelim bugün için.
0: Peki Özgür, şimdi bu süreç nasıl ilerleyecek? Tabii bu merak ediliyor. Meclise sunulduktan sonra işleyiş nasıl olacak? Buna dair açıklamalar da geliyor. Sen bize anlatır mısın? Nasıl olacak bundan sonraki süreç, işleyiş?
1: Evet. 12 maddeden oluşan bir yasa teklifi. Bu tabii rutin olarak özellikle Adalet Komisyonu da yakından ilgilendirdiği için hukuki düzenlemeler, bazı infaz düzenlemeleri içerdiği için Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Bugün saat kaçta verilecek tam net değil ama örneğin saat 14'te eğer verilirse Adalet Komisyonu'nda iş tüzük gereği 48 saat geçmesi gerekiyor. Cuma günü saat 14'te Adalet Komisyonu toplanarak bu düzenlemeyi, bu önemli, kritik, terörsüz Türkiye hedefinin yasal, hukuki çerçevesini belirleyecek olan bu kanun teklifinin görüşmeye geçecek Adalet Komisyonu'nda ki milletvekilleri. Sonrasında ise genel kurul aşaması aralanacak. Şimdi AK Parti'nin kapalı grup toplantısından sonra AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'le konuştuk. Meclis'in gündeminde suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir yasa teklifi var. Dün görüşülemedi. Dün çok erken kapandı genel kurul. Bugün suça sürüklenen çocuklar ele alınacak. Bunun da bitirilmesi isteniyor. Eğer suça sürüklenen çocukların bitirilmesi hedeflendiği için önümüzdeki haftaya kalabilir terörsüz Türkiye ile ilgili bu çerçeve yasa ile ilgili bu yasa teklifinin görüşmeleri. Çünkü suça sürüklenen çocukların teklifinin ele alınmasının hemen ardından gaziler ve şehit yakınları ile ilgili çok önemli bir teklif var. 9 maddelik. Bugün komisyonda ele alınıyor. Cuma günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınmasını bekliyoruz. Önce o bitecek, sonrasında da bu terörsüz Türkiye'ye ilişkin milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin ele alınmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta herhalde bu yasa teklifi genel kuruldan geçecek ve yasalaşacaktır Zehra.
0: Bu yasa teklifinin 12 madde olduğunu da biliyoruz. Neler var yasa maddelerinde?
1: Şimdi yasa teklifi, evet, 12 madde, bu çok net. Zaten AK Parti grubunda da konuşuldu bu. Bu 12 maddeye yönelik vurgular var. Yürürlük ve yürütme maddeleri bir hayli önemli. İki kurul kurulacak, teyit tespit mekanizmasını işletecek bir kurul. O kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda kurulacak ve o kurulda kimler yer alacak, hemen aslında onu da aktaralım. Takip, koordinasyon ve uygulama başlığı altında bu kurul şekillenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda Adalet Bakanı olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın dışında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşan bir kurul olacak. Bu kurul kanunun uygulanmasının takibi ve değerlendirmesini yapacak. Böylesi önemli bir kurul. Kurulun koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılması öngörülüyor kanunda. Bunun dışında tabii bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak bir komisyon olacak. O komisyonda bu teyit ve tespit mekanizmasıyla eşgüdümlü olarak çalışacak. Bir kere şunu belirtmekte fayda var. Yani bu kurulun kurulması ve Milli Güvenlik Kurulu'ndan da kararın çıkmasıyla birlikte 6 aylık süreç başlayacak. Terör örgütü mensupları için. Türkiye'de iseler adli makamlara başvuracaklar. Türkiye dışındaysa, yani yurt dışındaysalar, o zaman da ilgili makamlara başvurarak bu kanundan yararlanabilecekler. Yazılı bir başvuru yapmaları gerekecek. Bununla ilgili, bu kanundan yararlanmak istiyorlarsa. Cezaların ertelenmesi, aslında iki gündür yayınlarımızda da anlatıyoruz. Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezası 5 yıl ertelenme. Toplam 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyet 10 yıl süreyle itiraz yolu açık olmak üzere infaz hakimin kararıyla ertelenecek. Hak yoksunluğu diye bir durum da var. Bu tür durumda olanlar için özellikle 5 yıl olarak verilen erteleme kararları bakımından kararın verildiği tarihten itibaren 2 yıl seçme ve seçilme hakkını kullanamayacak, bir siyasi yasak gelecek. Yani hak yoksunluğu, Türk Ceza Kanunu 53. maddesi. 10 yıl olarak verilen ertelemelerde ise 3 yıl bir hak yoksunluğu uygulanacak terör örgütü mensuplarına. Bu kanun teklifinin ayrıntıları da böyle, ama tabii resmi olarak henüz Meclis Başkanlığı'na sunulmadı. Resmi olarak sunulmasını bekliyoruz. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi kurmayları kamuoyuna bu teklifi, ayrıntılarını açıklayacaklar.
0: Evet, Özgür Akbaş'a ayrıntıları aktardı. Açıklanacak basın toplantısıyla biz de o açıklamaları elbette bekliyoruz. Canlı yayınla da ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi ise İYİ Parti'nin terörsüz Türkiye sürecine ve hazırlanan kanun teklifine yönelik tepkisine bakalım. Partinin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, "Mücadelemiz yeni başlıyor. Genel kurulda her maddeye neden itiraz ettiğimizi tek tek anlatacağız," dedi.
2: Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Fakat bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Bugün engelleyemediğimiz bir yanlış da kadermiş deyip geçebileceğimiz bir vazgeçiş olamaz.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Derbişoğlu, partisinin grup toplantısında sürece bir kez daha tepki gösterdi. Çerçeve yasaya yönelik itirazlarını genel kurulda madde madde anlatacaklarını söyledi.
2: Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız. Kimi kapsadığını, neye yol açacağını tek tek anlatacağız. Sonuna kadar ama sonuna kadar hayır diyecek ve bayrak açacağız.
3: Dervişoğlu mücadeleyi sürdüreceğiz mesajı verdi.
2: Yasa gelebilir, genel kuruldan geçebilir, çoğunlukları var. Şundan emin olunuz ki bu bir son değil, bir kutlu başlangıçtır. Büyük Türk milleti hazır olsun. Mücadelemiz yeni başlıyor. Son sözde büyük Türk milletindir.
0: Şimdi bir bağlantı daha gerçekleştirelim. Bugün terörsüz Türkiye süreci için çok önemli bir adım atılıyor. Hazırlanan yasa teklifi bugün meclise sunulacak. Artık kısa bir zaman kaldı da demek yanlış olmayacaktır. Yasanın bölge için önemini ve yansımasını bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan konuğuyla konuşacak. Şimdi ben hemen o noktaya dönüyorum. Sözü de Nizamettin'e ve konuğuna bırakıyorum.
4: Teşekkürler Zehra. Evet, süreç buradan yakından izleniyor. Özellikle yasal süreç ne zaman başlayacak, hazırlanan yasa taslağı meclise ne zaman gelecek konuları uzun süredir özellikle bölgede kamuoyunun gündemindeydi ve merakla bekleniyordu. Bugün itibariyle artık çerçeve yasanın meclise gelmesi bekleniyor. Bazı partiler imzaladı çerçeve yasayı. Ve artık son söz meclise olacak. Tabii yasanın meclise gelmiş olması bölgede nasıl etki gösterecek? Bunu gazeteci Naci Sapan'la konuşacağız. Bugün 5 Ağustos. Geçen yıl 5 Ağustos'a da komisyon ilk kez bir toplantısını yapmıştı. Bugün de 5 Ağustos sanki o tarihe denk getirildi eğer tesadüf değilse. Artık çerçeve yasa meclise gelmek üzere, partiler imzaladı. Bundan sonraki süreçte nasıl bir beklenti söz konusu bölgede? Çünkü yakından izlenen bir konuydu. Neler söyleyeceksiniz?
5: Tabii en başta şunu söyleyeyim. Bu çerçeve yasanın uygulanması önümüzdeki 6 aya tekabül ediyor. Bu 6 aylık süreçte bu konunun Cumhurbaşkanlığı katında bir koordinasyon kuruluyla yürütülecek olması, ki şeyde çerçeve yasada onlar var. Bir de meclis zemininde bir izleme komisyonunun kurularak takibi bence çok kıymetli bir şey. Yani yasal bir çerçeveye oturtuluyor. Bugün belki herkesin beklentisine cevap verebilecek bir çerçeve yasa olmayabilir. Ancak oluşturulan bu izleme komisyonu, oluşturulacak koordinasyon kurulu ki onun içerisinde Cumhurbaşkanlığı, Genel Sekreterliği, MİT Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi kuruluşlar var, Milli Güvenlik Kurulu var. Bunların bu izleme kurulu içerisinde olması, bu yasal zemine oturtulmuş olması bu işin ne kadar kıymetli olduğunu önümüzdeki süreçte bunun çok daha böyle şu an kabul edilmese bile, bazı kesimlerce kabul edilmese bile ileride sağlam zeminlere oturtacağı izlenimini veriyor. Bu anlamda önemli, kıymetli yani.
4: Şimdi tabii son 2 yıldır terörsüz Türkiye süreci konuşuluyor. Ama bizim konuştuğumuz konu 41 yıllık bir konu. 1984'te Eruh ve Şemdili baskınlarıyla başladı örgütün silahlı eylemleri. 15 Ağustos 1984'te ve birkaç gün sonra, yani 9 gün sonra da 41. yıl olacak. Tabii sürecin bu şekilde uzaması da normal karşılanıyor bazı kesimlerde. Ama bazı kesimlerde geç kalındığı yönünde görüş belirtiyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
5: Ya genel anlamda bir terim kullanacak olursak, barış için hiçbir zaman geç kalınmış sayılmaz. Yani 41 yıllık bir süreç var. Çok kan aktı. Çok insan hayatından oldu. Yani her iki tarafta da anneler, babalar, aileler bir şekilde yakınlarını kaybettiler. Bunun acısı büyüktür. kolay kolay da unutulmayacaktır. Ancak bu aşamaya gelmiş olması bundan sonra kardeş kanının dökülmemesi anlamında çok önemli ve kıymetlidir. Böyle kademeli olarak düşünecek olursak herkesin beklentilerine cevap verme imkanı yok. Zaten çerçeve yasa denilmiş olması da bunu gösteriyor. Tek tek herkesin talebi doğrultusunda bir takım maddeler sıralansa uzar gider ve bu işin içinden de çıkılmaz. Çerçeve yasayla bunun sınırlandırılmış olması, yasal zemine oturtulmuş olması, siyasete bir zemin hazırlanmış olması önümüzdeki süreçte, yani bu dönemde olmayabilir. Önümüzdeki hükümetlere ya da yeni gelecek olan, seçilecek olan Cumhurbaşkanı'na da denk gelebilir. Ya da Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçilir, bu işi biraz daha başka bir boyuta götürür. Ama önemli olan bu yasal çerçevenin, yani sunulan bu 12 maddelik çerçeve içerisinde izleme komitelerinin, koordinasyon kurullarının bu çalışmayı sürdürebilmesidir. İki tarafın da buna uygun davranış biçimi sergilemesidir ki İmralı, Kandil ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bir de Cumhurbaşkanlığı katında konunun bu düzeyde ilerlediğini görebiliyoruz. Yani olumlu ve kıymetli bir aşamaya getirilmiş durumdadır.
6: Şimdi medyaya yansıyan bazı bilgiler de var yasayla ilgili. Henüz tam olarak içeriğini bilmiyoruz. Örneğin yasal düzenleme 3 kesimi kapsayacak. İşte Suriye'deki, Irak'taki örgütlerden söz ediliyor. Yine örgüt üyeliğinden dolayı mahkum olmuş kişilerle ilgili bazı maddelerin olduğu belirtiliyor. Yine yasal düzenleme geçici olacak. Yasa çıktıktan sonra örgüt üyelerine 6 aylık bir süre içerisinde silahlarını bırakıp Türkiye'ye gelmeleri çağrısı yapılacak şeklinde bilgiler var. Ayrıca yine Süleymaniye ve Erbil'de toplanma yerlerinin oluşturulması söz konusu. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Süreç böyle işlerse sağlıklı olur mu? Mesela Süleymaniye ve Erbil mantıklı yerler mi? Çünkü zaten örgütün önemli isimleri Kandil'de, o da Irak'ta.
5: Tabii bu son şeyden başlayayım. Süleymaniye ve Erbil meselesinde örgüt elemanlarının aşina olduğu bir yer. Ayrıca Kürt bölgesi zaten. Yani Mesut Barzani'nin ve Talavani ailesinin de etkin olduğu bölgeler. Örgüt elemanları buraya aşina. Buralarda yaşam koşulları olabilir. Yani devam ettirilebilir. Suriye ile ilgili de aynı şeyi söyleyebilirim. Bunlar tabii koordineli bir şekilde yürüyeceği için o 6 aylık süre ya da biraz daha gecikebilir. O süre içerisinde bunlara bir zemin yaratılır ve olgunlaştırılabilir. Bu çok önemli tabii. Şöyle, yani bir anda olmaz zaten. Yani 40-41 yıllık bir durumdan söz ediyoruz. Can alıcı bir meseleden söz ediyoruz. Herkesin içinde olduğu ve her kesimin etkilendiği. Yani Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Süryanilerin, Ermenilerin, Ezidilerin etkilendiği bir 40 yıllık süreci geride bırakıyoruz. Herkesin etkilendiği böyle bir süreçte herkesin bütün taleplerine, daha doğrusu kişisel taleplerine cevap verme imkanı yok. En doğru yöntem şu an çizilen bu çerçeve yasadır ve onunla ilgili yürütülen koordinasyon ve izleme çalışmalarıdır. Abdullah Öcalan'ın da bu anlamda bir sözünü burada dile getirmek mümkün. Ayrıntılara ve teferruatlara takılmamak lazım demişti. Doğru, aynen de bu noktadan itibaren söylüyor. Çünkü çok kişisel olacaktır. Çok genel bir sorun çözülüyor. Çok genel bir sorun çözülüyor. Kişisel bir takım taleplerin göz ardı edilmesi gerekiyor. Ya göz ardı derken, yani tümden taca atılmış anlamında söylemiyorum. Elbette ki bütün konular önemlidir, kıymetlidir. Ama hepsini aynı anda, aynı çuvala sığdırdığınızda işin içinden çıkamazsınız. Ama zamana yaydığınızda işte parlamento zeminine, Cumhurbaşkanlığı katında bu konuyla ilgili bir takım çalışmaların yapılmış olması, DEM'in bu konu içerisinde gereken ihtimamı göstermiş olması, siyaseten sorunun çözümü anlamında çok önemli bir mesafenin kat edildiği anlamında değerlendirebiliriz.
6: Tam da bu noktada şunu da sormak istiyorum. Yani yine basına yansıyan bilgilere göre çerçeve yasada mesela kapsam dışı olanlar var. Örneğin Abdullah Öcalan, örgütün işte 200'e yakın üst düzey yöneticisi. Yine işte çatışmalarda asker ve polis şehit etmiş ve tespit edilmiş kişiler. Bu ileride bir sıkıntı yaratır mı?
5: Yani bu aşamada bunlarla ilgili bir yasal düzenleme yapılmış olsa serbest bırakılsa çok rahat bir şekilde gelseler de asıl sorun oraya başlayacaktı. O zaman başlayacaktı ama hani basitten karmaşığa doğru bir yol ve yöntem izlenmiş olması en doğru yöntemdir. Karmaşıktan basite doğru bir yol ve yöntem izlediğinizde o karmaşıklığın içinden çıkmak mümkün değil. Abdullah Öcalan meselesi zaten sanıyorum infaz yasalarıyla ilgili bir hesaplama yapıldığında ya ev hapsi ya da serbest bırakılması gerektiği konusunda bir takım hukuki bilgiler var. Örgüt elemanlarının, yani üst düzey örgüt elemanlarının bu aşamada kentere gelmiş olması belki bir sıkıntı yaratabilir. Onu zamana yaymak gerekiyor. Selahattin Demirtaş ve ona benzer bir takım arkadaşların da cezaevinde olduğu için Demirtaş'ın da bu işin bu kapsam dışında olduğu yazılıyor. Basında ona da dikkat ediyoruz. Zaten bu kapsamın dışında olacak. Çünkü zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Avrupa Parlamentosu'nun bu konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne tavsiyeleri var, bildirimleri var. Yani Selahattin Demirtaş zaten bu yasanın dışında serbest bırakılacaktır büyük bir ihtimalle. Belki de Osman Kavala için de bu geçerlidir. Diğer işte Can Atalay, Selçuk Mızraklı gibi arkadaşların da serbest bırakılmasıyla ilgili zaten Avrupa Parlamentosu'ndan ve AİHM'den bir takım kararlar var. O nedenle o kapsam dışını yani hem örgüt üyeleri hem Abdullah Öcalan'la ilgili olan kapsam dışı meselesini bence biraz zamana yayarak görmek ya da beklemek, izlemek daha doğru olur. Yine onun ifadesiyle teferruatlara takılmamak lazım.
6: Teşekkür ederim. Evet, çerçeve yasa bugün meclise gelmesi bekleniyor çerçeve yasanın. Tabii sürecin yasallaşmış olacak olması, bu konunun meclisin gündemine gelmiş olması bölgede çok dikkatli bir şekilde takip ediliyor ve olumlu bir şekilde izleniyor. Bunu da paylaşalım. Konuğumuz gazeteci Naciz Sapan'dı, kendisiyle çerçeve yasayı konuştuk.
0: Evet, Nizamettin Kaplan ve konuğundan sözü alalım, anlatmayı sürdürelim, bir bağlantıyla devam edelim. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani çalışma ziyareti kapsamında yarın Ankara'ya gelecek. Şeybani Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Ayrıntılar için dönelim Ankara'ya, sözü Özden Erkuş'a bırakalım. Özden.
7: Zehra, tabii bir yandan terörsüz Türkiye bu çerçevede, özellikle bu çerçeve yasa bağlamında da yoğun trafik devam ederken kritik ziyaretçi Suriye'den gelecek. Tabii terörsüz Türkiye süreci sadece Türkiye açısından değil, Türkiye'nin iki önemli komşusu Irak ve Suriye açısından da son derece önemli. Orada da yakından takip ediliyor. Özellikle yasanın yürürlüğe girmesinin ardından elbette hem Irak'ta hem Suriye'de bulunan terör örgütü mensuplarının hareketliliği de dikkatle takip edilecek. Bu çerçevede Suriye'den, Şam yönetiminden gerçekleştirilen ziyaret son derece önemli. Tabii görüşmede pek çok konu başlığı ele alınacak ama bakanlık kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre Şeybani Fidan randevusunda Suriye'nin kuzeydoğusundaki SDG unsurlarının merkezi hükümete entegrasyonuna ilişkin süreç değerlendirilecek. Bu süreçte Şam yönetimiyle SDG hangi aşamada, hangi aşamalar geride kaldı ve nasıl bir takvim öngörülüyor, tüm bunların kapsamlı şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Tabii sürecin zaman zaman durması, yavaş ilerlemesi, takviminin, bitiş tarihinin net olmaması gibi bazı rahatsızlıklar var. Hem Ankara'da hem de Şam yönetiminde bilindiği üzere işte bu çerçevede dün SDG sözcüsünün yaptığı açıklamayı da hatırlatmak gerekiyor. Dün Mahmut Habib bir açıklama yaptı. Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin belirlenen aşamalar doğrultusunda devam ettiğini, Tugayların eğitimi için gereken sürenin ise gecikmelere sebep olduğunu vurguladı. Ama az önce de belirttiğimiz gibi hem Ankara hem Şam bu sürecin kısa süre içerisinde tamamlanması beklentisi içerisinde. İşte bu çerçevede yarın gerçekleştirilecek olan ziyarette Şeybani ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmesinde ele alınmasını beklediğimiz önemli başlıklardan bir tanesi de SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu olacak.
0: Evet, Özden Erkuş aktardı. Ayrıntılar bu şekildeydi. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün, bu hafta, önümüzdeki günler önemli demiştik. Bu gündemi konuşuyoruz. Yine konuşmaya da devam edeceğiz elbette ama şimdi haberin elbette gündemi sıcaklığı düşmüyor. Spor başlığından da yine dikkat çekici bir gelişme var. Trabzonspor'un transfer gündemine damga vuran yeni yıldızı Muhammed Salah artık Türkiye'de imza için geldi. İstanbul'da hakikaten de büyük bir coşkuyla karşılandı Mısırlı futbolcu ve bu akşam da Trabzon'a gidecek.
8: Muhammed Salah'ın Türkiye macerası başladı. Trabzonspor'a imza atmak için İstanbul'a gelen Mısırlı yıldız taraftarlarla ilk buluşmasında üçlü çektirdi. Atatürk Havalimanı'na karşılama için giden binlerce taraftar Salah'la ilk karşılaşmalarında büyük heyecan yaşadı. Bordo mavili formayla ilk kez görüntülenen 34 yaşındaki yıldız, 2 yıllık imza için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ofisine gitti. Salah, futbol gündemine damga vuran imzanın ardından bu akşam Trabzon'a gidecek. Mısırlı yıldızın imza töreni yarın Papara Park'ta yapılacak.
9: Bizi her yer Trabzon.
0: Şimdi bu konuyla alakalı bir bağlantı gerçekleştirelim. Muhammed Salah transferi Avrupa'da nasıl yankı buldu, buna bir bakmak gerekiyor elbette. Hemen Londra'ya dönelim. Temsilcimiz Gökhan Bozkurt notlarıyla şimdi karşımızda. Gökhan, Londra'da, İngiltere'de bu transfer nasıl yankılandı, nasıl karşılık buldu?
10: Zehra, aslında büyük bir sürpriz olarak değerlendiriliyor. Bunu söyleyerek başlayalım. 9 sezon boyunca Liverpool'un efsane isimlerinden birisine dönüşmüştü Mo Salah. Ve Trabzonspor'a transferi de Britanya medyasında önemli futbol gelişmeleri arasına alındı. Ama büyük bir sürpriz olarak değerlendirildiği Britanya medya kuruluşları Mısırlı Yıldız'ın kariyerine Türkiye'de devam edecek olmasını bu yazın en sürpriz transferlerinden birisi olarak yer verdi. BBC Trabzonspor'un Salah'la resmi görüşmelere başladığını, Mısırlı futbolcunun serbest oyuncu statüsünde imza atacağını aktardı. Yine Liverpool kariyerini de rakamlarla hatırlattı. 9 yılda 442 maçta 257 gol atan bir oyuncu olduğuna vurgu yaptı Salah'ın. Ve 2 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi ve çok sayıda kupa kazanarak kulüp tarihinin en önemli isimleri arasına adını yazdırdığına vurgu yaptı. Ki zaten Premier Lig'inde en çok gol atan oyuncuları sıralamasına girmiş durumda Salah. Şimdi Sky Sports, onlar da Futbol Yazarları Derneği tarafından 3 kez yılın futbolcusu seçildiğine atıf yaptılar Salah'ın. Ve Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen teklifler bekleniyordu ama Trabzonspor'u tercih etmesi dikkat çekici diye değerlendirildi. Guardian gazetesi ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın transfer görüşmelerini doğrulamasına geniş yer ayırdı. Ve kulübün Salah gibi dünya çapında bir yıldızı kadrosuna katmasının yalnızca sportif değil, ticari açıdan da büyük değer taşıyacağına özellikle vurgu yaptı. Independent ise henüz 2 sezon önce Premier Lig'de 29 gol ve 18 asistle tarihi bir performans sergileyen Salah'ın Avrupa'nın 5 büyük liglerinden ayrılarak Süper Lig'e gitmesinin beklenmedik bir kariyer tercihi olduğunu yorumladı. Ki haberde Trabzonspor'un İstanbul'un 3 büyük kulübü dışında böylesine büyük bir yıldızı transfer etmesinin de Türk futbolu açısından önemli olduğuna yer verdi. Önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekiyor bu gazete. Tabii Britanya medyası ayrıca Salah'ın Liverpool'daki sezon sonunda teknik direktörle yaşadığı anlaşmazlıklara da atıf yaptılar. Ve ayrılık sürecini aslında bu tartışmaların hızlandırdığına dikkat çektiler. Buna rağmen ortak görüş de değişmedi. Britanya medyası Salah'ı yalnızca Liverpool'un değil Premier Lig tarihinin de en büyük futbolcularından birisi olarak uğurluyorlar. Trabzonspor'un ise kulüp tarihinin en ses getiren transferlerinden birisine imza attığı değerlendirmeleri medyada karşılığını bulmuş durumda Zehra.
0: O 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan ekipteki FETÖ üyesi Burkay Karatepe savcılığa sevk edildi. Karatepe'nin ifadesi de ortaya çıktı. Peki ayrıntılarda neler var? Hemen Meri Hak'a bir bağlantı gerçekleştirelim ve ayrıntıları dinleyelim. Meri.
11: Zehra, Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandıktan sonra bugün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemlerinde Muğla Adliyesi'ne sevk edildi ve şu sıralarda savcılığa ifade vermeye başladı. Burkay Karatepe çok önemli açıklamalarda ve itiraflarda bulundu. Özellikle öncelikle etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini bildiklerimi anlatacağım. Bana sorulan tüm soruları açıklıkla yanıt vereceğim dedi. Hem bu 2016'da 17 gün süren operasyonu hem de aylar süren Cumhurbaşkanı suikast davasını takip etmiş bir gazeteci olarak Burkay Karatepe'nin bu ana kadar tüm sanıkların reddetmiş olduğu her şeyi kabul ettiğini görüyoruz. Yani bu operasyonun ya da bu darbe girişiminin FETÖ'nün bir operasyonu olduğunu kabul ediyor. Bunun altını çizmemizde yarar.

0: Ormanına gittiklerini, buradan helikopterle Çiğli'ye geldiklerini, Çiğli üstünde Gökhan Şahin Sönmez Ateş ve Şükrü Seymir'in kendilerine ordunun yönetimi el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu yerden alacaklarını, açtığını da belirtiyor. Bugüne kadar biz eski özel kuvvetlerden binbaşı Şükrü Seymen, ben darbeciyim, FETÖ'cü değilim iddiasında bulunmuş ve bunu hemen hemen her duruşmada yenilemişti. Şükrü Seymen'in kimlere aramızda hizmetten olmayan var mı diye sorduğunu da Karatepe açıklıyor, ifade ediyor. Ardından emir komuta zinciri içinde ordunun darbe yaptığı, görevlerinin Cumhurbaşkanı'nı alıp belirlenen yere götürmek olduğunu belirten Karatepe, bu aşamada görevin darbe kapsamında olduğunu anladığında sorguda ifade ediyor. Öncelikle olarak şunu söyleyeyim, o ana kadar FETÖ'cüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Okluk yerleşkesinde olduğunu söylüyor ki Karatepe ifadesinde bunu da belirtiyor. Okluk yerleşkesinin kendilerine hava fotoğraflarının gösterildiğini, Cumhurbaşkanı'nın yerinin henüz netleşmediğini de belirtiyor. 3 tim var. Özel Kuvvetler Komutanlığı, SAT ve MAK personeli. Büyük deposuna girerek silah ve tesisat aldıklarını belirtiyor. Silahların herhangi bir zimmet veya imza karşılığı verilmediği de vurgulanıyor. Ve uzun bir bekleyiş içerisine girdiklerini vurguluyor ki sanıklar, özellikle bu davada yarından ve ceza alan FETÖ'cüler sürekli olarak kendilerinin Çiğli'de oyalandığını, bunun bilinçli bir hareket olduğunu ve darbe girişiminin de aslında bir senaryo olduğunu buna dayanarak iddia etmişlerdi. Aslında bu olayın böyle olmadığını da Karatepe anlatıyor. Şöyle ki, Cumhurbaşkanı nerede olduğunu bilmiyorduk diyor. Saat 03 sıralarında Marmaris'e hareket ettiklerini, 35-40 dakika sonra sahaya indiklerini belirtiyor Karatepe. Şükrü Seymen'in, burası çok önemli, Şükrü Seymen'in Cumhurbaşkanı'nın Grand Prince Otel'de olduğunu söylediğine, otelin yerini çevredeki vatandaşlara sorarak buluyorlar. Bunu da belirtiyor. Cumhurbaşkanı'nın konutuna yaklaşınca üzerlerine ateş açılması üzerine kendisini de hedef gözetmeden korkutma amacıyla ateş ettiğini, yaklaşık 10 dakikalık çatışmanın ardından koruma polislerinin teslim olduğunu, ters telepçilendiklerini ve silahların toplandığını anlatıyor ifadesinde. Konuta Şükrü Seymen, İsmail Yiğit, Zekeriya Kuzu ve Taner Berber'in girdiğini, Cumhurbaşkanı'nı bulamayınca özellikle Şükrü Seymen ile Zekeriya Kuzu, Paşa lakaplı Zekeriya Kuzu'nun koruma polislerini darp ettiğini de vurguluyor. Daha sonra çekilme emri geliyor. Helikopterin kendilerini almaması üzerine sabah saatlerinde dağlık bölgeye gidiyorlar. Darbenin başarısız olduğunu öğreniyorlar. Bunun üzerine Şükrü Seymen'in isteyenlerin ayrılabileceğini söylediğini belirtiyor. Bu noktada Ali Sarıbey ile gruptan ayrıldıklarını belirtiyor. 2-3 gün arazide yürüdüklerini belirtiyor. Yerleşim yerine ulaşınca kıyafet, yiyecek ve çanta satın aldığını, banka hesabındaki parasını çektiğini, Marmaris'ten Muğla'ya, Muğla'dan İzmir'e, İzmir'den de Eskişehir'e geldiğini belirtiyor ve daha sonralık süreç içerisinde sahte bir kimlikle hayatını sürdürdüğünde bu bülten verdiği ifade gerçekten çok önemli çünkü bugüne kadar özellikle ceza alan sanıklar reddetmişlerdi FETÖ'cü olduklarını ve FETÖ adına bu darbe girişimini yapıldığını reddettiklerdi. Baktığımızda Burkay Karatepe bunların hepsini kabul ediyor. Bu operasyonun bir FETÖ operasyonu olduğunu da altını çiziyor Zehra.
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni partili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bir kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında zanlılar Diyarbakır ve Malatya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. Zanlılar yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırmakta suçlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni parti genel başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi dün Adalet Bakanlığı'na göndermişti. Fezlekede Veli Ağbaba'nın hem Muhittin Böcek'ten maddi menfaat sağladı hem de Çankaya Belediyesi'nde nüfuzunu kullanarak ihale şartnamesine aykırı şekilde ihalenin kendi istediği şirkete verilmesini sağladığı belirtildi. Bu çerçevede her iki ismin de zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediğinin altı çizildi.

0: LGS'ye girenlerin beklediği o haberde geldi. Liselere giriş sınavına girenlerin hangi okula yerleştikleri belli oldu artık. Sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre öğrencilerin %93,5'i tercih ettiği okullara girdi. Boş kontenjanlar içinde nakil dönemi başladı.
1: Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İlk yerleştirmede öğrencilerin %93,5'i tercihlerine yerleşti. Bu yıl 1.029.595 öğrenci yerleştirme için tercihte bulundu. Merkezi sınavla yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %89,8'i ilk 5 tercihinden birine yerleştirildi. Sınavla alan okullarda bulunan 198.905 kontenjanın 190.473'ü doldu. 8.432 kontenjan boş kaldı. Adrese dayalı yerleştirmede ise öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşti. İlk 3 tercihinden birine yerleşenlerin oranı %94,5 olarak açıklandı. Öğrencilerin genel tercihi ise kendi illerindeki liseler oldu. Merkezi sınavda %5'lik dilime girenlerin %89'u, tüm öğrencilerin %93'ü kendi illerinde kalmayı tercih etti. %5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, %10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti. Sonuçların açıklanmasıyla boş kalan kontenjanlar için birinci nakil dönemi de başladı. Adaylar 7 Ağustos'a kadar boş kontenjanlar için başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak. Aynı gün ikinci nakil dönemi başlayacak.
0: Şimdi bir bağlantıyla devam edelim. İstanbul yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hissedilen sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak. Şu an hava nasıl? Tuana Çiftçi Tarabya sahilinde notlarıyla bizleri bekliyor. Tuana merhaba. Şimdi günler öncesinden zaten uyarılar yapılıyordu. Biz de yayınlarımıza yer veriyorduk. Hakikaten nemle beraber hissedilen sıcaklığın çok artacağı ifade ediliyordu. Sen şimdi oradasın. Bize izlenimlerini aktarır mısın?
2: Zehra, gerçekten çok sıcak bir hava var. Aslında Ağustos ayı ile birlikte sıcaklıklar yeniden yükseldi ki Temmuz ayının sonuna doğru Poyraz etkisini gösteriyordu İstanbul'da ve artık Poyraz yavaş yavaş etkisini yitirdi. Yerini sıcak havaya ve neme bıraktı. Şu an elimdeki termometreyle hemen göstereyim. Güneşin altında 34 derece ki zaman zaman termometremiz 38 derecelere kadar çıktı. Güneşin altında 38 dereceye kadar hissedilen bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Bizler şu anda Tarabya sahildeyiz. Hava sıcak olunca, İstanbul'da kalanlar olunca değerlendirmek için elbette sahillere geldi. Gölgede dinlenenler var, denize girip serinlemek isteyenler var. Bu nedenle de sahilin yavaş yavaş dolmaya başladığını da söyleyelim ki aslında sahil oldukça kalabalık ama gölgede sıcaktan kaçmak isteyenler daha çok gölgede duruyor şu anda. Peki bugün hava sıcaklığı kaç dereceye kadar çıkacak? Bugün İstanbul'da sıcaklık 33 derece olacak. Ancak hissedilen sıcaklık az önce de belirttiğim gibi 39 dereceye kadar çıkacak. Özellikle de bugün için uyarılar aslında akşam saatleri için. Çünkü hem sıcaklık var hem de nem oranı oldukça yüksek. Özellikle de saat 15 ile 21 saatleri arasında bunaltıcı hava etkisini daha da arttıracak ve sıcaklığı aslında gece daha fazla hissedeceğiz ki yapılan uyarılar arasında gece saatlerinde nemin %90'a kadar çıkması bekleniyor. Bu nedenle de gece saatlerinde bunaltıcı hava daha da kendini hissettirecek. Cuma gününe kadar sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek bugünden itibaren. Yarınsa 35-36 dereceye kadar çıkacak. Özellikle de Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Büyükçekmece ve Tuzla çevrelerinde hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak. Bunu da belirtmiş olalım. Uzmanlar zaten bugün için, yani bu hafta için daha doğrusu, 2026 yılının en sıcak günlerinin yaşanacağını söylemişti. Ki her zaman yapılan bir uyarı da var biliyorsunuz. Hasta olanların, kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların, çocukların özellikle de saat 12 ile 16 arasında çıkmaması konusunda da uyarılarda bulunuluyor. Tekrar belirtelim. Çarşamba günü, yani bugünden itibaren sıcaklıklar yükseldi. Özellikle de nem oranı aslında birçok kişiyi zorluyor. Bizler şu anda Tarabya sahildeyiz. Burada hafif bir rüzgar var. Aslında sıcaklığı çok da hissetmiyoruz ama daha metropole çıktığınız zaman özellikle Levent'te bu hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak. Cuma gününe kadar sıcaklıklar yüksek olacak. Ancak 13 Ağustos'a kadar da yine İstanbul'da bu sıcaklıkların hakim olacağını belirtelim Zehra.
0: Evet, Tuana Çiftçi Tarabya sahilinden aktardı havanın durumunu. Şimdi biz kapatacağız ama kapatırken de bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Yeni sezonda Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Başkalarının Hayatı dizisinden merak uyandıran yeni bir tanıtım yayınlandı. O tanıtımla biz öğle bülteninin bu saatini noktalıyoruz. Saat başında sıcak gündemle, gelişmelerle buradayız, bekliyoruz.
3: Aşk, hırs, entrika.
4: Görme zaten. Ben de görmeseydim keşke.
3: Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Başkalarının Hayatı dizisinden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.
5: Şu kız diplomasını alsın. Şuraya çerçeveletip asalım, ben başka bir şey istemiyorum.
3: Yayınlanan tanıtımda geçim sıkıntısıyla boğuşan Hülya ve ablası Sema, anneleri Nermin'in aniden rahatsızlanmasıyla yeni bir zorlukla sınanırken, bu gelişme Hülya ile Doktor Sarp'ın tanışmasına vesile oluyor.
5: Yine iyi hatırladınız bu halimle.
4: Yok, siz pek unutulacak biri gibi değilsiniz.
3: Gurur Dünyası adlı romandan esinlenen dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturuyor.
6: Bazıları da şanslı doğuyor işte.
3: Başkalarının hayatı, başkalarının yaşamlarına özenen genç bir kadının hayallerinin peşinde çıktığı tehlikeli yolculuğu ekranlara taşıyacak.
5: İzle, izle, sadece izle. Yeter!
3: Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin ve Mehmet Aslantuğ gibi isimler rol alıyor.
5: Şimdi onların hayatından payıma düşeni almaya geldim.

0: NTV Radyo. Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Dolmabahçe'de kuruyan çınar ağaçlarının yerine yine çınar ağacı mı dikilmeli? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay NTV Radyo'da anlattı.
3: Şimdi yerine yine çınar dikilmesini önermiyorum. Çünkü hani bu Avrupa'da da çok ciddi bir sorun, bu çınar kanser lekesi mantarı. İlk bununla ilgili hatta Avrupa Birliği mevzuatı var. Karantina ile ilgili, bunun görüldüğü yerlerin karantinaya alınması ile ilgili, hatta çınar ağaçlarının ithalat, ihracatı, hatta ülke içinde bile çınar ağaçlarının bir yerden bir yere taşınması ya da fidanları ile ilgili bir mevzuat dahi geliştirilmiş. O yüzden hani evet, o yol hattı çınarlarıyla özdeşleşmiştir ama bu konuda öncelikli olarak orada tür değişikliğinin düşünülmesi gerekiyor. Yine İstanbul'a özgü başka ağaç türleri olabilir, ıhlamurlar olabilir, manojalar olabilir. Çınar için yapılacaksa ülkemizde yok ama yurt dışında bu mantar hastalığına dayanıklı çeşitli çınar çeşitleri yetiştirilmiş. Bir ihtimal onlar olabilir ama bir bitki ithalatı gerekeceği için önermiyorum. Çünkü hani sadece çınar kanser lekesi değil, yurt dışından süs bitkileri ithalatıyla çok sayıda diğer hastalıklar, mantar hastalıkları, hatta böceklerin Türkiye'ye girdiğini biliyoruz. Daha doğrusu emin değiliz ama baş sorumlu olarak süs bitkileri ithalatının olduğunu değerlendiriyoruz ki İstanbul'da benzer bir hastalık dış budak ağaçlarında var, yalancı servilerde var. Yine çeşitli mantar türleri olduğunu biliyoruz. Özellikle Zeytinburnu taraflarında çok ortaya çıktı. Akça ağaçlarda görülen bir teke böceği var, Çin kökenli. Mesela o böceğin girdiği ağaçların da kesilip mutlaka yakılması gerekiyor. Dolayısıyla yine kendi doğal türlerimizle İstanbul'un ekolojisine uygun ağaçların tür değişikliği kapsamında değerlendirebileceğini söyleyebilirim.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. Kilometrelerinde ve Antalya-Alanya yolunun 19-25. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Mindus bilgilendiriyor.
7: Çocuklarda güneşten korunmanın önemi nedir?
6: Çocukların cildi yetişkinlere göre daha ince ve hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle güneş ışınlarının olumsuz etkilerine karşı daha dikkatli korunmaları önem taşır. Açık havada geçirilen zamanlarda uygun saatlerin tercih edilmesi ve koruyucu önlemlerin alınması, sağlıklı alışkanlıkların erken yaşta kazanılmasına katkı sağlar. Cilt sağlığını korumaya yönelik bilinç çocuklukta başlar.
8: Her güzele bir Mindus.
6: Mindus bilgilendirdi.
9: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
10: Merhabalar. Avokado her şeyden önce kremamsı, adeta tereyağı gibi yapısıyla dikkati çekiyor. Evet, avokadodan bahsediyoruz, soframıza nasıl getirebiliriz diye. Son yıllarda böyle kahvaltılarda avokado ve yumurta yemek falan moda oldu. Ama biz en çok sanki böyle Meksikalıların yaptığı gibi ezmesini, guacamole benzeri ezmelerini seviyoruz. Ama avokadoyu tatlıda da kullanmak mümkün. Yani daha doğrusu tatlılarda, kremalarda tereyağını kullandığımız veya kremayı kullandığımız her yerde avokadoyu kullanabiliriz. Aslında avokadonun son derece nötr bir tadı var. Zaten tereyağı adını almış demiştik ya, hani eskiden Amerika ve Avrupa arasında gidip gelen gemilerdeki gemiciler yemesi yutulması zor olan peksimet benzeri tuzlu bisküvilerinin üstüne tereyağı gibi sürmüşler ve tereyağı armudu demişler. Aynı şekilde Hindistan'da da mesela tereyağı meyvesi anlamına gelen ifadeler pekala kullanılabiliyor. Şimdi burada tereyağı gibi olması deyince gerçekten de tadı nötr aslında. Dolayısıyla şekerli şeylerle de pekala olabilir. Mesela avokadoyu ezme yaparak tamamen böyle blenderde püre haline getirerek ve tatlandırarak pekala krema yerine kullanabilirsiniz. Mesela size bir tane çikolatalı mus tarifi vereyim. Şimdi şöyle bir 3 avokado alın. İyicene yumuşaklarından olsun. Hani şu has türü var ya, hani timsah armudu da dedikleri, üstü pütür pütür biraz rengi karaya yakın koyu yeşil gibi olanlar. Mesela onlar birazcık da yağlıdır da hem de lezzetlidir. Dolayısıyla onlar ideal. Avokadoyu ikiye yarın. İçindeki bütün yumuşak etini çıkartın, blender'a koyun. 3 tane kadar yetecektir. Buna yarım bardak kadar kakao koyun. İstediğiniz gibi tatlandırın. Şeker olur, bal olur, hatta agave şurubu olabilir. İstediğiniz gibi şeker oranını istediğiniz gibi ayarlayın. Bir fiske tuz muhakkak çok yakışacak. Evet, hatta deniz tuzu olursa birazcık da böyle kıçır kıçır ağza gelir. Ve birazcık da vanilya, toz da olabilir, ekstresi de olabilir, vanilya özütü gibi. Onu da koyun, şöyle bir çevirin, tam krema kıvamına gelsin. Bardaklara koyun veya küçük kaselere koyun ve buzdolabında soğutun. İnanılmaz güzel bir çikolatalı mus olacak. İçinde bir gram bile ne tereyağı var, ne krema var, ne yumurta var. Sağlıklı mı? Sağlıklı. İçinde sadece tatlandırmak için kullandığınız kadarıyla işte şeker veya bal veya da agave şurubu, ne varsa o var. Hatta ben bir tarif gördüm. Unla sanki tereyağını karıştırır gibi avokadoyu püre halinde karıştırıyor ve ondan hamur yapıyor. Tabii içine gene bir fiske tuz giriyor. Fakat bunu mesela tuzlu hamur, pay hamuru gibi kullanıyor ve o şekilde pişiriyor. Üstüne de ondan sonra sebzelerden başka bir karışım hazırlıyor ve börek gibi servis yapıyor. Gerçekten de tereyağı da kullandığınız her yere aslında avokadoyu kullanabilirsiniz. Aynı şekilde krema kullandığınız her yere. Dolayısıyla avokadoyla son derece yaratıcı tarifler yapmak da mümkün. Avokado hakkındaki bilgilerle devam edeceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın.
9: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
11: Dünya radyolarında zapping.
12: Guides as the school cools the adults in the classroom.
13: Mi fa serro tutta.
14: Buona fine, buon inizio.
15: Tawei, chansen gendo xiao jianbing.
16: Sabma he mora son ma kam bo arai.
17: Burası Kota Kinabalu Radyosu.
18: Uyurken neler oldu? Türkiye ve dünyadan son haberler, gazete manşetleri, sıcak noktalardan canlı bağlantılarla hafta içi her sabah NTV Radyo'da yayındayız. Saat 7'den 9'da kulağınız NTV Radyo'da olsun.
19: Burası NTV Radyo.
20: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Sıcaklık 32 derece. Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35 derece. Antalya'da 32 derece olan sıcaklık %70 bağ nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert. Edirne 36, Çanakkale 34 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Nevşehir 35, Eskişehir 33 derece. Rüzgarlar çoğu yerde orta hızda. Ege'de karayel sert esiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla 36 derece. Bodrum'da rüzgar orta hızda. Sıcaklık 36 derece. Akdeniz'de %70'leri bulan bağlı nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize kesiminde bazı noktalara kısa süre yağmur yağacak. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda koşullar değişmiyor. Lodos sert. Gölgede Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır 42 derece.
20: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
21: Müzik.
20: müzik arası.

0: Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Öğle bültenin ikinci saatine sıcak gelişmelerle başlıyoruz. Teröristsiz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme için yoğun bir mesai söz konusu sabahtan bu yana. Ve şu sıralarda da teklifin verildiği bilgisi elimize ulaştı. Hemen o noktaya bir dönelim. Özgür Akbaş'a bırakalım sözü. Özgür, neler aktaracaksın şu dakikalarda? Neler yaşanıyor?
1: Bunu bekliyorduk aslında Zehra. Çünkü AK Parti'nin bugün kapalı grup toplantısı vardı. Bir buçuk saat sürdü ve sonrasında bu teklifin teröristsiz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak teklifin artık Meclis Başkanlığı'na sunulmasını bekliyorduk. O teklif birazdan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi. 12 maddeden oluşuyor bu kanun teklifi ve bu kanun teklifi ile birlikte artık yepyeni bir dönem aralanacak. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bugün yaşanan gelişmeleri de hatırlatacak olursak, AK Parti saat 10'da kapalı grup toplantısı yaptı. Milletvekilleriyle AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla bir araya geldi. Orada milletvekillerinin kanun teklifine ilişkin soruları vardı. O sorular yanıtlandı ve bazı öneriler de vardı tabii. O öneriler de dikkate alındı. Sonrasında AK Parti grubuna çıkıldı. O AK Parti grubuna çıkıldığında imzalar peyderpey gelmeye başladı. Çünkü AK Parti grubuyla aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin imzaları tamamlanmıştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere AK Parti grubu imzaları atmıştı. Aynı şekilde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk imzacı olarak imzasını attı. MHP milletvekilleri de, kurmayları da imzaladılar. Bugünse DEM Partililer imza attılar. DEM Parti heyeti AK Parti grubuna giderek imzalarını attılar. DEM Parti eş genel başkanları, grup başkan vekilleri, kadın kolları başkanı, böyle sembolik aslında isimler, 16 isim, 16 milletvekili imzasını attı ama bu sayının artacağı yönünde bilgiler de var. Şu notu da ekleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve muhalefete gitti bu kanun teklifi. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Yeni Parti'ye. Yeni Parti'de Grup Başkan Vekili Murat Emir bu teklifi tüm yönleriyle inceledi. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Yol'a da gitti bu teklif. İşte bu yüzden süreç aslında uzadı. Bugün saat 11'de bu kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na verilmesini bekliyorduk. Ama sürecin uzamasının nedeni muhalefete bu teklifin metin olarak sunulması. Metin olarak bir PDF dosyası olarak sunuldu ve muhalefet de bu dosyayı, bu teklifi inceledi. Bu 12 maddelik düzenlemeyi inceledi ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin de imza atacağını öğrendik. Bunun yanı sıra Yeni Parti nasıl bir tavır alacak? Yeni Parti 91 milletvekiliyle AK Parti'den sonra en güçlü, en çok milletvekili olan parti. Onlar milletvekillerini bu konuya ilişkin özgür bırakacaklar gibi gözüküyor. Milletvekilleri nasıl bir karar alacaklarsa onu uygulayacaklar. Özellikle meclis genel kurulu aşamasında ve komisyon aşamasında. Şimdi bundan sonraki süreci aktarmak gerekirse birazdan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kanun teklifinin ayrıntılarını aktaracak ve meclis başkanlığına da sunulmuş olacak. Milliyetçi Hareket Partisi kurmayları zaten az önce, yaklaşık 5 ya da 10 dakika önce diyelim, AK Parti grubuna gitti, geçtiler ve onların zaten geçmesiyle birlikte artık basın toplantısının yapılma zamanında geldiğini biz anladık. Bu noktada birazdan kameraların karşısına geçecek AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleriyle birlikte ve aynı şekilde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla, AK Parti Grup Başkan Vekillerinde olmasını bekliyoruz bu basın toplantısında ve bu teklifin tüm ayrıntılarını aktaracak, kamuoyuyla paylaşacak. Sonra ne olacak? Sonrasında artık Cuma gününe çevrilecek gözler. Cuma günü Adalet Komisyonu'nda bu teklif ele alınacak. Saat 14'te bu teklif Meclis Başkanlığı'na sunulacağı için Cuma günü saat 14'te Adalet Komisyonu'nda da bu teklifin ele alınmasını bekliyoruz. Sonrasındaki aşama ise Meclis Genel Kurulu aşaması, bir 48 saat sonra yani pazar günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınabilir. Belki bir gün sarkabileceği yönünde bir bilgi paylaşıyor AK Partili kurmaylar. Belki bir gün sarkarsa o zaman pazartesiye sarkabilir. Pazartesi bu kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte artık meclis çalışmalarında sona erdirecek gibi gözüküyor Zehra.
0: Ayrıntıları, son durumu bu saat itibariyle yansıyanları bize arkadaşımız Özgür Akbaş aktardı. Şimdi konuşmaya devam edelim biz. Sabahtan bu yana tabii gözümüz kulağımız gelecek o açıklamada çok önemli bir viraj bu aslında, bu titiz çalışmanın sonucunda gelinen bu aşamada. Konuşalım üzerine siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz yayın konuğumuz. Murat Yılmaz, merhaba, yayına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Zehra Hanım, iyi yayınlar diyorum, buyurun.
0: Üzerine aylardır konuşuluyor, kulis bilgileri paylaşılıyor ama geldiğimiz noktada tam da komisyon çalışmalarının başlamasının üzerinden tam da bir yıl geçtikten sonra aynı tarihte artık yasa teklifinin meclise sunulmasını bekliyoruz. Geri sayım devam ediyor. Şimdi MHP ekibini, MHP'lilerin de gelmesiyle beraber basın toplantısının çok kısa bir süre sonra yapılacağı işaretini almış bulunmaktayız. Bu saate kadar yansıyanlara aslında şöyle bir bakacak olursak neler söylersiniz? Süre daha erken bekleniyordu, biraz sarktı çünkü muhalefet partileri bilgilendirildi denildi. DEM Parti'den simge sayılabilecek isimler imza attılar, daha da atacak isimlerin olduğu ifade ediliyor. Ne söylersiniz? Bu saate kadar yansıyanlar size ne anlatır?
2: Zehra Hanım, birkaç saatin önemi yok. Daha genel olarak baktığımızda hani burada bir hukuki çerçeve var ama bu hukuki çerçeveyi aşan bir kararlılık olduğunu görüyoruz. Yani hukuki çerçeveyle ilgili olarak da hem DEM Parti etrafından hem PKK'nın kurucu isminden hem de PKK'nın önemli isimlerinden hani kendileri açısından tam arzu edilen hususlar olmasa bile bunun PKK'nın tasfiyesi bakımından çok önemli bir kapı açtığını kabul ederek destekleyeceklerini ifade ettiler. Bu haliyle Sayın Bahçeli'nin 2 sene önce ortaya koyduğu çerçeve, o sade formül işliyor. O sade formülü hatırlayalım Zehra Hanım. PKK'nın kurucu ismi, PKK'nın kendini feshetmesi için çağrıda bulunacak DEM Parti aracılığıyla bulundu. Ve PKK kendine fesih kararı alacak, aldı. Buna bağlı olarak da bazı sembolik gelişmeler söz konusu oldu. Ve nihayet PKK'nın tasfiyesi için bu fesih kararından sonra bir hukuki çerçeve çıkacak. Bugün işte o hukuki çerçeveden bahsediyoruz. Bunun mütakiben de uygulama söz konusu olacak. Bu arada o hukuki çerçeve öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonu kuruldu. Bu komisyonda hem bu meselelerle ilgili fikri olan siyasi partiler, kanaat önderleri, görüş sahibi olan akademisyenler, gazeteciler bu komisyona gittiler. Bu çerçeve içerisinde komisyonda bu meselenin dünya ve Türkiye tarihinden örnekleri konuşuldu. Bu örneklerle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi etrafında birkaç parti hariç, İyi Parti hariç bütün partilerin desteklediği bir mutabakat hali, bir destek hali oluşmuş oldu. Sayın Bahçeli bugün bu projenin bir devlet projesi olduğunu söyledi. Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu o siyasi iradeyi mütakiben bu ortaya konulan formül, biraz önce söylediğim o sade formül, zamanla Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle ve talimatıyla giderek Cumhur İttifakı'nın ve devlet kurumlarının çalıştığı bir devlet projesine dönüştü. Biz bugün bir hukuki metni görüyoruz ama o hukuki metnin arkasında işte Irak Başbakanı'nın Türkiye'ye gelmesinden, Milli İstihbarat Teşkilatı Başbakanı'nın başkanının Irak'ta muhtelif zamanlarda yaptığı ziyaretten, Suriye sahasında olan gelişmelerden, bütün bunlar çerçevesinde yürüyen işinde siyasi, diplomatik, istihbari, askeri, ekonomik boyutları da olan PKK'nın tasfiye süreciyle beraber Türkiye'nin uğraştığı temel meselelerden birisini sadece Türkiye açısından değil, Suriye ve Irak'taki gelişmeleri de rahatlatacak, bu iki ülkedeki problemleri de aşacak şekilde çözüm noktasına Türkiye şu an itibariyle dünyadaki jeopolitik imkanları da kullanarak Batı'daki müttefiklerini, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni bu hususta ikna ederek PYD'nin etrafındaki desteği ortadan kaldırarak temin etmiş durumda. O yüzden biz şimdi evet bir teknik mesele olarak bu hukuki çerçeveye bakıyoruz ama daha geniş bir çerçevede baktığımızda çok daha büyük bir politikanın şu an itibariyle PKK'nın tasfiye ayağı içerisinden bir örnekten, bir hani bir belgeden bahsediyoruz ama mesele bunu aşan bir politik perspektif içerisinde değerlendirilmeli.
0: Peki sizinle konuşmayı sürdüreceğiz Murat Yılmaz, ama şimdi Ankara'ya bir kez daha dönelim. Özgür Akbaş'a sözü bırakalım çünkü gelişmeler de peşi sıra geliyor. Özgür.
1: Zehra, günlerdir konuştuğumuz yasa teklifi şu an elimizde. Bu teklif 12 maddeden oluşuyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi. Şu an elimizde tutuyoruz. Birazdan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Milliyetçi Hareket Partisi kurmaylarıyla birlikte, AK Parti kurmaylarıyla birlikte bu teklifin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacak. Teklif şu an elimizde. Teklif amaç ve kapsam başlığıyla başlıyor. Birinci madde. Amaç ve kapsam. Bu kanunun amacı PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasına müteakip yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesidir diyor birinci maddede amaç ve kapsam başlığında. İkinci maddede bu kanunda geçen örgüt PKK-KCK terör örgütüne ve bağlı bütün oluşumlarına. Kurul bu kanunun 7. maddesi uyarınca oluşturacak kurulu ifade eder. Zaten hep yayınlarımıza bahsettiğimiz kurul. Bu kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulacak kurul. Ve onunla birlikte bakanlar, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, güvenlik bürokrasisinin olacağı bir kurul olacak o. Milli Genel Sekreteri de olacak o kurulda. Soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi. Bu oldukça önemli bir düzenleme. Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmış olması koşuluyla örgüt müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar hariç olmak üzere birinci madde kapsamına giren ve üst sınırı 15 yıl veya daha az ceza gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl. Hep yayınlarımıza bunu vurgu yaptık. 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl süreyle ertelenir. Erteleme süreci içinde dava zaman aşımı işlemez. Bu suçlarla ilgili dosya ve suçun ispatını yarayan deliller erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresince muhafaza edilir deniyor. İkinci maddede böylesi önemli bir soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi maddesi söz konusu. Koruma tedbirlerinin ve kanun yolu incelenmesine bulunan dosyalar madde 4'te yer almış durumda. Erteleme kararının kaydedilmesi ve yeniden suç işlenmesi. Bu da oldukça önemli bir düzenleme. Madde 5'te yer alıyor. Üçüncü madde uyarınca verilen erteleme kararları bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet Savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde ikinci fıkrada belirtilen amaç için kullanılabilir. Böyle bir ifade var madde 5'te. Mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi 6. maddede yer alan bir başlık. Mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi, bir infaz ertelemeye de gidiliyor bu düzenlemeyle birlikte. Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hükümlerin cezalarının infazı 5 yıl süreyle ertelenir. Toplam 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlerin cezalarının infazı 10 yıl süreyle ertelenecek. İnfaz hakiminin kararıyla elbette ertelenecek. Bu fıkranın uygulanması müsaadele kararlarının yerine getirilmesini engellemez. Erteleme süresi içinde ceza zaman aşımı işlemez vurgusu var yine bu teklifte. Birinci fıkrada uyarınca infaz hakimi tarafından verilen erteleme kararına karşı itiraz edilebilir deniliyor. Burada bir hak yoksunluğu konusu da var tabii siyasi yasak anlamında. Takip koordinasyon ve uygulama. Madde 7'de yer bulan bir başlık bu. İşte bu kurul oldukça önemli. Madde 7'de buna yer verilmiş durumda. Bu kanun kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi, kanunun resmi gazetede yayınlanmasına müteakiben Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden müteşekkil kurul tarafından yapılır deniliyor bu düzenlemede. İhtiyaç halinde kurul tarafından alt komisyonlar oluşturulabilir. Bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle gerekli görülen kişiler kurul ve komisyon toplantılarına davet edilebilir. Kurul tarafından sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesini sağlamak üzere alt komisyonlarda görevlendirme yapılabilir deniyor 7. maddede. Bu kurul maddesi oldukça uzun bir madde. Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasını müteakiben bu kanunun amacı ve kapsamı doğrultusunda örgütün tamamen tasfiyesi ve bu duruma ilişkin gözlem raporları uyarınca dönemsel olarak kurul tarafından değerlendirme yapılabilir vurgusu da bir hayli önemli. Kurulun gerekli görmesi halinde adli, idari ve yasal düzenlemeler konusunda talepte bulunur diyor 7. maddede. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve güvenlik bürokrasisinin olduğu kurula ilişkin değerlendirme, daha doğrusu madde böyle şekillenmiş durumda. Bu kanun uyarınca verilen erteleme kararları 1. maddede belirtilen Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasına müteakiben dönemsel olarak kurul tarafından değerlendirilir ve gerekli görülmesi halinde soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması sulh ceza hakimliğinden veya mahkemesinden, mahkumiyet hükümleri nedeniyle doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması infaz hakimliği tarafından yürütülür deniliyor yine bu maddede. Kurul çalışmaları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni düzenli olarak bilgilendirir. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu kurulla eş zamanlı çalışacak bir komisyon kurulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nca bu kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere izleme komisyonu kurulur. İzleme komisyonu bu kanun kapsamındaki faaliyetleri izler ve tavsiyelerde bulunabilir deniliyor. Yine 7. maddede böyle bir düzenleme var. Silah ve malzemelerin teslimi oldukça önemli bir madde, madde 8. Bu kanun kapsamındaki örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınır. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar güvenlik kurumlarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir. Maddesi bu, madde 8. Ve süre, madde 9. Bu kanun hükümleri 1. maddede belirtilen Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasına müteakiben 6 ay içinde bu kanun hükümlerinden yararlanmak istediğini bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirenlere uygulanır. Yani Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından terör örgütü mensupları eğer Türkiye'de ise adli makamlara, yurt dışındaysalar oradaki ilgili mercilere, ilgili makamlara 6 ay içinde başvurmaları, yazılı olarak başvurmaları gerekecek. Ve 10. madde, görev ve sorumluluk. Bu kanun kapsamında verilen görevler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirilir. Bu kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz. Yani bu kanunu uygulayanlar hukuki bir güvence altına alınıyor. 10. maddede bu kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz maddesi 10. maddede yer verilmiş durumda. 2 madde kaldı. 11. ve 12. maddeler. 11. madde yürürlük maddesi. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 12. madde bu kanun hükümleri Cumhurbaşkanı yürütür ifadesi var. Aslında daha önce aldığımız bilgiler bazı maddelerin bazı tespit, teyit ve tespit mekanizması ile birlikte devreye gireceği yönündeydi. Ancak bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ifadesi ne yer verilmiş yürürlük maddesi olarak Böylesi bir kanun teklifi, kanun teklifinin tüm ayrıntılarını, tüm maddelerini burada sıralamış olduk. Kanun teklifi elimizde 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair bir kanun teklifi bu. Günlerdir, hatta aylardır bu kanun teklifi üzerinde çalışılıyor. 5 Ağustos'ta, geçen sene 5 Ağustos'ta Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bir yıl sonra o komisyonun devamı olarak terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturmak adına yine 5 Ağustos'ta işte bu kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne birazdan sunulacak. Ayrıntıları da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklayacak. Onun öncesinde biz de bu kanun teklifine ulaştık ve ayrıntıları anlatmaya çalıştık Zehra.
0: Evet, Özgür Akbaş aktardı. Kanun teklifine ulaştı NTV. Özgür Akbaş da o maddeleri sıraladı. 12 maddeden bahsediyoruz ve ayrıntıları ekranlarınıza taşıdık. Birazdan resmi olarak da açıklamalar gelecek. Onları da taşıyacağız ekranlarınıza ama hemen sıcağı sıcağına değerlendirmeler almak isterim. Murat Yılmaz, 12 madde çerçeveyi aşağı yukarı zaten böyle konuşuyorduk ama ne dersiniz? Çerçeveyi, kapsamı nasıl buldunuz? Birazdan daha detaylara gireriz ama ilk bir genel değerlendirme rica edeyim sizden.
2: Özgür Akbaş'ı tebrik ederim. Güzel özetledi. Sadece son kısımda bu yürürlükle ilgili kısım, hani şu tarihlere bağlanabilir gibi ihtimallerden bahsediliyordu dedi. O şöyle, yani bu kanunun, o tespitlerin yapılabilmesi için yürürlüğe girmesi lazım zaten. Şimdi bu kurullar oluşacak ve ona bağlı olarak da hani görev verilen kurullar, Milli Güvenlik Kurulu gibi, bu teyidi, tespiti yapacak. Dolayısıyla orada bir problem yok. Evet, sizin ifade ettiğiniz gibi Zehra Hanım, daha önce kamuoyuna yansıyan çerçeveler, kimi bilgilendirme notları, kulis bilgileri, etrafındaki bilgilerimizle örtüşen bir çerçeve ortaya çıkmış durumda. Bu netice itibariyle PKK'nın fesih kararını şimdi tasfiye süreciyle hayata geçirecek bir hukuki çerçeveyi önümüze koymuş durumda.
0: Şimdi tabii bir yandan diplomasi trafiği devam ediyor, bir yandan bu çalışmalar devam ediyor. Maddelere bakacak olursak hepsi birbirinden daha önemli maddeler. Bölgesel bir güvenlik vizyonu sunuluyor. Bu anlamda diplomasi trafiği vurgusunda yapmıştım. Onlar bir yandan devam ederken şimdi maddelere bakıyoruz gerçekten de. Dikkat çekenlerden biri de mesela MGK'nın örgütün silah bıraktığını tespit etmesi şart koşuluyor. Yani önce silahlar bırakılacak, sonra hukuk devreye girecek. Önce o silahların bıraktığı bir garanti altına alınacak.
2: Evet, bu zaten daha önce de evet, bu istikamette bilgiler gelmişti. Şimdi güvenlik kurulu kurumları bu istikamette tespitlerini yapacaklar ama bunu nihai olarak onaylayacak olan makam Milli Güvenlik Kurulu olarak tayin edilmiş. Malum birbirinden farklı güvenlik kurulları, kurumları var. Yani bunların hepsinden gelen bilgileri Milli Güvenlik Kurulu son olarak değerlendirecek ve tasdik edecek. Böylece aynı zamanda tasdik etmekle de kalmayacak. Bunu resmi gazetede yayınlayacak. Dolayısıyla bu işi kanun yapıcı bu irade ne kadar ciddi aldığını gösteriyor. Buradaki gerek şart PKK'nın silah bıraktığının teyit edilmesi ve bunun tam anlamıyla Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespit edilmesi ve bunun ilan edilmesi. Bu ilanı mütakiben işte süreç başlayarak PKK'nın tasfiyesindeki o hukuki çerçeve uygulanacak ve buradan hani infaz erteleme veya bu kovuşturma haklarında kovuşturma soruşturma olanların mahkemeler eliyle izlenecek bu çerçevede çizilmiş hukuki kurallar uygulanmaya başlanacak. Yani işte 5 yıl veya 10 yıl bir takip çerçevesinde buradaki PKK'nın kadrolarının bu cezaları ertelenmek suretiyle onların silah bırakması ve Türkiye'ye gelerek entegre olmasının önü açılmış olacak.
0: Yani aslında siz de vurgu yaptınız. Metne şöyle hızlıca bakmaya çalışıyorum. Bir yandan notlar da geliyor. Hazırlanan çerçeve düzenlemeye bakınca hakikaten de terörün tamamen sona erdirilmesi hedefleniyor ve bu anlamda da hukuki zemin oluşturuluyor. Yani bunun bir altyapısı sağlanıyor güçlü bir şekilde. Bunlara vurgu yapıldığını anlıyorum ben. Ne dersiniz?
2: Elbette. Yani buradaki şimdi şöyle Zehra Hanım, Terör örgütü fesih çağrısını müteakiben fesih kararı aldı. Sembolik, hatırlayacaksınız, bir tören de yaptı bunu göstermek ve bu manada alınan karara bağlılığını göstermek için. Şimdi de yine terör örgütünün, PKK'nın feshedilmiş örgütün önemli isimleri, önemli yöneticileri bu süreci desteklediklerine ilişkin çok açık, ben tespit ettiğim kadarıyla 3 önemli isim açıklamalar yaptı. Kamuoyuna açık mülakatlar verdiler. Bunlar hani bu kararın aynı zamanda terör örgütü tarafından içselleştirildiğini gösteriyor. Ama Türkiye bunların hepsinin netice itibariyle mesele hukuki bir çerçeve kazandığında Zehra Hanım, o hukuki çerçeve netice itibariyle bir takım aşamalardan ve bunların tespit teyidinden hareketle ilerleyecek. Bu bakımdan bu meseleyi ne kadar ciddi aldığını gösteriyor. Yani burada terör örgütünün her şeyiyle, silah, mühimmat, kadrolarını tasfiye ettiğini işte tespit edecek, kayıt altına alacak bunları Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, diğer güvenlik kurumları sahada tespit edecekler. Sizin işaret ettiğiniz gibi esas itibariyle bunun hani bir dış ayağı var. O dış ayak hani Irak'ta, Suriye'de ve Avrupa ayağında gelişecek. Buralardaki tasfiyeleri tespit ettikten sonra ve Milli Güvenlik Kurulu artık terör örgütünün silah bıraktığını, tasfiye olduğu istikametinde karar aldıktan sonra bu kadrolar gelerek hukuki bölmelere girmek suretiyle hukuki işlemleri tamamlanacak.
0: Peki, sizinle konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi Ankara temsilcimiz Ahmet Ergen'e bir dönmek istiyorum ben. Ahmet Ergen, şimdi NTV açıklamadan önce Özgür Akbaş 12 maddeye ulaştı, bize aktardı. O maddeleri konuşuyoruz bir yandan. Sabah yapmış olduğumuz yayındaki o maddelerle örtüşüyor mu? Beklendiği gibi geldi mi? Böyle sorayım.
3: Zehra, şimdi senin de söylediğin gibi NTV ekibinden parlamento muhabirimiz Özgür Akbaş aslında sabah saatlerinden bu yana yasayla ilgili birçok ayrıntıyı vermişti. Aşama aşama takip etmişti ve nihayetinde bu yasa teklifiyle ilgili artık Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuş. Son halini de aldı, paylaştı. Baktığımız zaman aslında hafta başından bu yana, özellikle bu sabah saatlerinden itibaren yaptığımız yayınlarda bizim edindiğimiz bilgiler çerçevesinde paylaştığımız ana omurganın yasada yer aldığını görüyoruz. Şimdi yasa teklifine ilişkin, yasa teklifinin içindeki ilk maddelere ilişkin de Özgür Akbaş'tan biz notları aldık. Ama 12 maddelik bir düzenleme. Burada bütün hükümler söz konusu. Belki bunun tek tek yeniden üstünden geçmek de mümkün. Ama belki ben bir maddeyi özellikle başta belirterek bu yasa teklifinin içeriğine ilişkin notlar anlamında paylaşmak isterim. Şimdi 10. madde var yasada. Bu 10. maddeyle görev ve sorumluluk düzenlemesi kabul ediliyor. Bu 10. maddenin birinci fıkrasıyla kanun kapsamında verilen görevlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ivedilikle, hızla yerine getirilmesi düzenleniyor. Maddenin ikinci fıkrasıyla da kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğunun doğmayacağı kabul ediliyor. Düzenlemeyle bu kanunun amacını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yürüten başta Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri olmak üzere tüm görevliler bakımından yasal güvence sağlanıyor. Şimdi elbette bu yasadaki, yasa teklifindeki 12 maddenin yürürlük ve yürütme dışındaki bütün maddelerine ilişkin çok geniş, çok kapsamlı hukuki, teknik değerlendirmeler yapılacak, konuşulacak. Ama biz madde gerekçelerine de bakarak kısaca özet niteliğinde paylaşmamız gerekirse, bir kere yasanın ismi Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi. Bu çerçevede baktığımız zaman PKK, KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan, yani bu örgütün kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti ve bu tespitin teyidine yönelik olarak hazırlandığı belirtiliyor. Biz önceki yayınımızda da aktarmıştık. Bu aslında bazı koşullara bağlı, yani uygulanması bazı koşullara bağlı olan bir kanuni düzenleme ve bu koşulların tespit ve teyiti mekanizması bu yasanın ruhu açısından çok temel, çok ana bir omurgayı oluşturuyor, çerçeveyi oluşturuyor. Bu önemli bir nokta. Bu teyit ve tespit makamı baktığımız zaman Milli Güvenlik Kurulu'nda yapılacak bir teyit düzenlemesi olarak yasayla birlikte ortaya konulmuş durumda. Kapsamı PKK, KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunu da düzenlenen suçları kapsıyor. Yani örgütün eylemi ve yanı sıra mali destek sağlanmasına yönelik unsurları da içeren bir
0: Ahmet
3: düzenleme.
0: Ahmet Ergel, dinlemeye devam edeceğiz. Abdullah Güler açıklama yapıyor ekranda.
4: Selamlıyorum. Huzurlarınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Bey. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay Bey.

Toplamda 12 maddeden oluşuyor. Yürütme ve yürürlülük maddesiyle beraber. Biraz sonra kanunun içeriğine dair madde başlıkları hakkında da sizleri teknik olarak neler getirdiğine dair açıklamamızı yapacağız. Ben bu sürece gelene kadar öncelikli olarak teşekkürlerimizi arz edeceğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve biraz sonra imza sahipleri olarak DEM Parti grubuna, yine biraz sonra yine izahatını yapacağız Cumhuriyet Halk Partisi grubuna ve eş genel başkanlarına, genel başkanlarına teşekkür ediyoruz. Yine bu konuda imzalarını eksik etmeyen Hüdapar'a ve bağımsız milletvekillerimize, yine Yeni Yol grubundan bazı milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplama baktığımızda yaklaşık 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik. Tabii bu teklife daha sonradan iş tüzük kapsamı içinde teknik olarak desteklediklerini, imzaladıklarını ifade edecek milletvekillerimiz de olacaktır. Süreç açısından bu şekilde devam edecek. Tabii komisyonumuz, Adalet Komisyonu Başkanımız kendi planlaması çerçevesinde iş tüzük kapsamında 48 saat sonra, yani Cuma günü öğleden sonra saat 14.30-15 gibi inşallah komisyon toplantısı için gerekli davetlerini yapacaktır. Değerli basın mensupları, şimdi bu sürece kadar biz nasıl geldik, bu konuda biraz sizleri teknik olarak aydınlatmak istiyorum. 5 Ağustos 2025 tarihinde malumunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde meclis başkanlığımızın başkanlığında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruluşundan itibaren ilk toplantısını bundan tam bir yıl önce 5 Ağustos 2025 tarihinde yapmıştı. Ve devamında da yaklaşık 18 toplantı icra etti. 137 kişiyi gerek başkan olarak, gerek şahıs olarak, gerek dernek başkanı, sendika başkanı, baro başkanı olarak, korucu ailelerimizin mensubu olarak, şehit ve gazi derneklerimizin başkanı olarak, yine ailelerimizin temsilcisi olarak, Diyarbakır annelerinin temsilcisi olarak, baro annelerinin temsilcisi olarak, birçok değerli hocalarımızı, ceza hukukçularımızı ve bu tür süreçleri yakından akademik olarak çalışmış hocalarımızı dinledik. Toplam 137 kişi. Hakikaten çok kıymetli, çok değerli fikirler orada konuşuldu ve dile getirildi. Yine İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, MİT Başkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız değişik dönemlerde komisyona gelerek mevcut bu durumları, gelişmeleri, ilerleyişi komisyonumuza bilgilendirdi. Peki komisyonumuz nihai evrede Şubat ayına gelindiğinde çalışmalarını tamamladı. Raporları bir bütün haline getirerek oraya temsilci veren gruplarımızın ve yine grubu olmayan siyasi partilerin temsilcileriyle beraber uzun istişareler ve müzakereler sonucunda bir rapor ortaya çıktı. Raporumuzu sizinle paylaşmak istiyorum. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu. 18 Şubat 2026 tarihiyle de bu yayınlandı, ortak mutabakat ile. İki milletvekilimiz tabii farklı düşünceleri vardı ama büyük bir ekseriyet, büyük bir çoğunlukla beraber bu rapor yayınlandı ve bütün kamuoyuyla paylaşıldı ve internet sitesinde yer alıyor. Burada raporumuzun 6. başlığında değerli basın mensupları, süreci ilişkin yasal düzenleme önerileriyle beraber bir başlık var. Buradan birkaç konu başlığını, izahatı sizlerle paylaşmak istiyorum. Komisyonun bir diğer görevi, önemli görevi, örgütün silah bırakma süreciyle birlikte ortaya çıkacak, durumu yönetecek yasal çerçeveyi belirlemektir. Milli dayanışma ve kardeşliğimizi pekiştirecek adımların atılmasının geniş katılımlı, temsil gücü yüksek,
açık ve şeffaf bir istişare süreciyle

0: temin etmektir. Rapor devam ediyor değerli arkadaşlar. Özellikle 6'ya 1 kritik eşik örgütün silah bırakması. Rapor aynen diyor ki süreçte en kritik eşik PKK-KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir. Raporumuzun önemli başlığı. Yine buradaki raporda tespit ve teyit sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması, yalnızca silahlı örgütün tehdidinin sona erdiğini ilanıyla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda oluşan yeni durumun gerektirdiği hukuk ve politika çerçevesinde hayata geçirilmesi için bir başlangıç noktası olacaktır. Tabi burada son 6. maddenin 1. fıkrasında örgütün tüm unsurlarıyla fesiyle silahların teslimi ve bırakılması sürecinde ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemelerin yapılması konusunda da bütün partilerle genel bir anlayış ve mutabakatın varlığı da rapora yansıyor. Peki 6'ya 2. fıkrası toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek yasal düzenlemelerin içeriği nasıl olacak? Orada aynen raporda toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayla birlikte süreci ve sonrasını yönetecek amaca özgülenmiş, müstakil ve geçici mahiyette bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyulmaktadır diyor. Buradaki mevcut kanunun silah ve şiddeti reddeden bireylerin topluma yeniden kazandırılması, silah ve şiddete kalıcı olarak son verilmesini ve meselenin bütünüyle hukuki ve siyasi zemine çekilmesini hedef olarak raporumuzda yine ifade ediyor. Tabi burada yine raporda nihai evrede buradaki doğrulamanın, bu doğrultuda gelişen olayların örgüt mensuplarının yalnızca silah bırakma sonrasındaki hukuki önlem durumlarını tespit ve tayini yönelik olmamalıdır. Kanunun aynı zamanda ilgili kişilerin adil, güvenli ve sağlıklı bir şekilde toplumla bütünleşmesi ve kazandırılması noktasında da bir hedefi de ortaya koyması gerektiğini ifade ediyor. Tabi burada yine raporun 6'ya 3 maddesinde yasal düzenlemelerin asla toplumda bir cezasızlık ve af algısı gibi de bir kanaata kavuşmaması gerektiği de ifade ediliyor. Değerli basın mensupları, tabi burada yine 6. maddenin 5. fıkrasında da raporda der ki kanunla örgüt mensuplarının tabi olduğu sürecin izlenmesinin ve raporlanmasını temin edecek yürütme içerisinde bir mekanizmanın da oluşturulması burada teklif edilmişti. Yine kanunumuzda bu şekliyle beraber biraz sonra anlatacağız. Bu hedef doğrultusunda bir çalışma ortaya konuldu. Yine kanunda yürütmeye verilecek çerçevesi belirlenmiş yetki kapsamında kamu kurum ve kuruluşlar arasında eş güdüm sağlanması ve bu suretle sürecin etkin bir şekilde yürütülmesi de bu raporumuzda hedeflenmekteydi. Yine kanunumuzda bu konuda bir mutabakatta arkadaşlarımla paylaşarak metin olarak hazırlamış olduk. Sonuç olarak 6. maddesi de yürütülen süreçte görev alanlar Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantılarına iştirak edip görüş, öneri ve değerlendirmelerde bulunanlar da komisyon çalışmasında yer alanlar ve görevlilerin faaliyetlerinin yasal güvenceye kavuşturulması da önerilerek raporda yer almıştı. Değerli basın mensupları, raporumuzun yani 18 Şubat tarihinde yayınlanan, kamuoyuyla paylaşılan bu raporumuzda yer alan başlıkların tamamına yönelik uzun zamandır özel bir çalışma yürütüldü. Kurumlardan görüşler alındı. Yine Milliyetçi Hareket Partisi ile yakın çalışma içerisindeydik. Yine DEM Parti yetkilileriyle yakın diyalog halindeydik. Bu rapor doğrultusunda nasıl bir kanun metni ortaya konabilir diye. Tabii uzman arkadaşlarımızdan görüşler aldık. En son geçen hafta artık kanun belli bir teklifi olgunluğa erişmişti. Ve siyasi parti gruplarıyla da görüşmelere başladık. Pazartesi itibariyle şu anda mecliste grubu bulunan Yeni Yol Partisi Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, grubu olmayan Hüdapar ve diğer siyasi partilerle raporun bu beklentisini karşılayacak şekilde belli konu başlıklarında nelerin olabileceğine dair istişareler yaptık. Yakın zamanda da dün itibariyle ve pazartesi Abdülhamit Gül Bey ve Adalet Komisyonu Başkanımız yine parti gruplarını ziyaret etmek suretiyle bu başlıklardaki rapora yönelik olarak nasıl bir kanun teklifi olduğunu ifade ettiler. Sonuçları itibariyle ben bu açıklamalardan sonra siyasi parti temsilcileri de kanun teklifine yönelik desteklerini ve imza atacaklarını beyan ettiler ve bugün de huzurda sizlere bunu açıklamış olalım. Peki değerli basın mensupları, kanunumuz biraz ayrıntıya girelim raporumuzun çerçevesinde. Kanun dediğim gibi milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor. Ve bu yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber 12 madde, toplamda 10 madde. Biraz önce rapordan bahsettik. 6. madde başlığı 1. maddede diyoruz ki raporda kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarının bırakılması, teslimi, imhası ve bunun süreç olaraktan da bir mekanizma ile teyit edilmesi. Değerli basın mensupları, kanunun teklifimizde amaç ve kapsam bölümünde aynen ifadeyi raporun beklentisi doğrultusunda şöyle ifade ettik. Bu kanunun amacı PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrol altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasına müteakip yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve bu konuda yani tasfiye süreciyle ilgili toplumsal bütünleşme ile ilgili yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesini kanun teklifinin amacında. Peki kapsamında ne var? İlgili bu terör örgütü yapısının kurma, yönetme, örgütü üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlara ve bu örgüt lehine işlenen 2013 tarihli 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesinin hakkındaki kanunda yine bu teklifimizin kapsamı içerisinde yer alıyor. Yine mevcut durum içerisinde raporun konu başlığında değerli basın mensupları adil yani nihayetinde silahını bırakmış örgüt feshedilmiş tamamen varlığı ortadan kalkmış örgüt mensuplarının da konumunun hukuki durumunun adil gerçekçi topluma kazandırma bütünleştirme noktasında da kanunun bir cevap vermesi gerekiyor bu düzenleme içinde diye. Şimdi orada kanunumuzda aynen bu beklentiye karşılık 3. maddemizde soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi başlığında bir madde kaleme alındı. Burada aynen denildi ki örgütün fiili varlığına son verildiğinin ilgili resmi gazete yayınlanması olması koşuluyla örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten adam öldürme suçu ile 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturma hariç olmak üzere. Ya burada açıkça değerli basın mensupları adam öldürme suçları ve 2005 tarihinden önce örgüt yöneticisi olarak TCK 765 sayılı TCK 125. madde bağlamında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan veya bu soruşturma ve kovuşturması sürdürülen kişiler örgüt mensupları hariç olmak üzere çok net bir şey söylüyoruz. Adam öldürme, kasten adam öldürme suçları hariç. Bunu bir şekilde speküle edecek veya farklı anlamlara gelecek ifade edecek kişiler de buradan uyararak söyleyelim ki kasten adam öldürme suçları hariç olmak üzere ve yine 2005 öncesi müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası soruşturması ve kovuşturması yürütülenler hariç olmak üzere. Diğer suçlara yönelik olarak bir düzenleme içeriyor. Peki diğer suçların düzenlemesinde ne esas alındı değerli basın mensupları? Onunla da ilgili sizlere tek tek birkaç hususu anlatmak isterim. Malumunuz bizim ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 221. maddesi var. Başlığı etkin pişmanlık. Bunu bir bütünleyici, çünkü bizim aynı zamanda düzenlemelerimizin Türk Ceza Kanunu içerisinde bir bütünlüğünü sağlaması gerekiyor. Burada etkin pişmanlık maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarını sizlerle paylaşmak isterim ki bu maddeye bir bakış açısı geliştirilsin diye. Şu andaki hali hazırda meri bulunan maddemizin ikinci fıkrası, örgüt üyesinin örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin örgütü gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde hakkında cezaya hükmolunmaz. Üçüncü fıkra, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde hakkında cezaya hükmolunmaz. Dördüncü fıkra, suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin gönüllü olarak bu teslim olup örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde hakkında örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Biz bu maddeyi, üçüncü maddemizi kaleme alırken TCK 221. maddesinin bu fıkralara gelince de bir bütünlüğünü arz etme noktasında bir yaklaşım sergiledik. Ve bu yaklaşımımızda da kasten adam öldürme suçları hariç olmak üzere ve 2005 tarih öncesi, yani yeni TCK değişiminden önceki TCK 125 bağlamında verilen cezalarla ilgili soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili bir düzenlemeyi yaptık. Diğer suç tipleri yine 221'e benzer şekilde örgüt yöneticiliği, örgüt üyeliği, yardım yataklık ve diğer propaganda gibi usullardan, örgüt faaliyeti çerçevesindeki işlenen suçlardan örgüt mensupları 15 yıla kadar olan cezalarda 5 yıl ertelemeye tabi, 15 yıl ve üstü müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet unsurlar çerçevesi olanlara da 10 yıl ceza ertelemesini burada öngörüyoruz. Ki bu kişiler örgütün tamamen feshi dağıtılması ve ortadan kalkması neticesinde bir topluma kazandırma ve bütünleştirme noktasında bir adil, gerçekçi, bir hukuki belirlilik kapsamında düzenleme olsun. Üçüncü maddemizden sonra dördüncü maddemiz, koruma tedbirleri ve kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar. Hali hazırda soruşturma devam eden, soruşturması tamamlanmış, kovuşturmaya dönmüş, kovuşturmada istinafta gerekirse onanmış, yerel mahkeme kararı vermiş, Yargıtay safahatı olan dosyalar var. Dolayısıyla bunlarla ilgili de ne yapılacak? Üçüncü madde uyarınca erteleme kararı verilecek suçlardan dolayı verilmiş olan tutuklama ve adli kontrole ilişkin koruma tedbirleri soruşturma veya kovuşturma bulunduğu yerdeki yetkili hakim veya mahkeme tarafından ilgili bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay'la ilgili ceza dairesi tarafından değerlendirilir. Gerekirse koşulların oluşması halinde bu tedbirlerin kaldırılmasına dair madde. İkinci fıkrada üçüncü madde uyarınca erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili istisnai veya temiz kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar hakkında bozma kararı verilerek ilgili yerel mahkemesine gönderilecek dördüncü maddemizde. Erteleme kararlarının kaydedilmesi 5 yıllık ve 10 yıllıkla beraber ve yeniden suç işlenmesi hali. Değerli basın mensupları, bunlar özel bir takip modeliyle cezası ertelenmiş olan bu tür örgüt mensuplarının doğrudan izlenmesi, herhangi bir terör suçu bağlamında terörle mücadele kanunumuz çok açık, TCK 220, 314 çok açık, Terörle mücadele kanunu 3. 4. maddesi çok açık. Bu eylemler noktasında tekrar bir suç işlenmesi halinde de bu erteleme kararı da ortadan kaldırılacağına dair bir hükmü getiriyoruz. Yani ilgili kişi bundan yararlandıktan sonra topluma hem entegre olma, uyum sağlama, bütünleşme, toplum hayatında iyi bir vatandaş olma noktasında bir hayatı sürdürmesini de arzu ediyoruz. Tekrar eylemler, tekrar farklı çalışmalar içerisinde olmaması bizim esas amacımız. Olursa da bunun yaptırımında ne olduğunu açıkça kanun metnine yazmış olduk. Biraz önce bahsettik soruşturma ve kovuşturma durumunda. Peki mahkumiyeti olanlar ne yapacak? Evet, bu suçlardan mahkum olanların yine aynı istisnası belli. Adam öldürme, kasten adam öldürme suçları ve 2005 öncesi TCK değişimi öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış ve mahkumiyeti infaz aşamasında olanlar hariç olmak üzere. Diğer bahsettiğim gibi TCK 221 bağlamında örgüte üye olma, yönetme, yardım yataklık, propaganda gibi eylemlerinden dolayı ceza almış ve infazı olan kişilerle de ilgili yine 15 yıla kadar ki süreç açısından 5 yıl erteleme, özel takip ve 10 yıl olaraktan da diğer 15 yıl üstü ve müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarla ilgili olaraktan bir izleme durumu olacak. Yine buradaki hükümler kapsamı içerisinde açık hükümleri yazdık bu kapsam içerisinde. Bu kayıtlar kendi sistematiği içerisinde takip edilecek. Erteleme kararı verildiği tarihten itibaren erteleme süresi içerisinde yine terör suçlarına da birinin işlenmesi halinde infaz hakimi tarafından erteleme kararının kaldırılarak mevcut hem soruşturma konusu diğer dava devam edecek hem de mevcut durum içerisinde bu erteleme kararı kaldırılmış olacak. Çok önemli bir maddeye geliyoruz. 7. madde. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, biz aynı zamanda dedik ki mevcut raporda en önemli eşiği geçtik. Teyit mekanizması işledi. Silahlar tamamen teslim ve imha ve yok edilmesi ve örgütün bu konuda tamamen tasfiyesiyle beraber 6. maddenin 5. fıkrasında kanunla örgüt mensuplarının tabi olduğu sürecin izlenmesini ve raporlaması temin edecek rütbe içerisinde bir mekanizma oluşturulması. Bu hedef doğrultusunda arkadaşlar 7. maddeyi kaleme aldık. 7. maddede Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, BİT Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden oluşan bir heyet oluşturuyoruz. Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek. Ve ihtiyaç duyulması halinde de kendisi daha alt seviyede teknik çalışmalar yapacak komisyonlar da oluşturulabilecek. Nihai evrede örgüt mensuplarının bir an önce silahlarını bırakması, örgütün kendini feshedip tamamen tasfiyesi ve devamında bu örgüt mensuplarının hem topluma entegre edilmesi, uyumunun gerçekleşmesi, bütünleşmenin sağlanması noktasında da özel çalışmalar yapacak, raporlar hazırlayacak, alt komisyonlar da kurulacak şekilde biz bu kurula izin vermiş oluyoruz. Burada bir durum var. Kurul, yine ikinci bir komisyonumuz var. Bu dönemsel çalışmalarını, faaliyetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenli olarak bilgilendirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Gazi Meclisi'nde de bu kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Bu izleme komisyonu bu süreci takip edip gerekirse de ihtiyaç halinde gerekli tavsiyelerde bulunacak. Tabii bunun sayısıyla ilgili bir durum şu anda belirlemedik. Anayasamızın 95. maddesi gereğince siyasi parti grupları milletvekili sayısınca zaten belli bir sayı anlaşılır. O komisyonla da beraber hem aktif olarak hem de yarar sağlayacak, katkı sağlayacak bir sayıda inşallah komisyonumuzu da oluşturmuş olacağız. 8. maddede silahların teslimi ve malzeme, mühimmat, diğerlerle ilgili Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız bu konularda ortak diğer kurumların görüşlerini almak suretiyle Bu çalışmanın nerede, nasıl yapacağına dair bir yönetmelikle de beraber bu çalışmayı tamamlamış olacak. Peki süre arkadaşlar önemli. Süre başlığı. Yine burada raporumuzda geçici ve müstakil özel bir kanun hedefi vardı. Süremiz bu mekanizmaların tamamı teyit mekanizmasıyla beraber Milli Güvenlik Kurulu kararı olarak resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren 6 aylık başvuru süresi başlıyor. İlgili başsavcılıklarında bu müracaat başlayacak. Yurt dışında olanlar için de yine kurulumuz gerek büyükelçiler gerek başkonsolosluklar konsolosluklar müracaatıyla beraber başlayacaktır. Yine raporumuzda süreçte görev alanlara yönelik yasal güvence sağlanması diye bir başlık vardı. 10. maddede de bu kanun kapsamında verilen görevlerle ilgili olaraktan görevi yere getiren çalışanlarla ilgili olaraktan hukuki, idari veya ceza sorumlu olmayacağına dair de bir maddeyi burada derc etmiş oluyoruz. 11 yürürlük maddesi, 12 yürütme maddesi. Teknik olarak kanun teklifimiz bu şekliyle beraber tamamlanmış oluyor. Ben emeği geçen bütün milletvekillerimize, uzmanlığı olan kamu kurumlarındaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, kararlı duruşu, yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yol gösterici, ufuk açıcı açıklamaları, yine kararlı duruşu, bizlere destekleri çok kıymetliydi. Yine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. DEM Parti gerek İbrali heyeti gerekse eş başkanlar her süreçte bu manada olumlu katkıları oldu. Sağ olsunlar. Tabii olumsuz beyanlar da geçti. Doğrudur, yanlıştır. Ben şunu arzu ediyorum bundan sonraki süreçte de bu bir kendi oluşum içinde, gerçekliği içinde uzun uğraşların komisyonun uzun çalışmalarının geldiği bir nokta. Bu kadarını yapabiliyoruz. Bundan sonra da gerek kanun uygulamasında gerekse de kurulun çalışmalarında çok farklı ihtiyaçlar, farklı durumlar ortaya çıkabilecektir. Zaten biz bir kurula yetki veriyoruz. Bu tasfiye sürecinden sonraki aşamada gerek adli, gerek idari, gerekse de yasal düzenlemeler noktasında her zaman bu çalışmalar ortaya konulabilecektir. Yine önümüzdeki dönemlerde de biz ihtiyaç duyulması halinde farklı alanlarda gerek yasal düzenleme, gerek idari düzenlemeler mutlaka oluşacaktır. Çünkü çok değişken bir yapı. Uluslararası konjonktürün bölgesel krizlerinde bu konuda etkisi yatsınamaz. Ben o yüzden aziz milletimiz şundan müsterih olsun. Çok net bir şey yapıyoruz. Bu topraklarda, bu coğrafyada sadece ülkemizde değil, bölgede, diğer ülkelerimizde de kardeşliğin, barışın, huzurun, güvenliğin sağlanması noktasında biz çalışmalar yürütüyoruz. Biz biliyoruz ki yaklaşık 50 yıldır bu ülkede derin acılar yaşatmış. Birçok manada olaylara, derin acılara yol açmış, olaylara yol açmış, saldırılara yol açmış. Şehitlerimizin, gazilerimizin bu manada biz hakların, hukuklarını ortadan kaldıracak veya zarar verecek asla bir konumda olamayız. Öyle bir hedefimiz olamaz. Ama şunu da biliyoruz ki Türkiye gelecek ikinci yüzyıla, Türkiye yüzyılına daha güçlü, daha müreffeh bir noktada 86 milyon aziz milletimizin tamamının etkileneceği ve hayatının daha da iyileşeceği güven ortamı, huzur ortamı, hoşgörü ortamı, barış ortamının da sağlanmasını da hedefliyoruz. Dolayısıyla buna herkesin, her bireyin bu sürece katkı vermesi lazım. Bu topraklardan asla silahın, şiddetin bir daha konuşulmaması lazım. Kim ne diyorsa açık yüreklilikle, demokratik ortamı zenginliği içerisinde fikirlerini herhangi bir suç ve suça teşvik olmaksızın paylaşabilir, hedeflerini ortaya koyabilir. Yani önemli olan aziz milletimizin, ülkemizin daha güçlü olması, sözünün ve kararlılığının dünyada saygı görmesi. Bakın biz yakın zamanda bir Ankara'da, başkentimizde NATO devlet başkanları zirvesi yaptık. Oradaki dünyanın ülkemize bakışı, Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülke ortamına, güvenliğine ve dünya barışına katkısı çok özel anlatıldı. Yani Türkiye'nin bu güçlü, müreffeh gelecek dönemlere yansıyacak kararlı duruşu şu anda dünyada zaten etki yaratıyor. Bölgemizdeki krizlere maalesef bazı saldırgan, katil İsrail'in dönem dönem yaptığı saldırılar maalesef devam ediyor. Ama dünyanın gerek kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı, gerekse de ABD-İsrail-İran savaşı ve güneyimizde, Kızıldeniz'de ve Yemen bölgesinde maalesef bölgesel krizler devam ediyor. Dolayısıyla bizim ülke olarak kararlı duruşumuzu, imkanlarımızı, dünya barışına, dünyanın güvenliğine, diğer kriz bölgelerindeki krizlerin çözümü noktasında kararlı duruşumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ettiriyoruz. Bundan sonra devam edeceğiz. Ama aynı zamanda da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, iç cephenin güçlendirilmesi, yine Sayın Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanı'nın açıklamaları, iç cephenin güçlendirilmesi, bunu da devam ettireceğiz. İç cephemizi güçlü kılacak, İç cephemizi bundan sonra sürdürülebilirliğini, devamlılığını, güveni artıracak çalışmalarımızda devam edeceğiz. Gazi Meclisimizde elimizden gelen tüm gayret ve çaba da bu yöndedir. Ben nihayetinde destek olan parti gruplarına tekraren teşekkür ediyorum. Bağımsız milletvekillerimiz var. Biraz önce bahsettim. Yeni Yol Partisi'nden bazı milletvekili arkadaşlarımız var. Hüdapar'dan 4 milletvekili arkadaşımız imza koydu. CHP grubundan grup başkan vekilleri imza koydu. DEM Parti eş başkanlar, grup başkan vekilleri, meclis başkan vekili ve bölgeler partisinden imzalarını koydu. AK Parti 277 milletvekiliyle beraber tamamı imzasını koydu. Meclis başkanımızla birlikte yine MHP tüm grubuyla beraber tamamı imzasını koymak suretiyle Devlet Bahçeli Bey'in, Genel Başkan'ın bizzat ilk imza sahibi olaraktan imzalarını koyduğu kanun teklifimiz hayırlı uğurlu olsun. Ben şundan eminim ki iyi niyetle, samimiyetle bu çabaları sürdürelim. Ben Gazi Meclisimizdeki partilere de bu tavsiyede bulunmak isterim. Herkes lütfen samimi destek olsun. Eksiği olabilir. Bakın arkadaşlar, biz dört dörtlük. Mutlak manada her şeyi düşünerek bir şey yazdık demiyoruz. Elbette ortak akılla, samimi çabalarla da desteğe açığız bu konuda. Yıkıcı olmamak lazım. Bozucu olmamak lazım. Art niyet ve kötü niyet taşımamak lazım. Samimi niyetlerimizle bu sürece sahip çıkmamızı ben bütün parti gruplarından, milletvekillerimizden de hasreten bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kanun teklifiniz hayırlı uğurlu olsun.
1: Sayın Başkanım, gazeteci arkadaşlar sormadan kısıtlılık süresiyle ilgili 5 ve 10 yılla ilgili.
0: Evet, bir eksiğimiz kaldı.
1: 2 ve 3 yılda.
0: Evet. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var. Kamuoyunda da farklı tartışılıyor. Evet, notlarımda vardı ama unutmuşum. Şimdi mahkumiyet halinde biliyorsunuz TCK 53. maddesi kapsamında hak yoksunluğuna yönelik de karar veriliyor. Bu ne olacak? Değerli arkadaşlar, bu özel bir ifadeye kullandık. Bizim amacımız entegrasyonu, topluma kazandırmayı ve şeyi sağlamak, bütünleşmeyi sağlamak. 5 yıla kadar ertelenlerde 2 yıl bir süre hak yoksunluğu devam edecek. 10 yıl olanlarda da 3 yıl. Bu tabii otomatik devreye giren bir durum değil. Doğrudan kurul burada devrede olacak. Çünkü alt komisyonlarda bu süreci işleyecek bir durum var. Kurul bu konularda da karar verecek. Uygun görülen bu manada dediğim gibi farklı şeylere karışmamışsa, erteleme ile ilgili bir olumsuzluğu yoksa, ilgili infaz hakimliğinden hak yoksunluğuna yönelik tüm haklarının iadesi noktasında talepte bulunabilecek. Bazı tabi hukukçu kişilerin de açıklamaları var. Soruşturma ve kovuşturma safahatında nedir? Bakın arkadaşlar, anayasamızın 38. maddesi. Bir mahkumiyet oluşmadan, hüküm kesinleşmeden, ona bağlı olarak TCK 53 bağlamında bir hak mahrumiyetini biz soruşturma ve kovuşturma safahatında yapma imkanımız yok. Yapsanız bile bu anayasal manada bir aykırılık teşkil edecektir. Siz kesin mahkumiyeti olmayan kişi masumdur. Cezası yoktur. Zaten hali hazırda bakın uygulamamızda da siz herhangi bir seçimlerde herhangi bir soruşturma ve kovuşturmanız olsa bile kesin mahkumiyetiniz yoksa adli sicil kaydında yer almayan bir durumdan dolayı kişinin özellikle anayasal manada örgütlenme hürriyet kapsamında ne kişinin kendi bağlamında kişiye bağlı sıkı sıkıya haklar bağlamında bir engel oluşturabileceğini düşündüğümüz için bu konuda herhangi bir duruma burada yer vermedik. Bir husus daha var değerli basın mensubu, onu da bahsedeyim. Kanun yürürlüğe girdi. Bu dönem içerisinde kanundan önceki döneme ait herhangi bir şikayet, herhangi bir ihbar oldu. Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce bilinmeyen, faili meçhul veya soruşturma kovuşturma dosyası içerisinde bir durum ortaya çıktı. Yeni bir delil. Burada arkadaşlar başsavcılarımız kuruldan izin almadan soruşturmaya devam edecek. Çünkü devam edemeyecek. Çünkü değerli arkadaşlar bundan sonraki süreç içerisinde yalan beyanlar, iftiralar, farklı ihbarlar, şikayetler de başsavcılıklarımızda olabilir. Bunun ciddi toplum vicdanını, kamu vicdanını etkileyen, gerçekten delillendirilmiş şikayetin konumu, durumu iyi ise bu konuda kurul izin verecek ve soruşturma devam edecek. Burada da bir belirsizlik oluşmaması için böyle bir metni yazmış olduk. Eksiğimiz kaldı mı?
1: Çok teşekkür ederim başkanım.
0: Evet.
1: Hiçbir eksiklik kalmadı. Sağ olun.
2: Bir sunum olacak mı bugün özellikle bu konuyla?
0: Ben MKYK'ya gidiyorum. Evet. Özet olarak sunacağım Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Süreç içerisinde de zaten Cumhurbaşkanımız.
0: Arkadaşlar bunlar bakın koşullu salıverme koşullu salıverme şartlarımız ceza kanunumuzda, infaz kanunumuzda belli. Bugün verdiğiniz rakam yarın değişebilir. Çünkü bu bir canlı bir dönem. Yani şu anda şartları tutmuştur. 30 kişi, 40 kişi doğal olarak, hakkı olaraktan tahliye edilebilir. Ama bu süreç uzun bir süreç. Bakın buradaki teyit mekanizmasıdır. Teyit mekanizması gelişmeden bu gerek 3. maddede gerekse 6. maddeden yararlanma imkanı yok. Yani teyit mekanizması tüm silahların teslimi, imhası, örgütün fesi noktasında bir teyit mekanizması önce BGK kararıyla İlan edilecek. Sonra 6 aylık süre başlıyor. Henüz işin başındayız. Çok erken. Bizim amacımız terörün tamamen bu topraklardan tasfiye edilir. Şu andaki sayı dediğiniz 6 ay sonra 4000'dir. Bir yıl sonra 3 bilemezsiniz ki yani. Bu sayı üzerine takılmayın arkadaşlar. Evet.
4: Başkan ne gün gelecek komisyona ve...
0: Komisyon Adalet Komisyonu Cuma Başkanımız Cuma günü saat 15 gibi planlandı. 48 saat. Ondan sonraki değerlendireceğiz. Gruplarla konuşacağız.
4: Efendim PKK'nın yönetici kadroları açısından yasa teklifini doğru anlamak açısından soruyorum. Kasten adam öldürme suçu hariç dediniz. Yönetici kadrolarla ilgili işlem, o emri verenler, o eyleme katılıp katılmadıkları noktasında soru işareti olan PKK yöneticileri hakkında nasıl işletecek?
0: Arkadaşlar orada açık hüküm var. Bizim TCK 765 değişmeden önce 2005 öncesi aslında bu dediğiniz kişilere ihtiva ediyor. Bunlar istisna. Evet. Kısaca geçelim.
1: 37 var.
4: 6 aylık bir süre öngörmüşsünüz. O 6 ay bittikten sonra bir uzatmaya riski nereye?
0: Efendim bir görelim tabloyu. Arkadaşlar çok erkenden yani. Birkaç yıl sonra görelim bir şey görelim.
4: Yok kanun teklifinde bir özel statü yok, kesinlikle bir şekilde bu anlatılmış. Peki Öcalan'ın çalışma koşullarının esnetildiği
0: arkadaşlar bunlar idari düzenlemelerle yapılacak işte. Ceza infaz kurumlarımız belli. Bütün ceza infaz kurumlarının yönetimi Adalet Bakanlığı'na ait. Dış güvenlikte jandarma genel komutanlığımıza ait. İdari düzenlemelerle ilgili ailelerin talepleri, gerekse Adalet Bakanlığımızın bu konuda düzenleyici işlemler, talepler, süreç açısından kurulun izlemeleri, bunlar her zaman rahatlıkla bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadan yapılacak işlerdir. Ya bize sorarsanız bundan sonraki süreçlerde rahatlıkla belli bir disiplinle, belli kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ziyaretleri, gazeteci ziyaretleri, bu konudaki açıklamalar noktasında gayet idari düzenleme içinde yapılabilir. Ama bunun için bir yazılı düzenleme ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar bakın, öyle bakın arkadaşlar. Biz hayalli iş görmüyoruz. Hukuk maddi gerçekler üzerine ihtiyaç olursa kurulun çalışmaları, beklentiler, farklı durumlar elbette gelir. Yani bu sadece bu alanda değil ki arkadaşlar. Yani biz bugün Çalışma Bakanlığı ile ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Bir yıl sonra bir daha yapıyoruz. Veya Sağlık Bakanlığı'na ihtiyaçlar geliştikçe Gazi Meclisimiz yasa faaliyetleri kapsamında her türlü güçlü desteği verecektir. Peki.
5: Kayyum atamalarını etkileyecek mi?
0: Arkadaşlar bu düzenlemenin içerisinde yer almıyor. Farklı bir durum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Sağ olun. Durun.
4: Bugün imza toplarken gün akşam Özgür Özel aleyhine fezleke açıklaması geldi ve bu durumun yeni partinin...
0: Arkadaşlar biz yargının işleyişine karışmıyoruz. Bakın. Bağımsız ve tarafsız yargının işlerine karışmıyoruz. Hiçbir milletvekilinin suç işleme özgürlüğü yok. Ben ne bileyim yani hangi milletvekilimiz neye karıştı? Bağımsız, tarafsız yargı kendi çalışmasını yürütüyor. Bunun da alakası olan bir durum değil arkadaşlar. Dolayısıyla herkes kendi işine baksın diyorum. Peki teşekkür ediyorum arkadaşlar.
1: Değerli arkadaşlar, 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet. Ve bu devam edecektir elbette. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır. Teşekkür ediyorum.
0: Peki. Sağ olun arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun kanunumuz.
6: Evet, açıklamayı getirdik ekranlarınıza. Terörsüz Türkiye yasası artık mecliste. Ahmet Ergen'e bir dönmek istiyorum. Ankara temsilcimiz Ahmet Ergen'e. Ahmet, beraber dinledik içeriği. Uzunca bir açıklama vardı. Soru cevap da yapıldı. Sen neler aktaracaksın bu içeriğe dair, açıklamalara dair, metne dair?
7: Şimdi Zehra, belki öncelikle şunu vurgulamakta fayda var. Biz sabah saatlerinden itibaren yaptığımız yayınlarda elbette yasa teklifi elimizde değildi. Maddi olarak tek tek maddelerin hangi hükümleri içerdiğine dair noktalarda konuşmuyorduk. Ama yasanın dayanacağı ana çerçeve, yasanın hangi fikir üstüne oluşturulduğu, düzenlemenin hangi ruh çerçevesinde oluşturulduğuna dair bazı paylaşımlarımız olmuştu, mesajlarımız olmuştu. Bunlar da elbette bizim süreç içinde yer alan isimlerle yaptığımız, zaman zaman bir araya gelerek yaptığımız değerlendirmelerden edindiğimiz izlenimlerdi, bilgilerdi. Baktığımız zaman 12 maddelik yasa teklifinin bütünüyle baştan beri planlanan, öngörülen hüküm çerçevesinde oluşturulduğunu görüyoruz. Bunu belki önce şuradan başlayarak anlatmak lazım. Bir kere yasa teklifinin olabilecek en geniş katılımlı imza listesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmesi yönünde bir hedef vardı, bir niyet vardı, istek vardı. Bunun sebebi düzenlemenin toplumsal kabulü açısından geniş kapsamlı olması, Cumhur İttifakı dışındaki partilerin de bu düzenlemeye imza atmasının önemli olduğu belirtiliyordu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in verdiği bilgiye göre 360'a yakın imza var yasa teklifinde. Ve ilk imzaların baktığımız zaman lider düzeyinde olduğunu da görerek DEM Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, AK Parti'nin imzalarını görüyoruz. Yanı sıra Yeni Yol grubundan bu teklife imza atanlar olduğunu yine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den dinledik. Cumhuriyet Halk Partisi'nden imza verenler var. Bağımsız milletvekillerinden imza verenler var. Bu boyutuyla baktığımızda bu anlamda belki hedeflenini birebir yakaladığımı bunu bilemiyoruz. Ama oldukça geniş kapsamlı imza sahibi, teklifte imza sahibi milletvekili listesi olduğunu görüyoruz. Şimdi maddelerdeki düzenlemeler çerçevesinde de baktığımızda o hep vurguladığımız geçici süreli ve bazı uygulanması için bazı koşulların olduğu, koşullara bağlı bir yasal düzenleme olduğunu maddelerin ayrıntısından görüyoruz. Bir kere yine söylemiştik önceki yayınımızda, aslında bir kalıcı bir toplumsal barış inşası sağlamak anlamında örgütün sadece elinden değil zihninden de silahları bırakmasına yönelik bir temel hedefi olacaktı bu yasal düzenlemenin. Çerçevenin net bir şekilde buna dönük ortaya konduğunu görüyoruz. PKK, KCK terör örgütü ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin tespiti, bu tespitin de teyidi son derece net bir şekilde yasa metnine yazılmış durumda. Yine bu örgütün kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatın teslim edildiğinin, güvenlik güçlerince yine tespit ve teyit edildiğinin, infaz ertelemesi işlemleri ve yapılacak diğer işlemler açısından temel şart olduğu net bir şekilde vurgulanmış durumda. Yine yasanın kapsamı yalnızca PKK, KCK terör örgütünün faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenmiş durumda. Sadece bu terör örgütünün işlediği ya da bunlara ilişkin yer alan suçlarla sınırlandırıldığını görüyoruz. Şimdi aslında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kapsamlı bir şekilde anlattı. Yani maddelerdeki o hükümleri kapsamlı bir şekilde ortaya koydu. Onları tekrar etmeyelim zamanı yönetmek açısından ama şunu vurgulamakta fayda var. Şimdi erteleme durumları söz konusu ama erteleme kararı verilen suçlarla ilgili ya da suçun ispatına yarayan delillerle ilgili baktığımız zaman bir muhafaza edilme durumu söz konusu ve bu süreç içinde baktığımız zaman suçun tekrarlanması halinde devreye girecek başka hükümler olduğunu da görüyoruz. Ama bunun yanı sıra gerekli görülmesi halinde o hak yoksunluğu verilen kişilerle ilgili bekleme sürelerinin de örneğin 5 yıl ertelemede 2 yıldan az olmamak, 10 yıllık ertelemelerde de 3 yıldan az zaman geçmemiş olmak kaydıyla tekrar değerlendirilebileceğine yönelik hükümleri görüyoruz. Bu çerçevede baktığımız zaman şunu net olarak söylemek mümkün. Başta hedeflenen, süreç boyunca üstünde durulan hassasiyetlerin dikkate alındığı, bu hassasiyetlerin gözetildiği ve önümüzdeki dönemde toplumsal barışı inşa etme hedefine yönelik bütün o planlamaların hayata geçirildiği bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız. Bundan sonra artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem komisyon hem genel kurul aşamasında yapılacak belki olası dokunuşlarla bu yasa teklifinin, düzenlemenin son halini alacağı bir sürece girmiş bulunuyoruz Zehra.
6: Ankara temsilcimiz Ahmet Ergen aktardı bizlere. Biz de stüdyoda konuşmaya kaldığımız yerden devam edelim. Gazeteci Mete Çubukçu hemen yanındaki yerini almış bulunmakta. Ve NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk de bizlerle beraber. Her iki konuğuma da hoş geldiniz demek istiyorum. Bir kez daha saatlerdir aslında bu özel yayını devam ettiriyoruz. Zira çok önemli bir gün içerisindeyiz. Artık teklif meclise sunuldu. Maddelerde artık o 12 madde diyorduk üzerinde durulan, onlar açıklandı. Abdullah Güler tarafından da çok detaylı bir şekilde geride bıraktığımız dakikalarda açıklandı, okundu. Mete Çubukçu, sizinle başlayalım dilerseniz. Şimdi yasanın aslında tüm bu süreç boyunca üzerine durulan hassasiyetlerin ne kadar sağlam zeminlere oturtularak bu maddelere yansıtıldığını görüyoruz sanki. Şu 12 maddeye hızlıca bir baktığımızda, evet, açıklamaları dinlediğimizde ve geleceğin barışın inşası adına da sağlam bir zemin oluşturulmak adına hakikaten de çok ince elenip sık dokunmuş maddeler görüyoruz. Siz nasıl okursunuz, nasıl görürsünüz bu maddeleri, çerçeveyi?
8: Zehra, bunu temel olarak görebiliriz. Yani bir hani inşaat diyecek olursak temel.
6: Çok önemli bir sürecin atıldı.
8: Yani temel sağlam atılmazsa biliyorsunuz yani üst tarafta çok sağlam olmuyor. Yani inşaatlarda da belki hayatta da öyle. Bence bu hakikaten çok uzatılmamış. Çünkü hukuk çok karmaşık bir dal. Yani hakikaten herkesin anlayabileceği, ki biz hukukçu değiliz, bazı noktalarda biz de zorlanıyoruz.
6: Çok karıştırılmamış değil mi?
8: Evet, çok karıştırılmamış, çok net, daha kısa anlatımlarla ama adresine giden açıklamaları neredeyse özetleyerek hedefe varmasını sağlayan, yani tam bir hukuki zemini oluşturacak temelin harcı atılmış durumda diyebiliriz. Şimdi tabii bugüne kadar, hatta bu saate kadar birçok kez konuştuk. 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorduk genel çerçevelerle. Bu aslında çizilen genel çerçevenin altını hukuki olarak doldurulması. Belki daha basitleştirerek de bunu anlatmaya devam edebiliriz. Ama benim hakikaten gördüğüm, yani bir 12 madde ve bu 12 maddenin de gerekçeleri, yani toplam şöyle A4 kağıdıyla baktığımızda 4 tane burada, 3 tane burada, 7 tane yani bu kağıda sığabilen bir şey. Ve önemli bir adım, bence önemli bir eşik açıldı. Bütün maddelerde de ne demek istediklerini, ne yapmak istediklerini çok net olarak ortaya koyuyor. Ve bundan sonrası tabii ki özellikle, yani şimdi yasa komisyona gidecek, genel kurulda bu şekilde.
6: Cuma günü ilk bir komisyona gidecek, 15 gibi.
8: Kabul edilecek, öyle görünüyor. Çünkü şimdiden zaten imzalar belli bir sayıyı aşmış durumda. Ama hani şu tartışma vardı. İşte önce eylem, sonra efendim yasa. Hani şimdi yasa çıkarılıyor ama nasıl diyeyim, belki böyle bir askıda bırakılıyor. Bu teyit mekanizması, yani birinci maddede, teklifin birinci maddesinde ortaya konan teyit mekanizması işledikten sonra yasa yürürlüğe girecek. Peki. Ve oradan 6 aylık saat başlayacak, geçici, yani 6 ay sonra bitecek, süreli ve kapsamı da ikinci maddede, özellikle PKK, KCK ve türevleri, bu terörizmin finansmanı önlenmesi hakkında kanun var. Bu da önemli bir şey, yani bu da unutulmamış, çünkü bu daha çok Avrupa'daki özellikle uzantıları da çok yakından ilgilendiren bir madde diye düşünüyorum. Aha. Yani sonuçta silah kullanmış olmayabilir ama silahlı örgüte çok farklı anlamda finansman sağlayan unsurlar da
6: hepsinin
8: olabilir.
6: Kayıt altına alınacağını da ifade etti Abdullah Güler net bir şekilde. Evet. Aslında yani bu sürecin takibinin ne kadar sıkı bir şekilde yapılacağını ve silah bırakmaların hukuki sürecin başlamasından önce ne kadar hayati olduğu, evet, vurgulandı bu yasanın.
8: Bir de şöyle bir şey ekleyeyim. Evet, hukuki
6: hepsi
8: bir metin.
6: Hepsi kayıt altına alınacak dedi bir kere.
8: Alınacak hukuki bir metin tabii ki, yani sonuçta hukukçular çok daha iyi anlıyor. Biz yani belki bazı noktaları kaçırabiliriz ama benim dikkatimi çeken mesela çok belagata boğulmamış.
6: Evet.
8: Yani şimdi bakıyorum PKK, KCK terör örgütü bir iki defa geçiyor. Ondan sonra artık hukuki bölüme geçilmiş. Aha. Burada. Örgüt deniyor.
6: Evet.
8: O kelimeler tekrarlanmamış. Yani bir takım hassasiyetler de belli anlamlarda şey yapılmış burada. Gösterilmiş. Ve şu, yani burada yok. Zaten buraya girmesi, böyle hukuki bir metne girmesi çok mümkün değil. Yani wording, kelime olarak, yani işte toplumsallaştırılması ve bu süreçten sonra nelerin, işte demokratikleşmeye veya atılacak adımlarla ilgili bir takım maddelerin, peki, şöyle bir metne, kanun teklifine girmesi çok mümkün değil. Ama bir takım emareleri, izleri var. Kurullar kuruluyor. Hem Cumhurbaşkanlığı şemsiyesi altında, daha sonra meclis şemsiyesi altında ve burada deniyor ki bu komisyonlar, kurullar alt komiteler kurarak, yani belki siyasi entegrasyon, ekonomik entegrasyon, sosyal entegrasyon, psikolojik süreçler vesaire gibi, istihdam gibi ya da şu anda aklımıza gelmeyen noktalar ya da topluma uymayan, uyanlar vesaire vesaire gibi alt izleme grupları, farklı meslek gruplarından oluşacaklardır ve bunlar meclis grubu, meclis komisyonu, izleme komisyonu meclise bilgi verecek. Cumhurbaşkanlığının daha yetkin ve karar verme noktasında olacak. Şunlar, yani şeyi çok uzatmayalım, karışıyor. Yani bu infaz maddeleri, işte bir defa şu çok net, 2005'ten önce, yani Türkiye'de idam kararının kalkmasından önce alınan ya da verilen cezalar, yani idam cezaları müebbet hapse dahil edilmişti. Onlar bu şu yasal çerçeveden yararlanamıyor. Bunu çok net söylemek lazım. Ya bu da herhalde bir 200 kişi kapsıyor. Bunun içine tabii örgüt liderleri de söz konusu.
6: Aslında çok net çekilmiş aslında.
8: Çok net çekilmiş. Yani buraya işte Öcalan'ın ismini yazmak o anlamda gerekir. Çünkü öyle bir çizilmiş ki onu zaten kapsıyor. Ona da herhangi bir hukuki statü vesaire vesaire. Abdurrahman Bey'in dediği gibi onlar idari işler. Yani statü tabii ki verilmeyecek ama hani oranın idari düzenlemesi de yapılacaktır. Son şöyle yapıp Kemal Öztürk'e bırakayım. İşte bu infazlar önemli. Bir yandan da işte siyasete katılma, kamu haklarından yararlanma. Orada işte 3 ile 5 yıl arası vardı. O da 2 ile 3 yıl arasında. Yani bütün bu çerçeveye uyan, efendim infazları süresince suça karışmayan, toplumla bütünleşen kişilerle ilgili yasal makamlara başvuru halinde onların kamu haklarından mahrum kalması kaldırılabilecek. Hı hı. Çünkü bu 5 yıl falan deniyordu. Yani bu da şu demek, bütün bu süreci normal şekilde geçiren bu kişiler 2 yıl ya da 3 yıl sonra kamu haklarından yararlanabilir. Siyaset yapma hakkı da kazanabilir anlamına geliyor. Ama dediğim gibi harç sanki güçlü atılmış gibime geliyor. Bundan sonra bakalım üzerine bina nasıl inşa edilecek.
6: Yani koşullar çok net bir şekilde belirtilmiş. O süreçler çok çok önemli. Kemal Öztürk, size de dönmek istiyorum. Sabahtan bu yana da konuşuyoruz yayınlarda. Şimdi özellikle bu maddeler üzerinden sizin en dikkat çekenlerini sormak istiyorum. Mesela bir konuşuyoruz şimdi, teklifte soruşturmaların ve cezaların belirli şartlarla ertelenmesi öngörülüyor mesela baktığınızda. Kasten öldürme suçları kapsam dışında bırakılıyor. Yani çok net hatlar var, soru işaretine yer bırakılmayacak. Ve bu kamuoyundaki hassasiyetler de tabii göz önünde bulundurularak sanıyoruz çok net bir şekilde ifade edilmiş. Bir af söz konusu değil, bir statü söz konusu değil. İşte cezalar böyle olacak, o süre içerisinde bu ceza işte yapılırsa onlar da kapsamlı olacak gibi çok net çizgiler, hususlar ve terimler kullanılmış aslında bu maddelerde. Siz nasıl görürsünüz?
9: Şimdi sabahtan bu yana bütün Türkiye'nin beklediği kanun teklifi böylece ortaya çıkmış oldu ve aslında aşağı yukarı tahmin ettiğimiz biçimiyle meclis başkanlığına sunuldu. Şimdi bu kanunu üç açıdan incelememiz daha doğru olur diye düşünüyorum kendi açımdan. Birincisi, siyasi açıdan bu nasıl bir etki yaratacak, ne anlama geliyor? İkincisi, hukuki açıdan nasıl bir etki yaratacak ve ne anlama geliyor? Üçüncüsü de toplumsal etki açısından değerlendirmek lazım. Şimdi siyasi açıdan gördüğümüz kadarıyla, Abdullah Güler'in açıkladığı kadarıyla AK Parti, MHP, DEM, CHP, Yeni Yol ve Hüdapar teklifi, meclise sunulan haline imza atmış. Şimdi bütün milletvekillerinin hepsinden imza toplamaktan ziyade sembolik temsili imzalar olur siyasi partilerde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parti ve bağımsızlar da var aralarında, 7 parti bu teklifin altına imza atmış. Şimdi bu ne demek? Bu partiler genel kurulda bu kanun maddesi oylandığında lehte oy verecek anlamına geliyor.
6: Bunun şimdi siyasi açıdan geniş mısınız? İzleyicilerimizin açısından, yani kamuoyu açısından ilk yayınlarımızda da söylemiştiniz siz. Yani geniş katılımlı bir imza ile sunulmasının ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmıştınız. Bu neden bu kadar önemli? Oraya da vurgu yapar mısınız?
9: Şimdi bu partilerin hepsi toplumun bir kesimini temsil ediyor. Yani işte ülkücüler diyelim, MHP'de efendim, sosyal demokratlar, muhafazakarlar, tüm kesimleri temsil eden bir kompozisyon çıktığında kanun daha kuvvetli olur. Yani neticede bu kanuna muhalefet edecek siyasiler çıkacak önümüzdeki günlerde. İşte İyi Parti en başta zaten muhalefet ediyordu. Fakat bu ne kadar az olursa ve ne kadar çok savunan olursa, demin bahsettiğim üçüncü madde, yani toplumsal etkisi o kadar pozitif olur. Şimdi biz siyasi kısımda bunu önlediğimizi görüyoruz. Yani AK Parti'nin aradığı o uzlaşma zemininde bütün partiler var. Zannediyorum Yeni Yol'da destek açıklaması yaptı, imzası yok sadece. Yeni Parti de destek açıklaması yapmıştı. Dolayısıyla toplumumuzun %90'ını temsil eden bir zeminde siyasiler bu kanunu çıkartıyor. Sonra bu kanunun hukukileşme süreçlerinde bir takım emniyet sübopları konmuş. Aslında sürecin hani yoğurdu üfleyerek yiyor dediğim AK Parti başına bir sürü şey geldi, çok eleştirildi. O yüzden her şeyi inceleyip sık dokuyor. Kanun maddelerinden de anlaşılıyor bu. Yani o kadar incelenmiş, üzerinde titizlikle durulmuş, kaçak olmasın, göçek olmasın, yanlış yere çekilmesin gibi o kadar çok hassasiyet gösterilmiş ki kanun bu kadar detaylı. Abdullah Bey de bu detaylar konusunda epey uzman bir isimdir yasama faaliyetleri konusunda. O da detaylıca anlattı. Hukukileşme kısmında yani bu kanunla ilgili tartışmalar olabilir. O da şu, bu kanun sadece PKK-KJK'ya özel çıkartılmış bir kanun. Dolayısıyla diğer örgütlerin yani Türkiye'de diğer örgüt suçlarından içeride bulunanların FETÖ gibi, DHKPC gibi, IŞİD gibi örgütlerin bundan faydalanması mümkün değil. Özel olarak çıkartıldığı için.

0: terörle mücadeleye en önemli emeği vermiş, can vermiş Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı da var. Ne oldu? Bu yürütmedeki bu mekanizma emniyet ve güvenlik mimarisinin parçalarını da işin içerisine koyarak kanunun uygulamasını sağlama aldı. Devlet içerisindeki o uyum ve eş güdümü orada sağlamak istiyor. Bir emniyet sübubu daha konmuş. O da parlamentoda kurulacak bir komisyon. Bu da kanunun uygulanmasını, süreçlerini takip edecek. İkinci görevi de bana göre şu, bunu da önümüzdeki günlerde sıklıkla karşılaşacağız. Yeni kanuni düzenlemelere ihtiyaç duyulacaktır. Beklemediğimiz bir takım şartlar, bir takım olaylar, bir takım gelişmeler meydana çıkabilir ve yeni düzenlemelere ihtiyaç duyabilir. Mesela kayyum meselesi bunlardan biri olabilir. PKK, KCK örgüt sempatizanlığı yüzünden görevini bırakmış olanlar varsa, kayyum atanmış belediyeler varsa, mesela bunlar yeni düzenlemelere ihtiyaç duyar ve bu parlamentoda kurulacak komisyon da diğer komisyonla eş güdümlü olarak bunları görüşebilir, bunların kanunlaşmasını hayata geçirebilir. Şimdi üçüncü kısım ise tüm bunlar uygulandıkça, hayata geçtikçe, biz bunları işte cezaevlerinden serbest bırakılanları gördüğümüzde, işte Kandil'den dağdan inen PKK üyelerini Türkiye'den girdiğini gördüğümüzde, işte o zaman bahsettiğim üçüncü kısım devreye giriyor. Yani kanunun toplumsal etkisi. Burada bu kısmı ben daha fazla önemsiyorum, işin gerçeği. Kolay bir süreç değil ve buna özel olarak da çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani özel bir komisyonla ya da parlamentoda kurulacak komisyonun genişletilerek içerisine iletişim uzmanlarının, politik psikoloji uzmanlarının, sosyologların, yani toplumu bu meselede daha iyi bilgilendirecek, daha iyi yönlendirebilecek uzmanların olduğu bu komisyonu genişletmek mümkün. Toplumsal etkisini önümüzdeki günlerde yavaş yavaş göreceğiz. Bunun için de özel çalışmalar yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ben parlamentoda Cuma günü komisyona gelecek bu kanun teklifi. Parlamentoda bir tartışma olacağını düşünmüyorum. Sadece İyi Parti'nin itirazları olabilir. Ama hem komisyonda hem genel kurulda bunun bir tartışmaya, siyasi bir tartışmaya neden olacağını düşünmüyorum. Onların çünkü partilerinin imzaları atılmış oldu. Ve buralardan da hızlıca geçerek yasalaşacağını düşünüyorum. Bundan sonra gözümüz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulacak olan yürütmedeki komisyon, ikincisi de parlamentoda kurulacak diğer yasama bölümündeki komisyon, artık gözümüz burada olacak. Ve bu komisyonlar, özellikle de yürütmedeki komisyon, Milli Güvenlik Kurulu'nda bir kararın çıkmasına neden olacak, raporları sunacak. İşte o MGK kararından sonra da, yani PKK silahlarını teslim etmiş ve kendini feshettiği tespit edilmiştir. Bu cümleyi duymamız gerekiyor bu kanunun yürürlüğe girmesi için. Dikkat ederseniz Abdullah Gül buna çok vurgu yaptı. Ben kendisiyle daha önceki görüşmelerimde hep bu konuyu ısrarla öne çekiyordu. Yani bir örgütün varlığını feshettiğini maddi olarak görmemiz gerekiyor. Sembolik silah yakmalar, sembolik ifadeler biz kanun yapıcılar açısından önemli bir karine değildir. Önemlidir ama en önemli karine değildir. Biz fiziki olarak bunu görmemiz gerekiyor. İşte bunu da Milli Güvenlik Kurulu kararıyla ilan edilecektir. Kanunda 6 aylık bir sürede yürürlüğe girecek. Süresi de kısıtlı. 6 aydan sonra da bu kanun ortadan kalkacak. Kimse bundan yararlanamayacak.
1: Peki Mete Çubukçu, şimdi Nizamettin Kaplan'la birazdan bir bağlantı yapacağız ama şimdi sana da son olarak bir söz vermek istiyorum. Şimdi bakıyoruz, hakikaten de silahların bırakılması hukuki sürecin başlamasına sebep olacak çok önemli hususlar var. Gerekirse eklemeler yapılır dedi Abdullah Güler de yapmış olduğu açıklamada. Elbette yola çıkılmadan neler yaşanacağı bilmez ama çok hassas bir süreç. Bir yandan da tabii şimdi hep şu vurgu yapılıyor. Bölgesel bir güvenlik vizyonudur bu. Yani terörden arındırılmış bir Türkiye, güçlü bir Türkiye, evet. Güçlü bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak demek, daha huzurlu bir Orta Doğu demek, daha güçlü bölgesel bir işbirliği iklimi anlamına geliyor. Şimdi baktığımızda Avrupa'da özellikle evet farklı bir

0: Ekosistem var bu terörle mücadele boyutunda, boyutları, kolları anlamında çok zorlu bir süreç. Kimse kolay olduğunu ifade etmiyor zaten ama çok önemli, çok hayati. Böyle bakacak olursak nasıl görmek lazım tam olarak bugün bu maddeleri nasıl okumak, nasıl yerleştirmek lazım? Çok önemli bir sürecin kilit taşlarından biri belki.
1: Ya çok çok önemli. Başından beri şunu söylüyoruz, yani çok uzatmadan söyleyeyim. PKK'nın silah bırakma ya da işte bu noktaya gelmesindeki en büyük ama en büyük etken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele ya da PKK ile mücadelede ulaştığı nokta. Bunu yani örgüte yakın bir takım yazarlar ya da yorumcular açık kanallardan kendileri de bunu söylüyor. Bu bir realite. Yani bir şekilde bunu Öcalan da biliyor. Yani sabah akşam yattı, sabah kalktı, ben bu işi bırakıyorum. Yani artık o hareket alanı bir şekilde zayıflamıştı. İkinci önemli nokta Irak'a ve bulundukları bölgeyi düşünelim. Irak'ta da sonuçta Irak Kürt bölgesel yönetimi Süleymaniye biraz ön başlarda uzak durmasına rağmen bu işe, PKK'ya daha yakın durmasına rağmen son dönemde onlar da artık ki İran mevzusu da ortaya çıktıktan sonra orada oturmuş bir yaşam var, orada oturmuş bir otorite var ve onlar da artık PKK'nın orada var olması ve oranın istikrarını bozmasını istemiyor. Belki küçük ölçekli gibi görülen bir bölgesel hani değerlendirme ama baktığımızda Suriye'de zaten kafalarında ya da istedikleri o modele ulaşamadılar. Şimdi Öcalan'ın kararında o da etkili oldu. Yani orada başka bir şey, Kandil olmazsa Suriye'de biz bu işi yaparız deniyordu. O da hayata geçmedi. Ve şimdi baktığımızda işte İran'da olan hikaye ki o gruplar mesela Türkiye'nin de telkiniyle bir şekilde İran'daki tırnak içi ayaklanmaya katılmadı. Trump onu istiyordu. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman bölgede yeni bir yapılanmaya, bu bugünden yarına değil ama burada bu örgütün tasfiye edilmesi taşları yerinden oynatacak. Ha şu demek değil, bir takım ülkeler İsrail gibi, İran gibi eğer geride kalan unsurlar varsa ya da süreç çok çok uzayacak gibi olursa hala orayı kaşımaya devam edecek. En büyük sorulardan birisi ne kadar kişi Türkiye'ye dönecek onu bilemiyoruz. Ne kadarı Irak'ta, birçoğu orada kalacak diye tahmin ediyoruz. Orada kalacaklar. Bunların orada kalma süreleri, ilişkileri vesaireleri devam eder mi etmez mi? Ama büyük bir ihtimalle MİT ya da güvenlik teşkilatları, istihbarat teşkilatları zaten oralarda bu anlamda kontrol edecek. Yani şöyle bir şey oluyor. Sonuç olarak diğer ülkelerin kontrol kapasitesi azalıyor. Avrupa'ya dönecek bakacak olursak şöyle bir şey var realite. Hala evet yok mu izler var. Kullanırlar o ülkeler. Bugüne kadar farklı örgütleri de kullandılar. Fakat orada da eskisine oranla o sempati ve o destek artık yok. Onlar da kendi derdine bakıyor. Şöyle bir örnek vereyim. 90'larda biz sürekli gelirdik. Her uçağa binişimizde muhakkak o uçakta bir heyet olurdu, bir STK olurdu, birileri olurdu, giderdi. Ben son yıllarda turist görüyorum. Hiç yani o STK'lardan vesairelerden falan görmüyorum. Ha bunlar bir kısmı tutarlar ellerinde. Yani bunları da yedekte tutarlar. O da bir realite. Tam da işte bu değişen dünya konjonktürü, özellikle bölgesel konjonktüre uygun bir hakikaten gidişat. Bir yandan da tabii ki bu sorunun daha farklı unsurlarla toplumsallaşması, şeffaflaşması, işte Türkiye'nin demokratikleşmesi vesaire gibi işte kayyumların kalkması ve ekonominin hakikaten yani orayı ne kadar ileriye taşıyacağını hep birlikte göreceğiz. Bunlar da artı etkileri diye düşünüyorum. Son şunu ekleyeyim. 9. 10. maddede özellikle bu işle tırnak içinde görev yapanların daha sonra hukuki, idari ve cezai sorumlu olmayacağına dair, bu da çok çok önemli. Çünkü daha önceki süreçlerde bu işle ilgilenenler resmi gayri resmi böyle bir yasal koruma altında değillerdi. Şimdi yani bu işi yürüten kişiler
0: tereddütte artık kalmamaları için de böyle bir
1: evet,
0: ifade
1: yasal eklenmiş. Bir koruma altına alınıyorlar. Bu da çok çok önemli. Peki, diye düşünüyorum.
0: Şimdi biz bir Nizamettin Kaplan'a döneceğiz. Bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan da tabii orada yayınlarını devam ettiriyor. Bu önemli günde bu yasa teklifiyle, yasa ile beraber. Nizamettin'e bir dönelim. Oradan neler aktaracak bize? Kulak verelim Nizamettin'e.
2: Evet Zehra, aslında süreç bölgeden de yakından takip ediliyor. Çünkü en çok da bu bölgeyi ilgilendiren bir durum. 1984'te başlamıştı çatışmalı süreç ve 41 yıldan bu yana devam ediyordu. Son birkaç yıldır tabii huzur ve güven ortamının olması bölgenin çehresinin de değişmesine neden oldu. Ve son dönemlerde Diyarbakır başta olmak üzere bölgenin birçok kentinde özellikle yerli turist hareketliliğinin olduğunu söylemek gerekir. Bütün bunlar tabii bölge açısından önemli gelişmeler. Meclis, çerçeve yasa artık mecliste, tabii yasallaşma süreci çok önemli. Buradan da yine ilgi ve dikkatle izlenen bir süreç olacak meclis süreci de. Yanımda da Şehmus Akbaş var. Diyarbakır Sanayi ve İş Dünyası Derneği Başkanı, DİSİDER Başkanı Şehmus Akbaş. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Efendim, özellikle bölge çatışmalı süreçlerde çok zor günler geçirdi. Son yıllarda huzur ve güven ortamı var. Bu da bölgedeki illere yansımış durumda. Siz neler söyleyeceksiniz? İş dünyasının bir temsilcisi olarak bugün meclise geldi çerçeve yasa. Bu gelişmeler bölgeyi bundan sonraki süreci nasıl etkiler?
3: Evet. Ben öncelikle bu yasayla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Tabii bu yasayı güçlü bir şekilde destekliyoruz. Çünkü yarım asırdan yakın ciddi anlamda bir hem ekonomik anlamda hem bir sermaye ve gücü olarak ciddi anlamda kayıplar verdik. Biz bu süreci titizlikle takip ediyoruz ve destekliyoruz. Çünkü bu sürecin sadece güvenlik sorunu da değil ve aynı zamanda bize kaybımız geçen yıllarda kaybımızı yeniden harekete geçirecek. Özellikle ekonomik anlamda, refah anlamında, huzur anlamında bu da bize ciddi anlamda yansıyacak, üretimimizi artıracaktır. Biz bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu süreçte aldığı rol da çok önemli görüyoruz ve en iyi şekilde de orada o yasa hem çıkar hem bundan sonraki süreçte de yine öyle yasalar geldiği zaman yine güçlü bir şekilde geçeceğini düşünüyoruz. Bunu şöyle düşünmek lazım. Yani insani vicdani olarak da düşünmek lazım. Sadece olay ekonomik anlamda da görmüyoruz. Yani çünkü biz yıllarca canımızı, malımızı, her şeyimizi kaybettik. Bakın 2006'da biz buraya giremiyorduk. Yani burası kapalıydı. 2016 pardon. 2006'da bakın şu andaki harekete bakın ve hafta içi. Hafta sonlarında yer bulma şansımız yok. İşte sur kapalıydı. Diğer alanlarda öyle. Yani yeterince kendimizi geliştiremedi. 10 yıl içerisine baktığımızda hem sanayi anlamında hem turizm anlamında ciddi anlamda bir gelişim kaydetmişiz. Yani bu çatışmanın artık zaten kökten bitmesi lazım ve bu sürece kalıcı hale getirmek için herkese de çok görev düşüyor. İş dünyasına da çok görev düşüyor. Biz bunun da farkındayız ve biz kendimizi öyle de hazırlıklar içerisindeyiz. Çünkü bize düşen görev. Bunu kolektif bir şekilde, bu sadece şey olarak düşünmemek lazım. Meclisin de işidir, bizim de işimizdir. Bütün STK'ların, iş dünyasının, herkesin işidir. Çünkü buna sahiplenmek lazım. Biz bunu bir daha şansı kaybedersek yani bu kimsenin daha kaybedecek bir zamanı, bir şeysi kalmamıştır. O anlamda ben şuna inanıyorum. Bu yasadan sonra hem bölge olarak, ülke olarak da çok güçlü olacağız ve özellikle bizim bölgemizde de ciddi anlamda bir hem ekonomik anlamda hem üretim anlamda da ve turizm anlamda ciddi bir gelişme kaydedeceğiz. Çünkü buna ilgili ciddi hazırlıklar var. Firmalarla görüşüyoruz, diğer batıdaki firmalarla. Herkes bunu bekliyor. Yani bu bittikten sonra, bu huzur ortamı tesis edildikten sonra inanıyorum ki çok ciddi yatırımlar alırız buraya. Bu da hem ülke açısından hem bölge açısından önemli katkı sunacaktır.
2: Biraz önce tabii buradaki bir esnafla sohbet ettik. Mesela 2015-2016 döneminde iş yerini 118 gün açamadığını söylemişti. Ki o dönem hendek barikat olayları surun kapanmasına da neden olmuştu. Halkta nasıl bir hava var? Bir rahatlama söz konusu mu sizin gözleminiz?
3: Evet. ciddi anlamda bir rahatlama. Çünkü düğünlere gidiyoruz, taziyelere gidiyoruz, toplantılara katılıyoruz. İnsanların zaten böyle bir huzur, barış ortamını çok arzuluyor insanlar. Yıllardır bu çekilen acıları bunlarla unutacağız. Çünkü bu proje, bu aynı zamanda birlik ve kardeşlik projesidir. O yasa çerçevesinde biz öyle görüyoruz. Bu bir yasa değil, bu kardeşliğin ve birliğin yeniden tesisidir. O anlamda halk da bunu zaten çok istiyor. Yani bu halkın talebi zaten yıllardır da vardı bu talep üzerinde. Ve ben inanıyorum bu süreçte daha da farklı bir hale gelecek. Çünkü bu artık bizim birbirimizle birbirimize uğraşmaktansa artık birbirimizin önünü açacağız ve birbirimize destek olacağız. Ülke olarak büyüyeceğiz. Ülke büyürse biz de büyüyeceğiz. Dolayısıyla bu süreçte herkese görev düşüyor. Biz herkesi bu sürece destek vermeye davet ediyoruz. Tüm kesimin, yani birbirimize mana bulmamıza gerek yok. Birbirimize başka şeyler de söylememize gerek yok. Evet, bir şey gelmiş, kan akmıyor, insanlar ölmüyor. İşte kardeşlik olacak, birbirimizi kucaklayacağız, birbirimizi seveceğiz. Ya bundan daha güzel ne olabilir? Yani biz dinimiz bir, kitabımız bir, her şeyimiz bir. Biz neyi paylaşamıyoruz? Yani bazı işte eksikler oldu, geçti zamanda. Şimdi bu güçlü bir siyasi irade var şu anda, iktidar var. Şimdi onlar bir gayret ediyor. İşte biz, iş dünyası, STK'lar, bütün herkes muhalefetiyle tüm kesim bu süreci destekliyor. Biz de bunu istiyoruz. Zaten bu işin tüm kesimin desteklenmesi. Ben bu süreçte emeği geçen herkese de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu bizim meselemiz değil. Bu burada yaşayanların da meselesi. Bu ülkenin 86 milyonun meselesidir. Bu aynı zamanda Suriye'de yaşayanın da meselesidir. Bu Irak'ta yaşayanın da meselesidir. İran'da yaşayanın da meselesidir. Yani bu toplumsal barışı sağlamak, bunun insanlarla kucaklaşmak, bundan daha güzel ne olabilir? İnanın gözlerim doldu. Böyle bu şeyi duyunca işte meclise geldi. Daha önce de zaten açıklamalarımız vardı. Biz disider olarak bununla ilgili zaten açıklama yaptık. Yani çok etkilendik. İnşallah ben inanıyorum bu süreçte ciddi anlamda hepimiz kazançlı çıkacağız.
2: Kısa bir yanıt da rica edeyim. Bu sürecin olumlu havası devam ederse, olumlu sonuçlanırsa bölge, daha doğrusu bölge ülkeleriyle ilişki nasıl olur? Diyarbakır çünkü aynı zamanda Orta Doğu'nun merkezlerinden biri. Yani Orta Doğu'yla yapılacak ticarette önemli bir merkez. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Kısaca alayım.
3: Tabii bu süreçten sonra ben şöyle inanıyorum. Diyarbakır zaten genç nüfusuyla, girişimci potansiyeliyle zaten ciddi anlamda bir merkez durumundadır. Bu süreçten sonra komşu ülkelerimize en fazla ihracat yapacak, alışveriş yapacağımız biz olacağız. Dolayısıyla bunu biz olduğumuz zaman ülkeye de yansıyacak. Yani biz bu süreçte hem ülkeye hem bölgeye de çok katkısı olacak ve özellikle de bölgede yaşayanlara çok katkısı olacak. Ve aynı zaman tabii ki 86 milyon insanımıza yansıyacaktır.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Evet, çerçeve yasa meclise geldi. Tabii bölgeden buna bakış nedir? İnsanlar ne düşünüyor? Bununla ilgili yayınlar yapmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Şeymus Akbaş'tı. Diyarbakır Sanayi ve İş Dünyası Derneği Başkanı. Kendisine yasal sürecin bölgeye olumlu etkisini sorduk. O da yanıtladı.
4: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
5: Ülke genelinde aşırı sıcak ve yüksek nem etkisini sürdürüyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da hissedilen sıcaklıklar sağlık riski oluştururken Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar orman yangını riskini arttırıyor. Karadeniz'in bazı kıyılarında ise kısa süreli sağanaklara karşı dikkatli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: Mobile Systems.
6: NTV Radyo.

0: 19 Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Beslenmenin ağrı tedavisinde ilaçlar kadar etkili olduğu doğru mu? Ağrıyı hangi besinler kesebilir? Anestezi, reanimasyon ve ağrı uzmanı Doçent Doktor Savaş Çömlek NTV Radyo'da anlattı.
2: Beslenme tabii ki önemli. Bağırsak sularımızı güçlendirecek besinler tüketmek. Bunun için de genel olarak önerilen diyet Akdeniz diyeti. En çok tercih edilen diyet Akdeniz diyeti. Posalı beslenmek çok kıymetli. İhtiyaç halinde bağırsak sularımızı desteklemek için prebiyotik kullanmak hiç kötü bir fikir değil. Henüz yeterince doğru strateji keşfettiğimizi düşünmüyoruz. Ama tıpta genel olarak zararı olmadığını düşünüyoruz bu uygulamaların. Katkı sağladığını da düşünüyoruz. Ama henüz mesela bazı diyetler çok kıymetli. Şeker diyeti mesela ağrı tedavisinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Tabii ki bunları medikal tedaviyle ya da girişimsel ağrı tedavisiyle karşılaştırmak mümkün değil. Bunları bir tür destek planı olarak öngörmek lazım. Zaten sadece ağrı tedavisi için değil, sağlıklı yaşam için de kaliteli beslenmek lazım. Özellikle dondurulmuş, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, bir süre için böyle bir diyet yapmak, şekerden uzak durup bu gıdalardan uzak durmak şeklinde böyle bir aylık, iki aylık diyetler var. Mesela bu diyetlerin ağrıyı kontrol etmek konusunda bize yardımcı olduğu gösterilmiş. Her güzele
0: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Sıcaklık 32 derece. Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35 derece. Antalya'da 32 derece olan sıcaklık %70 bağın nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 16'yı gösteriyor. Önemli bir gelişmeyle saatlerdir karşınızdayız. Buna ilişkin yayınımız sürüyor. Terörsüz Türkiye yasası teklifi meclise sunuldu. Aylardır beklenen bir yasaydı bu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifin 360'a yakın imza ile meclise verildiğini yaklaşık olarak 1,5 saat önce açıkladı. Şimdi detayları bir kez daha alacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönüyoruz. Özgür Akbaş notlarıyla karşımızda. Özgür, biliyoruz detayları aktardık ama ekranları başında bizi izleyen fakat detaylara henüz hakim olmayan izleyicilerimiz de var. Özet olarak öne çıkan maddeler neler? Ardından ayrıntıları konuşacağız.
1: Süreç aslında 2 yıl önce başlamıştı ve bu 2 yıl önce başlayan terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan bir kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmeye dair kanun teklifi. 12 maddeden oluşuyor ve bu kanun teklifi saat 15 sularında meclis başkanlığına sunuldu. Şimdi meclis başkanlığı onu Adalet Komisyonu'na sevk etti ve cuma günü saat 15.30'da Adalet Komisyonu toplanacak ve bu kanun teklifi, bu önemli kritik kanun teklifi ele alınmaya başlanacak. Peki kanun teklifinde öne çıkan maddeler hangileri? Aslında 12 maddede oldukça önemli. Son 2 madde yürürlük ve yürütme maddeleri. Ama diğer 10 madde bu terörün son bulması adına oldukça önemli maddeler. PKK-KCK ile bağlantılı. Tabii şunu da ifade edelim. Bu 12 maddelik düzenleme yürürlüğe girmesi için bir şart var. O şart da PKK-KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahlarının tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair kararın Milli Güvenlik Kurulu'ndan yayınlanması ve bunun resmi gazetede yayınlanmasının ardından devreye gireceğini bir belirtelim. Bu önemli bir şart. Bu şartın gerçekleşmesi halinde örgüt kurma veya yönetme, üyelik, bilerek veya isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlar ve bununla ilgili soruşturma, kavuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Zaten silaha karışmamış olanlar, yani silahla işi olmayanları aslında burada ayrıldığını net olarak görüyoruz. 15 yılın altındaki suçlarla ilgili bir 5 yıllık erteleme söz konusu. Bu 5 yıllık ertelemeyi alanlar 2 yıl siyasi yasak geliyor. Aslında siyasi yasak denilmiyor buna. Basın toplantısında da Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bu düzenlemeyi anlatırken sonunda, basın toplantısının sonunda bu kısıtlama olayını Milliyetçi Hareket Partisi hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız hatırlattı. Kısıtlama eksik kaldı ifadesini kullandı. Kısıtlama denilen de Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer bulan hak yoksunluğu. 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıllık bir erteleme gelecek ama o isimler, o kişiler 2 yıl hak yoksunluğu yaşayacaklar. Seçme ve seçilme hakkından hakkını kullanamayacaklar. 15 yılın üzerindeki suçlarda ise 10 yıllık bir ceza erteleme geliyor. Onlar da 3 yıllık bir hak yoksunluğuyla karşı karşıya kalacaklar. Yani siyasi olarak seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaklar. Bir anlamda vatandaşlık hakkını kullanamayacaklar. Bir kısıtlama olacak çünkü. Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış tapis cezası alanlarda kapsam dışında tutulacak.
0: Çünkü bu yasanın verildiği dakikalarda AK Parti'de MKYK toplantısı vardı. Şimdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bir açıklama yapıyor. Ekranlarınıza getiriyoruz.
2: Faruk Bey'in koordinasyonunda diğer birimlerimizle birlikte güçlü bir şekilde devam ediyor. Öncelikle biliyorsunuz Yüksek Askeri Şura kararları hayata geçti. Şimdiye kadar görev yapan ve görevden ayrılan bütün askerlerimize, komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni göreve gelen, yeni rütbe alanları da tebrik ediyoruz. Tabii sevindirici bir tarafı da var. Bu Yüksek Askeri Şura'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kadın general sayısı artıyor. Bu da son derece sevindirici. burada bütün kuvvetlerimizde kadın general sayısının artmasının Türk ordusunun niteliğini göstermesi bakımından ve burada kadınlarımızın da bu yüksek rütbelerde bulunmasının Cumhuriyet'in bir kazanımı olarak değerlendirilmesi bakımından son derece önemli olduğunun altını çizmek isterim. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne her zamanki gibi başarılar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız açış konuşmalarında bugün Terörsüz Türkiye konusuna değindiler. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların bugün geldiği nokta ve bundan sonrasında da inşallah bütün bu süreci başarıya ulaştırmak için yapılması gerekenler, ortaya koyulması gereken tavırlar, kullanılması gereken tavır, üslup, Cumhur İttifakı'nın birlik ve dirliği açısından ilgili talimatları verdiler. Tabii aynı şekilde bu konuyla ilgili devlet kurumlarının da koordinasyonu bakımından talimatlarını tekrar hatırlattılar. Bugün tabii yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Tabii bir hususu özellikle belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin biricik vatanımızın bulunduğu coğrafya son derece büyük risklerle ve tehditlerle dolu bir coğrafya. Sadece çok uzun değil, 300 yıllık bir tarihe bile baksak, 100 yıllık tarihimize baksak, son 50 yılımıza baksak, karşı karşıya olduğumuz tehditler başka ülkelerin belki 5-10 kat sürede ve daha düşük yoğunlukta karşı karşıya kaldığı tehditlerle eşdeğer. Dolayısıyla ülkemiz hem bulunduğu konum bakımından hem diğer nitelikleri bakımından çok yüksek tehditlerle ve yoğun tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Tüm bunların arkasında tabii bir takım siyasi projeler de var. Ülkemizi yolundan çevirmeye çalışan, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastetmeye çalışan, bütün bunlar karşısında şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti bütün unsurlarla beraber milletimizin desteğiyle en güçlü mücadeleyi verdi. Ve bugüne kadar da her türlü darbe girişiminden tutun, bir takım emperyalist ve siyonist projelerin ülkemize musallat olan kötü niyetlerine kadar her şey kahraman şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla engellendi. Buradan bir kere daha kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Tabii şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine buradan bir kere daha AK Parti Genel Merkezi'nden en içten saygılarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Onları her zaman hatırımızda tuttuğumuzu, her zaman gündemimizde olduklarını ifade etmek isterim. Tabii Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi. Kuşkusuz pek çok çalışma yapıldı. Biz artık AK Parti'de yaptığımız çalışmaların sayısını unuttuk. Yani yüzlerce kere toplanmışızdır. Sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar bütün arkadaşlarımızla birlikte, kurduğumuz heyetle birlikte çok yoğun bir şekilde buna emek ve mesai harcadık. Tabii esasında Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefi, etrafımızdaki gelişmeleri çok iyi izlediğimizde, etrafımızda, yakın bölgemizde emperyalistlerin, siyonistlerin hangi kirli planları, bölgeyi parçalamaya dönük, bölge insanlarını birbirine düşürmeye dönük hangi şer şebekelerini devreye soktuğunu düşündüğümüzde, esasında Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet aklının bugün siyasette, mecliste ve diğer alanlarda tecelli eden siyaset aklının, milletimizin değerlerinin, irfanının, basiretinin bir neticesi olarak ortaya çıktı. Ve bölgemizdeki bütün bu gelişmeleri hep birlikte değerlendirdiğimizde, özellikle son 10 yıla odaklandığımızda göreceğimiz şey şudur: kurallı bir dünya düzeni sona ermiştir. kuralsız bir dünya düzenine geçilmiştir. Kaotik bir şekilde ortaya çıkan bu tablo neticesinde dünyanın bütün dikişleri sökülmektedir. Yakın zamana kadar hatırlarsınız, Sykes-Picot rejiminin bölgede değişmesi gerektiğine dair tartışmalar batılı bazı odaklar tarafından, bazı think tanklar tarafından başlatılmıştı. O zaman bakıldı ki aslında Sykes-Picot'un bölgeye getirdiği yanlışlıkların ve zararların giderilmesini amaçlayan bir yaklaşım değil bu. Tam tersine daha başka, daha çok bölünmüş, daha çok parçalanmış, etnik ve dini temelde birbiriyle daha kavgalı hale gelmiş bir bölgenin ortaya çıkmasını istiyorlar. Bununla ilgili olarak tabii birçok diplomasi yürütüldü. Biliyorsunuz Arap Baharı'ndan başlayarak bu dalgalara karşı Türkiye bu dalgaların geldiğini görerek çok büyük çalışmalar yaptı. Bunların uzun bir tarihi var, zaman zaman size bahsediyorum. Ama o zaman da mesela Arap Baharı zamanında da halkların bazı ülkelerdeki meşru tepkilerini o devletlerin kurumlarını yok edecek, o devletlerin devlet kapasitesini yok edecek şekilde yönlendirdiler. O zaman da biz uyarımızı yapmıştık ve bölgede buna karşı yeni bir kardeşlik siyaseti atağa başlatmıştık. Onun sabote edilmesi için de çeşitli güçler, büyük güçler devreye girmişti. Bir takım istihbarat örgütleri doğrudan vekalet savaşlarını terör örgütleri yoluyla devreye sokmuştu. Şimdi de baktığımızda aslında son 3-5 yıla baktığımızda çok daha sert bir dalganın bütün bölgeyi alt üst etmek isteyen etnik temelde ve dini temelde mikro düzeyde herkesi birbirine düşürmek isteyen Sünni'yi Alevi'ye, Alevi'yi Şii'ye, Şii'yi Nusayri'ye, Nusayri'yi Dürzi'ye, Dürzi'yi Keldani'ye, Yezidi'ye, Ezidi'ye düşürmek isteyen böylesine bir kötü planın devreye sokulduğunu görmüştük. Ama günün sonunda şu oldu. Yine terör örgütleri üzerinden yükseltilen bütün bu dalgalar bölge halklarının daha çok acı çekmesine yol açtı. Türk, Kürt, Arap acı çekti. Sünni, Şii acı çekti. Ezidi, Keldani acı çekti. Ve tüm bunların içerisinde aslında bölge kendi iradesini özgün şartlarıyla ortaya koyamamanın büyük bedellerini ödedi. İşte Türkiye'nin bizim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge diyerek ortaya koyduğumuz bu irade, ortaya çıkan bu çerçeve aslında bölgemize dönük olarak kötü niyet besleyen emperyalist ve siyonist saldırganlığa verilmiş en büyük cevaplardan bir tanesidir. Burada devletimizin binlerce yıllık tecrübesi, milletimizin binlerce yıllık tarihin içinden süzülerek gelen kardeşliği ve basireti esasında bütün bu politikaların ana dinamiğini oluşturmuştur. Dolayısıyla terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge nedir diye bir cümleyle tanımlayacak olsak, bu bölgemizde herkes için, Türk için, Kürt için, Arap için, Sünni için, Alevi için ve diğer herkes için, Şii için kötü niyet besleyenlere bu kötü niyetlerinden ne geçit vermeyecek şekilde verilen bir cevaptır diyebiliriz. Bugüne kadar da bununla ilgili gerçekten çok hassas çalışmalar yürütüldü. Ama günün sonunda meselenin sahibi 86 milyon tüm vatandaşımızdır. Günün sonunda meselenin öznesi, meselenin iradesini tecelli ettiren yegane makam vatandaşlarımızın tamamıdır. Ve bu güven esasına, bu iradeye, bu tecrübeye, bu tarihin içinden süzülen büyük irfana yaslanarak bütün bu süreç yürütülmüştür. Tabii bu bahsettiğim emperyalist ve siyonist projeler, Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın, Sünni'nin, Alevi'nin, Şii'nin, Nusayri'nin, Dürzi'nin, Keldani'nin, Ezidi'nin birbiriyle yumruklarıyla konuşmasını istiyor. Dini ve etnik temelde bölünmüş bir takım parçacıklar, bir takım cemaatçikler haline gelmesini ve birbirlerine yumruklarıyla hitap etmelerini istiyor. İşte bizim yürüttüğümüz bütün bu süreç esasında birilerinin terör örgütlerini kendileri için vekalet unsuru olarak kullanmalarını devreden çıkararak yumruk yumruğa gelmemizi isteyenlere karşı bütün bu bahsettiğim Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Alevi, Nusayri, Dürzi, Ezidi, Keldani, bütün yakın bölgemizdeki halkların yumruk yumruğa değil kol kola yürüyeceği bir tarihi ve geleceği inşa etmektir. Geçmişte nasıl ki bu bölgelerde kol kola, el ele medeniyetin en güzel örneklerini vermişsek, beraber yaşamanın en güzel örneklerini vermişsek, bundan sonrasında da bizi yumruk yumruğa getirmek isteyen, karşı karşıya getirmek isteyen emperyalist ve siyonist projelere karşı kol kola yürüyen, geleceğe el ele tutuşarak, kol kola girerek hep beraber yön vermeye çalışan bir iradeyi inşa etme olarak düşünmemiz lazım. Yani meseleye geniş bir kadrajdan baktığımızda, çok daha yüksek bir perspektiften baktığımızda, biraz daha yukarıdan baktığımızda meselenin esasında çok daha büyük ufuklara ulaşacağını hep beraber çok rahatlıkla görebiliriz. Bizi yumruk yumruğa getirmeye bölge halklarını getirmeye çalışanlara karşı kol kola yürüme irademizi, el ele yürüme irademizi, omuz omuza kendi geleceğimizi inşa etme irademizi bir kere daha ortaya koymuş oluyoruz. Tabii bütün bu çalışmalar yapılırken esas mesele silahlı tehdidin ve terör örgütünün gündemden çıkmasıdır. Türkiye çok uzun zamandır silahlı terör örgütünün tehdidiyle karşı karşıyadır. Buna karşı mücadele etmiştir. Kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla bu terörün ve terörün arkasındaki siyasi projelerin hedefine ulaşması engellenmiştir. Bugün gelinen noktada yapılan yasal düzenleme PKK-KCK terör örgütünün Türkiye'deki, Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki, Avrupa'daki legal ve illegal bütün unsur, şube ve uzantılarıyla gündemden çıkmasını ve sona ermesini hedeflemektedir. Bu son derece açık bir şekilde şimdiye kadar ifade edilmiştir. Bundan sonrasında da takip edilecek husus budur. Tabii terörün gündemden çıkması demek esasında bir bakıma burada hukuki olarak açıklamalar yapıldı. Halen televizyonlarda tartışılıyor. Her zaman söylemiştim ve ifade etmiştim. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri çerçevesinde, devletimizin niteliklerinin ve milletimizin değerlerinin hukuk devleti ve demokrasinin imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde ortaya koyduğu seçenekler sayesinde gerçekleştiriliyor. Bütün devletlerin bu tip kendilerine dönük tehditler karşısında hard power dediğimiz sert güçleriyle mücadele yöntemleri vardır. Bir de soft power dediğimiz yumuşak güçleriyle, yani hukuk, siyaset, demokrasinin imkanlarıyla bu meseleleri sona erdirmeye dönük olarak çeşitli yaklaşımları vardır. Geçmişte AK Parti'den önce de Milli Güvenlik Kurulu tavsiyeleriyle bunlar gündeme getirilmiştir. Terör örgütünden ayrılmak isteyenlerin ve bir zemin oluşturulması için. Bugün gelinen noktada ise bütün bu tecrübelerden yola çıkarak son derece güvence veren, güveni ve güvenceyi bir arada gösteren bir çerçeve yasa ortaya çıkmıştır. Tabii PKK-KCK terör örgütünün Türkiye, Irak, İran, Suriye, bütün Avrupa'daki illegal ve illegal unsurlarla sona ermesi silahlı terör unsurunu demokrasimiz üzerinde bir yük olmaktan çıkaracaktır. Türkiye bu silahsızlanmayla birlikte bu tehdidin sona erdiğini, bu süreç başarıya ulaşırsa, ki başarıya ulaşması için hepimiz gayret etmeye devam edeceğiz, hep beraber görecektir. Tabii demokrasilerin üzerinde, bütün demokrasilerin üzerinde silahlı tehdit, terör örgütleri birer yüktür ve bütün bir siyaset iklimini, devlet hayatının ritmini etkiler. Bu da son derece doğaldır. Dünyada bunu yaşayan sadece Türkiye değil, Avrupa'daki pek çok ülke de yaşıyor. Demokratik ülkeler bunu hatta daha çok yaşarlar. Çünkü demokratik ülkelerin uyması gereken kurallar ve hukuk ilkeleri vardır. Tabii bu terörün gündemden çıkmasıyla birlikte esasında yepyeni bir iklim doğacaktır. Bu yepyeni iklim demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokrasimizin derinleşmesine daha çok imkan verecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Burada bundan sonrasında bu silah bahsettiğimiz şekilde PKK, KCK terör örgütü sona erer, Milli Güvenlik Kurulu bu kararıyla bu tespit ve teyit edilirse, ondan sonrasındaki süreç, silahların bırakılması süreci sonuca bu şekilde ulaşırsa, ondan sonrası zaten demokrasimizin bu silahlı tehdit ve terör örgütünün tehdidi yükünden kurtulmasıyla birlikte siyasetin iklimi, demokratik tartışmaların iklimi kendi ölçeğini büyüten bir boyuta ulaşacaktır. Dolayısıyla terör örgütünün yükünden Türkiye'nin kurtulması demek aynı zamanda demokrasisinin ölçeğini büyütecek, siyasi iklimine daha çok oksijen yükleyecek bir zemine kavuşması demektir. Demokrasinin ölçeğinin büyümesi demek, siyasi iklimin daha çok oksijene kavuşması demek, Türkiye'nin Türkiye yüzyılı hedeflerine giderken, bölge barışına katkı yaparken, küresel barışa katkı yaparken çok daha yüksek bir performans ortaya koyması demektir. Tabii bütün bu tartışmalar esasında bir takım dış güçler tarafından da kullanılmıştır ve kardeşliğimize halel getirmeye çalışan, kardeşliğimizi zarara uğratmaya çalışan pek çok provokasyonla karşı karşıya kalınmıştır. O sebeple de her zaman şunu söyledik. Burada dünyadaki bir takım örneklere bakarak mukayese etmeyin. Çünkü dünyadaki örneklerin çoğunda iç savaşlar vardı, etnik kavgalar vardı, dini kavgalar vardı. Ciddi ayrışmışlıkların neticesinde ortaya çıkan bölünmüş, parçalanmış toplum yapıları vardı. Fakat bütün bu olayların en şiddetli zamanında, en stresli zamanında bile Türküyle, Kürdüyle ve Sünnisiyle, Alevisiyle ve diğer bütün unsurlarıyla milletimiz tek millet olma vasfını hiçbir zaman kaybetmemiştir. Ve birbirine, sokaktaki hiçbir vatandaşımız kendi komşusuna, kendi mahallelisine, kendi iş arkadaşına yan gözle bakmamıştır. Türkiye'nin en büyük gücü budur. O sebeple baştan beri dedik ki biz bütün bu süreci yürütürken devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri çerçevesinde bütün bu süreci yürütüyoruz. Tabii silahların bırakılması sürecinin başlaması ve tamamlanması, yani silahlı terör örgütünün gündemden çıkması, bahsettiğim bu bütün şube ve uzantılarıyla birlikte gündemden çıkması, geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına da imkan verecektir. Bölgede birbirine düşürülmeye çalışılan terör örgütleri üzerinden vekalet savaşları yoluyla birbirine düşürülmeye çalışılan kardeş halklar arasına giren diğer terör örgütlerinin de ortadan kalkması için yeni bir dalga, yeni bir iklim oluşacaktır. Bugün bu yasal çerçeveyle atılan adım esasında bu açıdan bakarsanız bir başlangıcı oluşturacaktır. Terör yükünün ortadan kalkması, demokrasimiz üzerindeki terör stresinin ve terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte terör gündemden çıkınca demokrasimizin ölçeğini çok daha büyütecek bir siyasi iklim herkesi saracak, sarmalayacak. 86 milyonu saracak, sarmalayacaktır. Bunun meclisimize yansıması, bunun ekonomimize yansıması, bunun sivil toplum hayatımıza yansıması, bunun bugün aralarında bir takım mesafe olduğunu düşünen toplumsal kesimlere yansıması çok büyük, çok pozitif ve çok değerli olacaktır. Onun için her birimizin burada bahsettiğim çerçevede bu sürecin başarıyla tamamlanması ve bu silahlı tehdidin gündemden çıkması, terör örgütünün gündemden çıkması, bütün bu sürecin başarıyla sonuçlanması için katkısı esasında Türkiye'nin geleceğine atılmış bir imza olarak düşünülebilir. Çünkü neticede dünyada tarihin başından beri insanoğlunun mücadelesi bu silahlı tehditlerin bertaraf edilmesine dönük doğru yolları bulmaktır. Bu doğru yollar demokrasinin ana yönetim modeli olduğu günden itibaren insanoğlu siyaseti hayatın maliyetini azaltmak için kullanıyor. Bugün şunu söyledik, bu sürece dönük desteği olanların dışında bu sürece dönük karşı olduklarını söyleyenlerin kullandığı üslubun da çok dikkatli olması gerekiyor. Yani burada siyasetin içerisinde mi konuşuyor yoksa anti siyaset mi yapıyor? Bu son derece önemlidir. Çünkü siyaset yapmak demek hayatın maliyetini azaltmak demektir. Anti siyasetse hayatın maliyetini artırmak demektir. Bugün bu meselelerle ilgili olarak herhangi bir şekilde yeni bir yaklaşımı olmayanlar, bölgedeki gelişmeleri okuyarak ve dünyadaki gelişmeleri okuyarak bugün yeni bir perspektif geliştirilmesinin gerekliliği ortadayken, geçmiş dönemin bir takım statükosunun içinden hala anti siyaset diyebileceğimiz bir takım cümlelerle konuşmak, bu geleceğin, Türk ülkenin geleceğine imza atmak değil, tam tersine ülkenin geleceğinin üstünü çizmektir. Yoksa eleştiri haktır. Demokrasinin en büyük nimetlerinden birisi eleştirinin kurumsallaşmış olmasıdır. Ama bu eleştiriler siyaset içerisinde mi gerçekleşiyor, siyaset dışında mı gerçekleşiyor? Sonuçta siyasetin var etmesi gereken şey, demokrasiyle arzu ettiğimiz şey, silahın, şiddetin olmadığı medeni bir toplum hayatının var olmasıdır. Medeni bir toplum hayatının doğru düzgün işlemesidir. Bugün sadece birinci aşamada bahsettiğim gibi silahlı terör örgütünün gündemden çıkarılması, ikinci aşamaya geçildiğinde demokrasimizin üzerindeki bu yük kalktığında medeni toplumun gereklerinin çok daha ileri noktalara taşınacağı bir takım adımların atılabilmesi son derece mümkün olacaktır. Şimdi bakınız, bölgemiz geçen seneyi hatırlayınız. Geçen sene, yani bu yılbaşı değil, geçen yılbaşı Suriye'deki olaylarla yıla girmiştik. Ve çok büyük bir altüst oluş yaşamıştı bölge ve dünya. Aylarca bu konuyu konuştuk. Bu yılbaşına Venezuela'daki olaylarla girdik ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısıyla ortaya çıkan bu artçı depremlerle, Hürmüz eksenli bu kaosla devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı kaçıncı yılına girdi, halen devam ediyor. Gazze'deki soykırımı Batı Şeria'ya ve Lübnan'a taşımaya çalışıyor Netanyahu ve onun yanındaki soykırım şebekesi. Dünyanın çeşitli yerlerindeki kırılganlıklar Latin Amerika'ya yansımak üzere. Latin Amerika'da yepyeni bir takım çatışma alanlarının olabileceğine dair maalesef istenmeyen gündemler ortaya çıkıyor. Uzak Doğu'ya gittiğimiz zaman orada başka gerilimler var. Şimdi bunun içerisinde tecrübesi olan bir devlet, türedi olmayan bir devlet, dünyanın parçalanmaya doğru gittiği bir noktada hukuk içerisinde, hakkaniyet içerisinde ve ilkeler içerisinde buna bütünleşmeyle cevap verir. Bütün bu parçalanmanın peşine takılmaz. Şimdi biz burada bütün bunlara cevap verirken ne diyoruz? Hukuk devletinin imkanları diyoruz. Yani meşruiyet alanı içerisinde attığımız adımları attığımızdan bahsediyoruz. Ne diyoruz? İşte PKK, KCK terör örgütü bütün şube ve uzantılarıyla silahlarını bırakacak, bu teyit edilecek ve bu yasa MGK kararının alınmasından sonra devreye girecek. Bunu yönetecek bir kurul olacak. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine bir izleme kurulu, komisyonu bütün bu süreci takip edecek. Yani devletin, siyaset, devlet kurumları ve Yüce Meclis, bütün milleti temsil eden unsurlarıyla birlikte bütün bu sürecin yönetildiği bir tablonun içerisindeyiz. İki sene önce Ahlat'ta ortaya çıkan iç cepheyi güçlendirme, iç bünyeyi sağlam tutma nasıl ortaya çıktı? Etrafımızda ve dünyada aslında kaoslara baktığınızda ülkelerin iç yapılarında çözülmelerin olduğu net bir şekilde görüldü. İç yapılarındaki çözülmelerin, yani demokrasinin artık toparlayıcı olmamasının, o ülkelerin değerlerinin, ürettikleri refahın o ülkeler içerisinde toplumsal yapıştırıcı olma kabiliyetini kaybetmesinin ardından bu uluslararası politikaya yansıdı ve kurallı düzen dönemi sona erdi. Burada Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı iç cepheyi güçlendirme çağrısı, Cumhuriyet tarihimizde bütün bu iç ve dış gelişmeleri okuduğumuz zaman en stratejik zamanlamayla yapılmış en stratejik müdahalelerden bir tanesidir devletimiz ve milletimiz lehine. Dolayısıyla ahlakta verilen mesajlar bu çerçevede dünyanın kaosa sürüklendiği, bölgemizin kaosa sürüklendiği bir dönemde ülkemizin nasıl konumlandırılması gerektiğine dair Sayın Bahçeli'nin yaptığı o çıkışlar stratejik açıdan en doğru konumlandırmayı yapmıştır. Az kalsından Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sürece devletimizin başı olarak, devlet başkanı olarak bütün kurumlara talimat vererek bir devlet politikasına bu süreci dönüştürmesi, zat-ı devletlerinin ortaya koyduğu yüksek irade, bunun devlet ve hükümet boyutunda yönetilmesi konusunda net bir yol haritası ortaya çıkarmıştır. Daha sonrasında bunun Yüce Meclis'te millet adına iradeyi temsil eden Yüce Meclis'te de boyutlandırılması gerektiğine dair son derece sağlıklı tartışmalar yapılmış. Orada da Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş doğrudan o komisyona başkanlık ederek Yüce Meclis'in bu sürece bütün boyutlarıyla ilgili olduğunu ve Yüce Meclis'in tarihi sorumluluğunu yerine getireceğini gösteren bir çalışma o komisyonda gerçekleşmiştir. Tabii burada net bir şey var. O da şu: Yüce Meclis'te ve o komisyonda bu meseleyle ilgili son derece net tartışmalar yapıldı. Bu net tartışmalar neticesinde farklı siyasi partilerden son derece sağduyulu açıklamalar geldiğinde bu süreç katlanarak büyüdü. Dolayısıyla orada AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı olarak buradaki milletvekillerimiz son derece yüksek katkıda bulundular. DEM Parti'den sağduyulu konuşan vekiller yüksek katkıda bulundular. Yine Yeni Yol ve diğerlerinden mecliste temsil edilenlerden bağımsız olan arkadaşlarımızdan da son derece sağduyulu konuşanlar oldular. Yine CHP içerisinden o zaman son derece sağduyulu katkılar yapan arkadaşlarımız oldular. Bütün bu tablo aslında Türkiye'nin yüksek bir iradeyi topyekün nasıl gerçekleştirebileceğini göstermiş oldu. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve stratejik zamanlaması, Sayın Cumhurbaşkanımızın

neticesinde bunun bir güven ortamının oluşması açısından verilen mesajların önemli olduğu, ama bu güven ortamının bir güvenceye dönüşmesi için, yani silah bırakmak isteyen ve terör örgütünü tasfiye etmek isteyenlere dönük olarak bir yasal zeminin oluşması gerektiği konusu son derece önemli ve kıymetlidir. Dolayısıyla şimdiye kadar yapılan çalışmalar neticesinde silah bırakma, PKK terör örgütünün tasfiyesi ve silahları bırakması şeklindeki bir yaklaşımın bir yasal güvenceyle yönetileceği ve destekleneceği net bir şekilde bugün bu başvuruyla birlikte ortaya koyulmuştur. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu tarihi bir yaklaşımdır. Bazen dünyadaki örneklerden bahsederken, hani Güney Afrika'da böyle oldu, İrlanda'da böyle oldu, İspanya'da böyle oldu, başka yerde şöyle yaklaşılmıştı falan diyorlar. Hayır. Bu yaklaşımlar, şimdiye kadar yürütülen çalışmalar dünyanın hiçbir yeriyle mukayese edilemez. Hiçbirine de benzemiyor. Bunun ayrıca vatandaş düzeyindeki temellenmesi de diğer yerlerle hiç alakası olmayan, oradaki iç savaşlara, iç çatışmalara hiç benzemeyen bir şeydir. Aynı zamanda bu metot bir Türkiye modelinin ortaya koyulması bakımından da önemli olmuştur. Bu inşallah sonuca eriştiği zaman başka ülkeler için de bir referans olacaktır. Burada net bir şekilde silah bırakma tespit ve teyit edildikten sonra MGK kararıyla birlikte bu hayata geçecek. Meclis bunu izleme komisyonuyla birlikte takip edecek. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir kurul burada çalışmalar yapacak ve bugün işte hukukçu arkadaşlar da tartışıyorlar. Bu sürece dönük olarak bilip bilmeden bu yasada şu da var, bu da var diyerekten yasayı enfekte etmeye çalışan, süreci sabote etmeye çalışan, sürece iftira atmaya çalışan bütün argümanlar boşa çıkarılmıştır. Çok net bir şekilde, çok net, hedefleri belli, silahların bırakılmasına dönük yasal güvence oluşturan net bir tablo burada ortaya çıkmıştır. Bu gerçek bir güvencedir ve bu yasal zeminin oluşması da Cumhuriyet tarihi açısından bir dönüm noktası olarak silahlı terör örgütünün gündemden çıkarılması, bütün şube ve uzantılarıyla ortadan kalkması için sağlam bir zemin oluşturmaktadır. Yine bu süreçte yapılan tartışmalardan bir tanesi, dünyadaki farklı modelleri gözeterek bir üçüncü göz olması gerektiği şeklindeydi. Biz ısrarla buna karşı çıktık. Türkiye'nin bir üçüncü göze ihtiyacı yoktur. Üçüncü göz nerede gerekir? Üçüncü göz, bazı ülkelerde iç savaş vardır, etnik temelde ya da dini temelde. Orada üçüncü göz gerekir. Ya da bazı ülkelerde gerçekten birbirinden kompartmanlaşmış, ayrışmış bölgelerde yaşayanlar vardır. Oralarda gerçekleşir. Bugün 86 milyon açısından söylediğinizde Türk'le Kürt'ün arasına üçüncü bir gözün girmesi dünyanın en saçma meselesi olur. Hiçbir üçüncü göze gerek yok. Bütün bu sürece bakacak olan milli bir göz var. O milli gözde 86 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Türk, Kürt, Sünni, Alevi, adını sayamadığım bütün etnik gruplardan, bütün mezhep gruplarından bütün vatandaşlarımızdır. Milli göz odur. Üçüncü göze gerek yoktur. Bu açıdan da bu süreç kendi açısından özgün bir süreçtir. Kendi işimizi kendi irademizle, kendi sorunumuzu kendi irademizle halledebileceğimize dair net bir tutumdur. Bu da bu açıdan dünyaya verilmiş bir mesajdır. Çok net bir şekilde de söyleyeyim, tek tek isim vermeyeceğim, ülke ismi de vermeyeceğim, kişi ismi de vermeyeceğim. Pek çok ülkeden ya da bu süreçlerdeki, dünyadaki bu süreçlerde görev yapmış pek çok meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım. Bu sürecin kolaylaştırıcısı olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi

0: herhangi bir şekilde tartışma konusu olarak bile gündemimize almıyoruz. Böyle bir şeyi tartışmıyoruz bile. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Milli gözde işte bahsettiğim gibi siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var. Onların gözü önünde şeffaf bir biçimde her şey paylaşılarak gerçekleşiyor. Biz üçüncü göz olarak devreye girelim diyen bir takım uluslararası kurumlara, bir takım devletlere, bu konularda çalışmış bir takım sivil toplum örgütlerine ve bir takım kişilere verdiğimiz cevap budur. Size ihtiyacımız yok. Türkiye kendi meselesini çözecek iradeye ve vizyona bu açıdan sahiptir. Tabii şimdi bunun bu şekilde sahiplenmesiyle birlikte komisyonda ve genel kurulda bütün siyasi partiler hür iradeleriyle buradaki görüşlerini açıklayacaklar. Şimdiye kadar atılan imzalara baktığımızda bunda belki de bu böyle bir meselede ya yani bu tip bir meselede Cumhuriyet tarihinin en yüksek mutabakatına ulaşılmış gözüküyor. Dolayısıyla meclisten çabuk geçeceğini ve bu meselenin bir an evvel çözüme kavuşması, adımların atılması için bu aşamanın çabuk kat edileceğini değerlendiriyoruz. Bu bir irade beyanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün dünyaya, dünyanın kaosa sürüklendiği bir dönemde biz her türlü kendi meselemizi kendi imkan ve kabiliyetlerimizle ve kendi irademizle çözebiliriz mesajını vermiştir. Burada tabii ki bu sürece destek veren siyasetçilerin oluşturduğu siyasi akıl, aynı zamanda devletimizin binlerce yıllık tecrübesi, milletimizin kardeşlik değerleri yegane göz, yegane pusula olarak bütün bu süreç boyunca tıkanan durumlarda, herhangi bir şekilde sarsılan durumlarda her zaman meselenin toparlanmasına güçlü bir tutum oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanımız, arkadaşlar biz şahidiz. Her toplantımızda MYK toplantısı, MKYK toplantısı kapalı bölümde uzun bir değerlendirme yapar. Bize her toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımız Terörsüz Türkiye konusundaki hassasiyeti ifade etmiştir. Terörsüz Türkiye konusunda Cumhur İttifakı'nın bir ve beraber bir şekilde hareket etmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir. Devlet kurumlarına talimatlarını vermiştir. Biz heyet olarak, yani bu süreci yürütmekle görevlendirilmiş Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız tarafından görevlendirilmiş heyet olarak sürecin her aşamasında kendilerine bilgi verdik. Kendilerinin talimatlarını aldık. O talimatlar çerçevesinde sonraki adımlarımızı şekillendirdik. Dolayısıyla zat-ı devletlerinin bu sürecin olumlu bir şekilde işlemesi, provokasyonlara ya da sabotajlara karşı dirençli hale gelmesi, yolundan çıkmaması için gerçekten mesaisinin çok önemli bir bölümünü ayırdı ve heyetimizin kendisine arz ettiği konularda net talimatlarla yönlendirdi. Tabii milletimiz her şeyin karar vericisidir. Hepimiz milletimizin talimatlarıyla iş yaparız. Bu sürece dönük provokasyonlar ve iftiralar karşısında Sayın Devlet Bahçeli'nin gerek grup konuşmalarıyla, gerek diğer zamanlarda yaptığı stratejik müdahaleler, cesur ve net açıklamalar bir şey daha göstermiştir. Burada Türk milliyetçiliği üzerinden bu süreçleri sabote etmek isteyenlere karşı aslında Türk milliyetçiliğinin bir millet milliyetçiliği olduğunu, bir ırk milliyetçiliği olmadığını, bu basiretle ve bu dirayetle bu sürecin yönetilmesi gerektiği konusunda da Sayın Bahçeli'nin açıklamaları Cumhuriyet tarihine geçecek bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü burada esas olan milletin tamamının hukukunu, devletin bekasını ve milletin geleceğini gözetmektir. Sayın Bahçeli'nin stratejik müdahaleleri bu sabotajların ve yoldan çıkarma çabalarının ortadan kaldırılması bakımından son derece büyük bir işlev gördü. DEM Parti'den, CHP'den ve diğer partilerden bütün bu süreç boyunca sürecin sağlıklı işlemesi için yapıcı eleştirilerde bulunan, fikirlerini net bir şekilde açıklayan milletvekili arkadaşlarımızın çok büyük katkıları oldu. Tabii Sayın Meclis Başkanımızın, Sayın Kurtulmuş'un komisyona bizzat başkanlık etmesinin de hem Türkiye'deki sürecin bu yönetilmesi, meclisin iradesinin ortaya çıkması bakımından hem de dışarıya Yüce Meclis adına verilen mesaj açısından da çok büyük bir kıymeti oldu. Bütün bu destek bunu oturttu. Ve gelinen nokta şudur. Yürüyeceğimiz yol budur. Silahlı terör örgütünün ortadan kalkmasından sonra Türkiye bir kere daha şimdiye kadar olduğu gibi tarihtaşlıkla yol yürüyecektir. Kaderdaşlıkla yol yürüyecektir. Ve yüksek demokrasi standartlarında vatandaşlık ilkelerini daha ileriye taşıyarak yol yürüyecektir. Tarihtaşlığımız esastır. Çünkü tarihte birinin isminin diğerinden ayrı yazıldığı bir dönem olmamıştır. Türkiye'deki etnik olarak kendisini farklı adlandıran ya da mezhep olarak farklı adlandıran vatandaşlarımızın. Bu tarih hepimizin tarihidir. Yine kaderdaşlık çok önemlidir. Çünkü dün kaderimiz birdi, bugün de bir. Etraftaki gelişmeleri gördüğümüzde yarın da kaderimizin bir olmaktan başka bir çaresi olmadığını görüyoruz. Tabii ki söyledim, terörün demokrasimiz üzerinde yarattığı bir yük var. Sürekli olarak her demokrasi reforma ihtiyaç duyar, her demokrasi ölçeğini büyütmeye ihtiyaç duyar, her sivil siyaset alanının daha çok oksijene ihtiyaç duyması hayatın icabıdır. Bütün bu çerçevede baktığımızda önümüzdeki dönemde bu bahsettiğim aşamalara, hedeflere ulaşıldığında vatandaşlık ilkelerinin güncellenmesi, siyasi sisteme, demokratik sisteme daha çok oksijen pompalanması da mümkün olacaktır. Bunu her seferinde söylüyoruz. Bugün bu daha da geçerlidir. Böyle tarihi bir gündeyiz. Adlarımız farklı olabilir ama adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur. Geçmişte bir takım vatandaşlarımızı dini aidiyeti ya da mezhepsel aidiyeti ya da etnik aidiyeti ya da kılık kıyafeti ya da dini düşüncesi yüzünden ikinci sınıf vatandaş kılmaya çalışanların oluşturmaya çalıştığı vesayet Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen bu 25 yıllık mücadeleyle ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bugün gelinen noktada bu süreçlerin sağlıklı işlemesi için herkesin desteğine ihtiyaç vardır. Her bir vatandaşımızın desteğine ihtiyaç vardır. Eleştiride bulunanların tabii ki eleştirileri haktır. Ama bu eleştirilerin yapıcı eleştiri olması, ön açıcı, yol gösterici, ışığı çoğaltan, oksijeni çoğaltan, demokrasinin ölçeğini büyüten, siyasetin ölçeğini büyüten eleştiriler olması son derece önemlidir. Tarihi bir gündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşları olarak kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz için önemli adımlar atıyoruz. Bundan sonrasında daha önce ince işçilik demiştim, onun üzerine de çok spekülasyon yapılmış. Bir kere daha söylüyorum, ince işçilik yapacağız. Daha özenli dil kullanacağız, hassasiyetleri daha doğru bir şekilde yöneteceğiz. Herkesin katkı vermek isteyen, herkesin yolunu açan bir yaklaşım ortaya koyacağız. Ve hep şunu söyleyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti çok yaşasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi var olsun. Kardeşliğimiz ebedi olsun. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. Sürekli olarak bunu söyleyeceğiz. Bütün işlerimizi yaparken de bu ilkeler ve bu prensipler etrafında yürüyeceğiz. Bir kere daha söylüyorum. Evet, buraya kadar geldik. Güzel bir söz vardır. Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik diye. İnşallah bundan sonrasını daha titiz, daha özenli, daha çok çalışarak, günde iki toplantı yapıyorsak beş toplantı yaparak sonuca ulaşması için uğraşacağız. İyi niyetliler kimdir? Kötü niyetliler kimdir? Herkes görecek. Bugün bu desteği verenler tarihe ve geleceğe imza atarak iyi niyetlerini ortaya koymuş olacaklar. Bugün sizle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Buyurun lütfen.
1: Efendim aslında değindiniz ama biraz daha açmak isterim. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sürecin en başından beri terörsüz Türkiye hedefine karşı ve bu noktada da yine çerçeve yasayla ilgili bir açıklaması daha oldu. Teklifin iadesi istendi ve çerçeve yasa için ihanet belgesini kabul etmiyoruz dedi. Bu noktada neler söylersiniz? Bir de terörsüz Türkiye hedefinin dışında bir sorun daha olacak. Karadeniz'de Türk ticaret gemilerine yönelik saldırılar var. Yine geçen günlerde de bir saldırı oldu. Bu konuyla ilgili alınan tedbirler var mı? Ukrayna makamlarıyla görüşüldü mü? Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bir açıklama gelmişti. Bardağı taşırdılar ifadelerini kullanmışlardı Ukrayna'nın tutumu için. Siz neler söylersiniz efendim?
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, siyaset yapıyoruz. İçinde hareket ettiğimiz hukuk prensipleri belli. Ve bu hukuk prensiplerini ilk defa biz hayata geçirmiyoruz. Devletin meşru mekanizmaları içerisinde, hukuk devletinin imkanları içerisinde konuşuyoruz. Ve her zaman da şunu söylüyoruz. Devletin nitelikleri ve milletin değerleri etrafında hareket ediyoruz diye. Ha, birisi bu sürece karşı olabilir. Fakat ihanet demek siyasi bir cümle değildir. Bir siyasetçinin kuracağı cümle değildir. Yani birçok eleştiri getirebilir, getirmek isteyen. Ama böyle işte ihanettir benzeri cümleler siyasetçinin kuracağı cümleler değil. Eğer bu cümleleri kuruyorsanız parlamento niye var? Siyasi partiler niye var? Hepimizin beraber hareket ettiği meşruiyet zemini niye var? Bugüne kadar tabii ki herkesin diyorum eleştiri hakkıdır. Fakat bu ve benzeri anti siyaset anlamına gelen kelimeler dışında bu bahsettiğiniz partiden ve genel başkandan hiçbir söz duyulmadı. Yani bu mesele, biz sizin bu yönteminizi beğenmiyoruz. Yöntem şudur, şunların denenmesi gerekir, şu şekilde bakılması gerekir şeklinde bir vizyon ve kapasite hiçbir şekilde görülmedi. Bir de şöyle bir şey vardır. Siyasetçinin vizyonunun bittiği yerde cümleler agresifleşir ve galis hale gelir. Yani bunun makul bir şekilde konuşulması lazım. Ve üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi meclistir. İki kere gazi olmuştur. Burada bunların sükunetle konuşulabilmesi gerekir. Ama sürekli olarak İYİ Parti milletvekillerinin bunu bir kavgayla konuşması kendileri için de iyi bir şey değil. Ha, sonuçta ben bu yönteme katılmıyorum. Ben şu yöntemi tercih ediyorum diyebilirler. Bu başka bir şeydir. Ama burada siz bir ihanet dediğiniz zaman, o zaman bu şekilde konuşanların geçmişte, bu cümlelerle konuşanların geçmişte neler yaptığının Türkiye'deki siyasi arkeolojisi bellidir. Dolayısıyla kendinizi o kampa sokmayın. Gidin başka cümlelerle konuşun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ile ihanet kelimesi asla yan yana gelmez. Bunu sokaktaki hiçbir vatandaşımıza kabul ettiremezsiniz. Bunu bu şekilde ifade ettiğinizde vatandaşımızdan alacağınız cevap bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sayın Bahçeli ile yan yana gelecek kelime vatanseverliktir. Birileri ihanet için adres arıyorsa başka yerlere baksınlar. Birincisi bu. İkincisi, şimdi bu sivil gemiler meselesinde daha önce uyardık. Karadeniz'in güvenliğinin riske atıldığını söyledik. Ve Karadeniz'de çok daha fazla saldırının ortaya çıkması, Karadeniz'de askeri gemilerin dışında artık sivil gemilerin hedef alınması gerçekten bu savaşı başka boyuta taşıyacak bir takım riskler barındırıyor. Burada Türkiye, bakın hatırlayınız, tahıl koridoruyla burada esasında Karadeniz'deki gerilimin azaltılması bakımından bir alan açtı. İkincisi, şunu hiç unutmamak gerekir. Bir takım müttefik devletler bu savaşın tarafı olmak ya da bu savaşta müdahil olmak ya da belli bir ülkeye destek vermek için boğazların kullanımıyla ilgili Türkiye'ye baskı demeyelim de çok yoğun bir şekilde Türkiye ile temasta bulundular. Ama Türkiye Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni tavizsiz bir şekilde uyguladı. Ve burada bazı kendi müttefiklerini de bu yaptığınız yanlıştır diyerekten karşısına alarak. Dolayısıyla Türkiye'nin Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni bu derece dirayetli uygulaması, kendi müttefiklerinin bu yoğun temaslarına, hatta zaman zaman işte baskılarına rağmen, bu Türkiye'nin Karadeniz'in güvenliği açısından en doğru yerde olduğunu gösteriyor. Türkiye'ye ait sivil gemilerin hedef alınması asla kabul edeceğimiz bir şey değil. Bunu en ciddi şekilde kınıyoruz Bunun tedbirinin alınması lazım. Gerçekten bunun tahammül edilecek bir tarafı kalmamıştır. Bu şekilde yapılması başka ülkeler açısından aslında çatışmaları derinleştiren, daha kötü boyuta götüren sonuçlar doğuracaktır. Bugün Rusya-Ukrayna meselesinde evet savaş devam ediyor. Fakat bu savaşı sivil alana yaymak ve tansiyonu yükseltecek, diğer ülkeleri hedef alacak bir hale sokmak, bunu hangi taraf yapıyorsa yapılacak en yanlış iştir. Biz kendi gemilerimizin ve denizcilerimizin, balıkçılarımızın durumunu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Buyurun. Mikrofon kime veriliyorsa buyurun.
2: Efendim TV 100 muhabiri Armağan. Terörsüz Türkiye...
0: Bu sefer meseleyi halletmiştiz. Bir kadın arkadaşımız söz aldığında erkekler bekliyor. Gayet iyi bir düzen kurmuşuz. Tebrik ediyorum.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin başından beri aslında AK Parti gerek bakanlarla gerek vekillerle hem şehit aileleriyle hem gazilerle buluşuyor. Hem de bu kapsamda halkla da bir temas kuruyorsunuz. Ama son günlerde bu temaslar oldu mu? Yansımalar ne? Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MKYK'da talimatlarını biraz daha detaylandırabilir misiniz bu konuda? Öğrenebileceğimiz ayrıntılar olabilir mi? Teşekkür ederim.
0: Tabii dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları bu yasal düzenlemenin her aşamasında alındı. Kullandığımız siyasi yaptığımız siyasi temaslar konusunda kendisini sürekli bilgilendirdik. Siyasi istişareler konusunda kendisini bilgilendirdik. İşte çeşitli konular gündeme geliyordu. Onlarla ilgili bilgilendirdik ve talimatlarını aldık. Yani sonuçta süreç bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yönetilmiştir. Talimatları alınarak onun yüksek iradesiyle Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olarak şekillenmiştir. Şimdi biz zaten doğal olarak yaz çalışmalarında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Teşkilat Başkanımız bugün de sunumunda belirtti. Bakanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz, arkadaşlarımız biz Ağustos ayında da sahada olacağız. Ve bu bahsettiğimiz gerçekleri hem hukuki boyutu itibariyle, hem siyasi boyutu, hem toplumsal boyutu, hem ekonomik boyutu ile anlatmaya devam edeceğiz. Ağustos ve Eylül planlaması şu anda yapılmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu çalışmaların yoğun bir şekilde yapılması talimatlarını verdiler. Buyurun lütfen.
3: A Haber'den Şener Çetin. Efendim 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Tabii kritik ve önemli bir aşamadayız. Bu sürece kolay gelinmediğini de biliyoruz. Sürecin başlamasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu illerinde neler yaşandı? Bundan sonraki süreçte bölgede bizi neler bekliyor yakın vadede?
0: Yani burada tabii vatandaşlarımız orada da yıllardır bu stresin içerisinde yaşadılar. Bu sıkıntıların içerisinde yaşadılar. Neredeyse 3 nesilden fazla bir zaman, 3-4 nesillik bir zaman geçti. Tabii büyük bir beklenti var. Biz bunu sakin bir şekilde yönetiyoruz. Yani en büyük arzumuz da şudur esasında. Türkiye'nin herhangi bir bölgesi huzurludur. Doğu ve Güneydoğu'da huzur yoktur gibisinden bir algının tamamen geride bırakılması, gündemden çıkmasıdır. Zaten bu 1,5 yıllık süreçte orada görüyorsunuz festivaller düzenleniyor, arkadaşlarımız katılıyorlar, şenlikler düzenleniyor, çeşitli toplantılar yapılıyor. Bunlar son derece kıymetli şeyler. Türkiye bir bütündür, milletimiz bir bütündür. Bunun burada biz hep şunu gözetiriz. Yani tabii ki Doğu ve Güneydoğu'daki bir vatandaşımız bu sürece rıza gösterdiği kadar Ege'deki bir vatandaşımız, Akdeniz'deki bir vatandaşımız, Karadeniz'deki ve İç Anadolu'daki bir vatandaşımız da rıza göstermelidir. Bizim bir tane amirimiz vardır, o da milletimizdir. Onun arasında da bir ayrım yoktur. Şu ana kadar yaptığımız anketler, arkadaşlarımızın oralara yaptığı temaslardan, ülkemizin değişik yerlerine yaptığı temaslardan geri dönüşler son derece iyi. Bundan sonrasında da yine söylüyorum, ince işçilikle bütün bu süreci son derece dirayetli bir şekilde son derece iyi çalışılmış, stratejik öngörüleri doğru konulmuş, koordinatları iyi yerleştirilmiş bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.
4: Evet, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yaklaşık bir saatlik bir konuşma yaptı, soruları cevaplandırdı. Sürecin, yasanın bu noktaya gelişinden bahsetti. Özellikle Destek veren muhalefet partilerinden de bahsetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekillerinin sürece destek verdiğini söyledi. Yeni Yol grubundan da milletvekillerinin sürece destek veren mecliste konuşmalar gerçekleştirdiğini belirtti. Şimdi bu süreçle ilgili son aşama olan yasada öne çıkan başlıklara bir göz atmak isterim. Çünkü Terörsüz Türkiye süreci 22 Ekim 2024 tarihinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mecliste yaptığı çağrıyla start almıştı. Yaklaşık olarak 2 yıllık bir süreden bahsediyoruz. 2 yılı tamamlamasına birkaç ay var. Böyle bir noktaya gelmiş durumda. Geçtiğimiz yılda biliyorsunuz ilk silah bırakma ile ilgili görüntüler Irak'ın kuzeyinde ekranlara gelmişti. Ve onun ardından da artık yasal zemin ve örgütün tamamen silah bırakma sürecine girmesiyle ilgili detaylar ekrana gelmişti. Şimdi Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Doktor Ufuk Uras'la bu konuyu irdeleyeceğiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
5: İyi yayınlar.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: Sayın Müderrisoğlu, sizinle başlamak isterim. Şimdi tabii yasayla ilgili en önemli başlık af gibi sürekli dile getirilen fakat yasanın koyucuları tarafından da net bir şekilde ortaya konan bu bir af değil. Bu sürecin ilerlemesi için atılmış bir adım olarak öne çıkan maddeyle başlamak isterim. Şurada detaylar var. Koşulların sağlanması halinde örgütü kurma veya yönetme, üyelik bilerek veya isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlarla ilgili soruşturma, kavuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek diyor bu yasa teklifinde. Bu önemli çünkü özellikle şehit yakınları ve gazilerimizin bu konudaki hassasiyeti önemli bir şekilde göz önünde bulunduruldu. Hem parti AK Parti cephesinden hem iktidar cephesinden hem de muhalefet cephesinden de bunlar dile getirilmişti. Buradan bakarsak neler söylersiniz efendim?
6: Şimdi Büyük Türkiye Projesi ya da Büyük Türkiye Kardeşlik Projesi ya da Türkiye Barış Projesi perspektifinden baktığımızda düne ait düşünme biçimlerini kökten değiştirmeye gerektirecek oldukça önemli bir yolculuğun ilk adımı. 50 yılı bulan bir terör, 50 binden fazla cana mal olmuş bir terör, 2,5-3 trilyon dolara varan doğrudan dolaylı ortaya çıkan kayıplar ve yaşanmış acılar ve ödenmiş bedeller. Şimdi bu noktadan bugün artık terörün, şiddetin bütünüyle ortadan kalkacağı, silahın aradan çıkacağı, artık sözün, fikirlerin ve Türkiye'ye dair söylemlerin ön plana çıkacağı, etnik ayrışma, özellik, federasyon, bölgesel yönetim, ayrı devlet kavram ve iddialarının artık tartışma konusu bile olmayacağı yepyeni bir süreci tanımladığı için elbette bu bir ilk adım. Belli ki bu aşamada hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, hem toplumsal rızanın oluşturulması, hem de dezenformasyonla mücadele son derece önemli olacak. Çizdiğiniz çerçevenin başlangıç noktasında şu husus özellikle vurgulanıyor. Bu yasanın süreli olduğu, takiple birlikte şarta bağlı olduğu ama aynı zamanda PKK-KCK, bu KCK delilerin Türkçesi Kürdistan Topluluklar Birliği, yani Türkiye, Irak, İran ve Suriye'deki Kürtleri de kapsayan konfederal ya da entegre bir devlet modelini de bir dönem içeren, işte bugün geldiğimiz noktada da artık tüm unsurlarıyla feshedildiği ve aynı zamanda silahsızlanmanın, silahtan arınmanın da teyit tescil edildiği aşamadan sonra, yani Milli Güvenlik Kurulu resmi gazetede PKK-KCK tüm unsurları ve yapılarıyla artık lağvedilmiştir, feshedilmiştir, ortadan kalkmıştır ve örgüt silahtan arındırılmıştır. Belki buna %100 arınma diyemeyiz ama artık silahın konuşmayacağı aşamaya kadar örgütün bu anlamda silah ve diğer tüm şiddet unsurlarından arındırıldığının rapora bağlanmasıyla birlikte bu yasanın uygulama takvimi başlayacak. Birinci husus bu. İkincisi, eski idam şimdiki haliyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan örgütün yönetici kadroları içinde bu cezayla cezalandırılmış olanlar veya doğrudan adam öldürme diyebileceğimiz terör faaliyeti suretiyle, yani teröristlik yaparak devlete karşı kalkışma suretiyle asker, polis, mühendis, sivil vatandaş, öğretmen öldürenler bakımından da yasanın kapsamının içinde olmayacağı anlaşılıyor. Zaten bu çok açık belirtilmiş. Bir hususu da burada vurgulayayım. Elbette farklı ceza alanlar var. Suç türlerini siz saydığınız için tekrar etmeyeyim. Bu cezayı alanlar bakımından da 5 ve 10 yıllık süreçler, yani bu anlamda ceza ertelemeleri ve bu ceza ertelemeleri sırasında da durumlarının düzenli olarak izlenmesi. Bütün bunları bir kenara bırakıyorum. Benim açımdan en önemli husus şu. Bu problemin, yani Türkiye'nin terör geçmişinin artık geleceğe yürüyen Türkiye'de bütünüyle ortadan kalkmasına ilişkin irade, umut, mücadele, azim, kararlılık, buna karşı çıkanlar, kaygısı olanlar, bunu sabote etmek isteyenler, yeni ve çok farklı şeyler konuşacağız elbette. Ama yani egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu yazısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tam kalbinde genel kurulda yazar. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerek oluşturulan komisyon marifetiyle hazırladığı rapor, gerekse bu yasa teklifine atılan imza ile birlikte fonksiyonunun sona ermeyecek olması, yani meclisin bu sürecin içinde aynı zamanda izleme kurulu vasıtasıyla her aşamasında bulunacak olması, sürecin yönetimine doğrudan katkı sağlayacak olması, bunun için milletvekillerinden oluşan ayrı bir heyetin tasarlanmış olması, bence geleceğe yürüyüşte ortaya çıkabilecek her türlü riskin bu viraj dönülürken arabanın savrulmaması için sistemin, yani bu mücadelenin ve bundan sonraki gelecek tasarımının en önemli teminatıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi sürecin içinde olduğu müddetçe ortaya çıkabilecek fırsatlar elbette var ama risklerin yönetimi bakımından da meclisin varlığı ve meclisin sürecin içinde canlı olarak bulunması bence en önemli teminatımız olacak. Burada milletin rızası, milletin temsilcileri aracılığıyla Millet Meclisi'nde olduğu sürece kamuoyunun bundan sonraki yönetimi bakımından hakikaten önemli bir merhaleyi de kat edeceğimiz anlaşılıyor.
4: Peki, teşekkür ederim. Sayın Uras, siz 10 maddelik bu yasa teklifinin ilk gördüğünüzde neler düşündünüz, ilk izlenimleriniz neler oldu efendim?
5: Son derece önemli, olumlu bir çerçeve ortaya koyuyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi içinde tam bir şeffaflık içerisinde bu süreç ilerliyor. Hani Aristoteles'in bir lafı vardır, yolun sonuna gelip kapının önünde testiyi kırmak. Bu testiyi kırmak isteyenler var ama testinin kırılmayacağı çok net. Neden biliyor musunuz? Okan Bey dedi ya, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kenan Evren'in buna bir ilavesi vardı. Egemenlik diyordu, kayıtsız şartsız milletindir ama bu memleketin sahipleri vardır diyor. Şimdi bu memleketin sahibinin sadece millet olduğu, başka sahip tanımadığı bir zemindeyiz. Bu zemin çok kıymetli. Süreci test ederek gittik 2 yılda. İşte neyse ki hiçbir şehit vefat olmadı. Bu süreç hızlandırıcı bir süreç olacak. Yani bir dizi yasal düzenleme olacak ve bu yasal düzenlemeler içerisinde kış gelmeden bence önemli adımlar atılacak. Bir dizi yasal düzenlemeyi hızlandıracak ve siyasi partiler seçim yasası ardından anayasal değişim gibi çok büyük bir dönüşüm yaşıyoruz. Tarihsel bir süreç. Buna itiraz edenlere de şöyle bir önerim olabilir. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi takip izleme komisyonunda yer almaları, özellikle itiraz edenlerin yer almaları çok faydalı olabilir. Dolayısıyla onlar da doğrudan süreci takip edebilirler. Süreçle ilgili eleştirilerini ortaya koyarlar. Hani Özdemir Asaf'ın bir şiiri var, damla tamamlanınca damlar diye. İşte şimdi zamanıymış ve hakikaten bunun nimetini göreceğiz. Tarih bilinci, yurttaşlık bilinci bizi yan yana getiriyor. Ömer Bey'in anlatımları içerisinde bir konu çok kritikti. O da üçüncü göz meselesi. Şimdi kamuoyunun bu çok yansımadı ama birinci açılım sürecini takip edenler bilir. Bir dizinin içerisinde bu üçüncü göz ısrarı önemli kilitlenmelerden biri olmuştu. Temel nedeni de üçüncü göz aslında Oslo'da vardı. Sabote etmek için vardı. Yani üçüncü göz dediğiniz mitolojide tepe gözdür. Bizim hakikaten başka bir göze ihtiyacımız yok ve o çıkardığımız derslerle bugüne geldik ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı altında bir tarihsel bizde ortak iradede buluşmak bence çok kıymetli. Karalar bağlamaya gerek yok. Çünkü Netanyahu'lar, İsrail yeterince karalar bağlıyor. Onların dertlerini içselleştirmek bizim görevimiz, vazifemiz değil. Bu süreci birlikte izleyeceğiz. Bir anahtar cümle yine güven ortamının sağlanmasıydı. Bu 360'ın üzerinde bir katılım. Bundan sonraki süreçlerde de hayatı kolaylaştıracak böyle gözüküyor. Bir de bir ricam var. Yani bu ülkenin güvenlik bürokrasisi, istihbaratı, MGK'sı yanılıyor, kandırılıyor. Ama birileri kül yutmaz bir şekilde bunu bize anlatıyorlar. Şimdi bu devletin bu saydığım bir dizi kurumuna ilişkin zan altında bırakmak, bu tür söylemlerin kendisi hakikaten söylediğini kulağın duymaması. Kulağın bir özelliği var. Bir dışarıdan sesleri duyar, bir de kendisi ses üretir. Biz ona çınlama diyoruz. Mümkün olduğunca bu ülkenin kurumlarıyla, devlet aklıyla, toplum aklının buluşmasının ne kadar önemli bir tarihi fırsat olduğunu bilelim. Ve yine söylendiği gibi dünya çatışma çözümlerinde Türkiye özgün bir örnektir, tıpkı Filipinler'de olduğu gibi. Ve göreceksiniz ki Nobel Barış Ödülü'nde Trump'tan fırsat bulursak Türkiye çok önemli sorunu çözme nedeniyle en öncelikli aday haline gelecektir. Yeter ki bu kendi öz gücümüze dayanarak bölgedeki inisiyatifin kendisinin kıymetini bilelim. Çünkü yepyeni bir durum var. Ömer Bey'in biraz önce ifade ettiği gibi kaotik, kuralsız bir dünyadaysak kuralı kim koyacak? Zaten emperyalizm tanımıdır. Kuralı koyma inisiyatifidir emperyalizm. Köle sahiplerinin, dünyanın egemenlerinin inisiyatifi karşısında üçüncü dünya ülkelerinin, mazlumların, mağdurların söz yetki ve karar sahibi olması açısından çok güzel bir örnekle karşı karşıyayız. Bence bunun kıymetini bilelim, keyfini de çıkaralım. Boşuna karalar bağlamayalım çünkü bize güzel bir gelecek, güzel günler bekliyor.
4: Peki, teşekkür ederim. Sayın Müderrisoğlu, şimdi bu yasa teklifi Cuma günü komisyonda görüşülecek. Pazar günü de kuvvetle muhtemel artık yasalaşacak ama yürürlüğe girmeyecek. Çünkü MGK'nın bu konuda karar alması gerekiyor. Bu süreci nasıl öngörürsünüz? Bir zaman öngörünüz var mı? Kısa bir zamandan mı bahsederiz yoksa tıpkı bu yasanın oluşmasındaki gibi bir yıl sürebilecek bir zaman diliminden bahseder miyiz efendim?
6: Şimdi Ufuk Bey'in işaret ettiği devlet mekanizmasını tanımlayan kişi ve kurumlar doğal olarak sonbahara kadar bu silah bırakma konusunda evet örgüt artık silahtan arındırılmıştır. Ya da silaha dayalı tehdit oluşturma kabiliyeti büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Raporunu hazırlaması itibariyle bakıldığında bu konu sonbahara kadar artık neticelenmeli. Genel perspektif bu. Önce silah bırakılsın, sonra yasa çıksın aşamasından işte yasa yürürlüğe giriyor, işte size yol haritası şeklinde çok önemli bir merhaleyi de şu anda aşmış oluyoruz, geçmiş oluyoruz ya da geçeceğiz inşallah. Burada benim önemsediğim husus sadece terörsüz Türkiye değil. Şimdi yasanın içinde bu terör örgütü, terörsüz Türkiye kavramlarının geçmemesine dair DEM Partili sözcülerin bir takım girişimleri olduğuna dair polislere yayılan bir takım bilgiler var ama işin özü itibariyle bu sadece bir terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölgeyi de ifade eden entegre bir proje. Bu yönüyle bakıldığında Suriye'de kat edilen mesafenin Türkiye açısından son derece önemli olduğunun altını çizelim. Ama şu anda Suriye üzerinden operasyonel olarak Siyonizmin, İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail ikilisiyle girdiği savaşta görece psikolojik üstünlük kazandığından da hareketle yeniden bölgeyi dizayn etme noktasında İran'ın alabileceği inisiyatifin Suriye üzerinde kat edilen mesafeyi riske sokup sokmayacağını çok dikkatle takip etmek gerekecek. Şu anda YPG terör örgütünün Suriye'deki bölücü faaliyetleri Suriye'deki iç işlerine ve orduya entegre olarak ve yönetsel inisiyatif ve sistemin parçasına dönüştürülmesine ilişkin gelişmeler Türkiye bakımından son derece önemli, bir beka meselesi açısından son derece önemliydi. Suriye'deki görece istikrarın ve girilen yolun sürdürülebilirliği Türkiye'de terörsüz yeni bir dönemin açılması bakımından hiç de ihmal edilmemesi gereken bir başlık. Irak'ın kuzeyi gerek Erbil gerek Süleymaniye, hatta buna Bağdat'ı da ekleyebiliriz, Türkiye'nin bu konuda aldığı inisiyatife destek verdiklerini ifade ediyorlar. Ve şunu da çok net biliyoruz, bir diğer ayağı da İran. Şimdi İran'da çok yakın zamanda farklı Kürt grupların İsrail tarafından bir Siyonist projeyle örgütlenerek İran'daki rejime karşı isyan ve rejimi devirme aparatı olarak kullanılma planına özellikle Türkiye'nin inisiyatifi ve girişimiyle katılmadı. Bir tür koçbaşı olmadı. Yani Türkiye'de yürüyen sürecin aslında İran'da rejimi devirmeye dönük kullanışlı Kürt gruplar üzerinden İsrail'in tasarladığı, Amerika'nın silahlandırdığı o projede akamete uğratıldı ki bu da bugün alınan inisiyatifin hem kıymetini göstermek ama aynı zamanda İran'ın da bundan ne ölçüde ders çıkarttığını da takip etmek bakımından da önemli. İç dinamikler mutlaka çok hassas olacak çünkü bu bir ilk ve çerçeve yasa. Bu yasanın uygulanabilirliği gerçekten iklimin değişmesi ve hani belki şeyde bir film gelir, iklim değişir, Akdeniz olur, gülümse şeklinde Türkiye'nin yüzünü güldürecek yeni aşamaların da söz konusu olabileceğine işaret ediyor. Ben silahın olmadığı, fikrin konuştuğu her durumda Türkiye'nin büyüklüğünün, Anadolu irfanının ve devlet aklı ve tecrübesinin her türlü riski yönetebilecek ve bu toplumsal ferasetin de bunların üstesinden gelebilecek kabiliyette olduğuna gönülden inanıyorum. Ve ben bu anlamda güveniyorum da. Yani bence bu sürecin yine geleceği bakımından bir önemli teminat da silahsız, şiddetsiz fikrin konuştuğu her aşamada Türkiye'nin bin yıllık devlet tecrübesinin, Anadolu irfanının ve bu toplumun ferasetinin ve toplamda devlet aklının elbette büyük barış projesinin artık geri dönülemeyecek şekilde entegre bir Türkiye barış içinde bir arada yaşama teminatıyla birlikte sürdürülebilirliğini de sağlayacaktır diye düşünüyorum.
4: Teşekkür ederim. Sayın Uras, sizin tahmininiz nedir? Ne kadarlık bir süre içerisinde bu yasanın uygulamaya konulacağını öngörüyorsunuz efendim?
5: Çok uzamaz. Hani Otradamus gibi kehanette bulunmak da istemem. Üç vakte kadar da demek istemem. Yani şöyle düşünün, şu anda gökyüzünde, uzayda 9000 civarında uydu satellite var. Yani o kadar bu tespit, teyit süreçleri kolay bir şey ki, yani kış gelmeden önemli adımların atılacağını zaten büyük ölçüde göreceğiz. Yani biraz önce Okan Bey'in söylediği bir mesele hakikaten önemli. Tüm bu süreç bölgesel olarak da Suriye sınır güvenliğinin Suriye merkezi hükümeti tarafından gerçekleştirilmesine adeta şart koşuyordu. Yani yerel yönetimlerle ilgili reformlar vesaire buna endeksliydi. Irak Kalkınma Yolu projesi gibi projeler önemli. Yani bölge menfaatleri açısından da bu tarihi bir fırsat. Toptancı bakacağınız bir konu da değil. Mesela bu süreçte dosya bazlı, kişi merkezli bakıyoruz. Çünkü yani herkesin hukuk karşısında eşit olması bu durumu aynılaştırmamızı gerektirmiyor. Herkesin pozisyonu aynı değil. Anladığım kadarıyla Öcalan'da bu konulardaki bazı kilitlenmelerde inisiyatif alarak bu meselede adım atıldı. O yüzden zaten hani ihanet vesaire gibi büyük laflar söyleyenlere şunu hatırlatmak lazım. İhanetin tersi nedir? Sadakattir. Neye sadakat göstereceğiz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına, barış sürecine, demokrasiye vesaire. Dolayısıyla ortak faydamız bu. Dolayısıyla gölge boksu yaparak korkuluk siyasetiyle insanları yıldıracak bir durum yok. Çünkü iki yıldır bu süreç büyük ölçüde test edildi ve biz tarihi Türk'üyle Kürt'üyle birlikte inşa ediyoruz. Bu çok çok önemli bir şey. Yeter ki barışın dilini esas alalım. Nefretin dilini ön plana çıkarmayalım ve bu büyük dönüşüm hani silahlara veda edildiği, silahların sustuğu, insanların konuştuğu, dolayısıyla siyasetin alanının genişlediği bir dönem. Şimdi önümüzdeki süreçte yeni yasalar gelecek. Hayat sadece bu konudan ibaret değil. Siyasi partiler yasası, seçim yasası ve anayasa değişimi. Hani numaralı cumhuriyet dönemi diyenler var. Evet, birinci grup vardı. Birinci grup, birinci cumhuriyet. İkinci grup vardı, Demokrat Parti ile ikinci cumhuriyet. Cumhuriyeti tamamlamak. Demokratik cumhuriyet. Bu çok önemli bir hedef ve hakikaten cumhuriyetin tamamlama süreci ancak bütün bileşenlerle, herkesi kapsayarak olabilir ki mecliste zaten bu komisyon toplantısı bunun mikro örneğiydi. Yani Diyarbakır analarından, barış analarına, şehit yakınlarına vesaire.
4: Evet. Sayın Müderrisoğlu, şunu da konuşmakta fayda var. 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenmemiş olması kaydıyla diye bu yasada bir madde var. Yani bu cezaların ertelenmesi 1 Haziran 2005 öncesi alınmış cezaları kapsamıyor. Bu da şu anlama geliyor. Mevcut örgütün üst yönetimi ve lider kadrosunun bu yasadan yararlanamayacağı anlamına geliyor ki İmralı'nda benzer şekilde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın da bu yasadan yararlanamayacağını görüyoruz. Bu süreç nasıl işleyecek? Çünkü MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yine çok kısa bir süre önce yaptığı Umut Hakkı çıkışı yine yenilemiş oldu. Sayın Bahçeli bu açıklamasını verdiği röportajda. Bir yandan da bu durum söz konusu. Acaba bu Umut Hakkı kısmı daha sonra konuşulacak, daha sonra dile getirilecek bir sürece mi evrildi? Neler söylersiniz efendim?
6: Önce bu umudun yeşermesi lazım. Bu umudun yeşermesi için toplumsal rıza ve toplumsal hazmetme kapasitesinin test edilmiş olması lazım. Dünden alınan derslerle yarını ipotek altına almayacak duruşlar sergilenmesi lazım. Yani habur manzaraları, otobüslerin üzerine çıkarılarak işte terörist kıyafetiyle kahraman ilan edilmeye çalışılan bir takım figürler toplumun sinir uçlarına basarak o günden bugüne elbette belli izler bıraktı. Şimdi bu izlerin yara olarak kabuğunun kanatılmaması da önemli. Bu yaranın izlerinin silinmesi de önemli. Dolayısıyla burada bir siyasi irade ortaya konulurken aslında siyasi iradenin ötesinde siyaset kurumu devletin ve milletin geleceği için bir büyük projeyi hayata geçirmek için gerçek anlamda gövdesini taşın altına koyarken bir kuşun iki kanadı gibi düşünmek lazım. Yani sadece devlet iradesi, devlet aklı, devlet projesi diye bakmamak da lazım. Elbette bu projenin ana hedefi olan aktörlerin ve uzantılarının da sergileyeceği tutum, duruş ve söylemler ve burada ne ölçüde değişiklik olup olmayacağı. Şimdi bu da bir ölçüde hatta yakın zamanda sıcak gündemde büyük ölçüde belirleyici olacak. Bu tarihten sonra etnik temelli vurgular veya bu etnik temelli ayrışmayı içeren hedef projeyi farklı yollarla ve siyaset eliyle dile getirmekten mi bahsedeceğiz? Yoksa bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde etle tırnak gibi iç içe geçen unsurların bu emperyalist ayrışmalardan dersleri çıkararak geleceğe yürüyüşünden mi söz edeceğiz? Bu da tabii örgüt ve örgüte mensup isimlerin özellikle de yönetici kadrosunun bundan sonra sergileceği tavırla ilgili. Az önce bahsettiğimiz şimdi bebek katili, terörist başı, elebaşı bu sıfatları fazlasıyla hak eden bir isimden bahsediyoruz. Şimdi bu dil nasıl değişir? Bu dil değişmeli mi? Ne kadar değişir? Bu soruları da soracağız ama bu işte bu sıfatları hak eden kişinin bundan sonra da sergileyeceği irade ve kendisini bu sıfatlardan arındırmak için ortaya koyacağı çabanın bu toplum tarafından kabullenilmesi ve karşılık bulmasıyla da ilgili olacak. Yani konu sadece mecliste ve devlet dediğimiz güvenlik bürokrasisinde içeren o büyük ağın içinde değerlendirilmenin ötesinde aynı zamanda hedef kitle bakımından ve bu ülkede şükür ki 50 yıldır terörle mücadele edilirken etnik ayrışmaya dayalı, toplumsal ayrışmaya dayalı senaryolar şükür ki karşılık bulmadı. Demek ki aslında güçlü bir maya var. Bu mayayı bozan unsurların üslup değil, değişikliği ve topluma ne kadar ve nasıl adapte olacakları da daha sonra alınacak idari tedbirler, yasal kararlar ve onların da katılım isteği ve iştahıyla ilgili. Bunun altını çizelim. Nihayetinde çeyrek yüzyılı bulan hükümlüler var ve onların cezaevine girdiği tarihle bugünkü Türkiye ve dünya arasındaki büyük farkı fark edebilecekler mi? Buna göre yeni ve farklı bir dil geliştirecekler mi? Ben o noktada Eylül-Ekim gibi gerçekleşeceği anlaşılan DEM Parti Kongresi'ndeki o tüzük değişikliği, kadro değişikliği ve söylem yenilenmesinin gelecek açısından da çok belirli olacağını düşünüyorum. Yani sorumluluk tek bir tarafa atfedilebilecek bir yükümlülük değil. Bir büyük sınamadan geçiliyorsa eğer, o zaman düne ait söylemlerin artık yeni şartlarda yenilenmesi lazım ki bundan sonra umudu yeşertip işte umut hakkı denilecek hadise, bu arada izleyenlere kısaca hatırlatalım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski idam şu andaki şekliyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılan bir kişinin 25 yıl fiili cezasını çektikten sonra durumunun değerlendirilmesine ilişkin bir kapı aralıyor. Yani ıslah olmuş mudur, bunun durumu topluma yeniden kazandırılmaya müsait midir, değil midir diye değerlendirme, bir umut ver, bunu bir tekrar bir ele al şeklinde bir tür tavsiyesi var. Umut hakkı meselesi budur. Bu doğal olarak İmralı'ya uyarlandığında, işte 1999'dan bugüne kadar geçen süreci de bir bütün olarak ele aldığımızda, AİHM'in bu tavsiyesi ya da AİHM'in bu kararı çerçevesinde değerlendirme yapılabilir mi? Evet. Bugünün konusu mu? Hayır. Ne zaman olacak? İşte bugün atılacak adımlarla ilgili. Ben şunu da son olarak söyleyeyim. Yani İmralı'nın bakış açısında bu silahtan arınmanın teyit ve tespiti, tespit ya da teyidi sıralamasını da değiştirebiliriz noktasında. Evet, tespit olacak ancak teyit için benim devreye girmem ve taahhütte bulunmam lazım gibi bir anlayışı da olduğunu biliyoruz açık kaynaklardan. Orada rol oynama biçimi itibariyle örgütün silahtan kendisini arındırmak istemeyen unsurlarındaki direncin nasıl kırılacağı ve nasıl bir inisiyatif alınacağı da elbette toplumsal karşılığı itibariyle değerlendirilecek ki ıslah olup geleceğe bakış açısı itibariyle durumu yeniden değerlendirilebilecek bir İmralı var mı yok mu konusu da bence önümüzdeki yıl ya da yılların başlığı olacaktır.
4: Peki, teşekkür ederim. Sayın Uras, sizin değerlendirmeniz nedir bu konuda efendim?
5: Şimdi meseleyi biraz daha geniş açıdan bakarsak aslında teknik konuların ötesinde önümüzdeki mesele bu yeni bir medeniyet telakkisi diyebileceğimiz bir model sunabilmek. Yani iç cephede erken zaten muhalefetiyle, iktidarıyla bir çoğulculuk içerisinde bir model oluşturmak ve hakikaten küresel düzeyde bu belirsizlikler karşısında aslında bizim kadim kültürümüz, medeniyetimiz kavmiyetçiliği reddeder. Bunun içimizdeki şeytan olduğunu vurgular. O yüzden bu süreçlerde tek tek vakalara tamam bakalım ama uzun vadede esas meselenin bu olduğunu görelim. Mesela pasifizm, siyasette genellikle pasif olmak falan diye algılanır. Halbuki pasifizm barıştan yana şiddeti reddeden bir politik kültürden yana olmaktır. Sonbahara geldiğimizde mesela DEM konferanslarında önemli gelişmeler oluyor. Kendileri bunu izah edecektir. Topyekun bir dönüşüm içerisinde olacağız ve hukuki meseleleri de kişiselleştirerek ele almamak lazım. Çünkü bunlar hakikaten kolektif bir zeminde şahsa endeksli ele alınmaması gereken meseleler. Hani yaşımız itibariyle artık anlatma dönemine geldik. En son Mahmur kampına 2010 yılının başında gittiğimde sonra Sayın Erdoğan'a demiştim, oradaki insanlar ve sordum ne istiyorlar diye, ülkeye dönmek istiyorlar diye. Sayın Erdoğan'a demişti ki o en son sıra, hatta ya nasıl gittiniz oraya demişti. Bir Birleşmiş Milletler kampı, sizinkiler de yani milletvekilleri de gitmeyin dedi. Bakın şimdi oraya doğru geldik. İnsanlar memleketlerine dönmek istiyorlar. Ama bu tek tek vakaların ötesinde hakikaten yeni bir medeniyet telakkisi inşa etme zaruretiyle karşı karşıyayız. Çünkü tolere etme eşiğiniz arttıkça, sorunları müzakereyle çözmeye başladıkça, bu nefret kültürü üzerinden oyunu bir puan, iki puan arttıralım diyenlerin çabalarını, nafile çabalarını geçersiz kılacağız. Çünkü artık türev siyaset değil, kurucu siyasete ihtiyacımız var. Ya yani birinin aldığı pozisyona göre karşı pozisyon almak siyaset değil, treni sallamak. Bunun da müşterisi olabilir ama ana kitlenin Türkiye'de bu değişim ve dönüşümden yana olduğunu hiç şüphem yok.
4: Sayın Müderrisoğlu 1 ve 2 yıl gibi bir süreden bahsetti Sayın Uras. Sizin öngörünüz neler? Yani olası bir umut hakkının devreye girmesi için.
6: Şöyle söyleyelim. Bu yani bir tasarım ama hayat, yani sosyoloji elbette bizim temenni ve tasarımlarımızın ötesinde kendi dinamikleriyle işliyor. İktisatta Ufuk Bey de bilir. Analiz yaparken Latince bir kavram var. Ceteris paribus. Bunun Türkçesi hani bazı unsurları ve bazı şartları sabit kabul ederek bakmaya çalışıyorsunuz. Şu anda biz silahsız bir Türkiye, kan ve şiddetten arınmış bir Türkiye perspektifi ve umuduyla bakıyoruz. Ve bu nedenle de toplumun önemli bir kesimi ve bilhassa şehit yakınları ve gaziler biraz da bağırlarına taş basarak ama bundan sonra aynı bedeller ödenmesin hassasiyetiyle hareket ediyorlar. Bu hassasiyetin varlığını asla göz önünde, asla gözden uzak tutmamak kayıt ve şartıyla bu sürecin hakiki anlamda ve samimi bir şekilde silahsızlanmayı ve kendini fikir yoluyla ifade edecek kanalların açılmasından sonraki gelişimi bir tasarım olarak, bir çıkış yolu olarak, bir strateji olarak, umut olarak ortaya koyuyoruz. Bu umudu yeşerttik. Şimdi bu umudun canlı tutulması ve somut sonuçlarının alınması lazım. İşte o zaman umut hakkı ve diğer konular zaten gündeme gelir. Biz İmralı'nın da bakış açısı itibariyle bugün adadan çıkmak istemediğini, kendini orada görece daha güvenli hissettiğini ve aynı zamanda işte STK'lar, medya, akademisyenler başta olmak üzere farklı toplum kesimleri üzerinden bu süreç yönetimine aktif katkıda bulunmak istediğine ilişkin farklı beyanlarını buluyoruz ve doğrudan DEM partililere de hemen benim üzerimden veya yarın tahliye edilmemle ilgili bir konuyu ön şart olarak gündeme getirmeyin. Bu sürecin kendisi zaten doğal belli sonuçlar üretecektir. Evet. Önemli olan ilk adımın doğru atılması diye. Hani büyük yolculuklar, yürüyüşler bir ilk adımda başlardı. Yakın zamanda buna benzer bir açıklaması da DEM Parti İmralı heyetinin son görüşmesinden sonra ifade edildi. O yönüyle iyimser tahmin bir yıl içinde bu iklimin gerçek manada değiştiğinin toplum tarafından da tescili ve tayiniyle birlikte gelecek yürüyüşü adına bazı konuların daha konuşulabilir, konuşulanın da uygulanabilir aşamaya doğru gelmesi. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bu konunun konuşulabilir olması bugün atılan ilk adımın, gerçekten çok sağlam atılan bu adımın belli sonuçları üretmesine çok net olarak bağlı. İşte ondan sonra ancak konuşma aşamasına geçebiliriz. Konuşup tartıştıktan sonra da uygulanabilirliği aşamasını da önümüzdeki yıl ya da yıllarda ele alabiliriz gibi gözüküyor. Genel bakışta bunu görüyorum ben de.
4: Peki, çok teşekkür ederim.

0: iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kars-Digor yolunun 37-39. Kilometrelerinde ve Ankara-Niğde otoyolunun 7-9. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
8: Beden ağrıyla mesaj veriyor. Peki bedeni dinlemek ne demek? Ciddi bir hastalığı işaret eden ağrı nasıl olur? Anestezi, reanimasyon ve ağrı uzmanı doçent doktor Savaş Çömle'ye sorduk.
9: Ağrı başlı başına bir hastalık aynı zamanda. Bir halk sağlığı problemi. Biz daha çok kronik ağrıyla uğraşıyoruz bu anlamda. Ama tabii ağrının mesela çok şiddetli, ani başlayan ağrılar bizim için bir dahili hastalık sebebi olabilir. Kafa içinde bir lezyon olabilir. Ani bir kanama olabilir. Ne bileyim bir apandisit olabilir. Bir safra kesesi problemi olabilir. Ani başlayan, daha önce olmayan, daha öncekilere benzemeyen hastalıklarda mutlaka bir doktor tarafından muayene edilmeye ihtiyacımız var. Tıbbi incelemeye ihtiyacımız var. Ama yıllardır devam eden ağrılarımız var. İşte hep aynı baş ağrısı, hep aynı bel ağrısı. Burada tabii acil bir durum olduğunu söyleyemeyiz ama mutlaka tabii bu ağrıyı tedavi etmek için bir hekimle görüşmek lazım. Çünkü ilginç olan şey burada bir ağrı bir insanda 3 aydan uzun sürerse ve iyi bir şekilde, uygun bir şekilde tedavi edilemezse kronik ağrıya neden oluyor. Ağrının nedeni ortadan kalksa da hayatımızı olumsuz etkileyen, sürekli devam eden bir sorun haline geliyor. O yüzden ağrıyı uygun yöntemlerle vaktinde tedavi etmek lazım. Şiddetli olan, öncekilere benzemeyen, birden başlayan, ani başlayan ağrılar bizi endişelendirir genellikle. Ağrının yeri tabii çok önemli bizim için. Neredeki ağrı mesela, göğsümüzdeki ağrı, kola yayılan ağrı, bazen kalple ilgili olur, bazen boyun fıtığıyla ilgili olur. Onun için mutlaka bir tıbbi danışmanlık hizmetine ihtiyacımız, bir hekimin görmesine ihtiyacımız olur. Mesela ani başlayan baş ağrıları, hiç daha öncekine benzemeyen baş ağrıları, daha önce yaşamadığımız şiddetteki baş ağrıları, beyinde anevizma dediğimiz küçük damar problemleri nedeniyle ortaya çıkabilir, acil müdahale gerekebilir. Kanser tabii toplumda çok önemli bir endişe kaynağı, kaygı kaynağı ama kanseri tek başına ağrıyla değil, çok daha başka bir sürü sorunla birlikte ortaya çıkıyor ve o şekilde tespit edebiliyoruz.
7: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
6: Ülke genelinde aşırı sıcak ve yüksek nem etkisini sürdürüyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da hissedilen sıcaklıklar sağlık riski oluştururken Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar orman yangını riskini arttırıyor. Karadeniz'in bazı kıyılarında ise kısa süreli sağanaklara karşı dikkatli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
11: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
12: Doğa takvimi. Bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
13: Hayvanların duyu mekanizmasının nasıl çalıştığını anlamak, dünyayı nasıl algıladıklarını çözmek

0: yardımcı oluyor. Balık gözü tipik bir örnek olabilir. Deniz atı, kaya balığı ve bazı yassı balıklar tıpkı bu kalemunlar gibi gözlerini birbirinden bağımsız olarak hareket ettirebilirler. Yani iki farklı görsel alanı eş zamanlı olarak işleyebilirler. İlginç bir nokta da yassı balık yavruları dünyaya geldiklerinde diğer balıklar gibi gözleri iki tarafta doğar ve dikine yüzerler. Ama ergenliğe geçerken gözlerden biri kendiliğinden yüzün diğer tarafına, öbür gözün yanına geçer. Ergenlik ve yetişkinlikte başın sağında ya da solunda iki göz yan yana gelir ve dışarı fırlar. Ve her bir göz kendi yuvasında diğerinden bağımsız olarak dönebilir. Bu göz sistemi yassı balıkların hayatta kalmasını sağlıyor. Çünkü düşmanının ya da avının her hareketini farklı açılardan ve aynı anda görebiliyor. Pusuya düşürme planlamasını rahat yapıyorlar. Bu arada yassı balıkların dil balığı, pisi balığı, kalkan gibi türleri de içeren 650'den fazla türü var. Balıkların Bildikleri adlı kitaptan daha fazlasını öğrenebilirsiniz.
1: Doğa Takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: vakıfkatılım.com'da. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah Türkiye'de. Mısırlı futbolcu imza için geldiği İstanbul'da coşkuyla karşılandı.
3: Muhammed Salah'ın Türkiye macerası başladı. Trabzonspor'a imza atmak için İstanbul'a gelen Mısırlı yıldız, taraftarlarla ilk buluşmasında üçlü çektirdi. Atatürk Havalimanı'na karşılama için giden binlerce taraftar, Salah'la ilk karşılaşmalarında büyük heyecan yaşadı. Bordo mavili formayla ilk kez görüntülenen 34 yaşındaki yıldız, 2 yıllık imza için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ofisine gitti. Salah, futbol gündemine damga vuran imzanın ardından bu akşam Trabzon'a gidecek. Mısırlı yıldızın imza töreni yarın Papara Park'ta yapılacak.
4: Bizi her yer Trabzon.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sarı lacivertliler 3. öneleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı saat 21'de konuk edecek.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
5: Hep birlikte camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz.
3: Gornik Zabrze'yi eleyen Sarı Lacivertliler, 3. öneleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşılaşacak. Sakatlığı nedeniyle önceki turda forma giyemeyen Vedat Muriç ve UEFA listesine eklenen N'Golo Kante kadroya döndü. Maç öncesindeki son antrenmanda Samandıra'ya giden taraftarlar takıma destek verdi. Çalışmayı Başkan Aziz Yıldırım da takip etti. Teknik direktör İsmail Kartal zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.
5: Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Takımımız bir bütün olarak bütün oyuncularımızla birlikte, bütün kadroyla birlikte bunu en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum.
3: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde, Guendouzi, Fred, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Önceki turda İskoç temsilcisi Hearts'ı 4-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle eleyen Sturm Graz'sa evindeki rövanşa umutlu dönmenin peşinde. Chobani Stadyumunda saat 21'de başlayacak maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. öneleme turu ilk maçına yarın çıkacak. Siyah beyazlılar Çekya temsilcisi Hradec Kralova'ya konuk olacak. Beşiktaş bu sabah Nevzat Demir tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Leandro Trossar kadroda yer almadı. Yarın saat 20'de başlayacak maçı Rumen hakem Horatiu Feşniç yönetecek. Beşiktaş turu geçmesi halinde playoff'ta Dinamo Zagreb veya Kauno Žalgiris ile karşılaşacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Engelsiz. Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
7: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
6: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Murat Ferman'la evdeki hesap.
8: Herhangi bir konuda uzunca bir müddet çalışınca o alana orijinal bazı katkılar yapma imkanı da doğuyor. Biz de kendi akademik alanımızda 40 yılı aşkın bir süreyi tamamladıktan sonra bu yolculuğa devam ediyoruz. Seneler evvel henüz kariyerimizin başında Slack Variable karşılığı olarak aylak değişkenle literatüre katkı sağlamaya başlamıştık. Bugün de aynı ağırlıkta ve aynı kapsamda olmasa da pratik ve güncel bir aslında ibareyi belki de dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Double S veya çifte S sendromu. Aslında tarihi olarak SS Nazi Almanyası'nın bir kısaltılmış ifadesini hatırlattığı için belki çok popüler karşılanmayabilir ama çifte S sendromu bugünlerde yeniden yaşanmaya başladı. Buna kısaca sürgüt salınım diyoruz. Sürgüt salınım nedir? Piyasalarda devam eden bu ileri geri hareketler, dünya piyasalarında dün geçtiğimiz saatler içinde yaşanan gelişmeler bize bu ilhamı verdi. Bilindiği üzere hafta sonu adeta diken üzerinde geçirilecek beklentisi, haftanın daha pazar gününe girmeden Trump'ın daha evvel benzeri görünen açıklamalarıyla önce berbat ederiz, yok ederiz, haritadan sileriz, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı yaparız ibarelerinin barış anlaşması ufukta gözüktü. Bir şans tanıyalım, hafta sonu durup bekleyeceğim, saldırı yapmayacağım ibaresiyle birdenbire görece rahat bir atmosfere bıraktı. Ama pazartesi günü piyasalar açılınca ve takip eden saatlerde tamamen farklı bir gelişme oldu. Petrol fiyatları 4 haftanın en düşük düzeyine geldi. 86 dolardan evet geçtiğimiz saatler içerisinde 79 dolar 36 senti gördü. Sembolik olarak önemli 70'li dolarlara tekrar inmesi, oraları test etmesi. Esas iyi yönlü gelişme, yani borsaların buna verdiği olumlu cevap ve altının ufak baş kaldırması. Dün Hazine Bakanı Scott Bessent'in Hürmüz'de anlaşma çok yakın açıklamasıyla adeta katlandı ve Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 900 puan arttı bir günde. İnanılmaz bir artış. Bu çöküş olsaydı büyük çöküş derdik. BIST 100 de geride kalır mı? O da yukarı yönlü hareket yaptı. Fakat tabii Ray Dalio, Grantham gibi kişiler de aman diyorlar, dikkat edin, sıkıntılar gündemde. Bu biraz böyle ihtiyatla karşılanması gereken bir durum. Şimdi bunu niye söyledik? Tabii şu anda piyasalar bakımından ufuk güzel gözüküyor. Ama bu sürgüt salınım, çifte S sendromunun da farkındayız. Bir öyle, bir böyle. Bir yukarı, bir aşağıya. Bir barış ümidi yükseliyor, bir savaş riski. Bu sürgüt salınımların herhalde çifte S sendromunun epey süreceği görülüyor. Bugünün esas önemli gelişmelerinden bir tanesi de geçtiğimiz hafta içerisinde açıklanarak aslında ilk 6 aylık, yani ilk yarının Türkiye'de cari denge açısından en önemli iki kulvarına ait. Evet, tahmin edileceği gibi dış ticaret dengesinden, tahmin edileceği gibi turizm gelirlerinden bahsediyoruz. Dış ticaret dengesine bakıldığında daha evvel de ifade ettiğimiz ve işlediğimiz gibi 136 milyar dolarlık bir ihracatla, ki her ay Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru egale edilmiş, kırılmış, gene de 53 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı veriyoruz. Turizmde iş gene aynı şekilde, baktığımızda ilk 6 ayda 25.7 milyar dolarlık bir gelir elde etmişiz ama bu işin bir de gider tarafı var. Tıpkı ithalat ihracat dengesi gibi Türkiye'de turizmde rekor ziyaretçi ve ciro hedeflerine ulaşılırken aslında bilançonun detaylarına bakıldığında harcama dengesinin hızla bozulduğu gözüküyor. Çünkü turizm gideri genel geçer bir ifadeyle gelirden yaklaşık 3 kat daha hızlı büyüyor. Yani baktığımız zaman aslında 2026 yılında da pandemi sonrası başlayan o Türk vatandaşlarının, içeridekilerin yurt dışı seyahat harcamaları, yani bilançonun gider kısmındaki artış devam ediyor. İkinci çeyrekte örneğin turizm geliri %2.73 gerilerken turizm gideri %7.35 bir artışla yaklaşık 3 milyar dolara yükseliyor. Buradan yapılan bir hesaplamayla kazanılan her 100 dolarlık turizm gelirinin yaklaşık 20 dolarının yurt dışına gittiği görülüyor. Tabii bu da tıpkı ihracatın ithalatı karşılama oranı gibi farklı bir şekilde değerlendirilmek gerekiyor. Anlaşılıyor ki hem ihracatta hem dış ticarette hem düzelterek söyleyelim hem turizmde böyle 40 yıllık ezberler artık sıkışıp kalmış. Rekabetçi platformda bizi tutundurmuyor. Hani bırakın ön almayı, kazanmayı, platformlarda mevcut rekabet düzeyini bile tutturamıyoruz. Orada bile ayağımız kaygan bir zemine girmiş bulunuyor. Ve dolayısıyla baktığımız zaman vatandaşın harcamasının yabancıya yaklaştığı, ticaret kesiminde de 100 dolarlık ihracat geliri elde etmek için neredeyse 85 dolar, 90 dolar ithalat yapman gereken bir durumda tablonun yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Öyle her şey dahil, öyle hala ihracatın neredeyse %60'ının düşük ve orta teknolojili ürünlerden meydana geldiği bir kompozisyonla mesafe almak ve net tarafta cari dengeyi iyileştirmek mümkün gözükmüyor. Formül çalışmıyorsa aynı şeyleri yapmaya devam etmek yerine yeni formüller arayışına girmek gerekiyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
6: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
11: lazım. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
14: Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Ankara ve Bursa 34, İzmir 36 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık, %65 bal nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert ve ara ara kuvvetli esecek. Gölgede Edirne 37, Çanakkale 35 derece. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Kariyer Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de öğle saatlerinde bile %70'leri bulan bağlı nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğu'da hava güneşli, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 38 derece.
13: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
15: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 18.
1: NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saatler 18'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik adım atıldı. Haftalardır beklenen çerçeve yasa meclise sunuldu. Teklifte 15 yıl altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstündeki suçlarda ise 10 yıl ceza ertelemesi öngörülüyor. Yasanın yürürlüğe girmesi için silah bırakmanın teyidi şartı da var. Bu şart yerine getirildiğinde Milli Güvenlik Kurulu kararı yayımlanacak. Peki başka hangi ayrıntılar var? Detaylarına bakalım.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi meclis başkanına sunuldu.
3: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor.
2: 12 maddelik süreç düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir şart var. PKK, KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanacak. Bu şartın gerçekleşmesi halinde örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
3: Şu andaki sayı dediğiniz 6 ay sonra 4000'dir. 1 yıl sonra 3 bilemezsiniz ki.
2: 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üstündeki suçlarda 10 yıl ceza ertelemesi olacak. Bu erteleme hem yargılaması süren hem de cezaevinde bulunanlar için geçerli. Yani çerçeve yasa kapsamında bulunup 15 yılın altında hapis cezası bulunanlar tahliye edilip 5 yıl takip edilecek. 15 yılın üzerinde ceza alanlar da tahliye olacak. 10 yıl erteleme alacaklar.
3: Özel bir takip modeliyle cezası ertelenmiş olan bu tür örgüt mensuplarının doğrudan izlenmesi herhangi bir terör suçu bağlamında tekrar bir suç işlenmesi halinde de bu erteleme kararı da ortadan kaldırılacağına dair bir hükmü getiriyoruz.
2: Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak. Süreç kapsamında bir kurul ve bir komisyon oluşturulacak. Faaliyetlerin uygulanmasının takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Milli Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinden oluşan kurul yapacak. Mecliste ise izleme komisyonu kurulacak. Meclis bu komisyon aracılığıyla gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. Çerçeve yasa kapsamında verilen görevleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacak. Süreç yasasında 360 milletvekilinin imzası var. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP gruplarıyla Yeni Yol grubundan 4 milletvekili teklife imza attı. Çerçeve yasa teklifi Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü de genel kurula gelmesi bekleniyor.
1: Yasa teklifinin meclise sunulması siyaset cephesinde kritik bir eşiğin aşılması olarak yorumlanıyor. Şimdi de gelen tepkilere bakacağız.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk imzayı attığı terörsüz Türkiye yasa teklifinin güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi.
4: Farklı siyasi anlayışları böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin bir kez daha tesirlendiğini söyledi. Millet Haber Ajansı'na konuşan Bahçeli, Öcalan'a umut hakkı çağrısını da yineledi.
5: Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ara, teklifle önemli bir aşamaya ulaşıldığına dikkat çekti. Kazananı 86 milyon vatandaşımız ve bütün bölgemiz olan süreçte Türkiye yüzyılda hedefimize daha da yaklaşmış olacağız dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sırada başka düzenlemeler olduğunu belirtti.
6: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
2: CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan da açıklama geldi.
7: Bu çerçevede şartlı olan, sadece infazı erteleyen ve her aşamasında parlamentonun etkin olduğu şeffaf, açık, kamuoyu önünde bir sürecin takip edilmesi de bizim önceliklerimiz arasındaydı. Bu önceliklerimiz de bu taslakta karşılanmıştır.
1: Terörsüz Türkiye yasa teklifini birazdan detaylıca konuşacağız ama onun öncesinde jeopolitik konjonktüre ilişkin bir haberimiz var. Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs konulu uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye'yi de temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mescid-i Aksa'daki İsrail ihlalleriyle tarihi ve hukuki statüyü değiştirme girişimini kınadı. İsrail'e karşı uluslararası toplumu harekete geçme çağrısı yapan Fidan, Hürmüz Boğazı'ndaki krize de değindi. Açıklamalarını getireceğiz şimdi ekrana.
8: Bugün gerçekten Amman'da tarihi bir toplantıya katıldık. Gün boyu da çok önemli görüşmeler yapma imkanımız oldu. Biliyorsunuz Körfez'de devam eden savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan bölgesel ve küresel sorun ve dikkatlerin buraya kayması bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek. Şimdi bugün 20'ye yakın İslam dünyasından ülkenin katılımıyla yapılan bu toplantıda tek bir gündem maddemiz vardı. O da Mescid-i Aksa'da son zamanlarda İsrail'in yapmış olduğu tecavüzlerin görüşülmesi ve ona karşı ne türden kolektif tedbirlerin alınacağı konusu. Bu konudaki görüşlerimizi hep beraber serdettik. Ciddi görüş alışverişleri oldu. Gerçekten İslam dünyasının seçkin ülkeleri bu konudaki hem endişelerini hem kızgınlıklarını hem de atılması gereken pratik, diplomatik ve diğer adımları masaya yatırdılar. Biliyorsunuz Ürdün tarihsel olarak Kudüs'teki kutsal yerlerin hamisi yasa olarak o rolü üstlenmekte. Biz Türkiye olarak hem toplumumuzda hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Dolayısıyla buna yönelik Türkiye'nin stratejik, diplomatik dokunuşları, girişimleri önemli. Bu konuda yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Ürdün'de bugün Mescid-i Aksa konusunda ve Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdik. Diğer taraftan tabii grup 4 olarak nitelendirdiğimiz Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın katılımıyla yaptığımız bakanlar seviyesindeki toplantının bugün 5.sini yapmış olduk. Önemli bir toplantıydı. Burada da hem Gazze'deki süreci ele aldık çok detaylı bir şekilde. Çünkü orada biz 4 ülkede barış planının hayata geçmesi için çok çalışan ülkeleriz. Mısır ve Türkiye zaten arabuluculuk rolü de üstlenmekte. Ama bizler özellikle barış planının işleyişinde İsrail'in ortaya koyduğu tavrı, hukuksuzluğu ve kural tanımamazlığı nasıl yönetilmesi, nasıl tepki konulması gerekiyor? O konuyu çok ciddi şekilde ele aldık. O konuda bir takım kararlarımız oldu. Onları kendi liderlerimize ileteceğiz. Önümüzdeki günlerde ona ilişkin adımları göreceksiniz. Diğer taraftan özellikle bölgede devam eden gerginliğin Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan sorunların ve yayılma riski gösteren savaş durumunun nasıl yönetilmesi, nasıl çözülmesi gerektiği konusunda da çok değerli görüşler serdedildi. Orada bizim durduğumuz yer belli. Cumhurbaşkanımızın baştan itibaren bölge vizyonuna yönelik, barışına yönelik vizyonu ortada. O konuyu detaylı ele aldık. Daha sonra dört ülke olarak üzerinde çalıştığımız bir bölgesel vizyon belgesi var. Onunla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bu açıkçası bütün bölgedeki sorunları kalıcı olarak çözmeye yönelik çerçeveyi çizecek ilk adım olacak. Aslında bu çok önceden bölgede yapılması gereken bir husustu ama inşallah bu konuları bir sistemli bir şekilde tamamlayarak adım adım bölgesel istikrarı, güvenliği, barışı temin edeceğiz kalıcı olarak. Şunu sadece biz değil, bütün dünya görüyor. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor. Tabii uluslararası toplum burada büyük bir sınav vermekte. Türkiye ve yakın müttefikleri her zaman bu gerçeğin altını çiziyoruz. Biz eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek bu sadece bölgesel bir kriz üretmekle kalmayacak. Küresel bir kriz üretecek. Nitekim defaatle bunu da görüyoruz. Bu çerçevede Gazze'de uluslararası toplumun seçkin aktörlerinin bir araya gelerek arkasında durduğu Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında Hamas'ın birçok üstüne düşen ödevi yerine getirdiğini görüyoruz. Ama buna mukabil İsrail'in her zaman için bir oyun bozanlık içerisinde olduğunu da görüyoruz. Bunu herkes görüyor. Şimdi görme aşaması artık net. Fakat önemli olan buna geliştirecek olan tepkidir. Bu tepkinin formüle edilmesi ve hayata geçirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde İsrail'le oturup bu konularda konuşmanın bir anlamı olmuyor. Uluslararası toplum, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ki planın adı Trump Barış Planı, onun arkasına ülkeler destek koydu. Mısır, Türkiye, Katar, Amerika arabuluculuk yaptı. Bu konuda çok uzun mesailer harcandı. Gerçekten arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Ama yani günün sonunda her ulaşılan noktada İsrail'in başka bir sorunu bahane ederek sürekli Filistinli çocukları öldürmesi, hastaneleri bombalaması ve barışla bir alakasının olmadığını göstermesi son derece iyi şekilde not edilmeli ve tavır konulmalı. Bu uluslararası toplumun öncelikli konularından biri.
1: Evet, Bakan Fidan'ın açıklamaları böyleydi ama Türkiye'de bugünün en önemli konusunu biraz detaylandıracağız, konuşacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde bir kritik adım atıldı öğle saatlerinde. Haftalardır beklenen çerçeve yasa meclise sunuldu. Bunu konuşacağız. Dicle Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Vahap Coşkun yayın konuğumuz. NTV yayınına hoş geldiniz efendim.
9: Merhabalar, iyi akşamlar efendim. Sağ olun.
1: Şimdi aslında gün içerisinde yasanın detaylarını, içeriğini çok konuştuk ama herkesin merak ettiği soru şu. Şimdi önümüzdeki cuma günü komisyonda konuşulması, pazar günü de bunun yasalaşması bekleniyor ama asıl merak edilen uygulama durumu. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu evet terör örgütü silah bırakmıştır ve Türkiye'nin güvenliğine kastedecek bir durumu yoktur kararını vermesi gerekiyor ki bu yasanın uygulanması için. Bunun için sizin öngörünüz nedir efendim?
9: Efendim zaten bir süreç başından beri işliyor. Yani bu sürecin başladığı Ekim 2024'ten bugüne kadar çeşitli adımlar atıldı. Bu adımların içinde de örgütün silah bırakmasını hızlandırması da var. Biliyorsunuz örgüt önce Türkiye'den çekildi, Türkiye sahasından çekildiğini duyurdu. Daha sonra sınır boylarını boşalttığını ifade etti. Nitekim geçen hafta yine basına yansıyan haberlere göre örgüt toplamda 150'den fazla noktayı, stratejik noktayı terk etmişti. Ve burada artık buradan çekilmiş durumda. Bundan sonraki süreçte bu şekilde işleyecek. Yani sahada bir mekanizma var. Bu mekanizma büyük bir ihtimalle yapılan temaslardan da anladığımız kadarıyla hem Türkiye'nin hem Irak Merkezi Hükümeti'nin hem Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin içinde olduğu bir mekanizma. çalışma ve burada örgütün bir taraftan bulundukları mevzileri boşaltması, diğer taraftan silah bırakma sürecinin hızlandırılması noktasında bir çalışma devam ediyor. Bu yasanın çıkmasından sonra ben bu çalışmanın daha da bir ivme kazanacağını ve burada Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit edeceği noktaya varacağını düşünüyorum. Çünkü ortaya çıkan irade, yasada ifadesini bulan irade bu tür bir gelişmeyi de sizinle beraberinde çektir gibi gözüküyor.
1: Şimdi sizin bahsettiğiniz konu geçtiğimiz günlerde farklı kaynaklardan da geldi. Örgütün, terör örgütünün Kuzey Irak'tan Türk sınırına yakın noktalardan Kandil Dağı'nın güneyine çekilmesi söz konusu. Bunun sonraki adımında sizce terör örgütü kendini tamamen feshettikten sonra silahlı kanadın başka bir terör unsuruna dahil olması gibi bir durum söz konusu olur mu? Sizin öngörüleriniz neler? Çünkü en çok endişe edilen, en çok tartışılan, endişe edilen konu bu.
9: Evet, evet. Bunun çok mümkün olmadığı kanaatindeyim ben Erhan Bey. Şundan dolayı peki ki öteden beri son derece disiplinli bir yapı ve burada temel kararları veren bir mekanizma var. Bu mekanizma silah bırakma noktasında bir karar vermiş durumda. Bence bu karar geçici bir karar değil. Bu karar belirli bir takım dönemleri, dönemin şartlarını dikkate alınarak verilmiş bir karar değil. Aksine kesin bir karar, mutlak bir karar ve bu kararın kesinliği ve mutlaklığı çeşitli defalar hem Öcalan tarafından hem örgütün diğer yöneticileri tarafından ifade edildi. Dolayısıyla tekrardan bir başka yapılanmanın içerisine girmek, tekrardan hele özellikle Türkiye'ye karşı yeniden bir silahlı mücadele içerisine girme ihtimalini ben son derece düşük, hatta yok derecesinde düşük olduğu kanaatindeyim. Böyle bir durum söz konusu olmaz. Örgütün içerisinde bu silah bırakma kararına karşı gelebilecekler olabilir mi diye düşünülebilir. Çünkü diğer dünya örneklerine baktığımızda örgüt bir silah bırakma kararı verdiğinde örgüt içerisinde ki bazı hizipler buna karşı çıkmışlardı. Bunun da çok ihtimal dahilinde olmadığı kanaatindeyim. Yani burada stratejik olarak verilmiş bir karar var. O nedenle ben bu sürecin hızlandırılması halinde başarı ile sonuçlanacağını, burada silah bırakmanın tam anlamıyla gerçekleşeceğini düşünüyorum. Örgüt içerisinde bir bölünme, bir tarafın tekrardan silahlı harekete geri dönmesi veya başka bir silahlı yapıya eklemlenmesi gibi ihtimallerin oldukça düşük olduğu kanısındayım.
1: Bir de terör örgütünün Avrupa'daki batılı ülkelerdeki yapılanması söz konusu. Tabii onlar hali hazırda ellerinde silahla bir terör faaliyeti yürütmüyorlar ama onun dışında birçok farklı illegal yapının içerisinde olduğunu biliyoruz. Örgütün batılı destekçileri, o bölgedeki kanatları mesela Rusya'da ciddi anlamda bir terör örgütü PKK'nın bağlantısının, kaynağının olduğunu biliyoruz. Oradan gelen ciddi bir maddi yapı da var. Örgütü ayakta tutmayı sağlayan önemli kaynaklardan bir tanesi batılı devletlerde kurulmuş terör örgütünün oradaki yapıları. Bunlar nasıl sizce tamamen kurutulacak?
9: Efendim bu yasa teklifine baktığınızda burada 3 grubun hedeflendiğini görüyorsunuz. Biri dağda olanlar, onların silah bırakıp inmelerini sağlamak. İkincisi cezaevinde olanlar, PKK ve KCK davasından herhangi bir şekilde ceza alanlar veya davaları devam edenler. Bir de Avrupa'da olanlar. Şimdi bunlarla ilgili bir takım temel kriterler getirilmiş. Yani adam öldürme konusunda herhangi bir dosyası bulunmayanlar ile 2005'ten önce müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmamış herkes bundan istifade edecekler. Dolayısıyla Avrupa'dakiler için de yani sadece dağda bulunanlar, elinde silah tutanlar için değil, Avrupa'daki PKK üyesi, onun mensupları için de bu yasa gelip legal bir hayata kavuşma imkanını sağlıyor. biliyorsunuz yasada bu belirli bir süre Milli Güvenlik Kurulu'nun silahın bırakıldığını tam anlamıyla tespit ve teyit ettiğini bildirmesinden ve bunun resmi gazetede yayınlanmasından sonra 6 aylık bir süre veriliyor. Bu süre içerisinde de ben Avrupa'da bu pozisyonda olanlar, hukuki durumu buna uygun olanların bundan istifade edeceklerini düşünüyorum. Yasa bunun için hem Avrupa'da olanlar için de tekrardan legal bir hayata katılmanın kapılarını aralıyor. Bundan istifade etmek isteyenlerin buna başvuracakları öngörülebilir. Şimdi PKK'nin merkezi kararının silah bırakma yönünde olduğu düşünüldüğünde örgütün Avrupa'daki temsilcilerinin, üyelerinin de yasal durumu buna uygun alanlarında bu yasadan istifade etmek için başvuracaklar öngörmemiz mümkün.
1: Şimdi bir de bu yasanın uygulanma şekli var. Tabii onu yasa uygulanmaya başladığında biraz da sahada görmüş olacağız ama öncesinde de konuşmakta fayda var. Özellikle Kuzey Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü mensuplarının büyük bir bölümünün aileleriyle yaşadığını biliyoruz ki Mahmur kampında ikamet edenler, teröristler de vardı. Mahmur kampı dağıldıktan sonra bölgedeki farklı köylere, farklı yerleşim birimlerine yerleştiklerini biliyoruz. Ve bunların içerisinde ailesiyle birlikte ülkeye dönmek isteyen büyük bir çoğunluk var. Bu süreç nasıl işleyecek sizce efendim?
9: Şimdi efendim burada 3 aşama var. 1 silah bırakma, 2 eve dönme, 3 toplumsal entegrasyon. Biz bu yasal düzenlemeye baktığımızda burada ilk etapta bir silah bırakmanın amaçlandığını görüyoruz. Yani silah bırakma ve içeridekiler ile Avrupa'dakiler için hukuki hayata geçiş imkanlarının yaratılması. İlk etapta bu öngörülüyor ve aşamalı bir tasarım söz konusu. Yani yasanın ilk adımı atılacak, bunun sahadaki uygulaması görülecek. Ondan sonra diğer adımların atılmasına peyderpey geçilecek. Bu bağlamda ben meclis açıldıktan sonra sahadaki gelişmeler uygun bir şekilde devam ederse bir takım düzenlemelerin yapılacağını düşünüyorum. O düzenlemeler içinde sizin de bahsettiğiniz bu uygulamaya dair düzenlemeler de olabilir. Yani bu kişilerin ülkeye döndüklerinde hayatlarını nasıl idame ettirecekleri, eğitim, sağlık, istihdam durumlarının ne olacağı dair ekstra tedbirler alınabilir. Nitekim yasa metninde Cumhurbaşkanlığı yardımcısının başkanlığında bir kurul oluşturuyor ve bu kurulun gördüğünde tarih, siyasi, hukuki bir takım tedbirlerin alınması yönünde öneriler getireceği de ifade ediyor. Dolayısıyla bu öneriler, bu düzenlemeler, siyasi bu dönüş süreçlerinin de dönüş ve topluma entegrasyon süreçlerinin de düzenlenmesini içerebilecek. Nedenle önümüzdeki dönemde ben buna dair de düzenlemelerin yapılacağını düşünüyorum. Düzenlemeler iki olabilir. Yeni yasalar yapılabilir. Muhtemelen yapılacaktır. İkinci olarak da mevcut yasalarımızda, mevzuatımızda bir takım düzenlemelere gidilebilir. Bir takım değişikliklere gidilebilir. Ceza kanunu, infaz kanunu veya Türk Terörle Mücadele Kanunu'nda olduğu gibi.
1: Peki, teşekkür ederiz. Doçent Doktor Vahap Coşkun, NTV yayınına verdiğiniz destek için efendim.
9: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Evet, bu sıcak gündemden gündemdeki diğer başlıklarla devam edeceğiz. 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin İstanbul Şişli'de sokak ortasında öldürüldü. Katil zanlısı genç kadını uzun süredir saplantılı bir şekilde takip ediyordu ve hakkında uzaklaştırma kararı alınmıştı. Üstelik 2020'de başka bir kadını öldürmeye çalıştığı ve 14 yıl ceza almasına rağmen 5 senede serbest kaldığı ortaya çıktı.
2: Hemşire kız arkadaşını 2020'de boynundan bıçakladı. Cinayete teşebbüsten 14 yıl ceza aldı. 5 senede çıktı. Bir yıl sonra saplantılı şekilde taciz ettiği başka bir kadını öldürdü. Katil zanlısı Nazir Ilgın kayıplara karıştı. Nida Müge Şahin 25 yaşındaydı. Babasının İstanbul Beşiktaş'taki kuaföründe çalışıyordu. Cezaevinden geçen yıl çıkan 35 yaşındaki Nazir Ilgın da aynı dükkanda kalfaydı. Genç kadını saplantılı bir şekilde taciz etmeye başladı. Aile uzaklaştırma kararı aldı ama bu onu durdurmadı.
10: Çocuk ona bir karşılık vermiyor. Seviyorum ben. Ben çok seviyorum. ben söyleyeyim. Ya arkadaşım, bu çocuk, sen daha neyin peşindesin? Bizleri de öldürmek tehdit kaydına çocuğa söylüyor ama çocuk bize söylemiyor bunları. Kendisi de korkuyor çünkü aileme bir şey yapacak diye.
2: Nazir Ilgın, Müge Şahin'i takibe başladı. 5 Ağustos'ta gece yarısı Şişli'de cinayet için harekete geçti.
11: Genç kız ablasıyla birlikte nöbetçi eczane arıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şişli'deki işte bu eczaneye geldiler, ilaç almak istediler. Ablası burada ilaç almak için sıra beklerken genç kız da buradaki motorda ablasını bekliyordu. Yanına başka bir motosiklet sürücüsü geldi. O sürücü ise hakkında uzaklaştırma kararı aldığı Nazir Ilgın'dı.
2: Nazir Ilgın iki el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Nida Müge Şahin hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetti.
10: Taciz etmesi bir yıldır devam ediyormuş. Savcılar alıyorlar bu vatandaşı. Yani bir gün tutuyorlar, ertesi gün bırakıyorlar. Uzaklaştırmasını aldık, yaptık ama ne yazık ki durmadı.
11: Nazir Ilgın'ın 2020 yılında eski bir kız arkadaşını da öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve 14 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Dosya istinaf mahkemesindeydi ama Nazir Ilgın tutukluydu. Cezaevinden denetimli olarak çıktığı sırada işte bu cinayeti işlediği iddia edildi.
10: Ekmeğimizi paylaştık, başka bir şey yapmadık ki. Belki dedik silah olmuştur.
2: Polis, Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın'ı arıyor.
1: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan FETÖ üyesi Burkay Karatepe tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi ve 69 sayfalık ifade verdi. Eski yüzbaşı suikastı nasıl planladıklarını, çalınmış sınav sorularını ve Pensilvanya'da Fethullah Gülen'le görüşmesini de anlattı.
2: Darbe girişimini FETÖ üyeleri organize etti. Cumhurbaşkanını alacağımız Çin'de söylendi. Hedef gözetmeksizin ateş açtım. İhraç edilen eski yüzbaşı Burkay Karatepe, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin içinde yer alıyordu. Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ üyesi ifadesinde 15 Temmuz gecesine dair önemli bilgiler verdi.
12: Darbe girişiminden günler önce gizli toplantı yaptık. Marmaris'e giden suikast timinde yer aldım. 15 Temmuz gecesi silahsız olarak Çiğli üssüne gittik. Cumhurbaşkanını alacağımız Çiğli'de söylendi.
2: Burkay Karatepe emirleri suikast timinin başındaki eski binbaşı Şükrü Seymen'den aldıklarını söyledi.
12: 9 Temmuz'da yapılan toplantıda Şükrü Seymen'in emirlerine uymamı söylenmişti. Görevimiz Cumhurbaşkanı'nı alıp belirlenen yere götürmekti. Şükrü Seymen'in aramızda hizmetten olmayan var mı sorusuna kimseden olumsuz yanıt gelmedi.
2: Daha önce yargılanan tüm sanıklar FETÖ'cü olmadıklarını söylemişti. Bu ifadeyle darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığı itiraf edilmiş oldu. Burkay Karatepe, Cumhurbaşkanı konutuna hedef gözetmeden ateş açtığını, koruma polislerini ters kelepçeyle etkisiz hale getirdiklerini anlattı. Operasyon başarısız olunca araziye kaçtık dedi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Karatepe, kurmaylık sınavı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Soruların önceden verildiğini itiraf etti.
12: Sorular şifreli bellekle örgüt evine getirildi. Kur'an'a el bastırılarak yemin ettirildik. Sınavda soruların birebir aynı olduğunu gördüm.
2: FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki evine gittiğini söyleyen Burkay Karatepe, 15 dakikalık özel bir görüşme yaptığını belirtti. Karatepe, malikanenin bulunduğu araziye girmeden önce uydu takibine girmemek için kıyafetlerini değiştirdiğini, şapka ve gözlük taktığını söyledi. İfadesinde yaklaşık 7 yıl sahte kimlikle saklandığını belirten Burkay Karatepe, bu süre içinde hurda toplayıp inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını söyledi.
1: Gülistan Doku soruşturmasında barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Çünkü bilirkişi raporuna göre bir kağıdın 14 metre derinlikte bulunması mümkün değildi.
2: Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sırasında barajda not ve makas bulmuşlardı. O dalgıçlar delil karartma suçlamasıyla tutuklandı.
13: Karnım acıktı.
2: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, arama çalışmalarında bulunan delillerin baraja nasıl ulaştığı, tutanakların düzenlenme süreci ve delillerin muhafazasına ilişkin iddialar üzerine yoğunlaştı. Dosyadaki 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta su altı aramasında bazı kağıt parçalarının bulunduğu belirtildi. Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesiyle üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojikmen bize baskı yaratıldığı ifadesi yer alıyordu. Tutanakta bu materyallerin delil olarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildiği kaydedildi. 10 Ocak 2020 tarihli başka bir tutanakta ise barajda yaklaşık 14 cm uzunluğunda siyah saplı bir makasın bulunduğu yer aldı. Dosyaya giren bilirkişi raporunda ise kağıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Raporda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespitlere yer verildi. Bu tespitin ardından baraj aramalarında bulunan materyallerin nasıl ve ne zaman bulunduğuna ilişkin soru işaretleri yeniden gündeme geldi. Arama çalışmalarına katılan iki dalgıç delil karartmak suçlamasıyla tutuklandı.
1: Liselere giriş sınavına girenlerin hangi okula yerleştikleri belli olduğu sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre öğrencilerin %93,5'i tercih ettiği okullara girebildi. Boş kontenjanlar içinse nakil dönemi başladı.
5: Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İlk yerleştirmede öğrencilerin %93,5'i tercihlerine yerleşti. Bu yıl 1.029.595 öğrenci yerleştirme için tercihte bulundu. Merkezi sınavla yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %89,8'i ilk 5 tercihinden birine yerleştirildi. Sınavla alan okullarda bulunan 198.905 kontenjanın 190.473'ü doldu. 8.432 kontenjan boş kaldı. Adrese dayalı yerleştirmede ise öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşti. İlk 3 tercihinden birine yerleşenlerin oranı %94,5 olarak açıklandı. Öğrencilerin genel tercihi ise kendi illerindeki liseler oldu. Merkezi sınavda %5'lik dilime girenlerin %89'u, tüm öğrencilerin %93'ü kendi illerinde kalmayı tercih etti. %5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, %10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti. Sonuçların açıklanmasıyla boş kalan kontenjanlar için birinci nakil dönemi de başladı. Adaylar 7 Ağustos'a kadar boş kontenjanlar için başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak. Aynı gün ikinci nakil dönemi başlayacak.
1: Ağustos ayıyla birlikte hava sıcaklığı da yükseldi. Poyraz etkisiyle rahat bir yaz geçiren İstanbullularsa yılın en sıcak günlerini yaşamaya başladı. Bu sıcağa özellikle akşamlara yüksek nem oranı da eşlik edecek.
2: Son haftalarda serinlik hissi veren Poyraz etkisini kaybetti. Sıcaklık ve nem yükseldi, termometreler 30 dereceyi aştı. 2026'nın en sıcak günleri başladı.
14: Evde artık gezmedik oda bırakmadım. Bütün odalarda geziyoruz. Sıcak, nem çok kötü. Sıcak havadan bunalıp sahile geldik. Biraz yüzdük, biraz serinledik.
15: Sayınızı da almışsınız.
14: Evet, sayımızı da aldık arkadaşlarla beraber.
2: Sıcak havadan bunalanlar soluğu sahillerde aldı. Kimi serinlemek için denize girdi, kimi gölgede dinlendi.
16: Ben sabah 8-9'dan akşam 5'e kadar buradayım, denizdeyim. Gecelerin 4-5 kere kalkıp duş alıyorum.
17: Denize giriyoruz, güzel oluyor, esiyor burası, güzel yani.
2: Cuma gününe kadar sıcaklıkların 30 dereceye aşması bekleniyor. Ancak asıl zorlayıcı bölüm geceleri yaşanacak. Zaman zaman nem oranı %80'in üzerine çıkabilir.
18: Gerçekten çok bunaltıcı sıcaklar var. Gecenin saat 2'sinde 3'ünde bile çok anormal nem vardı.
2: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası 13 Ağustos'a kadar etkili olacak.
1: İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil arıza yaptığı için sağ şeritte duran İETT otobüsünü arkadan hızla çarptı. Kazada otomobildeki biri polis memuru, 3 kişi hayatını kaybetti.
15: hızla geldi. Fren pedalına bile basamadan otobüsü arkadan çarptı. Kaza İstanbul Küçükçekmece'de D100 Karayolu Edirne istikametinde yaşandı. Yolda hızla ilerleyen bir otomobil arıza nedeniyle sağ şeritte duran İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan polis memuru Melih Utku Kızıltaş, Gökhan Gaş ve Nazlı Cesur itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı. İlk müdahalenin ardından ambulans daha

4-10 Ağustos tarihleri arasında Seçili Ecovax küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan bilgi.

0: de bulacaksın.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah Türkiye'de. Mısırlı futbolcu imza için geldiği İstanbul'da coşkuyla karşılandı.
2: Muhammed Salah'ın Türkiye macerası başladı. Trabzonspor'a imza atmak için İstanbul'a gelen Mısırlı yıldız, taraftarlarla ilk buluşmasında üçlü çektirdi. Atatürk Havalimanı'na karşılama için giden binlerce taraftar, Salah'la ilk karşılaşmalarında büyük heyecan yaşadı. Bordo mavili formayla ilk kez görüntülenen 34 yaşındaki yıldız, 2 yıllık imza için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ofisine gitti. Salah, futbol gündemine damga vuran imzanın ardından Trabzon'a gidecek. Mısırlı yıldızın imza töreni yarın Papara Park'ta yapılacak.
3: Bizi her yer Trabzon.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sarı lacivertliler 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı saat 21'de konuk edecek.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
4: Hep birlikte camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek üzere Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz.
2: Gornik Zabrze'yi eleyen Sarı Lacivertliler 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşılaşacak. Sakatlığı nedeniyle önceki turda forma giyemeyen Vedat Muriç ve UEFA listesine eklenen N'Golo Kante kadroya döndü. Maç öncesindeki son antrenmanda Samandıra'ya giden taraftarlar takıma destek verdi. Çalışmayı Başkan Aziz Yıldırım da takip etti. Teknik direktör İsmail Kartal zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.
4: Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Takımımız bir bütün olarak bütün oyuncularımızla birlikte, bütün kadroyla birlikte bunu en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum.
2: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Şkriniar, Ake, Osterwolde, Guendouzi, Fred, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Önceki turda İskoç temsilcisi Hearts'ı 4-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle eleyen Sturm Graz'sa evindeki rövanşa umutlu dönmenin peşinde. Çobani Stadyumunda saat 21'de başlayacak maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına yarın çıkacak. Siyah beyazlılar Çekya temsilcisi Hradeç Kralova'ya konuk olacak. Beşiktaş bu sabah Nevzat Demir tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Leandro Trossard kadroda yer almadı. Yarın saat 20'de başlayacak maçı Rumen hakem Horatiu Feşniç yönetecek. Beşiktaş turu geçmesi halinde playoff'ta Dinamo Zagreb veya Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak.

0: spor haberlerini sundu.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Dolmabahçe'de kuruyan çınar ağaçlarının yerine yine çınar ağacı mı dikilmeli? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay NTV Radyo'da anlattı.
4: Şimdi yerine yine çınar dikilmesini önermiyorum. Çünkü hani bu Avrupa'da da çok ciddi bir sorun, bu çınar kanser lekesi mantarı. İlk bununla ilgili hatta Avrupa Birliği mevzuatı var. Karantina ile ilgili, bunun görüldüğü yerlerin karantinaya alınması ile ilgili, hatta çınar ağaçlarının ithalat, ihracatı, hatta ülke içinde bile çınar ağaçlarının bir yerden bir yere taşınması ya da fidanları ile ilgili bir mevzuat dahi geliştirilmiş. O yüzden hani evet, o yol hattı çınarlarıyla özdeşleşmiştir ama bu konuda öncelikli olarak orada tür değişikliğinin düşünülmesi gerekiyor. Yine İstanbul'a özgü başka ağaç türleri olabilir, ıhlamurlar olabilir, manojalar olabilir. Çınar için yapılacaksa ülkemizde yok ama yurt dışında bu mantar hastalığına dayanıklı çeşitli çınar çeşitleri yetiştirilmiş. Bir ihtimal onlar olabilir ama bir bitki ithalatı gerekeceği için önermiyorum. Çünkü hani sadece çınar kanser lekesi değil, yurt dışından süs bitkileri ithalatıyla çok sayıda diğer hastalıklar, mantar hastalıkları, hatta böceklerin Türkiye'ye girdiğini biliyoruz. Daha doğrusu emin değiliz ama baş sorumlu olarak süs bitkileri ithalatının olduğunu değerlendiriyoruz ki İstanbul'da benzer bir hastalık dış budak ağaçlarında var, yalancı servilerde var. Yine çeşitli mantar türleri olduğunu biliyoruz. Özellikle Zeytinburnu taraflarında çok ortaya çıktı. Akça ağaçlarda görülen bir teke böceği var, Çin kökenli. Mesela o böceğin girdiği ağaçların da kesilip mutlaka yakılması gerekiyor. Dolayısıyla yine kendi doğal türlerimizle İstanbul'un ekolojisine uygun ağaçların tür değişikliği kapsamında değerlendirebileceğini söyleyebilirim.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Reklam.
6: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
7: Senin yanında Akbank.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.

0: reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Avokado her şeyden önce kremamsı, adeta tereyağı gibi yapısıyla dikkati çekiyor. Evet, avokadodan bahsediyoruz, soframıza nasıl getirebiliriz diye. Son yıllarda böyle kahvaltılarda avokado ve yumurta yemek falan moda oldu. Ama biz en çok sanki böyle Meksikalıların yaptığı gibi ezmesini, guacamole benzeri ezmelerini seviyoruz. Ama avokadoyu tatlıda da kullanmak mümkün. Yani daha doğrusu tatlılarda, kremalarda tereyağını kullandığımız veya kremayı kullandığımız her yerde avokadoyu kullanabiliriz. Aslında avokadonun son derece nötr bir tadı var. Zaten tereyağı adını almış demiştik ya, hani eskiden Amerika ve Avrupa arasında gidip gelen gemilerdeki gemiciler yemesi yutulması zor olan peksimet benzeri tuzlu bisküvilerinin üstüne tereyağı gibi sürmüşler ve tereyağı armudu demişler. Aynı şekilde Hindistan'da da mesela tereyağı meyvesi anlamına gelen ifadeler pekala kullanılabiliyor. Şimdi burada tereyağı gibi olması deyince gerçekten de tadı nötr aslında. Dolayısıyla şekerli şeylerle de pekala olabilir. Mesela avokadoyu ezme yaparak, tamamen böyle blenderde püre haline getirerek ve tatlandırarak pekala krema yerine kullanabilirsiniz. Mesela size bir tane çikolatalı mus tarifi vereyim. Şimdi şöyle bir 3 avokado alın. İyicene yumuşaklarından olsun. Hani şu has türü var ya, hani timsah armudu da dedikleri, üstü pütür pütür, biraz rengi karaya yakın, koyu yeşil gibi olanlar. Mesela onlar birazcık da yağlıdır da, hem de lezzetlidir. Dolayısıyla onlar ideal. Avokadoyu ikiye yarın. İçindeki bütün yumuşak etini çıkartın. Blender'a koyun. 3 tane kadar yetecektir. Buna yarım bardak kadar kakao koyun. İstediğiniz gibi tatlandırın. Şeker olur, bal olur, hatta agave şurubu olabilir. İstediğiniz gibi şeker oranını istediğiniz gibi ayarlayın. Bir fiske tuz muhakkak çok yakışacak. Evet, hatta deniz tuzu olursa birazcık da böyle kıçır kıçır ağza gelir. Ve birazcık da vanilya, toz da olabilir, ekstresi de olabilir, vanilya özütü gibi, onu da koyun. Şöyle bir çevirin, tam krema kıvamına gelsin. Bardaklara koyun veya küçük kaselere koyun ve buzdolabında soğutun. İnanılmaz güzel bir çikolatalı mus olacak. İçinde 1 gram bile ne tereyağı var, ne krema var, ne yumurta var. Sağlıklı mı? Sağlıklı. İçinde sadece tatlandırmak için kullandığınız kadarıyla işte şeker veya bal veya da agave şurubu, ne varsa o var. Hatta ben bir tarif gördüm. Unla sanki tereyağını karıştırır gibi avokadoyu püre halinde karıştırıyor ve ondan hamur yapıyor. Tabii içine gene bir fiske tuz giriyor. Fakat bunu mesela tuzlu hamur, pay hamuru gibi kullanıyor ve o şekilde pişiriyor. Üstüne de ondan sonra sebzelerden başka bir karışım hazırlıyor ve börek gibi servis yapıyor. Gerçekten de tereyağı da kullandığınız her yere aslında avokadoyu kullanabilirsiniz. Aynı şekilde krema kullandığınız her yere. Dolayısıyla avokadoyla son derece yaratıcı tarifler yapmak da mümkün. Avokado hakkındaki bilgilerle devam edeceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. Kilometrelerinde ve Antalya-Alanya yolunun 19-25. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Türk Edebiyatı'nın unutulmaz isimlerinden Sabahattin Ali'nin arkadaşı Ayşe Sıtkı İlhan'a yazdığı mektuplar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. İki Gözüm Ayşe başlığı ile yayınlanan mektupları gazeteci Doğan Akın yayına hazırlamış. İsterseniz önce Sabahattin Ali'yi hatırlayalım. 1907'de Gümülcine'nin Eğridere kasabasında doğan, çocukluğu Çanakkale ve annesinin memleketi Edremit'te geçen Sabahattin Ali, ilkokulu burada okudu. Ardından Balıkesir Muallim Mektebi'ne yazıldı. Sanata ilgisi bu yıllarda gelişti. 1927 yılında öğretmenlik diplomasını aldı. 1928 yılında devlet tarafından eğitim için Almanya'ya gönderildi. Almanca eğitimi gördü. Bu sayede Batılı ve Rus yazarları okuma imkanı buldu. Dönüşünde ülkenin muhtelif şehirlerinde, kasabalarında öğretmenlik yaptı. Hayatı soruşturmalarla geçen Sabahattin Ali, ilk kez Aydın'da öğretmenlik yaparken tutuklandı, cezaevine girdi. Çıkınca Konya'ya tayin edildi. Burada da tutuklandı. Önce Konya, daha sonra Sinop cezaevinde yattı. Cumhuriyet'in 10. kuruluş yıl dönümü sebebiyle çıkan genel haftan yararlanarak serbest kaldı. 1935 yılında Aliye Hanım'la evlenen Sabahattin Ali Ankara'ya yerleşti. Devlet memuriyetinin yanı sıra çeviriler yaptı, çeşitli dergilerde hikayeler yayımladı. İçimizdeki Şeytan ve Kürk Mantolu Madonna'yı bu dönemde yazdı. Hakkında açılan yeni davaların aleyhine gelişmesiyle birlikte 1948 yılında yurt dışına çıkmaya karar verdi. Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a geçerken kendisine rehberlik yapan Ali Ertekin isimli şahıs tarafından öldürüldü. Sabahattin Ali'nin ölümü üzerine pek çok tartışma gündeme geldi. Bugün hala çeşitli yönleriyle karanlıkta kalsa da bu cinayetin gerisinde bazı devlet kurumlarının olabileceği iddiası günümüze kadar geldi. Efendim, Sabahattin Ali'nin özel mektuplarına gelirsek, mektupların Doğan Akın'ın eline geçmesi şöyle oluyor. 1990 yılının başlarında Akın, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda henüz genç bir gazeteciyken, dönemin Cumhuriyet Ankara temsilcisi Ahmet Tan, Sabahattin Ali'nin yakın arkadaşı Ayşe Sıtkı yakınlarda bir yerde oturuyormuş, kendisini bulup hafta sonu için bir söyleşi yap der. Doğan Akın söyleşi için gittiği evde hiç beklemediği bir hazine ile karşılaşır. Sabahattin Ali'nin Ayşe Hanım'a 6 Kasım 1931 ile 15 Nisan 1935 tarihleri arasında yazdığı 67 mektup, 11 şiir ve 2 çeviri. Hepsi eski harflerle yazılmış. Neyse efendim, aylar süren bir çalışmanın ardından Ayşe Sıtkı İlhan mektupları çevirir ve ilk olarak bir kısmı Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanır. Ardından da kitap olarak basılır. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan bu yeni edisyon tam metin olmasının yanı sıra hem Sabahattin Ali edebiyatının kaynaklarının birinci elden habercisi hem de dönemin çarpıcı atmosferini yansıtmakta. İngiliz polisiye gerilim yazarı Alice Feeney'in Kocamın Karısı isimli romanı yabancı yayınlarından çıktı. Romanı dilimize Beril Tüccarbaşıoğlu Uğur çevirmiş. Alice Feeney yazdığı 8 roman 40'a yakın dile çevrilmiş ve milyonlarca satmış bir yazar. Bunlardan Ne Yaptığını Biliyorum dizi filme de çekildi. Feeney yazarlık kariyerine başlamadan önce 15 yıl BBC'de gazeteci olarak çalışmış. Bugün bahsini ettiğimiz Kocamın Karısı, iki kadının kesişen gerilim dolu hikayesi. Bunlardan biri Eden Fox, diğeri ise Birdy. Eden bir akşam eve döndüğünde anahtarının kapıyı açmadığını fark eder. Ama kapıyı kendisine acayip benzeyen bir kadın açar. Dahası Eden'ın kocası, kapıyı açan bu yabancı kadının kendi karısı olduğunu söylemektedir. Romanın diğer kahramanı Londra'da kendi halinde bir yaşam süren Birdy. Birdy'nin hayatı sağlığı ile ilgili bir teşhisin ardından değişir. Anneannesinden kalan miras sebebiyle Hope Falls'a, yani az önce bahsettiğimiz Eden'ın yaşadığı yere gider ve burada insanların ölüm tarihini tahmin edebildiğini ileri süren gizemli bir kliniğin varlığını öğrenir. Eden gerçeği kanıtlamaya çalıştıkça kendi anılarından bile şüphe etmeye başlayacak, Birdy ise geçmişte yapılan bazı hataları düzeltmek için harekete geçecektir. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
5: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta. hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
12: Geçtiğimiz günlerde Marmara, İstanbul, Kilyos, Ege'de deniz suyu sıcaklığında hızlı bir düşüş oldu. Bunun nedeni geçen haftaki fırtınanın denizin üst seviyesindeki güneşin ısıttığı sıcak suları açık denizlere taşıması ve o boşluğu doldurmak için alttaki soğuk dip sularının yüzeye çıkmasıydı. Upwelling denilen bu olay sıcaklığı 25 derecelerden birden 19-20 derecelere kadar düşürdü. Ama bu hafta deniz suyu sıcaklığı yeniden yükselişe geçiyor.
13: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saatler 19'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, terörsüz Türkiye sürecinde bugün en kritik adımlardan biri atıldı. Haftalardır beklenen çerçeve yasa meclise sunuldu. Teklifte 15 yıl altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstündeki suçlarda ise 10 yıl ceza ertelemesi öngörülüyor. Yasanın yürürlüğe girmesi için silah bırakmanın teyidi şartı da var. Bu şart yerine getirildiğinde MGK kararı yayımlanacak. Peki başka hangi ayrıntılar var? Detaylarına bakalım.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi meclis başkanına sunuldu.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor.
1: 12 maddelik süreç düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir şart var. PKK, KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanacak. Bu şartın gerçekleşmesi halinde örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
2: Şu andaki sayı dediğiniz 6 ay sonra 4000'dir. 1 yıl sonra 3 bilemezsiniz ki.
1: 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üstündeki suçlarda 10 yıl ceza ertelemesi olacak. Bu erteleme hem yargılaması süren hem de cezaevinde bulunanlar için geçerli. Yani çerçeve yasa kapsamında bulunup 15 yılın altında hapis cezası bulunanlar tahliye edilip 5 yıl takip edilecek. 15 yılın üzerinde ceza alanlar da tahliye olacak. 10 yıl erteleme alacaklar.
2: Özel bir takip modeliyle cezası ertelenmiş olan bu tür örgüt mensuplarının doğrudan izlenmesi herhangi bir terör suçu bağlamında tekrar bir suç işlenmesi halinde de bu erteleme kararı da ortadan kaldırılacağına dair bir hükmü getiriyoruz.
1: Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak. Süreç kapsamında bir kurul ve bir komisyon oluşturulacak. Faaliyetlerin uygulanmasının takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Milli Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinden oluşan kurul yapacak. Mecliste ise izleme komisyonu kurulacak. Meclis bu komisyon aracılığıyla gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. Çerçeve yasa kapsamında verilen görevleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacak. Süreç yasasında 360 milletvekilinin imzası var. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP gruplarıyla Yeni Yol grubundan 4 milletvekili teklife imza attı. Çerçeve yasa teklifi Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü de genel kurula gelmesi bekleniyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecine dair yasa teklifi meclise sunulduktan sonra AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sürerken kameraların karşısına geçen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gelişmeyi tarihi bir adım olarak niteledi.
3: Yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu tarihi bir yaklaşımdır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasını bu sözlerle değerlendirdi. Terörün ortadan kalkmasıyla Türkiye'de yeni bir iklimin doğacağını söyledi.
3: Bu yepyeni iklim, demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
1: Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Süreç yasası için tarihi bir adım dedi.
3: Böyle tarihi bir gündeyiz. Adlarımız farklı olabilir ama adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur.
0: Evet, süreç yasası ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir X hesabından bir mesaj paylaştı. Şimdi detayları bize Ahmet Örsoğlu aktaracak. Ahmet.
4: Erhan, bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreç yasası ile ilgili ilk mesajı. Bunu hatırlatalım. Erdoğan X hesabından paylaştığı açıklamada, kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu ifadesini kullandı Erdoğan. Açıklama devam ediyor şu şekilde: Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi Erdoğan. Ve son cümlesinde, gerek kanun teklifinin tekamül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren, başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum ifadesini kullandı Erdoğan bu açıklamada. Erhan.
0: Evet, Ahmet Örsoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın X hesabından az önce paylaştığı mesajın detaylarını aktardı. Bir kez daha ben tekrar edeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa meclise sunulduğunda partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu toplamıştı. Yasa verildikten sonra da MKYK toplantısı sona erdi. Ardından da az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabından bu mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı, kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu, diyor. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum, diyor. Gerek kanun teklifinin tekamül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren, başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum, diyerek mesajını sonlandırıyor. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme artık mecliste. Bu gelişme Doğu ve Güneydoğu'da sevinçle karşılandı. Bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan'ın izlenimlerini getiriyoruz şimdi ekrana.
5: Çerçeve yasanın meclisin gündemine gelmesiyle birlikte bölgede beklenti ve umutlar daha da yükseldi. Ancak toplumun en güçlü talebi sürecin kalıcı bir güven ortamına dönüşmesi. Yıllardır çatışmaların gölgesinde yaşayan kesimler artık yeni bir dönemin başlamasını, huzurun, istikrarın ve normal hayatın kalıcı hale gelmesini istiyor.
6: Biz öyle bir şeyden geçtik ki, çemberden geçtik ki, bu kepen kapamalar, işsizlikler, oradan ta buraya kadar geldik. Bugün de maşallah diyeyim de, ne kadar Diyarbakır'a turist geliyor, yabancılar geliyor. Şöyle turist demeyeyim de, kardeşlerimiz geliyor daha doğrusu. Geliyorlar, onlarla sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Türkler, Kürtler kardeştir ha. Birlik, beraberlikle biz işi çözeceğiz inşallah.
7: Kürt, Türk kardeştir, ayrım yoktur. Hepimiz güzel bir çerçevede yaşıyoruz. Barış olduğu zaman ben esnaf olarak sabaha kadar burada çalışıyorum. Gece 2'de 3'te gelen yerli turistlerimiz aşırı derecede daha da fazlalaşıyor. Gelip iş yerimizi açamıyorduk. Çok kötü şeyler yaşadık ama bu süreçte çok maşallah, çok her gün ekmeğimiz çıkıyor yani. Birkaç kişiye bir lokma ekmek de verebiliyoruz.
5: Yıllardır güvenlik ekseninde anılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu için yeni süreç yalnızca silahların susması değil, ekonomik ve sosyal hayatın yeniden şekillenmesi açısından da önemli bir eşik olarak görülüyor.
8: Ailecek şu dönemde buraya gelmekte gönlümüz çok rahattı. Ben 5-6 sene önce de yine bu bölgeye geldim, işlerim dolayısıyla geldim. O dönemde tabii daha böyle askeri duraklar, daha böyle kontrol noktaları, ortam daha gergin haliyle, sosyal ortamdan da bu anlaşılıyordu. Ama şimdi son açıkçası dönem kesinlikle olumlu yansımış. Hem esnafta bunu görüyoruz, hem bizim gibi turist olarak gelen çok fazla aile var.
9: Yani insanlar birbirini sevsin, insanlar birbirini kucaklasın. Yani bu işi yapan, yani bu barışı yapan kim olursa olsun Allah razı olsun.
0: İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde yeni gelişmeler var. İran Dışişleri Bakanlığı rotalar belirlendi, anlaşmada son aşamadayız açıklaması yaptı. Bakanlık sözcüsü İsmail Bekai açıklamasında Boğaz'ın rotalarının kararlaştırıldığını belirtti. Bekai, üçüncü ülkeler müdahale etmezse anlaşmada son aşamadayız dedi. Hürmüz Boğazı'nda bir anlaşma sağlansa da bunun Boğaz'ın güvenli olduğu anlamına gelmeyeceğini de söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini, Orta Doğu'daki kritik sürecin 48 saat içinde netleşeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını söylemişti. Bekai, Amerika'nın anlaşmaya dahil olmadığını belirtti. Pakistan ya da Katar'la görüşmelerin devam ettiğini ancak üst düzey bir temsilcinin görüşmeler için gitme planı olmadığını da söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani çalışma ziyareti kapsamında yarın Ankara'ya geliyor. Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'de kalıcı istikrarla güvenliğin tesisi için Türkiye'nin de desteğiyle yürütülen çok yönlü çabaların kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan-Şeybani görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusundaki silahlı unsurların merkezi hükümete entegrasyonunda gelinen aşamada gözden geçirilecek. Görüşmede önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek karşılıklı üst düzey ziyaretlerin planlamaları da ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'daki NATO zirvesi ve Türkiye'nin stratejik iletişimine ilişkin bir makale kaleme aldı. Ankara'daki zirvenin hem küresel güvenlik mimarisi hem de Türkiye'nin bu mimarideki konumu açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti.
10: Stratejik bir öncelik olarak görüyoruz.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin Türkiye'nin küresel rolü açısından önemini vurguladı. Türkiye, NATO'nun güney kanadında duran bir cephe ülkesi değil, farklı tehdit alanlarında etkin rol oynayan merkezi bir güvenlik sağlayıcısıdır dedi. Duran, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi ve Türkiye'nin Stratejik İletişimi başlıklı bir makale kaleme aldı.
11: Ankara'daki zirve hem küresel güvenlik mimarisi hem de Türkiye'nin bu mimarideki konumu açısından büyük bir önem taşımaktadır. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu yeniden tarif eden ve ittifakın geleceğinde Türkiye'nin rolünü daha görünür kılan stratejik bir eşik olmuştur.
1: Duran, Türkiye'nin merkez ülke konumuna dikkat çekti.
11: Yeni güvenlik ortamında merkezilik, coğrafyanın ötesinde karar üretme, aktörleri bir araya getirme ve ortak bir stratejik dil kurabilme kapasitesiyle tanımlanmaktadır. Dolayısıyla Ankara Zirvesi, Türkiye'nin güvenlik sağlayıcı merkez ülke, arabuluculuk, bölgesel liderlik ve stratejik müttefiklik başlıklarında NATO içinde artan önemini güçlü bir biçimde ortaya koymuştur.
1: Duran, Ankara'nın NATO'nun geleceğine dair yapıcı bir perspektif sunduğunu da vurguladı.
11: Nitekim NATO'nun değişen konseptiyle birlikte Türkiye, önümüzdeki dönemde de ittifakın caydırıcılığını güçlendiren, diplomasi kanallarını açık tutan, stratejik denge kuran ve müşterek güvenliğe somut kapasite sağlayan, vazgeçilmez bir müttefik olmayı sürdüreceğini bu zirvede tüm aktörlere tekrar göstermiştir.
0: Trabzonspor'un transfer gündemine damga vuran yeni yıldızı Muhammed Salah Türkiye'de. İmza için geldiği İstanbul'da coşkuyla karşılanan Mısırlı futbolcu bu akşam Trabzon'a gidecek.
12: Trabzon. Her yer Trabzon.
13: Muhammed Salah'ın Türkiye macerası başladı. Trabzonspor'a imza atmak için İstanbul'a gelen Mısırlı Yıldız, taraftarlarla ilk buluşmasında üçlü çektirdi. Atatürk Havalimanı'na karşılama için giden binlerce taraftar, Salah'la ilk karşılaşmalarında büyük heyecan yaşadı. Bordo mavili formayla ilk kez görüntülenen 34 yaşındaki Yıldız, 2 yıllık imza için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ofisine gitti. Salah, futbol gündemine damga vuran imzanın ardından bu akşam Trabzon'a gidecek. Mısırlı Yıldız'ın imza töreni yarın Papara Park'ta yapılacak.
12: Bizi her yer Trabzon.
0: Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü Kayseri'de kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 22 de yaralı var. Muavinin kazadan önce çok kritik bir uyarıda bulunduğu öğrenildi. Yolculara taktırdığı emniyet kemeri sayesinde çok sayıda kişinin hayatı kurtuldu.
1: Bir kişinin öldüğü bu kazada bilanço daha da ağır olabilirdi. Yolcuların taktığı emniyet kemeri hayatlarını kurtardı.
14: Valla abi emniyet kemeri sayesinde kurtulduk, yoksa gidiyorduk yani.
1: Kaza Kayseri-Niğde karayolunda meydana geldi. Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Otobüste şoför ve muavinle birlikte 23 kişi vardı. Yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti. İkisi ağır, 22 kişi yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yolcular şoförün hızlı gittiğini ve uykulu olduğunu iddia etti. Şoför gözaltına alındı.
14: Hız yapıyordu, çok virajlarda da bayağı hızlı girdi. O yüzden dengede şoför uyur gibi falan yaptı, bir anda devrildi yani.
15: Bariyerlere çarpıp, ağaçlara çarpıp devrildi.
16: Otobüs dolu muydu?
15: Doluydu, fulldü otobüs.
1: Facianın daha da büyümesini basit ama etkili bir sistem önledi. Muavinin kazadan bir saat önce emniyet kemeri uyarısı çok sayıda yolcunun hayatını kurtardı.
15: Muavinin Allah razı olsun 1 saat 2 saat önceden kemerlerinizi takın dedi, yasal zorunluluk dedi, kemerlerimizi taktı, o bizi kurtardı.
1: Otomobil, minibüs ve otobüs gibi araçlarda emniyet kemeri takmak yasal bir zorunluluk. Kaza anında ölüm riskini %45 oranında azaltır ve araçtan fırlamayı önler. Şiddetli çarpışmalarda bile darbe etkisini vücudun güçlü noktalarına dağıtarak ağır yaralanmaları büyük oranda azaltır. Hayati bir güvenlik sistemi olan emniyet kemerini takmamanın cezası 2500 lira.
0: Sigaraya 10 lira zam geldi. En düşük fiyat 115 liraya çıktı. Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre bugün itibariyle bir sigara grubu fiyatlarını artırdı. Önümüzdeki günlerde diğer sigara gruplarının da fiyat arttırması öngörülüyor. Konut satışları bu yıl yerinde sayıyor. Ne artıyor ne azalıyor. Ancak arsa satışlarında hızlı bir düşüş var. Yılın ilk 7 ayında gayrimenkul satışları 5'te 1 oranında azaldı.
1: Gayrimenkul satışları 5'te 1 oranında azaldı. Yılın ilk 7 ayında 800 binden fazla konut satıldı. Satışlar geçen yıla göre önemli bir değişim göstermedi. Bu dönemde kredili konut satışı %30 artarken peşin alımlarda gerileme kaydedildi. Konut satışlarında ivme korunsa da tarla ve arsa satışlarında sert düşüş var. Rakamlar son 5 yılın en kötü döneminin yaşandığına işaret ediyor. Tapu kadastro verilerine göre toplam gayrimenkul satışı Temmuz'da 232 bin adet olarak gerçekleşti. 2025'in aynı ayında satış adedi 284 bin adet olmuştu. Yani yıllık bazda %18,5'lik düşüş yaşandı. Uzmanlara göre satışların düşmesinin en büyük nedeni yüksek faiz. Krediye erişimin zorlaşması yatırımlık arsa talebini etkiliyor. Bu da fiyata yansıyor. Bir gayrimenkul sitesinin verilerine göre arsada yıllık fiyat artışı %14,7'de kaldı. Rakam enflasyondan arındırıldığında %13 reel zarara işaret ediyor.
0: Ekranlarda görüyoruz bir son dakika gelişmesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili, meclise sunulan yasayla ilgili X hesabından bir paylaşım yaptı az önce. Bir kez daha hatırlatalım. Cumhurbaşkanı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum diyor. Ayrıca Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum diyerek mesajını noktalıyor. Gelişmeleri aktardık. Mutlu akşamlar efendim. Hoşçakalın.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
18: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
19: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
20: lazım. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
21: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
22: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
17: Reklam.

0: Mağara duvarlarına çizilen ilk çizgilerden, Rönesans'ın kusursuz heykellerine ve günümüzün modern eserlerine uzanan sanat tarihinin sanatı algılamamızdaki önemini öğreniyoruz. Anlatan sanat tarihçisi ve küratör Mine Çağlar Dikbaş.
1: Sanat tarihi tabii görsel sanatların resim, heykel, mimari ve maddi kültür varlıklarını tarihsel zaman içerisindeki gelişimini, biçimsel değişimlerini ve toplumsal bağlamlarını inceleyen bir bilim dalı. Eserleri sadece estetik açıdan değil, üretildikleri dönem içinde dini, siyasi hatta felsefi koşullarıyla analiz eder. Dolayısıyla biz bir esere baktığımızda aslında o eserin yapıldığı dönemi ile birlikte değerlendirmemiz gerekir. Yani arka planında ne olmuş? Mesela savaş döneminde üretilen, yaratılan eserlerle refah dönemi düzeyi yüksek dönemlerde üretilen eserler arasındaki farklılıkları, neden sonuç ilişkilerini düşünerek değerlendirmek lazım. Dolayısıyla aslında biz her esere baktığımızda onun, yani her sanat eserine baktığımızda onun ardındaki tarihi bilirsek eğer çok daha iyi iletişim kurabiliriz. Dolayısıyla sanat eserine bakarken tarihi merak etmek, neden öyle olmuş, neden bu renkleri kullanmışlar ya da neden bu renkler yok sadece işte şu renkler var veya neden sadece dini bir temada bu resimler yapılıyor gibi şeyleri anlamamız için dönemin hakim güçlerine bakmamız lazım. Yani din mi ön plandaydı yoksa iktidar mı ön plandaydı, ne vardı da bu resimler veya bu eserler bu şekilde üretildi? Bu bakışı hep cebimizde tutmamız lazım bir esere baktığımızda. Tabii ki sanat aslında tarihten çok daha önce var. Dönemsel olarak baktığımızda da tabii onlar o gün için mağara duvarlarına yapılan resimleri milattan önce 40 binlerde, 30 binlerde sanat eseri olsun diye yapmadı. Ama biz bugün sanat tarihini oradan başlatıyoruz. Belki yarın başka şeyler bulunacak. Ben size milattan önce 40 bin değil, belki 140 binden başlatarak anlatacağım. Dolayısıyla geçmiş değişebilir buluntularla. Bu bağlamda da tabii ki onlar kendilerini ifade etmek, inançlarını aktarmak, av ritüellerini yansıtmak ve bir iletişim kurmak için yaptıkları bugün o resimler, işte bugünkü İspanya'da Altamira Mağarası, Fransa'daki Lascaux Mağarası'ndaki resimler sanat tarihine dair aslında dünyadaki ilk izler olarak şu anda görülüyor. Tabii büyük bir kronolojik şeyle de günümüze kadar elbette devam ediyor. Hatta şimdi değil mi, yeni teknolojilerle birlikte işte performans sanatı, video sanatı veya bilgisayar sanatı gibi şeyler de artık sanat tarihinin konuları arasına yer aldı. Tarih deyince tabii tarih yazıyla başlayan bir şey. Yani kaydedildiği zaman bir şey, tarihe düşüldüğü zaman ancak gündeme gelmiş oluyor. Dolayısıyla sanatın tarihini milattan önce 40 binlerden başlatıyorsak, geldik yazı içinde milattan önce 3 binlere geliyoruz. İşte yaklaşık takribi 3200'lerde Mezopotamya, Sümer'deki çivi yazısı ve hemen ardından Mısır'daki hiyerogliflerle ilk yazılı belgeler, işte çeşitli anlaşmalar, o dönemin iktidarının diyelim fermanları, beyanlarıyla günümüze gelen ya da ticari bir takım anlaşmalar veya metinlerle günümüze gelen yazılar aslında sanat tarihinin tarih kısmını oluşturuyor. Dediğim gibi her zaman için tarih işin içinde, yani sanat tarihinde tarih işin içinde çok önemli bir yer tutuyor. Ama bir taraftan da sanat tarihi sadece tarihle beslenmiyor. Tabii disiplinler arası bir alan. Bunun içinde siyaset var, din var, müzik var, görsel sanatlar var, uygulamalı sanatlar var. Çok farklı disiplinleri bir araya getiren bir sanat ya da bilim dalı demeliyim. Dolayısıyla benim de esas ilgimi çeken yanı bu oldu. Yani ben de sanat tarihçisi olmayı bu sebepten seçtim. Ve bu benim hayata bakışımda ve sanat tarihini anlatmam veya işleyiş şeklim de benim her zaman disiplinler arası oldu. Dolayısıyla yeri geldi. Ben sanat tarihin içine mobilya tarihi, iç mekan tasarım tarihi, sofra sanatı tarihi, tasarım tarihi ekledim. Dolayısıyla bu benim hem öğrenme yolculuğumu keyiflendirdi, hem de bu yolculuk sırasında beni dinleyen veya bilgimi aktardığım çeşitli yaşlardan gerek üniversite öğrencilerim, gerek yetişkin eğitimlerimde bu bilgiyi de daha keyifli aktarma metoduna beni yönlendirdi diyebilirim. Hakikaten dünyaya yine gelsem yine sanat tarihçisi olurum diyorum.

0: Sanat tarihi eğitimi aslında Türkiye için de yeni bir eğitim alanı. İstanbul Üniversitesi'nde 1940'lı yıllarda başlıyor. Ben Mimar Sinan Üniversitesi mezunuyum. 1989 yılında üniversiteden mezun oldum. Ankara'da da 1950'lerde yanılmıyorsam Hacettepe Üniversitesi'nde sanat tarihi bölümü var. Ondan önce tabii 1883'te Sanayi Nefise Mektebi Âlisi kurulduğu zaman orada sanata dair yani güzel sanatlar dersleri var. Ama sanat tarihi birebir eğitimi 1940'larda başlıyor. O da yurt dışından gelen yabancı hocalar, yani bir Alman ekolüyle başlar. Büyük duayen hocalar, ben tanıma imkanım da oldu. Profesör Doktor Oktay Aslanapa mesela, sanat tarihi Türk sanatı duayenidir. Oktay Aslanapa'nın hocası Kurt Ertman, yanlış hatırlamıyorsam, onların başlattığı bir ekol var ve bugün de büyük isimler şu anda hala devam eden, hani bir kısmı emekli olsa da, onların yetiştirdiği jenerasyondan. Ben Mimar Sinan Üniversitesi'nde okuduğum için şöyle şanslı bir dönemde aslında okuduk. 83 yılında akademi Mimar Sinan Üniversitesi oldu. Ben 1985 girişliyim. Dolayısıyla ilk yıl bir bölüm kurulduktan sonra bir bocalama olmuş. Yani biraz temel sanatlar eğitimi gibi devam etmiş. Ama ben ikinci yıl giren grupta olduğum için çok şanslı ve zengin bir içerikte okudum. Dolayısıyla işte röle ve restorasyon, yani sanat tarihi derslerinin yanı sıra röle ve restorasyon, fotoğraf, sahne sanatları, tiyatro tarihi, edebiyat tarihi, Hilmi Yavuz'dan sanat eleştirileri, Cevat Çapan hocayla modern sanat, tiyatro tarihi, edebiyat tarihi, Osmanlıca, fotoğrafçılık derken ben o kadar farklı alanlarda dersler gördüm ki inanın şu yaşıma kadar benim hala en büyük sermayem Mimar Sinan'da aldığım bu zengin eğitimdir. Üzerine tabii yaptığım işlerin de çok etkisi oldu. Bir farkımız da üniversitemize bağlı bir müzenin olması. O zaman şu anda Milli Saraylar Resim Müzesi olan yer Resim Heykel Müzesi'ydi ve biz derslerimizin bir kısmını orada yapıyorduk. Yani birebir ben öğrenciliğim itibariyle, birinci sınıf itibariyle, yani bir sanat tarihçisi yetişmesini örneklersem, sanat atölyelerinden, gravür atölyelerine, müze ortamlarına, restorasyona, o kadar çok alanda görsel olarak beslendim ki bu benim kişisel olarak zaten yapımda olan merakımı iyice pekiştirdi. Dolayısıyla ben çok farklı alanlarda çok şeyi merak eder oldum ve öğrenme yolculuğu içinde de hala devam etmekteyim. Dolayısıyla sanat tarihçisi olmak veya sanat tarihine ilgi duymanın aslında en önemli, yani kişiyi besleyecek kanallardan bir tanesinin görmek olduğunu söylemeliyim. Yani görmesini bilmek. İnsan görmeye alıştığınız zaman veya bir müzeye gittiğiniz zaman müzede sizin ilginizi çeken eserleri merak ettiğinizde yolculuk kendiliğinden aslında başlıyor. Bu yolculuğu zenginleştirmek çok kolay. Nelere ilgi duyuyorsunuz, neleri biliyorsunuz veya neleri bilseydiniz daha iyi iletişim kurardınız eserle veya öğrendiklerinizi ifade etmekle gibi tatlı keyifli bir yolculuk bence müzeyle başlıyor.
1: Herkese sanat. Sanat tarihinin sanat eserlerini algılamadaki rolünü sanat tarihçisi ve küratör Mine Çağlar Dikbaş anlatıyor.

Sanat son kuşak insanların kendinden önceki insanlarla kendi çağlarındaki öncü, ilerici insanların yaşadıkları duyguları yaşamalarını olanaklı kılar. Dolayısıyla sanat aslında çok ciddi bir bağ kuran bir elemandır bir yerde. Siz bir sanat eserini anlamaya başladığınızda aslında o dönemin bakışını, neden sonuç ilişkilerini düşünerek o dönemin toplumsal yapısını, insanın görüşünü, sanatçının neden buna yönlenmiş olabileceğini ve bu eseri nasıl ortaya çıkardığını anlamaya başlıyorsunuz. Ben herhangi bir eseri onun teknik özellikleri veya işte sanatçının kullandığı renklerle anlatmaya değil, neden sonuç ilişkileriyle birlikte arka planını anlatmayı tercih ediyorum. Yani bu benim yolum. Dolayısıyla böyle bir yolu siz dinleyiciye aktardığınız zaman bir sanatsevere o onun içinde kendisinde şunları fark ediyor. Aa ben daha önce evet bu dönemdeki şu savaşları biliyorum. Veya işte bu toplumsal düzen içindeki işte falanca akımdan haberdardım. Aa demek ki bu ressam o akımın sanatçılarından birisi veya bu müzisyen o akımın müzisyenlerinden birisi. Bildiğiyle bağ kurabilirseniz karşınızdaki insanın bu onun merakını ve öğrenmesini pekiştiren bir şey. Dolayısıyla yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yolculuk başlatan çok keyifli bir nokta. Dolayısıyla mesela bir resme baktığınızda hani resim daha çok daha kolay geliyor belki örneklemek için. Eserin künyesine baktığınızda bir müzede üzerindeki işte tarihe baktınız. 1900 tarihli atıyorum Monet'in bahçesinden işte güller gördünüz veya Japon Köprüsü diyelim. 1900 yılında dünyada ne olmuştu? 20. yüzyılın milenyumu. 1900 yılında ilk defa ne ortaya çıktı? Sanatçılarda nasıl bir değişim başladı? Neden renkler, işte dağlar kahverengi değil de mor veya deniz neden mavi değil de turuncu gibi? Yani bir takım şeyleri aslında sorgulamak, neden sonuç ilişkisi içinde bağlar kurmak, fark etmek.

son yıllarda dikkatimizi çeken, bilhassa son 2-3 yılda dünyadaki bütün müzelere baktığımızda dikkatimizi çeken sergi temaları içinde moda ile birlikte sanat tarihinin ele alınması ile karşı karşıyayız. Hatta bu yıl hemen şu günlerde devam etmekte olan mesela Nice'deki Müze Matisse'de Yves Saint Laurent ve Matisse'in yaklaşık 160 kadar eserinin sergilendiğini söylemeliyim. Matisse'le Yves Saint Laurent hiç karşılaşmamışlar ama etki aralarında bir, daha doğrusu Yves Saint Laurent'in Matisse'den etkilenmesi söz konusu. Ve bir yerde baktığımız zaman Matisse'in o çok renkli dünyası, zaten fovizm sanatçılarından, rengi alışılmışın dışında kullanan bir sanatçı, Yves Saint Laurent'in tasarımlarıyla çok örtüşüyor. Bir yerde resimle moda bağlantısı düzlemden hacme geçmenin de çok güzel bir örneği oluyor. Dolayısıyla mesela hemen dediğim gibi Müze Matisse var veya Victoria and Albert Müzesi'nde devam eden yine Schiaparelli'nin bir sergisi var. Yani modanın giyilebilir bir sanat olduğunu gösteren bir sergisi var. İşte o da sürrealist Dali ve Cocteau'yla kurduğu yaratıcı diyaloğu sergiliyor. Bir taraftan mesela geçen seneydi Madrid'deki Thyssen-Bornemisza Müzesi'nde Picasso ve Chanel'in bir sergisi oldu. Tam bir aralarındaki aslında dostluğu da sergileyen, bir bağlantıyı sergileyen çok güzel bir sergiydi. İki projede birlikte çalışıyorlar. Bir tiyatro oyununda Antigone'nin tiyatro kostümleri ve Le Tremblay Balesi'nin kostümlerinde birlikte çalışmışlar ve birebir gerçekten Picasso'nun resimlerinde Chanel'in işte mantoları veya işte elbiselerini çok net görüyoruz. Hem kostümler hem resimlerin bir arada sergilenmesi çok etkileyiciydi bence. Yine New York Metropolitan'da moda ve sanat tarihiyle ilgili sergiler var. Bazen de koleksiyonlar sanat tarihinden ilhamla ortaya çıkıyor. Mesela Dolce & Gabbana markasının bir 2013 koleksiyonuydu. Sicilya'daki Monreal Katedrali'nin mozaiklerini, yani bir Bizans yapısı, onun mozaiklerini birebir Dolce & Gabbana o sezon koleksiyonunda gösterdi. Veya Gucci markasının Rönesans ilhamıyla hazırladığı bir iki sezon, hatta üst üste Rönesans ilhamıyla hazırladığı birebir eserlerden ilhamla hazırladığı defile vardı. Dolayısıyla sanat tarihinin aslında o kadar fazla alanlara etkisi var ki bugün gün geçtikçe daha da fazla oluyor. Çünkü sonsuz bir bence ilham kaynağı.

0: Bir örnek daha vermek isterim. Mesela Art Deco, şimdi bu sene 100. yılını kutladı. Stil İstanbul için de çok belirleyici stillerden birisidir. Benim de İTÜ'den tez konum aynı zamanda. İstanbul'da Art Deco mesela. Art Deco mimarisinde veya stilinde Mısır etkisi görünür, Mısır sanatı. Diyeceksiniz ki ne alakası var? Yani Mısır milattan önce 2000'ler, Art Deco 1920'ler, 30'lar. Böyle bir etkisi var. 1926'da Tutankamon'un mezarı bulunuyor ve bütün o buluntular, işte mezardan çıkan mobilyalar, giysiler, dekoratif objeler, üzerlerindeki formlar yeni stilin, yani Art Deco'nun kaynaklarından birisi olacak. Hem mimaride hem modada yansımaları var gibi. Yani küçük detayları eğer okuyabilirsek, ki yine aynı şeye geliyorum, bir şeyi merak edip hani ne ilgisi var 1920'lerin mimarisinde, niçin milattan önce 3000'lerden bir güneş motifi var veya bu Tutankamon'un giysilerindeki işte zigzaklar veya renkler gibi bakmaya başladığımızda aslında çok keyifli bir yola çıkmış oluyorsunuz.
1: Sanat tarihinin sanatı anlamamız

Deki önemini, eseri algılarken bizi nasıl yönlendirdiğini ve sanat tarihinin bugünün modasına nasıl etkisi olduğunu sanat tarihçisi ve küratör Mine Çağlar Dikbaş anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: que se sana.
1: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Hayvanların duyu mekanizmasının nasıl çalıştığını anlamak, dünyayı nasıl algıladıklarını çözmeye yardımcı oluyor. Balık gözü tipik bir örnek olabilir. Deniz atı, kaya balığı ve bazı yassı balıklar tıpkı bu kalemunlar gibi gözlerini birbirinden bağımsız olarak hareket ettirebilirler. Yani iki farklı görsel alanı eş zamanlı olarak işleyebilirler. İlginç bir nokta da yassı balık yavruları dünyaya geldiklerinde diğer balıklar gibi gözleri iki tarafta doğar ve dikine yüzerler. Ama ergenliğe geçerken gözlerden biri kendiliğinden yüzün diğer tarafına, öbür gözün yanına geçer. Ergenlik ve yetişkinlikte başın sağında ya da solunda iki göz yan yana gelir ve dışarı fırlar. Ve her bir göz kendi yuvasında diğerinden bağımsız olarak dönebilir. Bu göz sistemi yassı balıkların hayatta kalmasını sağlıyor. Çünkü düşmanının ya da avının her hareketini farklı açılardan ve aynı anda görebiliyor. Pusuya düşürme planlamasını rahat yapıyorlar. Bu arada yassı balıkların dil balığı, pisi balığı, kalkan gibi türleri de içeren 650'den fazla türü var. Balıkların Bildikleri adlı kitaptan daha fazlasını öğrenebilirsiniz.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kars-Digor yolunun 37-39. Kilometrelerinde ve Ankara-Niğde otoyolunun 7-9. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
6: Herhangi bir konuda uzunca bir müddet çalışınca o alana orijinal bazı katkılar yapma imkanı da doğuyor. Biz de kendi akademik alanımızda 40 yılı aşkın bir süreyi tamamladıktan sonra bu yolculuğa devam ediyoruz. Seneler evvel henüz kariyerimizin başında Slack Variable karşılığı olarak aylak değişkenle literatüre katkı sağlamaya başlamıştık. Bugün de aynı ağırlıkta ve aynı kapsamda olmasa da pratik ve güncel bir aslında ibareyi belki de dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Double S veya çifte S sendromu. Aslında tarihi olarak SS Nazi Almanyası'nın bir kısaltılmış ifadesini hatırlattığı için belki çok popüler karşılanmayabilir ama çifte S sendromu bugünlerde yeniden yaşanmaya başladı. Buna kısaca sürgüt salınım diyoruz. Sürgüt salınım nedir? Piyasalarda devam eden bu ileri geri hareketler, dünya piyasalarında dün geçtiğimiz saatler içinde yaşanan gelişmeler bize bu ilhamı verdi. Bilindiği üzere hafta sonu adeta diken üzerinde geçirilecek beklentisi, haftanın daha pazar gününe girmeden Trump'ın daha evvel benzeri görülen açıklamalarıyla önce berbat ederiz, yok ederiz, haritadan sileriz, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı yaparız ibarelerinin barış anlaşması ufukta gözüktü. Bir şans tanıyalım, hafta sonu durup bekleyeceğim, saldırı yapmayacağım ibaresiyle birdenbire görece rahat bir atmosfere bıraktı. Ama pazartesi günü piyasalar açılınca ve takip eden saatlerde tamamen farklı bir gelişme oldu. Petrol fiyatları 4 haftanın en düşük düzeyine geldi. 86 dolardan evet geçtiğimiz saatler içerisinde 79 dolar 36 senti gördü. Sembolik olarak önemli 70'li dolarlara tekrar inmesi, oraları test etmesi. Esas iyi yönlü gelişme, yani borsaların buna verdiği olumlu cevap ve altının ufak baş kaldırması. Dün Hazine Bakanı Scott Bessent'ın Hürmüz'de anlaşma çok yakın açıklamasıyla adeta katlandı ve Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 900 puan arttı bir günde. İnanılmaz bir artış. Bu çöküş olsaydı büyük çöküş derdik. BIST 100 de geride kalır mı? O da yukarı yönlü hareket yaptı. Fakat tabii Ray Dalio, Grantham gibi kişiler de aman diyorlar, dikkat edin, sıkıntılar gündemde. Bu biraz böyle ihtiyatla karşılanması gereken bir durum. Şimdi bunu niye söyledik? Tabii şu anda piyasalar bakımından ufuk güzel gözüküyor. Ama bu sürgüt salınım, çifte S sendromunun da farkındayız. Bir öyle, bir böyle. Bir yukarı, bir aşağıya. Bir barış ümidi yükseliyor, bir savaş riski. Bu sürgüt salınımların herhalde çifte S sendromunun epey süreceği görülüyor. Bugünün esas önemli gelişmelerinden bir tanesi de geçtiğimiz hafta içerisinde açıklanarak aslında ilk 6 aylık yani ilk yarının Türkiye'de cari denge açısından en önemli iki kulvarına ait. Evet, tahmin edileceği gibi dış ticaret dengesinden, tahmin edileceği gibi turizm gelirlerinden bahsediyoruz. Dış ticaret dengesine bakıldığında daha evvel de ifade ettiğimiz ve işlediğimiz gibi 136 milyar dolarlık bir ihracatla ki her ay Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru egale edilmiş, kırılmış, gene de 53 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı veriyoruz. Turizmde iş gene aynı şekilde baktığımızda ilk 6 ayda 25.7 milyar dolarlık bir gelir elde etmişiz ama bu işin bir de gider tarafı var. Tıpkı ithalat ihracat dengesi gibi Türkiye'de turizmde rekor ziyaretçi ve ciro hedeflerine ulaşılırken aslında bilançonun detaylarına bakıldığında harcama dengesinin hızla bozulduğu gözüküyor. Çünkü turizm gideri genel geçer bir ifadeyle gelirden yaklaşık 3 kat daha hızlı büyüyor. Yani baktığımız zaman aslında 2026 yılında da pandemi sonrası başlayan o Türk vatandaşlarının içeridekilerin yurt dışı seyahat harcamaları yani bilançonun gider kısmındaki artış devam ediyor. İkinci çeyrekte örneğin turizm geliri %2.73 gerilerken turizm gideri %7.35 bir artışla yaklaşık 3 milyar dolara yükseliyor. Buradan yapılan bir hesaplamayla kazanılan her 100 dolarlık turizm gelirinin yaklaşık 20 dolarının yurt dışına gittiği görülüyor. Tabii bu da tıpkı ihracatın ithalatı karşılama oranı gibi farklı bir şekilde değerlendirilmek gerekiyor. Anlaşılıyor ki hem ihracatta hem dış ticarette hem düzelterek söyleyelim hem turizmde böyle 40 yıllık ezberler artık sıkışıp kalmış. Rekabetçi platformda bizi tutundurmuyor. Hani bırakın ön almayı, kazanmayı, platformlarda mevcut rekabet düzeyini bile tutturamıyoruz. Orada bile ayağımız kaygan bir zemine girmiş bulunuyor ve dolayısıyla baktığımız zaman vatandaşın harcamasının yabancıya yaklaştığı, ticaret kesiminde de 100 dolarlık ihracat geliri elde etmek için neredeyse 85 dolar, 90 dolar ithalat yapman gereken bir durumda tablonun yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Öyle her şey dahil, öyle hala ihracatın neredeyse %60'ının düşük ve orta teknolojili ürünlerden meydana geldiği bir kompozisyonla mesafe almak ve net tarafta cari dengeyi iyileştirmek mümkün gözükmüyor. Formül çalışmıyorsa aynı şeyleri yapmaya devam etmek yerine yeni formüller arayışına girmek gerekiyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
5: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
7: Reklam. Telefon deyince vatan.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Ankara ve Bursa 34, İzmir 36 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık, %65 bal nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert ve ara ara kuvvetli esecek. Gölgede Edirne 37, Çanakkale 35 derece. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Karayel Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de öğle saatlerinde bile %70'leri bulan bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğu'da hava güneşli, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 38 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: Merhaba, saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Ben Seda Öğretir. Öne çıkan başlıklara bakalım, bültenimize başlayalım. 2024 Ekim'de başlayan terörsüz Türkiye süreci bugün tarihsel bir kavşaktan geçiyor. Çerçeve yasa teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 7 Ağustos Cuma günü komisyonda, 9 Ağustos Pazar günü de genel kurulda görüşülecek. 12 maddelik bu kanun teklifinin ayrıntılarına ve teklife gelen tepki ve açıklamalara uzun uzun yer vereceğiz bugün ana haber bülteninde. Kadın cinayetleri ülkemizde göz göre göre geliyor ve katiller cinayet işleyeceklerini neredeyse ilan ediyor. Bugün de bültenimize yer alan bir kadın cinayeti haberi var. Katil bundan 6 yıl önce bir kız arkadaşını boynundan bıçakladı ve cinayete teşebbüsten 14 yıl ceza aldı. Ama 5 sene sonra çıktı ve bu defa saplantılı şekilde taciz etti. Bir başka kadını öldürdü. Üstelik kaçmayı da başardı. Şimdi sorumuz şu. Cinayete teşebbüsten alınan 14 yıl ceza varken bu kişi neden hapiste değildi? Bir hukukçu görüşü alacağız. Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah imza için geldiği İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Mısırlı yıldızın ilerleyen saatlerde Trabzon'da havalimanında olması bekleniyor. Orada da epey coşkulu bir karşılama hazırlığı var. Spor'da ayrıca bir saat sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda 3. öneleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk edecek. Kritik bir mücadele. Bu mücadele öncesinde de Kadıköy'den son gelişmeleri paylaşacağız. NTV'de ana habere başladık. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün tıpkı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin ilk çağrısını yaptığı gün gibi, PKK'nın silahlarını yaktığı gün gibi kritik günlerden biri. Zira süreç sonunda somutlaştı ve bir çerçeve yasa haline geldi. O yasada artık teklif olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Teklifin meclise gelmesiyle haftalardır merak edilen maddeleri de ilk kez kamuoyuyla paylaşılmış oldu. Birazdan ayrıntılı şekilde bunu haberimizde yer vereceğiz, izleyeceğiz. Ama önce öne çıkan birkaç kritik maddeye gelin birlikte bakalım. 15 yıl altındaki suçlarda 5 yıl. 15 yıl üstündeki suçlarda da 10 yıl ceza ertelemesi olacak. Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesinde müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Ve bu yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru süresi içinde 6 ay gerekiyor. Yani 6 ay süresi olacak. Yasa açıldıktan, yürürlüğe konduktan sonra, o tarihi henüz bilmiyoruz. Bu maddeler belki de en önemli maddeler, ancak yasa teklifinde çok fazla kritik nokta var. Örneğin yasanın ne zaman ve nasıl yürürlüğe gireceği, neyi kapsadı ya da neyi kapsamadı, yanıtlar haberimizde.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi meclis başkanına sunuldu.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor.
1: 12 maddelik süreç düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir şart var. PKK, KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanacak. Bu şartın gerçekleşmesi halinde örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
2: Şu andaki sayı dediğiniz 6 ay sonra 4000'dir. Bir yıl sonra 3 bilemezsiniz ki.
1: 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üstündeki suçlarda 10 yıl ceza ertelemesi olacak. Bu erteleme hem yargılaması süren hem de cezaevinde bulunanlar için geçerli. Yani çerçeve yasa kapsamında bulunup 15 yılın altında hapis cezası bulunanlar tahliye edilip 5 yıl takip edilecek. 15 yılın üzerinde ceza alanlar da tahliye olacak. 10 yıl erteleme alacaklar.
2: Özel bir takip modeliyle cezası ertelenmiş olan bu tür örgüt mensuplarının doğrudan izlenmesi, herhangi bir terör suçu bağlamında tekrar bir suç işlenmesi halinde de bu erteleme kararı da ortadan kaldırılacağına dair bir hükmü getiriyoruz.
1: Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak. Süreç kapsamında bir kurul ve bir komisyon oluşturulacak. Faaliyetlerin uygulanmasının takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Milli Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinden oluşan kurul yapacak. Mecliste ise izleme komisyonu kurulacak. Meclis bu komisyon aracılığıyla gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. Çerçeve yasa kapsamında verilen görevleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacak.
0: Yasa teklifinin ayrıntılarını ilk olarak NTV ekibinden Özgür Akbaş duyurmuştu bu ekranda. Şimdi de ana haberde yine karşımızda. Özgür, yoğun bir gündü geride kalan. Ama anlaşılan önümüzdeki günlerde de aynı yoğunluk devam edecek. Nasıl işleyecek süreç?
3: ...360'a yakın milletvekilinin imzasıyla bu kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. İki yıldır süren bir aslında süreç, terörsüz Türkiye süreci ve bu terörsüz Türkiye sürecinin yasal, hukuki altyapısını oluşturan bir kanun teklifi olarak da nitelendiriyor siyasetçiler. Şimdi meclis başkanlığına sunuldu. Hemen sunulur sunulmaz da Adalet Komisyonu hemen toplantı kararı aldı. Cuma günü saat 15.30'da Adalet Komisyonu toplanıyor. İlk olarak bu düzenleme, 12 maddeden oluşan düzenleme, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi ilk olarak Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Önce geneli tartışılacak, sonrasında maddelere geçilecek ve 12 madde tek tek irdelenecek. Elbette muhalefetin bazı önerileri olabilir. Acaba değişikliğe gidilebilir mi? Aslında bu pek beklenmiyor. Çünkü çok yoğun bir çalışma yürüttü AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kurmayları. DEM partililer bu çalışmalara katıldı ve belgeler gitti geldi. Bu yüzden çok büyük bir değişime uğraması beklenmiyor. Ama tabii muhalefet görüşmelerde kendi önerilerini iletecekler. Özellikle İYİ Parti'nin bu teklife şiddetle karşı çıktığını da hatırlatalım. Kimler imza vermemişti? İYİ Parti imza vermedi. Yeni Parti de imza vermedi. Ancak Yeni Parti'de milletvekilleri özgür bırakılacak. Yani istedikleri gibi hareket edebilecekler. Sezgin Tanrıkulu örneğin o destek vereceğini açıkladı. Komisyonda da destek vereceğini, genel kurulda da destek vereceğini açıkladı. Ama destek vermeyen milletvekilleri de olabilir Yeni Parti açısından. Ama AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti, Hüdapar'ın da imzası vardı. Yeni Yol'dan imzalar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden imzalar var bu teklife. Bu yüzden zaten rahat bir şekilde hem komisyondan hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçecek gibi gözüküyor. Şimdi çalışma takvimini anlatalım. Cuma günü komisyonda evet ele alınacak. Cuma günü bitmeyebilir. Cumartesi gününe sarkabilir. Cumartesi günü de komisyonda görüşülebilir. Sonrasında 48 saat şartı var tabii, iş düzük gereği. Bu yüzden Cuma günü Adalet Komisyonu toplanıyor. Bir 48 saat geçtikten sonra eğer Cumartesi günü biterse o zaman Pazartesi'ye kalacak. Zaten bugün AK Parti bir grup önerisi vererek Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri çalışma kararı aldı Meclis Genel Kurulu'nda. Ve Pazartesi günü bu en geç Salı günü bu kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda ele alınarak bitirilmesi, geçmesi, yasalaşması bekleniyor. Ama şu Narı da anlatalım. Şu an Meclis Genel Kurulu gündeminde suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir düzenleme var. Henüz yasalaşamadı. Hatta maddeleri bile geçilemedi. Bu noktada bir yavaşlama var genel kurulda. Sonrasında gaziler ve şehitlerle ilgili çok ciddi bir düzenleme var. 9 maddelik. O da ele alınacak genel kurulda. Ardından terörsüz Türkiye ile ilgili bu çerçeve yasanın Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacağını belirtelim. Öbür hafta, yani önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'ndan geçecek. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani meclisten geçmesi, yasalaşması her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Yasanın kabul edilmesinin ardından bu kanunla ilgili maddelerin hayata geçmesi için kritik bir mekanizma kuruldu. Teyit tespit mekanizması bunun devrede olacak. Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayınlanmasının ardından 6 aylık süreç başlayacak. Terör örgütü mensupları için yazılı bir şekilde başvurabilecekler. Böylesi bir kanun teklifi önümüzdeki hafta artık Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesini, yasalaşmasını bekliyoruz. Şimdi yasa teklifi verildi ve yasa teklifine tepkiler de geldi. Olumlu tepkiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş değerlendirdiler. Kritik bir eşiğin aşıldığını ifade ettiler. Önemli değerlendirmelerdi bu. Şimdi gelen tepkileri izleyelim isterseniz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi.
4: Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren, başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk imzayı attığı terörsüz Türkiye yasa teklifinin güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi.
5: Farklı siyasi anlayışları böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin bir kez daha tesirlendiğini söyledi. Minnet Haber Ajansı'na konuşan Bahçeli, Öcalan'a umut hakkı çağrısını da yine dedi.
6: Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağar'a teklifle önemli bir aşamaya ulaşıldığına dikkat çekti. Kazananı 86 milyon vatandaşımız ve bütün bölgemiz olan süreçte Türkiye yüzyılı hedefimize daha da yaklaşmış olacağız dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sırada başka düzenlemeler olduğunu belirtti.
7: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan bu yasal düzenlemeyi değerlendirdi. Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı ve sürece dair yaklaşımlarında bir değişiklik olmadığını söyledi. Ancak çerçeve yasanın hazırlanma aşamasını eleştirdi. Özel, teklif metnini sır gibi saklayıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı dedi. AK Parti'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu teklifin meclise sunulmasından sonra toplandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı sürerken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli mesajlar geldi.
8: Yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu tarihi bir yaklaşımdır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasını bu sözlerle değerlendirdi. Terörün ortadan kalkmasıyla Türkiye'de yeni bir iklimin doğacağını söyledi.
8: Bu yepyeni iklim, demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
1: Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. süreç yasası için tarihi bir adım dedi.
8: Böyle tarihi bir gündeyiz. Adlarımız farklı olabilir ama adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur.
0: Sürece hem de başından bu yana hazırlanan teklife de muhalefetten en net ve belki de tek itiraz İYİ Parti'den. Bugün grup toplantısı vardı İYİ Parti'de. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu neden itiraz ettiklerini genel kurulda anlatacaklarını söyledi.
9: Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Fakat bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Bugün engelleyemediğimiz bir yanlış da kadermiş deyip geçebileceğimiz bir vazgeçiş olamaz.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında sürece bir kez daha tepki gösterdi. Çerçeve yasaya yönelik itirazlarını genel kurulda madde madde anlatacaklarını söyledi.
9: Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız. Kimi kapsadığını, neye yol açacağını tek tek anlatacağız. Sonuna kadar ama sonuna kadar hayır diyecek ve bayrak açacağız.
1: Dervişoğlu mücadeleyi sürdüreceğiz mesajı verdi.
9: Yasa gelebilir, genel kuruldan geçebilir, çoğunlukları var. Şundan emin olunuz ki bu bir son değil, bir kutlu başlangıçtır. Büyük Türk Milleti hazır olsun. Mücadelemiz yeni başlıyor. Son sözde büyük Türk milletindir.
0: Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevinden uzaklaştırılmıştı. Dedetaş'ın yerine bugün başkan vekili seçimi yapıldı. Zaman zaman tartışmalara, gergin anlara sahne olan seçim 4. turda sonuçlandı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçildi. Cumhur İttifakı sonuca itiraz edecek.
10: Sibel Tan Çetinkaya 22, Dündar Ziya Gültekin 18.
11: Seçim Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın rüşvet soruşturmasında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması nedeniyle gerçekleştirildi. CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitti. CHP'den yeni partiye geçen isimler olduğu ancak evraklar resmi olarak bildirilmediği için yazı işlerinde CHP'li olarak yer aldığı öğrenildi. Bazı CHP'li üyelerin Cumhur İttifakı adayına oy verdiği iddia edilince koridorlarda gergin anlar yaşandı. 6 saatlik sürecin ardından 4. turun kazananı 22'ye 18 oyla CHP'nin adayı oldu. Sibel Tan Çetinkaya'ya verilen 3, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin'e verilen 1 oy geçersiz kabul edildi.
12: Burada görev yapan arkadaşlarımız çeşitli operasyonlarla tehdit edilmişler. Bir takım teklifler verilmiş. Bir takım rakamlar konuşulmuş.
13: Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı. Ve bu kameralara da gösterilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna yeni parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir?
11: Cumhur İttifakı sonuca itiraz etmeye hazırlanıyor.
0: Nilda Müge Şahin, 25 yaşında bir genç kadın. Maalesef neredeyse her gün katledilen kadınları bültenlerimizde paylaşıyoruz. Yine bir kadın cinayeti ve süreçte tam olarak aynı. Katil yine saplantılı bir erkek. Yine hakkında uzaklaştırma kararı var. Üstelik katil zanlısı yani Nazir Ilgın bundan 6 yıl önce bir başka kadını öldürmeye çalıştığı için 14 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Ama nasılsa 5 senede serbest kalmış.
1: Hemşire kız arkadaşını 2020'de boynundan bıçakladı. Cinayete teşebbüsten 14 yıl ceza aldı. 5 senede çıktı. Bir yıl sonra saplantılı şekilde taciz ettiği başka bir kadını öldürdü. Katil zanlısı Nazir Ilgın kayıplara karıştı. Nida Müge Şahin 25 yaşındaydı. Babasının İstanbul Beşiktaş'taki kuaföründe çalışıyordu. Cezaevinden geçen yıl çıkan 35 yaşındaki Nazir Ilgın da aynı dükkanda kalfaydı. Genç kadını saplantılı bir şekilde taciz etmeye başladı. Aile uzaklaştırma kararı aldı ama bu onu durdurmadı.
14: Çocuk ona bir karşılık vermiyor. Seviyorum ben. Ben çok seviyorum. Ben söyleyeyim. Ya arkadaşım bu çocuk sen daha neyin peşindesin? Bizleri de öldürmek tehdit kaydına çocuğa söylüyor. Ama çocuk bize söylemiyor bunları. Kendisi de korkuyor çünkü aileme bir şey yapacak diye.
1: Nazir Ilgın Müge Şahin'i takibe başladı. 5 Ağustos'ta gece yarısı Şişli'de cinayet için harekete geçti.
15: Genç kız ablasıyla birlikte nöbetçi eczane arıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şişli'deki işte bu eczaneye geldiler. İlaç almak istediler. Ablası burada ilaç almak için sıra beklerken genç kız da buradaki motorda ablasını bekliyordu. Yanına başka bir motosiklet sürücüsü geldi. O sürücü ise hakkında uzaklaştırma kararı aldığı Nazir Ilgın'dı.
1: Nazir Ilgın iki el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Nida Müge Şahin hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetti.
14: Taciz etmesi bir yıldır devam ediyormuş. Savcılar alıyorlar bu vatandaşı. Yani bir gün tutuyorlar, ertesi gün bırakıyorlar. Uzaklaştırmasını aldık, yaptık ama ne yazık ki durmadı.
15: Nazir Ilgın'ın 2020 yılında eski bir kız arkadaşını da öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve 14 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Dosya istinaf mahkemesindeydi ama Nazir Ilgın tutukluydu. Cezaevinden denetimli olarak çıktığı sırada işte bu cinayeti işlediği iddia edildi.
14: Ekmeğimizi paylaştık, başka bir şey yapmadık ki. Belki dedik silah olmuştur.
1: Polis, Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın'ı arıyor.
0: İzledik. Daha önce ağır bir şiddet suçundan hüküm giymiş bir kişinin yeniden benzer bir saldırı gerçekleştirmesi, kadınların maruz kaldığı ısrarlı takip, tehdit ve tacizin çoğu zaman yeterince ciddiye alınmadığını aslında açıkça ortaya koyuyor. Burada durup bu tür vakaların asla bireysel öfke patlamaları olmadığını, kadınların yaşam hakkını tehdit eden, etkin koruma mekanizmaları ve önleyici politikalar gerektiren toplumsal bir erkek şiddeti olduğunu kabul edelim. Bir kadın olarak hukuk ne diyor bu konuda merak ediyorum. Avukat Kadriye Güçlü Sakarya da ana haberde yayın konuğumuz. Merhabalar Sayın Sakarya. Şimdi burada 14 yıl ceza almış ve eski bir kız arkadaşını da boğazından bıçaklamış, öldürmeye teşebbüs etmiş bir zanlının 5 yılda salıverilmesini hukuken nasıl açıklıyoruz?
16: Merhaba Seda Hanım. Söylediğiniz gibi ben de bir kadın avukat olarak, kadın bir hukuk savaşçısı olarak da hakikaten artık bu haberleri duymak da, söylemek de, konuşmak da, anlatmak da istemiyorum. Aslında sadece kadın olmaya gerek yok. İnsan olan herkesin zaten buna tepki vermesi lazım. Tabii devlet politikaları bu kapsamda kadın haklarının düzenlenmesi ve kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin önlenmesi noktasında çalışmaların had safhada gerçekleştirdiğini biliyoruz. Fakat sadece devlet politikalarının bir tarafta yeterli olmadığını, aynı zamanda bunun hukuk politikalarının daha da sıkılaştırılması suretiyle de olması gerektiğinin her fırsatta da altını çiziyoruz. Burada önceki sevgilisine, kız arkadaşına karşı yapmış olduğu ciddi manada bir suç olduğu muhtemel bir şekilde mahkemece belirlenmiş ki 14 yıl hapis cezası almış. Şimdi bizim her zaman itiraz ettiğimiz, hep de konuştuğumuz, sizinle de konuştuğumuz şöyle bir durum var. Bizim infaz yasalarımızın bir an önce acilen, çok acil bir şekilde yeniden düzenlenmesi, yeniden revize edilerek gerçekten toplumun, halkın ihtiyacı noktasına çekilmesi gerekiyor. Ne demek istiyorum? 14 yıl hapis cezası almış bir kişinin 14 yılsa 14 yıl hapis cezası, 14 yıl cezaevinde kalması lazım. Neden 14 yıl ceza almış bir kişiyi 5 yıl içerisinde gerçekten de halkın arasına, vatandaşın arasına, işte diğer kadınların arasına bunu dahil ediyoruz. Gerçekten bu toplumsal anlamda da çok ciddi manada bir yara. Sadece kadın cinayetleri için değil, bütün suçlar için de geçerli. Yani ceza kanununda aslında 14 yıl hapis cezası kasten öldürmeye teşebbüs suçu için yeterli bir ceza. Ceza kanunumuzdaki sınırı bağlamında söylüyorum. Hı hı. Ama bu 14 yılın neden 5 yıl olarak cezaevinde kalıyor? İşte burada infaz yasasının düzenlenmesi gerekiyor. Kaldı ki olayda da biraz önce anlatmış olduğunuz şekilde 5 yıllık denetimli serbestlikten sonra başka bir kadını tekrar ısrarlı takibe başladı. Başka bir kadını yine taciz ettiği gözüküyor. Bununla sadece devlet korumasının verilmesi yeterli değil ki. Buradan izleyicilerimize de özellikle seslenmek istiyorum sizin vasıtanızla. Bu tarz bir şikayetle karşılaştığınız zaman sadece koruma kararının aldırılması yetmez. Aynı zamanda devlet koruma polisinin de talep edilmesi gerekir. Bunu her zaman çok bilmiyorlar. Vatandaşlar karıştırıyorlar da. Uzaklaştırma kararının alınması yeterliymiş gibi gözüküyor ama açıkçası ciddi manada psikolojik problemlerin olduğunu da herhalde hepimiz bu şahsında anlayabilmiş durumdayız. Bir de koruma polisinin de talep edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir ikincisi durumda yine hatta Amerika'da da Avrupa'da da uygulaması olan, bizim ülkemizde de uygulaması olan ayağa bağlanan bileklik uygulaması. Belli bir mesafeye yaklaştığı zaman, metre olarak 500 metre 1 kilometre yaklaştığı zaman direkt polise sinyal gidiyor. Rastgele karşılaşılmış bile olsa gidiyor. O yüzden sadece uzaklaştırma, işte 1 kilometre yanına yaklaşma, yoksa işte 10 gün bir sana disiplin hapis cezası veririz kararı gördüğümüz kadarıyla yeterli değil. Seda Hanım, çok acı bir gerçekten bahsedeceğim. İstatistiklere göre 2026 yılının ilk 6 ayında 150 kadın erkekler tarafından, yani erkekler derken kocası, sevgilisi, nişanlısı ya da ailesindeki diğer erkekler tarafından öldürülmüş. 151 kadın da şüpheli bir şekilde öldürülmüş. Onların yargılamaları devam ediyor. Yani 300'e yakın kadının cinayetinden bahsediyoruz. Daha 210. gündeyiz. Demek ki günde bir iki kadını maalesef ki kadın cinayetleriyle hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bu kanayan bir yaradır. Bunun uluslararası sözleşmeler, devlet kanunları, kendi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde düzenleyeceğimiz diğer kanunlar, meclis politikaları, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın politikalarıyla birlikte evet toparlamaya çalışıyoruz. Ama demek ki yeterli değil, evet. Demek ki hala bitebilmiş durumda değil. Onun için de acilen infaz yasasında düzenlemelerin de tekrar yapılması lazım.
0: Uzaklaştırma kararını zaten soracaktım ama onu da yanıtladınız. Çünkü burada da hep aynı senaryoyu tekrar görüyoruz. Neden yetersiz kalıyor diye dediniz. Bir polis bilinmiyor, belki bir uzaklaştırma polisi. Bir de bir sinyal verici kelepçe daha çok uygulanabilir. Peki Sayın Sakarya, şüpheli yakalandığında hangi suçlardan yargılanması beklenir?
16: Şimdi burada tabii ki kasten adam öldürme suçuyla gerçekleşir. Üstelik de kendisini savunamayacak durumda olduğu için, bir kadın olduğu için nitelikli halinden. Dolayısıyla da burada alacağı ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Seda Hanım, kanunda yazan, kitapta yazan budur. Yani o da 36 yıl hapis cezasıdır. 36 yıl hapis cezası, biraz önceki isyanım da zaten bu. 36 yıl hapis cezası almış bir kişi 17-18 yıl sonra sokaklarda olmamalı. 36 yıl aldıysa 36 yılın bir sonraki gününde dışarıya çıkabilmesi lazım. Burada alacağı suç ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Ceza kanunundaki karşılığı, işte infaz karşılığında da aynısı olduğu takdirde o zaman ciddi manada cezalar, suçlarda da düşüşün beklenmesi gerekiyor. Çünkü bizim ceza yargılamamızda, evrensel ceza hukuku kurallarında hep tartışılan konu ıslah etmek mi, gerçekten cezalandırılmak mı? Ama kadın cinayetlerinde artık ıslah diye bir kelimeyi bence artık konuşmamamız, bundan sonra direkt cezalandırılması lazım. Bir ikinci ve son önemli husus da şu, modern toplumlarda, modern hukuk sistemlerinde mağdur olmadan önce korunmak üzere kurulur. Yoksa suçluyu cezalandırılmak değildir asıl amaç. O yüzden işte uzaklaştırma ve tedbir kararlarının önemi burada çok büyük.
0: Peki. Çok teşekkürler. Avukat Kalcı'ya Güçlü Sakarya ile konuştuk bu elim olayı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki tabloya bir bakalım. Bir krize dönüştü Hürmüz Boğazı sorunu. Yoksa artık çözülüyor mu ve çözüm artık hiç olmadığı kadar yakın mı? Çünkü hem dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump anlaşmaya yakın dedi. Hem de bugün İran ve Umman'ın rotaları belirlediği ilk ağızdan İran tarafından açıklandı. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer sözle konuşalım hemen. Anlaşma bugün olur mu, ne dersin Begüm?
17: Seda, Amerikalı yetkililer anlaşma konusunda bugün işaret etmişti. Körfez ülkelerinden üst düzey bir yetkili de anlaşma olasılığının %50 olduğunu söylemişti Cuma gününe kadar. Şimdi İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, rotalar belirlendi dedi Hürmüz Boğazı'ndan. Üçüncü ülkeler müdahale etmezse anlaşmada son aşamadayız ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump da bir süre önce yaptığı açıklamada İran'la görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediğini söylemiş ve kritik sürecinde 48 saat içerisinde netleşeceği mesajını vermişti. Olası anlaşmanın hangi maddeleri kapsadığı bir iki gündür Amerikan basınında konuşuluyor, tartışılıyor. Şu anlaşma şu maddeleri kapsıyor, şu çıkan haberlere göre. Hürmüz Boğazı'nda 60 günlük geçici bir düzenlemeden bahsediyoruz ki bunun süresi gerekirse uzatılabilir deniliyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek olan gemiler İran suları üzerinden bir rotayı kullanacaklar. Çıkışta da güney rotası kullanılacak. Yani Umman suları üzerinden çizilecek rotadan bahsediyoruz ve bunun da İran'la koordinasyonlu şekilde yapılacağı belirtiliyor. Bu 60 günlük süre zarfında ise herhangi bir ücret alınmayacak, talep edilmeyecek ve 30 gün içerisinde de Hürmüz Boğazı'nın orta kısmından mayınlar temizlenecek. Şimdi anlaşma bu maddelerle şekilleniyor ama acaba ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği türden bir anlaşma mı? Çünkü bu maddelere baktığımızda Hürmüz Boğazı'nda Tahran'ın bir şekilde kontrol ya da denetim sahibi olma talebinin kısmen yerine geldiğini görüyoruz. En azından yer alan bu maddelerle. Şimdi bu tür bir nüfuza ya da etki gücüne İran'ın sahip olabilmesi Hürmüz Boğazı'nda, ki savaştan önce böyle bir kontrolü yoktu Hürmüz Boğazı'nda, bu acaba Washington, Abu Dhabi ya da Riyad tarafından kabul edilebilir bir durum mu? Çünkü Körfez ülkeleri de bir yandan da Hürmüz Boğazı'nda statükoya dönülmesi için bastırıyor. Çünkü mesele sadece ücret ödenip ödenmemesi değil, böyle bir şeyin İran'a Hürmüz Boğazı'nda vereceği siyasi nüfuz meselesi. Dolayısıyla bakalım anlaşma olabilecek mi ve bu maddelerle Trump yönetimi açısından ve Körfez ülkeleri açısından kabul edilebilir bir anlaşma mı olacak, göreceğiz.
0: Şimdi geçelim bugün Türkiye'nin konuştuğu önemli gündem maddelerinden birine, Trabzonspor'un transferine. Dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah Bordo Mavililere imzayı attı. Her açıdan çok önemli bir transfer olduğunu kabul etmek gerek. Türkiye'ye gelmiş en kariyerli futbolculardan birinden söz ediyoruz. Peki bu kadar büyük yapan ne Salah'ı? Kariyerine kısaca bir bakalım. 20 yaşında Mısır'dan ayrıldı kendisi ve Basel'e transfer oldu. 2017'de de Liverpool'da transfer olmuştu. Orada da artık bir efsaneye dönüşmeye başladı Premier Lig'de. Ve Liverpool'un 30 yıllık şampiyonluk hasretini de 2020'de noktaladı. 4 kez Premier Lig'de gol krallığı yaşadı ve lig tarihinin de en golcü ikinci futbolcusu oldu. 2 kez Afrika'da yılın futbolcusu seçildi ve Mısır milli takımını da 28 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdü. Ve kendisi bugün İstanbul'a geldi. Büyük bir coşkuyla karşılandı İstanbul'da. Atatürk Havalimanı'nda karşılama için binlerce taraftar toplanmıştı. Ve Salah'la ilk karşılaşmalarında da epey bir heyecan vardı. Basının da büyük bir ilgisi vardı kuşkusuz. Mısırlı Yıldız taraftarlarla ilk buluşmasını bu şekilde gerçekleştirmiş oldu. Şimdi buna benzer bir başka coşkulu anın Trabzon'da yaşanmasını bekliyoruz. Zira kendisi şu anda havada, Trabzon yolunda. Orada da büyük bir kalabalık toplanmış vaziyette. İHA muhabiri Gökmen Şahin de ana haberde, telefonda şu anda yayınımızda. Gökmen Şahin, Trabzon'da nasıl bir karşılama olacak Mısırlı Yıldız'a?
18: Yani inanılmaz bir karşılama olacağını söyleyebiliriz şimdiden. Şu an tabii ki binlerce insan diyelim, yani burada emniyet yetkilileriyle biraz önce konuştuğumuzda 5000 civarında bir toplumun olduğunu tahmini söylediler bize ve büyük bir kalabalık söz konusu Trabzon'da. Muhammed Salah VIP salonundan buradan çıkış yapacak. Burada basın mensuplarına ayrı bir alan ayrıldı ve burada basın mensupları da dünya yıldızının gelmesini bekliyor tabii ki diğer taraftarlarla birlikte. Coşkulu bir taraftar grubunun olduğunu söyleyebiliriz. Yani tabii ki dünya yıldızını görmek isteyen birçok insan, hatta havaalanın üst yol caddesi bile Trabzon VIP salonunda, Trabzon havaalanından bilen insanlar burayı çok iyi anlayacaklar. Sizin söylediğiniz üst taraftaki yol dediğimiz kısımda bile bir sürü taraftar topluluğu var ve Muhammed Salah'ın gelişini izlemek üzere burada toplanmış durumdalar. Biraz önce de kulüp yetkilileri burada salonun dışında hemen Muhammed Salah için bir kürsü hazırladı. Burada tabii ki oyuncunun çıkış yapacağı sırada kısa bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Tabii ki İstanbul'da da coşkulu bir karşılama olmuştu Muhammed Salah, ama Trabzon'daki karşılama gerçekten çok inanılmaz. Belki de Türk futbol tarihinin göreceği en büyük karşılamalarından bir tanesi olduğunu söyleyelim. Şu an havada Muhammed Salah ve yaklaşık 10 dakika içerisinde Trabzon'a inmesini bekliyoruz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
0: İşte Trabzonspor yıldızını Trabzon'da büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. Devam edelim futboldan devam edelim. Fenerbahçe çünkü Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sarı lacivertliler 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk edecekler ve bu maçın da başlamasına artık yarım saatten az bir vakit kaldı, zaman kaldı. Kritik mücadele öncesinde Kadıköy'deki son gelişmeleri bize NTV muhabiri Gürkan Ak anlatacak. Gürkan Ak.
19: Seda öğretir, Kadıköy elbette ki atmosferi her geçen dakika artan bir nokta. Stadyum anlamında özellikle sabah saatlerinde başladı o hareketlilik ama maç saati yaklaştıkça doruk noktasına ulaşır diyebiliriz. Bu maç için de aynı ifadeleri kullanmak yanlış olmayacak. Çünkü Fenerbahçe için bir Şampiyonlar Ligi hasreti, özlemi var. Dolayısıyla bu hasreti bitirebilmek için de anlamlı, önemli bir gece Fenerbahçe için. Sturm Graz karşısında bu turda evinde oynadığı maçı sadece kazanması değil, aynı zamanda biraz farklı kazanmak bir sonraki mücadele için, rövanş için önemli bir avantaj elde etmek demek. Çünkü geçtiğimiz yılları hatırladığımızda Fenerbahçe'nin hep evinde oynadığı maçlarda aldığı tek farklı galibiyetler rövanşlarda hep sıkıntı oldu ve turların geçilmesine de engel oldu diyebiliriz. Dolayısıyla Fenerbahçe bunun bilincinde ve Sturm Graz'ı farklı bir skorla mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Tabii öte yandan Avusturya temsilcisinin de sezona iyi bir başlangıç yaptığını ve aynı bir hedefi benimsediklerini de ifade etmek lazım. Fenerbahçe Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 ve 1-1

0: ilk 11'deki yerini aldı ki İsmail Kartal da basın toplantısında Kante'nin oldukça hazır olduğunu belirtmişti. Saat 21'de başlayacak mücadele İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Bunu da ekstra bir not olarak eklemiş olalım.
1: Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs konulu uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yaptı ve bu toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. İsrail'in barış niyeti yok dedi Fidan. Mescid-i Aksa'daki İsrail ihlallerini de bir kez daha kınadı.
2: İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor. Tabii uluslararası toplum burada büyük bir sınav vermekte.
3: Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs konulu toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası topluma İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda Arap ülkelerinin yanı sıra Endonezya, Pakistan ve Malezya Dışişleri Bakanlarıyla Arap Ligi Genel Sekreteri de hazır bulundu. Bakan Fidan toplantıdaki konuşmasında İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamalarıyla yerleşimci terörü ve provokatif eylemlerden duyulan endişeyi dile getirdi.
2: Biz eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek bu sadece bölgesel bir kriz üretmekle kalmayacak. Küresel bir kriz üretecek. Gazze Barış planının uygulanmasında Hamas'ın birçok üstüne düşen ödevi yerine getirdiğini görüyoruz ama buna mukabil İsrail'in her zaman için bir oyun bozanlık içerisinde olduğunu da görüyoruz. Bunu herkes görüyor. Şimdi görme aşaması artık net. Fakat önemli olan buna geliştirilecek olan tepkidir.
3: Toplantıya katılan Arap ve Müslüman ülkeler İsrail'in Kudüs'teki iddialarını belgelemek için kalıcı bir mekanizma kurulmasını kararlaştırdı. Toplantı sonrası yayınlanan ortak bildiride iki devletli çözüm vurgusu yapılırken Mescid-i Aksa'daki İsrail ihlalleriyle tarihi ve hukuki statüyü değiştirme girişimleri kınandı. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katılan Fidan, Amman'daki temasları kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü. Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf'la da bir araya geldi.
1: Darbe girişimi sonrasında saklanmış 10 yıl sonra yakalanmıştı. Suikast timinin son üyesi FETÖ teröristi Burkay Karatepe tutuklandı. Karatepe ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi ve tam 69 sayfa ifade verdi. O ifadesinde de suikasti nasıl planladıklarından çalınmış sınav sorularına kadar pek çok bilgi verdi.
3: Darbe girişimini FETÖ üyeleri organize etti. Cumhurbaşkanını alacağımız Çin'de söylendi. Hedef gözetmeksizin ateş açtım. İhraç edilen eski yüzbaşı Burkay Karatepe, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin içinde yer alıyordu. Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ üyesi ifadesinde 15 Temmuz gecesine dair önemli bilgiler verdi.
4: Darbe girişiminden günler önce gizli toplantı yaptık. Marmaris'e giden suikast timinde yer aldım. 15 Temmuz gecesi silahsız olarak Çiğli üssüne gittik. Cumhurbaşkanını alacağımız Çiğli'de söylendi.
3: Burkay Karatepe emirleri suikast timinin başındaki eski binbaşı Şükrü Seymen'den aldıklarını söyledi.
4: 9 Temmuz'da yapılan toplantıda Şükrü Seymen'in emirlerine uymamı söylenmişti. Görevimiz Cumhurbaşkanını alıp belirlenen yere götürmekti. Şükrü Seymen'in aramızda hizmetten olmayan var mı sorusuna kimseden olumsuz yanıt gelmedi.
3: Daha önce yargılanan tüm sanıklar FETÖ'cü olmadıklarını söylemişti. Bu ifadeyle darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığı itiraf edilmiş oldu. Burkay Karatepe, Cumhurbaşkanı konutuna hedef gözetmeden ateş açtığını, koruma polislerini ters kelepçeyle etkisiz hale getirdiklerini anlattı. Operasyon başarısız olunca araziye kaçtık dedi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Karatepe, Kurmaylık sınavı ile ilgili önemli bir

0: gider verdi. Soruların önceden verildiğini itiraf etti.
1: Sorular şifreli bellekte örgüt evine getirildi. Kur'an'a el bastırılarak yemin ettirildik. Sınavda soruların birebir aynı olduğunu gördüm.
0: FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki evine gittiğini söyleyen Burkay Karatepe, 15 dakikalık özel bir görüşme yaptığını belirtti. Karatepe, malikanenin bulunduğu araziye girmeden önce uydu takibine girmemek için kıyafetlerini değiştirdiğini, şapka ve gözlük taktığını söyledi. İfadesinde yaklaşık 7 yıl sahte kimlikle saklandığını belirten Burkay Karatepe, bu süre içinde hurda toplayıp inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını söyledi.
2: Gülistan 9 soruşturmasında bugün önemli bir gelişme oldu. Gülistan'ın barajda arama çalışmalarında bir not ve bir makas bulunmuştu. O notu ve o makası bulan dalgıçlar tutuklandı. Suçlama delil karartma. Çünkü bilirkişi raporuna göre bir kağıdın 14 metre derinlikte bulunması mümkün değil.
0: Gülistan 9'u arama çalışmaları sırasında barajda not ve makas bulmuşlardı. O dalgıçlar delil karartma suçlamasıyla tutuklandı.
3: Karnım acıktı.
0: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, arama çalışmalarında bulunan delillerin baraja nasıl ulaştığı, tutanakların düzenlenme süreci ve delillerin muhafazasına ilişkin iddialar üzerine yoğunlaştı. Dosyadaki 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta su altı aramasında bazı kağıt parçalarının bulunduğu belirtildi. Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesiyle üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojikmen bize baskı yaratıldığı ifadesi yer alıyordu. Tutanakta bu materyallerin delil olarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildiği kaydedildi. 10 Ocak 2020 tarihli başka bir tutanakta ise barajda yaklaşık 14 cm uzunluğunda siyah saplı bir makasın bulunduğu yer aldı. Dosyaya giren bilirkişi raporunda ise kağıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Raporda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespitlere yer verildi. Bu tespitin ardından baraj aramalarında bulunan materyallerin nasıl ve ne zaman bulunduğuna ilişkin soru işaretleri yeniden gündeme geldi. Arama çalışmalarına katılan iki dalgıç delil karartmak suçlamasıyla tutuklandı.
2: Şimdi yangınlardaki duruma da bir bakalım. Tunceli'de otluk alanda başlayıp yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın vardı. O kontrol altına alındı. Aynı saatlerde Balıkesir ve Malatya'dan da yangın haberi geldi. İki kentte de söndürme çalışmaları halen sürüyor. Balıkesir'in Manyas ilçesindeki yangın Darıca Mahallesi yakınlarındaki bir arazide başladı. Ancak rüzgar şiddetliydi. O yüzden kısa sürede büyüdü ve ormanlık alana sıçradı. Söndürme çalışmasına helikopterler de destek verdi. Malatya'da Pötürge ilçesinde de orman yangını vardı. Yediyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan duman yükseldi. İtfaiye geldi ve uğraşılıyor. Söndürme çalışması sürüyor. Tunceli'de çıkan yangında alevler Tunceli Pertek Elazığ karayoluna kadar ulaşmıştı. Orada da trafik durma noktasına kadar geldi. Alevler yerleşim yerlerini Tunceli'de tehdit etti. 5 saatlik bir çalışma sonucu oradaki yangın söndürüldü. Bir kaza görüntüsü var. İstanbul'da yaşanıyor bu kaza. Yolda hızla ilerleyen bir otomobil arıza nedeniyle sağ şeritte duran bir otobüse, İETT otobüsünü arkadan çarpıyor. Otomobilde sıkışan biri polis, 3 kişi hayatını kaybetti.
4: Hızla geldi. Fren pedalına bile basamadan otobüsü arkadan çarptı. Kaza İstanbul Küçükçekmece'de, D100 Karayolu Edirne istikametinde yaşandı. Yolda hızla ilerleyen bir otomobil, arıza nedeniyle sağ şeritte duran İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan polis memuru Melih Utku Kızıltaş, Gökhan Gaş ve Nazlı Cesur itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen 3 kişi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yol uzun süre trafiğe kapandı. Trafik akışı araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
2: Liselere giriş sınavında yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Öğrencilerin %93,5'i tercih ettiği okullara girmeyi başardı. Artık boş kontenjanlar için nakil dönemi başladı.
5: Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İlk yerleştirmede öğrencilerin %93,5'i tercihlerine yerleşti. Bu yıl 1.029.595 öğrenci yerleştirme için tercihte bulundu. Merkezi sınavla yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %89,8'i ilk 5 tercihinden birine yerleştirildi. Sınavla alan okullarda bulunan 198.905 kontenjanın 190.473'ü doldu. 8.432 kontenjan boş kaldı. Adrese dayalı yerleştirmede ise öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşti. İlk 3 tercihinden birine yerleşenlerin oranı %94,5 olarak açıklandı. Öğrencilerin genel tercihi ise kendi illerindeki liseler oldu. Merkezi sınavda %5'lik dilime girenlerin %89'u, tüm öğrencilerin %93'ü kendi illerinde kalmayı tercih etti. %5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, %10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti. Sonuçların açıklanmasıyla boş kalan kontenjanlar için birinci nakil dönemi de başladı. Adaylar 7 Ağustos'a kadar boş kontenjanlar için başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak. Aynı gün ikinci nakil dönemi başlayacak.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

yakınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesi

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: Sıra dışı hayatlar. Dışı hayatlar.
1: Merhaba, ben Latife Selin Şahin. 1992 İstanbul doğumluyum. Tekerlek sanayi basketbolu ile ilgilenmekteyim. A milli kadın basketbol takımına hizmet ediyorum. 3 yaşımda geçirdiğim bir trafik kazası sonucu omurilik felciyim. Bir kamyonetin yan kasasının çarpmasıyla omurgamda zedelenme olmuştu. Bu yüzden. Biraz tesadüfi sebeplerle oldu basketbola başlamam. Lisede bir beden eğitimi öğretmenim destekledi beni. Daha sonra liseden sıra arkadaşım vardı. Onun eniştesi engelliydi ve bu camianın içindeydi. O çok destekledi beni, yapabilirsin, deneyelim falan diye. Daha sonra aynı dönemde, aynı süreçte katıldığım bir konserde tekerlek sanayi basketbol takımını gördüm, Beşiktaş takımını. Erdem Göksel'le tanıştım ve o şekilde başladım. Beşiktaş'ta zaten sadece bir sezon kaldım ve orada süre alma şansım olmadı, forma giymedim. Kendimi yetiştirebilmek için daha farklı bir takıma gitmem gerektiğini düşündüm ve Engelli Yıldızlar'a transfer oldum. 6 sezon burada forma giyindim ve Engelli Yıldızlar daha sonra isim değişikliği yaparak 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar oldu. Fenerbahçe Engelli Yıldızlar'la Süper Lig şampiyonluğu yaşadık. Radikal bir kararla Avrupa'ya transfer oldum. Güzel bir teklif aldım ve değerlendirmek istedim. Bu anlamda Türkiye'den Avrupa'ya çıkan ilk kadın sporcu oldum. Bu anlamda ilki yaşamak benim için gurur verici. Engelli kelimesine çok takılmıyorum. Çünkü bence çok ciddi farklar yok. Hayatın içindeyim. Okula kendim gidiyorum. Antrenmanlarıma kendim gidiyorum. Maçlardan kendim dönüyorum eve. Sürekli hayatın içindeyim ve bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşamıyorum. En azından metrobüse bindiğimde sürekli oturacak yer bulabiliyorum. Engelli Yıldızlar'a transfer olduğum sene kötü bir sezon geçirmiştik ama ligde kalmayı başarmıştık. Bir sonraki sezon hem sponsor desteğimiz olmuştu hem de yabancı sporcularımız vardı ve birinci ligde çok güzel bir sezon geçirmiştik. Çok fazla süre aldığım, çok fazla sorumluluk aldığım bir seneydi ve biz o seneyi şampiyon bitiremedik. Bizim için üzücü oldu ama ikinci olarak tamamlayıp Süper Lig'e çıktık. Benim en mutlu olduğum sezon, evet ben sorumluluk aldım ve yapabildim dediğim sezon oydu. Daha sonra Süper Lig'e çıktığımız ilk sene güzel bir sezon geçirdik. Hem sportif anlamda hem takım anlamında, arkadaşlık anlamında çok güzel ve özel anılar biriktirdim o sene. Sosyal anlamda engelimin problem olduğu, engelimin bana engel olduğu herhangi bir konu olmadı bu zamana kadar. Antrenmanıma gidiyorum, okuluma gidiyorum. Okuldan çıkınca arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Yani sosyal anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşadığım olmadı. Evet, bazı fiziki şartlar engelliye uygun değil ama zamanla bununla yaşamayı da öğreniyorsun. Ya da çevrenizdeki insanlar da bununla yaşamayı öğrendiğinde sorun ortadan kalkıyor. Ben sevgiden beslenen bir insanım. Mutsuz olduğum hiçbir yerde kalamıyorum. Bir hayal kurdum. Benim hayalim de Avrupa'da oynamak. Ve mutsuz olduğumu hissettiğim an hayalimi gerçekleştirmek istedim. Kendime mutlu olmak için bir sebep aradım. Ben sadece hayalimi yaşamak istedim. Ve ister engelli olsun, ister engelli olmasın hiç fark etmiyor. Bence herkesin bir hayali olmalı. Ve bunu gerçekleştirebilecek güç kendi içimizde var. Bu uğurda çalıştığın zaman gerçekten her şey daha kolay oluyor.
0: Selin Şahin hikayesini NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınıza anında yanıtlanmak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
3: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için.
4: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
5: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi yok.
3: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
5: Ne dersiniz yani, yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
4: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
3: Silah bırakma süreci ne aşamada?
5: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
4: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
3: Şimdi H1 N1 dedi ve H3 N2 mi var ya, nedir?
5: Trump vites düşürmüyor.
4: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: NTV Radyo.

0: Américain. Power to the moon. Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Ankara ve Bursa 34, İzmir 36 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık, %65 bal nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert ve ara ara kuvvetli esecek. Gölgede Edirne 37, Çanakkale 35 derece. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Kariyer Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de öğle saatlerinde bile %70'leri bulan bağ nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda hava güneşli, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 38 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 21.

0: efendim, yakın planla karşınızdayız. Bugün ana haberi noktaladık, yakın plana başladık ama ana haber bülteninin içerisinde pek çok haber verdik Ankara kaynaklı. Çünkü bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir gelişme vardı. Teröristsiz Türkiye süreci 2 yıldır devam eden bir süreç. Bugün önemli bir kavşaktan geçti. Bu kavşak aslında tıpkı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı gibi ya da PKK'nın silah yaktığı o gün gibi önemli bir dönemeç olarak sürecin içerisinde böyle tarif ediliyor. Çünkü artık somut bir elle tutulur bir tablodan söz ediyoruz. Çerçeve yasadan söz ediyoruz. Çerçeve yasa meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddelik bir düzenlemeden söz ediliyor. Ve bu 12 maddenin içerisinde 15 yıl altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstündeki suçlarda 10 yıl ceza ertelemesi konuşuluyor. Kasten öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesinde alınan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları kapsam dışında tutuluyor. Yararlanmak için de 6 ay bir süresi var bu yasanın. Bunlar önemli maddeler ama 12 madde birçok önemli ne zaman yürürlüğe gireceği, önemli nasıl yürürlüğe gireceği, başka neleri kapsadı veya kapsamadı hepsini konuşalım. Ana haber bülteninde haberleri paylaştık ama değerlendirmeye muhtaç konular kuşkusuz. Yakın planda iletişim uzmanı yazar Ali Saydam stüdyoda yanımda. Hoş geldiniz Ali Bey.
1: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: Profesör Doktor, teşekkür ederim. Profesör Doktor Armağan Öztürk, Artvin Çoruk Üniversitesi öğretim üyesi ve Mehmet Kaya da, Sayın Mehmet Kaya da Diyarbakır Sanayi Odası Başkanı. Bizimle birlikte olan konuklarımız, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi akşamlar.
3: İyi yayınlar, sağ olun.
0: Teşekkürler. Armağan Öztürk, sizinle başlayalım. Daha önce de bu konuyla ilgili değerlendirmeler yapmıştık sizinle programlarda. Ben bu 12 maddeyi gördükten sonra sizin için bir sürpriz var mıydı diye sorayım.
2: Şimdi 22 Ekim 2024'te Devlet Bahçeli'nin oyunlu çıkışıyla başlayan bir süreçte karşı karşıyayız. Önemli bir dönemeç, siz de girişte söylediniz. 27 Şubat'ta Öcalan'ın silah bırakma çağrısı geçen sene ve 12 Mayıs'ta PKK'nın bu silah bırakma ve kendisini lağvetme çağrısına uymasından sonraki en önemli adım ve bunun bir dizi pratik sonucu da olacak aynı zamanda. Umarım Türkiye 60'lı yıllarda sağ sol çatışmasıyla şiddet sarmalına girmişti. 70'li yıllarda öyle geçti. 80'de PKK terörü başladı. Türk demokrasisi 60 yıldır bir biçimde şiddetin gölgesinde yaşamakta. En basiti, güvenlikle özgürlük arasında güvenliği daha çok tercih eden bir hukuk politiğimiz var. Temel hak ve özgürlükler bu nedenle çok fazla kısıtlanmakta. Bunun ortadan kalkması bağlamında da ben bir umutun olduğunu, umut verici bir gelişmenin olduğunu söylüyorum. Sorunuza gelince şöyle bir şey oldu, evet. Yani daha önceki programlarımızda da yakın zamana kadar aslında meclise sevk edilmesi beklenen bu yasada suça karışmış olanlarla suça karışmamış olanların birbirinden ayrılacağı varsayılıyordu. Ve genel beklenti suça karışmamış PKK terör örgütü mensuplarının, üyelerinin aslında bu yasadan yararlanacağı şeklindeydi. Yani geçen hafta, bilemedin, 10 gün öncesine kadar durum böyleydi. Ama bu değişti. Bu haftanın başında, ki taslağı biz aslında bugün gördük ama bu haftanın başında suça karışmış PKK'lıların da aslında bu kanun kapsamında düzenleneceğine dair bir kulis bilgisi yayıldı ve bu da gerçek çıktı. Bugünse metni gördüğümüzde iki tane istisnası var, biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi zaman sınırı olmaksızın terör kapsamında kasten adam öldürenler ile, yani işte asker polis şehit edenler. Bir de 2005 öncesinde müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar. Onun da neden yasaya konulduğunu hepimiz biliyoruz. Abdullah Öcalan ve diğer terör örgütü yönetici kadrosunun bu yasadan yararlanmaması için aslında bu gelişme konuldu. Ama ilginç olan şey şu. Mesela 2005 sonrası içinde örneğin müebbet hapis cezası alanlar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar dahil olmak üzere pek çok kesim yasadan yararlanacak. Yani şimdi yasanın genişliğine baktığınızda PKK'nın siyasi, askeri ve terör varlığının neredeyse tamamı, çok küçük bir azınlık dışında neredeyse tamamının, orada sadece PKK değil, KCK, PKK çevresindeki suçlar, bölücülük, yani bununla ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin ceza yasalarına göre suç olan suçların bir biçimde bu yasa kapsamına girdiğini, yani şartlı salıvermeye tabi olabileceğini görmekteyiz. Genişlik şaşırtıcı oldu, onu söyleyeyim. Yani bu da PKK'nın silah bırakması konusunda önemli bir başlangıç deminim. Beklenen bir şeyi nasıl formüle edileceğini bekliyorduk. Şimdi onunla da ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yakın zamana kadar şöyle bir tartışma yürüyordu. Şimdi biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti devletin resmi görüşü ve aynı zamanda Cumhur İttifakı bileşenlerinin AKP ve MHP'nin de resmi görüşü önce PKK silah bırakacak sonra yasa çıkacak şeklindeydi. Ama bu gerçekleşmedi çünkü PKK silah bırakma sürecini ağırdan aldı. Bir sürü gelişme içerisinde bu program nedeniyle de konuşuruz ayrıca. Bu yasada şöyle bir formülle karşılaştık. Evet, yasa çıkıyor şu aralar. İşte geldi mecliste, cuma günü komisyonda, pazar günü genel kurulda. Gelecek hafta bu vakitler yasallaşmasını, en azından meclisten çıkmasını bekliyoruz. Doğru, ama yasanın yürürlük tarihi MGK'nın alacağı karara bağlı. Yani ileriki bir tarihte. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi pozisyonu revize etmedi, korudu. Yani önce PKK silah bırakacak, MGK bununla ilgili karar verecek, bu karar resmi gazetede yayınlanacak ve bu bağlamda bir işte bu şartlı salıverilmeden yararlanma süreci de olacak. İleriki turlarda konuşuruz ama yasanın bu metnine bakıldığında PKK dışında da, yani yasa dışı Kürt hareketi dışında da yasal Kürt hareketi bakımından çok önemli sonuçlar doğuracağını şimdiden görüyoruz. En basiti, bu yasa bu haliyle, mesela belki konuşuruz programda ayrıca, örneğin Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını sağlayabilir bu haliyle. Yani bu da Kürt hareketinde, yasal Kürt hareketini kastediyorum, önemli değişikliklere yol açacaktır. Bir hatırlatma, daha sonra tekrar döneriz.
0: Evet.
2: Biliyorsunuz bu şartlı salıverme ile ilgili süreler var. İşte 15 yıldan aşağıysa 5 yıl, 15 yıldan yukarıysa 10 yıl. Doğru, ama siyasi yasak, yani haklardan mahrum bırakma süreleri daha kısa. Mesela 5 yıllık bir ceza ertelemesi varsa siyasi yasak 2 yıl. 10 yıllık bir ceza ertelemesi varsa siyasi yasak 3 yıl. Yani daha kısa sürelerde siyasi yasak süreçleri bitecek. Belki de bu siyasi yasaklı temel haklarına mahrum olanlar çok kolay bir şekilde siyasi hayata da karışabilecekler. Bu ez cümle cezaevindeki bir takım işte siyasi mahkumları, ayrıca Avrupa diasporasını, yani bir biçimde Türkiye'nin dışında olan bu meseleye karışmış ve Türkiye'ye dönmesi beklenen insanları da etkileyecek. Sonuç olarak bu sadece PKK'nın silahsızlandırılması bakımından önemli bir adım değil, ki önemli bir adım. Ama aynı zamanda yasal Kürt hareketinin de siyaset yapma sınırlarını genişleten bir içeriğe, perspektife sahip olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda bence ilginç, önemli bir içeriğe de sahip.
0: Genel bir değerlendirme yapmış oldu Sayın Öztürk böylelikle. Sayın Kaya, size de aslında Sayın Öztürk'ün değindiği konuyla sormak isterim. Siz de muhakkak ki genel bir değerlendirme yapmak istersiniz programın girişinde, ancak Sayın Öztürk bir genişlik durumunun şaşırtıcı olduğunu söyledi. Siyasi askeri varlığının PKK'nın neredeyse tamamını kapsadığını şu haliyle teklifin ifade etti. Ama bunun da ancak silah bırakma konusunda uygun bir zemini oluşturduğunu da söyledi. Bu değerlendirmeye katılıyor musunuz? Sizin için de genişliği sürpriz oldu mu?
1: Doğrusu şöyle, yani genel anlamda baktığımızda 2 yıl önce böyle bir sürece gelineceği Türkiye'de herhalde hayal bile edilemiyordu. Yani örgütün bu noktadan böyle bir çerçeve yasayla silah bırakacağı, daha doğrusu öncesinde her ne kadar dönem dönem bazı konularda mutabakat sağlanmadığı hissedilip görüşmeler, işte Abdullah Öcalan'ın müdahaleleriyle bugüne gelmesi, bu noktaya gelmesi, beklentiler, işte yazılı görülmeden önceki ilk yorumlar aslında bazı konularda, özellikle işte siyaset yasağı tam kapsıyor mu? Tabii ki bu tür süreçlerde farklı farklı yorumlar yapılır ama şöyle bakmak lazım. Bu tür süreçler dünyada da öyle bir kısmını kapsayan, bir kısmını kapsamayan, suça karışanı kapsayan, suça karışmayanı kapsamayan şeklindeki yorumların, uygulamaların çok da sonuç vermediğini, aslında temel anlamda bakıldığında hele Türkiye gibi işte yaklaşık 50 yılını çatışmalı süreçle bitirmiş 100 yıllık bir Kürt sorunun çözümünde eğer gerçek anlamda sonlandırılacaksa kapsayıcılığın bana göre çok daha, hele bulunduğumuz coğrafyada Orta Doğu'da, Orta Doğu'daysak tamamen sürecin tamamını kendimizin yönetebileceği, ki bu da bir fırsat olarak bugünkü koşullarda önümüze çıkmış bir durum.
0: Sayın Kaya, çok özür dileyerek araya gireceğim. Şunun için şimdi izleyicilerimiz de belki siz konuşurken dikkat etmediniz ama bir görüntü vermeye başladık biz, canlı bir görüntü. Bu bizim konuştuğumuz konuyla ilgisi yok ama o yüzden araya girip anlatmak istedim. Verdik çünkü önemli. Çünkü Mısırlı futbolcu yıldız isim Salah Trabzonspor'a gelmek üzere Trabzon'a indi. Şimdi orada da olağanüstü bir hazırlık vardı Trabzon'da. Bir olağanüstü bir karşılama hazırlığı vardı ki bu da ekrana yansıyor. İstanbul'da bugün Atatürk Havalimanı'nda karşılanmış, yani Türkiye'ye girişi olmuştu yıldızın. Burada da güzel bir kutlaması olmuştu. Taraftarla buluşması, ilk teması İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda. Ama tabii esas şimdi Trabzon sporlu taraftarla Trabzon'da buluşuyor. Bu artık Trabzon spor gündemine damga vuran bir, sadece Trabzon spor değil, Trabzon sporun ülke gündemine damga vuran bir transferi. Kendisi epey parlak bir kariyere sahip. Türkiye futbolunda da sayılı isimlerden biri olarak göreceğiz sahalarda Türkiye Ligi'nde. Daha genç yaşta kariyerinde başarılar elde etmiş bir isim.
3: Son 9 yıl Liverpool'da oynamış. Fakat çok tehlikeli bir şey bu. Neden tehlikeli biliyor musunuz? İletişim boyutunda meseleye baktığınız zaman beklentiyi bu kadar yukarı çekerseniz adamcağız normal futbolunu oynarsa mesela yuhalayacaklar falan herhalde yani. O kadar büyük bir beklenti oluşturdular ki şimdi Trabzonlularda. Yani Salah gelip Trabzon'u kesin şampiyon yapacak. Her maçta 2-3 gol atacak falan.
0: Ama kariyerine baktığımızda yaptığı da olmuş. Liverpool'da ama başarılara 30, imza atmış. Tamam, kendi Mısır milli yaşında takımını şampiyon yapmış.
3: Eyvah eyvah. Biraz sakin olsalar bu kadar yukarı beklenti evet, çekilirse çok vahim sonuçlar olabiliyor. Yani ruh şeyle, bravo ve alkışla yuh arasında çok ince bir çizgi vardır yani. Bu adamcağız her maçta 1-2 gol atmazsa yandı valla. Baksanıza ya millete. Kaç bin kişi falan var orada, böyle bir şey değil mi?
0: Evet, bir de Beşiktaş'la da ilgili bir durum vardı. Ondan haberiniz var mı? Beşiktaş'ın da bir...
3: Menajeri fazla para istedi diye olmamış Beşiktaş olmamış falan. Böyle bir durum
0: vardı. Evet ama Trabzonspor'un kısmetiymiş diyelim.
3: Efendim?
0: Trabzonspor'un kısmetiymiş diyelim.
3: Evet, bayağı Türkiye'nin gündemine birinci sayı şeyi, terörsüz Türkiye gündemini geçti baksanıza.
0: Haliyle yakın planda da bu yüzden yerini aldı. Şimdi ekrana verdiğimiz görüntüler Trabzon'da futbolcu karşılamasının, Trabzonsporlu taraftarın, Trabzonluların kulübe yeni katılan bu yıldızı, bu üyeyi karşılama anlarına ilişkin görüntüler. Tabii orada meşaleler yakıldı, marşlar söyleniyor, olağanüstü bir kutlama ortamı söz konusu. Arada yanılmıyorsam silah sesleri de duydum. Duymaz olsaydık daha iyiydi tabii ama bir kutlama hali var. Biz oradan bir bağlantı da yapmaya gayret ediyoruz. Ama çok herhalde ortam müsait olmadığı için yapabilecek durumda değiliz. Epey bir ilgi de var. İstanbul'daki karşılamada da çok yoğun bir basın ilgisi vardı. Şimdi görebilecek miyiz bakıyorum ama ses o kadar çok kapladı ki oradaki ortamı, Salah'ı görebileceğiz mi bilmiyorum bu görüntüler arasında. Alttan gelen bir tezahürat da duyuluyor yine. Herhalde herhalde bu transfer döneminin en çok konuşulan ismi evet. oldu. Üzerine çıkabilecek bir transfer olur mu başka kulüplerden?
3: Zor.
0: Bilmiyoruz. Zor gibi görünüyor. Ama Türkiye liglerini herhalde heyecanlandıracak bir isim.
3: Çok. Hakikaten müthiş bir kariyer. Mısır'da ilk futbola başladıktan sonra bir daha ülkesine uğramamış. Sürekli Avrupa'da, Basel'da, ondan sonra İngiltere'de, İtalya'da. Şeyde ki Liverpool zor takım ya. 9 senede orada oynamış.
0: Evet.
3: Ciddi bir kariyer.
0: Şimdi taraftarla buluştu. Bu İstanbul'da da yaşanan bir andı. Trabzon'da da yaşanıyor. Ve futbolda klasik herhalde futbolcuların taraftarla buluşmasında bir tabir var. Üçlü çektirmek diye.
3: Evet.
0: Onu yaptı. Az önce. Ben de az önce öğrendim.
3: Bravo Seda Hanım. Sizin bu
0: kendileri... Yo, ben şimdi biliyormuş gibi anlatıyorum ama bakmayın. Biraz önce ana haber sırasında öğrendim. O yüzden o bir öğrendiğim bilgiyi de hemen paylaşayım dedim. Baktım Trabzon'da da aynı senaryo gerçekleşiyor. Şimdi
3: imza töreni yarınmış. Esas büyük tantana yarın.
0: Evet.
3: Orada imza töreni sonrasında da bir şeyler olacak herhalde gene. Taraftarla. Yani valla gündemi belirledi Trabzon. İnşallah ligde de gündemi belirler. Yoksa evet. yoksa fukara sağlayan durumu kötü yani.
0: Ama beklenti gerçekten çok dediğiniz yüksek. Gibi çok,
3: çok
0: yükseldi.
3: Abi.
0: Evet. Kesin. Ama bu yüksekliğin sebebi de bu futbolcunun geçmiş
3: doğru.
0: yıllardaki kariyeri.
3: Bir de aldığı söylenen para bilmiyorum doğru mu değil mi?
0: Bu ben bilmiyorum da. Ne kadar bir
3: 17
0: para.
3: Milyondan bahsediliyor. Hmm. Ciddi bir rakam. İşte çarpı bir şey 50 falan.
0: çarpı bir şey.
3: TL'ye çevirince günlük kuru bilmiyorum da onun için öyle dedim. Yani son yıllardaki en ciddi futbol olayı yani.
0: Evet.
3: Televizyonda izlemeye alıştığımız bir starın bu kadar büyük dünya çapında bir star.
0: Şimdi sesini duyabilir miyiz bilmiyorum. Bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Ama o açıklama olursa tabii oradaki kargaşadan çok teknik imkanlarda sağlıklı olamayabiliyor. Ama önünde mikrofonlar var. Salah da mikrofonların başına geçti. Bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Eğer duyabilecek gibi olursak döneriz. Biz bu noktada bir kulak verelim.
4: I can't put it in a word, but the fans here shows like so much love and 25,000 yeah, 25,000 people. I don't know if I see that before in airport, but it's a great feeling and shows a lot of love. So I'm really happy about it for sure, and I'm looking forward to train with the team, and also I'm looking forward. Hopefully, everywhere I go, I always try to win something. Hopefully, we can do something good in the league and good in Europe as well. So yeah.
5: Öncelikle bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı inanılmaz mutlu. Aslında ne kadar şaşırdım ve ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekle dahi zorlanıyorum çünkü. İşi var burada. Daha önce böyle bir şey gördüm mü inanın ben de hatırlamıyorum. İnanın ben de hatırlamıyorum. Ama böylesine bir sevgi görmek beni çok mutlu olmaktan dolayı çok mutluyum. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak adına çok çalışacağım çünkü gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı olan bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken ben de bilmiyorum. Kelimelere dökmek dahi zor benim adıma.
0: Anlaşılan Mısırlı Yıldız gördüğü ilgiye şaşırmış. Böylesini gördüm mü bilmiyorum diye söylüyor. Daha hatırlamadım diye söylüyor. Ve haliyle mutlu. O mutlu. Trabzonsporlular mutlu. Bakalım genel futbol izleyicisi de memnun olacak mı bu tablodan, bu transferden. Peki başka bir gelişme olursa paylaşırız. Yarın öbür günde bu yıldız futbolcunun transferi zaten sadece futbol dünyasında değil, gördüğünüz üzere siyaset konuşulan bir programda bile kendine yer bulmayı başardı. Sayın Kaya, teşekkür ederim anlayışınız için. Sizin sözünüzü bölmüştüm Salah açıklama yaparken. Siz kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
1: Onunla ilgili bir yorum yapayım. Üçüncü hafta Amespor olarak Salah'ı Diyarbakır'da misafir edeceğiz. İnanıyorum dostça güzel bir maç olacaktır burada. Salah'a aynı heyecanı burada da yaşatırız umarım. Tabii bu yasa dönüp baktığımızda yasa tamamen güvenlik eksenli bir yasa. Dünyada da bu tür yasalarda, bu tür çatışmalı süreçlerin sonlandırılmasında öncelikle en önemli adımlardan bir tanesi silah bırakma. Tabii ki silah bırakmakta da temel yaklaşım kapsayıcılığın oldukça geniş olması. Yani elinde silah olanların tamamını kapsayacak şekilde bir düzenlemenin yapılması. İkincisi tabii ki eve dönüş. Bunu süre içerisinde konuşuruz herhalde. Üçüncüsü de entegrasyon diye ifade edilen silah bırakmış ve dönmüş olan kişilerin topluma entegrasyonu ve normal yaşama geçişleriyle ilgili süreçlerin uzun uzun bir şekilde hayata geçirilmesiyle ilgili adımlar atmak. Tabii burada bu yasa tam kapsayıcı mı diye sorumuza dönersek doğrusu dönüp baktığımızda evet genel anlamda PKK, KCK'nin tüm suça karışanları yani örgüt üyeleri hatta örgüt üyesi olmamakla birlikte bu süreç içerisinde işte biliyorsunuz bölge yaklaşık neredeyse 100 yıldır olağanüstü halle yönetilen diye kabaca umumi müfettişle başlayıp sıkı yönetimlerle o hallerle bugüne kadar gelmiş bir dönem. Yani hukukun askıya alındığı, cezaların en üst seviyeden verildiği bir dönem. Hı hı. Onun için dönüp baktığımızda kapsayıcılıkta iki tane konuyu söyleyebiliriz. Birincisi evet 2005 öncesi diye tanımlanan daha çok liderleri kapsam dışı bırakan ama dönüp baktığımızda aslında 2005 öncesi bölgede devlet güvenlik mahkemelerin 2004 yılının 6. ayına kadar devam ettiğini düşünürsek ki oradaki ceza uygulamalarına baktığımızda bu lider kadro kadar belki de örgütten ayrılmış ama yurt dışına gitmiş birçok insanın da bu konuda kapsam dışı kalabileceği ihtimalini söyleyebiliriz. Hı hı. Diğer bir önemli konu da evet bir grubu özellikle lider grubu dışarıda bırakıyorsanız ve siz bu barış sürecini adı ne olursa olsun bu süreci Orta Doğu'da yapıyorsanız o lider kadronun kaldığı yer onların güvenliğinin sağlanması ile ilgili etrafında bir kadronun daha kalma zorunluluğu orada oluşabilecek provokasyonlar hı hı. aslında tam da istenilen kapsayıcılığı sağlıyor mu diye düşünmek gerekir. Çünkü peki. burada evet belki toplumsal hassasiyet anlamında bir anda hepsiyle ilgili bir eve dönüş yapamayabilirsiniz ama kapsayıcılık anlamında umuyorum ki Cumhurbaşkanlığı içinde oluşturulacak olan kurul bu konuda da yetki alıp süreç içerisinde sürecin gidişine göre bu konuda da bir düzenleme yapacaktır.
0: Peki, kapsayıcılığının daha da artmasıyla ilgili bir düzenleme olasılığının beklediğini ifade etti Sayın Kaya. Armağan Öztürk ise kapsayıcılığının genişliğinin şaşırtıcı olduğunu söylemişti. Sizce?
3: Valla APO dışında herkesi kapsıyor galiba. İmralı'daki tutuklu mahkum dışında. O zaman yani çok da ciddi bir boyut. Fakat şöyle bir tekrar ifade etmekte yarar var Seda Hanım. Neden bu kadar önemli bu yasa? 12 madde ve işte 2-3 sayfa bir şey yani öyle. Bir de açıklamasını da yayınladılar. Yani bir evet. izahat kısmı var değil mi baş tarafta? 360 milletvekili imzalamış. 151 yetiyormuş. Yani 151 kişi yetiyormuş. Şey için.
0: Evet.
3: Onay verdiği halde
0: yani tabii anayasa olmadığı için yani yasa olduğu için evet 360
3: çok fazla.
0: Çok yani. Fazla.
3: Zaten fazla.
0: Ama bir yandan da biraz manidar sanki referandum sayısı olduğu için.
3: Eyvallah ama yani 360 şunu gösteriyor. Verilen önemin altını çiziyor. Bu önem boşuna değil. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun faturasını bir anlatmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın web sitesinde de hala var bu rakamlar. 14.902 şehitten bahsediliyor. Ne zamandan bu yana? 1984. 15 Ağustos 1984'ten bu yana 14.902. Çok ciddi bir rakam. Çünkü hatırlayın 15 Temmuz'da 253 şehit var ve ne kadar ciddi etkilendik ve de çok ciddi aldık. 14.902. Bakın bunun 8.486'sı asker ve polis ve güvenlik görevlisi. Yani çok ciddi rakamlar söz konusu. Bir de 2.3 trilyon dolardan söz ediliyor. Ülke ekonomisine verdiği hasar bütün bu işin. Yani bunun ne kadar ciddi bir mesele olduğunu ve konunun sizin bu akşam yaptığınız gibi özellikle iletişim boyutunda çok ciddi olarak ele alınıp neyin ne olduğunu tartışılması ve bilinmesinde yarar var. Çünkü çok yakın bir tarihe kadar, ben bugün okuyana kadar bile şeyi bilmiyordum yani Abdullah Öcalan'ın bu yasadan yararlanıp yararlanamayacağını bilmiyordum. Oysa çok net yasada, taslakta yazıyor. Diyor ki işte 2004 tarihinden önce ki mahkumiyetlerde geçerli değildir diyor.
0: 1 Haziran 2005.
3: 2005 mi?
0: Evet, 1 Haziran 2005.
3: 5. Oysa 1999 biliyorsunuz şeyin tutuklanması, yakalanması Abdullah Öcalan'ın ve de mahkumiyeti falan filan çok önce. O yüzden onu kapsamıyor yani. Abdullah Öcalan gelsin mecliste konuşsun falan mümkün gözükmüyor. Yani bu nedenle burada ben Sayın Bahçeli'nin buradaki gösterdiği inanılmaz desteği, Türkiye'nin bu meseleye verdiği öneminin anlaşılması yolunda ciddi bir adım olduğunu düşünüyorum. Yasaya baktığımızda da çok önemli bir esneklik var. İlk konuşmacı kardeşimiz de altını çizdi bunların. Aslında bir kurul tanımlanıyor. Bu güvenlik kurulu başka. Güvenlik kurulunun görevi polis ve askerden gelecek raporlara dayanarak evet silahlar bırakılmıştır diye resmi gazetede yayınlanacak bir kararın altına imza atması. Güvenlik kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapacağı bu. Fakat ondan sonra bütün süreci izleyecek, kimin burada üye olduğunun da net olarak tanımlandığı bir kurul var. Bu kurula şu yetki de verilmiş vaziyette. Eğer yasada bir aksaklık varsa, uygulamada bir eksiklik varsa bununla ilgili tamamlayıcı yasa tasarılarının meclise sunulmasında
0: şundan söz ediyorsunuz. Bir faaliyetlerin uygulamasının takibinin yapılacağı kuruldan.
3: Kurul, evet.
0: Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında olacak. Adalet, Milli Savunma, Dışişleri, İçişleri Bakanları,
3: bravo.
0: MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri.
3: Evet.
0: Kurul bu kişilerden olacak.
3: Evet. Sekreteryasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği götürecek kurulun. Çok ciddi bir takip var. Bir de mecliste bütün bu süreci takip edecek bir komisyon.
0: İzleme
3: komisyonu kurulacak. Şimdi bunların hepsinin doğru dürüst efkar-ı umumiye, kamuoyuna anlatılması lazım. Ben burada iletişim boyutunda problem görüyorum birazcık.
0: Neden?
3: Şöyle bakın, şöyle bir iddiam var benim. İstediğiniz arkadaşı çağırın. Bir çırpıda oraya buraya bakmadan bu yasa tasarısının tartışan raporu hazırlayan kurulun şeyin komisyonun adını söylesin bana. Hemen. Siz söyleyin mesela.
0: Ben söyleyemem.
3: Ben
0: çok
3: de söyleyeyim.
0: Uzadı çünkü. Yani her gün bir kelime daha eklendi gibi bir şey oldu.
3: Bravo.
0: Yasanın adı
3: söyleyemezsiniz.
0: Da öyle
3: uzun. Evet. Bu komisyonu söyleyemezsiniz. Şimdiki bu yasanın adını söyleyin, tasarısın.
0: Evet.
3: Buyurun. Onu da söyleyemezsiniz.
0: Da söyleyemem.
3: Bu önemli mi? Son derece önemli.
0: Halkımızı... Neden önemli adı?
3: Söyleyin. Çok önemli. Bakın çocuk doğduğu zaman şunu derler büyüklerimiz. Adıyla yaşasın derler. Değil mi? Neden derler adıyla yaşasın? Çünkü yaşamanın o adı ölümsüz olmasın, uzun yıllar hatırlarda kalsın diye. Şimdi böyle bir şey yasa tasarısının adından istediğiniz adı koyun. Halk koydu adını ya.
0: Terörsüz Türkiye.
3: Bravo. Tebrik ederim.
0: DEM Parti'nin itirazı vardı galiba o konuda.
3: Ne? Televizyon Türkiye'ye
0: itirazı. Evet, yani ismiyle ilgili.
3: Vardı da ne oldu? Bugün Türkiye'den 70'e, Türkiye'de herkes Televizyon Türkiye diyor ya. Yani bu yüzden bunun...
0: Hadi... Yani resmi adıyla kamuoyunda yaygın kullanılan adımın örtüşmemesi bir sorun mu?
3: Ciddi sorun. Yani başka türlü bir marka düşünsenize. Bir markanın adını... bir ürüne bir marka koyuyorsunuz, bir ad koyuyorsunuz. Bunu kimse telaffuz edemiyor. Böyle şey olur mu? Yani bu nedenle hadi bu oldu. Şimdi bundan sonra Büyük Millet Meclisi'ne buradan Numan Kurtulmuş beyefendiye naçizane görüşümü arz edeyim. Bunun iletişimini siz burada NTV olarak her ne kadar Fenerbahçe maçı nedeniyle izlenme oranımız çok yüksek olmasa da mutlaka internetten sonrasında izleyebilir seyircilerimiz. Bunun bu yasayla ilgili bilgilendirmenin kamu vicdanında ve kamuoyunda anlatılması lazım. Size samimiyetle söyleyeyim, ben bugüne kadar, bu sabaha kadar, öğleye kadar Büyük Millet Meclisi'nden WhatsApp'ıma yasa tasarısı gelene kadar İmralı'nın bu yasadan faydalanıp faydalanmayacağını bilmiyordum. Hatta bu konuda yapılan karalama kampanyalarının da acaba haklı mıydı diye düşünmeye başlamıştım yani. Hı hı. İmralı Ankara'ya gelecek, Büyük Millet Meclisi'nde konuşacak, hatta milletvekiline başvuracak falan. Mesela bunların çok iyi anlatılması lazım. Müsaade edilmiş olan şeylerin mesela en önemlisi bir numara şu. Hı hı. Silah ve mühimmat, yani bombaydı, şuydu, buydu, patlayıcıydı, her türlü mühimmat ve silahın bırakıldığının onaylanması gerekiyor. Yani bu bıraktık biz demeleri orada dağdan inip 3-5 silahı yakmayla olacak göstermelik iş değil. Bunu Silahlı Kuvvetler ve Polis Teşkilatı'nın kanıtlaması ve Milli Güvenlik Kurulu'nun onaylaması lazım. Bir en önemli mesele bu. Müsaadele altına alınmış olan paraydı, puldu, şunların hiçbiri geri verilmeyecek. İkincisi bu. Üçüncüsü erteleme söz konusu, af maf değil. Ne demek o? Ne 10 demek yıl ki? Süreyle eğer en ufak bir şekilde bir suç işlemezlerse ancak 10 yılın sonunda bu kalkıyor ortadan. Hı. Ceza veyahut da karar yok hükmünde olmaya başlıyor. Öteki tarafta da eğer 15 senenin altında hapis cezası falan söz konusuysa orada da 5 yıl. Bu süre içinde en ufak bir suç işleyemiyorlar. Mesela başka bir şey, hak mahrumiyeti en az 3 yıl ve 2 yıl şeyine göre, daha önce aldıkları hükme göre hak mahrumiyeti var. Yani ne milletvekili olabilirler ne aday olabilirler. Yani bu nedenle bunun çok iyi anlatılmasında da yarar var. Biraz uzun oldu ama derdimi ifade ettim gibi geliyor.
0: Daha konuşacağız zaten ama şimdi bir kısa ara verelim.
3: Peki.
0: Uygun oldu bence. Kısa aradan sonra devam edelim.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
8: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
9: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
10: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
11: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
10: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
12: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Yakın plana devam ediyoruz. Sayın Mehmet Kaya, Sayın Armağan Öztürk ve Sayın Ali Saydam'la beraberiz programda. Bir küçük ara verdik. O aradan önce de bugün milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, tam adını da az önce konuşmuştuk Ali Saydam'la beraber. Tam teklifin ismi bu. Bu teklif üzerinden konuşmalarımızın ilkini yaptık. Konuklarımız genel bir değerlendirmede bulundular süreçle ve sürecin nasıl gideceğiyle ilgili. Sayın Armağan Öztürk, burada şöyle sorayım. Mutlak bir toplumsal mutabakat mümkün mü?
14: Değil tabii ki. Bu sürece bir itiraz olur. Zaten sürecin başından beri itiraz da var belli kesimler tarafından. Örneğin İyi Parti komisyonu üye vermedi. O mecliste grubu bulunan bir partiydi. Grubu bulunmayan meclisteki diğer partilerinde, işte Zafer Partisi ve başka partilerinde itiraz ettiğini görmekteyiz. Ayrıca usul ve sürece dair de itirazlar var. Mesela bu kanunun meclise geç gelmesi, kanunun yazım sürecinde muhalefetten görüş alınmaması. Şimdi tabii ki bu PKK'nın silah bırakma süreci gecikti. Dolayısıyla yasa da gecikti. Ayrıca meclise gelme süreci de gecikti. Ama mesela işte bugün Özgür Özel'e de soruldu. Yani ben bu yasanın hazırlanma biçimi, işte muhalefete son ana kadar bilgi verilmemesini doğru bulmadığını söyledi. Yeni parti içerisinde bir tartışma da var. Şimdi daha kararlarını vermediler. Yarın belli olacak. Yeni partide ki vekillerin bir kısmı ya da hatırı sayılır bir kısmı tıpkı Yeniden Refah Partisi gibi bu kanunun aslında referanduma götürülmesi gerektiğini düşünüyorlar. Şimdi normalde bizde tabii kanunla referanduma götürülmesi

0: düşünüyorlar. Ayrıca hükümet bakımından bu şu anlama da geliyor, onu da söyleyelim. Siyasi riskin, bu yasadaki riskin muhalefette paylaşılması, sadece hükümeti değil bu devleti, mesela Sayın Bahçeli'nin açıklamasında bunu ara ara tekrar ediyor ama bugün de, dün de söyledi. Bu bir devlet projesidir dedi. Yani bizi aşan, partileri aşan, herkesi ilgilendiren bir mesele. Böyle bir hassasiyet var ama muhalefetin bir kısmı da yani kendilerine yeterince bilgi verilmedi ve kamuoyunda da tartışılmadığı konusunda ısrarcı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela bugün metni gördük. Çarşamba günü. Cuma günü komisyona gelecek. Pazar günü genel kurula gelecek. Gelecek hafta bu vakitler yasanın yasallaşmasını bekliyoruz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelen her şey çok önemli ama bu çok hassas bir konu. Yani kamuoyunda daha fazla tartışılmasını bekleyen toplumun ikna, demin Ali Hoca söyledi, toplumun ikna edilmesi için daha fazla gayret gösterilmesini bekleyen bir hassasiyet de var. Ama şöyle bir şey de var, onu da söyleyelim. Birinci çözüm süreciyle bugünkü arasındaki farklar bakımından da bir şey hatırlatmak istiyorum. İlk çözüm sürecinde her şey daha açıktı. Oslo'dan beri kamuoyunun önünde tartışıldı ve başarısızlıkla sonuçlandı. Mesela bu şeklinde bir yasa, bu şekilde, bu kapsamda bir yasa meclisin önüne gelemedi. Ha bu arada konjonktür de etkiliydi. Onu da ayrıca bir turda konuşuruz. O günkü dış konjonktürle bugünkü dış konjonktür arasında bir farklılık var. Bu da bu yasanın meclisin önüne gelmesini ve ihtimal ki yasallaşmasını, hayata geçmesini kolaylaştırdı. Tabii milliyetçilerin de tutumu, yani Türk Milliyetçinin marka partisi MHP'nin ve onun işte lideri Devlet Bahçeli'nin bu süreçteki öncü rolünün buradan gelen milliyetçi tepkiyi belli ölçülerde sınırladığı açıkça ortada. Ama yine de bir tepki var. Zaten biz bunu kamuoyu araştırmalarında da görüyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani PKK'nın silah bırakmasına büyük bir destek var Seda Hanım. Yani kime, hangi şirket bu araştırmayı yaparsa yapsın. Ama alt maddeler bakımından desteğin aşağı indiğinde görmekteyiz. Mesela af kelimesi, mesela bu yasayı hazırlayanlar dahil olmak üzere siyasi iktidar ne dedi? Bu kesinlikle af değil dedi. Bu arada değil de zaten, ceza ertelemesi. Mesela af kelimesi konusunda çok hassas Türk milleti. Ya da Öcalan'la ilgili bir karar alınması konusunda. Ya da işte askerleri, polisleri şehit eden kişilerle karar alınması konusunda ciddi bir hassasiyetin ve direncin olduğu da açıkça orada da. Bir de şöyle bir şey de var. Şimdi bu terör ve Kürt sorunu aynı şey değil. Belki onu da ayrıca konuşuruz. Bu süreç terörün tasfiyesiyle ilgili bir süreç. Yani PKK diye bir terör örgütü var. Bu nasıl silah bırakacak? Ama mesela şeye baktığınızda, demin perspektifine baktığınızda, ya bir kere zaten terör ifadesini pek kullanmıyorlar. Politik şiddet demekti. Onlar böyle genel bir Kürt sorunu olduğunu, politik şiddetin onun bir sonucu olduğunu, dolayısıyla bu meselenin gerçekten hallolması için aslında bir takım yasal ve anayasal değişiklikler olması gerektiğini düşünüyorlar. Hatta daha alt bir gündem var. Mesela bugün bu 360 vekil, belki onu da konuşuruz daha sonra. AKP, MHP, DEM ve CHP buna imza attı daha çok. Bir takım bağımsızlar da var. Bunu aslında bir tür, ne diyelim, işte yeni Türkiye'nin koalisyonu olduğunu düşünen bazı muhalifler de var. Yani anayasa süreçleri, Sayın Erdoğan'ın tekrar seçilmesi, yani böyle bir iç politik okuma da yapılıyor. İktidar partisine göre bu ulvi bir mesele. Türk milletinin, Türk devletinin en önemli sorunlarından biri. Gündelik siyasetle ilgili değil ama bunun herkesi ikna etmediği açıkça ortada, bir hatırlatma. Şimdi genel kuruldan kaç oyla geçeceğini bilmiyoruz. Ama 400 sayısını aşarsa, siz 360 dediniz, o meclise verildiği sayı 400 sayısını aşarsa bu başka bir tartışmayı beraberine getirecek.
1: Artık daha anayasanın da herhalde değiştirilebilme sayısı değil mi 400?
0: İnsanlar, evet, 400 anayasanın referandumsuz değiştirilme çoğunluğu. Şunu görecek insanlar, demek ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herhangi bir konu iktidar partisi tarafından getirilse dahi 400 tane vekilin oyuyla geçebiliyor. Bu çok önemli çünkü yarın bazı demokratikleşme yasalarında, o yasalardan bağımsız olarak anayasa değişikliğinde biz bu tabloyu belli anlarda test edebileceğiz. Sonuçta ez cümle. Yani en elitler bakımından belli bir mutabakat var tabii, doğru, ama itirazın da güçlü olduğunu, yani daha doğrusu güç demeyelim, itirazın da önemli olduğunu da vurgulamak lazım. Bir de tabii şöyle bir şey de var, aslında devlet de çok ihtiyatlı davranıyor. Mesela yasanın şu an yürürlüğe

0: girmeyip MGK kararının beklenmesi bir süre, onun içinde bir süre söylenmemiş. Yani tespitten sonra devlet de PKK'ya güvenmediğinden haliyle geçmiş tecrübeler nedeniyle bu süreç PKK'ya gerçekten silah bıraktıktan sonra adım atmak istiyor. Bu güven sorunu bu şekilde yasal güvenceyle aktarmak zorunda. Bir de tabii son cümlede şu olsun. Ya biz başka bir şey konuşuyoruz ama iktidarla muhalefet arasındaki kutuplaşma düzeyi çok yüksek. Yani bu koşullar altında iktidar kanadından gelen bir yasaya, o yasa çok da iyi olsa, benzersiz fırsatlar da sunsa, bir kesimin sırf iktidardan geldiği için muhalif olması ya da belli bir mesafeyle yaklaşması da hani Türkiye'deki ne yazık ki siyasetin yapılma koşullarının bir gereği, hani bir normal sonucu gibi.
1: Peki Sayın Kaya, Armağan Öztürk'ün söylediği o ya en son vurguladığı konu, yani bunun tespiti, yani bu bir evet, her hali hazırda 12 maddenin oluşan bir yasa teklifi ama hazırlandı, bekliyor. Bekleyeceği bir tarih var. Tarihi bilmiyoruz ama Milli Güvenlik Kurulu bir karar verecek ve o karar resmi gazetede yayımlanacak. Bu da silahların tamamen bırakıldığının tespit ve teyidine işaret edecek. Ancak ondan sonra bu 12 madde artık tekrar indirilecek ve hazır olduğu halde yürürlüğe koyulacak. Ondan sonra zaten o saydığımız örneğin o 6 aylık başvuru süresi o tarihten itibaren başlayacak. Şimdi sorum size şu, o tarihin ne zaman olacağını öngörüyorsunuz?
2: Şöyle bu süreçte aslında bence bu konuda önemli mesafe kat edildi. Bunu görmemiz gerekiyor. Ama evet, belirtilen benim de katıldığım toplumsal mutabakatla ilgili doğrusu yapılan çalışma bir önceki çözüm sürecine dönüp baktığımızda akil insanlar heyetiyle başlayıp yani topluma anlatıp daha sonra beraberinde yürüyen bazı görüşmelerin gizli yapıldığı, işte Oslo görüşmeleri gibi görüşmelerin yapıldığı, tabii ki o dönemin koşullarına göre provoke edildi veya sabote edildi diyelim. Toplumsal mutabakat sağlanmadığı için biraz da tepeden toplumsal mutabakatla birlikte yürüyen bir süreç diyebiliriz bunu. Aslında örgütün kendini feshetmesi, silah yakması, yani yapılan görüşmeler, işte Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'nın Irak'ta görüşmeler yapması, MİT Başkanı'nın Irak'ta, Suriye'de sürekli görüşmeler yapması, işte silah yakma töreni, biz de oradaydık. Orada bile yapılan uygulama Türkiye'de MİT ile oradaki silah yakanların, oradaki örgüt üyelerinin neredeyse ortaklaşa düzenlediği diyebileceğimiz aslında bir mutabakat var ve bir silah bırakmayla ilgili bir inanç ve karşılıklı bence olmayacak kadar önemli bir güven oluşmuş durumda. Ama tabii ki bu süreçlerde toplumu hazırlamak, bu anlamda toplumun kabullenmesi çok çok önemli. Onun için ben bu sürecin çok uzamayacağına, çok kısa sürede gerçekleşeceğine inanıyorum. Bir. İkincisi, evet, toplumsal mutabakat sadece bir kesimin görevi değil, herkesin görevi. Yani biz sürekli bu süreci doğru anlatmadık. Bu Kürt sorununun yarattığı şiddeti doğrusu topluma tam da doğru anlatmadık. Yani o demokratikleşme sorunu bugün Türkiye'nin genelinde bir sorun olduğu için insanlar biraz bu terör kavramının farkına varmaya başladılar. Şimdi aslında buraya toplumsal destek de çok zayıf değil. Yapılan ölçümlere baktığınızda aslında ilk başladığında Devlet Bahçeli'nin bu süreci başlattığı dönemde %75'lere çıkan önemli bir destek vardı. Meclis desteğine baktığımızda da neredeyse meclisin %90'ına yakınının destek verdiği, evet, yöntemsel anlamda İyi Parti bugün Yeni Parti bugün imza atmasa bile işte Özgür Özel'in yaptığı açıklamaya baktığınızda biz hem komisyonda bazı düzenlemeler ki demokratikleşme ile ilgili düzenlemeler o da onların da katılacağı ama meclise olumlu oy vereceğimizi ifade ettik. Bakın bu süreçler Seda Hanım, yani dünyada da çözdüğünü iki türlü çözeceksin. Bir, elinde silah olanla yöntemi onunla tam da böyle bir güvenlik bürokrasisinin öne çıktığı, tamamen güvenlik eksenli bir yasayla silahın tamamen bırakılıp eve dönüştürüp entegrasyonun sağlanacağı bir yöntem dünyanın bütün örneklerinde var. Ama tabii ki bu bir sonuç. Biz de bunu biliyoruz. 100 yıllık bir Kürt sorununun yarattığı 50 yıllık bir çatışmalı süreçten bahsediyoruz. Önce bu şiddeti ortadan kaldıracağız ki bunun ortadan şu an yapılan düzenleme de tamamen bunun ortadan kaldırılması ve eve dönüş ile birlikte örgüt üyelerinin işte suça karışmamış diye ifade edilen genel anlamda şimdi rakamlar 3000-5000 dönüyor ama şunu da görmemiz lazım Seda Hanım. Bugün Irak'ta evet belki 5000 civarında örgüt üyesi olmakla birlikte 20.000'i aşkın da örgüt üyesi olmamakla birlikte OHAL döneminde örgüt cezası yiyip yurt dışında işte Mahmur'da kalan veya Dohuk'ta, Zaho'da kalan 20.000'e yakın insan da ceza yiyip orada kalmış durumdalar. Şimdi onlar da bu yasayla birlikte gelip Türkiye'de işte ailelerine veya kentlerine veya toprakları varsa topraklarına gelecekler. Yani burada bu 100 yıllık Kürt sorunu ve 50 yıllık çatışmalı sürecin mağduriyetin giderilmesinden bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Evet, topluma iyi anlatılmalı. Ali Bey doğru bir şey söyledi. Cumhurbaşkanımız 2,4 dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 3 trilyon dolardan bahsetti. Bu savaşın maliyetini herkes ödüyor. Türkiye'nin Ege'deki çiftçi de ödüyor, Karadeniz'deki de ödüyor, Marmara'daki de ödüyor. Yani 3 trilyon dolar Türkiye'nin 2025 gayri safi milli hasılasının 2 katı neredeyse. Yani biz depremde harcadığımız tüm para daha bunun onda biri kadar. Yani ikinci bir Türkiye yaratacak kadar parayı biz bu çatışmalara, bu Kürt sorununun gömmüşüz. Şimdi bunu topluma anlattığımız takdirde bu doğru bir şekilde hem siyaset hem yazarlar hem akademisyenler bunu doğru anlattığı takdirde aslında bu sürecin ne kadar Türkiye için ne kadar önemli ve değerli olduğunu görüyoruz. Bu sadece harcanan maliyet. Bir de kaçırdığımız fırsatlar var. Bunu da görmemiz gerekiyor. Bakın küçük bir örnek vereyim. Hep söylüyorum. 2014 yılında Türkiye Irak'ın ithalatında birinci ülkeydi. En çok mal satan ülkeydik. Biz güvenlik politikasını öyle bir gündemde tuttuk ki komşularla ticareti, iyi ilişkileri öyle unuttuk ki 2025'in sonunda Birleşik Arap Emirlikleri bizim neredeyse 3 katımız daha fazla Irak'a ihracat yaparak birinci sırayı aldı. Biz 3. sıraya düşmek zorunda kaldık. Yani gelip hemen burnumuzun dibindeki Dohuk'a, Süleymaniye'ye, Erbil'e mal satmaya başladılar. Yani bir savaşın maliyeti var. Bir de bizim bu uğraştığımız sorunu öyle bir gündemimize almışız ki biz büyük büyük fırsatları kaçırır hale gelmişiz. Bugün peki, ülkedeki krizi de sorgulasak yine aynı evet, kapıya çıkıyor. Onun için evet bir toplumsal destek lazım ama burada herkese düşen bir görev de var. Bugün yapılan 50 yıllık bir çatışmayı bitirecek bir yasal düzenleme, bir güvenlik düzenlemesi. Bunu görmek lazım. Ve 50 yıl boyunca çatışmalarla bu sonuçlanmadıysa dünyada da bu tür süreçler bu şekilde bu tür düzenlemelerle ancak ortadan kaldırılabiliyor.
1: Peki. Devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra yeniden devam edelim. Bölmemek için sizi.

0: TV Radyo. Hava durumu. Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Ankara ve Bursa 34, İzmir 36 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık, %65 bal nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert ve ara ara kuvvetli esecek. Gölgede Edirne 37, Çanakkale 35 derece. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Kariyer Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de öğle saatlerinde bile %70'leri bulan bağlı nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda hava güneşli, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 38 derece. Hava durumu.
1: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Yakın plana kısa aradan sonra devam ediyoruz. Şimdi bu teklif verildi ve teklif mecliste ve önünde cumadan işte pazartesiye kadar bir süre var. Sonrasında da artık önemli olan şu, her şey yasal olarak hazır hale gelmesine rağmen Milli Güvenlik Kurulu'nun o kararı açıklaması beklenecek ki tekrar uygulama süreci başlasın. Ben az evvel Sayın Kaya'ya sorduğum zaman bu sürecin çok uzamayacağını söyledi. Yani çeşitli emareler PKK, KCK tarafından bu zeminin oluştuğunu ve o silahların teyit bırakıldığı işlemin teyidinin kısa sürede olacağını söyledi. Sizin izleniminiz ne? Evet, örneğin sonbahar mı dersiniz? 2027 başı mı dersiniz?
1: Evet, evet,
0: bir tarih edeyim. Alabilsem sizden.
1: Estağfurullah, arz edeyim. Arz etmeye çalışayım daha doğrusu. Böyle hani ceiling watching derler Amerikalılar, tavana bakıp böyle olsa olsa diye tahmin yürütmektense olaylara bakalım. Çok ciddi görüşmeler yapıldı. Dem Parti önderleri gidip İmralı'da görüştüler uzun boylu. Çeşitli görüşmeler yapıldı parti liderleriyle, şununla bununla. Yani PKK'nın bu konuda nasıl bir tavır içinde olacağı konusunda izlenim edilmese bu yola girilmezdi. Öyle söyleyeyim. Yani çok doğru konuların altını çizdi konuklar. Yani çözüm sürecinde yaşanmış olanların bir daha yaşanmayacağını düşünüyorum ben de. Yani burada bir ön kulis çalışması mutlaka yapılmıştır. Ve bu izlenim edilmiştir. Fakat burada kritik nokta şu. O süreci çok iyi anlaşılması lazım. Halkımız tarafından ikna olması için anlaşılması lazım. Nedir o? Siz demin tekrarladınız Seda Hanımcığım. Ne yapacak silahlı kuvvetler ve de polis teşkilatımız? Tek tek bunların yuvalarında, orada burada bir tek silah kalmayana kadar teslim edildiğini tespit edecek. Bunu hatta envanter olarak da kayıt altına alacak. Bunu Milli Güvenlik Kurulu'na arz edecek. Milli Güvenlik Kurulu'nda kimler var belli. Bunlar bunu inceleyecekler ve de diyecekler ki yargı sürecine diyecekler ki tamamdır. Ve bu yargı sürecine nasıl gidecek? Resmi gazetede yayınlanacak Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı. Silahlı kuvvetlerden ve polisten gelecek rapora dayalı. Bunu bir de meclisteki komisyon da denetliyor olacak. Çok sağlam bir çıkış noktası. Yani biraz aceleye geldiği konusunda ben arkadaşlarla %100 mutabıkım. Yani hamhum şaralop bir durum var yani. Bugün böyle bugüne kadar hiçbir şey bilmiyorduk çünkü doğru dürüst. Pazartesi günü meclisten geçiverirse bu. Ama hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunun başlayabilmesi için çok ciddi, sizin de buyurduğunuz bir dönem geçecek. O dönemde benim tahminim Kasım mı Aralık'ı falan geçer gibi geliyor bana. O kadar kolay değil. Binlerce insandan söz ediliyor. Binlerce silahtan söz ediliyor. Bunların kayıt altına alınacak hepsi. Öyle dırıvırı şeyler değil. Bir de bu şey konusu var. Müsaade konusu var biliyorsunuz. Bu müsaade edilmiş, hiçbir şey iade edilmeyecek. Bunu da net olarak herkesin bilmesinde yarar var. Yani silahları teslim ettiler. 10 sene sonra geri alıp çıkacak durumları yok yani. Veya paralar, şunlar bunlar, gayrimenkuller falan. Ha, bu arada bir küçük önemli not iletelim. Fethi Yıldız Üstadımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, mesaj çekmiş. %100 haklı, diyor ki bu hak mahrumiyetinin kendiliğinden ortadan kalkacağını doğru değil. Kendiliğinden ortadan kalkacağı doğru değil. Yani sanki ben öyle söylemiş olabilirim.
0: PKK'lılar için.
1: Evet. Yani bu diyelim ki mahkum olmuşlar 15 seneden fazla ya veya daha aza. Eğer fazlaysa 10 sene, fazla değilse 5 sene. Bunun için de 10 seneliklere 3 yıl, 5 seneliklere 2 yıl hak mahrumiyeti. Yani milletvekili olamama şuydu buydu söz konusu. Bu hak mahrumiyeti 3. yılın sonunda veya 2. yılın sonunda kendiliğinden kalkmayacak diyor Fethi Bey üstadımız.
0: Nasıl kalkacakmış?
1: Şöyle kalkacak. Kurul, demin en başta programını izah ettiniz siz de. Bir kurul var, üyelerini de saydınız. O kurul dönecek, infaz hakimliğine başvuracak. Diyecek ki şu kişinin hak mahrumiyeti kalkabilir çeşitli göstergelerden yola çıkarak. Ancak o zaman...
0: Yani otomatikman hak mahrumiyeti kalkacak diye bir şey yok,
1: yok.
0: Herkes için.
1: Evet, evet.
0: Kurul buna karar mı verecek tek tek?
1: Kurul bunu karar vermeyecek, hakim karar verecek. Kurul başvuracak.
0: Başvuracak.
1: İnfaz hakimliğine. Hı hı. İnfaz hakimliği karar verecek. Ona da kişilerin itiraz hakkı var bir üst mahkemede. Hı hı. Yani böyle de bir enteresan durum söz konusu. O yüzden ben bu hakikaten birkaç günün yeterli olmadığı kanaatindeyim. Çünkü yarınki gazete yazımında da köşe yazımında da belirttim. Hı hı. İknanın iki temel unsuru vardır. Biri vaat, diğeri de güven. Bakın bu vaat ve vaat burada çok kritik. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde en önemli hadiselerden biri yaşanıyor şu sıra. Tarihi bir şeyden, süreçten geçiyoruz. Hı hı. Bunun sonunda işte demokrasiden söz ediliyor, barıştan söz ediliyor, kardeşlikten söz ediliyor, toplumsal düzenden söz ediliyor, inanılmaz maddi hasar ve manevi hasardan söz ediliyor. Bunların ortadan kalkması falan. Peki buradaki vaadin yerine gelmesi için güven unsurunun da oluşması lazım. Bu iki unsurun oluşabilmesi için çok ciddi bir açıklık ve şeffaflık gerekiyor. Bunun oluşabilmesi de bir zamanla ilgili bir şey. Bunun yönetilmesi lazım. İsmiyle ilgili problemden söz ettik. Daha iş orada başlıyor yani. Hı hı. Onun resmi ismiyle halkın kullandığı isim birbiriyle hiç alakası olmayan iki kavram. Bu nedenle bunun biraz aceleye gelmesi ikna sürecine zarar verebilir. Aman dikkat demek istiyorum.
0: Sayın Öztürk'ün bir yorumu vardı. Bu 360 milletvekilinin imzası var.
1: Var.
0: Şimdi bu teklifte.
1: Ciddi rakam.
0: Önemli bir rakam. Fakat belki de 400 olması başka bir anlam taşıyor diye
1: doğrudur
0: hatırlattı. O da anayasanın değişikliğiyle ilgili bir yeter sayı malumunuz. Bu anayasayı değiştirecek bir çoğunluk olduğu bir Türkiye koalisyonu oldu gibi bir anlam
1: çıkmaz. İyi Parti bu konuda şöyle bir geçmişe giderek gene Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden siyasilerin bir söylemi vardı. Onu hatırlayalım. Diyor ki biz diyor AK Parti ne getirirse ona karşı çıkarız diyor. Çünkü diyor bize bunun için oy veriyor seçmenim diyor. Benim seçmenim bana bunun için oy veriyor. Ben diyor uzlaşamam diyor. Şimdi burada da bakın zaten desteklemiyorlar resmen. Yarın hoş bir mülahaza tanesini açık bırakalım. Yarın karar verecekleri söyleniyor ama burada ben o anayasanın değişikliğinin gündeme gelmesini mümkün görmüyorum. Bir, ikincisi de bu nedenle, somut nedenlerle. İkincisi de ne değiştirecekler? Bu yasa gayet sağlam.
0: Bu yasayla ilgili değil ama gelecekte başka bir konuyla ilgili de böyle bir birliktelik var anlamına gelir mi?
1: Buna işaret edebilir. Yani milli meselelerde Türkiye'nin pek çok milli meselesi var. Diyelim ki Allah korusun şimdi İsrail en büyük tehlike olarak bizi gösteriyor ya. Yani İsrail'le bir Allah korusun bir çatışma söz konusu olursak başka bir tür bir kenetlenme, orada başka bir tür yasal düzenlemeler gerekebilir. Orada işte o milli birliktelik ve beraberlik sağlanabileceğine işaret ediyor mu?
0: Ama siz de demiştiniz ki örneğin şunu söylemeye çalışıyorum. 150 yani daha az bir sayıda milletvekiliyle de
1: geçebilirdi.
0: Ama bu bir geniş bir alana yayılmasını istiyor Cumhur İttifakı bunu.
1: Kesinlikle doğru da
0: yapıyor. Buradaki amaç da ne kadar çok milletvekili imzası olursa o kadar bir
1: kesinlikle
0: mutabakat olduğu anlamına gelir.
1: Kesinlikle.
0: Ve tabii olacaksa da bazı riskleri bunun da paylaştırılması
1: kesinlikle
0: anlamına gelir herhalde.
1: Kesinlikle, bravo, kesinlikle.
0: Peki, Sayın Öztürk, Armağan Öztürk sizinle devam edelim. Şöyle, bu Milli Güvenlik Kurulu kararını söyleyecek dedik. Ha, siz şunu söylemiştiniz, bundan sonra yasal Kürt hareketi açısından da bazı değişikliklere sebep olabilir bu süreç diye. Yani siyaset yapma şekillerinde bir farklılık olabilir yasal Kürt hareketinin diye. Bunu şöyle sorayım, DEM Parti'nin sonbaharda bir kongresi de olacak. Yeni bir yapıya mı dönüşecek?
2: Bu soruya geliyorum ama notlarım da var. İki hususun bir altını olur çizmek istiyorum izninizle. Şimdi bir kere iletişim stratejisi bakımından kesinlikle habur benzeri bir olayın yaşanmaması gerekiyor. Onu söyleyelim. Çünkü bu silah bırakma süreçlerinde yapılan açıklamalar, bunun bir gösteriye dönüşmesi, bir karşılıklı meydan okumaya dönüşmesi, yani bu meselenin böyle algılanmaması gerekiyor. Böyle algılanacak diye bir husus yok ama yine de geçmişten çıkarılan dersler nedeniyle orada çok kötü bir örnek var. Bunun tekrarlanmaması lazım. Evet. İkinci mesele, bu kanunun başlarında açıkça PKK ve KÇK'yı ilgilendirdiği yazıyor çok açık bir şekilde. Ama şimdi hukuk politik diye bir şey de var, kanunlar. Şimdi kanunlar geneldir. Ayrıca anayasada eşitlik ilkesi var. Yani bu kanuna KÇK ve PKK'yı ilgilendiriyor da dair bir hüküm yazılmış olmasına rağmen. Bu arada bu kanun bir ceza infaz düzenlemesi. Yani ceza infaz sisteminde bir değişiklik yaratıyor. Şimdi lehte kanunlar ceza hukukunda geçmişe yürürler. Yani kişiler ceza hukukunda kendilerinin daha az ceza alması veya tahliye olmalarına yol açacak değişikliklerden yararlanmak isteyebilirler. Dolayısıyla kanun koyucunun amacı bu olmasa dahi, olmadığı açıkça ortada. Yani PKK ile ilgili meseleyi konuşuyoruz. Başka örgütlerin, başka meselelerin de bu sürece dahil olması noktasında muhalefetin, Anayasa Mahkemesi'nin ve diğer mahkemelerin tabii hassas davranması lazım. Yani Anayasa Mahkemesi'nden örneğin geçmişte de bazı örnekler olduğu için söylüyorum. Bu kanunun örneğin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle bir iptal kararı gelirse burada kanun koyucunun baştaki amacının dışında pek çok kesim bu yasadan yararlanabilir hale de gelebilir. Böyle bir risk, metne ne yazarsak yazalım var. Onu bir söyleyelim. Çünkü yani evet, bu kanun bunu yazanlar tarafından bir amaçla sınırlı olarak yazıldı ama hukukunda bir takım işte normları, genel ilkeleri de söz konusu. Gelelim bu Kürt hareketinin durumuna, yasal ve yasa dışı. Şimdi bir kez şöyle bir şey olacak, onu söylerim. Yani yasal ve yasa dışı ifadesini kullanıyorum ama bu kanun geçtikten sonra ve ya daha doğrusu hayata geçtikten sonra bu yasal ve yasa dışı Kürt hareketi arasındaki ayrım fiilen anlamsız hale gelecek. Çünkü yasa dışı Kürt hareketi önemli ölçüde minimize olup ihtimal ki Türkiye'de gelmeyecekler. O yasa dışı olan Kürt hareketi ile yasal olan birleşecek. Avrupa'da, diasporada ya da Kuzey Irak'ta PKK, KCK'ya yakın veya onun içinde olan pek çok kesimin Türkiye'ye geleceğini ve denetimli serbestlik kapsamında kamusal sivil hayata katılacağını bir süre sonra da, yani bu sürecin nihayetinde belki de sivil siyasete katılacağını öngörebiliriz. Yani böyle bir geçişkenlik var. Aynı zamanda tabii Demirtaş'la ilgili ben hatırlatmayı bu turun en başında yapmıştım. Demirtaş'ın serbest kalması çok önemli. Bu ihtimalin kendisi. DEM'de tabii Demirtaş DEM'e gelecek gelmeyecek tabii. Çünkü onda da siyasi yasak devam ediyor. Ama onun serbest kalmasıyla yeni bir durum da fiilen de facto olarak oluşacak. Onu da söylemek lazım. Sonbahar itibariyle DEM'de bir yeniden yapılanma, işte bu yeni koşullara belki işte Kuzey Irak'tan ve Avrupa'dan gelen kadroların daha etkin olacağı yeni siyaset koşulları ile ilgili bir perspektif. Tabii şu da var. Yani Kürt hareketi denilen hareketin politik vizyonu ve perspektifinin büyük bir kısmı bu konuyla ilgiliydi. Yani PKK var. Onlar bir terör mücadelesi yürütüyorlar, terörü kullanarak. Şimdi bu aradan çıktıktan sonra DEM'in yeni bir siyaset vizyonuna ihtiyacı da var. O da bir orta ve uzun erimde. Yani tarımda, sanayide, eğitimde, başka alanlarda, dış politikada, iç politikada söyleyecek yeni sözleri, ya söyleyecek sözleri elbette var ama bunu yeni formüllerle ortaya koyması. Bir de şu var, tabii şimdi bu yasa ön plana çıktı, o yüzden geride kaldı o ama yasadan önce bu, yani Sayın Erdoğan biz meclis kapanmadan bir yasa getireceğiz demeden önceki son tartışma neydi? Sayın Bahçeli PKK'nın silah bırakma sürecinin hızlandırılması için Öcalan'a statü istedi. Şimdi bu statü meselesi, Öcalan tartışması bu konunun direngi noktalarından bir tanesi. Yani bu kanuna göre Öcalan tabii ki bu kanuna yararlanmayacak. Ama şunu biliyoruz biz, Öcalan'ın işte bu süreçte daha etkili olması, PKK'nın silah bırakmasını hızlandırabilir. Bununla ilişkin sayısız yorum yapılmakta. Yani Öcalan'ın çalışma koşulları, iletişim koşulları, kimle görüşecek, bu gündemin de ben daha yoğun ve daha açık bir şekilde de konuşulacağını düşünüyorum. Yani Öcalan'ın hem PKK'yı silahsızlandırma konusunda daha aktif bir rol oynaması, ama statü verilmeden. Yani statü kapasını Adalet ve Kalkınma Partisi kapattı en azından şimdilik. Çünkü yasa geldi. Yasada da Öcalan meselesi düzenlenmedi. Ama fiilen, yani hem DEM Parti'nin yeniden dizayn edilmesi, hem de PKK'nın silah bırakma ve PKK'dan artık işte silahsız olan o kadroların DEM'le birlikte sivil hayatta, siyasi hayatta var olması sürecinde Öcalan'ın bir koordinatör rolüne bürüneceği açıkça ortada. Tabii buna da tepki gelecektir. Onu da söyleyeyim. Yani bu sürece en başından beri itiraz edenler Öcalan'ın artan konumunu da zaten bir eleştiri konusu yapacaklardır. Buna da şimdiden hani hazır olmak da gerekiyor.
0: Şimdi bıraktığınız noktadan Öcalan'ın daha etkin bir konumda olması, artan bir konumunun olması gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Zaten Devlet Bahçeli bu konunun bizatihi mimarı diyebileceğimiz bir isim de daha önce de söylediği bir cümleler silsilesini bugün tekrarladı. Yeniden gündeme getirdik ki onun içerisinde Demirtaş'la ilgili kısım da vardı. Yine Abdullah Öcalan'la ilgili kısım da vardı. O ifadesini şöyle yapıyor. Öcalan umudu Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmeli demişti. Aynı şekilde ben aynı noktadayım diyor. Tabii ki Devlet Bahçeli beyefendi de biliyor bugünkü açıklanan yasada Öcalan'a umut hakkı olmadığını. Ama yine de neden bunu söylüyor olabilir Sayın Kaya?
3: Şöyle, aslında bu yasanın temelde tamamen bir güvenlik yasası olduğunu, ama bunun tek başına yeterli olmadığı, bunu Abdullah Öcalan da dönem dönem açıklamalar yaparak bu yasanın, yani silah bırakma süreci tam sağlıklı bir şekilde sonuçlandıktan sonra temel anlamda yapmak istediği zaten Türkiye siyasetinin önünden şiddeti kaldırması. Yani bugüne kadar Türkiye siyaseti biraz da şiddetle şekilleniyordu. Her seçim döneminde örgüt üyeleri seçim propaganda malzemesi olarak kullanılıyordu. Daha sonra, bundan sonra, yani bu silahsızlanma süreci bittikten sonra tabii ki Türkiye'de bazı adımların da birlikte atılması gerekiyordu. Sürekli ifade ediyoruz. Çatışma bir sonuç. Kürt sorununun meselesinin bir sonucu. Bunu ortadan kaldırdıktan sonra her şey bitmiyor. Aslında süreç tam da ondan sonra başlıyor. Aslında düzenlemeye baktığımızda da bundan sonraki sürecin daha sorunlu ve daha kontrollü gidilmesi gerektiğinin işaretlerini de veriyor. Şimdi dönüp aslında oluşturulan kurullara baktığımızda da bunu görebiliyoruz. İşte Cumhurbaşkanlığı, ha buradan geliş dedik. Evet, geçen çözüm sürecinin belki de en sorunlu süreçlerinden bir tanesi ha buradan gelişin provoke edilerek bir şekilde o sürecin zehirleyen önemli unsurlardan biriydi. Yani onun provoke edilmesi. Şimdi bugün Cumhurbaşkanlığında bir kurul kurulmuş. Dönüp baktığınızda içinde Adalet, Dışişleri, İçişleri, MSB, MİT, MGK gibi yapılar var. Aslında daha ileri gidilmesi gerekiyordu ki, yani ne demek, burada bir entegrasyon süreci yaşanacaksa bu insanların istihdamı, eğitimi, işte oradaki iş boyutunun çözülmesi gerekiyor. Onun için bunun içerisine Ticaret Bakanlığı, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapıların da bir şekilde zaten yetkisinde var ilave etmeyle ilgili. Diğer bir önemli kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulacak bir izleme kurulu. Şimdi bunlar dünyada üçüncü göz diye tarif edilir aslında, ama biz kendimiz bu süreci götürdüğümüz için kendi içimizde üçüncü gözle oluşturuyoruz. Aslında daha ileri gidelim. Bence büyük bir ihtimalle DEM Parti, yani Kürt siyaseti de bu gelişlerin koordinasyonunda kendi içerisinde bir komisyon oluşturacaktır. Tam da Habur süreci gibi Habur süreçler yaşanmaması anlamında. Hatta bu sürecin gelişine baktığımız zaman işte nereden nereye geldiğini izlediğimiz zaman Abdullah Öcalan'ın ne kadar önemli rol aldığını görebiliyoruz. Aslında Devlet Bahçeli tam da bunu ifade ediyor. Yani bu sürecin ana mimarlarına Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve Abdullah Öcalan'ın da bu komisyonlar oluşmasına rağmen tekrar dönem dönem yaşanabilecek sorunlarda yine müdahale edebilecek yetkilerinin de bu sürecin içerisinde olması gerekiyor. Evet, Bahçeli'nin söylediği, yani eğer gerçekten siyasette bu şiddetten arındırma ve eve geliş süreci bittikten sonra, yani şimdi bunu yaptıktan sonra Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kalmasını hiçbir vicdanlı biri kabul etmez. Yani onun için bir şekilde onun da bu çerçeve yasa içerisinde yararlanarak bir şekilde aynı haklardan yararlanması gerekiyor. Bunun devamında bu demokratikleşmeden bahsediyorsak bununla ilgili de bazı adımların, bunlar toplumsal desteğin oluşmasında önemli. Bazı adımların da beraber atılması gerekiyor. İşte bugün halen bölgede kayyum uygulamaları var. Yani şimdi hem bu düzenlemeyi yapacaksınız, hem siyasetin alanını geliştireceksiniz, hem de kayyum uygulamasına devam edemezsiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamamazlık yapamazsınız. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamamazlık yapamazsınız. Veya işin bugün dönüp baktığımız zaman işte bölgede yaşanan çatışmalı süreçten dolayı Sanayi Bakanlığı'nın TEGE rakamlarına baktığınız zaman bölgedeki 16 ilin en az gelişmiş, aradaki mesafenin 8 kat 10 kat olmuş gelişmişlik farkı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili özel politikalar oluşturmazsanız, zaten savaş bütçesini ortadan kaldırdığınız zaman bu ekonomik adımları gayet rahatlıkla atabilirsiniz. Yani burada evet bu iş silahsızlandırma süreci bittikten sonra beraberinde Selahattin Demirtaş'ından bu biraz evvel saydığım buna güven artırıcı adım diye ifade edersek, bu adımları da atmadığınız sürece tam da bunu yapıyoruz. Siyasi alanı geliştirmemiz lazım. Şimdi biz dönüp 10 yıl ötelemeden sonra durumuna bakıp daha sonra siyasi alanını açar mıyız, açmaz mıyız tartışmasını bu ülkenin gündeminden çıkarıp aslında tam tersi hep şunu diyorduk. Bakın nereden nereye geldik. Dağda elinde silahla dolaşacağına ovada gelip siyaset yapsın. Şimdi dönüp ovaya gelen insanlara siyasi alanları kapatırsak, doğrusu bu işin her zaman provoke, her zaman sabote edilme olasılığını da görmemiz lazım. Onun için ben Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarını gerçekten önemsiyoruz. Yani burada siyasi alanları açıp insanların bu ülkede eline silah almadan siyaset yapabilecekleri, herkese siyaset yapabilecekleri alanları genişletmemiz lazım. Ben Devlet Bahçeli'nin de hem Ahmet Bey'i yeniden belediyeye daveti, hem Selahattin Bey'i evine daveti gibi açıklamasını tam da böyle okuyorum.
0: Peki. Size başka bir sorum daha var ama önce şunu sormak istiyorum yine. Çok kısa yanıtlarsanız, siz Sayın Bahçeli'nin bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeniden hatırlatmasını bu konuyu.
1: Valla çok önemli bir kavram kullanıyor. Umut hakkı diye bir kavram kullanıyor. Bu umut hakkı denen kavram bu yasa, bu yasada yok. Ama umut hakkı meselesi ayrıca ele alınıp tartışılabilir. Ama Cevdet Bahçeli'nin bu konuda barış, işte huzur konusunda inanılmaz bir dinamo görevi gördüğünü söylemek lazım. Fakat bunun hemen hayata kazanması mümkün değil. Öyle gözüküyor yani.
0: Bu Selahattin Demirtaş'la ilgili konu.
1: Arz edelim. Orada da toplam 6 davası var. 42 yıl hapis cezası var. Demek ki o 10 yıllık dilime girecek. Ve 3 yıl sonra hak mahrumiyetinden kurtulma durumu söz konusu. Şimdi bunlardan ziyade bakın demin arkadaşlar da altını çizdiler, siz de çizdiniz. İRA örneğine bakalım. 1998'de o hayırlı cuma falan meselesinde anlaşma sağlanmış. 1998.
0: 98 evet.
1: 7 yıl sürmüş silah bırakma süresi. 7 yıl. 2005'te tamamlanmış uluslararası komisyon nezdinde bu silah bırakma süreci. Şimdi bakın, bu hani Türkiye'de hızlı gitsin bu, değil mi? Çok hızlı gitsin, 7 yıl olmasın. Yani 2 ayda da bu sürecin tamamlanacağını söylemek yani saf dillik olur yani. Bu 2007-2008'i bulacaktır silahın, 2009 belki. 2029. Bu nedenle böyle bir yanlış anlamaya müsaade etmemek lazım. Yani tamam, iyi niyetini saygıyla ve de destekle karşılıyorum Sayın Bahçeli'nin. Ama bu bugünden yarına ovaya indin, siyaset yap, oradan da Selahattin Demirtaş çıksın gelsin milletvekili olsun. 2027'deki büyük bir ihtimalle öne çekilmiş seçimlerde aday olsun ve meclise gelsin falan gibi temenni cümlelerini de ne kadar ciddiye almak lazım, bakmak lazım. Yani o nedenle bu durumun biraz daha realistik bir şekilde el alınmasını sağlamak lazım. İşte dönüp dolaşıp habire şuraya geliyorum sevgili Seda Hanım. Buradaki iletişim süreçlerinin, yani Osmanlı'da bir terim var. Padişah, sultan karar verdiği zaman, bir talimat verdiği zaman altına not düşüyormuş. Usulü veçiyle amel edile diye. Yani gereği gibi bunu uygulayın gibi. Şimdi burada da deminden beri konuşuyoruz. Ne kadar çok yeni şey öğreniyoruz, değil mi? Hep beraber ben sizden öğreniyorum, beyefendilerden öğreniyorum falan. Yani burada daha işin daha emekleme safhası bu. Buna rağmen yasa büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta. Cumhurbaşkanı talimatı var. Zaten diyor ki meclis tatile girmeden önce bitirin diyor. Ne zaman giriyor tatile bilmiyorum meclis ama.
0: Meclis normalde tatile girmiş olması gerekiyordu zaten.
1: Öyle
0: benim bildiğim kadarıyla. Evet, 15 Temmuz'dan sonra meclis tatile giriyor ama bence bu sebeple uzamıştı diye hatırlıyorum.
1: Eyvallah.
0: Size şunu sorayım.
1: Buyurun.
0: Yine Bahçeli'nin açıklamasının bir cümlesini alarak sormak istiyorum. Diyor ki 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Şimdi Orta Doğu halkları kazanmıştır cümlesi, yani tabii Bahçeli'nin ağzından bir başka gerçekten %100 yankılanıyor. Burada dış konjonktürün sürece etkisi nedir? Yani çok iyi bir ve zemin mi hazırlıyor? Nedir etkisi? Niye Bahçeli Orta Doğu halkları diyor?
1: Evet, Bahçeli bunu böyle bir lokma tanıyorsak, sabah kalktım ben şimdi böyle hiç düşünmeden kelam eden biri değil, değil mi? Bakın konuşmalarının hepsi hesaplı, planlı, hedefli, stratejik konuşmalardır. Burada da bakın, bu bölgede, bu içinde bulunduğumuz bölgede stabil, hala demokrasinin egemen olduğu, hala huzurun hakim olduğu kaç ülke var ya? Şu, bakın etrafınıza. Türkiye'den, yani o yüzdendir ki bu Türkiye'deki bu, Türkiye'nin bu duruşunu, ki İsrail konusundaki tutumu belli Türkiye'nin. Anti-emperyalizm konusundaki tutumu belli. Milli bağımsızlık konusundaki duruşu belli. Rusya'ya da ilişkileri var, Ukrayna'ya da ilişkileri var. Oradaki barışı savunma tutumu belli. Bu stabilizasyonu bozmak için elinden geleni yapmak isteyenler de ortada, doğru mu? Şeyde, Orta Doğu'da. İşte bunu kastediyor Bahçeli. Eğer bu yasa hakkaniyetle uygulanır ve de bunun sonucunda gerçek bir kardeşlik, barış ve demokrasi ortamı Türkiye'de huzur sağlanırsa, bu bölgeyi de bu pozitif anlamda etkileyecektir. Çünkü sadece PKK ve terör örgütleri Türkiye'de yok ki. Yani şeyin, İran'ın kuzeyi kimin kontrolünün altında ya? Baksın da, bakın yani. Oraya hakim mi yani İran kuvvetleri? Hayır. Güneyde Tutsiler, bilmem neler. Yukarıda bilinen terörist güçler. Diğer ülkelere bakın, hepsinde bir stabilizasyon problemi var. Bu yüzden Bahçeli'nin uyardığı bence bu. Yani bu nedenle de Türkiye'de bu sürecin desteklenmesi, sağlıklı bir şekilde yürümesinin sağlanması lazım. Aynen, katılıyorum o konuda. Hı hı. Tabii ki kendisine. Hı
0: hı. Sayın Öztürk, siz ne diyorsunuz? Şimdi dış konjonktürün etkisinden siz de daha önceki turda bahsetmiştiniz, süreci etkisinden. Şimdi burada Bahçeli'nin açıklamasıyla birlikte değerlendirince hem sanki dış konjonktür Türkiye'de bu sürecin bir şekilde şu ana kadar kazasız, belasız, hasarsız ilerleyebilmesini sağlıyor, sebep oluyor. Bir de aynı zamanda sanki bu durumu mecbur kılıyor gibi anlıyorum.
2: Evet. Dış konjonktür meselesini şöyle algılamak lazım bu tartıştığımız konu bağlamında. Bir kere PKK uluslararası bir terör örgütü. Ve PKK'nın evet sosyolojik tabanını önemli ölçüde Türkiye'de. Ama kurulduğu günden beri Türkiye, Suriye, Irak ve İran coğrafyalarıyla ilgili bir takım hedefleri, amaçları, orada kurdukları bir takım örgütler var. Böyle bir yapı yani. Aynı zamanda onun ana karargah merkezi Irak. Mesela Irak Başbakanı geçen hafta Türkiye'deydi. Yani Irak Başbakanı'nın geçen hafta Türkiye'de olması bence kritik. Ondan önce de Türkiye'deki bazı üst düzey yetkililer, işte İbrahim Kalın falan, MİT müsteşarı, Kuzey Irak yönetimini ziyaret etti, Irak'a da gitti. Yani mesela bu süreçte en basiti, Erbil ve Süleymaniye'nin kritik bir rol oynayacağı açıkça ortada. Hem PKK'nın silah bırakma sürecinin teşvik edilmesi bağlamında, hem bu süreçlerin işte örneğin sınıra kadar gelmelerine yardımcı olma, koordine etme bağlamında. Yani bir bazı uluslararası aktörlerle birlikte bu sürecin yürütülmesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onun Dışişleri Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar, Milli Savunma dahil olmak üzere bir aktif rol oynamakta. Ya da şu aralar olan şey mesela, Kuzey Irak Kürt yönetiminin lideri birkaç gün önce, yani dündü yanılmıyorsam, Suriye'ye gitti. Şara ile bir görüşme yapıldı.
0: Evet.
2: Ve Suriye'deki entegrasyonun hızlandırılması için bazı kararlar alınması gündemde Amerika'nın dolayımıyla. Yani biz bu meseleyi SDG ile Şam arasındaki gerilim yatıştığı için ve Amerika'nın istediği ölçüde Şam lehine bir barış ortamı oluştuğu için, evet, bir gündemin alt sıralarına geriledi. Ama her halükarda o entegrasyon hızlanması lazım. Çünkü bu yasada da öyle. Yani PKK ve KCK ile tüm alt bileşenleri, çünkü sürecin başını hatırlayalım. Bu sürece en çok itiraz edenler hangi argümanı kullanıyordu? Ya PKK silah bıraksa ne olur, bırakmasa ne olur? PKK'nın %90'ı zaten Suriye'de. PYD devam ettiği, YPG devam ettiği müddetçe PKK'nın silah bırakması aslında bir tabela değişikliğidir. Şimdi dolayısıyla Suriye meselesi önemli ölçüde kontrol altına alındı ama oradan bir daha çatlak ortaya çıkmaması lazım. Konjonktürle ilgili şu da söylenebilir. İşte Arap Baharı döneminde olmayan, şu an olan durum, bunu ara ara tekrarlıyoruz. Hamas'la ilgili, Hizbullah'la ilgili, Haçlı Şabi ile ilgili ve PKK ile ilgili, yani 4 tane örgütle ilgili 4 farklı süreç yürütülüyor. Hamas'ın silah bırakması, Hizbullah'ın silah bırakması, Haçlı Şabi'nin silahsızlandırılması ve PKK'nın silahsızlandırılması. Bu tabii bütün silahsızlandırma süreçleri Türkiye ile ilgili mi? Hayır, değil. PKK Türkiye ile ilgili. Ama Türkiye'nin, Orta Doğu'nun devlet altı birimlerin silahsızlandırılması bağlamında aktif bir rol oynadığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sürece destek verdiği ve Orta Doğu'daki coğrafyanın, bu arada Amerika'nın İsrail ile birlikte Orta Doğu'daki jeopolitiğin olumsuz anlamda değişmesine büyük katkısı var. Yani Trump hep barış elçisi gibi kendisini göstermekle beraber İran Savaşı dahil olmak üzere açtığı veya İşte büyümesini engelleyemediği pek çok savaş ortamı var. Ama bu örgütlerden arınma, silahlardan arınma, silah bırakma süreçlerini Amerikan yönetiminin de ciddi bir destek verdiği de açıkça ortada. Avrupa bakımındansa, Avrupa diasporasının tasfiyesi bağlamında da Türk dış politikasının bazı ülkelerle temas içerisinde olduğu ve bu süreci orada da yürütüldüğünü bilmekteyiz. Buna dair işte bir takım yorumlar, kulis bilgileri de var. Sonuçta son kertede, evet, bu bizim vereceğimiz bir karar Seda Hanım. Yani sonuçta biz bu programda esas ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi geldi. Hangi, kim tarafından? bu ülkedeki hükümet tarafından, aynı zamanda milletvekillerin imzasıyla bizim vereceğimiz karar aslında bizim sorunumuz, ama PKK sadece bizi ilgilendiren bir yapı değil. Dolayısıyla bunun Avrupa, Suriye, Irak ve İran ayakları için Türkiye'nin bölge ülkeleriyle, onların alt aktörleriyle ve Amerika gibi bazı önemli güçlerle de işbirliği yapması veya buna dikkate alması lazım. Son hatırlatma. Öcalan'ın tabii aksi yönde açıklamaları da var. Öcalan böyle sürekli beyanat da değiştiren bir lider, bir aktör. Ama şöyle bir tezi de uzun süredir savunuyor. Öcalan'a göre aslında kendisi Anadolu Mezopotamya eksenli çözümden yana. Anadolu Mezopotamya eksenli çözüm aslında yani İsrail'e karşı Türkiye'yi desteklemek, Orta Doğu'daki Türkiye çıkarlarını savunmaya dair üstü örtük bir mesajı da içinde barındırıyor. Bu arada bu süreci savunan pek çok kesim, yani bunun iç cephenin güçlendirilmesi, Türk devletinin bekasıyla ilgisini de buraya da bağlamakta. Yani bir İsrail tehdidi var, başka tehditler de var. Burada Kürt hareketi, yasal ve yasa dışı Kürt hareketi vizyonunu değiştirerek, geçmişini inkar ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi politikasıyla veya ulusal bütünlük stratejisi eklemleniyor. Tabii bunu böyle söylemek kolay, yapmak o kadar kolay değil. Ama bu süreç içerisinde bunun nihayete ereceğini ve PKK aradan çıktıktan sonra işte daha güçlü bir millet, daha güçlü bir devlet idealine yaklaşacağımızı öngörebiliriz.
0: Peki. Yine bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir ara verelim, aradan sonra devam edeceğiz.
4: NTV Radyo. Masal Buya.
5: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
4: Judith Lieberman NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
5: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nar Tane.
4: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü
5: bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
4: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
5: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
4: Masal Buya NTV Radyo'da.
5: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
4: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
5: Büyükleri Masal başlıyor.
4: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
0: Bugünkü teklifle birlikte gelinen noktayı konuşuyoruz ve sürecin bundan sonraki yolculuğunu da tabii öngörmeye çalışıyor konuklarımız. Sayın Kaya, az evvel de değinilmişti, yani şöyle değinilmişti, daha önceki deneyimlerinden ders alarak ilerliyor bu süreçler. Geride kalan açılım sürecinde bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Belki onlardan alınan derslerle şimdi 2 yıllık bir süre geride kaldı bu yeni adımda. Habur benzeri bir olayın olmaması gerek vurgusu yapıldı. Şimdi siz önümüzdeki süreçte işte cezaevinden çıkışlar olsun, dağdan inişler olsun, bununla ilgili süreçte nasıl riskler görüyorsunuz? Yolda neler olur?
3: Evet. Ya burada öncelikle acele edelim. Yani bir kere bunu ben ifade edeyim. Bu konjüktür. Şimdi dönüp baktığımız zaman bir önceki sürecin evet dış konjüktürleri tam da bizim çözümden yana çözümü destekleyen, gerek Avrupa Birliği olsun gerek Amerika olsun destekleyen bir tavır içerisinde değillerdi. Bir kere dış konjüktürün Türkiye'nin lehine olması anlamında acele etmekte fayda var. Yani çünkü dönüp baktığınız zaman evet bugün işte biraz evvel de ifade edildi. Yani işte SDG Suriye'nin bir parçası olmasıyla ilgili, yönetimi parçası olmasıyla ilgili genel bir akıl var. Aynı şekilde Haşfi Şabi Irak'ta, Hizbullah Lübnan'da, Hamas Filistin'de, artık bu topraklarda, Orta Doğu'da elinde silah olan devlet dışı aktörlerin bu şekilde yaşamamalarıyla ilgili genel bir, Avrupa Birliği'nde olsun, Amerika'da olsun, böyle bir akıl var. Bu devam eder mi, sürekli olur mu? Ama bugünün konjüktürü bu olması münasebetiyle Türkiye ile PKK'nın silahsızlandırması sürecinde ki önemli bir mesafe kat edildi zaten. Bir de acele edilerek bu iş sonuçlandırılmalı. Tabii acele edilmesini söylerken geçmişten ders çıkarılıp yanlışların önüne geçilmemesi anlamında söylemiyorum. Aslında bugün ona çok önemli bir şekilde dikkat edildiğini, hem bugünkü çerçeve yasaya baktığımızda oluşan kurullar ve kurulların görevleri ve bundan sonra da o kurullara yüklenebilecek daha farklı görevlerin de kapısının açılması bu anlamda önemli. Aynı şekilde şunu da görebiliyoruz biz bölgede. Bugün işte gerek Irak'tan, Kandil'den, gerek Avrupa'dan olsun, gerekse de cezaevi çıkışlarından Kürt siyasetinin de bunu bir dizayn etme, bunu bir şova dönüştürmeye engel olan bir çalışmasının olduğunu da biliyoruz. Aynı hem devlette olan bu hassasiyet aynı şekilde siyasette de var ve bu çok önemli. Birincisi bu, ikincisi bu süreçler doğrusu herkesin dilini nötr hale getirmesini de zorunlu kılıyor. Yani bu bir galibiyet, mağlubiyet, birinin kazancı, birinin kaybettiği bir süreçten bahsetmiyoruz. Tam tersi, herkesin kazanacağı, Türkiye'nin kazanacağı bir süreçten bahsediyorsak, bu bir herkesin kazandığı bir süreçtir. Onun için dil kullanılırken özellikle bu dilin gerçekten çok nötr olması ve karşı tarafı incitmeyecek bir dil şeklinde sunulması gerekiyor. Bu sürece önem vermemiz gerekiyor. Bu süreç geçmiş 50 yıllık deneyimi, şimdi bugün rakamları sıralarsam bir saat sürer. Yani bu bölgede bizim kaçırdığımız fırsatları, yani savaşın bize yarattığı o maliyetler, barışın yakalayamadığımız kar paylarını konuşursak gerçekten ne kadar büyük kayıplar yaşadığımız görebiliyoruz. Şimdi burada herkes gerekli dersi aldı. Onun için ben önümüzdeki süreçte yeni bir Habur sürecinin yaşanabilmesine ihtimal vermiyorum. Tabii ki biraz evvel ifade ettim. Bölge karışık bir bölge. Bazen dönem dönem ifade ediyoruz işte. Bizim kendimizin kendi barışımızı sağlamamızı istemeyen güçlü unsurların olduğunun da farkındayız. Onun için kendi barışımızı kurarken de tam da ifade ettiğim bu geçmiş süreçlerde yaşanan provokasyonların önüne ve yeni provokasyonlar oluşmasını engelleyecek yöntemi oluşturmak gerekiyor. Siyasetin de bu döneme hazırlıklı olması gerekiyor. Bakın 50 yıldır çatışmalar üzerinden Türkiye'de yürütülen bir siyaset, bir siyasi anlayış var. Artık bu bitti. Yani hiç kimse o malzemeyi kullanamayacak. İktidarıyla, muhalefetiyle çatışmaları, terörü, şiddeti bir politik malzeme olarak kullanma dönemini bitiriyoruz. Tam da tersi, Kürt siyaseti artık bölgenin kalkınması, bölgedeki işsizliği nasıl çözerim diye politikalar üretmek zorunda kalacak. Çünkü bu toplumun oyunu almak için bu gerekiyor. Aynı şey iktidar ve ana muhalefet partileri için de geçerli. Artık şiddetten beslenen bir politikanın sonuna gelindi. Bu da yeni bir ülke için yeni bir dönemin açılması. Ama bizim için asıl olan bugün bu çerçeve yasanın doğru bir şekilde meclisten geçtikten sonra eve dönüşün yapılmasında dikkat etmemiz gereken. Yani buradaki kontroller olsun, herkes

0: desteğin alınmasını engellemiş. Şimdi bunlardan ders çıkaran, artık bunların Türkiye'ye ne kadar zarar verdiğini gören bir yaşam sürdük. Şimdi 50 yıllık bir çatışmalı süreç bitiyor. Bu ülkenin gündeminden çıkıyor. Yeni bir süreç başlıyor hem siyasette hem yaşamımızda. Burada yapmamız gereken, biraz evvel ifade ettiğim gibi, gerçekten bu süreci koruyacak, herkesin bu sürecin toplumsallaşmasına destek verecek dili kullanmasıyla ancak biz bu süreci doğru bir şekilde yürütebiliriz.
1: Peki. Sayın Saydam.
2: Buyurun.
1: Sayın Kaya'nın da söylediği gibi kendi barışımızı kurmamızı istemeyenler var. Tahmin etmekte zor değil. Bu süreçte habur benzeri bir şeyin olmamasını sağlamak kontrol edilebilir bir mesele. Ancak diğer müdahalelerle, yani örneğin Avrupa'daki örgüt üyelerinin bir şekilde etkilenerek, bir araya gelerek başka bir örgüt kurma, yeni bir hareket altında buluşma gibi, örneğin İsrail'in desteklemesiyle bir takım girişimlerde bulunması mümkün mü? Bunlar yolda karşımıza çıkacak riskler olabilir mi?
2: Ben sizin saydıklarınıza bazıları, diğerlerini de ekleyeyim istiyorsanız. Bunu ben dile getirmemin nedeni, işte Türkiye'de bir takım kanallarda duydum yani. Ya PKK'ya bunu işte uygulayacaksınız, KCK'ya. Peki diğer terör örgütleri ne olacak? Yani onları niye kapsamıyor yasa? Fikriyatı da var. Ve isim saydılar. İptacı dediler mesela. DAEŞ. FETÖ.
1: FETÖ de dediler mi?
2: Dediler. FETÖ. FETÖ terör örgütü değil mi?
1: Öyle.
2: Yani bunları veya YPG, PYD kolu. Efendim yok TAK varmış. Ne Kürdistan Özgürlük Şahinleri. Hizbullah. Yani sayabildiğiniz kadar daha bu böyle, bunlar bilinenler yani. Şimdi bu nedenle bu söylediğiniz şey, tehdit kesinlikle var tabii. Bunu kimlerin tahrik edeceğini ve destekleyeceğini tahmin etmek de çok zor değil, değil mi? Yani Türkiye'de demin konuşuyorduk, yani Türkiye'nin bu bölgede örnek ve önder olan tavrını hiç istemeyen bir sürü güç var yani. O nedenle bu işte biraz hızlı hareket edilmesinde çok büyük mahsur yok ama acele etmekle telaş etmek arasında bir fark var. Yani acele edelim ama telaş etmeyelim. Naçizane benim görüşüm bu. Bunu da engelleyen bir şey var. Demin sözünü ettik ama yeter derecede altını çizmedik gibi geliyor bana.
1: Nedir?
2: Şöyle, yasada bir madde var. Diyor ki eğer süreç içinde bazı gereklilikler ortaya çıkarsa, yeni yasal düzenlemeler ortaya çıkarsa, o demin sizin saydığınız, üyelerini saydığınız kurulun teklifiyle ek yasalar çıkartılabilir diyor. Bu işte beni en çok rahatlatan unsurlardan biri bu. Yani biz bu yasa yaptık, mükemmel, buna kimse dokunamaz falan demiyorlar.
1: Yani bu yasayla bütün sorunlar çözülmeyecek. Ancak bu diğer yasalara ve demokratikleşmeye bir ön açacak.
2: Bravo. Bu nedenle bu yolda işte bu süreci engelleyecek, bu sürece işte köstek olacak yaklaşımlar ve oluşumlar söz konusu olursa, bunlarla ilgili ek yasalarla veya ek yetkilerle, hatta yasalara bile gerek yok, yetkiyle donatılması bile mümkün. Bazı kararnameler ve yönergelerle bunun bu şekilde halledilmesinin önünü açan bir yaklaşım biçimi var yasada. Bu nedenle bir kez daha altını çizeyim, acele edilmesinde yarar var. Fakat telaş edilmemesi lazım. Telaş hem iknayı engelliyor hem o birlik ve beraberlik duygusunu rencide ediyor. Bilmem arz edebildim.
1: Evet, gayet iyi anladım. Kelimelerin gücü diyoruz bunu.
2: Eyvallah,
1: da.
2: Telaş
1: ve aceleyi
2: karşılaştırarak karıştırmamak
1: bu
2: lazım.
1: Bu anlatımla. Peki. Sayın Öztürk, bu noktada şimdi yeni partinin ne karar vereceğini bilmiyoruz. Bir öngörünüz var mı?
3: Bu komisyon aşamasında hatırlarsanız komisyonun bitimine doğru

0: Öcalan'ın ziyaretiyle ilgili bir tartışma vardı. Hani partilerin karar vermesi bekleniyordu. Orada MHP ve DEM çok açıkça gidilmesi gerektiğini söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi ve CHP çok zorlandı. Sonunda AKP evet, CHP de hayır kararı verdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi keza orada yeni parti çıkmamıştı. Yani komple bütün CHP'yi kastediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi yani bu sürecin çözülmesi, bunun meclis uhdesinde çözülmesi gerektiği konusunda bir takım kanaate sahipti, kesin bir kanaate. Ama bunun yürütülme biçimi, Öcalan'ın ön plana çıkması, hükümetin bunu çok gizli kapaklı yürütmesi konusunda itirazları vardı. Bu itirazları ben devam ettiği kanaatindeyim. Yani şöyle bir şey var, epey sayıda artık CHP'de değil, yeni partideki vekil bu sürece belli bir mesafe konulması gerektiğini düşünüyor. Ama Özgür Özel o kanaatte mi, bu sürecin yürütülmesi bağlamında yarın bir karar verebilirler veya şöyle de yapabilirler. Komisyon aşamasında ve genel kurulda yoğun bir şekilde itirazlarını dile getirip grup serbest de bırakabilir. Yani illa karar vermeleri gerekmiyor, onu da söyleyeyim. Yani grubu serbest de bırakabilirler. Bazıları evet yönünde, bazıları hayır yönünde de karar verebilir. Burada dikkat çekici bir husus, mesela CHP'nin grup başkan vekilinin, yani ikiye bölündüler ya, bir CHP bir yeni parti var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilinin ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bir hayli milletvekilinin buna imza atması bu halinde. Şimdi biz şunu konuşmuştuk, bu CHP'den yeni partinin çıkma sürecinde bu ayrılığı anlatırken iki parti arasındaki ayrışma aslında ideolojik değil, fikirsel değil. Yani bunlar farklı konu, aynı konuda farklı düşünen kesimler değil. Aradaki ayrışma önemli ölçüde partiyi kimin yöneteceği, kimin buna liderlik edeceği hususundaydı. Ama mesela ilk önemli yasada CHP içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanlar bakımından evet verme eğilimi daha ağır basarken, en azından bunu kendileri gösteriyorlar. İyi Parti diyorum, yeni parti içerisinde ise bir daha fazla konuşmaya, belki de hayıra dönük, en azından grubun serbest bırakılmasına dair bir meselenin ağır bastığı da düşünüyor. Tabi bu şöyle de algılanacaktır. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi, yani Kılıçdaroğlu CHP'sinin siyasi iktidarla mesafesinin yeni partinin siyasi iktidarla mesafesine göre daha az olduğu, yani bu biraz hani AKP'den gelen bir öneriye kimin evet dediği, kimin hayır dediğine dair de muhalif kamuoyu içinde bir tartışma şeklinde de yürütülebilir. Ama şu aşama itibariyle yeni partinin biraz daha mesafeli davrandığını, CHP'nin ise daha istekli olduğunu görmekteyiz. Mesela bu da ilginç bir şey, hani bu sürecin yürütülmesi bağlamında.
1: Sayın Kaya, sizin yorumunuz nedir? Bu muhalefet partilerinin sürece olan desteği ve özellikle de yeni partinin kararı ile ilgili.
2: Doğrusu ya 360 imzayla verilen önergenin ben mecliste 500 bandına yaklaşacağına inanıyorum. Öncelikle onu ifade edeyim. 400'ü çok rahatlıkla aşıp 500 bandına yaklaşacağına inanıyorum. Yeni partinin Özgür Özel'in CHP'den tabii ki hukuksal bir nedenle ayrıldı ama sonuçta CHP Genel Başkanı olduktan sonra özellikle hem çözüm sürecinde hem Kürt sorunun çözümünde aldığı tavır bölgede çok önemli bir destek görüyor. Zaten hemen bu süreçle birlikte ilk bölgeyi ziyaret ederek bölgede dev verdiği mesajlar tam da bu. Bugün evet hem Yeni Yol grubu hem Yeni Parti imza veremediler. Bunu biraz daha her ikisinin de açıklamasına baktığımızda aslında ana muhalefet partisinin süreçte bu imza sürecinde doğrusu tam da biraz etik diye nitelendirebileceğimiz yarattığı rahatsızlık bu partilerin imza vermeden ama süreci destekledikleriyle ilgili açıklama yapmalarını, ki Özgür Özel akşama doğru bir kanala da bunu net olarak ifade etti. Evet, hatta sürecin bir güvenlik eksenli bir çözümüne iki maddesinin değiştirilerek aynı zamanda demokratikleşmeyi de katacak şekilde önerimiz olacak. Ama önerimiz kabul edilmese bile biz destek vereceğiz gibi açıklaması oldu. Onun için büyük bir kesiminin öyle çok parti içinde büyük tartışma olacak değil. Çünkü biraz CHP ile ayrılığında kendisini mevcut şu an CHP'de kalan yapıyla ayrı göstermesindeki olaylara baktığınız zaman dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda aldığı tavrın önemli olduğunu her yerde ifade ediyor ve bunun bir yanlış uygulama olduğunu söylüyor. Evet, İmralı sürecindeki İmralı'ya heyet göndermemede de bunun bir tümsek olduğunu ama yol haritasından sapmayacağını ve bu komisyonun içinde kalacağını ve destek vereceğini ifade etti. Onun için evet, CHP doğrusu gözü kapalı destekledi. Belki de ilk destek açıklamasında bile çerçeve metinden çok haberi olmadan destekledi. Çünkü geçmişte Kemal Bey'in doğrusu bölgeyle ilgili evet önemli bir destek aldı ama daha sonra bir hayal kırıklığı yarattı. Belki de yeniden bağları kurmak için bugün sürece hemen destek verdi ama ben Özgür Özel'in İyi Parti'nin büyük katılımla mecliste bu sürece destek vereceğine inanıyorum.
1: Sayın Kaya,
2: tabii ki İyi Parti, pardon, Yeni Parti bu tavırda ama İyi Parti zaten bu konuda en baştan görüşünü ifade etti. Doğrusu bu yaklaşımı da çok doğru bulmuyorum çünkü bizi ziyaretlerinde de biz kendilerine bu süreçlere destek verilmesi ve ülkenin artık bu çatışmalı ortamdan çıkması gerektiğini Genel Başkan ve Genel Başkan yardımcılarına ifade ettiğimizde de bu karşı olmayacaklarını söylediler ama burada başka türlü konuşup Ankara'da da maalesef bu politikanın herhalde bir şeyi farklı davranıyorlar.
1: Peki Sayın Kaya, şimdi sürece yaklaşımını çok iyi bildiğimiz parti DEM Parti, çok da aktifler, pek çok da açıklamalar yapılıyor DEM Parti'den söz ediyorum. Sonbaharda da bir kongre var DEM Parti'de, orada sürecin etkisiyle bir değişiklik bekliyor musunuz DEM Parti'nin söyleminde ve yapısı üzerinde?
2: Genel anlamda evet, şunu görmek lazım. Bu süreçle birlikte işte rakamlar ifade ediliyor. Avrupa'dan, Irak'tan, yurt dışından, yurt dışına gitmek zorunda kalmış siyaset, Kürt siyasetinde milletvekili yapmış, belediye başkanlığı yapmış insanlar var. Onlar döndükten sonra evet, siyasi yasaklı olanlar da var ama sonuçta doğrusu ben genel anlamda Kürt siyasetinin yeni bir, biraz el ifade ettim, 40 yıldır çatışmalı, mağduriyet üzerinden tüm hak ve talepleri kriminalleştirilen bir siyasi parti konumundalar. Şimdi artık bu süreç bittikten sonra yeni bir siyaset üretmeleri gerekiyor. Tabii ki burada bir kadro değişikliğinin olması da en doğal yollardan bir tanesi. Yani yeni bir sürece hazırlanacaklar, yeni siyaset üretecekler, artık Türkiye'nin geneline siyaset üretecekler, muhalefet partisi olacaklar, belki ana muhalefet partisi olacaklar veya iktidarın koalisyon ortağı olacaklar. Artık süreç yeni bir politikayı gerektiriyor. Onun için de yeni kadroların oluşması ihtimali bence peki de yüksek.
1: Peki, bakalım neler olacak. Sayın Saydam, şimdi yasa çıktı, örgüt silahı da bıraktı diyelim ki, toplumun iknası.
3: Ya, en önemlisi bence o. Yani toplumun ikna olmasa iktidarı kaybedersiniz. Yani bu ciddi bir riski var bunun. Çünkü 14 bin küsur şehit vermişsiniz. Yani burada bunların ailelerini, çevresini falan filan bir araya getirin. Bu yani çok ciddi bir ikna sürecini gerektiriyor bu. Bir de burada aynı sınavdan, benzer bir sınavdan muhalefet geçiyor. Yani Yeni Parti reddetmişti. Diyelim ki işte o iyi yol, öteki neydi? İyi yol muydu? Yeni yol mu?
1: Yeni yoldu galiba.
3: Peki. Neyse o.
1: Evet.
3: İşte desteklemeyeceklerini söylemişler. Yarın için Özgür Özel'in veya beyefendi hatırlattı. Bir açıklama yapmış. İşte iki maddeyi değiştirilmesini önereceğiz. O kabul edilmezse de demokratikleşme adına destek vereceğiz falan demiş. Eğer böyle bir şey sağlanırsa onun etkisi çok daha fazla olur. Çünkü genelde muhalefet bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti onu istemezdik, bunu istemezdik, o olmasın, bu olmasın. Fakat ne olsun konusunda Türkiye'nin temel meseleleri konusunda ciddi öneriler, olumlu teklifler getirmiş değil. O yüzden onlar da bir sınavdan geçiyorlar. Bu ikna süreci için sizin de buyurduğunuz gibi son derece bu işler önemli. Bu ikna sürecinin iyi yönetilmesi lazım.
1: Herkes bir sınavdan geçiyor diyerek
3: vallahi
1: noktayı
3: doğru
1: koyalım. Doğru. Peki Ali Saydam çok teşekkürler. Armağan Öztürk ve Mehmet Kaya çok teşekkür ediyorum. Yakın planı burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.

NTV Radyo. Hava durumu. Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Ankara ve Bursa 34, İzmir 36 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık, %65 bal nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert ve ara ara kuvvetli esecek. Gölgede Edirne 37, Çanakkale 35 derece. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Karayel Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de öğle saatlerinde bile %70'leri bulan bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda hava güneşli, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 38 derece.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız efendim. Gecenin gündemini aktaracağız ve gecenin manşetinde terörsüz Türkiye süreci var. Artık gözler mecliste, çerçeve yasa teklifi bugün meclis başkanlığına sunuldu. Böylece Türkiye süreçte kritik bir eşiğe daha adım attı. Teklifin hangi başlıklarda ne getirdiğini, kimleri kapsadığını ve bundan sonraki takvimi sürece dair siyasilerden gelen, siyaset yorumcularından gelen mesajlara ayrıntılı bir şekilde bakacağız efendim. Gelin önce teklifin maddelerine şöyle bir bakalım birlikte.

Evet, kanun teklifi kapsamlı ama şöyle ana hatlarıyla sizlere aktaracağız. Örgüt faaliyeti içinde işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren soruşturma ve kovuşturmalar hariç olmak üzere 15 yıl veya daha az hapis cezası alan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazlayla müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların infazı 10 yıl süreyle infaz hakiminin kararıyla ertelenir deniliyor. Ve ertelemelere dair ayrıntılar var. Erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılacak. Soruşturma ve kovuşturma devam edecek. Belirtilen süre suç işlemeksizin tamamlanırsa kovuşturma yapılmasına yer olmadığı veya düşme kararı verilebilecek. Ve hükümlüler erteleme süresi içinde terör suçlarından birini işlerse erteleme kararı kaldırılacak. Ceza infazı devam edecek. Hükümlü belirtilen süreyi suç işlemeden tamamlarsa ceza infaz edilmiş sayılacak. Ve 12 maddelik süreç düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir şart var efendim. O da PKK, KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğinin ve silahların tamamen bırakıldığının tespit ve teyit edildiğine dair Milli Güvenlik Kurulu'ndan kararı resmi gazetede yayınlanacak. Ve af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında kalacak. Ve silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayınlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay gibi de bir süresi olacak. Faaliyetlerin uygulanmasının takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Milli Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanları ile MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinden oluşan bir kurul yapacak ve mecliste bir izleme komisyonu kurulacak. Nasıl yürütüldüğüne dair sürecin meclis bu komisyon aracılığıyla gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek efendim. Ana hatlarıyla bu şekilde aktarmaya çalıştık elbette. Bu kanun teklifi, süreç yasasını birazdan ayrıntılıyla aktaracağız. Hem bugün mecliste neler yaşandı paylaşacağız ve elbette siyasilerden gelen yorumları da aktaracağız. Ama gelin şimdi gecenin sıcak haberlerini şöyle bir aktaralım sizlere.

0: İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı bir bina çöktü. Şans ise yaralanan olmadı. Ayrıntıları öğrenelim şimdi. İlkay Dikici aktaracak NTV ekibinden. İlkay, seni dinleyelim. Olay nasıl yaşandı? Şu anda durum nedir?
1: Buse Yıldırım bugün akşam saatlerinde yaklaşık 21.30 sıralarında çökme meydana geldi. Bahçeli Evler Koca Sinan Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Binanın metruk olduğunu söyleyelim, yani bina boş. Bina ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda şöyle bir detay elimize ulaştı. Bina sakinleri dün kolonlardan ses geldiği yönünde belediye ekiplerine ihbarda bulundu ve bu ihbarın üzerine belediye ekipleri gelerek bina içerisinde incelemeler yaptı, kolonlarını kontrol etti. Bu kontroller sonucunda ise bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Şu anda da ekranda görüntülenen bu bina tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yani bina boşaltılmıştı. Bugün akşam saatlerinde aradan yaklaşık 24 saati geçmeden binada çökme meydana geldi ve bu 6 katlı bina çöktü. 1988 yılında yapıldığı öğrenildi binanın. Büyük bir gürültüyle çöktü. Tabii bu çökmeyle birlikte olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Tedbir amaçlı kontroller yapıldı. Sismik cihazlarla yine enkaz üzerinde kontroller, incelemeler yapıldı. Çünkü altında metruk olduğu biliniyordu, ancak altında herhangi bir şekilde bir canlının olup olmadığının kontrolü tedbir amaçlı tekrar yapıldı. Şu dakikalarda binanın çevresinde bir güvenlik şeridi oluşturulmuş durumda. Sabah saatlerinde de yine o bölgede sokak içerisinde ekiplerin incelemesi sürecek. Binanın çökmesiyle ilgili incelemeler yapılacak. Toparlayacak olursak 1988 yılında yapılan 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Binanın dün tahliye edildiği öğrenildi. Kolonlarından ses geldiği gerekçesiyle tahliye edilmişti. Şu dakikalarda da binanın çevresinde güvenlik şeridi bulunuyor. Buse Yıldırım.
0: İlkay Dikici'yi dinledik efendim, son bilgileri aktardı bizlere. Ve sporun gündeminden bir haber: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı. Sarı lacivertliler 3. eleme turu ilk maçında sahasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla Avusturya'daki rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmada öne çıkanlar neler? NTV muhabiri Gürkan Ak'tan dinleyeceğiz. Gürkan, seni dinleyelim. Maça dair izlenimlerin neler?
2: Buse, senin de belirttiğin gibi Fenerbahçe aslında önemli bir avantajı cebine koydu. Daha fazlasını yapabilir miydi? Evet, yapabilirdi. Girdiği oldukça net fırsatlar var, yakaladığı pozisyonlar var ama 3. ya da 4. golü bulamadı. 2-0'lık bir galibiyet. Yine de her zaman için 1-0'lık galibiyetlere göre yine 2 farklı olması bu tarz eleme müsabakalarında çok daha rahatlatıcı olabiliyor. Çünkü Fenerbahçe geçtiğimiz sezonlarda 1-0 kazandığı iç saha maçlarının ardından turu kaybettiği çokça oldu ve Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandıramamıştı. Ama Sturm Graz karşısında alınan bu 2 farklı galibiyet deplasmandaki 11 Ağustos'taki maç öncesinde umut verici diyebiliriz. Aslında oyun da öyleydi ki Fenerbahçe %72 topa sahip oldu. Gerçekten maçın büyük bölümünü domine ettiler. Rakibine herhangi bir fırsat vermedi. Sturm Graz'ın pozisyonu dahi yok hatırlanabilen. Fenerbahçe ise attığı 2 golün dışında çok fazla sayıda gol pozisyonuna girdi. Önemli notlardan bir tanesi yeni transfer Mason Greenwood'un ilk golüyle tanışması, ki oldukça güzel, şık bir gol. Jeneriklik bir gole imza attı İngiliz yıldız. Yine Anderson Talisca'nın gollerine devam ettiğini vurgulamak lazım. O da yine jeneriklik bir gole imza attı. Orada Kerem Aktürkoğlu'nun asisti vardı ki zor bir pozisyonda dönerek yaptığı vuruşta takımını öne geçiren isimdi Talisca. Greenwood'da Asensio servisi yapan isimdi ki gerçekten şutun hızı, mesafenin kaleye olan uzaklığı akıllara kazınacak bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz Mason Greenwood'un. Bunun dışında Fenerbahçe'de Kante milli takım dönüşünde ilk resmi maçına çıktığını söylemek mümkün. Bundan önceki turlarda forma giyememişti Gornik Zabre karşısında ki bu maçta gerçekten gösterdiği performansla önemli bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında İrfan Can Kahveci 69. dakikada Asensio'nun yerine dahil oldu. Fred yine Greenwood'un yerine dahil oldu. Onlar da süre aldılar. Ama Fenerbahçe net olarak ifade edebiliriz Avusturya'ya avantajı cebine koymuş bir şekilde gidecek ve 2-0 kazandığı maçın sonrasında 11 Ağustos'ta bir üst tura playoff'a yükselmek için sahaya çıkacak diye.
0: Evet, Gürkan Ak'ı dinledik. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah ise şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için yarın saat 19.30'da Papara Park'ta taraflara açık imza töreni düzenlenecek. Son gelişmeleri izleyeceğiz şimdi.
3: Trabzon Muhammed Salah'a kavuştu. Bordo Mavili kulüple 2 sezonluk sözleşmeyi imza atan Mısırlı Yıldız'ı Trabzon Havalimanı'nda binlerce taraftar karşıladı. Salah Trabzon'daki taraftarlara üçlü çektirdi. Havalimanında taraftarlara seslenen Salah takıma katılmak için sabırsızlandığını söyledi.
4: Böylesine büyük bir sevgi görmek beni çok mutlu ediyor. Transferden dolayı çok mutluyum ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler kazanmaya çalıştım. Burada da başarılı olmak adına çok çalışacağım.
3: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da havalimanını dolduran Trabzonspor taraftarına teşekkür etti.
5: Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar.
3: Mısırlı Yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek. Trabzonspor Muhammed Salah için taraftarların da katılımıyla Papara Park'ta saat 19.30'da imza töreni düzenleyecek.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım atıldı. Çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. Düzenleme belirli suçlara ilişkin cezaların 5 ya da 10 yıl ertelenmesini öngörüyor. Başlarken ana hatlarını başlıklar halinde aktardık sizlere ama tabii çok daha fazla ayrıntı var. Uygulamanın başlaması, örgütün fesi ve tabii silahların tamamen bırakıldığının teyidine bağlı. Peki düzenlemeden kimler nasıl yararlanabilecek? Gelin haberimizde izleyin.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi meclis başkanına sunuldu.
7: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor.
6: 12 maddelik süreç düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir şart var. PKK, KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanacak. Bu şartın gerçekleşmesi halinde örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
7: Şu andaki sayı dediğiniz 6 ay sonra 4000'dir. Bir yıl sonra 3 bilemezsiniz ki.
6: 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üstündeki suçlarda 10 yıl ceza ertelemesi olacak. Bu erteleme hem yargılaması süren hem de cezaevinde bulunanlar için geçerli. Yani çerçeve yasa kapsamında bulunup 15 yılın altında hapis cezası bulunanlar tahliye edilip 5 yıl takip edilecek. 15 yılın üzerinde ceza alanlar da tahliye olacak. 10 yıl erteleme alacaklar.
7: Özel bir takip modeliyle cezası ertelenmiş olan bu tür örgüt mensuplarının doğrudan izlenmesi herhangi bir terör suçu bağlamında tekrar bir suç işlenmesi halinde de bu erteleme kararı da ortadan kaldırılacağına dair bir hükmü getiriyoruz.
6: Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak. Süreç kapsamında bir kurul ve bir komisyon oluşturulacak. Faaliyetlerin uygulanmasının takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Milli Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinden oluşan kurul yapacak. Mecliste ise izleme komisyonu kurulacak. Meclis bu komisyon aracılığıyla gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. Çerçeve yasa kapsamında verilen görevleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacak. Süreç yasasında 360 milletvekilinin imzası var. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP gruplarıyla Yeni Yol grubundan 4 milletvekili teklife imza attı. Çerçeve yasa teklifi Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü de genel kurula gelmesi bekleniyor.
0: Bu yasa teklifinin meclise sunulması siyaset cephesinde kritik bir eşiğin aşılması olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin mesajları gelecek şimdi ekranlarınıza.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi.
8: Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren, başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
6: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk imzayı attığı terörsüz Türkiye yasa teklifinin güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi.
9: Farklı siyasi anlayışları böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin bir kez daha tesirlendiğini söyledi. Minnet Haber Ajansı'na konuşan Bahçeli, Öcalan'a umut hakkı çağrısını da yineledi.
10: Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
6: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağar'a teklifle önemli bir aşamaya ulaşıldığına dikkat çekti. Kazananı 86 milyon vatandaşımız ve bütün bölgemiz olan süreçte Türkiye yüzyılda hedefimize daha da yaklaşmış olacağız dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sırada başka düzenlemeler olduğunu belirtti.
11: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
0: Meclise sunulan çerçeve yasaya ilişkin DEM Parti eş genel başkanları Tuncay Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'ndan gelen açıklamalara bakacağız şimdi de.
12: İlk defa Türkiye'de ortak geleceğimizin ufkunu birlikte yazacağız. Yazıyoruz bugün. Bu yasa hepimiz için bir imkandır. Bu imkanı 86 milyonun ortak kazancına dönüştürmek istiyoruz. Bu yasa bir son durak değil. Tam tersine değerli bir başlangıçtır. Önemli ve tarihi bir başlangıçtır. Bugün bir imza attık. Bu attığımız imza barışa, demokrasiye ve ortak geleceğimize atılmış bir imzadır.
13: Yasa teklifi son derece önemli ve tarihi bir anlam taşımaktadır. Bizim açımızdan bu yasa net olarak Kürt sorununun çözümünde bir adım atmak, bir kapı aralamak anlamı taşımaktadır. Bu anlamıyla da son derece tarihidir ve kıymetlidir. Bütün siyasi partilerin bu yasanın çıkmasında mutlaka katkıları olmasını diliyoruz.
0: Yeni Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyi değerlendirdi. Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Özel, sürece dair yaklaşımlarında bir değişiklik olmadığını söyledi ancak çerçeve yasanın hazırlanma aşamasını eleştirdi. Özel, teklif metnini sır gibi saklayıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı dedi. Yeah. Şimdi canlı bağlantımız olacak efendim. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Amerika ile İran arasında bir krize dönüşen Hürmüz Boğazı sorunu artık çözülüyor mu diye soracağız kendisine. Çözümün yakın olduğuna dair bazı işaretler var çünkü. Son olarak İran ve Umman'da Hürmüz'de geçiş rotalarının belirlenmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı. Ayrıntıları bize NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktaracak. Begüm seni dinleyelim. Son gelişmeler nedir? Barışa dair emareler neler?
14: Buse, Amerikalı yetkililer Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşma konusunda bugüne işaret etmişti aslında. Körfez ülkelerinden üst düzey bir yetkili ise cuma gününe kadar anlaşmaya varılması olasılığının %50-50 olduğunu söylemişti. Anladığımız kadarıyla bu sürecin uzamasına yol açan faktörlerden bir tanesi İran heyetinde İran devrim muhafızlarını temsil eden birisinin olmaması ki onların en nihayetinde onayı gerekiyor varılacak olan anlaşma konusunda. İran tarafı diğer yandan da sürecin gecikmesinden Amerika'yı sorumlu tutuyor. Şu Umman'la yapılan görüşmelerde Amerika'nın müdahale ettiği yönünde eleştiriler, suçlamalar var İran tarafından. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai rotaların belirlendiğini söyledi. Üçüncü ülkeler müdahale etmezse anlaşmada son aşamadayız dedi. ABD Başkanı Donald Trump da görüşmelerle ilgili olarak olumlu ilerliyor. Şu 48 saat içerisinde de netleşecek demişti. Şimdi Amerikan basınında anlaşmaya dair ayrıntılar var. İki tarafın yetkililerin yaptığı açıklamadan şöyle bir özetlemek gerekirse anlaşmanın neyi kapsadığını. Bir kere 60 günlük bir geçici bir düzenlemeden bahsediliyor Hürmüz Boğazı'nda ve Hürmüz Boğazı'ndan geçecek olan gemiler girerlerken İran suları üzerinden rotayı kullanacaklar. Çıkarken de Umman rotası ama İran'la koordinasyon içinde yapılacak bu da. 60 gün boyunca da herhangi bir ücret talep edilmeyecek deniliyor ki daha önce İranlı bazı kaynaklar tankerlerin gemilerin güvenliğinin sağlanması için bir hizmet bedeli alınacağını da söylemişti. Ve taraflar 30 gün içerisinde de Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için çalışacak. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı yeni geçici bir modelden söz ediyor. Tam da bu maddeleri kapsayacak şekilde o 2-4 ay boyunca uygulanacak bir sistemden söz ediyor. Dolayısıyla bu haliyle bakıldığında anlaşma şekilleniyor ama ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği türden bir anlaşmadan uzak gibi görünüyor şu haliyle. Körfez ülkeleri de yine Hürmüz Boğazı'nda statükoya dönüşü savunuyorlar. İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde bir kontrolü ve siyasi etki gücünün olmamasını talep ediyor onlar da.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı efendim ve tabii bu yaşananlar piyasalara da yansıdı. Piyasalarda barış umutları yeniden fiyatlanıyor. Petrol 12 Temmuz'dan bu yana ilk kez 80 doların aşağısına indi. Altındaysa 3 günlük yükseliş serisi devam ediyor. Bugün gram altın 6500'lerin üzerini gördü.
15: Piyasalarda yeniden barış umudu yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin olumlu devam ettiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın açılacağı mesajını verdi. Barış ihtimalinin yeniden yükselmesiyle piyasalarda pozitif fiyatlanma takip edildi. Brent petrol 12 Temmuz'dan bu yana ilk kez 80 doların altını gördü. 1 Ağustos'ta 90 dolar olan petrolün varil fiyatı 78 dolara kadar geri çekildi.
16: Bir süreden beri piyasa zaten artık savaşın yeniden çok şiddetleneceğine inanmıyordu. Ben bundan sonraki süreç içerisinde artık yeni bir yukarı 100 dolarlar açıkçası çok fazla beklemiyorum.
15: Petroldeki düşüş enflasyon endişelerini zayıflattı. Altın fiyatları ise primlendi. 3 günlük yükseliş serisi izlendi. Ons altın 4100 doları geçti. Haftalık artış %3,5. İçeride gram altınsa 6300 lirayı aştı.
16: Ben yaklaşık 4400 liraya kadar yükseliş olmasını oldukça yüksek olarak görüyorum. Bu seviyelere kadar gitmemiz önünde çok da fazla bir engel görmüyorum açıkçası. İzleyicilere, yatırımcılara tavsiyem de dolar endeksini takip etmeleri. Eğer 98 seviyelerine doğru gelirsek yavaş yavaş yukarı yönlü trendler oluşmaya başlayabilir o altında hem de gümüş tarafında.
0: Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs konulu uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in barış niyeti yok diye konuştu.
17: İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor. Tabii uluslararası toplum burada büyük bir sınav vermekte.
6: Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs konulu toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası topluma İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda Arap ülkelerinin yanı sıra Endonezya, Pakistan ve Malezya Dışişleri Bakanlarıyla Arap Ligi Genel Sekreteri de hazır bulundu. Bakan Fidan toplantıdaki konuşmasında İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamalarıyla yerleşimci terörü ve provokatif eylemlerden duyulan endişeyi dile getirdi.
17: Biz eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek bu sadece bölgesel bir kriz üretmekle kalmayacak. Küresel bir kriz üretecek. Gazze Barış planının uygulanmasında Hamas'ın birçok üstüne düşen ödevi yerine getirdiğini görüyoruz ama buna mukabil İsrail'in her zaman için bir oyun bozanlık içerisinde olduğunu da görüyoruz. Bunu herkes görüyor. Şimdi görme aşaması artık net. Fakat önemli olan buna geliştirecek olan tepkidir.
6: Toplantıya katılan Arap ve Müslüman ülkeler İsrail'in Kudüs'teki iddialarını belgelemek için kalıcı bir mekanizma kurulmasına kararlaştırdı. Toplantı sonrası yayınlanan ortak bildiride iki devletli çözüm vurgusu yapılırken Mescid-i Aksa'daki İsrail iddialarıyla tarihi ve hukuki statüyü değiştirme girişimleri kınandı. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katılan Fidan, Amman'daki temasları kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü. Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf'la da bir araya geldi.
0: İsrail ordusu savaştan bu yana Lübnan'ın güneyindeki hakimiyetini iyice genişletti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hizbullah tehdit olmaktan çıkana kadar bölgeden çekilmeyeceklerini zaten açıklamıştı.
6: İsrail ordusu savaş sırasında Lübnan'ın güneyinde 600 kilometre karelik alanı ele geçirdi. Haber İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer aldı. İsrail'in ele geçirdiği bölge bazı noktalarda Lübnan'ın 12 kilometre içerisine kadar uzandı. Bu alan içerisinde en az 7 üs ve lojistik için 32 kilometrelik yolu inşa edildi. İsrail askeri güçlerinin tıpkı Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da altyapı çalışmaları yürüttüğü belirtildi. Çok sayıda iş makinesi çalışma yürüttü. Haaretz'e konuşan İsrail ordusundan bir yetkili, Lübnan'da bir yıla varan konuşlanma için talimat aldıklarını açıkladı. İsrail sınırının 5 kilometre kuzeyinde yer alan bir kasabada yıkılan hapishanenin yerine toprak siperler ve korunaklı hendekler inşa edildi. Bölgede yerleşim yerlerinin de büyük bölümü yıkıldı. Kasabada savaş öncesinde 20 bin kişinin yaşadığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Nisan'da yaklaşık 200 bin Lübnanlının bir daha evlerine dönemeyeceğini açıklamıştı. İsrail ordusu Nisan'da Lübnan'daki sarı hat haritasını da sundu. Ancak o tarihten bu yana Lübnan'ın güneyindeki kontrol alanı genişledi. Haziran sonunda Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda iki ülke arasında çatışmayı sona erdiren bir anlaşma imzalandı. Buna göre Hizbullah silahsızlandırılacak, buna karşılık İsrail Lübnan'dan çekilecekti. Hizbullah ise anlaşma nedeniyle Lübnan hükümetini suçladı. Bunun İsrail'e bir hediye olduğu vurgulandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'e tehdit ortadan kalkana kadar Lübnan'dan çekilmeyeceklerini açıklamıştı.
0: Amerika'nın Michigan eyaletinde Demokratların Senato adayı Filistin destekçisi Müslüman aday Abdül El Said oldu. Said seçilirse Amerikan Senatosu'ndaki ilk Müslüman olacak.
18: All of her kids. Demokrasimizi geri almak ve Amerika'nın onlara sunabileceği en iyi şeyleri kesinlikle hak eden insanlara hizmet etmek için bir hareket inşa ediyoruz.
19: Amerika Birleşik Devletleri'ne Kasım ayı ara seçimleri öncesi solcu adaylar rüzgarı esiyor. Demokrat Parti'de senato adaylığı için yarışanlar arasında Filistin destekçileri az sayıda ama dikkat çekiyor. Michigan eyaletinde de demokratların senato adayları yarışında Mısır asıllı Abdüley Said %48,5 oy alarak kazandı. Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olan El Said, ülkede Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı eski temsilciler meclisi üyesi Mike Rogers'la yarışacak. Said seçim sürecinde ABD'nin İsrail ordusuna yardımları kısıtlaması önerisiyle dikkat çekti. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendiren El Said, ABD'de sosyal politika önerileriyle öne çıkıyor. Demokrat Parti'nin adaylığı için El Said'in karşısında yarışan Senatör Hayley Stevens, Amerikan Yahudilerinden 60 milyon dolarlık destek almıştı. Amerikan medyasında daha önce yeni Obama ve yeni Mamdani olarak nitelendirilen Abdüley Said, aslen bir doktor. Mısırlı senato adayının Oxford Üniversitesi'nden kamu sağlığı doktorası da bulunuyor. ABD'deki özel sigorta odaklı sağlık sisteminin tamamen kamulaştırılmasını ve her yurttaşa ücretsiz sağlık hizmeti sunulmasını istiyor. El Said, Vermont senatörü Bernie Sanders ve New York Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'in güçlü desteğini alıyor. Michigan demokratların kalelerinden biri ancak eyalet 2024 seçimlerinde 1994'ten bu yana ilk kez cumhuriyetçilere geçerek sürpriz yapmıştı.
0: Bir reklam arasına gidelim bugün, yarın da kısa aranın ardından da karşınızda olacağız. Haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
21: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
22: Çoğu zaman şu kritik soruyu da gözden kaçırıyoruz. İşverenin çalışana ödediği toplam maliyet ile maliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değildir.
20: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
22: Düzenleme yasalaştıktan sonra doğum izni ayrılacak işçi ve memur kadınlar 24 haftalık analık izninden yararlanabilecek. Ayrıca bir hüküm yoksa bayramda çalıştığı her gün için 2 günlük ücret.
20: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: Aranın ardından bugün yarına devam ediyoruz. Liselere giriş sınavına girenlerin hangi okula yerleştikleri belli oldu. Ve sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre öğrencilerin %93,5'i tercih ettiği okullara yerleşti. Boş kontenjanlar için de nakil dönemi başladı.
1: Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İlk yerleştirmede öğrencilerin %93,5'i tercihlerine yerleşti. Bu yıl 1.029.595 öğrenci yerleştirme için tercihte bulundu. Merkezi sınavla yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %89,8'i ilk 5 tercihinden birine yerleştirildi. Sınavla alan okullarda bulunan 198.905 kontenjanın 190.473'ü doldu. 8.432 kontenjan boş kaldı. Adrese dayalı yerleştirmede ise öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşti. İlk 3 tercihinden birine yerleşenlerin oranı %94,5 olarak açıklandı. Öğrencilerin genel tercihi ise kendi illerindeki liseler oldu. Merkezi sınavda %5'lik dilime girenlerin %89'u, tüm öğrencilerin %93'ü kendi illerinde kalmayı tercih etti. %5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, %10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti. Sonuçların açıklanmasıyla boş kalan kontenjanlar için birinci nakil dönemi de başladı. Adaylar 7 Ağustos'a kadar boş kontenjanlar için başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak. Aynı gün ikinci nakil dönemi başlayacak.
0: Üniversite tercih dönemi de sürüyor. Bu dönemde tercih yapacak adaylar hangi bölümü, hangi üniversiteyi seçeceğine dair araştırmalar yapıyor tabii şu sıralar. Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu da gençlere rehberlik etmesi için Türkiye'nin Gelecek Meslekleri raporu 2026'yı yayınladı. İçinde neler var bakalım.
2: Genetik uzmanı, insansız sistemler uzmanı, enerji depolama uzmanı ve dahası. Bu meslekler 2035'in en güçlü 10 mesleğinden birkaçı. Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Türkiye'nin Gelecek Meslekleri raporu 2026'yı yayınladı.
3: Yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik, sağlık teknolojileri, savunma sanayi, tarım teknolojileri 2030 yılından sonra daha çok ilgi görecek meslek grupların bunlar olduğu ortaya çıkmıştır.
2: Rapora göre üniversite tercihi yaparken hem geleceğin ihtiyaçları hem de mezun olunan bölümün istihdam oranları dikkate alınmadı.
3: Dünya Ekonomik Forumu 2030 yılına kadar iş gücünün yani dünyadaki mesleklerin %22'sinin dönüşeceğini bildirmektedir.
2: Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Binal Okudan, üniversitelerin yeteneğinin de tercih sürecinde dikkat edilmesi gerekenler arasında olduğunu söyledi.
3: Üniversitenin niteliğine dikkat etmek durumdalar. Geleceğin meslekleriyle uyumlu olması lazım. Yine yetkinlik geliştirme imkanları üniversitelerin çok önemli ve son olarak da istihdam ve kariyer planlamalarına bu konuda fırsatlarına çok dikkat etmeleri gerekmektedir.
0: Ağustos ayı ile birlikte hava sıcaklığı yükseldi. Poyraz etkisiyle rahat bir yaz geçiren İstanbullular yılın en sıcak günlerini yaşamaya başladı. Bu sıcağı akşamları yüksek nemde eşlik edecek.
2: Son haftalarda serinlik hissi veren Poyraz etkisini kaybetti. Sıcaklık ve nem yükseldi, termometreler 30 dereceyi aştı. 2026'nın en sıcak günleri başladı.
4: Evde artık gezmedik oda bırakmadım. Bütün odalarda geziyoruz. Sıcak, nem çok kötü. Sıcak havadan bunalıp sahile geldik. Biraz yüzdük, biraz serinledik.
5: Sayınızı da almışsınız.
4: Evet sayımızı da aldık arkadaşlarla beraber.
5: Bir dakika konuşalım.
2: Sıcak havadan bunalanlar soluğu sahillerde aldı. Kimi serinlemek için denize girdi, kimi gölgede dinlendi.
6: Ben sabah 8-9'dan akşam 5'e kadar buradayım, denizdeyim. Gecelerin 4-5 kere kalkıp duş alıyorum.
7: Denize giriyoruz, güzel oluyor, esiyor burası, güzel yani.
2: Cuma gününe kadar sıcaklıkların 30 dereceyi aşması bekleniyor. Ancak asıl zorlayıcı bölüm geceleri yaşanacak. Zaman zaman nem oranı %80'in üzerine çıkabilir.
8: Gerçekten çok bunaltıcı sıcaklar var. Gecenin saat 2'sinde 3'ünde bile çok anormal nem vardı.
2: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası 13 Ağustos'a kadar etkili olacak.
0: Takibe düşen kredilerde artış sürüyor. Borcunu ödeyemeyenlerin oranı en fazla Edirne ve Adıyaman'da arttı. Borcuna en sadık il ise Kırşehir oldu.
8: Kredi borcunda ödememe oranı artıyor. İlk 6 ayda kredi hacmi enflasyona oranlandığında %1,4 daraldı. Ancak takibe düşen kredi hacmi %10,9 büyüdü. Yasal süresinde ödenmeyen kredilerin oranı tüm bölge ve illerde yükseldi. Dünya Gazetesi'nin haberine göre borç ödeme zorluğu büyük şehirlerden çok Anadolu illerinde artış gösterdi. Süresinde geri ödenmeyen kredi miktarında en agresif artışın yaşandığı bölge %42 ile Güneydoğu Anadolu oldu. Onu %38,6 ile Akdeniz takip etti. Sorunlu krediler Karadeniz'de %36,4, Doğu Anadolu'da %36,2 arttı. Takipteki alacak oranının en fazla arttığı il ise %87,9 büyümeyle Edirne. Onu %78,6 artışla Adıyaman ve %73,6 artışla Uşak izledi. Artış oranı Niğde'de %66,3, Kayseri'de %61 olarak belirlendi. Borcuna en sadık ilk 3 il İç Anadolu'da. Takibe düşmüş kredi oranı en düşük il %1,6 ile Kırşehir oldu. Onun ardından %1,7 ile Çankırı ve %1,9 ile Ankara geldi.

0: Rakamlar son 5 yılın en kötü döneminin yaşandığına işaret ediyor. Tapu Kadastro verilerine göre toplam gayrimenkul satışı Temmuz'da 232 bin adet olarak gerçekleşti. 2025'in aynı ayında satış adedi 284 bin adet olmuştu. Yani yıllık bazda %18,5'lik düşüş yaşandı. Uzmanlara göre satışların düşmesinin en büyük nedeni yüksek faiz. Krediye erişimin zorlaşması yatırımlık arsa talebini etkiliyor. Bu da fiyata yansıyor. Bir gayrimenkul sitesinin verilerine göre arsada yıllık fiyat artışı %14,7'de kaldı. Rakam enflasyondan arındırıldığında %13 reel zarara işaret ediyor.
1: Sahte vatandaşlık soruşturmasında bazı iş insanlarının da gözaltına alındığı ortaya çıktı. İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'la Gayrimenkul Yatırımcılar Derneği Başkanı Neşecan Çekici şüpheliler arasında. Operasyonla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.
2: Polis sahte vatandaşlık soruşturmasını sürdürürken bir cep telefonundaki verileri inceledi. Suç unsuru içerdiği iddia edilen çeşitli belgelerle karşılaştı. Operasyon tarihine kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Soruşturma genişletildi, şüpheliler takip edildi. Yeterli delil toplandığı değerlendirildikten sonra baskınlar yapıldı. Söz konusu belgelerden yola çıkılarak gerçekleştirilen operasyonda iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Gayrimenkul Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici de bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 73'ü eksper, yani uzman. Zanlılar bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarını kullanmakla suçlanıyor. İddiaya göre böylece yabancı uyruklu kişilere usulsüz mülk satışları gerçekleştirildi. Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişi sağlanmadı. 2,5 milyar liralık kamu zararı oluştuğu öne sürülüyor. Öte yandan şüphelilerin bu işlemler için kişi başına 50 bin dolar aldığı belirlendi. 687 yabancı uyruklu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatıldı. Bu dosyalardan 191'i İran, 81'i Irak, 79'u Suudi Arabistan ve 72'si Yemen vatandaşlarına ait.
1: Önceki gün Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü Kayseri'de kontrolden çıkarak devrilmişti. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada can kaybının artmasını muavinin ısrarının önlediği ortaya çıktı. Muavinin yolcuları birkaç kez uyarıda bulunarak taktırdığı emniyet kemeri sayesinde çok sayıda kişinin hayatı kurtuldu.
0: Bir kişinin öldüğü bu kazada bilanço daha da ağır olabilirdi. Yolcuların taktığı emniyet kemeri hayatlarını kurtardı.
3: Vallahi abi, emniyet kemeri sayesinde kurtulduk, yoksa gidiyorduk yani.
0: Kaza Kayseri Niğde Karayolu'nda meydana geldi. Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrindi. Otobüste şoför ve muavinle birlikte 23 kişi vardı. Yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti. İkisi ağır, 22 kişi yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yolcular şoförün hızlı gittiğini ve uykulu olduğunu iddia etti. Şoför gözaltına alındı.
3: Hız yapıyordu, çok virajlarda da bayağı hızlı girdi. O yüzden denge, bir de şoför uyur gibi falan yaptı, bir anda devrildi yani.
4: Bariyerlere çarpıp, ağaçlara çarpıp devrildi.
5: Otobüs dolu muydu?
4: Doluydu, fulldü otobüs.
0: Facianın daha da büyümesini basit ama etkili bir sistem önledi. Muavinin kazadan bir saat önce emniyet kemeri uyarısı çok sayıda yolcunun hayatını kurtardı.
4: Muavinin Allah razı olsun, bir saat iki saat önceden kemerlerinizi takın dedi, yasal zorunluluk dedi, kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı.
0: Otomobil, minibüs ve otobüs gibi araçlarda emniyet kemeri takmak yasal bir zorunluluk. Kaza anında ölüm riskini %45 oranında azaltır ve araçtan fırlamayı önler. Şiddetli çarpışmalarda bile darbe etkisini vücudun güçlü noktalarına dağıtarak ağır yaralanmaları büyük oranda azaltır. Hayati bir güvenlik sistemi olan emniyet kemerini takmamanın cezası 2500 lira.
1: Eskişehir'de tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan gencin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Hastane görevlileri alarma geçti. Polis devreye girdi. Evinde hafızasını kaybetmiş halde bulunan hasta yeniden tedaviye alındı.
0: Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrıldı. Beyin kanaması geçti.

0: girdiği anlaşılınca ekipler alarma geçti. Evinde hafızasını kaybetmiş şekilde bulunan hasta yeniden tedaviye alındı. Olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Porsu pullarında yürüyen kişi dengesini kaybedip düştü. Yaralı çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Başına darbe aldığı için çeşitli tetkikler yapıldı. Ancak sonuçları beklemedi. Kimseye söylemeden hastaneden çıkıp evine gitti. Bir süre sonra sonuçların çıkmasıyla hastanın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Ancak sağlıkçılar genci hastanede bulamadı, polise haber verdi. Evinde hafızasını kaybetmiş halde bulunan kişi yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumu iyi.
1: 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde yeni yaşam alanlarının inşası sürüyor. Kentte 2 yıl içinde 12.073 bağımsız bölümün tamamlandığı ev ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.
2: Adana'da şimdi yeni yuvalar, yeni umutlar ve yepyeni yarınlar var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adana'da inşa edilen deprem konutlarına ilişkin görüntüleri bu mesajla paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından 11 ilde 174 ayrı alanda çalışma başlatıldı. O kentlerden biri de Adana'ydı. 418 kişinin hayatını kaybettiği kentte yüzlerce yapı zarar görmüştü. Yıkımın izlerini silmek 2 yıl sürdü. Kentte 11.334'ü konut, 739'u köy evi olmak üzere toplam 12.073 bağımsız bölüm inşa edildi.
1: Ve sigaraya zam geldi 10 lira kadar. En düşük fiyat 115 liraya çıktı. Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği sosyal medya hesabından duyurdu. Bugün itibarıyla bir sigara grubu fiyatlarını arttırdı. Önümüzdeki günlerde diğer sigara gruplarının da fiyatı arttırması bekleniyor. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketinden kopan tonlarca ağırlıktaki parça Ay'a çarptı. NASA geçtiğimiz yıl Ocak ayında Ay görevi için fırlatılan Falcon 9 roketinden kopan bir parçanın Ay'a doğru ilerlediğini açıklamıştı. 4 ton ağırlığında ve saatte 8000 kilometre hızla ilerleyen parçanın Ay yüzeyine çarptığı düşünülüyor. NASA uzmanları olayın dünya için hiçbir tehlike oluşturmadığını vurguladı. Evet, gün boyu NTV ekranlarında aktardık. Programımız başlarken de terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir adım atıldığını sizlerle paylaştık. Çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. Teklif ve süreci Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu NTV yayınında değerlendirdi efendim. Biz onun değerlendirmeleriyle noktalayacağız bugün yarının bu dilimini, ama saat başında karşınızdayız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
3: Büyük Türkiye projesi ya da Büyük Türkiye kardeşlik projesi ya da Türkiye barış projesi perspektifinden baktığımızda düne ait düşünme biçimlerini kökten değiştirmeye gerektirecek oldukça önemli bir yolculuğun ilk adımı. 50 yılı bulan bir terör, 50 binden fazla cana mal olmuş bir terör, 2,5-3 trilyon dolara varan doğrudan dolaylı ortaya çıkan kayıplar ve yaşanmış acılar ve ödenmiş bedeller. Şimdi bu noktadan bugün artık terörün, şiddetin bütünüyle ortadan kalkacağı, silahın aradan çıkacağı, artık sözün, fikirlerin ve Türkiye'ye dair söylemlerin ön plana çıkacağı, etnik ayrışma, özellik, federasyon, bölgesel yönetim, ayrı devlet kavram ve iddialarının artık tartışma konusu bile olmayacağı yepyeni bir süreci tanımladığı için elbette bu bir ilk adım. Belli ki bu aşamada hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, hem toplumsal rızanın oluşturulması hem de dezenformasyonla mücadele son derece önemli olacak. Çizdiğiniz çerçevenin başlangıç noktasında şu husus özellikle vurgulanıyor. Bu yasanın süreli olduğu, takiple birlikte şarta bağlı olduğu ama aynı zamanda PKK-KCK, bu KCK derilerin Türkçesi Kürdistan Topluluklar Birliği, yani Türkiye, Irak, İran ve Suriye'deki Kürtleri de kapsayan konfederal ya da entegre bir devlet modelini de bir dönem içeren, işte bugün geldiğimiz noktada da artık tüm unsurlarıyla feshedildiği ve aynı zamanda silahsızlanmanın, silahtan arınmanın da teyit, tescil edildiği aşamadan sonra, yani Milli Güvenlik Kurulu resmi gazetede PKK-KCK tüm unsurları ve yapılarıyla artık lağvedilmiştir, feshedilmiştir, ortadan kalkmıştır ve örgüt silahtan arındırılmıştır. Belki buna %100 arınma diyemeyiz ama artık silahın konuşmayacağı aşamaya kadar örgütün bu anlamda silah ve diğer tüm şiddet unsurlarından arındırıldığının rapora bağlanmasıyla birlikte bu yasanın uygulama takvimi başlayacak. Birinci husus bu. İkincisi, eski idam şimdiki haliyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan örgütün yönetici kadroları içinde bu cezayla cezalandırılmış olanlar veya doğrudan adam öldürme diyebileceğimiz terör faaliyeti suretiyle, yani teröristlik yaparak devlete karşı kalkışma suretiyle asker, polis, mühendis, sivil vatandaş, öğretmen öldürenler bakımından da yasanın kapsamının içinde olmayacağı anlaşılıyor. Zaten bu çok açık belirtilmiş. 5 ve 10 yıllık süreçler, yani bu anlamda ceza ertelemeleri ve bu ceza ertelemeleri sırasında da durumlarının düzenli olarak izlenmesi. Bütün bunları bir kenara bırakıyorum. Benim açımdan en önemli husus şu. Bu problemin, yani Türkiye'nin terör geçmişinin artık geleceğe yürüyen Türkiye'de bütünüyle ortadan kalkmasına ilişkin irade, umut, mücadele, azim, kararlılık, buna karşı çıkanlar, kaygısı olanlar, bunu sabote etmek isteyenler, yeni ve çok farklı şeyler konuşacağız elbette. Ama yani egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu yazısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tam kalbinde genel kurulda yazar. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerek oluşturulan komisyon marifetiyle hazırladığı rapor, gerekse bu yasa teklifine atılan imza ile birlikte fonksiyonunun sona ermeyecek olması, yani meclisin bu sürecin içinde aynı zamanda izleme kurulu vasıtasıyla her aşamasında bulunacak olması, sürecin yönetimine doğrudan katkı sağlayacak olması, bunun için milletvekillerinden oluşan ayrı bir heyetin tasarlanmış olması, bence geleceğe yürüyüşte ortaya çıkabilecek her türlü riskin bu viraj dönülürken arabanın savrulmaması için sistemin, yani bu mücadelenin ve bundan sonraki gelecek tasarımının en önemli teminatıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi sürecin içinde olduğu müddetçe ortaya çıkabilecek fırsatlar elbette var ama risklerin yönetimi bakımından da meclisin varlığı ve meclisin sürecin içinde canlı olarak bulunması bence en önemli teminatımız olacak. Burada milletin rızası, milletin temsilcileri aracılığıyla Millet Meclisi'nde olduğu sürece kamuoyunun bundan sonraki yönetimi bakımından hakikaten önemli bir merhaleyi de kat edeceğimiz anlaşılıyor.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Ankara ve Bursa 34, İzmir 36 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık, %65 bal nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert ve ara ara kuvvetli esecek. Gölgede Edirne 37, Çanakkale 35 derece. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Kariyer Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de öğle saatlerinde bile %70'leri bulan bağlı nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda hava güneşli, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 38 derece.
4: Hava durumu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
6: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktaracağız ama öncesinde dünden bugüne yansıyanları şöyle bir hemen özetleyelim. Terörsüz Türkiye sürecinde beklenen çerçeve yasa meclise sunuldu. Belirli suçlarda cezaların 5 ya da 10 yıl ertelenmesini öngören düzenlemenin uygulanması, örgütün fesli ve silahların tamamen bırakılmasının teyidine bağlı. Teklif Cuma günü komisyonda görüşülecek. Ve Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimini 4. turda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı. 6 saat süren seçim tartışma ve gerginliklere sahne oldu. Cumhur İttifakı sonuca itiraz etmeye hazırlanıyor. Ayrıntılarını paylaşacağız. Amerika ile İran arasındaki görüşmelerde gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Taraflardan müzakerelere ilişkin iyimser mesajlar gelirken anlaşmanın koşullarında belirsizlik sürüyor. Diplomasi umutlarıyla sert gerileyen petrol fiyatlarında yeniden dalgalı seyir var. Buna da bakacağız. Ve suça sürüklenen çocuk sayısındaki artış dikkat çekiyor. 2010'da 83 bin olan sayı 2025'te 196 bine çıktı. En yaygın suçsa yaralama. Uzmanlar cezaların arttırılmasının tek başına yeterli olmadığı görüşünde. Son bilgileri ve uzmanların uyarılarını paylaşacağız efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Milli Güvenlik Kurulu çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakmasının tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. Kurul toplantısında bu süreçte görev alan diğer kurumlarla eş güdüm ve koordinasyon ele alınacak. MGK toplantısında sürece ilişkin geniş kapsamlı değerlendirme ise hem istihbarat birimleri hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki istihbari raporları ışığında yapılacak. Hem Irak hem de Suriye'nin kuzeyindeki son durum gözden geçirilecek. Toplantının ardından yapılacak yazılı açıklamada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ifadelere yer verilmesi bekleniyor. Evet, süreçte kritik adım atıldı. Çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. Düzenleme belirli suçlara ilişkin cezaların 5 ya da 10 yıl ertelenmesini öngörüyor. Ancak uygulamanın başlaması örgütün fesli ve silahların tamamen bırakıldığının teyidine bağlı. Peki düzenlemeden kimler nasıl yararlanacak bakalım.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi meclis başkanına sunuldu.
3: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor.
2: 12 maddelik süreç düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir şart var. PKK, KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanacak. Bu şartın gerçekleşmesi halinde örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
3: Şu andaki sayı dediğiniz 6 ay sonra 4000'dir. 1 yıl sonra 3 bilemezsiniz ki.
2: 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üstündeki suçlarda 10 yıl ceza ertelemesi olacak. Bu erteleme hem yargılaması süren hem de cezaevinde bulunanlar için geçerli. Yani çerçeve yasa kapsamında bulunup 15 yılın altında hapis cezası bulunanlar tahliye edilip 5 yıl takip edilecek. 15 yılın üzerinde ceza alanlar da tahliye olacak. 10 yıl erteleme alacaklar.
3: Özel bir takip modeliyle cezası ertelenmiş olan bu tür örgüt mensuplarının doğrudan izlenmesi, herhangi bir terör suçu bağlamında tekrar bir suç işlenmesi halinde de bu erteleme kararı da ortadan kaldırılacağına dair bir hükmü getiriyoruz.
2: Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak. Süreç kapsamında bir kurul ve bir komisyon oluşturulacak. Faaliyetlerin uygulanmasının takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Milli Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinden oluşan kurul yapacak. Mecliste ise izleme komisyonu kurulacak. Meclis bu komisyon aracılığıyla gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. Çerçeve yasa kapsamında verilen görevleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacak. Süreç yasasında 360 milletvekilinin imzası var. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP gruplarıyla Yeni Yol grubundan 4 milletvekili teklife imza attı. Çerçeve yasa teklifi Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü de genel kurula gelmesi bekleniyor.
1: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemenin meclise sunulması Doğu ve Güneydoğu'da sevinçle karşılandı. Bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan'ın izlenimleri gelecek şimdi de ekranlarınıza.
4: Çerçeve yasanın meclisin gündemine gelmesiyle birlikte bölgede beklenti ve umutlar daha da yükseldi. Ancak toplumun en güçlü talebi sürecin kalıcı bir güven ortamına dönüşmesi. Yıllardır çatışmaların gölgesinde yaşayan kesimler artık yeni bir dönemin başlamasını, huzurun, istikrarın ve normal hayatın kalıcı hale gelmesini istiyor.
5: Biz öyle bir şeyden geçtik ki, çemberden geçtik ki bu kepen kapamalar, işsizlikler oradan ta buraya kadar geldik. Bugün de maşallah diyeyim de ne kadar Diyarbakır'a turist geliyor, yabancılar geliyor. Şöyle turist demeyeyim de kardeşlerimiz geliyor daha doğrusu. Geliyorlar, onlarla sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Türkler, Kürtler kardeştir ha. Birlik, beraberlikle biz bir şey çözeceğiz inşallah.
6: Kürt, Türk kardeştir. Ayrım yoktur. Hepimiz güzel bir çerçevede yaşıyoruz. Barış olduğu zaman ben esnaf olarak sabaha kadar burada çalışıyorum. Gece 2'de 3'te. Gelen yerli turistlerimiz aşırı derecede daha da fazlalaşıyor. Gelip iş yerimizi açamıyorduk. Çok kötü şeyler yaşadık. Ama bu süreçte çok maşallah çok her gün ekmeğimiz çıkıyor yani. Birkaç kişiye bir lokma ekmek de verebiliyoruz.
4: Yıllardır güvenlik ekseninde anılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu için yeni süreç yalnızca silahların susması değil, ekonomik ve sosyal hayatın yeniden şekillenmesi açısından da önemli bir eşik olarak görülüyor.
7: Ailecek şu dönemde buraya gelmekte gönlümüz çok rahattı. Ben 5-6 sene önce de yine bu bölgeye geldim. İşlerim dolayısıyla geldim. O dönemde tabii daha böyle askeri duraklar, daha böyle kontrol noktaları, ortam daha gergin haliyle sosyal ortamdan da bu anlaşılıyordu. Ama şimdi son açıkçası dönem kesinlikle olumlu yansımış. Hem esnafta bunu görüyoruz hem bizim gibi turist olarak gelen çok fazla aile var.
8: Yani insanlar birbirini sevsin. İnsanlar birbirini kucaklasın. Yani bu işi yapan, yani bu barışı yapan kim olursa olsun Allah razı olsun.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasını değerlendirdi. Gelişmeyi tarihi bir adım olarak niteledi.
9: Yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu tarihi bir yaklaşımdır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasını bu sözlerle değerlendirdi. Terörün ortadan kalkmasıyla Türkiye'de yeni bir iklimin doğacağını söyledi.
9: Bu yepyeni iklim, demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
2: Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. süreç yasası için tarihi bir adım dedi.
9: Böyle tarihi bir gündeyiz. Adlarımız farklı olabilir ama adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur.
1: İYİ Parti'nin terörsüz Türkiye sürecine ve hazırlanan kanun teklifine yönelik tepkisi sürüyor. Partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Müsavat Darvişoğlu, mücadelemiz yeni başlıyor. Genel kurulda her maddeye neden itiraz ettiğimizi tek tek anlatacağız dedi.
10: Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Fakat bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Bugün engelleyemediğimiz bir yanlış da kadermiş deyip geçebileceğimiz bir vazgeçiş olamaz.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Darvişoğlu partisinin grup toplantısında sürece bir kez daha tepki gösterdi. Çerçeve yasaya yönelik itirazlarını genel kurulda madde madde anlatacaklarını söyledi.
10: Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız. Kimi kapsadığını, neye yol açacağını tek tek anlatacağız. Sonuna kadar ama sonuna kadar hayır diyecek ve bayrak açacağız.
2: Dervişoğlu mücadeleyi sürdüreceğiz mesajı verdi.
10: Yasa gelebilir, genel kuruldan geçebilir, çoğunlukları var. Şundan emin olunuz ki bu bir son değil, bir kutlu başlangıçtır. Büyük Türk milleti hazır olsun. Mücadelemiz yeni başlıyor. Son sözde büyük Türk milletindir.
1: Belediyelere de operasyonlar devam ediyor. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında İstanbul merkezi 4 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılında Avcılar ilçesi asfalt imalatları ihalesinde kamu kurumlarından yüksek teklif alarak ihale maliyetini yükselttiği iddia edildi. Kamu zararı oluşturduğu öne sürülen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin hastanede tedavi gördüğü, bir şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekil seçimi yapıldı. Sonuç ancak 4. turun ardından belli oldu. Zaman zaman tartışmalara ve gergin anlara sahne olan seçimin kazananı CHP'nin adayı Sibeltan Çetinkaya oldu. Ancak Cumhur İttifakı sonuca itiraz edecek.
11: Antan Çetinkaya 22, Dündar Ziya Gültekin 18.
12: Seçim Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın rüşvet soruşturmasına tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması nedeniyle gerçekleştirildi. CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitti. CHP'den yeni partiye geçen isimler olduğu ancak evraklar resmi olarak bildirilmediği için yazı işlerinde CHP'li olarak yer aldığı öğrenildi. Bazı CHP'li üyelerin Cumhur İttifakı adayına oy verdiği iddia edilince koridorlarda gergin anlar yaşandı. 6 saatlik sürecin ardından 4. turun kazananı 22'ye 18 oyla CHP'nin adayı oldu. Sibeltan Çetinkaya'ya verilen 3, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin'e verilen 1 oy geçersiz kabul edildi.
13: Burada görev yapan arkadaşlarımız çeşitli operasyonlarla tehdit edilmişler. Bir takım teklifler verilmiş. Bir takım rakamlar konuşulmuş.
14: Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı. Ve bu kameralara da gösterilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna yeni parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir?
12: Cumhur İttifakı sonuca itiraz etmeye hazırlanıyor.
1: Gülistan Doku soruşturmasında barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Çünkü bilirkişi raporuna göre bir kağıdın 14 metre derinlikte bulunması mümkün değildi.
2: Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sırasında barajda not ve makas bulmuşlardı. O dalgıçlar delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma arama çalışmalarında bulunan delinlerin baraja nasıl ulaştığı, tutanakların düzenlenme süreci ve delinlerin muhafazasına ilişkin iddialar üzerine yoğunlaştı. Dosyadaki 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta su altı aramasında bazı kağıt parçalarının bulunduğu belirtildi. Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesiyle üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojikmen bize baskı yaratıldığı ifadesi yer alıyordu. Tutanakta bu materyallerin delil olarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildiği kaydedildi. 10 Ocak 2020 tarihli başka bir tutanakta ise barajda yaklaşık 14 cm uzunluğunda siyah saplı bir makasın bulunduğu yer aldı. Dosyaya giren bilirkişi raporunda ise kağıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Raporda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespitlere yer verildi. Bu tespitin ardından baraj aramalarında bulunan materyallerin nasıl ve ne zaman bulunduğuna ilişkin soru işaretleri yeniden gündeme geldi. Arama çalışmalarına katılan iki dalgıç delil karartmak suçlamasıyla tutuklandı.
1: 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin İstanbul Şişli'de sokak ortasında öldürüldü. Katil zanlısı genç kadını uzun süredir saplantılı bir şekilde takip ediyordu ve hakkında uzaklaştırma kararı alınmıştı. Üstelik 2020'de başka bir kadını öldürmeye çalıştı. 14 yıl ceza almasına rağmen 5 senede serbest kaldığı ortaya çıktı.
15: Gözümün içine baktı, beni niye vurmadı orada? Beni de vursaydı hani öldürecekti beni de.
16: Al şimdi getirdim.
2: Hemşire kız arkadaşını 2020'de boynundan bıçakladı. Cinayete teşebbüsten 14 yıl ceza aldı. 5 senede çıktı. Bir yıl sonra saplantılı şekilde taciz ettiği başka bir kadını öldürdü. Katil zanlısı Nazir Ilgın kayıplara karıştı. Nida Müge Şahin 25 yaşındaydı. Babasının İstanbul Beşiktaş'taki kuaföründe çalışıyordu. Cezaevinden geçen yıl çıkan 35 yaşındaki Nazir Ilgın da aynı dükkanda kalfaydı. Genç kadını saplantılı bir şekilde taciz etmeye başladı. Aile uzaklaştırma kararı aldı ama bu onu durdurmadı.
17: Çocuk ona bir karşılık vermiyor. Seviyorum ben. Ben çok seviyorum. Ben söyleyeyim. Ya arkadaşım, bu çocuk, sen daha neyin peşindesin? Bizleri de öldürmek tehdit kaydına çocuğa söylüyor ama çocuk bize söylemiyor bunları. Kendisi de korkuyor çünkü aileme bir şey yapacak diye.
2: Nazir Ilgın, Müge Şahin'i takibe başladı. 5 Ağustos'ta gece yarısı Şişli'de cinayet için harekete geçti.
18: Genç kız ablasıyla birlikte nöbetçi eczane arıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şişli'deki işte bu eczaneye geldiler, ilaç almak istediler. Ablası burada ilaç almak için sıra beklerken genç kız da buradaki motorda ablasını bekliyordu. Yanına başka bir motosiklet sürücüsü geldi. O sürücü ise hakkında uzaklaştırma kararı aldığı Nazir Ilgın'dı.
2: Nazir Ilgın iki el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Nida Müge Şahin hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetti.
17: Taciz etmesi bir yıldır devam ediyormuş. Savcılar alıyorlar bu vatandaşı. Yani bir gün tutuyorlar, ertesi gün bırakıyorlar. Uzaklaştırmasını aldık, yaptık ama ne yazık ki durmadı.
18: Nazir Ilgın'ın 2020 yılında eski bir kız arkadaşını da öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve 14 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Dosya istinaf mahkemesindeydi ama Nazir Ilgın tutukluydu. Cezaevinden denetimli olarak çıktığı sırada işte bu cinayeti işlediği iddia edildi.
17: Ekmeğimizi paylaştık, başka bir şey yapmadık ki. Belki dedik silah olmuştur.
2: Polis, Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın'ı arıyor.
1: Darbe girişimi sonrası saklanmış, 10 yıl sonra yakalanmıştı. Suikast timinin son üyesi FETÖ teröristi Burkay Karatepe tutuklandı. Karatepe ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi ve tam 69 sayfa ifade verdi. O ifadesinde suikasti nasıl planladıklarından çalınmış sınav sorularına kadar pek çok bilgi verdi.
2: Darbe girişimini FETÖ üyeleri organize etti. Cumhurbaşkanını alacağımız Çin'de söylendi. Hedef gözetmeksizin ateş açtım. İhraç edilen eski yüzbaşı Burkay Karatepe, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin içinde yer alıyordu. Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ üyesi ifadesinde 15 Temmuz gecesine dair önemli bilgiler verdi.
19: Darbe girişiminden günler önce gizli toplantı yaptık. Marmaris'e giden suikast timinde yer aldım. 15 Temmuz gecesi silahsız olarak Çiğli üssüne gittik. Cumhurbaşkanını alacağımız Çiğli'de söylendi.
2: Burkay Karatepe emirleri suikast teminin başındaki eski binbaşı Şükrü Seymen'den aldıklarını söyledi.
19: 9 Temmuz'da yapılan toplantıda Şükrü Seymen'in emirlerine uymamı söylenmişti. Görevimiz Cumhurbaşkanını alıp belirlenen yere götürmekti. Şükrü Seymen'in aramızda hizmetten olmayan var mı sorusuna kimseden olumsuz yanıt gelmedi.
2: Daha önce yargılanan tüm sanıklar FETÖ'cü olmadıklarını söylemişti. Bu ifadeyle darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığı itiraf edilmiş oldu. Burkay Karatepe, Cumhurbaşkanı konutuna hedef gözetmeden ateş açtığını, koruma polislerini ters kelepçeyle etkisiz hale getirdiklerini anlattı. Operasyon başarısız olunca araziye kaçtık dedi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Karatepe, kurmaylık sınavı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Soruların önceden verildiğini itiraf etti.
19: Sorular şifreli bellekte örgüt evine getirildi. Kur'an'a el bastırılarak yemin ettirildik. Sınavda soruların birebir aynı olduğunu gördüm.
2: FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki evine gittiğini söyleyen Burkay Karatepe, 15 dakikalık özel bir görüşme yaptığını belirtti. Karatepe, malikanenin bulunduğu araziye girmeden önce uydu takibine girmemek için kıyafetlerini değiştirdiğini, şapka ve gözlük taktığını söyledi. İfadesinde yaklaşık 7 yıl sahte kimlikle saklandığını belirten Burkay Karatepe, bu süre içinde hurda toplayıp inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını söyledi.
1: İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil arıza yaptığı için sağ şeritte duran İETT otobüsünü arkadan hızla çarptı. Kazada otomobildeki bir polis memuru 3 kişi hayatını kaybetti.
20: Hızla geldi. Fren pedalına bile basamadan otobüsü arkadan çarptı. Kaza İstanbul Küçükçekmece'de D100 Karayolu Edirne istikametinde yaşandı. Yolda hızla ilerleyen bir otomobil arıza nedeniyle sağ şeritte duran İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan polis memuru Melih Utku Kızıltaş, Gökhan Gaş ve Nazlı Cesur itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen 3 kişi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yol uzun süre trafiğe kapandı. Trafik akışı araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
1: İstanbul Fatih'te kız meselesi nedeniyle tartışan iki grup barışmak için bir araya geldi. Ama tekrar gerginlik yaşandı. Kavgada 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Bir kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltında.
20: Sosyal medyadan tartıştılar. Barışmak için bir araya geldiler. Buluşma 19 yaşındaki gencin ölümüyle son buldu. Olay İstanbul Fatih'te Yedikule Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında kız meselesi nedeniyle sosyal medya üzerinden tartışma çıktı. İnternet üzerinden başlayan gerginliği sonlandırmak ve barışmak için buluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tekrar tartışma yaşandı. 19 yaşındaki Ali Anzo ve Ali Hilal bıçakla yaralandı.
21: Sese uyandık. Saat 2.30-3 lira gibiydi. Bir kavga bağırtı gürültülü seslere geldi. Ben gördüğümde çocuk yerde yatıyordu.
20: Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ali Hanzo tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ali Hilal'in ise tedavisi sürüyor.
22: 2-3 kişi bu kulübenin arkasında beklemiş. 2-3 kişi de aşağıda beklemiş. Yani ona tuzak kurmuşlar. Bir bayan üzerine olmuş yani kavga.
20: 8 şüpheli gözaltında.
1: Suça sürüklenen çocuk sayısı artıyor. Son 15 yılda ortaya çıkan tablo düşündürücü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025'te 196 bin çocuk suç işledi. Peki çocuklar en çok hangi suçlara karıştı? Sorunun çözümü için neler yapılması gerekiyor? Yanıtlar haberimizde.
2: Kimi silahlı saldırı, kimi yaralama, kimi ise kasten öldürme suçuna karıştı. Suça sürüklenen çocuk sayısındaki artış sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2010'da 83 bin olan çocuk suçlu sayısı 2025'te 2 kadından da fazla artarak 196 bine çıktı. Yaralama en yaygın suç. Uzmanlara göre çocuk suçlu sayısındaki artışın birçok nedeni var.
0: Aile içindeki şiddet çok fazla yansıyor çocuklarda. Burada sadece aile ve bireyi suçlamak yerine toplumsal olarak biz ne yapıyoruz bunu da sorgulamak gerekiyor. Mağdur çocukların profesyonel destek alması. Bu çocuklar ileride kronik depresyonun, travma sonrası stres bozukluğunun, anksiyete bozukluklarının çok güçlü adayı.
2: 2025'te çocukların karıştığı olay sayısı 600 bini geçti. Hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde satmakta suçlamalar arasında.
3: Cezayı artırırsak suç düşer. Bu kesinlikle doğru değil. Kapsamlı bir şekilde bir düzenleme yapılması lazım. O çocuk dediğimiz küçük yaştaki insanlar bir para alayım da ben bu işi yapayım diye yapmıyor. Gerçekten o aidiyetlik hissiyle, birbirlerini ispat etme hissiyle hareket edip bu suçu işliyorlar.
2: Uzmanlara göre sadece cezaları artırarak çocukların suça karışmasını önlemek mümkün değil. Sorunun aileden başlayarak tüm yönleriyle ele alınması gerekiyor.
1: İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde yeni gelişmeler var. İran Dışişleri Bakanlığı rotalar belirlendi anlaşmada son aşamadayız açıklaması yaptı. Bakanlık sözcüsü İsmail Bekai açıklamasında Boğaz'ın rotalarının kararlaştırıldığını belirtti. Bekai, üçüncü ülkeler müdahale etmezse anlaşmada son aşamadayız dedi. İran'dan yapılan bir diğer açıklamada rotaların 2 ila 4 ay boyunca uygulanabilir olacağı ifade edildi. Bekai, Hürmüz Boğazı'nda bir anlaşma sağlansa da bunun Boğaz'ın güvenli olduğu anlamına gelmeyeceğini söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini, Orta Doğu'daki kritik sürecin 48 saat içinde netleşeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını söylemişti. Bekai, Amerika'nın anlaşmaya dahil olmadığını belirtti. Pakistan ya da Katar'la görüşmelerin devam ettiğini ancak üst düzey bir temsilcinin görüşmeler için gitme planı olmadığını belirtti. İran, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın bölge ülkeleri tarafından ortak yönetilmesine yönelik teklifi reddetmişti. Amerika ile İran'ın Hürmüz konusunda anlaşma ihtimali piyasaları oldukça hareketlendirdi dün gün içinde. Son durum ne? Bir bakalım birlikte.
5: Piyasalarda yeniden barış umudu yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin olumlu devam ettiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın açılacağı mesajını verdi. Barış ihtimalinin yeniden yükselmesiyle piyasalarda pozitif fiyatlanma takip edildi. Brent petrol 12 Temmuz'dan bu yana ilk kez 80 doların altını gördü. 1 Ağustos'ta 90 dolar olan petrolün varil fiyatı 78 dolara kadar geri çekildi.
23: Bir süreden beri piyasa zaten artık savaşın yeniden çok şiddetleneceğine inanmıyordu. Ben bundan sonraki süreç içerisinde artık yeni bir yukarı 100 dolarlar açıkçası çok fazla beklemiyorum.
5: Petroldeki düşüş enflasyon endişelerini zayıflattı. Altın fiyatları ise primlendi. 3 günlük yükseliş serisi izlendi. Ons altın 4100 doları geçti. Haftalık artış %3,5. İçeride gram altınsa 6300 lirayı aştı.
23: Ben yaklaşık 4400 liraya kadar yükseliş olmasını oldukça yüksek olarak görüyorum. Bu seviyelere kadar gitmemiz önünde çok da fazla bir engel görmüyorum açıkçası. İzleyicilere, yatırımcılara tavsiyem de dolar endeksini takip etmeleri. Eğer 98 seviyelerine doğru gelirsek yavaş yavaş yukarı yönlü trendler oluşmaya başlayabilir o altında hem de gümüş tarafında.
1: Amerika'nın İran'la savaşında eriyen mühimmat stokları yine tartışma konusu oldu. Amerikan ordusunun uzun menzilli taarruz füze stoklarının neredeyse tamamını tükettiği öne sürüldü.
24: 5 aydır İran'la savaşan Amerikan ordusunun cephaneliğinde alarm zilleri çalıyor. ABD ordusu kritik uzun menzilli füze stoklarının büyük bölümünü tüketti. Basına sızan raporlara göre ortaya çıkan tablo Washington'ın yeni saldırı planlarını da etkiliyor. Reuters haber ajansı Amerika Birleşik Devletleri'nin ordu taktik füze sistemi yani ATAKMS'larla yeni nesil hassas taarruz füzesi stoklarının neredeyse tamamını kullandığını yazdı. Envanterdeki Tomahawk seyir füzelerinin de yaklaşık yarısı ateşlenmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı halinde daha riskli görülen savaş uçaklarıyla bombardımanlara ağırlık vermek zorunda kalabileceği değerlendirmesi gündeme geldi. Sorun yalnızca taarruz füzeleriyle sınırlı değil. Amerikan CNN kanalı, ABD ordusunun savaş boyunca terminal yüksek irtifa alan savunma sistemi, yani TAAT önleme füzelerinin yaklaşık %80'ini, Patriot hava savunma sistemi füzelerinin ise yaklaşık yarısını kullandığını öne sürdü. Uzmanlara göre mevcut üretim hızıyla bu stokların eski seviyesine dönmesi yıllar alabilir. Beyaz Saray ise yeterli mühimmat olduğunu belirterek iddiaları reddediyor. Amerikan basını Pentagon'daki mühimmat stoklarının son haftalarda Trump yönetiminde yapılan toplantıların ana gündem maddelerinden biri olduğunu aktardı. CNN'e göre Trump'ın geçen hafta sonu İran'a planladığı saldırılardan vazgeçme kararında eriyen mühimmat stokları, Körfez'deki uyarılar ve olası bölgesel sonuçlara ilişkin değerlendirmeler etkili oldu.
1: Gazze'de İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle sağlık sistemi zorda. Hasta dostları hastanesinde jeneratör yakıtı ve tıbbi malzemeler tükenme noktasına geldi. Bu durum yoğun bakımdaki hastaların ve kuvezdeki bebeklerin yaşamını tehdit ediyor.
2: Gazze'de hastaneler İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürütüyor. Hasta dostları hastanesinde yakıt tükenmek üzere olduğu için jeneratörlerin durabileceği uyarısı yapıldı. Prematüre bebeklerin bulunduğu kuvözler ve yoğun bakım ünitelerinde yaşanacak elektrik kesintilerinin hastaların hayatlarını riske atacağına dikkat çekiliyor.
19: Elektriğin kesilmesi çocuklara verilen oksijenin de kesilmesi anlamına geliyor. Elektriğin tamamen kesilmesi bu çocukları ölüme mahkum etmek anlamına gelir.
2: Jeneratörlerin çalışmaya devam edebilmesi için gerekli yakıt ve tıbbi malzemelerin acilen hastaneye ulaştırılması çağrısı yapıldı. Hastanede hali hazırda da elektrik kesintilerinin sık yaşandığını söyleyen doktorlar, klimalar çalışmadığı için hastaların aşırı sıcağa maruz kaldığını belirtti.
4: Jeneratörleri çalıştıracak yakıt bulunmaması hastaların zarar görmesine, hatta hayatını kaybetmesine neden olabilir.
2: Hastanede yetersiz beslenme, bağırsak enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşayan 1 yaşın altında çok sayıda çocuk tedavi görüyor. Elektrik kesintileriyle aşırı sıcakların bu çocukların sağlık durumunu daha da ağırlaştırabileceği uyarısı yapılıyor.
1: Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Günlerdir etkili olan sıcak hava dalgası kıtanın su kaynaklarında da kendisini gösteriyor. Kuraklık nedeniyle birçok nehirde su seviyesi kritik düzeylerde geriliyor. Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar şimdi bizlere durumu anlatacak. Birçok nehirde kuraklık olduğu belirtiliyor. Neler aktaracaksın? Sadece Almanya genelinde mi yoksa Avrupa'da mı bu durum mevcut? Neler söylersin Muhammed?
6: Bu aslında Avrupa'nın geneline yayılmış bir sorundan bahsediyoruz. Tabii Almanya özelinde ayrıca bakmak gerekiyor. Çünkü Almanya önemli bir sanayi ülkesi ve bu nehirler, bu su kaynakları Avrupa'da ekonominin çarklarının dönmesi için hayati bir işlev görüyor. Örneğin Ren Nehri sadece tarımsal sulamada veya günlük su ihtiyacının karşılanmasında kullanılmıyor. Aynı zamanda Ren boyunca sıralanan Köln gibi, Dortmund gibi birçok sanayi kentine kömür, otomobil, demir, çelik birçok malzeme bu nehir üzerindeki gemiler kullanılarak taşınıyor. Tabii su seviyesinin azalması bazı önemli aksaklıklara sebep oluyor. Örneğin artık gemiler eskisi kadar ağır yüklerle yola çıkamıyorlar. Kapasitelerinin bazen 1/3'üyle sefere çıkmak zorunda kalıyorlar. Bu da ürün başına taşımacılık maliyetlerinin, lojistik maliyetlerinin oldukça artmasına sebep oluyor. Tabii sadece Ren değil, Elbe gibi, Tuna gibi Almanya'dan geçen başka nehirlerde de benzer sıkıntıları görüyoruz. Örneğin Tuna, Almanya'dan doğup Macaristan'a, Sırbistan'a, Romanya'ya uzanan geniş bir ağ. Ve bu hatta, bu ülkeler üzerinde su seviyesi çok düştüğü için örneğin nükleer santraller kapanmak zorunda kaldı. Çünkü reaktörlerin soğutmasında bu nehrin suları kullanılıyordu. Şimdi nehirden reaktörlere yeterli su temin edilemiyor. Yani az önce bahsettiğim gibi sadece sulama ya da içme kaynaklı değil, aynı zamanda hem nükleer santrallerin soğutmasında hem kömürün, demir çeliğin taşınmasında ciddi aksaklıkları beraberinde getiriyor. Tabii bu da enflasyon endişesine neden oluyor Avrupa genelinde. Lojistik maliyetlerin artması nedeniyle Buse.
1: Peki Muhammed, uzmanlar ne diyor? Bu kuraklık ve sıcağın daha ne kadar sürmesi bekleniyor? Bu yıla özge mi, yoksa bundan sonraki yıllarda da benzer beklentiler var mı?
6: Bu yıla özgü bir durum var. O da El Niño, ki yıl başlamadan, yaz sezonu başlamadan önce bilim insanları bunun bir süper El Niño olacağını, çok daha yoğun ve uzun soluklu olacağı yönünde tahminlerini zaten bildirmişlerdi. Ancak değişmez bir gerçek var. O da iklim değişikliği. Her sene daha ekstrem hava olaylarının daha sık, yoğun ve uzun soluklu yaşanmasına sebep oluyor. Şu an gördüğümüzde bir nevi bunun açık canlı bir örneği. Yakında umut var mı? En azından Ağustos ayı için öyle gözükmüyor. Tahminler, meteorologların tahminleri, Ağustos'un kalanı içinde ne yüksek sıcaklıkların, ki Almanya'da 41 dereceyle rekor kırılmıştı, ne de kuraklığın dineceğine işaret ediyor tahminler. En azından Ağustos ayı boyunca nehirlerde su seviyesinin düşük kalacağı yönünde beklentiler dile getiriliyor Buse.
1: Muhammed Kafadar aktardı canlı bağlantıyla. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca denizi kirleten 23 tesise 47 milyon 599 bin lira ceza verildi. Bakanlık il müdürlüklerince 1 Temmuz itibariyle yapılan denetimlerde Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla'da toplam 23 tesisin denizi kirlettiği belirlendi. Bakanlığın merkez teşkilatı denetim ekipleri de Adana ve Mersin'de atık geri dönüşüm tesisleriyle atık su arıtma tesislerinde kontrol başlattı. 27 Temmuz'dan itibaren 39 denetim gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 5 milyon 874 bin lira idari ceza uyguladı. Bunun dışında 7 işletmeye toplam 20 milyon 732 bin lira idari ceza uygulandı. Bölgede denetimler devam ediyor. Süveyş kanalıyla Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçti. Hızla artan popülasyonuyla endemik türleri baskı altına aldı. Adını sıkça duyduğumuz zehirli balon balığı artık Akdeniz'de kalıcı hale geldi. Ege'de görülen bu istilacı türün yarattığı tehlike ne boyutta, önlenmesi mümkün mü? NTV bölge temsilcisi Merih Ak, Burak Uygun'la Marmaris'te bir balıkçı teknesine bindi ve balon balığının yol açtığı zararlara tanık oldu.

0: ısınan denizler, istilacı türler, bundan etkilenen ekosistem. Balon balığı denizlerimizde ilk kez 2003 yılında görüldü. Küresel ısınma nedeniyle Hint Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e, oradan da Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e ve Ege'ye yerleşti. Yıllar içinde popülasyonu arttı ve tüm sahillerde görünmeye başlandı.
1: Başa çıkmıyoruz. Akından gelemiyoruz yani mesela. Kıyılarda neyse de açıklarda hiç şansımız yok.
0: Tehlike gördüğü an şiştiği için balon adı verilen bu zehirli balık, yerli balıkların yumurta ve larvalarına zarar veriyor. Güçlü çenesi ve keskin dişleri nedeniyle diğer deniz canlılarının azalmasına da neden oluyor. Yüksek miktarda toksin içeriği nedeniyle de yendiğinde zehirlenmeye yol açıyor.
2: Balon balıklarına baktığımızda siyanürden yaklaşık 1200 kat daha zehirli ve tüketilmesi oldukça tehlikeli. Yine aslan balıklarına baktığımızda sırt yüzgeçlerinde bulunan dikenler bir insanı öldürebilecek toksikler içeriyor. Bunlar bizim gördüklerimiz, bir de görmediklerimiz var. Ve bu konunun uzmanları, balıkçılar bu gelişmelerden oldukça tedirgin.
3: Balıkçılığa çok kötü etkisi var. Yani şu an balıkçılık burada yok, sıfır yani. Yani avlanamıyoruz şu an. Türler zaten çok azaldı. Her türden ama. Şu an sıfır gibi bir balık yani. Balığa gidiyorsun, boş geliyorsun balondan dolayı.
0: Uzmanlara göre istilacı türlerin popülasyonundaki artış geri dönülemez bir noktaya ulaştı. Artık misafir değil, ev sahibi konumuna geçtiği vurgulandı.
4: Balon balıkları artık Akdeniz'in balığı oldu.

0: balığı avlandı.
1: Oltamıza küçük de olsa bir balon balığı takıldı. Mevzuat gereği bu balığın karaya çıkartılması içindeki zehir nedeniyle yasak. Biraz sonra bu imha edilecek ve ardından denize atılacak.
2: Balon balığı tuttuğumuz zaman hemen mesela karnını yoruyoruz, sima yapıyoruz. Denize atıyoruz tekrar yine ya da biraz bekliyoruz yumurtaları falan da ölsün gibisiyle. Onu mesela bir gün bekliyoruz bazen, bazen hemen atıyoruz. Büyük olursa bekliyoruz mesela genellikle hemen ölsün diye, yumurtaları ölü vermiyor hemen çünkü bunlar canlı kaldığı için.
0: Esir ağacı türün yoğunluğunu azaltmak amacıyla balıkçılara her benekli balon balığı için 35 lira destek veriliyor.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'daki NATO zirvesi ve Türkiye'nin stratejik iletişimine ilişkin bir makale kaleme aldı. Ankara'daki zirvenin hem küresel güvenlik mimarisi hem de Türkiye'nin bu mimarideki konum açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti.
4: Birlik olarak görüyoruz.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin Türkiye'nin küresel rolü açısından önemini vurguladı. Türkiye, NATO'nun güney kanadında duran bir cephe ülkesi değil, farklı tehdit alanlarında etkin rol oynayan merkezi bir güvenlik sağlayıcısıdır dedi. Duran, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi ve Türkiye'nin stratejik iletişimi başlıklı bir makale kaleme aldı.
5: Ankara'daki zirve hem küresel güvenlik mimarisi hem de Türkiye'nin bu mimarideki konumu açısından büyük bir önem taşımaktadır. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu yeniden tarif eden ve ittifakın geleceğinde Türkiye'nin rolünü daha görünür kılan stratejik bir eşik olmuştur.
0: Duran, Türkiye'nin merkez ülke konumuna dikkat çekti.
5: Yeni güvenlik ortamında merkezilik, coğrafyanın ötesinde karar üretme, aktörleri bir araya getirme ve ortak bir stratejik dil kurabilme kapasitesiyle tanımlanmaktadır. Dolayısıyla Ankara Zirvesi, Türkiye'nin güvenlik sağlayıcı merkez ülke, arabuluculuk, bölgesel liderlik ve stratejik müttefiklik başlıklarında NATO içinde artan önemini güçlü bir biçimde ortaya koymuştur.
0: Duran, Ankara'nın NATO'nun geleceğine dair yapıcı bir perspektif sunduğunu da vurguladı.
5: Nitekim NATO'nun değişen konseptiyle birlikte Türkiye, önümüzdeki dönemde de ittifakın caydırıcılığını güçlendiren, diplomasi kanallarını açık tutan, stratejik denge kuran ve müşterek güvenliğe somut kapasite sağlayan, vazgeçilmez bir müttefik olmayı sürdüreceğini bu zirvede tüm aktörlere tekrar göstermiştir.
3: Yeni sezonda star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Başkalarının Hayatı dizisinden merak uyandıran yeni bir tanıtım yayınlandı. İzliyoruz.
6: Aşk, hırs, entrika.
7: Görme zaten. Ben de görmeseydim keşke.
6: Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Başkalarının Hayatı dizisinden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.
8: Şu kız diplomasını alsın. Şuraya çerçeveletip asalım, ben başka bir şey istemiyorum.
6: Yayınlanan tanıtımda geçim sıkıntısıyla boğuşan Hülya ve ablası Sema, anneleri Nermin'in aniden rahatsızlanmasıyla yeni bir zorlukla sınanırken, bu gelişme Hülya ile Doktor Sarp'ın tanışmasına vesile oluyor.
8: İyi hatırladınız bu halimle.
9: Yok, siz pek unutulacak biri gibi değilsiniz.
6: Gurur Dünyası adlı romandan esinlenen dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturuyor. Başkalarının Hayatı, başkalarının yaşamlarına özenen genç bir kadının hayallerinin peşinde çıktığı tehlikeli yolculuğu ekranlara taşıyacak.
10: Bazıları da şanslı doğuyor işte.
6: Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin ve Mehmet Aslantuğ gibi isimler rol alıyor.
8: Gerçekleri kabul etsin. Niye yapma? Niye ya? Niye?
3: Ve şimdi sinema dünyasından gelişmelere bakacağız.
11: Tatillerde arkadaşlarım hep köylerine giderdi. Anneme gidip soruyordum. Anne, hani bizim bir köyümüz yok mu? Biz gitmeyecek miyiz? Annem diyordu ki çok uzakta.
6: Gülten Taranç ve Ragıp Taranç'ın yönettiği uzun metraj belgesel Dedemin Evi, Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Turizm ve Ekoloji Belgesel Film Festivali'nde en iyi yabancı film ödülüne layık görüldü.
12: Dobro Vece, film Davos.

0: Thank you very much for the prize.
1: Uluslararası jüri başkanı Dejan Dabic, ödülün ardından film ekibine gönderdiği mesajda, jürinin Dedemin Evi'nin sanatsal niteliğinden, özgünlüğünden ve duygusal derinliğinden etkilendiğini belirterek filmi bu ödülle onurlandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
2: 1976'da İskeçe'den İzmir'e geldim. Geçti 50 sene üstünden beri.
1: Film 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Yunanistan'dan Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Şevket'in hikayesini merkezine alıyor.
3: Kardeşler ayrıldı, anne babalar ayrıldı, evlatlar birbirlerinden ayrıldı. I've been taking risks my entire life.
1: Michael B. Jordan'ın hem yönettiği hem de başrolünde yer aldığı ikili oyundan afiş ve fragman yayınlandı. My heart was racing. It was part of a plan. Things slowed down. Oscar'lı oyuncunun hayalini hayata geçirdiği projesi için sürükleyici atmosferi ve beklenmedik duygusal yönüyle dikkat çeken bir soygun gerilimi yorumu yapılıyor. But I'm not finished yet. That's what excites me.
4: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Çünkü Amerikan Başkanı Donald Trump bir açıklama yapıyor. Onu dinleyeceğiz. Kulak verelim.
5: Sahip olamaz. And she said she wants to pack the Supreme Court. Daha geçtiğimiz hafta Kamala Harris, Anayasa Mahkemesi üyelerinin sayısının artırılması gerektiğini söylemişti. Üç kişi pek çok açıdan kendilerine aslında saygı duyuyorum ama bazılarıysa bizim ülkemize ait değiller aslında. Onları görevden almak istiyorum ama Trump yargıçları görevden almak, kovmak istiyor diye yazacaklar ama ben sadece daha önce söylenen şeye cevap veriyorum. Komünist platform aynı zamanda fentanil konusunda da bize karşı çıkıyorlar. Biz de sınırlarımızdan fentanilin girişine izin vermiyoruz. Sıfır, %97 oranında deniz üzerinden fentanilin gelmesini engelledik. Ve tekneleri fentanille yüklüyorlardı.
4: Değerli izleyenler, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamasını ekranlarınıza taşıdık. Hem bir yandan iç siyasete yönelik açıklamaları vardı. İran'la olan şu an mevcut duruma dair bazı bilgileri aktardı. Önümüzdeki saat dilimde aktaracağız ama şimdi bir dosya haberle noktalayalım. Elektrikli otomobiller hayatımıza yeni bir devrin başlangıcı iddiasıyla girdi. Ancak bir türlü istenilen pazar payına ulaşamadı. Benzinli ve dizel otomobiller satışlarda hala açık ara farkla zirvede. Elektrikli araçların ikinci elde satılması zor. Değer kaybı ise daha yüksek. Elektrikli otomobile ilgi neden yavaş artıyor? Gelecek hala elektrikli otomobillerin mi? Gelin bu konuya bir parantez açalım ve noktalayalım. Saat başına karşınızdayız.
6: Türkiye'de elektrikli araç satışı her geçen gün artıyor. Ancak bu artış tahminlerden daha yavaş gerçekleşiyor. Otomobil alacakların hala en son tercihi elektrikli otomobiller. Bir ikinci el ilan sitesinin araştırmasına göre her 3 kişiden birinin ilk tercihi benzinli otomobil. Benzinli araçları %21 ile dizel, %17 ile hibrit ve %16 ile LPG'li otomobiller izliyor. Son sırada ise %14 ile elektrikli araç geliyor. Yani her 100 kişiden sadece 14'ü ilk tercihim elektrikli araç almak olur diyor. Araştırmaya göre temkinli olunmasının en büyük nedeni batarya ömrü ve şarj istasyonu altyapısının yetersizliği. Her iki gerekçe de %27 ile birbirine yakın oranda. Katılımcıların diğer endişeleri %19'la fiyatların yüksek olması ve %18'le yaşanan değer kaybı.
7: Elektrikli araç alıcısı bir nevi aslında beyaz eşya ya da elektronik eşya alır gibi hareket etmek istiyor. Yani nedir? İkinci el bir elektrikli otomobil yerine gideyim biraz daha fazla para vereyim. Yani biraz daha da aslında az bir rakam değil ama bunu göze alıyor. Dolayısıyla gideyim ben bunu sıfırına alayım. Çünkü batarya ne olur? Bataryası eskimiş olabilir ya da kazalı olabilir gibi endişeler taşıyor.
8: Elektrikli araçların henüz kaporta dışında özellikle batarya sağlığı ve diğer elektronik aksamına yönelik nasıl ekspertiz yapılacağı, aracın değerlemesiyle ilgili olarak verilerin tam anlamıyla teknik olarak nasıl elde edileceğine dair yeterli bir bilgi birikiminin oluşmamasından kaynaklanıyor.
6: Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre otomobillerin fiyatı son bir yılda %22 arttı. Yıllık artış benzinli araçlarda %20,4, benzinli LPG'li araçlarda %18,9, dizel araçlarda %18,5, hibrit araçlarda %21,4, elektrikli araçlarda ise %10,4 oldu. Elektrikli araçlar enflasyon karşısında açık ara farkla değer kaybı birincisi oldu.
7: Elektrikli araçların ikinci eldeki seyri ilginç tabii. Neden ilginç? Çünkü bundan 3 yıl önce değer kayıpları elektrikli araçta çok yüksekken, yani bir elektrikli otomobili satın aldığınızda, plakaladığınızda, artık ikinci el statüsünü aldığında yarı yarıya değer kaybederken, yıllar içerisinde bu geçtiğimiz yıl itibariyle epey bir dengeye oturdu. Dengeden kastım şu, şu anda da %25'lerde, 30'larda bir değer yitirimi oluyor.
8: Elektrikli araçların ikinci el pazarındaki piyasasına baktığımız zaman henüz gelişme aşamasında olan bir seyir görüyoruz. Nitekim ilan sayılarını incelediğimizde yaklaşık olarak toplam ilanların içerisinde elektrikli araçların payı %2-3 civarlarında. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi henüz pazara yeterince ikinci el araç girmiş değil. İkinci el araç sayısı pazarda yeterli bir büyüklük, bir genişlik kazanacak noktada da değil.
6: Elektrikli araçlarda teknoloji diğer modellere göre daha hızlı gelişiyor. Uzmanlara göre özellikle Çin şirketlerinin atağı sektör üzerinde büyük baskı yaratıyor.
7: 4 sene, 5 sene önce elektrikli otomobil almış birisinin otomobili şu anda tabii ki çok demode olmuş durumda. İşte belki 180 kilometre menzile sahip ama şu anda 900 kilometrenin üzerine çıkan menziller. Onun otomobili belki bir günde ancak şarj oluyor ama şu anki otomobiller 9-10 dakika içerisinde belli bir kilometre limitine şarjda ulaşabiliyor.
6: Geçen yıl elektrikli araçların pazar payı %17 seviyesine çıktı. Araştırmalara göre elektrikli araç satışının bir anda değil yavaş yavaş artması bekleniyor.
8: Elektrikli otomobillerin giderek daha geniş batarya kapasitesi, daha hızlı şarj ve belki de en önemlisi daha uzun menzil mesafesine sahip olmaya başlaması. Bu da daha önce satın alınan ve menzil mesafesi daha düşük ve batarya kapasitesi veya şarj hızı daha yavaş olan araçların ikinci el pazarında da önemli bir değer kaybı yaşamasına sebep oluyor.
6: İlgiyi azaltan nedenler olduğu gibi satışı artıracak etkenler de var. Elektrikli otomobil alanların temel gerekçesi yakıt tasarrufu. Anket katılımcılarının %40'ı en önemli neden olarak bunu gösteriyor. Yakıt tasarrufunun %20 ile düşük bakım maliyeti, %17 ile teknolojik yenilik, %14 ile çevresel duyarlılık ve %10 ile vergi avantajı takip ediyor.
7: Kimi tüketici de yani daha bilen bataryanın ne olduğunu, işte 8-10 yıl bataryanın çok sağlıklı bir şekilde araç üzerinde kalabileceğini bilen tüketiciler ise niye bu kadar fazla para vereceğim, %30, %40 daha fazla para vereceğim diyerek ikinci ele yönleniyor.
8: Temel maliyet unsuru da bu açıdan bakıldığında enerjinin ne kadara mal edildiğiyle ilgili. Evlerimizde bir otomobili şarj ettiğimiz zaman evet daha uzun bir süre şarj zamanı alıyor. Ancak bununla birlikte ortalama 100 kilometrede belki işte 50-60 liralar civarında bir maliyete denk geliyor.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
10: Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Ankara ve Bursa 34, İzmir 36 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık, %65 bal nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert ve ara ara kuvvetli esecek. Gölgede Edirne 37, Çanakkale 35 derece. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Kareyel Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de öğle saatlerinde bile %70'leri bulan bağ nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 41, Gaziantep 38 derece. Hava durumu.
11: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Bu saat diliminde de gecenin gündemini aktaracağız efendim. Siyasetin gündemiyle başlayalım hemen. Süreç yasası teklifinin meclise sunulması siyaset cephesinde kritik bir eşiğin aşılması olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis başkanı kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin mesajları geliyor şimdi ekranlarınıza.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi.
2: Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren, başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk imzayı attığı terörsüz Türkiye yasa teklifinin güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi.
3: Farklı siyasi anlayışları böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin bir kez daha tesirlendiğini söyledi. Minnet Haber Ajansı'na konuşan Bahçeli, Öcalan'a umut hakkı çağrısını da yine dedi.
4: Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağar'a teklifle önemli bir aşamaya ulaşıldığına dikkat çekti. Kazananı 86 milyon vatandaşımız ve bütün bölgemiz olan süreçte Türkiye yüzyılda hedefimize daha da yaklaşmış olacağız dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sırada başka düzenlemeler olduğunu belirtti.
5: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
0: Mecliste sunulan çerçeve yasaya ilişkin DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları'ndan gelen açıklamalar da vardı. Onları da izleyeceğiz.
6: İlk defa Türkiye'de ortak geleceğimizin ufkunu birlikte yazacağız. Yazıyoruz bugün. Bu yasa hepimiz için bir imkandır. Bu imkanı 86 milyonun ortak kazancına dönüştürmek istiyoruz. Bu yasa bir son durak değil, tam tersine değerli bir başlangıçtır. Önemli ve tarihi bir başlangıçtır. Bugün bir imza attık. Bu attığımız imza barışa, demokrasiye ve ortak geleceğimize atılmış bir imzadır.
7: Yasa teklifi son derece önemli ve tarihi bir anlam taşımaktadır. Bizim açımızdan bu yasa net olarak Kürt sorununun çözümünde bir adım atmak, bir kapı aralamak anlamı taşımaktadır. Bu anlamıyla da son derece tarihidir ve kıymetlidir. Bütün siyasi partilerin bu yasanın çıkmasında mutlaka katkıları olmasını diliyoruz.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyi değerlendirdi. Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Özel, sürece dair yaklaşımlarında bir değişiklik olmadığını söyledi. Ancak çerçeve yasanın hazırlanma aşamasını eleştirdi. Özel, teklif metnini sır gibi saklayıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı dedi. Evet, bunun kritik bir adım olduğunu aktarıyoruz her defasında. Çerçeve yasa meclise sunuldu. Teklifi ve süreci akademisyen, yazar, doktor Ufuk Uras NTV yayınında değerlendirdi.
8: Son derece önemli, olumlu bir çerçeve ortaya koyuyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi içinde tam bir şeffaflık içerisinde bu süreç ilerliyor. hani Aristoteles'in bir lafı vardır, yolun sonuna gelip kapının önünde testiyi kırmak. Bu testiyi kırmak isteyenler var ama testinin kırılmayacağı çok net. Neden biliyor musunuz? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kenan Evren'in buna bir ilavesi vardı. Egemenlik diyordu, kayıtsız şartsız milletindir ama bu memleketin sahipleri vardır diyor. Şimdi bu memleketin sahibinin sadece millet olduğu, başka sahip tanımadığı bir zemindeyiz. Bu zemin çok kıymetli. Süreci test ederek gittik 2 yılda. İşte neyse ki hiçbir şehit vefat olmadı. Bu süreç hızlandırıcı bir süreç olacak. Yani bir dizi yasal düzenleme olacak ve bu yasal düzenlemeler içerisinde kış gelmeden bence önemli adımlar atılacak. Bir dizi yasal düzenlemeyi hızlandıracak ve siyasi partiler seçim yasası ardından anayasal değişim gibi çok büyük bir dönüşüm yaşıyoruz. Tarihsel bir süreç. Buna itiraz edenlere de şöyle bir önerim olabilir. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi takip izleme komisyonunda yer almaları, özellikle itiraz edenlerin yer almaları çok faydalı olabilir. Dolayısıyla onlar da doğrudan süreci takip edebilirler. Süreçle ilgili eleştirilerini ortaya koyarlar. Hani Özdemir Asıf'ın bir şiiri var, damla tamamlanınca damlar diye. İşte şimdi zamanıymış ve hakikaten bunun nimetini göreceğiz. Tarih bilinci, yurttaşlık bilinci bizi yan yana getiriyor. Ömer Bey'in anlatımları içerisinde bir konu çok kritikti. O da üçüncü göz meselesi. Şimdi kamuoyunun bu çok yansımadı ama birinci açılım sürecini takip edenler bilir. Bir dizilerin içerisinde bu üçüncü göz ısrarı önemli kilitlenmelerden biri olmuştu. Temel nedeni de üçüncü göz aslında Oslo'da vardı. Sabote etmek için vardı. Yani üçüncü göz dediğiniz mitolojide tepe gözdür. Bizim hakikaten başka bir göze ihtiyacımız yok ve o çıkardığımız derslerle bugüne geldik ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı altında bir tarihsel bizde ortak iradede buluşmak bence çok kıymetli. Karalar bağlamaya gerek yok. Çünkü Netanyahu'lar, İsrail yeterince karalar bağlıyor. Onların dertlerini içselleştirmek bizim görevimiz, vazifemiz değil. Bu süreci hep birlikte izleyeceğiz. Bir anahtar cümle yine güven ortamının sağlanmasıydı. Bu 360'ın üzerinde bir katılım. Bundan sonraki süreçlerde de hayatı kolaylaştıracak böyle gözüküyor. Bir de bir ricam var. Yani bu ülkenin güvenlik bürokrasisi, istihbaratı, MGK'sı yanılıyor, kandırılıyor. Ama birileri kül yutmaz bir şekilde bunu bize anlatıyorlar. Şimdi bu devletin bu saydığım bir dizi kurumuna ilişkin zan altında bırakmak, bu tür söylemlerin kendisi hakikaten söylediğini kulağın duymaması. Kulağın bir özelliği var. Bir dışarıdan sesleri duyar, bir de kendisi ses üretir. Biz ona çınlama diyoruz. Mümkün olduğunca bu ülkenin kurumlarıyla, devlet aklıyla, toplumun aklının buluşmasının ne kadar önemli bir tarihi fırsat olduğunu bilelim. Ve yine söylendiği gibi dünya çalışma çözümlerinde Türkiye özgün bir örnektir, tıpkı Filipinler'de olduğu gibi. Ve göreceksiniz ki Nobel Barış Ödülü'nde Trump'tan fırsat bulursak Türkiye çok önemli sorunu çözme nedeniyle en öncelikli aday haline gelecektir. Yeter ki bu kendi öz gücümüze dayanarak bölgedeki inisiyatifin kendisinin kıymetini bilelim. Çünkü yepyeni bir durum var. Ömer Bey'in biraz önce ifade ettiği gibi kaotik, kuralsız bir dünyadaysak kuralı kim koyacak? Zaten emperyalizm tanımıdır. Kuralı koyma inisiyatifidir emperyalizm. Köle sahiplerinin, dünyanın egemenlerinin inisiyatifi karşısında üçüncü dünya ülkelerinin, mazlumların, mağdurların söz yetki ve karar sahibi olması açısından çok güzel bir örnekle karşı karşıyayız. Bence bunun kıymetini bilelim, keyfini de çıkaralım. Boşuna karalar bağlamayalım çünkü bizi güzel bir gelecek, güzel günler bekliyor.
0: İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı dün. Sonuç ancak 4. turun ardından belli olabildi. Zaman zaman tartışmalara ve gergin anlara sahne olan seçimin kazananı Cumhuriyet Halk Parti'nin adayı Sibeltan Çetinkaya oldu. Ancak Cumhur İttifakı sonuca itiraz edecek.
9: Sibeltan Çetinkaya 22, Dündar Ziya Gültekin 18.
10: Seçim Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın rüşvet soruşturmasında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması nedeniyle gerçekleştirildi. CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitti. CHP'den yeni partiye geçen isimler olduğu ancak evraklar resmi olarak bildirilmediği için yazı işlerinde CHP'li olarak yer aldığı öğrenildi. Bazı CHP'li üyelerin Cumhur İttifakı adayına oy verdiği iddia edilince koridorlarda gergin anlar yaşandı. 6 saatlik sürecin ardından 4. turun kazananı 22'ye 18 oyla CHP'nin adayı oldu. Sibeltan Çetinkaya'ya verilen 3, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin'e verilen 1 oy geçersiz kabul edildi.
11: Burada görev yapan arkadaşlarımız çeşitli operasyonlarla tehdit edilmişler. Bir takım teklifler verilmiş. Bir takım rakamlar konuşulmuş.
12: Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı. Ve bu kameralara da gösterilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna yeni parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir?
10: Cumhur İttifakı sonuca itiraz etmeye hazırlanıyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önce il başkanları görevden alınan 8 ile yeni atama yapıldı. Atamaları Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı açıkladı ve buna göre Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli'ne yeni il başkanları atandı. Sarı, İstanbul'da 22 ilçede görevlendirme yapıldığını da söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sarı, eksik kalan iller için de önümüzdeki haftayı işaret etti. Partimizi kongreleri yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz dedi. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde yeni gelişmeler var. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, rotalar belirlendi, aşamada son aşamadayız açıklaması yaptı. Anlaşma konusunda İran dini lideri Hamaney'in yanıtı bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Hamaney'e ulaşmanın şu an çok zor olduğunu söyledi.
10: İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusundaki görüşmeler sürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai açıklamasında Boğaz'ın rotalarının kararlaştırıldığını belirtti. Bekai, üçüncü ülkeler müdahale etmezse anlaşmada son aşamadayız dedi. Anlaşma için İran dini lideri Müşteba Hamenei'nin yanıtı bekleniyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise açıklamasında Hamenei ile görüşmenin şu anda çok zor olduğunu söyledi. Sözcü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'na bir anlaşma sağlansa da bunun Boğaz'ın güvenli olduğu anlamına gelmeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini, Orta Doğu'daki kritik sürecin 48 saat içinde netleşeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını söylemişti. Bekai, ABD'nin anlaşmaya dahil olmadığını belirtti. Pakistan ya da Katar'la görüşmelerin devam ettiğini ancak üst düzey bir temsilcinin görüşmeler için gitme planı olmadığını açıkladı. İran'dan yapılan bir diğer açıklamada rotaların 2 ila 4 ay boyunca uygulanabilir olacağı ifade edildi. Tahran, Amman'ın Hürmüz Boğazı'nın bölge ülkeleri tarafından ortak yönetilmesine yönelik teklifini reddetmişti. Umman'la İran'ın Hürmüz Boğazı'nda %50-50 bir kontrole sahip olamayacağı, kontrolün ülkelerin kıta sahanlıklarına göre yapılması gerektiğini duyurmuştu. Öte yandan Hürmüz dışında saldırılar sürüyor. Aden Körfezi'ne Yemenli Husiler Suudi Arabistan'a ait petrol gemisine saldırdı. Yapılan açıklamada gemi mürettebatının güvende ve iyi olduğu duyuruldu.
0: Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs konulu uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in barış niyeti yok diye konuştu.
13: İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor. Tabii uluslararası toplum burada büyük bir sınav vermekte.
1: Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs konulu toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası topluma İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda Arap ülkelerinin yanı sıra Endonezya, Pakistan ve Malezya Dışişleri Bakanlarıyla Arap Ligi Genel Sekreteri de hazır bulundu. Bakan Fidan toplantıdaki konuşmasında İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamalarıyla yerleşimci terörü ve provokatif eylemlerden duyulan endişeyi dile getirdi.
13: Biz eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek bu sadece bölgesel bir kriz üretmekle kalmayacak. Küresel bir kriz üretecek. Gazze Barış planının uygulanmasında Hamas'ın birçok üstüne düşen ödevi yerine getirdiğini görüyoruz ama buna mukabil İsrail'in her zaman için bir oyun bozanlık içerisinde olduğunu da görüyoruz. Bunu herkes görüyor. Şimdi görme aşaması artık net. Fakat önemli olan buna geliştirecek olan tepkidir.
1: Toplantıya katılan Arap ve Müslüman ülkeler İsrail'in Kudüs'teki iddialarını belgelemek için kalıcı bir mekanizma kurulmasını kararlaştırdı. Toplantı sonrası yayınlanan ortak bildiride iki devletli çözüm vurgusu yapılırken Mescid-i Aksa'daki İsrail ihlalleriyle tarihi ve hukuki statüyü değiştirme girişimleri kınandı. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katılan Fidan, Amman'daki temasları kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü. Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf'la da bir araya geldi.
0: Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelecek. Şeybani Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'de kalıcı istikrarla güvenliğin tesisi için Türkiye'nin de desteğiyle yürütülen çok yönlü çabaların kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan-Şeybani görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusundaki silahlı unsurların merkezi hükümete entegrasyonunda gelinen aşamada gözden geçirilecek. Görüşmede önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek karşılıklı üst düzey ziyaretlerin planlamaları da ele alınacak. Sahte vatandaşlık soruşturmasında bazı iş insanlarının da gözaltına alındığı ortaya çıktı. İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'la Gayrimenkul Yatırımlar Derneği Başkanı Neşecan Çekici şüpheliler arasında operasyonla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.
14: Polis sahte vatandaşlık soruşturmasını sürdürürken bir cep telefonundaki verileri inceledi. Suç unsuru içerdiği iddia edilen çeşitli belgelerle karşılaştı. Operasyon tarihine kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Soruşturma genişletildi, şüpheliler takip edildi. Yeterli delil toplandığı değerlendirildikten sonra baskınlar yapıldı. Söz konusu belgelerden yola çıkılarak gerçekleştirilen operasyonda iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Gayrimenkul Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici de bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 73'ü eksper yani uzman. Zanlılar bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarını kullanmakla suçlanıyor. İddiaya göre böylece yabancı uyruklu kişilere usulsüz mülk satışları gerçekleştirildi. Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişi sağlanmadı. 2,5 milyar liralık kamu zararı oluştuğu öne sürülüyor. Öte yandan şüphelilerin bu işlemleri için kişi başına 50 bin dolar aldığı belirlendi. 687 yabancı uyruklu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatıldı. Bu dosyalardan 191'i İran, 81'i Irak, 79'u Suudi Arabistan ve 72'si Yemen vatandaşlarına ait.
0: Üçkent'te alevlerle mücadele vardı dün. Balıkesir, Tunceli ve Malatya'da çıkan yangınlar neyse ki kontrol altına alındı. Balıkesir'in Manyas ilçesindeki yangın Darıca Mahallesi yakınlarındaki bir arazide başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüdü. Alevler ormanlık alana sıçradı. Söndürme çalışmalarına helikopterler de destek verdi. Yangın yoğun uğraşlarla söndürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü belirtiliyor. Malatya'nın Pütürge ilçesinde de orman yangını çıktı. Yedi Yol Mahallesi yakınındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Ekipler harekete geçti. Yangınla müdahale 10 saat sürdü. Tunceli'de de alevlerle mücadele vardı. Yol Konak ve Karyemez köyleri arasında çıkan yangın Tunceli, Pertek, Elazığ karayoluna yaklaştı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Alevler yerleşim yerlerini tehdit etti. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında bazı evlerin bahçeleri ve meyve ağaçları zarar gördü. Eskişehir'de tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan gencin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Hastane görevlileri alarma geçti. Polis devreye girdi. Evinde hafızasını kaybetmiş halde bulunan hasta yeniden tedaviye alındı.
1: Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrıldı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılınca ekipler alarma geçti. Evinde hafızasını kaybetmiş şekilde bulunan hasta yeniden tedaviye alındı. Olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Porsu pullarında yürüyen kişi dengesini kaybedip düştü. Yaralı çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Başına darbe aldığı için çeşitli tetkikler yapıldı. Ancak sonuçları beklemedi. Kimseye söylemeden hastaneden çıkıp evine gitti. Bir süre sonra sonuçların çıkmasıyla hastanın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Ancak sağlıkçılar genci hastanede bulamadı, polise haber verdi. Evinde hafızasını kaybetmiş halde bulunan kişi yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumu iyi.
0: Ağustos ayı ile birlikte hava sıcaklığı yükseldi. Poyraz etkisiyle rahat bir yaz geçiren İstanbullular yılın en sıcak günlerini yaşamaya başladı. Bu sıcağı akşamları yüksek nem de eşlik edecek önümüzdeki günlerde.
1: Son haftalarda serinlik hissi veren Poyraz etkisini kaybetti. Sıcaklık ve nem yükseldi, termometreler 30 dereceyi aştı. 2026'nın en sıcak günleri başladı.
15: Evde artık gezmedik oda bırakmadım. Bütün odalarda geziyoruz. Sıcak, nem çok kötü. Sıcak havadan bunalıp sahile geldik. Biraz yüzdük, biraz serinledik.
0: Sayımız dağılmış.
15: Evet sayımız dağıldı arkadaşlarla beraber.
0: Bir dakika konuşalım.
1: Sıcak havadan bunalanlar soluğu sahillerde aldı. Kimi serinlemek için denize girdi, kimi gölgede dinlendi.
16: Ben sabah 8-9'dan akşam 5'e kadar buradayım, denizdeyim. Gecelerin 4-5 kere kalkıp duş alıyorum.
17: Denize giriyoruz, güzel oluyor, esiyor burası, güzel yani.
1: Cuma gününe kadar sıcaklıkların 30 dereceye aşması bekleniyor. Ancak asıl zorlayıcı bölüm geceleri yaşanacak. Zaman zaman nem oranı %80'in üzerine çıkabilir.
18: Gerçekten çok bunaltıcı sıcaklar var. Gecenin saat 2'sinde 3'ünde bile çok anormal nem vardı.
1: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası 13 Ağustos'a kadar etkili olacak.
0: Liselere giriş sınavına girenlerin hangi okula yerleştikleri de belli oldu. Sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre öğrencilerin %93,5'i tercih ettiği okullara girebildi. Boş kontenjanlar için nakil dönemi ise başladı.
4: Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İlk yerleştirmede öğrencilerin %93,5'i tercihlerine yerleşti. Bu yıl 1.029.595 öğrenci yerleştirme için tercihte bulundu. Merkezi sınavla yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %89,8'i ilk 5 tercihinden birine yerleştirildi. Sınavla alan okullarda bulunan 198.905 kontenjanın 190.473'ü doldu. 8.432 kontenjan boş kaldı. Adrese dayalı yerleştirmede ise öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşti. İlk 3 tercihinden birine yerleşenlerin oranı %94,5 olarak açıklandı. Öğrencilerin genel tercihi ise kendi illerindeki liseler oldu. Merkezi sınavda %5'lik dilime girenlerin %89'u, tüm öğrencilerin %93'ü kendi illerinde kalmayı tercih etti. %5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, %10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti. Sonuçların açıklanmasıyla boş kalan kontenjanlar için birinci nakil dönemi de başladı. Adaylar 7 Ağustos'a kadar boş kontenjanlar için başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak. Aynı gün ikinci nakil dönemi başlayacak.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
20: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası'na hoş geldiniz. Bugün size esas olarak korku janrına giren fakat bütün kitaplarında nefis bir gerilim olan bir yazarı takdim etmek istiyorum. Peter Straub. Daha önce de Mavi Gül üçlemesini yapmıştık tek tek. The Throat, Boğaz, Mystery ve Coco gibi. Başka kitaplarını da yaptık. Lost Boy, Lost Girl üçlemesi mesela. Beni en çok korkutan karakterlerinden biri, artık karakter mi desem, bu dünyadan mı başka dünyadan mı bilemiyorum, o kitaptadır. Ama çok korkutan karakterleri vardır doğrusu. Bir de bir efsane vardı hep. Bir ara 70'li yıllarda altın kitaplardan 3 tane Peter Straub kitabı çıktı diye. Bunu ben hakikaten şehir efsanesi sanmaya başlamıştım. Çünkü hiçbir yerden bulamadık o kitapları, altın kitaplar dahi. Sonra Fahrettin Levent bana Çağan Dikenelli'nin 2 tane Melek Teyze kitabıyla, ki onlar da aldığım halde eksikti benden, artık kime günahını yazacağımı bilemiyorum hakikaten. 2 tane Peter Straub kitabını, Gölge Ülke ile Gece adıyla basılmış olan hayalet hikayesini yollamış. Yani hakikaten gözümde görmüş oldum basılmış olduğunu. Ama iki şey var. Bir tanesi, daha önce Alistair MacLean'in harikulade Golden Rendezvous'unda da yapmış oldukları gibi kapağa bir sarışın kadın resmi koymuşlardı onda. Yani içinde bir böyle sarışın kadın gelip geçiyor gerçekten ama hiç kadınlı bir hikaye değil. Sonra da bilmiyorum, beklendiği kadar satmamış galiba ama tabii o sarışın kadını görenler bir aşk romanı okuma düşüncesiyle alıyor. Özellikle Alistair MacLean'i de tanımıyorlarsa. Burada da gerçi bu kitapta kadınlar var. Ama kapağında böyle kızıl saçlı güzel bir hanım görüyorum. Şık da giyinmiş maşallah. Ve yani aslında kitapla kadınlar mevcut olsa da pek ilgisi yok. Çünkü burada öte dünyadan ve bu dünyadan daha çok erkekler göz önünde. Bir de üzülerek fark ettiğim bir şey, İtaki'den çıkan hayalet hikayesi. Gökçe Ateş Aytuğ'un çevirisiyle 2008 baskısı. İle aralarında 250 sayfa fark var. Yani ne bileyim, hurufattan diyelim, sayfa düzeninden falan değişebilir ama çok öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü İtaki'nin kitabı küçükçe hurufatlı ve daha geniş bir kitap. Dolayısıyla ben de Donald Weaverly'yi niçin kitabın ortalarına neredeyse doğru tanıdık diye hayret ediyordum. Baştaki giriş olmadığı için, tabii İngilizce kitapta okuduğum için o girişi belki de daha sonra sanmışım. Neyse, yani demek istediğim şu, hayalet hikayesi okuyacaksanız Ghost Story, hayalet hikayesi adıyla çıkan İtaki kitabını okuyun. Zaten ötekini bulamıyorsunuz ama es kaza bana olduğu gibi elinize geçerse diye. Ayrıca bu vesileyle Fahrettin Levent'e de candan teşekkürlerimi sunuyorum. Evet efendim, kitabımız Hayalet Hikayesi İtaki'den. Peter Straub, Türkçesi az önce de söylediğim gibi Gökçe Ateş Aytuğ.

Evet, hayal hikayesi. Straub'la yıllardır dost olan ve birlikte kitaplar da yazmış olan Stephen King. Peter Straub'un hayal hikayesi herhalde 70'li yıllarda yeni bir korku dalgası başlatmış olan, 3 kitabın arkasından gelen doğaüstü romanların en iyisidir diyor. Peki bunlar nedir? Rosemary's Baby, The Exorcist ve The Other. Ve bunlar da hep işte 5'er yıl arayla basılmış olan kitaplar. Bunların popülerliği yayıncıları korku romanlarının aslında sanıldığından çok daha fazla ticari potansiyeli olduğunu anlamalarına yol açmıştı diyor. Peki Ghost Story, hayalet hikayesi nedir esas olarak? Etrafımızdaki dünyanın yaşadığımızı sandığımız dünyadan aslında çok daha farklı olduğu fikri üzerine kurulu bir kitap. Son derece basit ve korkutucu bir fikir aynı zamanda. Bildiğimizi sandığımız şeyi bilmiyor olabiliriz. Sandığımız kişi olmayabiliriz. Sevdiğimizi sandığımız şeyi sevmiyor olabiliriz. Ve korktuğumuzu sandığımız şeyden de korkmuyor olabiliriz. Şimdi bu size çok korkutucu gibi gelmiyorsa inanın bana çok korkutucu. Ve Straub'un bütün kitapları gibi hayalet hikayesi de çok korkutucu bir kitap. Ama yüksek sesle korkutmaz, yani Straub'un öyle bir şeyi yoktur. Yani öyle kanmış, revanmış, seri katiller. Yani seri katil olsa bile seri katil üslubunda seri katiller değildir bunlar. Şimdi alıştığımız modern ve itici seri katil üslubunda değildir. Karanlık bir oda, loş bir yer. Kim olduğunu bilemediğimiz birisi, başka birisi sandığımız birisi. Hatta öldü sandığımız bir varlık, ölümü, dirimi bilinmeyen. Ama bazen bunlar bu kitabın şeyi olan, en kısa tek kelimelik özeti olan Manitu gibi Manitular da olabiliyor. Yani başka şekle bürünmüş varlıklar. 4 tane arkadaş var. Burada bu 4 arkadaş Milburn kentinin, yani Milburn'un aslında kasaba mı kent mi olduğu da pek belli değildir. Kasabaya göre büyük, kente göre küçük bir yer çünkü. Milburn'daki İnsanlar kendi yağlarıyla kavruluyorlar aslında sonuç olarak. Bunların içinden işte 4 tanesi Amerikan Yahnisi Derneği, Chowder Society diye bir dernek kurmuşlar. Toplanıyorlar, birbirlerine hikayeler anlatıyorlar. Bunlar belli başlı adamları o kasabanın, Milburn'un, ki biz bu Milburn'u nereden biliyoruz? Evet, yani Straub okuyan varsa ya da bu programın çok eski dinleyicileri varsa Mavi Gül üçlemesinden biliyoruz. Bu insanlar oturuyorlar. Kim bunlar? Doktor John Jeffrey, kendini emekliye ayırmış bir girişimci Louis Benedict ve 2 avukat, birbirleriyle de ortaklar Sir James ile Ricky Hawthorne. 50 yıldır bunlar bir araya gelip birbirlerine hikayeler anlatıyorlar. Birbirlerinin çok iyi arkadaşı. Bir arkadaşları daha varmış, Edward Wenderley. Bir aktrisin şerefine verilen bir partide, evde üstteki bir üst kattaki bir yatak odasında ölü bulunmuş ve yüzünden de korkudan öldüğü anlaşılıyor. Yani korkunç bir yüzü var.

Geçen bölümde yüksek sesle değil, yavaş sesle, fısıltıyla korkuttuğu mealinde bir şeyler söylemiştim. Bir de şu var tabii, yavaş açılan hikayelerdir Peter Straub'un hikayeleri. Öyle akşam başlayıp sabah bitirmek pek kolay olmuyor. Sindire sindire okumak gerekiyor. Ayrıca da 675 sayfa olduğu için artık adet böyle, biliyorsunuz ne zamandır 500 sayfadan aşağı yazan yazarı polisiye ya da gerilim ya da korku yazarı saymıyorlar. Yani kısa kitaplar moda değil. Ama bu yeni bir kitap da değil, onu da hatırlatalım. Ve derken bir tanesi Sir James çok korkunç bir hikaye anlatıyor. Gerçek bir hikaye değilmiş gibi anlatıyor. Gittiği bir okul var, kendisi sözde bir okuldaymış. O okulda iki kardeş varmış, üstleri başları dökülüyor, dişleri simsiyah. Herkes bunları dışlıyor. Bu arada da bir genç adam görüp duruyor. Sonunda o genç adamın bunların abisi olduğu anlaşılıyor. Ama bir süre önce anneleri babaları ölmüş, abileri vasisi olmuş abileri bunların. Sonra işte evin damını galiba tamir ederken merdivenden düşmüş ölmüş. İki çocuğun da koşarak uzaklaştığını görmüşler. Ama Ricky Hawthorne sokakta bir iki kere gördüğü bir adamın bu adam, yani Gregory Bate olabileceğini düşünüyor. Gregory Bate'in kardeşlerini taciz ettiği de söyleniyor bir dedikodu olarak. Fanny, esas ilgisini çeken erkek çocuk Fanny. Ve Ricky Hawthorne'a itiraf ediyor. Bu aslında benim başımdan geçti. Bu gerçek bir hikaye diyor. Ve hepsi acayip kabuslar görüyorlar. Sonunda ölen arkadaşlarının yeğenini çağırmaya karar veriyorlar. Başka kimler var? Bir kız var, istemeyerek ölümüne sebep oldukları yıllar yıllar önce. O kıza çok benzeyen başka birisi gelmiş. Sonra ona benzeyen başka birisi gelmiş. Yani bu yaratıklar intikam da alıyorlar ve çok uzun yıllar sonra intikamlarını almaya başlayabiliyorlar. Yani tavsiye ederim. Söyleyeyim, filminden biraz söz edeyim. Filmi, tabii böyle şeylerin filmlerini biliyorsunuz biz hiç beğenmiyoruz. Çünkü burnu havada edebiyat severleriz o bakımdan. Ama bu makul bir filme benziyor en azından. Ben görmemişim, hayret, ama oyuncuları ilgimi çekti. John Irwin yönetmiş. Peter Straub da yazmış. Lawrence D. Cohen de senaristi. Kimler oynuyor? Mesela Ricky Hawthorne, söylediğim avukatlardan biri. Fred Astaire. Ölen şahıs Edward Charles Wanderley, Douglas Fairbanks Jr. Sir James'i John Houseman. Dr. John Jeffrey'i Melvin Douglas. Don Wanderley ve David Wanderley, Craig Wasson, Ricky'nin karısı Stella'yı Patricia Neal ve işte bu muhtelif kızlar Eva Galli, Alma Mobley'i de Alice Krieg'i oynamışlar. Gregory Bate ve Fanny Bate kardeşleri de Miguel Fernandez, Lance Halcomb. Yani cidden merak ettim. Bulabilirsem bulup bunu da izlemeye çalışacağım.

Evet efendim, hayal hikayesi. Hemen bu noktada size hatırlatmak istediğim bir şey var. Mavi Gül üçlemesi. Lütfen onları da ihmal etmeyin. Coco, Mystery, The Throat, Boğaz yani. Onlar da İtaki'den çıktı. Lost Boy, Lost Girl, Yitik Oğlan, Yitik Kız ve ona bağlı kitaplar da yine İtaki'den çıkmıştır. Yani eğer Esk Kaza birini de okuyup da Peter Straub severseniz, evet yani hakikaten çok iyi bir edebiyatçıdır ve korku edebiyatının en iyi isimlerinden biridir. Hatta ben Stephen King ile yazdıkları, ortaklaşa yazdıkları kitaplara düpedüz Peter Straub üslubunun hakim olduğunu düşünüyorum. Hem ilk romanı pek iyi karşılanmayınca, satmayınca, mali başarı kazanamayınca ajanına sormuş. Demiş ki ne yapayım ben? O demiş ki yoksulsun, mutsuzsun, gotik yaz, gotik bir roman yaz demiş. O sırada Straub da aksi gibi gotikin ne olduğunu bilmiyormuş. Onun üzerine janrın klasiklerini okumaya başlamış. Ve Julia ile If You Could See Me Now'ı yazmış. 75 ve 77. Bunlar sattı. Yani başarı kazanan kitaplar oldu. Ve Stephen King ile bu arada dostluk kurdu. Ve onun kitaplarını beğenmesi de mutlu etti Peter Straub'ı. Ve biraz daha kendini tutmamaya karar verdi. Yani ondan sonra da 79'da Ghost Story'i yazdı. Ki genelde çok iyi eleştiriler almayan, eleştirmenlerin nedense pek sevmediği bir yazarın çok iyi karşılanmış kitaplarından biridir. Bir de 3 Mavi Gül üçlemesi de aynı şekilde. Peter Straub 2 Mart 1943'te doğdu. Küçükken bir araba çarptı ona ve az daha ölüyordu. Uzun acılı bir nekaat geçirdi. Tuhaftır ki kader birliği ve işbirliği yaptığı Stephen King de ileri yıllarında evinin civarında bir araba kazası geçirip ona çarpınca aynı şekilde acılı ve uzun bir nekaat dönemi geçirecekti. Hatta bu olayı kurmaca karakterin kişisel biyografilerini yazdığı kitaba da eklemiş. Edebiyat okudu. Edebiyat dersleri verdi. Ondan sonra canı sıkılmış. Kalsaydım diyor herhalde hurda bir arabası ve alkol sorunu olan ve hayattan bezmiş bir öğretmen olurdum. Biz de diyoruz ki iyi ki de olmamış. Sonra İrlanda'ya gittiler. Dublin'de okudu. 3 yıl. 4 yıl. Şiirler de yazmıştı ama İrlanda'dayken yön değiştirdi. Birden anladım diyor. Hep kendimi bir romancı olarak düşünüyordum. Oysa daha roman yazmamıştım. Böylece de yazmaya başlamış. Doğrusu tatsız bir olay nedeniyle gazeteciliğine son vermek zorunda kalan Ruth Rendell gibi Peter Straub'un da öğretmenlikten vazgeçmiş olması okurları olarak bizleri fevkalade sevindiriyor. Hayal hikayesi, Ghost Story, Peter Straub, Gökçe Ateş Aytu, İtaki. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: NTV Radyo Arşivinde Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Kim buldu, nasıl buldu?
2: Röntgeni bulan kişinin kanserden öldüğü doğru mu?
3: Doğru değil. Alman Wilhelm Conrad von Röntgen adıyla anılan röntgeni buldu ve bu büyük keşfinin keyfini sürerek ömrünü tamamladı. Fizik profesörü Röntgen 1895 yılında deneyleri sırasında üzerine floresan kimyasalı sürülmüş bir kağıdın ışık kaynağıyla arasında bir karton olmasına rağmen parlamaya devam ettiğini fark etti. Ne olduğunu tam olarak bilmediği bu ışını bir denklemde bilinmeyeni ifade eden X ışını olarak tanımladı. X ışını katı maddelerin içinden geçmekle kalmayıp bir levhayla arasına konulan nesnelerin fotoğrafını da çıkarabiliyordu. Profesör Röntgen sonraki adımda karısının elini, evlilik yüzüğü ve parmak kemiklerini gösteren tıp dünyasının en ünlü röntgenini çekti. Tıbbi tanı alanında bugün de geçerliliğini koruyan bir çığır açan Profesör Röntgen, keşfiyle 1901 yılında ilk Nobel Fizik Ödülünü aldı. Zararı o tarihte henüz bilinmeyen X ışınından ölen kişi ise 1898'deki İspanyol-Amerikan Savaşı'nda yaralanan radyolog Elizabeth Fleischmann'dı. Kurşunun girdiği yeri tam olarak saptamak için X ışını kullandı. Ancak sürekli uğraştığı bu ışınlardan ötürü kansere yakalandı, kolunun kesilmesi de onu kurtaramadı.
1: Kim buldu, nasıl buldu?
4: Hava durumu. Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz sert. Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Ankara ve Bursa 34, İzmir 36 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık, %65 bal nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert ve ara ara kuvvetli esecek. Gölgede Edirne 37, Çanakkale 35 derece. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Karayel Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de öğle saatlerinde bile %70'leri bulan bağıl nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğu'da hava güneşli, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 38 derece. Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatler 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım atıldı. Çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. Düzenleme belirli suçlara ilişkin cezaların 5 ya da 10 yıl ertelenmesini öngörüyor. Ancak uygulamanın başlaması da örgütün fesi ve silahların tamamen bırakıldığının teyidine bağlı. Peki düzenlemeden kimler nasıl yararlanabilecek, bakalım.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi meclis başkanına sunuldu.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor.
1: 12 maddelik süreç düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir şart var. PKK, KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanacak. Bu şartın gerçekleşmesi halinde örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
2: Şu andaki sayı dediğiniz 6 ay sonra 4000'dir. 1 yıl sonra 3 bilemezsiniz ki.
1: 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üstündeki suçlarda 10 yıl ceza ertelemesi olacak. Bu erteleme hem yargılaması süren hem de cezaevinde bulunanlar için geçerli. Yani çerçeve yasa kapsamında bulunup 15 yılın altında hapis cezası bulunanlar tahliye edilip 5 yıl takip edilecek. 15 yılın üzerinde ceza alanlar da tahliye olacak. 10 yıl erteleme alacaklar.
2: Özel bir takip modeliyle cezası ertelenmiş olan bu tür örgüt mensuplarının doğrudan izlenmesi, herhangi bir terör suçu bağlamında tekrar bir suç işlenmesi halinde de bu erteleme kararı da ortadan kaldırılacağına dair bir hükmü getiriyoruz.
1: Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak. Süreç kapsamında bir kurul ve bir komisyon oluşturulacak. Faaliyetlerin uygulanmasının takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Milli Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinden oluşan kurul yapacak. Mecliste ise izleme komisyonu kurulacak. Meclis bu komisyon aracılığıyla gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. Çerçeve yasa kapsamında verilen görevleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacak. Süreç yasasında 360 milletvekilinin imzası var. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP gruplarıyla Yeni Yol grubundan 4 milletvekili teklife imza attı. Çerçeve yasa teklifi Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü de genel kurula gelmesi bekleniyor.
0: Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı da terörsüz Türkiye süreci olacak. Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Milli Güvenlik Kurulu çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakmasının tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. Bu süreçte görev alan diğer kurumlarla eş güdüm ve koordinasyon ele alınacak. MGK toplantısında sürece ilişkin geniş kapsamlı değerlendirme ise hem istihbarat birimleri hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki istihbari raporları ışığında yapılacak. Irak'ta Suriye'nin kuzeyindeki son durumda gözden geçirilecek. Toplantının ardından yazılı açıklamada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ifadelere yer verilmesi bekleniyor. Meclise sunulan çerçeve yasaya ilişkin DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'ndan gelen açıklamalara bakalım şimdi de.
3: İlk defa Türkiye'de ortak geleceğimizin ufkunu birlikte yazacağız. Yazıyoruz bugün. Bu yasa hepimiz için bir imkandır. Bu imkanı 86 milyonun ortak kazancına dönüştürmek istiyoruz. Bu yasa bir son durak değil. Tam tersine değerli bir başlangıçtır. Önemli ve tarihi bir başlangıçtır. Bugün bir imza attık. Bu attığımız imza barışa, demokrasiye ve ortak geleceğimize atılmış bir imzadır.
4: Yasa teklifi son derece önemli ve tarihi bir anlam taşımaktadır. Bizim açımızdan bu yasa net olarak Kürt sorununun çözümünde bir adım atmak, bir kapı aralamak anlamı taşımaktadır. Bu anlamıyla da son derece tarihidir ve kıymetlidir. Bütün siyasi partilerin bu yasanın çıkmasında mutlaka katkıları olmasını diliyoruz.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasını değerlendirdi. Gelişmeyi tarihi bir adım olarak niteledi.
5: Yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu tarihi bir yaklaşımdır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasını bu sözlerle değerlendirdi. Terörün ortadan kalkmasıyla Türkiye'de yeni bir iklimin doğacağını söyledi.
5: Bu yepyeni iklim, demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
1: Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Süreç yasası için tarihi bir adım dedi.
5: Böyle tarihi bir gündeyiz. Adlarımız farklı olabilir ama adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur.
0: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemenin meclise sunulması Doğu ve Güneydoğu'da sevinçle karşılandı. Bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan'ın izlenimleri var sırada.
6: Çerçeve yasanın meclisin gündemine gelmesiyle birlikte bölgede beklenti ve umutlar daha da yükseldi. Ancak toplumun en güçlü talebi sürecin kalıcı bir güven ortamına dönüşmesi. Yıllardır çatışmaların gölgesinde yaşayan kesimler artık yeni bir dönemin başlamasını, huzurun, istikrarın ve normal hayatın kalıcı hale gelmesini istiyor.
7: Biz öyle bir şeyden geçtik ki, çemberden geçtik ki bu kepen kapamalar, işsizlikler, oradan ta buraya kadar geldik. Bugün de maşallah diyeyim de ne kadar Diyarbakır'a turist geliyor, yabancılar geliyor. Şöyle turist demeyeyim de kardeşlerimiz geliyor daha doğrusu. Geliyor, onlarla sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Türkler, Kürtler kardeştir. Ha. Birlik, beraberlikle biz bir şey çözeceğiz inşallah.
8: Kürt, Türk kardeştir. Ayrım yoktur. Hepimiz güzel bir çerçevede yaşıyoruz. Barış olduğu zaman ben esnaf olarak sabaha kadar burada çalışıyorum. Gece 2'de 3'te gelen yerli turistlerimiz aşırı derecede daha da fazlalaşıyor. Gelip iş yerimizi açamıyorduk. Çok kötü şeyler yaşadık. Ama bu süreçte çok maşallah çok her gün ekmeğimiz çıkıyor yani. Birkaç kişiye bir lokma ekmek de verebiliyoruz.
6: Yıllardır güvenlik ekseninde anılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu için yeni süreç yalnızca silahların susması değil, ekonomik ve sosyal hayatın yeniden şekillenmesi açısından da önemli bir eşik olarak görülüyor.
9: Ailece şu dönemde buraya gelmekte gönlümüz çok rahattı. Ben 5-6 sene önce de yine bu bölgeye geldim. İşlerim dolayısıyla geldim. O dönemde tabii daha böyle askeri duraklar, daha böyle kontrol noktaları, ortam daha gergin haliyle sosyal ortamdan da bu anlaşılıyordu. Ama şimdi son açıkçası dönem kesinlikle olumlu yansımış. Hem esnafta bunu görüyoruz hem bizim gibi turist olarak gelen çok fazla aile var.
10: Yani insanlar birbirini sevsin, insanlar birbirini kucaklasın. Yani bu işi yapan, yani bu barışı yapan kim olursa olsun Allah razı olsun.
0: İYİ Parti'nin terörsüz Türkiye sürecine ve hazırlanan kanun teklifine yönelik tepkisi ise sürüyor. Partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, "Mücadelemiz yeni başlıyor, genel kurulda her maddeye neden itiraz ettiğimizi tek tek anlatacağız," dedi.
11: Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Fakat bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Bugün engelleyemediğimiz bir yanlışla kadermiş deyip geçebileceğimiz bir vazgeçiş olamaz.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında sürece bir kez daha tepki gösterdi. Çerçeve yasaya yönelik itirazlarını genel kurulda madde madde anlatacaklarını söyledi.
11: Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız. Kimi kapsadığını, neye yol açacağını tek tek anlatacağız. Sonuna kadar ama sonuna kadar hayır diyecek ve bayrak açacağız.
1: Dervişoğlu mücadeleyi sürdüreceğiz mesajı verdi.
11: Yasa gelebilir, genel kuruldan geçebilir, çoğunlukları var. Şundan emin olunuz ki bu bir son değil, bir kutlu başlangıçtır. Büyük Türk milleti hazır olsun. Mücadelemiz yeni başlıyor. Son sözde büyük Türk milletindir.
0: Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle şehit anne ve babalarına bağlanan aylık tutarı asgari ücretin altında kalmayacak. Bakıma muhtaç olan gazi ve mağlullere yapılan ek ödeme miktarı ise asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. 15 Temmuz darbe girişimiyle terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayan personelin aylıkları da yükseltilecek. Bu kişilere gazilik unvanı verilerek sosyal hakları artırılacak. Vazife mağlulu er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkartılacak. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Sonuç ancak dördüncü turun ardından belli oldu. Zaman zaman tartışmalara ve gergin anlara sahne olan seçimin kazananı ise CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya. Cumhur İttifakı sonuca itiraz edecek.
12: Sibel Tan Çetinkaya 22, Dündar Ziya Gültekin 18.
13: Seçim Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın rüşvet soruşturmasına tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması nedeniyle gerçekleştirildi. CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitti. CHP'den yeni partiye geçen isimler olduğu ancak evraklar resmi olarak bildirilmediği için yazı işlerinde CHP'li olarak yer aldığı öğrenildi. Bazı CHP'li üyelerin Cumhur İttifakı adayına oy verdiği iddia edilince koridorlarda gergin anlar yaşandı. 6 saatlik sürecin ardından 4. turun kazananı 22'ye 18 oyla CHP'nin adayı oldu. Sibel Tan Çetinkaya'ya verilen 3, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin'e verilen 1 oy geçersiz kabul edildi.
14: Burada görev yapan arkadaşlarımız çeşitli operasyonlarla tehdit edilmişler. Bir takım teklifler verilmiş. Bir takım rakamlar konuşulmuş.
15: Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı. Ve bu kameralara da gösterilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna yeni parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir?
13: Cumhur İttifakı sonuca itiraz etmeye hazırlanıyor.
0: Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılında Avcılar ilçesi asfalt imalatları ihalesinde kamu kurumlarından yüksek teklif alarak ihale maliyetini yükselttiğini iddia etti. Kamu zararı oluşturduğu öne sürülen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 12 zanlı yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin hastanede tedavi gördüğü, bir şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Gülistan doku soruşturmasında barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Çünkü bilirkişi raporuna göre bir kağıdın 14 metre derinlikte bulunması mümkün değildi.
1: Gülistan dokuyu arama çalışmaları sırasında barajda not ve makas bulmuşlardı. O dalgıçlar delil karartma suçlamasıyla tutuklandı.
16: Karnım acıktı.
1: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, arama çalışmalarında bulunan delillerin baraja nasıl ulaştığı, tutanakların düzenlenme süreci ve tehditlerin muhafazasına ilişkin iddialar üzerine yoğunlaştı. Dosyadaki 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta su altı aramasında bazı kağıt parçalarının bulunduğu belirtildi. Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesiyle üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojikmen bize baskı yaratıldığı ifadesi yer alıyordu. Tutanakta bu materyallerin delil olarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildiği kaydedildi. 10 Ocak 2020 tarihli başka bir tutanakta ise barajda yaklaşık 14 cm uzunluğunda siyah saplı bir makasın bulunduğu yer aldı. Dosyaya giren bilirkişi raporunda ise kağıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Raporda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespitlere yer verildi. Bu tespitin ardından baraj aramalarında bulunan materyallerin nasıl ve ne zaman bulunduğuna ilişkin soru işaretleri yeniden gündeme geldi. Arama çalışmalarına katılan iki dalgıç delil karartmak suçlamasıyla tutuklandı.
0: 25 yaşındaki Nilde Müge Şahin İstanbul Şişli'de sokak ortasında öldürüldü. Katil zanlısı genç kadını uzun süredir saplantılı bir şekilde takip ediyordu ve hakkında da uzaklaştırma kararı alınmıştı. Üstelik 2020'de başka bir kadını da öldürmeye çalıştığı, 14 yıl ceza almasına rağmen 5 senede serbest kaldığı ortaya çıktı.
17: Gözümün içine baktı, beni niye vurmadı orada? Beni de vursaydı, hani öldürecekti beni de.
18: Sağ ol, şimdi geldin.
1: Hemşire kız arkadaşını 2020'de boynundan bıçakladı. Cinayete teşebbüsten 14 yıl ceza aldı. 5 senede çıktı. Bir yıl sonra saplantılı şekilde taciz ettiği başka bir kadını öldürdü. Katil zanlısı Nazir Ilgın kayıplara karıştı. Nida Müge Şahin 25 yaşındaydı. Babasının İstanbul Beşiktaş'taki kuaföründe çalışıyordu. Cezaevinden geçen yıl çıkan 35 yaşındaki Nazir Ilgın da aynı dükkanda kalfaydı. Genç kadını saplantılı bir şekilde taciz etmeye başladı. Aile uzaklaştırma kararı aldı ama bu onu durdurmadı.
19: Çocuk ona bir karşılık vermiyor. Seviyorum ben. Ben çok seviyorum. Ben şöyleyim. Ya arkadaşım, bu çocuk, sen daha neyin peşindesin? Bizleri de öldürmek tehdit kaydına çocuğa söylüyor ama çocuk bize söylemiyor bunları. Kendisi de korkuyor çünkü aileme bir şey yapacak diye.
1: Nazir Ilgın, Müge Şahin'i takibe başladı. 5 Ağustos'ta gece yarısı Şişli'de cinayet için harekete geçti.
20: Genç kız ablasıyla birlikte nöbetçi eczane arıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şişli'deki işte bu eczaneye geldiler, ilaç almak istediler. Ablası burada ilaç almak için sıra beklerken genç kız da buradaki motorda ablasını bekliyordu. Yanına başka bir motosiklet sürücüsü geldi. O sürücü ise hakkında uzaklaştırma kararı aldığı Nazir Ilgın'dı.
1: Nazir Ilgın iki el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Nida Müge Şahin hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetti.
19: Taciz etmesi bir yıldır devam ediyormuş. Savcılar alıyorlar bu vatandaşı. Yani bir gün tutuyorlar, ertesi gün bırakıyorlar. Uzaklaştırmasını aldık, yaptık ama ne yazık ki durmadı.
20: Nazir Ilgın'ın 2020 yılında eski bir kız arkadaşını da öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve 14 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Dosya istinaf mahkemesindeydi ama Nazir Ilgın tutukluydu. Cezaevinden denetimli olarak çıktığı sırada işte bu cinayeti işlediği iddia edildi.
19: Ekmeğimizi paylaştık, başka bir şey yapmadık ki. Belki dedik islah olmuştur.
1: Polis, Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın'ı arıyor.
0: Darbe girişimi sonrası saklanmış, 10 yıl sonra yakalanmıştı. Suikast timinin son üyesi FETÖ teröristi Burkay Karatepe tutuklandı. Karatepe ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi ve tam 69 sayfa ifade verdi. O ifadesinde suikastı nasıl planladıklarından çalınmış sınav sorularına kadar pek çok bilgi verdi.
1: Darbe girişimini FETÖ üyeleri organize etti. Cumhurbaşkanını alacağımız Çin'de söylendi. Hedef gözetmeksizin ateş açtım. İhraç edilen eski yüzbaşı Burkay Karatepe, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin içinde yer alıyordu. Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ üyesi ifadesinde 15 Temmuz gecesine dair önemli bilgiler verdi.
2: Darbe girişiminden günler önce gizli toplantı yaptık. Marmaris'e giden suikast timinde yer aldım. 15 Temmuz gecesi silahsız olarak Çiğli üssüne gittik. Cumhurbaşkanını alacağımız Çiğli'de söylendi.
1: Burkay Karatepe emirleri suikast teminin başındaki eski binbaşı Şükrü Seymen'den aldıklarını söyledi.
2: 9 Temmuz'da yapılan toplantıda Şükrü Seymen'in emirlerine uymamı söylenmişti. Görevimiz Cumhurbaşkanını alıp belirlenen yere götürmekti. Şükrü Seymen'in aramızda hizmetten olmayan var mı sorusuna kimseden olumsuz yanıt gelmedi.
1: Daha önce yargılanan tüm sanıklar FETÖ'cü olmadıklarını söylemişti. Bu ifadeyle darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığı itiraf edilmiş oldu. Burkay Karatepe, Cumhurbaşkanı konutuna hedef gözetmeden ateş açtığını, koruma polislerini ters kelepçeyle etkisiz hale getirdiklerini anlattı. Operasyon başarısız olunca araziye kaçtık dedi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Karatepe, kurmaylık sınavı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Soruların önceden verildiğini itiraf etti.
2: Sorular şifreli bellekle örgüt evine getirildi. Kur'an'a el bastırılarak yemin ettirildik. Sınavda soruların birebir aynı olduğunu gördüm.
1: FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki evine gittiğini söyleyen Burkay Karatepe, 15 dakikalık özel bir görüşme yaptığını belirtti. Karatepe, malikanenin bulunduğu araziye girmeden önce uydu takibine girmemek için kıyafetlerini değiştirdiğini, şapka ve gözlük taktığını söyledi. İfadesinde yaklaşık 7 yıl sahte kimlikle saklandığını belirten Burkay Karatepe, bu süre içinde hurda toplayıp inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını söyledi.
0: Sahte vatandaşlık soruşturmasında bazı iş adamlarının da gözaltına alındığı ortaya çıktı. İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'la Gayrimenkul Yatırımcılar Derneği Başkanı Neşecan Çekici şüpheliler arasında. Operasyonla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.
21: Polis sahte vatandaşlık soruşturmasını sürdürürken bir cep telefonundaki verileri inceledi. Suç unsuru içerdiği iddia edilen çeşitli belgelerle karşılaştı. Operasyon tarihine kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Soruşturma genişletildi, şüpheliler takip edildi. Yeterli delil toplandığı değerlendirildikten sonra baskınlar yapıldı. Söz konusu belgelerden yola çıkılarak gerçekleştirilen operasyonda iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Gayrimenkul Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici de bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 73'ü eksper, yani uzman. Zanlılar bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarını kullanmakla suçlanıyor. İddiaya göre böylece yabancı uyruklu kişilere usulsüz mülk satışları gerçekleştirildi. Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişi sağlanmadı. 2,5 milyar liralık kamu zararı oluştuğu öne sürülüyor. Öte yandan şüphelilerin bu işlemleri için kişi başına 50 bin dolar aldığı belirlendi. 687 yabancı uyruklu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatıldı. Bu dosyalardan 191'i İran, 81'i Irak, 79'u Suudi Arabistan ve 72'si Yemen vatandaşlarına ait.
0: Bahçeli Evler'de 6 katlı bina akşam saatlerinde çöktü. Binanın daha önceden kolonlarından ses geldiği için boşaltıldığı öğrenildi. Koca Sinan Mahallesi'nde 6 katlı bir bina daire sakinlerinin kolonlarından ses geldiği ihbarının ardından tahliye edildi. Bina tahliye edildikten bir gün sonra da çöktü. 22 dairenin bulunduğu binanın 1988 yılında yapıldığı öğrenildi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil arıza yaptığı için sağ şeritte duran İETT otobüsüne arkadan hızla çarptı. Kazada otomobildeki biri polis memuru 3 kişi hayatını kaybetti.
21: Hızla geldi. Fren pedalına bile basamadan otobüsü arkadan çarptı. Kaza İstanbul Küçükçekmece'de D100 Karayolu Edirne istikametinde yaşandı. Yolda hızla ilerleyen bir otomobil arıza nedeniyle sağ şeritte duran İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan polis memuru Melih Utku Kızıltaş, Gökhan Gaş, ve Nazlı Cesur itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen 3 kişi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yol uzun süre trafiğe kapandı. Trafik akışı araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
0: Önceki gün Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü Kayseri'de kontrolden çıkarak devrilmişti. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada can kaybının artmasının muavinin ısrarının önlediği ortaya çıktı. Muavinin yolculara birkaç kez uyarıda bulunarak taktırdığı emniyet kemeri sayesinde çok sayıda kişinin hayatı kurtuldu.
1: Bir kişinin öldüğü bu kazada bilanço daha da ağır olabilirdi. Yolcuların taktığı emniyet kemeri hayatlarını kurtardı.
3: Vallahi abi emniyet kemeri sayesinde kurtulduk, yoksa gidiyorduk yani.
1: Kaza Kayseri Niğde Karayolu'nda meydana geldi. Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Otobüste şoför ve muavinle birlikte 23 kişi vardı. Yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti. İkisi ağır, 22 kişi yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yolcular şoförün hızlı gittiğini ve uykulu olduğunu iddia etti. Şoför gözaltına alındı.
3: Hız yapıyordu, çok virajlarda da bayağı hızlı girdi. O yüzden denge, bir de şoför uyur gibi falan yaptı, bir anda devrildi yani.
4: Bariyerlere çarpıp, ağaçlara çarpıp devrildi.
22: Otobüs dolu muydu?
4: Doluydu, fulldü zaten.
1: Facianın daha da büyümesini basit ama etkili bir sistem önledi. Muavinin kazadan bir saat önce emniyet kemeri uyarısı çok sayıda yolcunun hayatını kurtardı.
4: Muavinin Allah razı olsun 1 saat 2 saat önceden kemerlerinizi takın dedi, yasa zorunluluk dedi, kemerlerimizi taktık, otobüsü kurtardı.
1: Otomobil, minibüs ve otobüs gibi araçlarda emniyet kemeri takmak yasal bir zorunluluk. Kaza anında ölüm riskini %45 oranında azaltır ve araçtan fırlamayı önler. Şiddetli çarpışmalarda bile darbe etkisini vücudun güçlü noktalarına dağıtarak ağır yaralanmaları büyük oranda azaltır. Hayati bir güvenlik sistemi olan emniyet kemerini takmamanın cezası 2500 lira.
0: İstanbul Fatih'te kız meselesi nedeniyle tartışan iki grup barışmak için bir araya geldi. Ama tekrar gerginlik yaşandı. Kavgada 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
21: Sosyal medyadan tartıştılar, barışmak için bir araya geldiler. Buluşma 19 yaşındaki gencin ölümüyle son buldu. Olay İstanbul Fatih'te Yedikule Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında kız meselesi nedeniyle sosyal medya üzerinden tartışma çıktı. İnternet üzerinden başlayan gerginliği sonlandırmak ve barışmak için buluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tekrar tartışma yaşandı. 19 yaşındaki Ali Anzo ve Ali Hilal bıçakla yaralandı.
23: Sese uyandık. Saat 2.30-3 lira gibiydi. Bir kavga, bağırtı, gürültü sesleri geldi. Ben gördüğümde çocuk yerde yatıyordu.
21: Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ali Hanzo tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ali Hilal'in ise tedavisi sürüyor.
24: 200 kişi bu kulübenin arkasında beklemiş, 200 kişi de aşağıda beklemiş. Yani ona tuzak kurmuşlar. Bir bayan üzerine olmuş yani kavga.
21: 8 şüpheli gözaltında.
0: İstanbul Maltepe'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü drone desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis cezaevinden firar eden 24 yaşındaki hükümlünün yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu ve Maltepe'de bir evde saklandığını belirledi. Baskın düzenlendi. Hükümlü operasyonu fark edince kaçmaya çalıştı. Evin arka kapısındaki çıkışa yöneldi. Kapıdan atlamak üzereydi ancak başarılı olamadı. Kısa sürede polis ekiplerince yakalandı ve emniyete götürüldü. Operasyon anı da drone kamerasına yansıdı. Suça sürüklenen çocuk sayısı artıyor. Son 15 yılda ortaya çıkan tablo düşündürücü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025'te 196 bin çocuk suç işledi. Peki çocuklar en çok hangi suçlara karıştı? Sorunun çözümü için neler yapılması gerekiyor? Yanıtlar haberimizde.
1: K-9 kimi silahlı saldırı, kimi yaralama, kimi ise kasten öldürme suçuna karıştı. Suça sürüklenen çocuk sayısındaki artış sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2010'da 83 bin olan çocuk suçlu sayısı 2025'te iki katından da fazla artarak 196 bine çıktı. Yaralama en yaygın suç. Uzmanlara göre çocuk suçlu sayısındaki artışın birçok nedeni var.
5: Aile içindeki şiddet çok fazla yansıyor çocuklarda. Burada sadece aile ve bireyi suçlamak yerine toplumsal olarak biz ne yapıyoruz bunu da sorgulamak gerekiyor. Mağdur çocukların profesyonel destek alması. Bu çocuklar ileride kronik depresyonun, travma sonrası stres bozukluğunun, anksiyete bozukluklarının çok güçlü adayı.
1: 2025'te çocukların karıştığı olay sayısı 600 bini geçti. Hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde satmakta suçlamalar arasında.
6: Cezayı artırırsak suç düşer. Bu kesinlikle doğru değil. Kapsamlı bir şekilde bir düzenleme yapılması lazım. O çocuk dediğimiz küçük yaştaki insanlar bir para alayım da ben bu işi yapayım diye yapmıyor. Gerçekten o aidiyetlik hissiyle, birbirlerini ispat etme hissiyle hareket edip bu suçu işliyorlar.
1: Uzmanlara göre sadece cezaları artırarak çocukların suça karışmasını önlemek mümkün değil. Sorunun aileden başlayarak tüm yönleriyle ele alınması gerekiyor.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca denizi kirleten 23 tesise 47 milyon 599 bin lira ceza verildi. Bakanlık il müdürlüklerince 1 Temmuz itibariyle yapılan denetimlerde Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla'da toplam 23 tesisin denizi kirlettiği belirlendi. Bakanlığın merkez teşkilatı denetim ekipleri de Adana ve Mersin'de atık geri dönüşüm tesisleriyle atık su arıtma tesislerinde kontrol başlattı. 27 Temmuz'dan itibaren 39 denetim yapıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 5 milyon 874 bin lira idari ceza uygulandı. Bunun dışında 7 işletmeye toplam 20 milyon 732 bin lira da idari ceza uygulandı. Bölgede denetimler de devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşında eriyen mühimmat stokları yine tartışma konusu. Amerikan ordusunun uzun menzilli taarruz füze stoklarının neredeyse tamamını tükettiği öne sürüldü. ABD'nin hava savunması da kullanılan önleme füzelerinde ise kritik seviyeye gelindi. İddialara göre bu durum Amerika'nın İran'a saldırı planlarında etkili oluyor.
1: 5 aydır İran'la savaşan Amerikan ordusunun cephaneliğinde alarm zilleri çalıyor. ABD ordusu kritik uzun menzilli füze stoklarının büyük bölümünü tüketti. Basına sızan raporlara göre ortaya çıkan tablo Washington'ın yeni saldırı planlarını da etkiliyor. Reuters haber ajansı Amerika Birleşik Devletleri'nin ordu taktik füze sistemi yani ATAKMS'larla yeni nesil hassas taarruz füzesi stoklarının neredeyse tamamını kullandığını yazdı. Envanterdeki Tomahawk seyir füzelerinin de yaklaşık yarısı ateşlenmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı halinde daha riskli görülen savaş uçaklarıyla bombardımanlara ağırlık vermek zorunda kalabileceği değerlendirmesi gündeme geldi. Sorun yalnızca taarruz füzeleriyle sınırlı değil. Amerikan CNN kanalı, ABD ordusunun savaş boyunca terminal yüksek irtifa alan savunma sistemi, yani TAAT önleme füzelerinin yaklaşık %80'ini, Patriot hava savunma sistemi füzelerinin ise yaklaşık yarısını kullandığını öne sürdü. Uzmanlara göre mevcut üretim hızıyla bu stokların eski seviyesine dönmesi yıllar alabilir. Beyaz Saray ise yeterli mühimmat olduğunu belirterek iddiaları reddediyor. Amerikan basını Pentagon'daki mühimmat stoklarının son haftalarda Trump yönetiminde yapılan toplantıların ana gündem maddelerinden biri olduğunu aktardı. CNN'e göre Trump'ın geçen hafta sonu İran'a planladığı saldırılardan vazgeçme kararında eriyen mühimmat stokları, Körfez'deki uyarılar ve olası bölgesel sonuçlara ilişkin değerlendirmeler etkili oldu.
0: Piyasalarda barış umutları yeniden fiyatlanıyor. Petrol 12 Temmuz'dan bu yana ilk kez 80 doların aşağısına indi. Altında ise 3 günlük yükseliş serisi devam ediyor.
1: Piyasalarda yeniden barış umudu yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin olumlu devam ettiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın açılacağı mesajını verdi. Barış ihtimalinin yeniden yükselmesiyle piyasalarda pozitif fiyatlanma takip edildi.
7: Brent petrol 12 Temmuz'dan bu yana ilk kez 80 doların altını gördü. 1 Ağustos'ta 90 dolar olan petrolün varil fiyatı 78 dolara kadar geri çekildi.
8: Bir süreden beri piyasa zaten artık savaşın yeniden çok şiddetleneceğine inanmıyordu. Ben bundan sonraki süreç içerisinde artık yeni bir yukarı 100 dolarlar açıkçası çok fazla beklemiyorum.
7: Petroldeki düşüş enflasyon endişelerini zayıflattı. Altın fiyatları ise primlendi. 3 günlük yükseliş serisi izlendi. Ons altın 4100 doları geçti. Haftalık artış %3,5. İçeride gram altınsa 6300 lirayı aştı.
8: Ben yaklaşık 4400 liraya kadar yükseliş olmasını oldukça yüksek olarak görüyorum. Bu seviyelere kadar gitmemiz önünde çok da fazla bir engel görmüyorum açıkçası. İzleyicilere, yatırımcılara tavsiyem de dolar endeksini takip etmeleri. Eğer 98 seviyelerine doğru gelirsek yavaş yavaş yukarı yönlü trendler oluşmaya başlayabilir o altında hem de gümüş tarafında.
0: Gazze'de İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle sağlık sistemi zorda. Hasta dostları hastanesinde jeneratör yakıtı ve tıbbi malzemeler tükenme noktasına geldi. Bu durum yoğun bakımdaki hastaların ve kuvözdeki bebeklerin yaşamını tehdit ediyor.
1: Gazze'de hastaneler İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle çalışmalarını güçlükte yürütüyor. Hasta dostları hastanesinde yakıt tükenmek üzere olduğu için jeneratörlerin durabileceği uyarısı yapıldı. Prematüre bebeklerin bulunduğu kuvözler ve yoğun bakım ünitelerinde yaşanacak elektrik kesintilerinin hastaların hayatlarını riske atacağına dikkat çekiliyor.
2: Elektriğin kesilmesi, çocuklara verilen oksijenin de kesilmesi anlamına geliyor. Elektriğin tamamen kesilmesi, bu çocukları ölüme mahkum etmek anlamına gelir.
1: Jeneratörlerin çalışmaya devam edebilmesi için gerekli yakıt ve tıbbi malzemelerin acilen hastaneye ulaştırılması çağrısı yapıldı. Hastanede hali hazırda da elektrik kesintilerinin sık yaşandığını söyleyen doktorlar, klimalar çalışmadığı için hastaların aşırı sıcağa maruz kaldığını belirtti.
9: Jeneratörleri çalıştıracak yakıt bulunmaması hastaların zarar görmesine, hatta hayatını kaybetmesine neden olabilir.
1: Hastanede yetersiz beslenme, bağırsak enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşayan 1 yaşın altında çok sayıda çocuk tedavi görüyor. Elektrik kesintileriyle aşırı sıcakların bu çocukların sağlık durumunu daha da ağırlaştırabileceği uyarısı yapılıyor.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'daki NATO zirvesi ve Türkiye'nin stratejik iletişimine ilişkin bir makale kaleme aldı. Ankara'daki zirvenin hem küresel güvenlik mimarisi hem de Türkiye'nin bu mimarideki konumu açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti.
10: Stratejik bir öncelik olarak görüyoruz.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin Türkiye'nin küresel rolü açısından önemini vurguladı. Türkiye, NATO'nun güney kanadında duran bir cephe ülkesi değil, farklı tehdit alanlarında etkin rol oynayan merkezi bir güvenlik sağlayıcısıdır dedi. Duran, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi ve Türkiye'nin Stratejik İletişimi başlıklı bir makale kaleme aldı.
11: Ankara'daki zirve hem küresel güvenlik mimarisi hem de Türkiye'nin bu mimarideki konumu açısından büyük bir önem taşımaktadır. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu yeniden tarif eden ve ittifakın geleceğinde Türkiye'nin rolünü daha görünür kılan stratejik bir eşik olmuştur.
1: Duran, Türkiye'nin merkez ülke konumuna dikkat çekti.
11: Yeni güvenlik ortamında merkezilik, coğrafyanın ötesinde karar üretme, aktörleri bir araya getirme ve ortak bir stratejik dil kurabilme kapasitesiyle tanımlanmaktadır. Dolayısıyla Ankara Zirvesi, Türkiye'nin güvenlik sağlayıcı merkez ülke, arabuluculuk, bölgesel liderlik ve stratejik müttefiklik başlıklarında NATO içinde artan önemini güçlü bir biçimde ortaya koymuştur.
1: Duran, Ankara'nın NATO'nun geleceğine dair yapıcı bir perspektif sunduğunu da vurguladı.
11: Nitekim NATO'nun değişen konseptiyle birlikte Türkiye, önümüzdeki dönemde de ittifakın caydırıcılığını güçlendiren, diplomasi kanallarını açık tutan, stratejik denge kuran ve müşterek güvenliğe somut kapasite sağlayan, vazgeçilmez bir müttefik olmayı sürdüreceğini bu zirvede tüm aktörlere tekrar göstermiştir.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayında ülke genelinde yapılan gıda denetimlerinde 250 milyon lira ceza kesildiğini bildirdi. Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgiye göre 1-31 Temmuz günleri arasında 107.113 gıda denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucu uygunsuzluk tespit edilen işletmelere de toplamda 250 milyon lira idari para cezası verildi. Bakan Yumaklı denetimler kapsamında 37 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Yumaklı açıklamasında vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimi kırmızı çizgimizdir ifadesine de yer verdi. ...6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde yeni yaşam alanlarının inşası sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adana'daki afet konutlarına ilişkin son durumu paylaştı. Kentte 2 yıl içinde 12.073 bağımsız bölümün tamamlandığı açıkladı. Ev ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildiği belirtildi.
12: Adana'da şimdi yeni yuvalar, yeni umutlar ve yepyeni yarınlar var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adana'da inşa edilen deprem konutlarına ilişkin görüntüleri bu mesajla paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından 11 ilde 174 ayrı alanda çalışma başlatıldı. O kentlerden

0: Bütün odalarda geziyoruz. Sıcak, nem çok kötü. Sıcak havadan bunalıp sahile geldik. Biraz yüzdük, biraz serinledik.
1: Sayınız dağılmış.
0: Evet evet, sayımız dağıldı arkadaşlarla beraber.
1: Bir dakika konuşalım.
2: Sıcak havadan bunalanlar soluğu sahillerde aldı. Kimi serinlemek için denize girdi, kimi gölgede dinlendi.
3: Ben sabah 8-9'dan akşam 5'e kadar buradayım, denizdeyim. Gecelerin 4-5 kere kalkıp duş alıyorum.
4: Denize giriyoruz, güzel oluyor, esiyor burası, güzel yani.
2: Cuma gününe kadar sıcaklıkların 30 dereceyi aşması bekleniyor. Ancak asıl zorlayıcı bölüm geceleri yaşanacak. Zaman zaman nem oranı %80'in üzerine çıkabilir.
5: Gerçekten çok bunaltıcı sıcaklar var. Gecenin saat 2'sinde 3'ünde bile çok anormal nem vardı.
2: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası 13 Ağustos'a kadar etkili olacak.
6: Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nehirleri kurutuyor. Tuna'dan sonra Ren nehrinde de su seviyesi alarm veriyor.
2: Avrupa'da iklim krizi yaşanıyor. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler aşırı sıcak ve kuraklığın yol açtığı büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Almanya'dan Romanya'ya, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri de kuraklığı hissetmeye başladı. Aşırı sıcak ve yeterince yağmur yağmaması nedeniyle nehirlerin suyu çekildi. Görüntüler Almanya'dan. Burası Ren Nehri. Görüntüler Batı ve Orta Avrupa'nın Tuna'dan sonra en uzun nehrinde suyun ne kadar çekildiğini gözler önüne seriyor. Neuss kentinde batık balıkçı teknesi su yüzüne çıktı. 90'larda kullanılan balıkçı teknesi bugün su seviyesinin alarm verdiğinin göstergesi. Worms kentinde ise açlık taşları ortaya çıktı. Açlık taşları önceki kuşakların gelecek nesillere bıraktığı uyarı. Bu taşların ortaya çıkması açlık uyarısı anlamına geliyor. Buradan 1857, 1947 ve 1959 yıllarında nehrin suyunun çekildiği ve kuraklığın açlık getirdiği anlaşılıyor. Ren nehrinde taşımacılık da yapılıyor. Tahıl, maden, kömür ve rafine petrol ürünlerinin taşınmasında önemli güzergahlardan birini oluşturuyor. Avrupa'nın Volga'dan sonra en uzun nehri Tuna'da da su çekildi. Taşımacılık durdu. Tuna Nehri'nin suyunun soğutmada kullanıldığı Macaristan'daki Pax nükleer santrali için hafta sonu kapatma kararı alınmıştı. Macaristan Başbakanı Peter Macar, 44 yıldır ilk kez alınan kapatma kararının ardından santrali ziyaret etti. Macar'ın ziyareti sırasında santraldeki elektrik üretimi %10'a kadar düşmüştü. Macaristan Başbakanı, önümüzde kritik günler var dedi.
6: Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketinden kopan tonlarca ağırlıktaki parçanın Ay'a çarptığı düşünülüyor. NASA geçen yıl Ocak ayında Ay görevi için fırlatılan Falcon 9 roketinden kopan bir parçanın Ay'a doğru ilerlediğini açıklamıştı. 4 ton ağırlığında ve saatte 8000 km hızla ilerleyen parçanın Ay yüzeyine çarptığı düşünülüyor. NASA uzmanları olayın dünya için hiçbir tehlike oluşturmadığını da vurguladı. Spor dünyasındaki gelişmelere bakalım şimdi de. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için dün saat 19.30'da Papara Park'ta taraftarı açık imza töreni de var.
7: Trabzon Muhammed Salah'a kavuştu. Bordo Mavili kulüple 2 sezonluk sözleşmeyi imza atan Mısırlı yıldızı Trabzon Havalimanı'nda binlerce taraftar karşıladı. Salah Trabzon'daki taraftarlara üçlü çektirdi. Havalimanında taraftarlara seslenen Salah takıma katılmak için sabırsızlandığını söyledi.
8: Böylesine büyük bir sevgi görmek beni çok mutlu ediyor. Transferden dolayı çok mutluyum ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler kazanmaya çalıştım. Burada da başarılı olmak adına çok çalışacağım.
7: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da havalimanını dolduran Trabzonspor taraftarına teşekkür etti.
9: Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da Dünya yıldızındaki karşılığını burada

0: gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar.
1: Mısırlı Yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek. Trabzonspor Muhammed Salah için taraftarların da katılımıyla Papara Park'ta saat 19.30'da imza töreni düzenleyecek.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler Avusturya'daki rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
3: Fenerbahçe rövanş öncesi turun kapısını araladı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk eden İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti. Taraftar önünde maça etkili başlayan Sarı Lacivertliler 10. dakikada Tarışka'nın golüyle öne geçti. 45. dakikada Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına Sarı Lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle gidildi. Fenerbahçe ikinci yarısında daha kontrollü bir oyun sergilediği maçta iki farklı üstünlüğünü korudu ve turun ilk maçından 2-0 galip ayrıldı. Sarı lacivertlilerde sakatlık geçiren Jadon Osterwolde mücadeleyi tamamlayamadı.
4: Rövanş maçına da maç 0-0'mış gibi giderek aynı konsantrasyonla orada da iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz.
3: Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada forvet transfer için tarih verdi.
5: Bir 15 güne kadar daha ihtiyacımız var. Aramıza o dönem içerisinde bir santraforumuz daha katılacak. Doğru transferler, iyi transferler ve doğru şekilde yapılan transferler zaman alıyor ama playoff'a yetişecek.
3: Fenerbahçe'nin Sturm Graz'da deplasmanda karşılaşacağı rövanş maçı salı günü oynanacak. Sarı lacivertliler Avusturya'da da istediği sonucu alması halinde playoff turuna yükselecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolundaki son engel olan playoff'ta Olympique Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'ye saat 20'de konuk olacak.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefi için Hırvatistan'da. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralov'la karşılaşacak. Avrupa serüvenine Mitülen'i eleyerek başlayan Beşiktaş'ta henüz hazır olmayan Leandro Trossard dışında eksik yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano turun favorisi olmadığını söyledi.
6: Maçları kağıttaki kadrolarla kazanamazsınız. Bir maçı asla kafanızda kolaylaştırmamalısınız. Çok dikkatli olup en üst seviyemizi zorlamamız gerekiyor. Kulübümüz Avrupa'da ilerlemek istiyor. Biz de bunun için her şeyi yapmaya hazırız.
1: Siyah beyazlıların yeni kalecisi Nübel de yaptığı başlangıçtan memnun.
7: Taraftarımızın çok özel olduğunu düşünüyorum. Dolmabahçe'de sahaya ilk çıktığımda tüylerim diken diken oldu. İlk iki maçta kalemi gole kapattığım için mutluyum. Takım olarak iyi savunma yapıyoruz.
1: Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Uttara, Salih, Raşitsa, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11'iyle çıkması bekleniyor. 31 yıl sonra Avrupa kupalarında oynayan rakip Kralovsa önceki turda Norveç temsilcisi Tromsø'yü eledi. Finep stadında saat 20'de başlayacak maçı Rumen hakem Horatiu Feşniç yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Dinamo Zagreb veya Kauno Žalgiris'le karşılaşacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım atıldı. Çerçeve yasa teklifi artık mecliste. Teklifi ve süreci Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu NTV yayınında değerlendirdi. Bu yorumlarla da veda ediyoruz.
8: Büyük Türkiye projesi ya da Büyük Türkiye kardeşlik projesi ya da Türkiye barış projesi perspektifinden baktığımızda düne ait düşünme biçimlerini kökten değiştirmeye gerektirecek oldukça önemli bir yolculuğun ilk adımı. 50 yılı bulan bir terör, 50 binden fazla cana mal olmuş bir terör, 2,5-3 trilyon dolara varan doğrudan dolaylı ortaya çıkan kayıplar ve yaşanmış acılar ve ödenmiş bedeller. Şimdi bu noktadan bugün artık terörün, şiddetin bütünüyle ortadan kalkacağı, silahın aradan çıkacağı, artık sözün, fikirlerin ve Türkiye'ye dair söylemlerin ön plana çıkacağı, etnik ayrışma, özellik, federasyon, bölgesel yönetim, ayrı devlet kavram ve iddialarının artık tartışma konusu bile olmayacağı yepyeni bir süreci tanımladığı için elbette bu bir ilk adım. Belli ki bu aşamada hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, hem toplumsal rızanın oluşturulması, hem de dezenformasyonla mücadele son derece önemli olacak. Çizdiğiniz çerçevenin başlangıç noktasında şu husus özellikle vurgulanıyor. Bu yasanın süreli olduğu, takiple birlikte şarta bağlı olduğu ama aynı zamanda PKK-KCK, bu KCK delilerin Türkçesi Kürdistan Topluluklar Birliği, yani Türkiye, Irak, İran ve Suriye'deki Kürtleri de kapsayan konfederal ya da entegre bir devlet modelini de bir dönem içeren, işte bugün geldiğimiz noktada da artık tüm unsurlarıyla feshedildiği ve aynı zamanda silahsızlanmanın, silahtan arınmanın da teyit, tescil edildiği aşamadan sonra, yani Milli Güvenlik Kurulu resmi gazetede PKK-KCK tüm unsurları ve yapılarıyla artık lağvedilmiştir, feshedilmiştir, ortadan kalkmıştır ve örgüt silahtan arındırılmıştır. Belki buna %100 arınma diyemeyiz ama artık silahın konuşmayacağı aşamaya kadar örgütün bu anlamda silah ve diğer tüm şiddet unsurlarından arındırıldığının rapora bağlanmasıyla birlikte bu yasanın uygulama takvimi başlayacak. Birinci husus bu. İkincisi, eski idam şimdiki haliyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan örgütün yönetici kadroları içinde bu cezayla cezalandırılmış olanlar veya doğrudan adam öldürme diyebileceğimiz terör faaliyeti suretiyle, yani teröristlik yaparak devlete karşı kalkışma suretiyle asker, polis, mühendis, sivil vatandaş, öğretmen öldürenler bakımından da yasanın kapsamının içinde olmayacağı anlaşılıyor. Zaten bu çok açık belirtilmiş. 5 ve 10 yıllık süreçler, yani bu anlamda ceza ertelemeleri ve bu ceza ertelemeleri sırasında da durumlarının düzenli olarak izlenmesi. Bütün bunları bir kenara bırakıyorum. Benim açımdan en önemli husus şu. Bu problemin, yani Türkiye'nin terör geçmişinin artık geleceğe yürüyen Türkiye'de bütünüyle ortadan kalkmasına ilişkin irade, umut, mücadele, azim, kararlılık, buna karşı çıkanlar, kaygısı olanlar, bunu sabote etmek isteyenler, yeni ve çok farklı şeyler konuşacağız elbette. Ama yani egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu yazısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tam kalbinde genel kurulda yazar. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerek oluşturulan komisyon marifetiyle hazırladığı rapor, gerekse bu yasa teklifine atılan imza ile birlikte fonksiyonunun sona ermeyecek olması, yani meclisin bu sürecin içinde aynı zamanda izleme kurulu vasıtasıyla her aşamasında bulunacak olması, sürecin yönetimine doğrudan katkı sağlayacak olması, bunun için milletvekillerinden oluşan ayrı bir heyetin tasarlanmış olması, bence geleceğe yürüyüşte ortaya çıkabilecek her türlü riskin bu viraj dönülürken arabanın savrulmaması için sistemin, yani bu mücadelenin ve bundan sonraki gelecek tasarımının en önemli teminatıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi sürecin içinde olduğu müddetçe ortaya çıkabilecek fırsatlar elbette var ama risklerin yönetimi bakımından da meclisin varlığı ve meclisin sürecin içinde canlı olarak bulunması bence en önemli teminatımız olacak. Burada milletin rızası, milletin temsilcileri aracılığıyla Millet Meclisi'nde olduğu sürece kamuoyunun bundan sonraki yönetimi bakımından hakikaten önemli bir merhaleyi de kat edeceğimiz anlaşılıyor.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Ülkede hava koşullarında bir hafta önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 dereceyi buluyor. Ankara ve Bursa 34, İzmir 36 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %65 bal nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert ve ara ara kuvvetli esecek. Gölgede Edirne 37, Çanakkale 35 derece. İç Anadolu'da çoğu noktada sıcaklık 33-34 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de Kariyer Bodrum'a kadar sert. Gölgede Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de öğle saatlerinde bile %70'leri bulan bağlı nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize boyunca bazı noktalara kısa süre yağmur yağmaya devam edecek. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda hava güneşli, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 38 derece.
9: Hava durumu. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
11: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
9: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
11: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
9: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
11: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
9: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Burası NTV Radyo. Saat

0: Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımla açılışı yapıyoruz. Çerçeve yasa teklifi artık mecliste. Düzenleme belirli suçlara ilişkin cezaların 5 ya da 10 yıl ertelenmesini öngörüyor. Ancak uygulamanın başlaması da örgütün fesih ve silahların tamamen bırakıldığının teyidine bağlı. Peki düzenlemeden kimler nasıl yararlanabilecek? Haberimizi izleyelim.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj dönüldü. Çerçeve yasa teklifi meclis başkanına sunuldu.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor.
1: 12 maddelik süreç düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için bir şart var. PKK-KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanacak. Bu şartın gerçekleşmesi halinde örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
2: Şu andaki sayı dediğiniz 6 ay sonra 4000'dir. Bir yıl sonra 3 bilemezsiniz ki.
1: 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üstündeki suçlarda 10 yıl ceza ertelemesi olacak. Bu erteleme hem yargılaması süren hem de cezaevinde bulunanlar için geçerli. Yani çerçeve yasa kapsamında bulunup 15 yılın altında hapis cezası bulunanlar tahliye edilip 5 yıl takip edilecek. 15 yılın üzerinde ceza alanlar da tahliye olur.